0: Neden periyatimiydi? Bir ayağı İsrail Siyonizmiydi, bir ayağı da Almanya'ydı. Yani bugün Almanya'nın buradaki etkisini özellikle mesela Bremitoğlu olsun, daha sonraki süreçler olsun görülüyor. Yani Almanya'yı sessiz sedasız gibi duruyor ama Türkiye'de çok ciddi bir lobi gücü olan bir Almanya'dan bahsediyor. Evet. Yani geçmişten beri var da bu son dönemlerde çok arttı. Şimdi bütün bunlarla kendi ayaklarında durmaya çalışan, kendisi olmaya çalışan bir Türkiye'den söz ediyoruz. İşte belki Başkan Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırdığı, bırakın ayaktırımları, işte darbeler geriletmesin, kendisine güveni sağlamaya çalıştı. Yani kendisi olmaya çalışan bir Türkiye. Şimdi bu hesaplaşmayı yapmamız gerekiyor. Nedir bu hesaplaşma? Ya bu ülkede pis işler yapan, kirli işler yapan, siyasetin mecrasından çıkartan, toplumsal gerilimi derinleştiren, şimdi mesela terör örgütü Türkiye üzerinden bir süreç yaşıyoruz değil mi? PKK, Türkiye silah bırakıyor falan. Birileri yine devreye giriyor. Kim giriyor? İsrail giriyor. Nereden giriyor? Yine Kürtler içerisinden birilerini devşirerek giriyor, girmeye çalışıyor. İşte Alevi vatandaşlarımız üzerinden başka bir pozisyon yaratıyor.
1: Kimileri yani onları kışkırtıyor.
0: Bunların bütün bu olaylar, bu Kaşif Kozun oğlu ölümü ya da işte Ergenekon'un mecrasından çıkması, Balyoz'un darbecilik merkezinden çıkıp başka bir hesaplamaya dönüşmesi aslında bu küresel aklın Türkiye versiyonlarıdır. Hı hı. Bununla hesaplaşmamız gerekiyor. Yani eninde sonunda Türkiye burayla hesaplaşırsa olup bitenleri anlamakta daha kolay olacak. Birbirimizi anlamakta kolay olacaktır diye bir başlangıç yapayım.
1: Tamam. Sözü bu da önemli adımlarından birisiydi Kozinoğlu cinayeti. Mete Sohtoğlu da bizimle. Evet. Mete, Kaşık Kozanoğlu'nun önemi nedir? Kimdir Kaşık Kozanoğlu? Nasıl yani, ne açıdan Türkiye'de? Mahmut abi çok güzel o çerçeveyi çizdi. Hı-hı. Kimdir diyelim?
2: Yani, tabii ki özel eğitimli, özel harekat eğitimi almış. İstihbarat dünyasının, hatta yakın Türkiye tarihine ilgi duyan insanların çok iyi bildiği isimlerden bir tanesi. Özellikle Orta Asya'daki faaliyetleriyle 90'lı yıllarda Türkiye'nin geçmişine merak salan birçok kişinin bunları araştırırken karşısına çıkan önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat bu meselede diğer meseleler gibi FETÖ iziyle karartılmaya çalışıldı. Burada tabii o dönem medyada hakim olan dile baktığımız zaman gerçekten vatansever isimlerin o dönem belli medya grupları ya da gazeteci yazarlar tarafından hain gösterildiği, ama 2000'li yılların yapraklarını yeni karıştırmaya başladığımız zaman birçok insanın gösterildiği gibi olmadığını yeni yeni, hatta bazılarının vefat ettikten sonra çıkan araştırmalarla, belgelerle ortaya çıktığını görüyoruz. Burada Melih Bey, ben Mahmut abiden biraz daha farklı bir pencereden bakacağım. Çünkü bu bahsettiğimiz dava dosyaları, sizin işaret ettiğiniz dosyalar aslında Türkiye'de son dönemde rafta kalmış ya da takipsizlik verilmiş birçok davanın gündeme gelmesi bir siyasi bakıştan ziyade birçok dinamiği aslında burada seslendirmemi gerektiriyor. Bir tanesi bir cezasızlıkla mücadele. Toplumda özellikle sosyal medyada çok belli kesimlerde hakim olan cezasızlık hakim algısı, hayır böyle olmuyor. Raftan çıkartılıp her şey suçlusu tekrar araştırılarak bulunuyor. İkincisi, burada ceza mahkemeleri usulü kanununda yapılan 3 aylık süre içerisinde süre bitimine yakın yeni bir başvuru olduğu takdirde dosya tekrar açılıyor. Adli açıdan da buna imkan tanındı. Üçüncüsü, burada hepimizin gözden kaçırdığı, artık geçmişte yaşanan hangi adli vaka olursa olsun günümüz teknolojisiyle, DNA biliminde yaşanan yeni teknolojiler, emniyetin, istihbaratın, devlet kurumlarının yüksek teknoloji kullanımıyla beraber eski defterleri açıp 2026 penceresinden tekrar adli bakımdan emniyet ya da istihbarat tekrar yorumlayabiliyor. Hı hı. Bu hayli kıymetli ve önemli. Bir de burada gene yargı ayağında özel soruşturma birimlerinin ve ihtisas alanlarındaki savcıların görevlendirilmesi, bu davaların sadece rahmetli merhum Kaşık Kozinoğlu değil, sizin de bahsettiğiniz, hatta bizzat da hep beraber yaşadığımız 90'lı yılların, özellikle 93 yılındaki o karanlık dönemin 2026-2027 yılında tekrar aydınlatılması için günümüz teknolojisinin kullanımı hayli kıymetli olacak. Bunların arka arkaya gelmesi de açık söylemek gerekirse, dediğim gibi suçluların cezasız kalmayacağı, aradan 10, 15, 20, 30 yıl geçmesine rağmen adaletin mahkemelerin önüne çıkartılabilmesi de hayli kıymetli. İzleyicilerimiz tabii arka arkaya bu dava dosyaları gelince birden ne oluyor? Arka arkaya bu davalar geliyor dediği şeyler, mesele şu, yüksek teknoloji kullanımıyla beraber biz geçmişteki davaları artık adli olarak yeniden yorumlanabiliyor. Görebiliyoruz, deliller yeniden incelenebiliyor. DNA örnekleri 2026'da örneğin Fethi Kabir kararı alındığı zaman 2026 penceresinden farklı bir takım bilimsel deneylerle ya da örneklerle yorumlanıp sonucuna gidilebiliyor. Teknolojinin aslında işimize yarayan tarafı bu.
1: Farkı nedir diyenlere sen bunları söylüyorsun. Evet. Çünkü Özal davası mesela. Evet. Sürekli işte bir 10 yılda bir gündeme geliyor.
2: Isıtılır, Özal suikastı
1: gibi 10 yılda bir gündeme geliyor. Aydınlatılacak deniliyor, şey deniliyor ama bu teknolojideki ilerlemeler sen fayda sağlar diyorsun.
0: Şunu ekleyeyim.
1: Buyurun abi.
0: Tabii ki bu adaletin eksikliği, adaletin güven az olmasının mutlaka bu süreçlerde etkisi var. Ama Türkiye'nin çok yüzleşmesi gereken temel problem bu tür davalarla yüzleşmek. Bu başka bir siyasi açılım yapacaktır. Yani işte değil mi, Uğur Mumcu'yu sözmeye kalktığınızda şunu göreceksiniz. Yani laik anti-laik çatışması niye oluyor? Değil mi? Ertesi gün Bedri Baykam çıkıp İran konsolosluğunun önünde katil İslam şeriat falan derse ne diyorsun, bir acelenle bir dur bakalım.
1: Bir sürü insan içeride yattı mı?
0: Onu dememiz lazım. Onu demek için de bu davaları bu davaların kim işletti, niye işlettiği doğru analiz etmemiz lazım. Hepimiz az çok yanından ucundan kulağından yakalıyoruz ama gerçek fotoğrafı göremiyoruz. Gerçek fotoğraf da çıkar mı? O da çok zor.
1: Fail beğenilmiyor. Hrant Dink olayında katil devlet diye slogan atıldı. Hrant'ın arkadaşları çıktılar. Sonra başka katil olduğu anlaşıldı. Katili beğenmediler. Yani bu sefer dediler Uğur Hocam hakikaten öyle.
0: Evet, doğru.
1: Uğur Özgöker de bizimle. Ya dediler FETÖ ile ilişkilendirildi. İşte mümkün değil dediler adamlar. Bakıyorum hala Hrant'ın anmalarında 19 Ocak'ta bu ortaya çıkan gerçeklerle ilgili kimse ağzına bir şey almıyor. Siz Kaşif Kozanoğlu'nu nasıl tanıyorsunuz? Şimdi, önemi nedir?
3: Çok tanıyorum. Şey yapayım. Mete Bey doğru bir şey söyledi. Dedi ki teknoloji ilerlediği için bunu, ama sadece o değil. Eski teknolojiyle de DNA'lar buluyor. Yani Kıbrıs'ta 64'te Rumların katlettikleri, sonradan kemikler bulunca bütün şu anda kim olduğunu bulup defnedebiliyoruz daha önce de. Asıl olan şu. Siyasi irade. Yani Sayın Akın Gürlek'in birkaç ay önce Adalet Bakanı olmasından sonra bir siyasi irade bütün faili meçhulleri ortaya çıkartıyor. Sadece teknoloji değil, irade var. Bakın 1994'te İtalya'da ne oldu? O soğuk savaş bitmişti falan filan. Bir temiz eller operasyonu. Bir savcı çıktı, adını unuttum şimdi. Türkiye'ye falan da getirdiler.
1: İşte şimdi o savcının adı neydi?
0: Pietro.
3: Öyle, hem Pietro, Türkiye falan da geldi. İşte o savcı bence Türkiye için Akın Gürlek. Yani temize, bu bir irade meselesi önce. Bunu yapmak için bu faili meçhulları bulmak istiyoruz. Niye bulunamıyordu? Çünkü o FETÖ denen hain teşebbüs CIA organizasyonu Gregorian asıllı bir liderin, yani bir papazın gömdüğü, defnettiği imam şeyle title'lı bir adam bunu yaptı ve bütün emniyete %75 emniyeti kanserli uğur gibi tutmuştu. Adalet merkezi, hakimler, savcılar çoğu yurt dışında şimdi, bir kısmı da hapiste ve üniversite ve askeriyeye sızmışlar. Dolayısıyla faili meçhulleri bulacak olanlar da onlar, polis bulacak. Bulmuyor özellikle, bakın burada da öyle şey yapıyor. Gardiyan müziği açıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra yargılayacak olanlar gene onlarda. Şimdi ne oldu, bu iş bitti. Şimdi Kozanoğlu olayına gelirse, biliyorsunuz 90'lı yıllarda komünizm çöktükten sonra Orta Asya ve Türkistan coğrafyasında 5 Türk devleti, 2 de Türk Komande, yani Moğolistan ve Tacikistan Türk dilde, Türkiye yakın devlet, 5 tane de Türk devleti bağımsız oldu. Ve bir arkada da bu CIA destekli FETÖ okullar, yüzlerce okul açmaya başladı. Rahmetli Kozanoğlu MIT'in Orta Asya sorumlusuydu ve bunlarla ilgili raporları gönderiyordu. Yani bunun işte CIA, Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı. O zamanlar basında, hatırlayın basını, ya ne güzel işte Türkçe okutuyor, bilmem ne okutuyor falan diye böyle güzelleme yapıyorlardı FETÖ'ye. Değil mi abi, hatır basında? Ha.
1: Herkes gidiyordu, onun Türkçe olimpiyatlarına gitmeyen yok hocam.
3: Evet işte, halbuki Kozanoğlu bunları şey yaptı. Ya bakın bunlar yaptığı doğru değil, Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı, CIA orgu falan diye raporlar. Tabii raporlar Ankara'ya geliyor. Ankara'dakiler de FETÖ'cü. Onlar görüyorlar diyorlar. Dolayısıyla adamı çağırdılar. Adam kendisi geldi, tıpış tıpış. Gel dediler, seni sorgulayacağız. Kendi geldi. Tam daha davaya çıkmadan da kahvesi koyu zehirlediler. Çünkü FETÖ'nün bütün Orta Asya'daki şeylerini açıklayacaktı. Bugün o CIA'nin kurduttuğu okulların bir kısmı kapan, bir kısmında Maarif Vakfı'na devredildi. Bir kısmını hala devretmediler. Hala kapatmadılar da, duruyor da.
4: Afrika'da falan.
3: Var hala. Dolayısıyla Kozanoğlu muazzam vazifeler yaptı. Allah merhamet eylesi, devlete çok önemli vazifeler yapıyor. Çok vatansever bir adamdı. İşte vatanseverliğinin şeyini gördüm.

0: Maalesef.
1: Evet. Bülent Erandaş da bizimle. Bülent abi 2010 yılında Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir sıfatıyla Asya bölgesine atanıyor. Sonra cezaevine giriyor.
2: MİT'te operasyonlar daire başkanıydı kendisi. Neden görevlendirildi? Bu çok önemli. 2010 yılının özelliği var. FETÖ ile ilgili olduğu için. FETÖ ile beraber 2011 yılında Afganistan'da görevliydi. Özbekistan'da ve Kırgızistan'da ve Asya'da CIA'in FETÖ ile bağlantılarını ortaya çıkarıyor. Notlar gelmeye başlamıştı Sayın Hakan Fidan'a. Hakan Fidan'a gelen notlar vardı. Ve zaten o notlar geldikten sonra 2012'de FETÖ, Hakan Fidan hapse atmak için operasyon yaptı. Bakın çok birbirine üst üste geliyor bunlar.
1: Evet.
2: Kaşif Kozunoğlu'nun en büyük özelliklerinden birisi oradan bir Ergenekon davasını alet ettiler FETÖ. O Türkiye'ye bir bahaneyle çağrıldı ifade versin diye. Kendi isteğiyle geldi. Tutuklayan da Zekeriya Özdür.
1: Dönemin savcısı.
2: Savcı da bunlara planlı. Şimdi
1: nerede Zekeriya Öz?
0: Almanya'da. Almanya'da. Hala vermiyor Almanya.
1: Vermiyor.
2: Şimdi
0: bu Almanya, kadar klasör tabii. Verildi hakkında vermiyor hala. Hani şimdi, demokrasiydin sen?
2: Tabii. Almanya'nın özelliği var. Almanya'da hep yıllarca yazdık. Yazmaya da devam ediyoruz. Dünyada Türkiye'deki etnik ve Türkiye'deki mezhebi olaylarda hep rol almışlardır. Alman BND zaten kuruluşu da Alman istihbarat örgütü CIA'ya geçerken Gehlen Teşkilatı olarak ajanların önemli kısmıyla beraber geçmiştir. Amerika ile iç içe çalışan bir organizasyon onlar. Yani burada Almanya dediğimiz zaman Amerika'yı yabana atmamamız lazım. İngilizler, MI6, Fransız bunları da ve Mossad iç içedir bunları hep değerlendirmek lazım. Şimdi ben küçük bir değerlendirme yaptıktan sonra bunu da detay vereceğim. Burada çok önemli bir olay var. 2011 yılında oluyor bu olay. Hapse geliyor. Mart'ta geliyor. Düşünebiliyor musunuz 2011'de? 7 ay sonra oradan böyle el yazmalarıyla veriyor. Kırgızistan'daki operasyonlarını dile getiriyor. Enver Altaylı var bu olayda, çok önemli.
1: Evet, bir Enver Altaylı
2: 2021 var. Yılında Enver Altaylı Ankara 16. Ağır Ceza'da yargılanırken bir mektubu orada ben gördüm. Sonra
3: Mahmut'u
2: burada yazdı
1: zannediyorum. Evet, Mahmut onları.
2: Ne diyor biliyor musun? Bu adam diyor MİT müsteşarı olmayı düşünüyor. Kaşif Kozunoğlu için. Eğer gelirse yandınız diyor mahvedecek. Bunu diyor yok edin diye mektup yazıyor FETÖ'ye. Ve onun üzerine zaten bu operasyonu FETÖ yapıyor. 2010, 2011, 2012 ve 2016'ya kadar devam bir zincir. Şimdi Türkiye'de bunlar neden oluyor? Türkiye'de FETÖ, Türkiye Devleti hep söylüyoruz. Yarına bıraktı fakat yanına bırakmıyor. Türkiye'nin istikrarsızlığı 27 Mayıs'tan başlayarak NATO darbeleriyle, Gladio hareketleriyle, 12 Mart muhtıraları, 12 Eylül darbeleri, 28 Şubatlar hep bu olayların içinde değişik biçimlerde FETÖ devletin içine sızmış aparat ve Amerikan CIA ile beraber çalışma birlikte götürülüyor. Mesela burada biraz sonra konuşacağız. Uğur Mumcu rahmetlinin öldürülmesi de doğrudan doğru İran'ın üzerine bu organizasyonu atan bir mekanizmayı da kuran bu FETÖ'cüler. Orada da çok dikkatli bakarsak Uğur Mumcu FETÖ'nün arkasında CIA olduğunu ortaya çıkaran bir mekanizmadan dolayı öldürülüyor. Yine CIA var bu işin.
1: Vallahi Uğur Mumcu'yu da arkadaşıyım dedikleri o Cumhuriyet tabii. Çevresi falan faillerin üstünü örttü. Biz bunları söylediğimizde bize çok kızıyorlardı. Şeriatçıları öldürdü, İran yanlıları öldürdü. Bunun aksini söylediğinizde değil mi?
0: O en kolay şeydir.
1: Diyorlardı ki sizi Uğur Mumcu'ya mı karşısınız? Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunmasını mı istemiyorsunuz? Hay Allah'ım, yani diyorum ya fail, hoşlarına giden faili bulup çıkarıyorlar. O yüzden kamuoyunda ne kadar inancı
0: bu
1: var
0: Hitler
1: bilmiyorum.
0: Mesela Hakan yakıyorduk Fidan'ı, binayı komünistler yaktı diyordu faşistler. Yani
2: Hakan Fidan'ı mesela FETÖ İrancı diye biliyorsunuz çok suçladılar geldiği evet. Zaman. Bu İran üzerinden meşhur onların bir projesi vardı. Hep onu kullandılar. Onun içine koydular, paket yaptılar. O paketi. Şimdi Kaşif Kozunoğlu'nu Ergenekon'dan çekiyorlar geriye buraya. Ergenekon bağlantısı çok kritik o. 2010, 2011, 2012.

0: Ondan sonra devam ediyor bu. Rami orada Cumhurbaşkanımızın hastane olayları hep zincir halinde. Devlet bunun arşivini biliyor, arşivini. Bugün Türkiye'de yapılan, Türkiye'yi istikrarsızlığa götüren emperyalizmin ayakları kırılıyor.
1: Evet.
0: 40-50 yıllık temizliği yapıyor Türk devleti. Temiz toplum, şeffaf toplum, temiz adalet. Ondan bunlar bugünlerde gündeme geliyor. Bunlar hep bırakıldı. Bunların hep arkasında FETÖ'ler olduğunu, FETÖ'nün adamları olduğunu hep gördük. O nedenle bu yapılanlara çok önem vermek lazım. Türkiye'nin demokrasisini şeffaflaştıran, Türkiye'nin mesela Ekrem İmamoğlu'nun davası da bakın, bir CHP'nin, 100 yıllık CHP'nin başka bir mekanizmaya ele geçirilmesi. Bak bunların hepsi demokrasiyle ilgili. Doğrudan doğruya Akın Gürley'in göreve gelmesi, İstanbul'daki operasyonlar, Ankara'ya gelen Aykut Bey, başsavcı, ki Ankara'ya geldikten sonra müthiş operasyonlar Ankara'da da başladı. Savcılar, devletin 150 yıllık sıkıntılarını, tarihindeki istikrarsızlığın arkasındaki emperyalist oyunları çıkarıyorlar.
2: Çıkartıyorlar. Evet, şimdi bu firari gardiyan, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sorumlu tutuluyor. 10 kişi gözaltında. Bu da firarda. Herhalde firarı yakalanırsa davayla ilgili çok şey de aydınlanacak. Ya
3: onu ya Avrupa'da şey... temizlerler ki sırf konuşmasın. Öyle diye. Tabii.
1: Öldürebilirler diyorsunuz.
4: Ya olabilir şimdi... o. Yani bu meselede çok zaten net bir şekilde adamın kaçmasından belli. Gardiyan bir adam kaçıyor.
1: Suçlu.
4: Bu FETÖ'nün bir tezgahı olduğu çok açık.
0: Tabii.
4: Ama beni şunu da konuşmamız gerekiyor. Bak şöyle bir şey var şimdi. Bütün bu tarihsel süreçlerde bizim devletin içinde de ciddi bir yapılama vardı. Yani bizim MIT'imiz CIA ile çalışıyordu.
3: Tabii canım.
4: Oradan buraya geldi. Hiç kolay olmadı. Yani şunu görmesi gerekiyor. Şimdi diyorsun ya Cumhuriyet Gazetesi böyle tam. Bu akılsız şey sarsılması yaşıyoruz. Yani inanılmaz bir kirlenme yaşanıyor. Ya yani Onat Kurtlar öldürülüyor. PKK'nın bombasıyla ölüyor. Cumhuriyet Gazetesi ve sol kesim bambaşka bir şey söylüyor. Abisi isyan ediyor. Diyor ki ya bunu PKK öldürdü. Adam itiraf ediyor. Kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü iktidarı düşmanlaştırma üzerinden bir siyaset yapıyorlar.
2: Cenoboyan'ı ablası işte, dedi işte öldürdüler öldürdü diye adamcağız dedi.
4: Ağlıyor
5: yazdı. Aforoz ettiler, işsiz bıraktılar. Sinema eleştirmeniydi kendisi. O sevdiği sinemadan da uzak tuttular. Dergilerden yazıları kesildi. O sol işte yapılanma. Her şeyden kestiler. Festivallere davet etmediler, onu yaptılar, bunu yaptılar. Son 5-10 yılında da yaşayan ölü haline getirdiler rahmetli Cüneyt Cebanoyan'ı.
4: Şimdi FETÖ bu işin sorumlusu. FETÖ hakikaten hepimizi aldattı. Yani 2009 Bamülük'ten sonra yüzü açığa çıkmaya başladı. Ama mesela ben şeyi hatırlıyorum. Hrant Dink cinayetini. Ya gittim Ankara'da bu istihbarat daire başkanı vardı. FETÖ'cü. Öyle bir algı oluşturdu ki bende. Konuştum. Bu cinayet nedir falan. Ya işin içine katmadıklar adam kalmamış.
2: Hakikaten aydınlatacaklar diye düşünüyoruz.
4: Ya inanılmaz tabii. Bir şey. Öyle tezgahçılar ki, öyle bağlantılar kurdular ki neredeyse İstanbul Emniyeti'nin bu işi yaptığını açık söylemeye başladılar. Böyle kirli bir yapı. Fakat bu kirli yapıyı üreten bir şey var. Bir yapı var.
2: Vardı.
4: O bizim 60'taki Ruzi Nazarlar'la birlikte, Fuat Doğular'la birlikte gelen bir gladyo yapılanması var.
2: O gün yani Samas'ta bugün... fotoğraf çektiren yapı da onu besliyordu işte. Jandarmada tamam FETÖ yaptı diyorsun. Srant'ın katiliyle karakolda Türk bayrağı önünde fotoğraf çektiriyorsunuz şimdi.
4: Bunu görmemiz yani gerekiyor.
2: Bu da var.
4: Şimdi bu şeyi görmemiz lazım. Ya burada birileri bir oyun kuruyor. Evet. Bu ülkede tuzak kuruyor. Biz bunu görmemiz lazım. Bugün FETÖ bunun ismi. Ama dün gladyoydu. Gladyo'ya destek veren bizim MIT'in içinden özel haberlerden isimler vardı. Ya rahmetli Özal'ın kendisini öldüren Afyon Dazkırlı bir adam. Bu ateş eden. Değil mi?
2: Kartal Demir abi.
4: Kartal Demir abi. Şimdi araştırıyor. Nereye geliyor bakın. Susun. Konuşmayın diyor.
2: Medya patronlarına kadar çıkıyordu.
0: Rahmet Özal çözdü biliyorsun.
4: Bu yüzden...
0: Yani ben Ahmet Özal'la da konuştuğum zaman babasının çözdüğünü fakat üzerine gitmeyi istemediğini söylüyor.
4: Bir sürü şey söyleniyor işte.
0: Bu son olayda da mesela FETÖ'den bahsediyor. Zehirden bahsediyor. Oradaki verilen doktor
2: Ahmet Özal da kusura bakmayın da çok kafa karıştırdı.
4: Çok gitti ya. O da başka
2: şeyler. Ben de bir defa röportaj yaptım. Bir değil iki değil. Onlar da çok kafa karıştırdılar. Yani o da bir şimdi bu ölen yakın işte ölenlerin yakınları da bu davalarla ilgili süreçte anlıyorum. Acılılar, zor süreçlerde. Uğur Mumcu ailesi için de söz konusu aynı şey. Yani Hüdar Hanım yıllar sonra bildiklerini anlattı.
4: Bu meselede niye geç kaldığımızı söyle.

0: Demek için söylüyorum. Kafalar öyle karıştırıldı ki öyle bir taraf sahip çıkmaya çalıştı, bir taraf karşı çıkmaya çalıştı. Mesela bu nedenle evet. biz Ergenekon'un derin bir orduyu yıpratma operasyonu olduğunu da göremedik. Ben darbe operasyonu diye düşünüyorum.
1: Darbeciler de vardı Mahmut abi.
0: Tabii vardı şimdi.
1: Çetin Doğan kendisi şimdi, itiraf ediyor. Yakalanırsak harbi oyunu oynadık dedi.
0: Ama biz şunu yani. Kabul ediyoruz. Biz orada hata yaptık. O geniş operasyonu görmedik. Fakat diğer taraf şunu görmüyor. Orada bir darbeci yap olduğunu görmüyor.
1: Hala yani 2007'de muhtıra vermiş bir ordu da. Ben darbe niye şey yapmayayım ki? Yakın zamana kadar darbe geçmişiniz ortada. 2007'de muhtıra vermişsiniz. Bu da konuşulacak. Türkiye'de sanki darbeciler evet. yok da. Ya yani FETÖ'nün var oluyor olması bunu göstermiyor.
2: Ama Melih Bey bütün darbelere bakın. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 hepsi Eylül. Yani. Hepsinin arkasında CIA var.
1: Var işte abi.
2: Yani
1: darbeciler hepsi başında. Bugüne darbe mi yok? 2007'de muhtıra verdiniz. Ondan sonrasında da hükümeti devirmeye çalışıyordunuz. Yani evet. bu kadar net. FETÖ'nün bununla ilgili de, bir şey var. FETÖ Melih. Girer bu alanı genişletir bilmem ne haber. Evet. O ayrı bir konudur. Onu da zaten Mahmut Avuç söylüyor evet. ayrıntılarını.
0: FETÖ'nün önemli hedeflerinden biri MIT'in kendisiydi zaten.
1: Tabii.
0: Bülent Bey anlattı. Ya şimdi MIT'i ele geçirmek için işte Genelkurmay İstihbarat Dairesi, MIT bunları ele geçirmek için inanılmaz çaba harcadı. İşte Fakan Fidan'ın operasyon oydu. Kozinoğlu'nun katledilmesi oydu. Yani aslında adamlar bir operasyon yapıyorlar. Operasyon Doğru. yaparken direnen tek yapı vardı. Geçmişteki ulusalcı, millici neyse o MIT'in kendi içinde bir bütünlüğü vardı. O bütünlüğü yıkmaya çalıştılar. Kozinoğlu'nun öldürülmesi neden oydu.
1: Peki 15 Temmuz gerçekleşseydi, başarsaydı bu hainler FETÖ darbesi mi diyecektiniz? Yurtta sulh, cihanda sulh konseyi diyor.
3: Onların adamları evet.
1: Yani FETÖ mü diyecektiniz? Gene işte Atatürkçü subaylar bilmem ne diyecektik. Darbe gerçekleştirilemedi. Türk halkı tokadı bunlara vurduğu için biz diyoruz ki arkasında bunlar var. Gerçekleşmiş olsaydı hepsi böyle Atatürkçü subaylar gibi. Mahkemede öyle diyorlar hocam, bir tanesi FETÖ'cüyüz demiyor bu adamlar.
2: Hayır bakın 14 Temmuz'da bir gece önce Henry Barkey Büyükada'da toplantı yapıyor. Henry Barkey kim? İstanbul doğumlu, Robert Kolej mezunu, CIA'nin üstünde.
1: Çok
2: Milli Güvenlik Kurulu'nun başkan yardımcısı, karısı CIA'de başkan yardımcısı.
3: Kızı Ankara.
1: Yani tartışılmaz. Amerika Kızım. Var tabii bunların. Hemen hemen bütün darbeler.
2: Tamamen CIA operasyonu hepsi. İşte peki, bu da CIA. Bu da
1: bir cümle alayım, konuya geçeceğiz.
3: Çok önemli. 12 Eylül'den 3 gün önce Tahsin Şahinkaya Amerika'da darbe. Çevik 1. 28 Şubat'tan 3 gün önce Mossad. İsrail'de işte. Darbe. Ya bunları baktığımız zaman Amerika yapıyor ya. Bunların arkasında küresel bir hafıza, küresel çete var.
2: Yani neden FETÖ var? Bitse başka bir FETÖ bulunur.
1: Aynen
2: yani.
1: Öyle.
3: Türkiye'nin kontrol edilmesi lazım. Türkiye dünyanın kaderini bulunduran, ki bugünlerde kilit ülke olmamız dünyada nasıl dengeleri, jeopolitik tartışmaları ortaya getiriyor. İşte bu Türkiye'nin üzerinde dün oynadılar, bugün oynamaya çalışıyorlar. Bugün bozuluyor oyunlar. Evet, dün bozamıyordu.
1: Sömürge ülkede yaptırıyor işte. Nikaragua'da da yaptırıyor, orada da yaptırıyor. Darbelerle yönetiyorlardı. İnşallah geride kaldı bu süreçte. Biraz daha bugünkü süreçlere bakalım. Şu Yunanistan'la Uğur Hocam ne oluyor bitiyor? Miçotakis'in sert açıklamaları var. Niye şimdi, böyle bir şeye kalkışıyorlar? Yani
2: şimdi
1: eşeği oynamıyorlar mı sizce? Bütün dünya Yunanistan'ı yalnız bırakmış, İsrail'i yalnız bırakmış. Siz bu adamlarla burada bir takım ittifaklar kurmaya çalışıyorsunuz. Siz, komşunuza kalkın.
2: Şimdi şöyle, uluslararası ilişkilerde temel bir kural var. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
1: Evet.
2: Bu uluslararası ilişkilerin temel kurallarından biri. Şimdi İsrail'ine bakıyor. Şimdi İsrail işte arz-ı mevcutu koymuş. Fırat'tan Nil'e kadar alacağım diyor. Zavallı Filistinleri katlediyor. Batı Şeria'yı işgal ediyor. Sina'yı işgal etti. Golan'ı bilmem ne. Lübnan'ı işgal ediyor. Gidiyor. Bölgede karşı koyabilecek tek bir güç var. Türkiye. Tek bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunu nasıl zayıflatabilirim? Etkisiz hale getiremez de işte demin Kozinoğullar, darbeler, FETÖ'ler biliyoruz. Etkisiz hale getirip yapamadılar. Nasıl zayıflatabilirim? Türkiye'nin ilgisini ve gücünü başka bir yöne, batıya, Yunanistan'a şey yapayım. Gittiler Yunanistan onlardan işte 3 milyar euroluk silah alıyor. Halbuki 3 milyar eurosu yok Yunanistan, onu biliyoruz. 300 milyar euro borcu var. Peki ne veriyor? Bunu bilerek veriyor bu silahları, bu destekleri. İsrail alamayacağını biliyor paraları. Yeter ki Yunanistan... Türkiye'ye oyalasın. Dikkati oraya gitsin. Peki Yunanistan'da hem İsrail'de hem Yunanistan'da seçimler var. Biz bunu biliriz ki 30 senedir, 40 senedir böyledir. Yunanistan'da ne zaman 3 ay sonra seçim başlasın? Bütün partiler başlar. Türkler geldi 12 aday aldı. Türkler Selanik'i aldılar. Türkler Atina'ya girdi. Ondan sonra unutulur seçimden sonra. Ancak... Son bir senedir değişti iş. 12 ay Türk tehdidi. Bugün gidin Yunanistan'da bütün televizyonlarda siz kendinizi görürsünüz.

0: Ben kendimi gördüm yani, biliyorum ben. Kendinizi görürsünüz. Yani bu yayın şimdi Yunanistan'da veriliyor. Her dakika Türkler açtı şu füzeyi, yaptı şu robotu, şu kadar güçlü, bu kadar güçlü. Artık muazzam bir Türk paranoyası var onlarda. Gitmez. Ve şu anda yani şey biliyor, Amerika'ya 12 tane büyük üs verdi. Ama Trump geldikten sonra baktı ki Trump arkasına alıp Türkiye'ye karşı bir şey yapamayacak. Avrupa Birliği'nin içindeyim, işte Rum'u da aldık, bilmem neyi de aldık. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üstüne sallarıp Avrupa kendi derdine düştü. Amerika bıraktı gitti. Rusya Putin ilerliyor, onlar da bitti. İsrail'den bir şey umut ediyor, bir şey de olmayacak.
1: Şey çıkmaz. Bir dinleyelim Miçotakis'in sözlerini, ne söyledi?
2: Ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω.
0: Bakın çok güzel bir şey söyledi.
1: Ne diyor hocam?
0: Uygun gördüğü zaman 12 mille çıkartacak dedi. Bakın bir 5 dakika varsa ben hemen bunu...
1: Şurada bir harita üstünde konuşalım şu 12 mil meselesinde. Tabii ki var.
0: Şimdi olay şu efendim. Ha, burada gayet güzel yapılmış. 3 mil. Öyleydi. 1958 yılında Cenevre'de yapılan Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre devletlerin 6 mile çıkartma hakkı var ve maalesef şey olaraktan adaların da kara suyu hakkı vardı. 1982 yılında Montevideo'da, Uruguay'da yapılanda da 12 mile çıkartma hakkı tanındı.
1: Şu 1923 şimdi, nedir hocam?
0: 23'te Lozan Anlaşması'na
1: 3 mil yani o zamandan başlıyor. Bu şey haritasına benziyor. Bu Yunanistan, İsrail'in genişlemesi var ya. Evet. O haritaya benziyor.
0: Aynen.
1: Bu. İlk dönem böyleydi 1923'te.
0: 23'te zaten şuradaki 12 ada dediğimiz aslında 100'e yakın ada, adacık İtalyanlarda. Yani şeyde değil. Yunanlılarda da değil. Hiçbir sorun yok. 6 milde de bir sorun yok. Yalnız birkaç şey söyleyeceğiz uluslararası hukuka göre. Uluslararası hukukun kurallarından bir tanesi uluslararası anlaşmalardır. En baş kuralıdır. Uluslararası anlaşmalarda şöyle bir şey demiş. Bir devlet bir uluslararası hukuk kuralı oluşturulurken sürekli olarak hayır derse o kural yerleşse de ona karşı uygulanamaz. Türkiye çok güzel bir şey yapmış. 58'de de 82'de de taraf olmamış. Amerika da taraf olmamıştı. İsrail de taraf olmamıştı. Dolayısıyla bu bize olmaz. Şimdi ne yaptı? Bu 12 mile çıktı mı 82'de? Yunanistan 12 mile çıkartma hakkını yaptı. Türkiye kasus belli dedi. Bütün parlamento oy birliği, muhalefeti falan. Savaş yani sebebi. Savaş sebebi. Onun üzerine geri adım attı, çıkarttı şey. Türkiye'de şey dedi, şimdi bizi Avrupa Birliği'nde, NATO'da bütün toplantılarda önümüze koyuyorlar. Diyorlar ki Türkiye bu kasus belliyi parlamentodan çıkarttı. Yani savaş kararı, yetki biliyorsunuz savaşa karar veren parlamentodur. Bütün dünyada yasama organlarıdır. Yasama organı oy birliğiyle verdi hükümete yetkiyi. Eğer yani 12 mil değil, bakın bu da yanlış söyleniyor. 6 milin üstüne, yani 6 mil 100 metre bile yapsa şuradaki şeyi savaş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yetkiyi verdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Başkomutan Tayyip Erdoğan'a yani.
3: Yoksa?
0: Şimdi diyorlar ki bunu kaldırın. Tamam diyoruz biz, kaldırırız. Güzel. Siz de kaldırın 12 mili. Onlar 12 mili geçirttiler parlamentosundan. Savaş ne dediğince uygulamıyorlar. Yok biz, bakın şimdi adam söyledi, itiraf etti. 12 mili uygun zamanda çıkartacağız dedi. Bakın biz bunu yıllardır söylüyoruz. En ufak Türkiye zayıf olsun, Allah korusun, o FETÖ başarılı olsaydı o gün çıkartacaklardı 12 mili. Türkiye kendi içine iç savaşa girecekti, bitti. Biz de diyoruz ki biz parlamentodan geri alırız kasus belliği. Sen de çıkart geri 12 mili.
1: Aman yazın çıkartmasınlar savaşı. 1 milyon Türk adalarda yani. Değil mi abi?
0: Yok, direkt Selanik'e gireriz.
1: Adalar sonunda. Yani, hakikaten.
3: Söylüyor. O, ya, bizim adalarda. Onlar Türkler olmasın, çökecek bizim adalar.
1: Aynen öyle. Yazın çıkartmasın. Sayın Miçotakis dikkat edin. Yazın çıkartmayın.
0: Şimdi bir şey daha söyledi. Dedi ki bazı şeyleri tartışmayız dedi. Daha demin, bakın şimdi söylüyor. Biz bunları yıllardır söylüyoruz. Hepsini itiraf etti. Türkiye ile Yunanistan arasında 5 tane temel sorun var. Detaya girmeyeceğim. Kıbrıs sorunu ayrı bir şey, anlatırız. Heybeliada Ruhban Adaları çok basit bir sorun. Anlatırız istiyorsanız. Bir dakika yani 10 saniyelik iş. Efendim Patrikhane'nin ekümenliği sorunu. Batı Trakya Türk azınlığı. Onlar Türk diyor, Müslüman diyor. Onlar falan basit. Ege sorunu ve adalar. Bu işte diyor ki bazı şeyleri tartışmayız. Ege sorununun altında 5 tane sorun var. Karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, Fırat'tı uçuş hakkı. Yani şey olaraktan

0: işte 5 tane sorunu var. Bunlardan diyor ki ben gördüm, benim kendi yetkimdir diyor. Bunları hiç tartışmam diyor. O bir tane kıta sahanlığı. Kıta sahanlığı denizin dibine doğru olan şeydir. Yani kara suyu karanın bitip denizin başladığı yerden yüzeysel giden yer. 3 mil, 6 mil, 12 mil. Münhasır ekonomik bölü keza öyle 200 mile kadar gider. Fırat'ta havadan giden şeyler bunlar. Bu kara kıta sahanlığı teknik bir coğrafi bir derin, derinlikle ilgili bir şey. Onlarda da hepsinde orta hay var. Yani kara suyunda da kıta sahanlığında da eğer iki devlet çakışırsa orta geçer diyorlar. Tamam mı? Evet. Bir tek bunu götürürüm Lahey'e diyor. Gide beraber gidelim. Çünkü Lahey'e gitmesi için tarafların hepsinin ortak olması lazım. Tek başına götüremiyorsun. Türkiye'de diyor ki bakın diyor bu Ege diyor yarı kapalı bir denizdir. Bakın üç tarafı kapalı. Burada da Girit ve bir tane daha da var. Yani neredeyse iç deniz gibi bir şey. Evet. Bunların özel durum var özel uluslararası hukukta. Biz diyor bunu topluca götürürüm. Beş sorunu birlikte götürelim. Hayır. Bak daha şimdi söyledi adam. Şimdi verdiniz. Diyor ki biz diyor bazı konuları tartışmayız. Sadece kıta sahanlığını. Buyurun birlikte gidelim. Ona geldiği zaman o zaman kara suyunu falan filan o İnönü'nün hatası 47'de çok büyük. 44'te ve 47'de iki kere büyük hata yaptı İnönü. Bunları şey yaptırdı bize. Bu bize bıraktı kötü mirasını. Biz uğraşıyoruz. Bunu ancak 47, savaşla halledeceğiz.
1: Değil mi hocam? 47'de Paris'e katılmadı.
0: Katılmadı. 44'te 48. Verdiler bize
1: Uşiye'nin. İtalyanlarını devrettiler Yunanlara.
0: Aynen mi? Öyle. 44'te evet. Bize verdi Almanlar. Sizin dedi Uşiye Anlaşması'na göre İnönü korktu almadı. Hadi almadı. 47'de gitmedim Paris Anlaşması'na. İtalyanlar yenildi dediler. Yunanistan da yenildi. Gittiler 10 mil, mildeki Yunanistan'a verdiler. Bize 3 mil, 4 mil olan yerleri bize vermediler. Yani İnönü'nün oradaki korkaklığı bunun faturası. Dolayısıyla şu anda adam açık ve net itiraf etti demin. Bir dedi mümkün olduğu zaman, uygun olduğu zaman 12 mile çıkartacağız. Yani Türkiye zayıf olduğu an Allah korusun PKK bilmem ne şununla bununla uğraşırken şak diye çıkartacak. Açık ve net söylüyor adam zaten. Evet. İkincisi de bazı konuları hiç tartışmayacağız. Kendiliğimiz olan kendi egemenlik hakkımızdır. Karasuyu, Münasır ekonomik ve Fırat'tı. Sadece kıta sahanlığı. Açık ve net olarak adam söylüyor. Biz bunu 20 senedir söylüyoruz. Harp akademilerinde derslerini veriyoruz askerlere. Bakın bu böyle böyledir. İşte adam gene itiraf etti.
2: Yunanistan'da bundan faydalanıyor. Şey, İsrail'de bundan faydalanıyor.
1: Şimdi böyle hocama bir ekip alabilir miyim?
2: Mahmut Emir'den geleceğim hemen.
3: Ya şöyle bir şey var tabii. Şimdi bu Yunanistan hakikaten haklı olsa başka bir şeyin haklı insan oturur konuşur. Haklı olmadığını biliyor. O yüzden de nerede bir problem varsa o problemli davranış biçimini sergiliyor. Şimdi Türkiye'nin kimle problemi var? Daha doğrusu Türkiye ile problemi olan kim? İsrail. İsrail işine geliyor. Şimdi İsrail sadece Yunanistan'ın da hedefe koymamış. Bakın Mehmet Beyhan Hoca'nın bir yazısını okudum geçen gün. Arnavutluk, Kosova, Makedonya gibi yerlerde inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Ve ne karşıtı biliyor musun? Türkiye karşıtı. Aynı Yunanistan gibi orada da benzer ve büyük analizler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor, yatırımlar yapıyorlar oraya. Niye? Çünkü çok sıkıştı İsrail.
2: O da Türkiye'yi çok çevrilecek öyle mi? Oralar?
3: Tabii orada güçsüz kalabilen, paraya ihtiyacı olabilen ya da işte böyle bir biçimde farklı şeylere ihtiyacı olan ülkeleri buluyor. Onlara hemen elini atıyor ve Türkiye karşıtlığını örgütlemeye çalışıyor. Özellikle Balkanlarda bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü kendisi çok yalnız. Şimdi burada Yunanistan'ın bu fotoğrafa baktığın zaman Ege Denizi'ni hatırlarsan çok da konuşulduğu ortak festivaller yapıldığı, barış rüzgarları estirildi.
2: Maria Farandöller
3: yani
2: geldi.
3: Ege Denizi'ni barış denizi yapmak mümkün ama konuşmak istemiyorlar.
2: Hocam size alabilirim.
3: Konuşmak istemiyorlar. Bir, iki, sadece şimdi İsrail görünür oldu. Avrupa Birliği de istemiyordu. Hakikaten yani bütün problemin ana kaynağının başında Fransa ve Almanya geliyor. Onlar Yunanistan'ı böyle kışkırtıcı bir hale getirdiler. Yunanistan'da oturup komşusuyla çözeceğini bu meseleyi onların gücüyle bizim de tartışmaya, onların gücü üzerinden bize saldırmaya çalışan Yunanistan aklı var. Yazık yani.
2: Bülent abi ek yapacak. Geleceğim Mehmet'e Bülent
1: şimdi,
2: abi.
1: Şimdi bu olaylara baktığımız zaman Biden başkan Amerika'da, Obama başkan yanı Biden. 2015'ten itibaren bu Akdeniz'de zaten bunlar tezgah kuruyor. Biden Rumlara ki hocam Kıbrıs'la ilgili çok güzel yazıları var. Ben de çok yazan gazetecilerden birisiyim. Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırdı Biden. Ve tam gider ayak Kıbrıs Rum liderini Amerika'ya davet etti. Yani bunların arkasında Amerika üzerinden de Avrupa üzerinden de planlar var.

0: Doğu Akdeniz'de çökecek. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e ilgisi yok ki. Şimdi İsrail teşvik ederek Doğu Akdeniz'i sokmaya, Kıbrıs üzerinden oyun oynamaya çalışıyorlar. 1964 yılında Türkiye, Kıbrıs'taki olaylar çok büyüdüğü zaman, rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde 6 mile çıkardı. Bakın stratejik bir sabır tavır var. Stratejik sabırdır bu. Bu çok önemli. Türk devletine çok dikkat etsinler.
1: Nasıl? Demirel'in bir sözü vardı. Ege ne Türk gölüdür ne Yunan göldür. Ege neticede göl de değildir diyor.
0: Sorun oldu.
1: Siz işteniz dediniz.
0: 1995 yılında ki en hızlıydı o horalar moralar.
2: Evet.
0: Ege'de çok büyük olaylar oldu. Onları yakından
2: takip ettim. Meteor sismik bir yaptılar adına.
0: Ki o bölgelerde çökmeye çalıştılar. Adalar Denizi'nde o bölgelerde. Türkiye 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi
2: karar aldı.
0: Savaş kararı, kasus belli kararını aldı. Bakın şimdi Türkiye bir hamle daha yaptı. 16 Ağustos'ta bu tarihidir. Hem Doğu Akdeniz'de Kaş, Fethiye bir deniz parkları ilan etti. Bu çok önemli bir olaydı.
2: Bir de Gökçeada.
0: Bir de Gökçeada, Çanakkale.
2: Taşos'a kadar.
0: Bundan da bir yıl önce ne yapmıştı?
1: Bu Kaş'ta, deniz parkları ne artısı olacak?
0: Çok çok özellikli.
2: Yani milli parklar vardır milli ya karada. Bu denizin içinde olan yer. Yani
1: Yunanistan'la ilişkilerimizde diyoruz ki oralarda bizim denizin altında bizim milli parkımız.
2: Tabiatı korumak
1: diyor.
2: Yani orası hak vermiyor sana. Tabii. Balıkçılık, petrol, doğa onlarla bir hak vermiyor. Sadece diyor çevreyi koruyoruz, ekosistemi koruyoruz. O bile onları üşüttürdü kafaya yani.
0: Ama bir mesajdır o. Bundan bir sene önce Türkiye hem Kaş'ta hem de Çanakkale'de amfibi kolordular kurdu. Bakın Türkiye kademe kademe geliyor. Ama buradaki en büyük oyun, en büyük plan 2019'da yapılan Libya ile deniz anlaşmasıdır. Evet, kesti attı.
2: Muazzam,
0: Doğu Akdeniz'i bütün böldü. Bugün biraz sonra belki gündeme gelebilir. İsrailler Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i vurduk geçtik. Girit'in yakınlarına kadar Kıbrıs'ın altında bugün bütün oyunlarını bozan bir plandır o. Ve Türkiye o hareketi yaparak ne zaman yaptı bunu? 2016'daki FETÖ darbesi bittikten sonra.
1: Özgür
0: arkadan
1: hareket.
0: Da Mavi Vatan'ı tutup koydu.
2: Libya'da ne işimiz?
0: Mavi
2: var?
0: Vatan. Bakın bunlar kademe kademe geliyor.
1: Bunları şimdi, Bülent abi.
0: Bir
1: hepsini ayrıntılı ayrıntılı konuşalım. Reklama gitmeden önce bir 4 dakika var. Mete'nin ekleyecekleri var. Bunu tamam. Konuşacağız. Uzun uzun daha konuşacağız. Mete de oradaki bürokrasiye de dikkat çekiyor. Orada evet. Buradan gidenler, kaçanlar var. Ben, onlarla ilgili bir giriş yap Mete, bir reklama hemen gidelim.
3: Hızlı şöyle söyleyeyim. Şimdi burada tabii biz İsrail vesaire konuşuyoruz ama şimdi ilk önce şöyle bir rakamsal şey vereyim. Türk-Yunan makamlarına göre binlerce kişi bir şekilde illegal yollardan Yunanistan'a gitmiş. 2006 darbe girişiminden sonra bu. İltica başvuruları yapılmış ve Yunan makamları tarafından 8.000 ila 9.000 kadarı resmi olarak Yunan makamlarına iltica ya da siyasi sığınma başvurusunda bulunmuş. Burada pasaport ya da iltica hakkı tanınan 1000 ila 2000 arasında net rakam olmamasına rağmen kişi var. Fakat geride kalanların başvuruları işte askıda kalmış, fakat bir kısmı Almanya, Belçika, Kanada başta olmak üzere Yunanistan'dan geçiş yapmış. Burada da Atina, Selanik, Patras gibi büyük şehirlerde bir yapılanma var. FETÖ yapılanması var. Ve burada biz Yunanistan'da Yunan hükümetini suçlarken Türkiye'de gözden kaçan bir yapılanma var ki Yunan hükümeti bir dış politika yol haritası çıkarttığı zaman iki tane bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen raporları ön plana alıyor. Ve bu iki Yunan bakanlığının beslendiği kuruluşlarda akademik çevreler, medya, think tank kuruluşları ve bunların bağlı olduğu kuruluşların yaptığı etkinlikler. Ve bu oturum alan FETÖ örgütü mensupları Türkiye aleyhtarı kitaplarını Yunanca'ya çevirerek Yunan düşünce dünyasına sistematik nüfuz ederek Türkiye'de rejim nereye gidiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı, Türkiye sınır güvenliği gibi 2016'dan da elde ettikleri muhtemel bilgi ve belgelerle düzenledikleri çalıştay adı altında, konferans adı altında, bildiri sunumu adı altında Yunan makamlarının siyaset dilini zehirliyorlar. Bu detay oldukça kıymetli. Çünkü reklam arasından sonra bu sızdıkları üniversitelerde dahil olmak üzere bunun uluslararası ilişkiler bölümleri de var. Strateji düşünce kuruluşları da var. Ve dediğim gibi bunlar Savunma Bakanlığı, Yunan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınan ve buna göre açıkçası ayak yorganına göre ayak uzatma meselesi tam bu. Buna göre planlamalarını
1: yapıyorlar. Bir de o faktör var yani bunun yanı sıra işte Türkiye

0: Sınır güvenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki TSK yapılanması başlıklarında Yunan Stratejik Düşünce Kuruluşları'nın rapor görüyoruz. Fakat bunlar Türkiye'den kaçan firarilerin çeşitli sıfatlarla yazı yazdırdıkları yerler ve bunlar Yunan siyasetini bir şekilde etkilemeye çalışıyor ve böyle bir imkan da tanınıyor. Örneğin Pento Gasma gibi ya da aşırı sağcı olarak bildiğimiz bir takım Yunan medya organları bu kişilerin görüşlerine yer vererek Türkiye'nin Ege'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri ya da siyasi ya da diplomatik hamlelerini sözde Türkiye'deki tırnak içerisinde rejim üzerinden değerlendirerek Türkiye'yi tabiri caizse uçak savar gibi taramaya çalışıyor. Ve Yunan hükümetinin en büyük hatası da bu raporlar üzerinden Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın ve Dışişleri Bakanlığı bu raporlar üzerinden Türkiye ile ilişkilerini bir yol haritasına oturtmaya çalışıyor. Hatalı. Burada son dönemde Türkiye'nin 2020'den sonra yeni bir döneme girdi ve bu tepkilerinden dolayı işte bazılarının oturum izni iptal edilmiş vesaire daha kısıtlanmış. Ama şimdi burada geldiğimiz nokta Yunan Avrupa ve Dış Politikaları Vakfı isminde Eliamep isminde bir yapı çıkıyor. Atina merkezli Yunanistan'ın en prestijli dış politika yapım sürecinde tırnak içerisinde en bağımsız olarak gösterilen platformu, düşünce kuruluşu. Takdir edersiniz ki Türk dış politikası ve Ege Türk-Yunan ilişkileri üzerine ağırlıklı raporlar hazırlıyorlar. Fakat burada yer alan bazı emekli diplomatlar, Türkiye uzmanları, tırnak içerisinde diyorum çünkü gerçekten vahim, akademisyenler.
1: Tırnak içerisinde diyorsan böyle yap.
0: Böyle yapayım. Firari çevrelerin ürettiği bu dezenformasyon ve manipülatif argümanlardan etkilenerek sürekli bu söylemlerde bulunuyor. Bu çok ciddi bir sorun.
1: Peki bu İbrahim Kalın bizim birkaç gün önce şeye gittim, İT Başkanı. Yunanistan'a, Atina'ya gitti. Bunların iadesi için falan mı acaba konuştuk?
0: Şöyle bir durum var. Burada muhtemelen Yunanistan içerisinde iade meselesinde göz yumuyor. Belçika, Kanada gibi, Almanya gibi ülkelere gitmesine. Bunların iadesi meselesinde hem bu Lavrion kampı vardı. PKK'nın ya da diğer sol örgütlerin de bulunduğu bazı kamplar vardı. Bu meseleyle alakalı muhtemelen de bir konu gündeme gelmiş olabilir benim tahminim.
1: Herhalde çünkü İbrahim Kalın değil mi Mahmut abi? Adaları statüsünü falan konuşmaya gitmez kendi istihbaratı.
2: Ama asıl bu tür konuları konuşmaya gider ama onunla ilgili de mesaj verir yani.
0: Burada mesela Atina Üniversitesi'nde, Panteion Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler, strateji, güvenlik alanında uzman yetiştiren kurumlar bunlar. Fakat bunların yaptığı etkinliklere de ben baktığım zaman özellikle bu iltica sonrası firarilerin akademik çevrelerle entegre olmasına zemin hazırlanmış. Sürekli olarak konferanslarda, çalıştaylarda içinde Türkiye kelimesiyle geçen bu isimler özellikle misafir ediliyor. Evet. Katılımcılarına da baktığımız zaman Yunan diplomatlar, Yunan emekli askerler, generaller, Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan temsilcilerin olduğu heyetlere karşı sunum yapıp bir de bunları kayda geçiriyorlar Yunan siyasetinde.
1: Bu önemli bir konu. Bunu not düşelim. Bülent abi senin bilgin vardır. İbrahim Kalın'ın Yunanistan temasları. Bu süreçte mi? Şimdi iki ülke gerginliğin eşiğine geliyor. İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı oraya gidiyor. Orada mevkidaşıyla konuşuyor. Gündeme gelen konu ne olabilir bu konuda? İsrail'le ilgili bilgi mi vermiştir? Ya bakın bunlar sizi kışkırtıyor, bir şey yapıyor. Ne olabilir?
3: Çok iyi tabir ettin. Akıllı olun dedi.
0: Adalar.
3: Çünkü arzu mevut içinde İsrail'in o olayı Kıbrıs'ta oldu. Onu gayet iyi açıklıyor. Bu kışkırtıyor diyor sizi. Sıkıntıya sokacak. Adaları silahlandırma. Bu son yaptıkları aşirelerle ilgili anlaşma. Onunla ilgili var. O kamplarla ilgili konu var. Bu arada önümüzdeki hafta veya 15 gün sonra Yunanistan Başbakanı Meis'e gelecekmiş.
1: Meis'e geliyor.
3: Meis'e gidiyor tabii. Meis'te de zaten bir geminin bulunduğuna
1: dair. Hemen kaşın dibinde 2 kilometre değil mi?
4: Evet, yüzüp geçersiniz yani.
1: Yüzerek geçersiniz.
3: Notlar var. O konuşmada başbakanla da görüşüyor sadece istihbarat başkanıyla değil. Cumhurbaşkanımızdan büyük itibariyle bir metin gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız Bişkek dönüşü yaptığı açıklamalar var. Ki
1: kaştan bir ses veririz dedi.
3: Gayet tabii. Kaç'tan o kelimeyi çok iyi kullandı. Konuşursak duyulur oradan diyor.
1: Onu kastederek söylüyor değil mi? Bir
3: ses verirsek duyulur. Bu konuşmaların olduğuna dair bilgi var. bir de Yunanistan'la Türkiye arasında karşılıklı bazı görüşmeler yapılıyor, toplantılar var. O toplantılarla ilgili, o tip toplantıların devam etmesine yarar olduğunu, İsrail ve İsrail kışkırtmaları ile ilgili uyarıları yaptığını biliyoruz. Ama bu arada da önümüzdeki günlerle ilgili bu deniz sahaları ile ilgili bir sıkıntılar var. Deniz sahası. Bir de Yunanistan çok

0: şeyi itiraz ediyor. Mavi Vatan'la ilgili kanun geliyor şimdi 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kasus bellisine, evet, bir kanuna geliyor ki, biraz önce de değerli hocam da söyledi onu. Orada 6 mil, herkes 12 milden bahsediyor. 6 milden 1 metre bile yapamazlar. Önüne çıkamazlar. O nedenle orada geniş bir konuşma yaptığını, önemli bilgiler alışveriş yaptığını ve oradan da Cumhurbaşkanımıza bir mesaj getirdiğine dair bilgiler var.
1: Kimdi o bizde Mavi Vatan hikayedir, masaldır diyen? Ünal Çeviköz müydü?
0: Ünal Çeviköz de var. Hmm. Namık'tan.
2: Namık'tan da onu.
0: Namık'tan da var. Ünal,
3: yani
0: Çeviköz
3: de. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi.
0: Tabii onlar, birisi Londra, birisi Amerika Büyükelçisi. Namık'tan da şu
3: yani
0: anda.
3: Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi.
0: Şimdi burada bir not daha vereyim ki notlarım içinde var. Belki bize de çok faydalı olacak tartışmamıza.
1: Hemen verin çünkü Uğur Özcan bekleme yapacak.
0: Şimdi orada biliyorsun İsmet diye bir proje vardı Avrupa. Burada gaz ve petrol bulunduğu zaman Avrupa kaderini oraya bağlamıştı. İsrail Levitan diye, ki doğrudan doğru İsrail'in Doğu Akdeniz'de, Lübnan'da da aynı gaz sahalarının olduğu çok iyi biliniyor. Suriye'nin de var. Yani oradaki tartışmalar ve kavgalar, mücadele sadece bugünün değil, geleceğin de çok önemli işaretlerini veriyor. Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle, Türkiye'nin Mısır'la kurduğu yakın ilişkiler bütün oyunlarını bozuyor İsrail'in. Şimdi onların arzu mevutla ilgili Kıbrıs planlarında, Balfour Deklarasyonu'nunla ilgili, evet, İngiliz gizli istihbarat raporları açıklandığı zaman bunlara yer arıyorlar. İsrail'i nerede kuralım diye Afrika'da bazı yerler var. Kıbrıs'ta da düşünüyorlar. Bu, evet, çalışmaları yaparken Avrupa'nın doğrudan doğru Kıbrıs Rumlarını, anlaşmalarına aykırı olmasına rağmen Avrupa Birliği alma sebebi de Doğu Akdeniz'deki gazlarla ilgili.
1: Yeni
0: Kıbrıs'ta hocam, çökeceklerdi.
1: Yeni İsrail buralar olacak.
0: 2019'da çökemediler.
1: Yeni İsrail, Rum kesimi, Yunanistan olacak. Toprak almalarının önünde de hiçbir engel yok. Uğur hocam, böyle gelelim. Marita üstünde ekinizi yaparsanız. Bu arada Mayıs 13 Eylül İtalyanlardan geri alınmasının yıl dönümü. Yani Yunanlılar onu kutlayacaklar ama bu sene tabii ki bu kutlamalara daha özel bir anlam veriyorlar. Cumhurbaşkanının o çıkışı üzerine belki de daha anlamlı, daha büyük bir toplantı yapacaklar Mayıs'ta.
3: Şimdi ondan anlatacağım. Mayıs'ın özel bir tutu İtalyanlarda falan.
1: Castellorizo.
3: Şimdi ben demin söyledim. Dedim ki 5 konu var dedim. Heybera'da, Ruhban'a, Kıbrıs falan. Bunlardan bir tanesi Ege dedim. Ege'nin altında da 5 başlık var dedim. 4'ünü saydım demin. Bunu bildiğim için bunu bıraktım. Yani Fırat'ını söyledim. Karasuları, kıta sahanlığı, münhasır, bunları saydım. 5.'si adalar. Bu nasılsa gelecek dedim. Adalar sorunu. Adalardaki sorunlar bir bu var. Başka bir şey daha var. Bir sahibi belirsiz coğrafi işaretler var. Yani nedir? Kardak kıyı, kayalıklar
1: var.
3: Gayrimeskun yer. Kayalıklar, adacıklar falan, kimse. Şimdi ne yapıyor uyanık Yunanistan? Eğer gayrimeskunsak sahibi yoktur uluslararası hukuka göre. Bir tane papazı koyuyor oraya. Bir Yunan bayrağı dikiyor. Bir de keçi koyuyor yanına. Tamam diyor, burası Yunanistan'ındır. Şimdi o öyle olduğu zaman ufak bir adanın şurada, onun da bir kere 12 mili oluyor.
1: Kayalığın da 12 mili var.
3: Şey, yani adaların var çünkü. Kayayı artık ada statüsüne geçiriyor. Artık meskun statüye geçiriyor. Mülkiyet de bendedir diyor. Kimseye olmayan şey. Onun yanında bir tane daha, onun yanında bütün Ege'yi kapatıyor. Şu anda 12 mil olursa Ege'de, demin zaten vardı, açık suları veriyordunuz. Ben sahaları vereyim. 12 mile çıkarsa Yunanistan %71'ini alıyor. Yani hani Demirel dedi, Yunan Gölü. Yunan Gölü oluyor. Türkiye %9'da kalıyor. Şey olaraktan. O geri kalan %20'si de sizin dediğiniz gibi açık deniz oluyor. Ve İstanbul'dan İzmir'e gemi yollarken Yunan kara sularına girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü buralar çok sığ, Türk tarafına girse tabii, karaya oturacak muhakkak, Yunan kara sularından geçmek için izin vermesi. Yani bu kadar tehlikeli bir durum. Tabii ki Türkiye kesinlikle diyor.
1: Şu şimdi, Burnu bizim o tarafa girmese iş biraz çözülecekti. Yani ortadan belki şu Selanik'in orada alabilseydik da, biz.
3: Tabii.
1: Ege'nin statüsü bambaşka.
3: Selanik'e bile gerek yok. Gümülcine yeter. Gümülcine yeter. Batı Trakya yeterdi yani. Taş özme söz gelir.
1: Hadi Selanik'in de anlamı var diye alalım.
3: Hayır tabii, keşke onu da alacağız. Evvelallah alacağız da daha zamanı var.
1: tabii Yunan televizyonlarını hocam haber olsun sürekli.
2: Yunan televizyonu nasıl yayınlar?
1: Abi yani de hocam oralarda çok geziyorsunuz. Dikkat edin, o da var yani.
3: Uluslararası konjonktüre bağlı bir şey bu. Yani yoksa başa baş kalsak onları şey, öyle namazını kılarız orada Selanik'te, sorun değil ama uluslararası konjonktüre. Şimdi adalarla ilgili sorun, bir tanesini söyledim. Sahibi belirsiz olan coğrafi işaretleri, çökmeleri bunların.

0: Yani meskun hale getirme papazla, keçiyle, bayrakla falan. İkincisi bakın şu adaların sahipliği. Adalarda hep şurada yazılıyor Lozan. Halbuki burada başlamıyor. Asıl 1912 Uşi Anlaşması. Uşi de Lozan. Yani Uşi dediğimiz Türkiye'nin Trablusgarp'ta 1911'de yaptığı, Mustafa Kemal'in Berberilerle birlikte İtalyanları perişan ettiği, İtalyanların yenemediği bizi Libya'da, gelip bizi zorlamak için savaşı 12 adayı işgal ettiği, gene de yenemediği, o arada Balkan Savaşı çıkınca mecburen bizim ateşkes yazıp İtalyanlar 12 adayı boşaltacaktı, biz de Trablusgarp, yani bugünkü Libya'yı boşaltacaktık. Bu nerede yapıldı? Lozan'da. Yani Lozan'ın Uşi semtinde, yani İstanbul Beyoğlu gibi. Adı Beyoğlu anlaşması, Uşi ayrı bir yer. Ona göre şuydu bakın anlaşma. İtalyanlar 12 adayı boşaltacak, biz de Trablusgarp'ı boşaltacaktık. Ancak Balkan Savaşı çıktığı için biz dedik ki şimdilik sende kalsın, yani Yunanların
1: elinde. Zaten onlara geçmesin.
0: Ha, savaştan sonra alacağız. Emaneten vermiştik. Şimdi 23...
1: Ya böyle bir şey de ne garip ama, emaneten ada vermek de Mahmut abi.
0: Kıbrıs'ı da öyle verdik 1878'de.
1: Evet.
0: Yani Ruslar İstanbul'a gelince, Ayastefanos Yeşilköy'e gelince geçici olarak verdik. Çünkü Süveyş Kanalı İngilizlerin, oradan Hindistan yolu. Dedik ki sen koruyamazsın dedi. Ben sana favori yapacağım dedi İngiltere Berlin Anlaşması'yla.
1: Hadi İngilizler ama büyük yardımda bulundular canım.
0: Bulundu tabii. Ayastefanos Anlaşması, yani Yeşilköy'ü değiştirttiler Berlin'de. Karşına Kıbrıs'ı kiralık aldılar.
1: Evet.
0: Burada böyle oldu. Şimdi
1: bu tartışılan adalar da bu kırmızı.
0: Ha, şimdi
1: Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar. Ha. Bu adalarda silah olamaz.
0: Bir şey. Ha, 1923'te Lozan'da şu adalarda silah olamazdı. 47'de ondan sonra İtalyanlardan öfkeleri de şu silahlar. Şimdi onu silahlandırmaya çalışıyor. Bir de NATO tatbikatlarına dahil etmeye çalışıyor. Biz veto koyuyoruz.
1: Yani Rodos'ta silah olamaz. Kerpe'de olamaz.
0: Hiç, evet.
1: Diğer ada Kosta olamaz diyelim. Leros'ta olamaz.
0: Hepsi yazılmıştır. Tadadi olarak yazılmıştır.
1: Bunların hepsine silah koyuyorlar.
0: Silah koyuyorlar. Bir. Bir de Meis Adası. Şimdi Meis'te hani de.
1: En kritiği de o.
0: Meis Adası bir kere Uşi'de yok, Lozan'da yok, Paris'te de yok yani. Ne oldu? Paris'te bir şekilde aldılar verdiler. Meis Adası bizde. Yani şeyde yok. Lozan'da falan bir de. Yalnız bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nda hep tarih kitaplarında yazar ya, Fransızlara şey, yerel halkımız yendi. İtalyanlar da Mersin, Antalya'da kendileri çekildiler. Çekilince Türkiye Cumhuriyeti yeni devlet, yeni bir dost falan elde, daha o zaman Mussolini falan gelmemiş iktidara. Biz Meis Adası'nı vermişiz yani İtalyanlara. 12 adanın içinde değil bu. Bakın. 12 ada, 12 ada dediğimiz yani 100'e yakın ada, adacık, kayalık falan, 12 büyük ada. Onlardan ne kayalık, ne adacık, ne de 12 ada. Hiçbirinde değil. Biz kendimiz bunlara 1932 yılında bir meclise yer vermişiz. Şey olaraktan, o İtalyanların savaşsız Antalya, Mersin, Akdeniz bölgesini boşaltmalarıyla ilgili. Ama bunu da aldılar Paris Anlaşması'na, işte İnönü gitmedi oraya, çok büyük hata yaptı. Gittiler Meis'i de 12 adaya katıp Yunanistan'a verdiler. Şimdi ne yapıyor? Şu ufacık Meis Adası, bize 2 mil olan yer, 3 kilometre falan, 40 katı kadar büyük bir yerde münhasır ekonomik bir ve kara suyu iddia ediyor. Bizi Akdeniz'e kapatmaya, işte İsmet'ten bahsetti abimiz. Allah'tan biz o projeyi yırttık. Yani 2019'daki Kasım ayında Türkiye ile Libya'nın yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırması anlaşması, ben şunu diyorum hep, Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en önemli anlaşmadır. Bütün Akdeniz'i kurtardı bize. Çünkü Mısır'la Yunanistan'ın 2013'te yaptığı anlaşmada bütün kaybediyordu. Mısır da kaybediyor. He. Mısır 3, Kıbrıs'ın 3 katı kadar deniz kısmını kaybediyor. Sırf Türkiye'ye o zaman düşman diye. Şimdi biz onu böldük, kaybolacak ve burada Girit'le Kıbrıs arasındaki yerde petrol çıktı. Şimdi o da bizim münhasır ekonomik bölgeye girdiği için bu anlaşmayla. O anlaşmayı da Birleşmiş Milletler'e tescil ettirdik Melih Bey. Bu önemli. Yani kendi aramızda yaptığımız anlaşma.
1: Peki biz sürekli Mısır diyoruz da hocam. Mısır'da Rum kesimi Yunanistan ve İsrail'in olduğu ittifaka katılacak diye bir takım açıklamalar var.
0: Hayır, şimdi zaten biz katılmıştı.
1: Hayır biz Mekke anlaşmasına Mısır dahil Mersin olacak yapacağım diyordu.
2: Ha, öyle deniyor, dediğin doğru.
1: Değil mi, tam tersi. Bunu Rum kesiminin başbakanı açıkladı.
0: Tamam, açıkladı gitti.
1: Ama bunu bir konuşalım biraz.
3: Mekke'den Mısır konusunda efendim. 6 ülke Mekke'den önce onu Netanyahu abi biz altılı dedi yapacağız.
1: Biz bunu Mekke anlaşmasına dahil edileceğini düşünüyorduk Mısır'ın.
3: Hindistan girdi oraya. Hindistan görünüyor orada zaten.
0: Yani ama şimdi Mısır yok. Hindistan Pakistan'la savaşıyor. Ve biz Pakistan'la kardeşiz tabii yani, bizi şeyde Birinci Dünya Savaşı kurtulsa en çok destekleyen Pakistan, ki İngiliz sömürgesiydi. Kendi devletlerine savaşlar, bir canımız ciğerimiz. Ve Pakistan'la geçen sene bir savaşlar, 7 tane Hint uçağını düşürdü, bir günde teslim oldu. Hindistan dolayısıyla bize gıcık.
1: Mısır'ın ama bu dengede hakikaten önemli bir yeri var.
0: Ama Mısır'daki olay 2012'de aramız çok bozuktu Sisi'yle, biliyorsunuz.
1: Darbe vardı ya, tabii de yani şimdi 2012'nin üstünden geçti, 14 yıl hocam.
0: Şimdi düzeldi aramız.
2: Türkiye'de bir şey karıştırılıyor. İlk yapılan toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir yol haritası görüşüldü. Bu yol haritasında hangi ülkelerin neye göre, hangi kriterlere göre kabul edileceği, gözlemci statüsünün ne olacağı, bu statüler belirlendi. Yani burada Mısır ya da Libya ya da benim tahminim Sudan gibi, Bangladeş gibi başka ülkeler de katılacak. Belki Azerbaycan gibi, ama burada hangi ülke gözlemci statüsünde, hangi ülke bu ittifakın içerisinde bizzat alacak?
0: Mete Bey, ama Melih Bey'in sorduğu o burada değil. Yani diyor, niye diyor Türkiye'nin katılmıyor, karşısındaki bir ittifaka katılıyor?
2: İşte
0: diyor,
2: ben onu anlatmaya çalışıyordum, siz söylediniz hocam. Burada Mısır zaten Doğu Akdeniz Gaz Forumu içerisinde yer alan bir ülke. Türkiye'de karşı karşıya...
1: Böyle gelsene sana zahmet. Üzerinde
2: Türkiye'de
1: güzel...
2: karşı karşıya gelmek istemiyor. Zaten ilk normalleşme süreci olduğu ben zaman Melih Bey, burada Mısır'ın niyeti bir şekilde normalleşme sağlayıp, Yunanistan'la da arayı biraz dizginleyip, burada Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye'yi gözlemci olarak davet etmeliydi. Fakat bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ve arkasındaki güçleri, Avrupalı güçleri bir şekilde Mısır'ı aşamadı.
1: Aşamaz.
2: Zaten şunu da her seferinde vurgulamak gerekiyor. Mısır'ın imzaladığı Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nda özellikle şu Girit açıklarında bulunan bölgeye Mısır 2 ve 3 tane şart koydu. Hem haritada koydu, hem araştırma alanlarında Yunanistan'la ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle bu gördüğünüz alanda bir çalışmaya gitmiyor. Çözülene kadar. Bu Türkiye ile sizin sorununuz. Bunu çözdükten
1: bize dahil
2: sonra
1: etmeyin diyor bunu.
2: Biz de bunun için yeni bir Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı revize ederiz diyor. Bu alan revize edilecek şekilde bekliyor. Yani Mısır burada bir tavır alma meselesinde değil.
1: Ama bunlar Müslüman ülke değiller mi Bülent abi? Kalkıyorsun İsrail'le, Rum kesimiyle Yunanistan'la.
2: Şimdi şunu...
1: Hani Müslüman diyorsun.
0: İşte 1979'da Camp David'i yaptığı zaman bütün Arap devletlerinden dışlandı.
3: Bu abi, bu ittifak meselesinde Mısır biraz farklı davranıyor. Niye? Çünkü Suudi Arabistan'ın bu işin başında olmasını istemiyor.
1: Onların da sorunu o.
2: Evet.
3: Şimdi bir bu iki bölgede diyelim ki Husilerle falan Suudi Arabistan üzerinden bir şeyi içine girmek istemiyor. Biraz da
1: onun çekincesi hani, Suudi Arabistan.
3: Biraz da İslam coğrafyasının en etkili ülkesi benim demek havası istiyor. Taşıyan bir şey de Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Pakistan'a öncülük yapması bence onu içine sindiremez.
1: Ben çırak çıkarım orada diyor bunların
3: yani
1: arasında.
3: Gibi, ben şimdi, öyle düşünüyorum. 2020 bu önemli. Vazgeçebilir.
2: 2020-2022'de ben de tam onu söyleyecektim. Mahmut abinin söylediğini açayım. 2020-2022'de Suudi Arabistan merkezi bir İslam NATO'su diye başka bir yapılanma çıkmıştı. Fakat burada da sıkıntı, Mısır'da aslında katılmıştı. Fakat burada komutanlığın Suudi Arabistan'a geçmesi kriz yarattı. Sonra Pakistan'a verilerek kriz çözüldü. Ama kağıt üstünde kaldı. Şimdi burada şu denklemi iyi hatırımıza tutmamız gerekiyor. Mısır, Arap dünyasında liderliğe oynayan bir ülke olarak görüyor Kahire kendini. Suudi Arabistan da hem Körfez bölgesinde Arap Emirlikleri'yle rekabet halinde Körfez'in liderliğini oynayan ama Sünni Arap dünyasının hepsine hükmeden bir yerde görüyor kendini. Mekke ve Medine'den dolayı. Oradaki kutsal topraklardan dolayı. Fakat Mısır, Suudi Arabistan merkezli bir yapılanmanın içerisinde ittifakta olmayabilir. Ama gözlemci statüsünde olacaktır. O yüzden ben bir an önce o ayrımı yaptım Melih Bey. Evet. Burada bir Mısır, Suudi Arabistan meselesi var. Burada Ürdün'de belki işin içinde, çünkü Haşimi Krallığı, Ürdün ismi Ürdün değil, Ürdün Haşimi Krallığı, işte Hazreti Peygamber soyundan geldikleri için Ürdün'de Arap dünyası farklı bir yerde.
1: Evet.
2: Ama Arap dünyasının bu kapışması ve bilek güreşi içerisinde Mısır, Suudi Arabistan'la askeri anlamda bir komutasının altına girmek istemiyor.
1: Suudi Arabistan'la yan yana gelmem ama İsrail'le gelirim diyor yani, bir problem.
2: Tam öyle.
0: Ben ama o kadar değil. Ben Türkiye ile olan şey yani o 2012'deki olay yüzünden Yunanistan ve Kıbrıs Rum ve İsrail ile ittifak yapmıştı. Onu tam çözemiyor daha. Yavaş yavaş azıyor. Bakın.
1: Çözdük aramızda bir sürü sorunları giderdik.
0: Bakın aralarında şey yaptılar Yunanistan'la sırf Türkiye'ye karşı, böyle deniz yetki alanlarının şeyi. Burada Kıbrıs'ın 3 katı kadar toprağı Yunanistan'a devretti. Yani kendi deniz alanını, deniz yeti, mavi vatanını devretti. Sırf Türkiye ile olan şeyden. Şimdi bundan vazgeçecek artık. Zaten biz böldük onu. Bunu yapmakla böldük ve onu kurtarıyoruz aslında.
2: Hocam, Türkiye'ye karşıt olalım diye Münasır Ekonomik Bölgesi anlaşması imzalanmaz ki. Adamların çıkarı o yöndeydi. İmzaladılar 2020'de. Tamam. Türkiye karşıtlı olsun diye mi imzalıyorlar?
0: Yok, çıkarı değil ama aleyhine. Aleyhine kendi, kendi 200 milinden verdi orada.
2: Türkiye ile arası kötüydü. Türkiye elini uzatsaydı o zaman. Uzatmadı o dönem.
0: Ama şimdi uzatıldı işte. Şimdi değişecek diyorum ben olaylar. Şimdi değişecek. Kendisi orada 20-30 mil deniz yetki alanı kaybetti. Bilerek kaybetti.
3: Hocam, aynısını bir de şey yaptı biliyorsun. Meclisi de devre dışı bıraktı Mısır.
0: Evet.
3: Yunanistan'ın zaten, teklifi tabii, meclisi kabul etmedi. Tabii. Meclisle bağlantılı bir münasır alana girmem dedi. Evet. Meclise şart koydu. Evet. Şimdi bu şart koymaların ötesinde Mısır'ın bugün de Arap Birliği Kahire'de toplandı. Önemli bir açıklama yapıyorlar. Mekke'yi Araplar olarak biz ortak bir silahlanma, ortak ittifak yapmamız lazım. Diğeriyle bağlantılı şekilde diye.
4: Mekke anlaşmasıydı.
3: Tabii evet. Tabii Mekke'ye isim vermiyor ama birlikte olmamızın yararını görüyoruz. Birlikte olalım, bunları yapalım, parçalanmayalım. Yani Mısır'ı kademe kademe yavaş yavaş çekiyorum. Koparmaya başladılar.
0: Evet. Yani Mısır 79'da atılmıştı İslam ve Arap dünyasından. Hiçbir Müslüman, hiçbir Arap ülkesi onunla görüşmüyordu. Şey, sırf Camp David anlaşması yaptı. O kendisi için doğru yaptı. Şu Sina'yı kurtardı, Süveyş'i kurtardı. Ama bir 5 sene izole olmuştu. Sonradan sisteme döndü. Şimdi bizimle olan şey, şimdi tekrar sisteme döndü. İşte
4: bahsettiniz. Evet.
0: Kaybedeceğiniz, evet.
4: Mısır'ın zararlı çıktığı alan aslında.
0: Yani zararlı çıktığını bile bile yaptı. Bile bile yaptı. Şimdi bundan vazgeçiyor. Aynen. İşte bu. Olay bu.
3: Şimdi bir ek yapacağım. 2019 yılında Türkiye Libya ile anlaşma yapmasaydı şimdi başka bir tezgaha girdi bunlar yine. Evet. İsrail, Fransa da var burada. Fransa Girit üzerinden elektrik hattı geçirmek istiyorlar. Hı. Türkiye engelliyor tabii onu. Şey, ne yapmış şu anda, Rumlar çekilecekmiş. Fransız şirketi Türkiye ile anlaşma yapmak için Fransa'yı devreye sokuyorlar, Macron'u. Şimdi Macron da bu konuda şaibeli. Yunanistan'ın arkasındayım gibi bir laf ettiği için oradan o elektrik hattını da kolay kolay geçiremezler.
0: Sadece abi Yunanistan'ın değil, Ermeni meselesinde Türkiye'nin karşısında, Yunan meselesinde Rum, ne kadar PKK meselesi, evet. Her şeyimizde karşınızda.
4: Ama Yunanistan'ın içinde de bu konu çok tartışılıyor. Ya siz bunlarla mı Türkleri durduracaksınız diyorlar. Evet. Yunan Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Adanus Georgidas. Yani dış politikada bir şey yapmamız için Ayasofya'yı mı almamız lazım, evet, diye. Bir dinleyelim mi?
0: Ve bunda Sağlık Bakanı diyor. Sağlık Dışişleri Bakanı demiyor. Milli Savunma demiyor.
5: Δέτον και ακόμα χειρότερο στα προσωπικά είναι αυτά που είπε για την εξωτερική πολιτική. Και ο Σούλας ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι προφανώς ψέμα και ανοησία. Δεν συζητεί. Η Ελλάδα δεν συζητεί εξωτερική πολιτική. Έχει τα τελευταία χρόνια υπογράψει συμφωνία θετική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σήμερα υπογράφει την ασπίδα του Αχιλέα ο Δάντιας κάτω στο Ισραήλ, ναι, οικοδομώντας την εταιρική μας σχέση και στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία με τη Γαλλία. Στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Τριμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. ΑΟΣ με την Ιταλία. ΑΟΣ με την Αίγυπτο. 12 μίλια στο Ιόνιο. Σεύρων εξορίξεις, έξων εξορίξεις. Αν αυτά είναι. Δεν έχεις εξωτερική πολιτική, λέει, τον άξιζε και όλοι θα έχουμε πάρει τη Βασιλεύουσα και την Αγία Σοφιά.
0: Hakikaten eleştirmiş. Sizin dış politikanız yok. İşte İsrail'e teslim olduğunuz sonra ya diyor, ne yapmamız lazım?
4: Hakikaten bunların derdi günü Ayasofya, İstanbul falan, ciddi ciddi konuşuyorlar demek. Hani böyle bir şey var.
6: Bunu ama yani her ülkede böyle aşırı milliyetçi, seçim işte, hayalci.
0: Hayır Mahmut abi, aşırı değil, milliyetçi değil.
6: Merkezindeler.
0: Bu devlet politikası, devlet politikası. Git bakayım Selanik'e, ne diyor? Konstantinopol 450 kilometre diyor. Kavala'ya git, Konstantinopol 300 kilometre diyor. Kıbrıs'ı koyuyor, kuzeyden güneye kanlar akıyor falan böyle. Yani hangi iktidar gelirse gelsin Yunanistan'ın bunun şeyle ilgisi yok. Aşırılar falan vardı değil. Yunanistan devlet politikası
6: var. Dediğin doğru. Megalo iddiaları var yani onların. Yani en sosyal demokrat partileri bile benzer, evet, bir şey düşünün. Hatırlarsanız Akel Partisi vardı Rum kesimde.
0: Tabii hep 74, birinci partiydi.
6: 74 çıkartması olurken yani biz sol kesim
2: Yunanistan'da tatile giden Türkler
6: yanlıştır
2: var
6: falan dediğimiz de oldu. Baktık ki Akel tam tersini savunuyor.
4: İşte yani komünist böyle bir şey yokmuş.
6: Bu iş orada, o tarafta öyle yani. O.
2: Ama Yunanistan'da tatile giden bir sürü Türk vatandaşı var. İki senedir yaz anılarını ve fotoğraflarını görüp okuyoruz. Hiç öyle megalo ideal demiyorlar. Gayet sıcak karşıladılar bizi diyorlar.
0: Kalamar yedik başka diyorlar. Ben devlet politikası dedim. Halkta bir şey yok. Halk çok iyi karşılıyor.
2: Yoksa tatile giden, Yunanistan'a tatile giden Türk
0: Yunan
2: vatandaşların
0: halkı aynı bizim halk gibi. Çok misafirperver. Halkta bir sorun yok. Devletin politikası
4: mı? Müşteri gelmiş canım ya. Bir sürü para harcıyorlar bizimkiler için.
2: Yani Türkiye'de en çok Yunanistan analizi okuduk iki senedir yaz ayları. Her Türk vatandaşı sağ olsun. Jeopolitik, ekonomik, yemek, gastronomi alanında analiz yazıyor. Ya,
6: partilerin adı panhellenist mi? Öyle partilerin ismi
0: var. Sosyalist partisinin adı panhellenik sosyalist. Yani Nazi Parti Partisi gibi, Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi gibi. Yani adamların Sosyalist Partisi
6: Sosyalist
0: de faşist.
6: Partisi böyle yani.
4: Evet, İsrail'de bu tartışmaları, bu gündemi işte ele alıp.
6: Şimdi burada tabii şöyle bir küresel pazarlık da var. Yani İsrail, Hindistan, Yunanistan ekseni üzerinden bir hat oluşturmak istiyorlar. Bir de bizim kalkınma yolu Türkiye üzerinden yeni bir yapı oluşmaya çalışıyor.
4: Hat nasıl? Yunanistan, Rum kesimi,
6: İsrail, Hindistan. Böyle bir hat
4: alternatifi
6: oluşuyor. Şimdi bu hatta kim istiyor'a bakmak lazım.
3: İmek.
6: Amerika'da Trump Amerikası istemiyor.
4: Trump Amerikası istemiyor. Evet. İstemiyor. Amerika deyip çıkamayız. Şimdi
6: bunu büyük ihtimalle bence İngiltere eksenli küreselcilerin istediği bir hat bu. Öteki kesim ya da şu andaki Trump Amerikası.
0: Peki İngiltere'nin istediğini zannetmiyor. İngiltere'nin Pakistan üzerine korkunç etkisi var. Suudi Arabistan üzerindeki etkisi yani.
6: Küreselciler diyelim.
4: Ama yani, Trump Amerikası değil. O ne?
6: Trump Amerikası
4: ne istiyor? Türkiye alternatif.
6: Türkiye, Pakistan,
4: Suudi Arabistan.
6: Mekke ittifakı var ya, o eksen üzerinden bölgede daha stabil bir bölge istiyor. Bir dakika diyor. Benim işim gücüm Çin diyor. Ya
2: Suriye'den
6: çıkış. Bu bölgeyi Suriye'yi de normal hale getirerek bu bölgede işte güçlü ülkeler kimdir? İşte Türkiye'dir. Suudi Arabistan'dır. Pakistan'dır. Bu eksende bir yapı oluşturalım. Şuna hazırlanıyor Amerika. Hem egomen gücünü kaybetmek istemiyor ama birileri de paylaşmak istiyor. Yani çünkü görüyor dünyada çok kutuplu dünyaya doğru gidiş var. Bu gidişata artık ayak uydurmakta zorlanıyor.
4: Müttefiklerimle paylaşayım diyor. Rakiplerimle değil de gücü müttefiklerimle paylaşayım diyor.
6: Müttefiklerimle paylaşayım çünkü mantıklı benim için en büyük güç Çin'dir diyor. Çin şu anda her alanda %50-55 önde gidiyor. Yani her alanda. O yüzden onu durdurmaya çalışıyor. Durdurmak
4: için çabalıyor. Bu aksi bir oturtalım. Bu önemli bence. Yunanistan, Rum kesimi, İsrail ve Hindistan. Şurası. Alternatifi de Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye de katılabilir onun içerisine.
6: Bir de Kafkasları kat bunun içine. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan da kat.
3: İşte orada Hicaz demir yoluyla beraber İsrail'in oyunu bozuyoruz biz. Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye doğru gelen Hicaz demir yolu da onların oyunlarını bozan bir olay. Mahmut Övür'ün bahsettiği.
4: Bu 7 Ekim'den hemen önce Amerika, zaten çıktı Netanyahu Birleşmiş Milletler şeyinde gösterdi haritayı.
6: Aynen.
4: Böyle bir çıkış olacak tabii dedi. Belki de yaşadığımız şey o
3: şimdi
4: sürecin
3: Amerika,
4: ardından
3: Hindistan'ı
4: gelen.
3: Şimdi Amerika devreye almak istiyor. İmek istiyor, onu getirmeye çalıştı. Yani İspanya'yı şeyi doğru da Hindistan'ı devreye sokmaya çalışıyorlardı.
0: Abi neden Çin'i dengelesin diye? Tabii. Çin'le 3 kere savaştı ya Hindistan.
3: Şimdi
0: onun için.
3: Türkiye kalkınma yolu bir. Basra Körfezi'nden. İkincisi de Hicaz demir yoluyla bunları bozuyor. Bu iki hattın bir de özelliği var. Zengezur üzerinden hem Azerbaycan hem de Türk devletlerine bağlanma imkanı da var. Türkiye birleştiriyor onları. Yani o küresel bu yollar, küresel ticaret yolları da önümüzdeki dönemin en büyük mücadele alanlarından bir tanesi.
4: Bu. Şimdi bizim bu Suriye'deki hareketlerimiz, İsrail bir anlamda Yunanistan doğru da cevap veriyor. Yani Yunanistan üzerinden senin komşum. Belki sen az önce Kafkaslar mı dedin?
6: Kafkaslar da önemli. Niye Zengezur koridor dediğimiz şey? Amerika devreye girdi. Ne yaptı? Ermenistan'la Azerbaycan'a bir anlaşmaya sahip çıktı. Bu şu demektir. Yani o bölgede bu ülkelerin bir araya gelmesini istemek zorunda kalan bir Amerika var.
4: Yani İsrail karşı hamleler yapıyor bizim Suriye ve Irak'taki hamlelerimize. Hem Kafkaslar'da yapıyor. Yani orada da bir şeyler yapıyor bu adam. Balkanlar'da yaptığı gibi bizim de orada faaliyetlerimiz var. İsrail'de bir anlamda oradan da Türkiye'yi kuşatmak için faaliyet yürütüyor.
6: Ben İsrail'in orada hani Azerbaycan üzerinde etkisi olduğu söyleniyor ama Kafkaslar'da çok etkili olduğunu düşünüyorum.
2: Melih Bey,
6: İsrail'in.
2: Biraz önce söylediğim o işte FETÖ meselesinde yazılan yayınlarda Türkiye'nin Balkanlar'daki işte TİKA üzerinden tarihi eserleri tekrar restore etmesi, işte Osmanlı kültürüne sahip çıkması ya da oradaki vatandaşların hayatlarında temas edecek şekilde ilişkisini koparmaması, oradaki raporlara göre Yunanistan'ın Balkanlardan Türkiye'nin çevirdiğine dair bir endişe sürekli dillendiriliyor. Yani sadece Ege değil, Balkanlardaki Türk varlığından dolayı diyor.
4: Ha, bu Makedonya konusu diyor, bilmem ne konusu da onlar için.
2: Çevriliyor sürekli.
4: Orada da çok FETÖ'cü var. Mete Mithat'ın operasyon yüzden, yapıyor.
0: Var, üniversiteleri var Makedonya'da, hala kapatmadılar.
2: Çok var. Tabii. Yani o yüzden ben ona Balkanlar özellikle vurgu yaptım yayında.
4: Kosova'da, şurada, aha, burada, evet, her tarafta
2: yani
4: varlar.
2: Biz sadece Ege adalara bakmayın. Yani o
4: Mete harita üstünde şurada konuşalım.
2: Batı Türkiye'nin hani o anlamda biz
4: bizim
2: burada,
4: kafamız haritayla oturuyor. Şimdi
2: adalara bakınca adalar silah diyoruz da Balkanlar meselesinde Türkiye'nin buradaki hamleleri, mesela Bosna'ya geçtiğimiz aylarda bir askeri yardım yapıldı, hibe yapıldı ve o çok büyük ses getirdi. Zırhlar aşk gönderilmişti Bosna güvenlik güçleri için. Yunan basını yerli bir oldu. Ne oluyor, bizi mi çevriliyor Türkiye diye. Ama sadece bu da değil. Bakın, bu İsrail meselesinde hep unutulan bir cephe var. Burada Kızıldeniz meselesinde ve aynı zamanda bu Babel Mendeb'e giden yolda İsrail'in ilgi alanında. İsrail şu an Sudan'da, Etiyopya'yla, özellikle Etiyopya'da inanılmaz bir yatırım yapıyor. Bu Kızıldeniz'i de bir şekilde gözetim altına alabilme ve vurabilme kapasitesi için bir askeri üs, yerleşke, dinleme, işte sinyal istihbarat vesaire gibi askeri yapısını kurabileceği.
4: Bu Somali Afrika'da, işte alt tarafta, evet, bir sürü yaptı Somali'nin.
2: Biz de oradayız çünkü.
4: Biz de oradayız.
2: Yani bu mesele sadece Türkiye, İsrail meselesi, Suriye'de işte iki tane havalimanına radar kondu, işte bize tehdit değil. Burada da Türkiye bir rekabet.
4: Sen beni çevrelemeye çalışıyorsun diyor. Evet. Ben de seni çevrelemeye çalışıyorum. Hikaye bu.
2: Buradaki gerçek şu. Ben bunların medyaya yansıtılan Yunanistan tarafından bir illüzyon olduğunu düşünüyorum.
4: Hangi ben, konunun? Bu şu, adaların silahlandırılması
2: Bu İran, evet evet. İran meselesinde bakın şu rota çok önemli. İsrail Suriye'nin güneyini, Irak'ın güneyini kullanarak İran'ın sınırına gelerek İran'a bombardıman düzenleme yeteneği var. İran havası aslında, açık konuşalım, delik deşik. Bu İran sınırından neredeyse Pakistan'a gelebileceği bir hava koridoru oluşturdu. Ben hep buna vurgu yapıyorum. Ve burada aslında Türk Silahlı Kuvvetleri falan Suriye'deki bahanesi için, bu hava koridorunun açık kalabilmesi için İsrail sürekli işte Suriye'de böyle Güney Kıbrıs'ı ortaya atıyorlar, Yunan basını üzerinden adalar. Biz başka şeye baktırılıyoruz. Ama İsrail'in tek çıkarı şu hava koridorunu kaybetmemek. Yani Suriye'nin istikrarsız olması, Irak'ın güneyinin istikrarsız olması, İran'ın çalkantılı olması. Ama buraya geldiğimiz zaman burada da şöyle bir mesele var. Seçimlere gittiğini unutmayın. Eylül'de, 27 Eylül'de Yunanistan, Ekim'de İsrail'de seçimler var. Bunları çok dikkatli takip etmek gerekiyor.
4: Hepsinin Amerika var değil mi şimdi? Bir
2: Kasım'da Amerika var. Amerika
3: ve demokratlar var.
2: Burada en kışkırtıcı ne yapabilir dediğiniz zaman, İsrail tekrar Suriye'de örneğin Palmyra Tedmür'deki gibi, T4 gibi bir üssü tekrar bombalayabilir. Tekrar bu Güney Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye'yi daha da öfkelendirecek şekilde, sembolik de olsa, 50-60 tane askeri bir süre önce kurduğu bu hızlı müdahale gücü adı altında adaya konuşlandırmak isteyebilir. Ya da bir başka adaya da İsrail askeri çıkartabilir. Dinleme,
4: bu hamleler yapılabilir. Türkiye'nin dışarıdaki bu hamlelerini konuşurken de az önce Mahmut Övür dedi, siz Libya'dan bahsederken Libya'da ne işimiz var diye.
2: Evet.
4: Mahmut abi, şuraya bakıyorsun. Umman tarafsız hadi, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye'nin Katar'la ilişkileri, Pakistan'la ilişkileri, bunlar 3. dünya ülkeleriyle kurulan sıradan şeyler değil. Körfez'in güvenliği, tabii, için önemli, geçiş hatları için önemli. Yani Katar diye Türkiye'de yıllardır bir muhabbet var. Katarlı öğrenciler var, 1000 tane öğrenci. Bunları bütün dünya devletleri almak istiyor. Çok paraları var bu çocukların. İngilizler biz alalım diyorlar. Türkiye'ye de 10 tane falan gelmiş. Niye geldiler diye kampanya yapıldı Türkiye'de. 10 tane Katarlı öğrenci. Tabii. Bütün dünyanın kapıştı. Yani kurulan bu iyi ilişkiler, ya da sen az önce bahsettin. Somali'de şurada burada üsler kuruluyor.
6: Aşağı Afrika'ya in. Somali'den Etiyopya'ya kadar.
4: Erdoğan'dan çok ziyaret ettiği ülkeler.
6: Libya'ya kadar Türkiye'nin kurduğu ilişkilere bak. Yani burada enteresan olan şey şu. Dünyadaki ya da İsrail başta olmak üzere bütün ülkeler Türkiye'nin bu interlandını görüyor. Bu hamlelerini görüyor. Ona karşı işte Balkanlara bile kışkırtmaya çalışan bir İsrail aklı var. Ama bizim içeridekiler bunu görmüyor. Şimdi burada tabii bir parantez açayım. CHP, yeni şu andaki CHP bunu görüyor.
4: Yeni CHP görüyor mu? Şey, yeni CHP de CHP
6: Kemal
4: görüyor.
0: Kemal Bey. Yeni CHP. Yeni CHP adam İyi Parti diyor. Partisinin adını unuttu.
4: Bakacağız.
3: Özgür Özel Yeni CHP.
4: Sürekli İyi Parti diyor. CHP Bey, görüyor.
6: Kemal Bey'in dönüşüyle
3: İyi Parti diyor.
6: Ben CHP'de çok kere. Ciddi bir dış, özellikle dış politika açısından daha milli ve yerli bir duruş sergileneceğini görüyorum.
4: Ne güzel olur ya.
6: Evet. Ve bunu söylüyorlar da. Yani Türkiye'nin Libya politikası, Türkiye'nin Suriye politikası, Türkiye'nin Balkanlar politikası, tüm bunlara ilişkin önümüzdeki günlerde duyarsınız. Cumhuriyet Enstitüsü diye bir enstitü kuracaklar. Think Tank kuruluşu. O kuruluşta daha çok böyle ağırlıklı olarak bölgesel, küresel meselelerin masaya yatan bir CHP.
4: Peki niye, ne engel olmuş? Mahmut Övür CHP'ye en iyi bilen isim. Ne engel olmuş bugüne kadar? Eşekten mi düşmek gerekiyormuş?
6: Demek ki öyle bir şey yaşaması gerekiyordu Kemal Bey'in. Çünkü bütün bu negatif politikaların arkasında Kemal Bey vardı.
4: Evet.
6: Değil mi? Yani Suriye'de ne işimiz var diyen Kemal Bey'di.
4: Belki o muhalefet etme refleksiyle mi? Yani doğru yola gelene tabii ki ne güzel, tebrik edilir yani. Biz hep bunu söylüyorduk. CHP'de keşke...
6: Ya bir defa en başta Melih özür dilemiş yani. Ki geldi en azından FETÖ konusunda, yaptığı yanlışlar konusunda ben özür diliyorum dedi. Şimdi bu siyaseten çok önemli ve değerli bir şeydir. Bunun içini doldurursa, arkasını getirirse Türkiye'nin bu bölgesel ve küresel süreçlerde en azından iç cephe açısından yalnız kalmayacağının işareti.
4: Ya muhalefet içinde iyi değil mi? Şimdi nedir? Hükümet, iktidar taraftarları da muhalefeti senelerdir bu konuyu eleştiriyor. Sen milli değilsin, ulusal politikalarda aynı çizgiye gelmiyorsun. Sen bu yükü at üstünden ya. Ben de ki tabii ki buradayım de Atatürk'ten bahsediyorsunuz Trablusgarp'ta. Hani argüman da var Mete. Sen bu yükten kurtul. Yürü git içerideki politikaları eleştir işte. İste özgürlüklerde, hukukta, ekonomide. Gerçi öyle bir derdi olmadığını biliyoruz.
6: Bir şey hatırlatayım ya. Tarihsel bir şeydir. Bu sosyal demokratların, solcuların bilmesi gerekiyor. O dönemde Selanik İşçi Partisi diye Nahum diye bir adamın başkanlığında bir işçi partisi var. Osmanlı'nın ilk sosyalist partisidir diye bildiğim kadarıyla. Trablusgarp olayında işte Mustafa Kemal de orada bu çatışmalara devam ederken Sosyalist Enternasyonel'e başvuruyor. Diyor ki burada insan hakları ihlalleri var diyor. Katliamlar yapılıyor. Müslümanlar katlediliyor. Bunu durdurun. Gelen cevap biz oraya karışmayız. Ya böyle sosyalizm mi olur diyor. O zamanlar böyle bir tartışma var.
3: Şimdi bu şeyi anlatırken Osmanlı İmparatorluğu'nun Yemen'e neden gidiyor? Söylüyordu Yemen. Burası Muş'tur diyorlar. Huş,
0: evet, giden
3: Huş.
0: Gelmiyor.
4: Ha buraya da şimdi Yemen'e gitmek zor bu arada. Osmanlı, o zaman da gidilmez
3: Osmanlı
4: yani.
3: Osmanlı neden hakikaten bunu yapıyor? Bak Osmanlı'nın aklı da. Çünkü oradan Pir Reis'i anlatıyorlar işte. Okyanusa çıkmak istiyorlar. Hatta deneme de yapmışlar belli bir şekilde. Basra Körü, Umman'a doğru hareketleri var.
0: Portekiz anladık.
3: Yıllar sonra bak aynı şekilde Türkiye bugün yine o bölgede. Bugün İsrail'in bir organizasyonu analizde diyor ki Somali'de ki birçok var o maddeler içinde. Somali'de Türkiye diyor müthiş diyor. Biz de diyor Somaliland'ı diyor biz geliştirelim. Tam diyor orada Babul Mendeb'in kontrolünü ele aldı.
6: Ele almak.
3: Yanında Cibuti'de Türkiye Odalar Birliği için üs kurmak üzere bize büyük bir arazi verdiler. Üs kurabiliriz. Somali'de kurabiliriz. Orada da kurabiliriz. Osmanlı'nın yıllar önce dünya hegemonyası ile ilgili planlarında bunlar var. İşte Türkiye 100 yılında bu planlar bu hafıza geldi. Bu hafıza canlandırılıyor.
4: Netanyahu da o yüzden diyor ya sürekli Osmanlı. Tek gündemleri bu içeride de. Bu arada kim dedi? Tom Barak mı söyledi ya? İsrail'de çok kötü bir seçim dönemi var. Tamam, Tom Barak'ın sözü müydü?
6: Ben öyle bir şey söyleyeyim İsrail'le ilgili.
4: Bakın, delirmişler yani.
6: İsrail sıkıştığı için bu tür atraksiyonlar yapmak istiyor. Yunanistan'la ilişki kuruyor, Balkanları karıştırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Orta Doğu'da İsrail'in merkezinde olduğu bir yapı değişiyor. Şimdi Orta Doğu'da bu Amerika'da bunu yapmak zorunda diye düşünüyorum. O değişim içerisinde artık ne yapacağını şaşıran bir İsrail var. O yüzden saldırı yani kaosun olduğu yer İsrail'in işine gelir. Stabil bir durumun
4: tabii.
6: Ticari ilişkilerin geliştiği, işte ticaret yollarının açıldığı, petrol yollarının açıldığı bir Orta Doğu İsrail'in işine gelmez. Çünkü o İsrail ne zaman kaos olursa oradan beslenen bir yapı.
4: Şey bu arada Metin, bu Aşil Kalkanı'na takılıyorum, hep söylüyorum ya. Aşil Kalkanı kelimede bir sorun var. Evet. Aşil topuğu demek senin zayıf noktan demek. Zayıf
3: nokta. Ne güzel yani. Yapmışlar.
7: İşte ona kasta herhalde zayıf nokta.
4: Hani Aşil tamam güçlü kahraman onların mitolojisinde ama Aşil'in topuğu en zayıf yeri yani. Aşil topuğu deriz buna değil
7: evet.
4: mi?
7: Evet.
4: Aşil'in niye topuğun... Yunanistan'a çakmışlar ben sana söyleyeyim.
3: Aşil kalkanı diye. Aşil'i topuğundan vurabilirler.
4: Yani zayıf noktası anlamına göre neyse. Yani ben Yunanlar takılmıyorsa onların kahramanı.
7: Ege Adaları'nın zayıf noktası olduğunu ve kaybedeceğini biliyor yani. İtiraf ediyorlar yani.
2: Bizim bu değerlendirmelerimiz Eylül 27'sinde Yunanistan kadar. Yunanistan bu şekilde devam ederse Türkiye başka türlü cevap verir. İsrail'de de Ekim'e kadar süresi var. Bakın burada anladığım kadarıyla Ankara'nın tahammül sınırları seçim atmosferidir.
4: Öyle mi? Ekim'e kadar sabredeceğiz yani.
2: Muhtemelen ama şu soruları da Türkiye'de gündeme getirmek durumundayım. Peki 27 Eylül'den sonra Yunanistan bu şekilde daha da artarak bu tehditlerine devam ederse söylemlerde ve askeri hamlelerinde o zaman şunu soralım. Burada anlaşmalara rağmen silahlandırılan adaları Türkiye'nin silahsızlandırma hakkı var mıdır askeri olarak? Gündeme gelebilir.

0: İsrail bu şekilde devam ederse 10 Şubat 2018'de Golan Tepeleri üzerine bir İsrail F-16'sı vurulmuştu. Oradaki gruplar ve Esad rejimi tarafından. Yani Suriye'ye bakmayın, evet yeniden yapılanıyor vesaire ama bir uçak düşürme kabiliyeti Suriye'nin hala var. Onu da söyleyeyim. İdlib'de 2020'de düşürülen uçaklara bakarsanız Suriyeli muhalifler yıllar geçtiği için söyleyeyim. Türkiye orada menpet kullanımına izin vermemişti. Ama bir yerden sonra serbest bırakıldı, patır patır uçak düştü. MiG'ler düştü, 3-4 tane de helikopter düştü. O yüzden eğer İsrail de bu şekilde devam ederse, bakın Yunanistan için başka bir şey söyledim, gündeme gelir. O adaların bir hava operasyonu olur, İHA operasyonu olur, istihbarat operasyonu olur. Bunu tahmin etmek mümkün değil. Ama Türkiye anlaşmalara rağmen eğer bu adalar silahlandırılmaya devam ederse, o zaman silahsızlandırma harekatını da düzenleme hakkına sahip olur.
1: F-35'leri çok anlatıyorlar onlarda. Miçotakis de F-35'lerden bahsediyor. Yunan televizyonlarından bahsetti Uğur Hocam.
2: Evet evet.
1: Orada da diyorlar ki bizim F-35'lerimiz var. Çok güçlü son model silahlar. Yani bize hep böyle zayıf pozisyona da sokmayın diyorlar.
0: 300 tane adayı bilmiyorum nasıl savunabilirlerse.
2: Savunamaz hiç. Yani dronlar, İHA'lar, SİHA'lar attınız mıydı?
0: Dünya tarihinde bu kadar şimdi 300 tane adayı
1: kullanmak için aldık diyor F-35'leri adam. Tamam, yani öyle bir
3: dağılmadılar.
0: Tamam
3: dağılmadılar.
0: İsterse 20 tane de alsın da 300 tane ada kayalı, kayacık nasıl alacaklar? Savunacak bunu? Ne alsın? Yani 300 tane adadan bahsediyorum. 300 adacık bilmem ne. Yani sizin masanız kadar adacık var. O da Yunan toprağı. Hı. Neyi atacaksın F-35'te buna? Bakın İsrail katalogdan satıyor Yunanistan'a. Katalogda 300 kilometre ver. Ama bir dakika. Bunları uygulamaya geldiğiniz zaman dünya yuvarlak. O radarlar dediğiniz yarı radar mesela. Barak sistemi var İsrail. O 50-70 kilometreye düşüyor. Bir spike and loss sistemi var. Gitmişler Edirne'nin karşısına konuşlandırmışlar. Uydudan biz bile görüyoruz. Ben bile görüyorum yani. Bunları böyle gizli kapaklı şey falan yaptıklarını sanırlar. Bunları siz uygulamaya geldiğiniz zaman kullanamazsınız Melih Bey. Çünkü niye? Yunanistan'ın bir de aslında ihlal ettiği bir sıkıntı var. Avrupa Birliği yeni bir güvenlik mimarisi kurmaya çalışırken NATO üyesisin. Buna rağmen sen NATO dışı bir ülkeden silahlanmaya devam ediyorsun. Avrupa'nın güvenlik mimarisini de sarsıyorsun. Truva atı gibi. Siz Aşil dediniz ya. Şuradan Truva atı gibi NATO standartları dışında silah alıyorsun. Başka ülkelerden. Bu Yunanistan Avrupa Birliği için de artık bir güvenlik sıkıntısı haline geldi. Bunun bir denetimi var çünkü. Avrupa Birliği'nde
1: bize yapmadıklarını bırakmadılar.
0: Ama işte öyle ama. Evet. Bir silah almak istediğiniz zaman bunun bir standardı olması gerekiyor. S-300 aldılar, Yunanistan'a ses çıkartılmadı. Evet. Türkiye S-400 aldı, vır vır vır vır. Şimdi İsrail'den silah alınıyor, hava savunma sistemi alınıyor, tank savar alınıyor. Avrupa Birliği'nden hiçbir ses yok. Madem bu standart bir mühimmat ya da silah sistemi, Avrupa Birliği'nde neden diğer ülkeler bunu almıyor? Bir tek Yunanistan alıyor, sorgulanmıyor. Güney Kıbrıs'ın yönetimi, hepimiz biliriz, çamaşırhaneye dönmüş durumda. Ne kadar kirli iş varsa burada dönüyor ve Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği o meşhur müktesebatlarına hiçbir tanesine takılmadan Yunanistan üzerinden kara para aklanıyor, zombi şirketler kuruluyor, bahis var, kumar, insan işte, kaçakçılığı, fuhuş, silah kaçakçılığı. Daha ne anlatayım?
2: Avrupa ses çıkarmaz zaten.
0: Ama ya. Hani Avrupa
3: çıkarmaz
0: Birliği? Avrupa Birliği değerleri nerede peki?
2: Aşağı, yani yalnızlaşan bir noktaya geldiler mesela. Ben demin Balkanları söylerken hakikaten Türkiye'nin buraya yönelmesi gerekiyor. Arnavutluk, Hırvatistan, neydi Kosova, Sırbistan inanılmaz askeri anlaşmalar yapıyor İsrail. Nefes almak için o bölgeden. Yani o bölgeyi de Türkiye aleyhine küçültmeye çalışıyor. Çünkü çok yalnız kaldı. Şimdi bu Avrupa'nın niye sesini çıkarmıyor? Çünkü Avrupa da aynı noktayı yaşıyor. Bir taraftan sağ
1: konuşmaya başlayacak.
2: Aşırı sağcılar yükseliyor. Diğer taraftan güvenlik açısından ne yapacağını bilmiyor. Ve Türkiye'nin güçlenmesini de istemiyor çok fazla.
4: Melih Bey, şu harita şimdi çok güzel. Demin söyledim ya, kapalı ya da yarı kapalı denizde. Bakın giriş şu anda buradan nasıl görünüyor. Onun için onun adı Ege Denizi değil. Mesela Atatürk denildi, ordular ilk hedefimiz Akdeniz denizleri dedi.
1: Akdeniz sayıyoruz orayı.
4: Evet.
1: Adalar denizi.
4: Adalar denizi yani bu şey olarak da.
1: Hakikaten başımıza ne bela olmuş orası ya yani.
0: Yani ya da açıkçası bu sizin bahsettiğiniz MİT Başkanı'nın ziyaretinde muhtemelen belki de Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaların 2027 yılında yeni bir versiyonun imzalanması gerekecek. Yani çok da iddialı bir şey söyleyeceğim ama Meis Adası'nın illa Yunanistan'da kalması gerekmiyor.
1: Hayır, dikkatimi çekiyor.
4: Zaten kalmayacak.
1: Yani çok dikkat çekici değil mi yani?

0: ülkenin istihbarat kurumunun başı tam böyle gerginlik yaşanırken, karşılıklı açıklamalar varken bir gün öncesinde oraya gidiyor. Hı. Ve mevkidaşıyla konuşuyor. Yani bu Dışişleri Bakanı değil.
1: Yani 1920'lerde imzalanmış bir anlaşma sonsuza
0: yani
1: kadar kalıcı
0: bir şey anlatıyor. İstihbarat, bir takım istihbaratlar paylaşıyor. Muhtemelen. İbrahim Kalın'ın işine istihbarat.
2: Ama şey adaları var, muhtemelen gündeme getirmiş. Türkiye'nin insan arasında açık yani diyalog devam ediyor. Yani o kopuk değil.
0: Değil
2: yani,
0: elbet.
2: Türkiye bir anlaşmaları da var zaten, yan yana bir yılda bir yan yana gelme, Selanik'te geliyor, Türkiye'de geliniyor.
0: İşte o açıdan söylüyorum, Bülent abi dışişleri de görüşebilir ama MİT başkanı gidiyor. O,
3: 1920'nin bu aşamada gittiğini dediğin doğru.
1: İşte ya, yani
3: özel bilgi sızmış değil. Değil mi? Bir bilgi yok şu anda, açıklama da yok ama dediğin doğru, büyük ihtimalle bana göre de uyarı için gidildi. Yani bu kadar ileri gitmeyin. Bu ileri ne yaptığınızın farkındayız.
0: Evet. Ya yani onlar paylaşılmıştır. Evet,
3: Cumhurbaşkanının Kırgızistan dönüşü yaptığı açıklamada oydu. Yani biz
0: farkındayız. Sen uçaktaydın.
3: Ben de uçaktaydım. Yani farkındayız ve ona göre dikkat edin. Biz komşuluk ilişkilerinin kopmasını istemiyoruz. Bağırsak sesimizi başka şeyler dediği şey o. Yani uyarı için gitti bence. Gitti. Biz ne yaptığınızı biliyoruz. Ayağınızı denk alın demekti bu. Başka da izahı yok.
2: Bir de tabii İbrahim Kalın'ın gitmesi Cumhurbaşkanı'nın, direkt Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi aynı zamanda MİT Başkanı'nın da ötesinde daha önce baş danışmandı, büyükelçi, yani diplomasiyle ilgili de çok yakın. Türkiye'de Hakan Fidan'la beraber çok başarılı köprü görevler yapıyor.
0: Ya Hakan tabii ki bu yetkililerin hepsi Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Şimdi
2: almıştır.
0: Bu konuşuluyor. İşte bir takım dışişleri yetkililerinden bahsediliyor. Aynı zamanda diyor hükümet politikalarında da etkili. Ya tabii ki devletin zaten politikaları bunlar. Hepsi tabii. Cumhurbaşkanı da, büyükelçiler ne iş yapıyorlar? Cumhurbaşkanının temsilcileri nereye gidiyorlar? Elbette. Diğerleri de. Ama hani Dışişleri Bakanı'nın ya da şeyin seçilmesi yerine istihbarat başkanının gidiyor olması bence anlamlı.
4: Yani kamuoyuna verilemeyecek bazı özel şeyleri verdi o tarafa.
2: Mesela Rusya'da.
4: Basına verilemeyecek bazı şeyler.
2: Amerikan CIA başkanı gidiyor Rusya'ya.
0: Evet.
2: Arkasından görüşmeler yapıyor. Geliyor, bilgi veriyor. Mesela kalkıyor Trump, damadını ve en önemli Bitkov'u gönderiyor oraya. Yani bu istihbaratçıların yaptığı bu görüşmeler, Hakan Fidan da yapardı MİT müsteşarıyken, aynı tipleri. Yani dışlerinde aktif duruma getiriyor. O bakımdan başka gelişmeleri de konuşmuştu.
1: Yani
2: İstihbarat vardır. Yani seçimden sonra Kıbrıs'ı konuşmuşlardır. Yani çok geniş bir konuşma olduğu tahmin ediyorum ben.
0: Evet. Dışişleri Bakanı'nın gitmesinde çok garipsemeyiz.
1: Onlar
0: yani
1: da bize gelebilir. Böyle yani. Böyle
0: falan
1: gelebilir.
0: Ama. Bu arada Uğur Hocam, siz gelebilir Kıbrıs'ı yani çok iyi biliyorsunuz. Güney Kıbrıs'la ilgili şey diyordunuz. Yani Güney Kıbrıs'taki o İsrail etkinliği artık Güney Kıbrıslıları da herhalde
4: evet
0: rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü yukarıya
4: korkunç,
0: bir tartıştık.
4: Basında acayip eleştiriyorlar. Yani aynı Filistin'in başına gelen, Filistin'e 1921'de yavaş yavaş İngilizler gemilerle getirdiler Yahudileri. Onu kovdu, onun parayla aldı, şunu yaptı, bunu yaptı, yaptı. Filistin'i kalmadı gitti. Yakında İsrail, bakın Yahudiler dünyada hiçbir yere likit şey yatırım
0: almazlar.
4: Yapmazlar. Hep likitte tutarlar parayı. Ama Kıbrıs'ın Türk tarafına geldiler, yani tanınmamış bir ülkeye, muazzam mülkler aldılar, sonra biz engelledik, kanunu değiştirdik. Gittiler bu sefer Rum tarafına. Acayip böyle Rumlar acayip tedirgin olmaya başladı, yakında orada Rum da kalmayacak, aynı Filistin'in başına geldi, gelecek onların başına.
0: Ya Türk düşmanlığı yüzünden, Türkiye düşmanlığı yüzünden millet neler kaldı. Ne güneşler batıyor.
4: Aynen
0: yani.
4: Biz kurtaracağız gene Rumları Yahudilerden.
0: Yunan halkı ekonomik sıkıntılar içerisinde gidiyorlar, paralarını oraya yatırıyorlar. Rumlar pislik olsun diye bilmem ne yapıyor, topraklarını kaybediyorlar. Çok çok yazık hakikaten. Şimdi bir de Almanya'ya bir bakalım biraz. Biraz sonra Rusya ile bağlantılı olarak da bunu konuşacağız. Almanya'nın bir eyaletinde, biraz sonra bağlanacağız da, aşırı sağcı dedikleri AfD kazandı.
3: Evet.
0: Mahmut abi, niye aşırı sağcı diyorlar bu adamları, ben anlamadım hakikaten. Böyle bir Amerikan karşıtlarına sağ demeye
4: başlıyor. Mahmut abi faşist diyor onlara.
0: Ben vallahi bunları öyle büyük problemde görmüyorum yani.
3: Sen görmüyorsun.
0: Löpeli şunu bunu.
3: Farklı bir eğilim var sende.
2: Bakalım.
3: Şimdi bu Wikipedia ya da bir yerde okudum. Popülist milliyetçiler. Milliciler diyor.
2: Aşırı milli.
3: Biraz sonra, milliciler.
0: Biraz
3: ama
0: sonra bu,
3: bir şey söyleyeyim. O AfD başkanı Aksel, kadın ismi neydi? Unuttum ismini.
0: Alice Weigel.
3: Onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Amerika'yı analiz eden bir açıklaması vardı. DM solculara taş çıkar.
0: Onun için diyorum.
3: Evet, ya
0: bu dediğini söyle.
3: Yani ya, emperyalizmi bu

0: kadar iyi tahlil eden olamaz yani.
1: Tam bu yüzden diyorum. Meloni içinde yok faşist yok bilmem ne falan. Meloni Amerika'ya karşı çıkışları var. NATO ile ilgili Ukrayna Savaşı'ndan çıkacağız diyor. Evet. Ben Le Pen'de
0: Fatih
1: de çok
0: Fatih anlatır. Şey... Mesela oradaki popülist solcu bir parti %5'i geçtiği o bunlarla ittifak yapabiliriz gibi bir şey söylüyor.
1: Evet.
0: Enteresan bir gelişme olabilir.
1: Yeşillerden yani. Gelen açıklamalara bakıyorsun. Onlar da değme faşistlerin söylemeyeceği şeyleri söylemeye başladılar.
0: Şey, evet.
1: İsrail yanlısı açıklamalar falan. Ayrıntılara bakacağız. Hemen bir Fatih Yılmaz'a arkadaşımıza bağlanalım. Almanya'da. Fatih merhaba.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Hocam yanlış şeyler mi söylüyoruz? Ne diyorsunuz? Almanya'da AfD'nin yükselişi nasıl konuşuluyor? Havayı nasıl aktarırsın bize?
0: Yeni Hitler mi geldi?
2: Şimdi hemen şu faşist nedir bu milliyetçiler? Ona bir kısaca değinmek gerekiyor. Milliyetçilikten biraz daha aslında ileride. Alman'a sadece anne babadan doğana Alman denir. Sonradan kazanılmış hiçbir Alman vatandaşlığı bizim gözümüzde Alman olamaz şeklinde koyu bir milliyetçilik, biraz ırkçılığa yakın bir milliyetçilik politikası izledikleri söyleniyor ama şu bir gerçek, Almanya'da AfD gümbür gümbür geliyor. Yani 13 yıllık bir geçmişe sahip parti bugün Saksonya Anhalt eyaletinde %43.8 gibi inanılmaz bir oy oranıyla seçimi kazandı ki 83 sandalyeli parlamentoda tek başına hükümet kurmayı 3 sandalyeyle kaçırdılar. Ki bu 1990 yılından bu yana hiç görülmemiş bir şey. Hiçbir parti bu kadar fazla oy alamadı. Ama AfD'nin bu kadar hızlı yükselişi, işte aşırı sağcı deniyor, göçmen karşıtı deniyor ki kısmen doğru. Geleceği zaten çok belliydi. Şimdi ben gelmeden önce yayına biraz hazırlandım açıkçası. Seçimlerden önce Saksonya-Anhalt'taki vatandaşlara aynen sormuşlar. Neye göre oy vereceksiniz? Bakınız %91'i en çok şikayet ettiği konular: Almanya artık çok fazla yabancılar, çok fazla yabancı yaşıyor. Buna göre oy vereceğim diyor. Hayat pahalılığı arttı, faturalarımızı ödemekte zorlanıyoruz. %89'u bunu söylemiş. Yine yaşam tarzı ülkemizde çok değişti. Sonradan gelen mültecilerin, göçmenlerin kendi kültürlerini işte burada yaşamaya başlamasıyla o da bir rahatsızlık kaynağı olmuş. Yine mevcut yaşam standartlarımız artık sürdüremiyoruz. Refahımız azalmaya başladı. %80. Yani görüldüğü üzere vatandaşlardaki aslında o milliyetçilik söylemlerini de geçelim. İki önemli konu var. Bir, ekonomideki kötü gidişat. Artık biz eski Almanya'daki o müreffeh dönemimizi arıyoruz. Zorlanmaya başladık. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Hayat pahalılaştı. Bir de bu düzensiz göç Almanya'yı gerçekten çok etkilemiş duruma benziyor. Bir de sonradan gelen özellikle Afganistan, Suriye gibi ülkelerden gelen bazı mültecilerin burada ciddi anlamda suçlara karışmaları Almanlardaki o güvenlik kaygısını iyice arttırmış durumda. Aşırı sağcı işte bu AfD partisi ki bizim de ağzımız iyice alıştığı için aşırı sağcı göçmen karşıtı bu partinin tanımlaması olmuş. Ama gerçekten de göçmenlere karşılar. Yalnız şunun altını çizelim. Türk toplumuyla ilgili de ciddi kafa karşılıkları yaşandı. Acaba Türkler de o göçmen kategorisinde mi? Çünkü sık sık dile getirdikleri bir kavram var. Remigrasyon yapacağız. Yani göçmenleri biz geldikleri ülkeleri geri göndereceğiz. Bizim göçmenlere ihtiyacımız yok. Almanya, Almanlara yeter. Göç gelecekse eğer, daha önce bizim ülkemizi terk etmiş nitelikli çok sayıda Alman var yurt dışında, onlar gelmeli diyorlar. Türk toplumuna ilgili olarak da zaman zaman çok net şirin mesajlar verdiler. Örneğin Türkiye ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygı duyduklarını, evet, ülkesinin çıkarlarını savunan bir lider olduğunu, onun asla bizim düşmanımız olmadığını dile getirdiler. Ama öbür taraftan da burada yaşayan Türklere, madem ki Türkiye'den çok memnunsunuz sevgili Türkler, neden kendi ülkenize dönmüyorsunuz gibi böyle imalı laflar da ettiler. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AfD'li bazı milletvekilleri gitmek istediler ki meclisten izin çıkmadı. Yani Türkiye'nin oradaki haklılığını da aslında bir destekliyoruz. Türkiye'nin arkasındayız mesajı vermek istediler. Parti içerisinde tabii bir bütünlük yok.
1: Farklı ama farklı Türkler göçmen var. Sayılmaz değil mi Fatih? Yani göçmen artık entegre olmuşlar. Alman vatandaşı Türkler göçmen kategorisinde değerlendirecek şiş insanlar adamı, değil.
3: Çoğu ya mali
1: açıdan da AfD'nin de bu anlamda, yani onların politikaları elbette bu ama daha akıllıca, daha stratejik hareket ettiklerine şüphe yok. Yani sen daha iyi biliyorsun tabii ki o bölgeyi ama.
2: Kesinlikle Türkleri zaten diğer göçmenlerden ayrı tutuyorlar. Bir kere göçmen değiliz artık.
1: Aynen öyle.
2: Dördüncü jenerasyon burada yaşayan, ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sunan, sanattan, siyasetten, tüm alanlarda çok başarılı insanlar yetiştirmiş ve ülkeye ciddi katma

0: Ersoy'la yıllarca ve en iyi entegre olmuş toplum içerisindeyiz. Yani diğer mültecilerle kıyaslandığında en az suç oranına sahip, en az onların deyimiyle problem yaratan azınlık grubu diyelim. Türklerle herhangi bir sorunları yok. Sadece iki rakam verme müsaade edin. Hristiyan Birlik Partileri, Demokrat Birlik, Mersin Partisi bu seçimde çok büyük bir hüsran yaşadı. Mers diyordu ki göreve geldiği zaman aşırı sağcı bu AFD'nin oylarını ben yarı yarıya düşüreceğim. Ki kendi partisinin oyu yarı yarıya düştü. 2021'de %37 olan oy oranı bu seçimde %17'lere geriledi. AFD ise %20.8 olan oy oranını %43.8'e çıkardı. Yani %100 bir artış. Artık tüm toplum kesiminden bu AFD oy alıyor. Vatandaşlar artık demokrasi karşıtı, anayasa karşıtı, aşırı sağcı bunlarla söylemlerini çok da dikkate almıyorlar. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış. Demek ki bu AFD'de kendilerini daha iyi temsil edeceklerine inanıyorlar ki bu partiye yönelmiş durumdalar. İşin garibi 20 Eylül'de şimdi Mecklenburg-Vorpommern, yine bir başka Doğu eyaleti. Orada da seçim var. Ve şu anki anket sonuçları yine AFD'nin %40 hatta daha fazla oy alacağını gösteriyor. Yani artık bütün Doğu eyaletlerinde ciddi bir AFD hegemonyasını biz görüyoruz. Siyasi hakimiyetini iyice bu bölgelerde belirginleştiriyor. Bugün Berlin'de AFD'nin eş başkanları basın toplantısı düzenlediler. Bu Saksonya-Anhalt'ta aldıkları oy oranından sonra müthiş bir özgüven kazanmışlar. Artık ülke genelinde federal meclis seçimlerinde hedefimiz %40 diyorlar. Zaten şu an %28 de yine birinci parti konumundalar. Hristiyan Demokrat Birliği'ye 8 puan fark atmışlar. %21, %20 bandında CDU. Artık ülkeyi yönetmeye tamamen talip olmuşlar. Ama bu Saksonya'da hükümet kurabilecekler mi? İşte biraz önce Mahmut Bey'in söylediği bir popülist parti 5 milletvekili çıkardı. Biz belirli konularda sizinle çalışabiliriz dedi BSV partisi ki onlar Rusya ile aynı çizgideler. Onlar da mesela Rusya ile neden biz bu kadar kötü oluyoruz? Uzun yıllardır sanayimiz Rus gazıyla kalkındı. Şu an Rusya'yı biz tamamen dışladık ve çok daha pahalı alternatiflere yöneldik. Bu da hem yatırımcının maliyetini arttırdı hem ülkeyi ciddi bir ekonomik anlamda zora soktuğu şeklinde. Dolayısıyla belki de biz birkaç hafta sonra bir AFD iktidarıyla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Dediğin gibi Fatih, şimdi halkın somut sorunları var. Türkiye'de de bu çok konuşuluyor da Almanya'da ekonomi ciddi anlamda sıkıntı artık insanlar için. AFD'nin dediklerine bakıyoruz. Kardeşim diyor, Almanya iflas etmiş durumda. Size bunu söylemiyorlar diyor. Ve askeri harcamaları arttırmaya başladılar bir yandan. Faizlerin maliyetleri bile çıldırmış durumda. Ukrayna Savaşı'na falan desteği keseceğiz diyor adamlar. Net bir şekilde. Mers de diyor ki Rusya'ya karşı durumundan tek bir milim sapmayacağım. Askeri harcamalar devam edecek. Ukrayna'yı desteklemeye bırakırsak işler daha da kötüleşecek. Yani Alman halkına acı bir fatura çıkartılacak. Ve bu ekonomik krizin üzerine. Ve kimin savaşı? Almanlar bunu soruyorlardır. Ukrayna'daki savaş.
2: Evet.
1: Kimin savaşı?
2: Bu savaşı analiz etmekte de yetenek.
1: Zorlanıyor insanlar.
2: Zor durumda kaldılar. Doğru okuyamadılar. Dünyayı da doğru okuyamıyorlar. Yani merkez partilerin sosyal demokrat veya sağcı muhafazakar gidişatı doğru okuyamadılar. O yüzden bu sağcılar yükseliyor. Adam ve bunlar doğru şeyler söylüyor. Ne yapacaksın? Bey,
1: biz şey ne yapalım?
3: Enerji dönüşümünü şey yapacağız diyor.
1: Bu çok önemli bir de.
3: Ha, yani şey yeşil enerjiye dönmeyeceğiz de kömür, hidrokarbona mı devam edeceğiz?
1: Bu
3: de
1: küreselciler var ya hocam. Yeşil enerji, kıl, tüy, milleti karbon salınım diye mahvettiler. Yani ondan çıkıyorlar. Rusya tam söyledikleri.
3: Rusya'da salmaya devam edelim diyor. Öyle mi diyor yani?
2: Birlikte götürebilirsin.
3: Fatih Bey. Onu mu diyor?
2: Rüzgara karşılar.
0: Evet evet, aynen öyle diyorlar. Yani bu yeşil enerjinin hikaye olduğunu, yeşillerin yıllarca vatandaşları bu söylemlerle, bu politikalarla.
3: Bu şeye alalım diyor.
1: Hayır ya, nükleeri aynen var bu adamların. Niye öyle diyorsun? Siz de küreselce ağzıyla konuşmaya başladınız. Burada Uğur hocam, bakın ne yaptılar Rusları? Bütün santralleri kapattılar.
3: Evet.
1: Kömür santrallerini kapattılar. Evet. Ne oldular? Bir kışta Putin kesiverince gazı mahvoldular. Açın nükleerlerinizi.
2: Nükleeri de
1: ne var bunda?
2: Ya. Nükleeri de kapattılar.
1: Yani onları da kapatmışlardı.
4: Merkel'in yaptığı biliyorsun kanal da vardı. Ruslarla direkt Almanya'ya geliyordu. Onu da uçurdular havaya. Uçurdular
1: evet
4: havaya.
1: Hocam yani.
4: Operasyonu çıktı orada da.
1: Biz niye dünya nükleer üretmesin? Dünyanın hiçbir yerinde. Bu arada nükleer karşıtı diziler yaptılar. Almanya'da falan. Bunların hepsini Putin'in fonladığı söyleniyordu bir yandan da. Nükleerleri kapatın. Asıl o zaman Almanya Rusya'ya bağlı hale gelecek bence.
3: Evet, evet, tamam. Şimdi
4: Fatih fakat bu olayda da
1: Fatih tabii cevap versin, bu benim görüşüm.
4: Rusya'nın parmağı var diyorlar burada. Çünkü Doğu Almanya'dan geçen bir bölge bu Saksonya.
3: Tabii.
4: Ve orada da bir işsizlik var.
1: Ruslar mı destekledi? Affediyorlar.
4: Ruslar desteklediğine dair burada bununla ilgili yapılan değerlendirmeler

0: Yani bu yönde bazı söylentiler çıktı ama çok ciddiye alındığını, en azından medyada böyle çok üzerinde durulduğunu şahsen ben görmedim. Ama dediğiniz doğru. O bölge Doğu eyaleti Batı'yla kıyasladığında yıllarca yatırımın az yapıldığı, işsizliğin fazla olduğu, ekonominin kötü olduğu bölge ki Berlin bizi hep ihmal etti şeklinde şikayetleri var. Ama Melih Altınok, ben biraz önceki Ukrayna desteğine değinmek istiyorum. Vatandaşların en büyük tepki gösterdiği konu o. Almanya sadece mali anlamda ABD'den sonra en büyük desteği veren ülke olmakta kalmadı. 1 milyon 150 bin Ukraynalıya ülkeye geldikleri andan itibaren vatandaşlık parası denen bürger geldi. Aylık bir para bağladı. İşte bu çok ciddi anlamda bir rahatsızlık kaynağı oldu. Diğer mültecilere bu para verilmiyor. Sadece 2025'te Ukrayna, Afganistan Suriyelilere verilen vatandaşlık parası ve diğer Afganlarla Suriyelilere verilen sosyal yardımların tutarı 13 milyar euro. İşte vatandaşlar bu kadar büyük paraların bu şekilde kullanılmasından rahatsızlar ki bizim paramız, bizim vergi paramız bunlar. Biz refah yaşantımızdan kaybediyoruz. Sırf bu mültecileri, göçmenleri, Ukraynalıları desteklemek için şeklinde tepki gösteriyorlar. En büyük tepki oyları da bu Rusya politikası yüzünden Ukrayna'ya verilen bu denli büyük destekten dolayı oldu.
1: Geldi. Mete Ekim var.
2: Bu da yanlış. 1944'ten beri açıkçası aşırı sağcı olarak tabir edildiği için söylüyorum. İlk defa bir parti bu kadar yüksek oy alıyor. Fatih Bey'in söylediği gibi ikinci eyalette de bu %40'ın üzerine çıkmaya başlarsa artık şöyle bir şey rahatlıkla söyleyebiliriz. 1989'da Doğu Almanya ile işte Batı Almanya vardı. O fay hattının hala artık mevcut olmadığını, kırıldığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Doğu Almanya'ya yeteri kadar yatırım yapılmadı. Ya da işte hepimizin söylediği bu Ukrayna'ya harcanan paralarla emekli maaşlarına ya da işsizlik maaşlarına zam yapılabileceği yönünde şiddetli eleştiriler var Doğu Almanya'da. Daha da iddialı söyleyeyim. Saksonya tarafı, yani Saksonya-Anhalt artık Berlin'den uzaklaşmış durumda. Bir kopma var siyaseten. Bu çok ciddi bir okuma yapılması lazım. Çünkü AfD bu seçimde olmasa bile bir sonraki seçimde neredeyse bu gidişatta tek başına iktidar olacak durumda.
1: %40'ı aşmış.
2: Üçüncü Reich meselesi vardı. Ben ilk haberde ona dikkat çekmiştim. Sevgili Uğur Hoca da vardı. Bakın dedim, Almanya çok tırnak içerisinde tehlikeli bir ülke. Savunma sanayini hızla dönüştürüp militarist güce anında dönebilir. Çok güçlü bir
3: döndü
2: ülke.
3: Döndü bile. 127 milyar euro.
4: Üçüncü Reich yapıyor bunu. Üçüncü AFD Reich gelmeden Mers yapıyor zaten.
2: Bakın, üçüncü Reich yani geliyor. Ben söylüyorum. Siyasi olarak nasıl anlaşılır bilmiyorum ama o dönem ben bunu dile getirdiğim zaman Dexit kelimesini konuşacağız önümüzdeki yıllarda demiştim. Hatırlar mısınız?
5: Evet, evet, doğru.
2: O yayında siz de vardınız 2,5 sene önce. Evet. Dexit. Brexit'ten sonra Dexit kavramı ve göreceksiniz kısa sürede Avrupa gazetelerinin manşetleri
5: zaten 3. lider geri dönüyor. Schengen'den çıkacağız, Euro'dan çıkacağız. Zaten söylüyor liderin.
1: Bir dinleyelim. AfD liderinin bir konuşması var. Onun üstüne daha vaktimiz var. Konuşmaya da devam edelim. Serkan hazır mı konuşma?
6: Gerne auf dieses Thema gerade zu sprechen, das ist mir völlig schleierhaft. Und da sollte man auch einfach mal klaren Tisch machen, die Zahlen auf den Tisch legen. Das Ganze ist doch gar nicht mehr finanzierbar. Frankreich ist auch pleite. Wer soll denn eigentlich den ganzen Spuk in der Europäischen Union noch zahlen? Wir werden es bald nicht mehr können, weil uns die Zinsen allein durch die Decke gehen und damit, und das wird so kommen, weil hier eine völlig verantwortungslose, unseriöse Politik gegen das eigene Land vollzogen wird. Und damit werden wir spätestens Schluss machen.
1: Evet, Avrupa'daki sirk gösterisi diyor. Çok da haklı. Fatih, az önce biz senin sözünü böldük. Sen belki yapacaktın.
0: Mete Bey'in söylediklerinde bir kırılma hattı var demişti. Evet, çok doğru söylüyor. Bakın, 5 eyaletli şu an en güncel oy oranları. Thüringen'de %38.6, Saksonya'da %37.3, Saksonya-Anhalt'ta işte son seçimde 43.8 aldılar. Brandenburg'da %32.5, Mecklenburg-Vorpommern'de %40. Yani bu oy oranları o kadar yüksek ki diğer ana akım partiler bunun yarısı kadar bile oy alamıyorlar. %10-15 bandındalar. Yani artık o 5 doğu eyaletinde tam anlamıyla hegemonyasını kurmuş bir AFD'den bahsediyoruz. Biraz önce söyledik, ekranda konuşan eş başkan Alice Weidel artık hedefimiz %40 diyor ülke genelinde federal seçimlerde ve bir sonraki seçimlerde 2029'da, belki 2029 değil ama ondan sonra 2033'te biz AFD'yi artık ciddi anlamda bir yönetici güç konumunda

0: göreceğiz.
1: Fatih Bey.
0: İşçi Parti.
2: Bitirsin hocam bir saniye izin ver.
0: Buyurun.
2: Sen sözünü bitir lütfen hocam. Acelemiz yok.
0: Yanaşmıyor. İttifak kurmak istemiyor, yan yana gelmek istemiyorlar ama eğer demokrasiye inanıyorsanız vatandaşların tercihine saygı duymak zorundasınız. BSV de işte bugün o açıklamayı yaptı. Madem ki demokrasi diyoruz, halkın tercihine saygı duymak zorundayız. Çoğunluğu kazanan %43 oy olan bir partiyle bir oturup bir koalisyon görüşmesi yürütebilmeliyiz şeklinde net bir açıklama yaptı. Yani daha ne kadar bu parti görülmezden gelinebilir, daha ne kadar aşırı sağcı, anayasa karşıtı, demokrasi karşıtı denebilir ki vatandaşlardan bu kadar çok oy aldığı müddetçe.
2: Buyurun hocam.
1: Şimdi Fatih Bey aynı şey bakın Fransa'yı oradan görüyorsunuz, rahat görüyorsunuz. Aynı orada da bir böyle sarışın güzel bir bayan lider var, o da bunun gibi faşist. Mayıs ayında seçim var orada. Şimdiki anketlerde tek başına da iktidara geliyor. Yani bunu şaşırmayın, böyle orada Almanya'da işte faşistler yükseliyor. Bütün Avrupa'da var, bütün dünyada var bu yani.
3: Aşırısalla faşizmin farkı nedir? Kafatası ölçmek mi? Ben size söyleyeyim, bu tabirleri o kadar böyle rahat kullanıyoruz ki. Ya şu anki Merz bir tane, eğer Nazilere birisi benzetilecek sonra Netanyahu duruyor.
1: Evet.
3: Aynen. Faşizm politikalarını faşist uyguluyor. Almanya'da Hitler, Nazilerle ilgili Naziler diyorum. İsrail'le ilgili aleyhine bir şey söylemek yasak. Yani
1: evet.
3: Holokost'un aksini iddia etmek yasak. Bu adamlara biz Nazi demiyoruz. Kalkıyor bir tane kadın diyor ki Almanya çöplük, Avrupa çöplük olmuş. Sirke dönmüş. Ukrayna'da bir savaş çıkardınız. Neydi belirsiz, bunu desteklemeyeceğim. Yeşil enerjiyle ilgili bilmem neyim yok. Evet, göçmen politikaları üzerinden bunu konuşabilirsiniz ama emin olun uygulanan, yani fiiliyattaki hikayeye baktığınızda çok da şey kalıyorlar. Bunlar daha ılımlı kalıyorlar. Ya
4: Trump'ın partisine aşırı sağcı cumhuriyetçi parti mi diyoruz?
3: Ya öbürleri köpek balıkları gibiydi. İşte, demokratları soruyorsan.
4: Solcu demokrat
3: Suriye'de
4: parti mi diyoruz?
3: PKK'yı destekleyen, değil mi? İç savaşı körükleyen falan. Bence çok böyle şeyden kullanıyoruz bu kavramları.
1: Evet, yani ama şöyle eğilim olarak da
4: Kur'an.
1: Eğilim olaraktan böyle solda, yani 70 yıllarda böyle bir sol dalga vardı ya bütün dünyada. Şimdi tam tersi 1933-39 arası Avrupa'yı düşün, işte Franco'yu, Salazar'ı, Macaristan'ı falan. Aynen bir şeyde Fatih Bey, Almanya, Avrupa'da bunu görüyor musunuz? Yani bir 33-39 arası bir şeyi, bir böyle sağa doğru geçen
4: bir gereken bir şey ama. He? Bu normalde bizim anlayışımıza göre sol bir partinin sorgulaması gereken bir meseleleri AfD gibi bir parti sorguluyor Almanya'da. İlginç değil mi bu?
1: Hayır, Almanya evet, sorgulu
0: dediği gibi.
4: Yani ilginç.
0: Mete Bey'in dediğine katılıyorum. Son derece sol partilerin sorgulamasını gereken şeyi AfD sorguluyor. Tüm Avrupa ülkelerinde gerçekten de bu aşırı sağın bir hızlı yükselişini görüyoruz. Ama bunda bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra artık Avrupa'nın tamamen her ülkenin kendi başımızın çaresine bakmalıyız şeklindeki o yeni yol ayrımının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bu AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki seçimi kazanmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de doğru aday. Ulrich Sigmund 35 yaşındaki başbakan adayı AfD'nin toplumla o kadar iç içe girdi ki seçim günü bile mobiletle arkasında eşini oturtmuş. O halde geldi seçime. Birebir iletişimi, çok güçlü iletişim kurdu.
4: Eski Almanya kullandı. Motosikleti o. Çok önemli bir şey söylüyorsun. O eski Doğu Almanya döneminin simgesi olan motosikletle gelmiş özellikle.
0: Evet.
4: Samsung Mune markası. Işte,
5: Fatih Bey bir soru sorabilir
0: miyim? Bitirsin hocam. Gençler de çok kendisini gerçekten seviyor. Sosyal medyayı çok etkin kullanan bir parti AfD. Sadece Saksonya-Anhalt başbakan adayı değil. Ekrandaki Alice Weidel de öyle. Eş başkan Tino Chrupalla da öyle. Hepsi sosyal medyanın gücünün farkına varmışlar ve diğer partilerden çok ciddi şekilde yatırım yapıyorlar sosyal medyaya. Alice Weidel ile ilgili de çok kısa bir not, hepiniz belki biliyorsunuz ama kendisinin de cinsel eğiliminin farklı olduğunu ama parti yönetiminde, parti tüzüğünde eşcinselliğe karşı olduklarını da belirttiklerini burada vurgulayalım.
3: Öyle mi? AfD'nin adayı hem eşcinsel hem de eşcinselliğe karşı çıkıyorlar, öyle mi?
0: Evet.
3: Bıyık bıraksın diyorlar, sorun çözülür diyorlar.
5: Fatih Bey, şimdi 2029 25 Mart Almanya seçim olacak. Merkez partileri AfD ile koalisyon hükümeti kurmama gibi bir geleneksel tavırları var. %50'yi de geçemezse, ki geçme ihtimali zor, eyaletlerde gelebilir de merkezi yönetimi alması zor diyorlar AfD için. O zaman Almanya'da koalisyon hükümetlerine imkan vermeyeceği zaman bir

0: kriz olacak demektir. Merkez partilere buna yönelik tedbirleri muhakkak alacaklardır diye düşünüyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz nasıl?
1: Hocam çok güzel ve önemli bir konuya temas ettiniz. Hiçbir parti şu an AFD'ye yan yana gelmek istemiyor. AFD bugün aslında eş başkanlar çok önemli bir çağrı yaptılar Hristiyan Birlik partilerine. Dediler ki halkın artık tercihini görmeden gelemezsiniz. Aramızdaki bu siyasi duvarı seçmen yıkmıştır. Gelin birlikte çalışalım şeklinde bir mesaj verdiler en üst düzeyden iki eş başkan. Yani ve Almanya'da konuşulan şöyle bir senaryo da var. Eninde sonunda Hristiyan Birlik partileri bu AFD ile yan yana gelecek, gelmek zorunda. Çünkü halkın tercihine saygı duyacaklarsa eğer, bu iki parti Almanya'yı birlikte yönetebilir. Tabii Merz çok net bir şekilde bunun altını çizdi. Hiçbir zaman yan yana gelmeyeceğiz. Evet. Onların kullandığı meşhur bu tabir var. Yangın duvarı bizim için bir sınırdır dedi. Ama beklenti AFD ile en azından işte Hristiyan Birlik Partilerinin veya BSV eğer güçlenmeye devam ederse ki son seçimde meclise girememişlerdi. Şimdi Saksonya-Anhalt'e girdiler. Belki 2029'da biraz daha güçlenirlerse %45 oy aldığını düşünürsek bir en iyi ihtimalle AFD'nin belki bir dışarıdan partinin desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurabilirler. Ama şu anki yaklaşımları biz AFD ile yan yana gelmeyiz. Anayasa karşıtı, demokrasi karşıtı, göçmen karşıtı bir partiyle biz yan yana gelirse kendi değerlerimizle çelişir diyerek seçmene bu yönde mesaj veriyorlar.
2: Fatih çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Sağ ol, iyi akşamlar.
0: Sevgili Melih, sadece Almanya'da değil, yani Fransa'da hocam da söyledi, Hollanda'da ortak, Avusturya'da ortak, evet. Ya, geliyorlar yani. Aşırı sağ diyor, söyleniyor ama bu milliyetçi aşırı gruplar göçmen politikalarına tepki, ekonomik tepkilerle beraber Avrupa'da da siyaset bir bambaşka noktaya doğru
2: geliyor. Ne güzel değişsin Bülent abi şu ikiyüzlü siyaset Avrupa'nın. Biz bugüne kadar memnun muyduk bunlar? Fransa'da Le Pen'e verdi Türklerin çoğu gidip oylarını. Şaka yapmıyorum, sorabilirsiniz yani. Benzer. Pek çok yerde şu iki yüzlü biz Almanya'dan aman faşizm gelir diye Fransa'da bir tane bir kukla gibi bir adam iktidarda. Yani %20 oylarla 19 oylarla Macron nasıl duruyor? Le Pen korkusu, Le Pen korkusu, Le Pen korkusu. Gelsin oranın kaderini değiştirsin. Belki Rusya ile ilişkileri değişir. Belki Türkiye ile ilişkileri değişir. Bize yönelik de olumsuz bir açıklamalar falan yok. Türk toplumuna da yok.
3: Bir gerçek var şimdi. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirisi kendilerinin geldiği bu noktaya karşı itiraz etmedi.
2: Evet.
3: Hiçbir ses etmedi ya. Adamların boru attı, bombalandı, sesleri çıktı.
2: Evet.
3: Şimdi böyle bir Avrupa yaratacaksın. Bu hüzünlü bir sonuçtur. Bence. Evrensel insan hakları, değerler falan diyeceksin. Geldiğin noktaya bak. Bu utanç verici bir şeydir. Tamam, göçmenlere karşı çıkmıyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun ama ortada bir savaş var. Savaşa karşı da bir tavır almıyorsun. Ve o savaşın niye çıktığını da biliyorsun aslında.
2: Çok iyi
3: biliyorsun. İki, İsrail'de soykırım yapılıyor, sesin çıkmıyor.
4: Destek veriyorsun. Ne ses çıkmıyor? Destek veriyor. Daha kötüsü.
2: Şu Mersin açıklamalarına da bir bakalım. Bunun üzerinden Mahmut abi bu Rusya konusunu, Ukrayna konusunu konuşalım. Orada da önemli gelişmeler var. Bir yandan barış sağlansın diye herkes umut ediyor artık. Ukraynalılar mahvolmuş. Halk mahvolmuş Ukrayna halkı. Yazık. Ruslar için de zor bir durum ama bir yandan da hala birilerinin fişteklediğini görüyoruz. Bunu fiştekleyen de yine İngiltere'sidir. Avrupa'nın diğer unsurlarıdır şu anki. Mersin'e seçim yenilgisini bir verelim mi Serkan? Diyor ne diyormuş? İnsanlara duygusal erişim bulamadık diyor bu beyefendi. Partimiz temellerinden sarsıldı. Aşırı sağcı bir hükümet oluşmasına karşı tüm anayasal araçları kullanacağız. AFD ile hiçbir işbirliği olmayacak senin dediğin gibi. Rusya'ya karşı duruşumdan tek bir milimetre bile sapmayacağım. Ne yapmış ki Rus'ta bunlar? Ne dertleri var onu da bilmiyoruz. Ukrayna'yı desteklemeyi bırakırsak yarın işler daha kötüleşecek diyor. Evet, Mersin cevabı da bu ama geliyor gelmekte olan Mete Pek'te senin dediğin gibi yani yükseliyor oylar %40 %30.
5: Melih Bey bir de şu iş var. Bakın yani. Son Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri özellikle son aylarda Almanya içerisinde 60'ı aşkın ben onun araştırmasını da yaptım. 60'ı aşkın sabotaj düzenlenmiş. Bunların demir yolları var, trafolar var, elektrik dağıtım şebekeleri var. Sürekli sabotaj var. Daha bugün öğle saatlerinde 12 tane el yapımı patlayıcı bulundu bir başka yerde. Sürekli bu artık olmaya başladı. Yani bunun içerisinde KGB yöntemleri, tabii makul şüphe üzerinden Rusya'ya bakıyoruz ama bu kadar sabotaj girişiminin olması da normal değil. Almanya burada

0: Ajans Yeni Günden merhaba, günaydın efendim. Ben Esra Kürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Antalya'da bir orman yangını var ve o orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Risk altındaki mahallelerse tahliye edildi efendim. Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı. Yangına 866 personel, 149 arazöz, 7 toma, 25 iş makinesi, 54 araçla müdahale ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Çok sayıda ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar da kapatıldı. Aksu Hayvan Barınağı tahliye edildi. Bölgede AFAD, mobil koordinasyon tırı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun birçok noktasında eş zamanlı orman yangınları çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
1: Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar birleşti. Yurdun birçok noktasında orman yangınları çıktı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kız Yusuflu köyündeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ve orman işçisi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleriyle Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle alevler kontrol altına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde ise Mansurlu Mahallesi kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbarla bölgeye 6 arazözle 4 söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı dakikalarda Kara İsa'lı ilçesi Çorlu Mahallesi kırsalında orman dışı alandan yükselen alevler ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan yangına müdahale sırasında Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce'de de alevlerle mücadele vardı. Aydınpınar köyünde çalılık alandan yükselen alevlere itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edildi. Yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülen yangında çoğunluğu fındık bahçesi olan 25 dönüm alan zarar gördü.
0: Efendim, Düzce'de demir yüklü tırla tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi can verdi, 9 kişi ise yaralandı.
1: Ekmek parası için çıktıkları yol faciayla bitti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tırla mevsimlik tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kaza yeri savaş alanına döndü. Çevredekiler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Yapılan kontrollerde

0: Tarım aracını kullanan Hasan Cumhur'la işçilerden Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve diğer 8 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce Valisi Mehmet Makas yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını belirtti.
1: Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde sol şeritte ilerleyen dikkatsiz sürücü ışıklı uyarılara rağmen yol işaretleme aracına çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken kaza anı bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.
0: Uyarıyı fark etmedi, dikkatsizliğine bir de aşırı hız eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Yürekleri ağza getiren kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolda bakım çalışması yapıyordu. Sürücülerin uyarılması amacıyla yola çalışma var yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen hızla ilerleyen bir otomobil sol şeritteki yol işaretleme aracını arkadan çarptı. Otomobilin hafif hasar gördüğü kaza ucuz atlatıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. Taraflar silah çekti. Kurşunlarsa olay yerindeki biri çocuk olmak üzere iki kişiye isabet etti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Alacak meselesi dehşete dönüştü. Silahlı kavgada kurşunlar olayla ilgisi olmayan iki kişiye isabet etti. Silah seslerinin yükseldiği yer İstanbul Küçükçekmece'ydi. Akraba olduğu öğrenilen iki kişi arasındaki alacak tartışması kısa sürede büyüdü. Taraflar silahlarına başvurdu ve çatışma çıktı. Karşılıklı ateş açılan anlarda seken kurşunlardan biri o sırada sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki çocuğa, diğeri ise yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.
1: Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan Misirgi Dağı'nda çığ meydana geldi. 11 dağcı hayatını kaybederken 6 dağcı yaralandı. 10 dağcı kendi imkanlarıyla dağdan indi. 6 dağcı ise kayıp.
0: Tonlarca kar ve buz kütlesi dağdan koptu. Dağcıların üzerine çığ düştü. Rusya'daki felaket kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Kuzey Kafkasya'daki Kabardino-Balkarya bölgesinden. 5000 metreyi aşan zirveleri bulunan Misirgi Dağı, Kafkasların en zor tırmanış rotalarından biri. Ancak bu kez dağ dağcılara mezar oldu. Bezengi Vadisi'nde ilerleyen 33 kişilik dağcı grubunun bulunduğu bölgeye büyük bir çığ düştü. Kar kütlesi önüne ne çıktıysa süpürdü. Kar kütlesinin altında kalan dağcılardan hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. 10 kişi ise kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başardı.
2: Arama ve kurtarma operasyonları için sahada operasyon yürütüyoruz. Şu anda 50'den fazla kişi çalışmalara katılıyor.
0: Hala kayıplar var. Kayıp dağcılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 50'den fazla kurtarma görevlisi ve helikopter bölgeye sevk edildi. Ancak zorlu arazi şartları ve yeni çığ riski çalışmaları güçleştiriyor.
1: Başkan Erdoğan haftanın ilk gününe kabineyi toplayarak başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İki müjde verdi Başkan Erdoğan.

0: Erdoğan, kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul için başvuruların 14 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu. Yarısı Bizden projesinin de yine İstanbul için 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. İşte Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından öne çıkan başlıklar.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
2: Müjdeyi kabine toplantısı sonrasında verdi. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor.
1: Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
2: Böylece İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutta hak sahipleriyle buluşacak. İstanbul için müjde bununla da sınırlı değildi.
1: Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotasını içeren orta vadeli program içinde net konuştu.
1: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.
2: Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ABD-İran çatışması içinde ayrı bir parantez açtı.
1: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
2: Erdoğan dikkat çeken uyarılarda da bulundu.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanmasına ilişkin çalışmalarda bir yandan devam ediyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda FETÖ izine rastlandığını belirtti.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kalbinden biraz.
5: Hayır.
6: Cezaevinde hiçbir şekilde bunun fark edilmemiş olması, kaç dakikada müdahale edildi, bu tarz notların yer almaması bir şüphe uyandırıyor.
7: Kalp krizi miydi yoksa suikast mı? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yıllardır tartışma konusuydu. Yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
6: Bir rahatsızlık geçirmiş. Şimdi bu rahatsızlığı yediği bir şeyden mi kaynaklandı? Bir şey mi içirdiler? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yanında olan isim. Zaten bu başlı başına bir şüphe.
7: Bosna'da fedai, Azerbaycan'da köroğlu, Türkistan'da hayal etti. FETÖ kumpasıyla tutuklandı. Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi.
6: Burada bir FETÖ izi olduğu için evet. Bu dosya diğerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü burada örgütsel bir hareket de söz konusu olabilir. Sadece aslında o gün koğuşta görevli olanlar değil, Adli Tıp Kurumu'ndaki o gün o testi yapanlar, hı hı, ve sonrasında belki o dönemde kaldırıldığı hastanede görevli olanlara kadar bunların tamamı benim anladığım kadarıyla bir daha gözden geçirilecek.
7: Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapıldı.

0: Alıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. Dosyanın raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi.
1: Butona basıyor rahatsızlanınca. Ferhat Veysi Gül alarmı gördüğü halde yanına gitmiyor ilk önce. O sesi bastırmak için radyonun sesini yükseltiyor.
0: 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Kozinoğlu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
1: Dosyasında kalp krizi geçirdiği bir yer alıyor ama nasıl kalp krizi geçirdi, o anlarda neler yaşandığına dair hiçbir bilgi yok.
0: Ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
1: Bakanımız, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de yapmış olduğum görüşmede şunu sordum. Yani Sayın Bakanım, burada en çok sizin dikkatinizi çeken ne burada dedim. Hı hı. Ve kendisi şunu söyledi. Bunun sadece Ferhat Veysel Gül'le sınırlı kalmayacağını, mutlaka bunun o dönemdeki gerek emanette mektubun kaybolması, oradaki fenalaşmasında hızlı müdahalenin olmaması, yani bununla iltisaklı kim varsa bunları mutlaka tespit edeceğiz dedi ve Bakan Gürlek'ten bize yapmış olduğu açıklama şu yönde: tüm faili meçhul dosyaları titizlikle ele alıyoruz, karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız. Kaşif Kazinoğlu'nun da dosyasında da bir FETÖ izi görüyoruz. Bu dosyanın bizzat takipçisi olacağız. Ferhat Veysel Gül'ün de iadesi için yeniden talepte bulunacağız dedi.
2: Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon yapıldı. Yapılan denetimlerde milyonlarca liralık açık olduğu tespiti var. Örneğin gönderilen paralara karşılık malzeme alımı yapılmamış. Daha da acısı, deprem zamanı toplanan çadır, yatak, ısıtıcı gibi acil durum malzemeleri de Ahbap'ın İzmir'deki deposunda çürümeye terk edilmiş.
3: Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar depremzedelere yardım için hazırlanmıştı. Ama Ahbap'a giden ürünler depoda çürümeye bırakıldı.
5: Çünkü Ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Ahbap soruşturmasının 5. dalgasında yeni tespitler ortaya çıktı. 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
6: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
7: Hakkari iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben de topluyorum.
4: Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yapıldı. Yeni bilirkişi raporunda Ahbap'ın 6 Şubat depreminden sonra 11 ayda toplam 4,3 milyar lira topladığı, bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, hatta 500 milyon liranın tek seferde bankadan alındığı belirlendi.
5: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
4: Banka hareketlerinde transfer edilen 2 milyar liranın karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı. Yardımlar üzerinden şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi.
5: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
4: Ahbap'ın İzmit'teki deposunda ise çürümeye bırakılan birçok deprem yardımı ele geçirildi. 895 çadır, 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu, soba, kedi evi, ısıtıcı, tekerlekli sandalye, beyaz eşya bulundu.
5: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: CHP ve Yeni Parti arasındaki koltuk kavgası belediyelere de sıçradı. CHP yönetimi İBB Başkan Vekili olan Nuri Arslan'ı yakın markajı almıştı. Arslan'ın "ben İmamoğlu'na bağlıyım" diyerek CHP'ye kapıları kapadığı öne sürüldü. Yeni Parti ise Kasım ayında kurultaya hazırlanırken Özgür Özel'in A takımı için Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri gözüne kestirdiği konuşuluyor. İşte muhalefet cephesinde son yaşananlar.
8: "Benim hırsızım iyidir" diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
9: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e Toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.

0: Yol arkadaşları rakip oldu. CHP ve Yeni Parti arasında kılıçlar bu kez belediye başkanları için çekildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı saflarına katmak isteyen CHP yönetimi İstanbul'da temaslarını hızlandırdı.
1: Nuri Bey'le Nuri Başkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle bir toplantımız var.
0: Ancak iddiaya göre o görüşme adres kriziyle başladı. Nuri Aslan'ın CHP il başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan görüşme talebini "ben il başkanlığına gelmem" diyerek geri çevirdiği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "nerede istiyorsa orada görüşün" talimatı vermesi üzerine görüşmenin adresi Saraçhane olarak değiştirildi. Aslan'ın o görüşmede "ben İmamoğlu'na bağlıyım" diyerek CHP'ye kapıları kapadığı konuşuluyor.
2: Bir arkadaşım, bir dostum, bir yol arkadaşım Ekrem Bey'in fikirleriyle ya da dünyaya bakışıyla ya da içimizdeki insan sevgisi ortak.
0: Yeni partide de kurultay hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özel'in A takımı yavaş yavaş şekilleniyor. İddiaya göre listedeki en dikkat çekici isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Okan Konuralp. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleriyle bilinen Sencer Solakoğlu'nun da Özel'in MYK'sında yer alacağı söyleniyor.
3: Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı.
0: Kılıçdaroğlu'nun ise A takımına tartışma ve polemiklerden uzak durma talimatı verdiği konuşuluyor.
4: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bizim temel görevimiz sorunları saptamak ve onlara çözüm üretmek.
0: İBB davasına ise 76. günde tutuksuz yargılanan iş adamı Necmettin Şimşek'in itirafları damgasını vurdu. 2013 yılında Başakşehir'deki bir arsayı Kiptaş'tan kiralayıp kendi öz kaynaklarıyla okula dönüştürdüklerini anlatan Şimşek, 2019 yılında yönetim değişince haksız yollarla arsadan tahliye edildiklerini söyledi. Kriz çözülsün diye İmamoğlu'nun danışmanına $200,000 verdiklerini, ancak ne gerekenin yapıldığını ne paranın iade edildiğini de sözlerine ekledi. İş adamı "yatırımlarım heba edildi" diyerek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. İBB'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Son olarak ihaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden olma suçlamasıyla 12 İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 6'sı tutuklandı.
5: Efendim, Türkiye'de tam 189 siyasi parti var. Bunlardan 36'sı seçime katılabildi. Çoğunun adı sanı bilinmiyor. Peki bu partiler faaliyette mi? Parlamento şefimiz Tülay Ağaoğlu ile kameraman Taşkın Ural bu partilerden bazılarının kapılarını çaldı. Bakın nelerle karşılaştılar.

0: kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bazı siyasi partilerin genel merkezlerinin kapısını çalacağız. Türkiye'de 189 partinin kaydı var Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında. Peki bu partiler faaliyette mi? Şimdi ona bakacağız.
1: Milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023'te gerçekleşti. Bu seçime 36 parti katılmaya hak kazandı. Pusula 1 metreyi geçti. Seçime katılma yeterliliği olmayan geriye 153 parti kalıyor. Birçoğunun ismi dahi bilinmiyor ama faaliyette görünüyor. Gelin bunlardan bazılarına bakalım.
0: Denge Partisi'nin adres olarak gösterdiği genel merkez burada 16 numarada. Şimdi bu adrese geldik ve zile basacağız. 16 numarada başka bir kuruluş görünüyor. Zil çalıyor. Zile bastık ancak kapıyı açan olmadı.
1: Başka bir parti genel merkezine gidiyoruz.
0: Sağduyu Partisi genel merkezindeyiz. Burası demirlerle kapatılmış durumda. Kapıyı açmaya çalışalım, çalalım. Ancak zaten bina boş görünüyor. Ayrıca komşular da 5 yıldır buraya hiç kimsenin uğramadığını ifade ettiler. Karşınızda bir Sağduyu Partisi adında bir bina var.
2: Sağduyu

0: kadar sinema etmiş burası.
1: Evet, siz gelen giden olduğunu gördünüz mü hiç?
0: Hayır, ben 5 senedir kimse gelmedi buraya.
1: Boş.
0: Tabii belediyeden satın alındı ama yani 5 senedir gelen gideni görmedim burada. Kapalı vaziyette duruyor.
2: Aklı Selim Gençler Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiği genel merkez adresindeyiz.
1: Aklı Selim Gençler Partisi. Öyle mi? İlk kez duyuyorsunuz. 3 numaradaymış, şuranın 3 numarasındaymış ama bir çalalım bakalım kapıyı. Aklı Selim Gençler Partisi'nin genel merkez olarak bildirdiği adresteyiz şimdi. Kapıyı çalacağız. 3 numara... şu olabilir. Kapıyı açan olmadığı gibi bir tabela da görünmüyor binanın önünde.
3: Yurt dışından da buraya geldiğini söyledi. Oradaki yöneticilerden de işte partiye üye falan yaptı, yönetici yaptı, il başkanı yaptıkları vardı. Ama bayağı bir yaşlı yani. Bu yaşta böyle parti marti işleri var ama. De evlerini gösterdiler. Daha farklı bir yer tutmadıkları için burayı göstermişlerdi. Ama şu anda burada yok kendisi.
1: Niye kurdu dersiniz böyle bir parti?
3: Yani bilmiyorum. Buraya gerek var mıydı böyle bir partiye? Memlekette parti dolu zaten. Evet, amcamız genç parti kurdu ama yaşlı. Bayağı böyle bastonlu mastonlu bir amca. Hani niye böyle bir şey yaptı bilmiyoruz.
2: Parti genel başkanı telefonla da arandı ancak ulaşılamadı.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Güzel Parti'nin bildirdiği adresteyiz. Genel merkezdeyiz ve 5 numaraya basıyoruz şimdi. Güzel Parti Genel Merkezi arıyoruz ama.
4: Ya niye yürüyorsun kardeşim? Güzel Parti'nin cevapları. Güzel Parti'nin cevapları sanmıyorum. Niye yürüyorsun?
1: Hayır, bura adresi bildirmişler, o yüzden dedim.
4: Hayır, burada öyle bir şey yok. Geçen gün de geldi Güzel Parti diye. Ne Güzel Parti? Ben onu anlamadım ya.
1: Doğru, haklısınız yani.
4: Uyuyorum, uykumdan kaldırıyorsun beni ya.
1: Yok, kusura bakmayın.
2: Anlaşılan o ki Güzel Parti bildirdiği adreste değil. İşte ulaşamadığımız bir genel merkez daha.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Toprak Partisi'nin genel merkezi olarak burası bildirildi. Ancak kepenkler kapalı.
2: Siyasi parti kurmak, dernek kurmaktan çok daha kolay. 30 kişinin imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na başvuruluyor ve siyasi parti kuruluyor. Yeterli üyesi yok, ilgi yok. Peki neden bu partiler kuruluyor? O da başka bir incelemenin konusu gibi görünüyor.

0: Efendim, süresiz nafakada yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek yeni düzenlemenin Ekim ayındaki yargı paketinde yer alabileceğini açıkladı. Yeni sistemde çalışamayacak durumda olan ya da geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizmasının da devreye alınması planlanıyor.
1: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Ben de nafaka mağdurlarından birisiyim. 14 ile evli kaldım ama bunun ömür boyu olması zaten bir adaletsizlik. Teşekkür ederim bu müjdeli haber için.
3: Boşanma ve nafaka düzenlemesi hayata geçiyor. Takvim netleşti. Düzenleme Ekim ayında meclisin gündeminde.
4: Burada esas mesele herkese uygulanacak tek bir süre belirlemek değil.
3: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenlemede nafakanın evlilik süresine göre kademeli olarak belirlenmesi en önemli maddelerin başında geliyor. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl süreyle nafaka ödenmesi gündemde.
5: Boşanma davaları yıllar yılı sürerse kişiler hayatına bakamaz. Hayatımızın sonuna kadar nafaka ödemek zorunda kalırız diye evlenmekten korkan insanlar var.
3: Bu düzenlemeyle boşanma sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.
4: Hakim tarafları dinledikten sonra evlilik birliğinin artık sürdürülemeyeceğine kanaat getirirse öncelikle boşanmaya

0: karar verecek. Nafaka, velayet ve diğer ferileri gibi meseleler ayrıca görülmeye devam edecek.
1: Düzenlemenin bir diğer ayağı sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri olmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
0: Yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemede hakimin somut olayın özelliklerine göre nafakayı belirli bir süreyle sınırlandırabilmesi, gerekli görürse de süresiz olarak hükmedebilmesi öngörülüyor.
2: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Kadının çalışamayacak durumda olması ve yaşı değerlendirilecek. Buna göre de mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecek. Ayrıca yeni sistem yasalaştığında daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Nafaka düzenlemesinin Ekim ayında 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi Marmara Denizi'nde başka bir gemiyle çarpışıp 11 dakika içerisinde battı. Kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları sürerken acılı aileler gelecek bir haberi bekliyor.
4: Diyoruz, Allah'tan ümit kesilmez, bekliyoruz. Umarım bizim bu bekleyişimiz boşuna gitmez.
5: Umuda tutunup günlerdir denizden gelecek bir haberi bekliyorlar. Acıları tarifsiz. Kiminin ağabeyi, kiminin babası, kardeşi batan gemideydi.
6: Alus gemisi kendi hayati can kurtarma materyallerini, frika olsun, cansal olsun, bunları suya niye atmadı?
5: Batık geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.
7: Kayıp 10 mürettebatın ailelerinin acılı bekleyişi Silivri'de devam ediyor. Aileler savcılıkla görüştü ve savcılıktan da kendileri için, özellikle kaybolan yakınları için çeşitli istekleri oldu. Bunların başında da Alsu gemisinden veya Tuğberk İmamoğlu gemisinden çarpışma anına ait herhangi bir görüntü kaydı.
6: Şu an ETS kayıtları, iletişimleri, görselleri, olay mahallindeki gelişmelerin video kayıtları, bunlar hep istenmiş ve bunların üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bu soruşturma genişletilecek.
4: %1 bile umut olsa bizim için o birlik bile çok. %1 umut bile bizim için çok. Bakayım, sadece abim değil, dostum, arkadaşım, canım.
5: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisi ile Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi saat 3 sıralarında çarpıştı. 4000 tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu 11 dakika gibi kısa bir sürede battı. Batık geminin enkazının yeri TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV cihazıyla tespit edildi. Enkaza 720 metre derinlikte ulaşıldı. Çarpışma anından itibaren haber alınamayan 10 personelden de hala iz yok. Bölgede arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzen unsurlar, helikopter, İHA ve uçaklarla sualtı arama yapan gemiler açık denizde aramalarını sürdürüyor. Çalışmalar krizin merkezinde anlık olarak takip ediliyor. Ailelerin acılı bekleyişi de sürüyor.
3: Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan o feribot faciasının acısı hala çok taze. Kazadan sonra denize atlayarak canını kurtaran Kaya ailesi yaşadıkları can pazarını anlattı mikrofonlara. 14 kaybı arama çalışmaları devam ediyor bir yandan. Kayıp yakınları bir yandan umutlu bekleyişi sürdürürken diğer yandan da onların adını kullanarak yardım toplamaya çalışan vicdansızlarla uğraşıyor.
1: Feribot faciasının üzerinden günler geçti, deniz bile duruldu ama ne yüreklerdeki acı dindi ne de yaşananların korkusu bitti.
8: Can pazarıydı. Hani nasıl anlatabilirim ki bunu?
9: 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
1: Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun batmasına şahit olanlar arasında Kaya ailesi de vardı.

0: Anne, baba ve 3 çocuk 2 günlük tatilin ardından evlerine dönüyordu. Feribot limandan ayrıldıktan sonra şiddetli şekilde sarsılmaya başladı.
1: Hani durdur gemiyi, çok kişi söyledi zaten bunu. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler.
2: Gemi yatınca hiç hız kesmedi zaten kaptanımız.
0: Çok geçmeden feribot su almaya başladı.
3: Geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giydik. Can yeleğimizi giydiğimizde herkes zaten denize atlıyordu.
0: Onlar çocuklarına tutundular, hayatta kalmaya çalıştılar.
1: Yani kurtulamayanların çoğu zaten kilitli kaldılar, kapılar çok fazla kapandığı için.
0: 11 yaşındaki Fatma Ada'nın o anlarda yaşadıkları kabus gibiydi.
3: Denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. Gemi benim üstüme devrildi.
0: Genç kızın kaburgaları kırılmıştı.
1: Kırıkla 5 gün gezdi çocuk. Tedavisinde de yürümesine bile izin verilmiyor mesela çocuğun.
0: Cam pazarında 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
4: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
0: Hayatını kaybedenlerden Şerif Özdemir'in cenazesi yine aynı kazada vefat eden eşi Hüseyin Özdemir'in kabrinin yanına defnedildi.
5: Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
0: Kayıplar arasında Hataylı kardeşler Mustafa ve Mahmut Demir de var.
6: Kendinden önce aradı, çocuklarla oyuncaklarını gösterdi. Çocukları sevindirdi, gelemiyor.
0: Ama ailenin bekleyişini bile fırsata çevirmeye çalışanlar çıktı. Yakınları kardeşlerin adıyla sahte yardım ve IBAN paylaşımları yapıldığını söyledi.
7: İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanları iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
0: Kurtulanlar o günü unutmaya çalışıyor. Kayıpların aileleri ise sevdiklerinden gelecek bir habere tutunuyor.
8: Ağustos'ta ölen Bosna kasabı ve savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı bir kez daha tribünden pankart açtı. Üstelik futbolcular da saygı duruşunda bulundu. Daha önce ceza kesen UEFA'nın yeniden bir yaptırım uygulaması bekleniyor.
9: Savaş suçlusu için koreografi yaptılar. Bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Görüntüler Sırbistan'dan. Kızıl Yıldız'da Partizan arasındaki 180. derbiye 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı Ratko Mladic damga vurdu. Tribünlerde Mladic'in dev görseli açıldı. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları da sahanın ortasında Mladic'e bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Skandal bununla da kalmadı. Stad spikerinin ruhu şad olsun sözlerinin ardından maç başladı. Tribünlerden de Mladic lehine tezahüratlar yükseldi. Ayrıca kulübün resmi sayfası o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kızıl Yıldız takımı 27 Ağustos'taki Victoria Plzen maçında da Mladic lehine tezahürat ve pankartlar nedeniyle UEFA'nın radarına girmişti. UEFA'dan kulübe 90 bin euro para cezası verilmiş. Ayrıca bir Avrupa deplasmanında Kızıl Yıldız taraftarlarına bilet satışı yasaklanmıştı. Şimdi gözler yeniden UEFA'ya çevrildi.
8: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik baskıyı artırdı. Artan tansiyon enerji piyasasında da hareketliğe neden oldu. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı artırması enerji piyasalarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Washington'dan gelen son mesajlar Trump yönetiminin bir yandan Tahran'ı anlaşmaya zorlamaya çalışırken diğer yandan İran'ın petrol gelirlerini kesmeye yönelik baskıyı sürdüreceğini gösteriyor. Trump'ın son günlerdeki açıklamalarında özellikle İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası dikkat çekiyor. Trump'ın halka yönelik tehdit içeren paylaşımlarının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 3 İran tankerini vurduğunu açıklaması piyasalardaki risk algısını daha da yükseltti. Washington Post'a saldırılardan birinin Hark Adası açıklarında gerçekleştirildiğini aktardı. Trump'ın mesajı iki yönlü. İran saldırılara devam ederse askeri baskı sürecek ancak Washington hala Tahran'ın masaya gelmesi halinde anlaşma seçeneğini açık tutuyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright da hafta sonu yaptığı açıklamada her zaman anlaşmaya açığız derken ABD ordusunun bölgedeki temel görevlerinden birinin İran'ın petrol ve enerji ürünleri ihracatını engellemek olduğunu söyledi. Ancak bu stratejinin Washington açısından önemli bir maliyeti var, petrol fiyatları.

0: Reuters'a göre Brent petrol yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. CBS News verilerine göre Brent gün içerisinde 97 dolar seviyesine kadar yükseldi. ABD'de normal benzinin ulusal ortalaması ise galon başına 4 dolar 14 sent ulaşarak 2 günü dönemi için rekor kırdı. Dizel fiyatı da yaklaşık 5 dolar 85 sentle tarihi seviyeye çıktı. Piyasanın asıl korkusuysa Hürmüz Boğazı. İran bugün Boğaz çevresinde yeni bir deniz yasak bölgesi oluşturabileceğini duyurdu ve yeni Amerikan saldırılarına karşı Körfez'deki enerji altyapısının hedef alınabileceği tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar petrol fiyatlarına yeni bir jeopolitik risk primi ekliyor. ABD ana akım medyasındaki değerlendirmelerde de aynı noktada öne çıkıyor. Trump İran üzerinde baskıyı artırırken kendi iç politikasında yükselen enerji fiyatlarının baskısıyla karşı karşıya. Associated Press ve Washington Post savaşın başlangıçta öngörülenden çok daha uzun sürdüğüne ve Hürmüz'ün açılmasının artık Washington'ın temel hedeflerinden biri haline geldiğine dikkat çekiyor. Reuters'a artan benzin fiyatlarının Kasım ara seçimleri öncesinde Trump ve Cumhuriyetçiler üzerindeki siyasi baskıyı arttırdığını bildiriyor. Dolayısıyla Washington'ın önündeki denklem giderek zorlaşıyor. Trump İran petrol gelirlerini keserek Tahran'ı masaya oturtmak istiyor. Ancak İran petrolünü piyasadan çıkardıkça ve Hürmüz'de çatışma riski yükseldikçe dünya petrol fiyatları ardından da Amerikan benzin fiyatları yükseliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Trump yönetiminin İran politikasında yalnızca askeri başarı değil, petrol fiyatlarını aşağı çekebilmekte kritik bir siyasi başarı ölçütü haline gelmiş durumda.
1: Gazze'de yaşayan siviller İsrail'in çektiği sarı hatta bir oraya bir buraya sürükleniyor. Evleri bombalanan Gazze'lilerin kalacak bir yeri yok. İsrail'in işgali büyütmesiyle birlikte yüz binlerce kişi göçebe hayatı yaşıyor.
2: İsrail verdiği sözü tutmadı. Katliam ordusu sarı hattan çekilmedi. Gazze'liler kendi topraklarında sürgün hayatına mahkum oldu.
3: Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çadırımız yok, paramız da yok.
2: Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de katliam yapan İsrail şeridi tam ortadan ikiye bölerek konuşlandı. O bölgeye de sarı hat adını verdi. ABD'nin 15 maddelik planına göre işgal ordusunun bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak katliamcı Netanyahu Gazze'den çekilmeyeceğiz mesajını verdi.
4: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
2: Sarı hat diye belirlenen nokta Gazze'nin yaklaşık %53'ünü kapsıyordu. Ancak İsrail ordusu durmadı. Kademeli olarak ilerledi. Filistinliler daracık bir alana mahkum bırakıldı.
3: Geceleri uyuyamıyoruz. Her gece askeri insansız hava araçlarından ateş açılıyor.
2: Sürekli ölüm tehdidi altındaki siviller kendilerine gidecek yer bulamıyor. Eşyaları sırtında bir oraya bir buraya sürükleniyor.
3: Her an tüm eşyalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla birlikte kaçmak zorunda kalabiliriz.
1: Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri kendi hazırladıkları edebiyat dergisini İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi ve kendisini okullarına davet etti. Liseli gençlerin bu adımına İspanya'dan yanıt gecikmedi. Başbakan Sánchez öğrencilere kendi imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderdi.
5: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e dergimizi göndermek istedik. Posta yoluyla dergimizi ilettik. Sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez kendisine gönderilen hediyeyi karşılıksız bırakmadı. Lise öğrencileri için mektup kaleme aldı. Kayseri Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından çıkarılan Kıvılcım isimli kültür edebiyat dergisi büyük beğeni gördü. Öğretmenler öğrencilere motivasyon olması amacıyla dergiyi sınırların ötesine taşımaya karar verdi ve dergi nüshalarından birini İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi.
5: İlgi ve merakla okuduğunu, kendisine bu dergiyi

0: El gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
1: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul Başar İstanbul'da yakalandı. Kadın kılığında yakalanan firari hükmünün kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.
2: Hadi. 8 yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis firarinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Takibe alınan Tuğrul Başar düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan hakkında 3 kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi. Kadın kılığında 8 yıldır yaşamını sürdüren Tuğrul Başar cezaevine gönderildi.
1: 2022 yılıydı. 17 yaşındaki Dilara sosyal medyada farkında olmadan celladıyla tanıştı ve o cani genç kızı öldürdü. Hayatını kaybeden Dilara'nın Amerikalı annesi Meta şirketine çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunarak dava açtı ve o dava evladını kaybeden annenin zaferiyle sonuçlandı.
3: We need accountability. Anna Lee was 18 years old.
4: Emmy didn't want to die.
5: My son was killed.
6: Sanal dünyanın karanlık eksenine kapıldı, katiliyle günlerce yazıştı.
7: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
6: Sosyal medyadan tanıştığı o yabancı ilk buluşmada Dilara'nın canını aldı.
8: Koku o güneyden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
6: Juliana Arnold 2022 yılında 17 yaşındaki kızını toprağa veren acılı bir anne.
8: Koku hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi.
6: A Haber dış haberler editörü Farah Uçucu'nun ulaştığı o anne kızının Instagram yoluyla nasıl ölüme gittiğini anlattı.
8: Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi.
6: Babası Türk, annesi Amerikalı olan Coco Dilara Konar o gün başına geleceklerden habersiz dışarı çıktı ve bir daha da dönmedi. Amerikalı anne kızını ölüme götüren sürecin baş kahramanı olarak gördüğü Meta şirketine dava açtı ve mücadelesi tüm dünyaya ilham oldu.
9: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
10: Like that's so scary for all parents because they don't.
11: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor.
8: Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor.
9: And have access to your children.
6: Platformların çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunan acılı anne aynı karanlığın kurbanı olan bütün çocuklar için savaştı ve Meta'ya karşı açtığı davayı kazandı.
8: Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi.
6: Parents Rise topluluğunu kurarak yıllardır aynı uğurda savaşan Amerikalı anne, Türkiye'deki ebeveynleri platformların güvensizliği konusunda uyardı.
9: You should be scared.
8: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turu var.
6: Edirne'de tarihi köprüden Meriç Nehri'ne düşen adamı tekne turu yapan gruptakiler fark etti.
12: Evet, köprünün altından geçtik.
6: Teknedekiler yardım çağırdı. Kurtarma ekibini beklerken de can yeleği atarak suyun üzerinde kalmasını sağladı.
13: Yeleği giy abi, yeleği giy. Kafaya geçsin. Geliyor, geliyor, botta geliyor arkadaş.
12: Dengeyi kurduk, hareket

0: Ekip dakikalar içinde oradaydı. Botla karaya çıkarılan adam hemen hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da bir kadının erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildiğini gören genç araya girip şiddeti sonlandırmak istediği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Genç hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Yalova yolunda kural ihlali kazaya yol açtı. Seyir halindeki motosikletle aniden yola çıkan cip çarpıştı. Asfalta savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Aydın'da besi çiftliğinden kaçan dana firar girişimi sırasında bir evin çatısına düştü. Tavan delindi, talihsiz hayvanın yarısı içeride yarısı dışarıda kaldı. İtfaiye onu sıkıştığı yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
1: Yeni bir ip yok
2: mu? İp var, gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya.
0: Burası da İzmir Gazi Emir. Otomobiliyle drift atan sürücüye 146 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
3: İstanbul Havalimanı yolunda aşırı hızlı motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklendi.
4: Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki hendeğe girdi. Sürücü metrelerce sürüklendi. Görüntüler İstanbul Havalimanı yolundan. Seyir halindeki motosikletin sürücüsü bir anda gidon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki hendeğe girdi. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Sürücü taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı. Kazada yere düşen motosikletinin sağlık durumu ise bilinmiyor.
3: Kurabiye Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan günümüze uzanan kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında. Haber ekipleri kentleri gezdi. Farklı şekilde yapılan kurabiyelerin yapımını görüntüledi efendim. İzleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü noktalayacağız.
5: Türkiye'nin kurabiyeleri deyince tabii ki birçok bölgenin kendine has kurabiye çeşidi vardır. Ama özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon usulü fındıklı kurabiye. Ama diğer bölgelerden farklı olmasının en önemli nedeni ise tabii ki o bu coğrafyada yetişmiş, bahçelerden toplanmış fındıklarla yapılan kurabiye olması. Peki nasıl yapılıyor, özellikleri nelerdir? Necla ablamla birlikte yerinde göstereceğiz.
6: Sargonlar atmış hane hane sevdum hane sargonlar atmış hane hane sevdum hane verim bana yar uydurmalar
7: düzüldüler falan. Şöyle fındığını bıraktım. Şimdi fındıktan elde ettiğimiz çikolatamızı da hemen.
5: Tamamen fındıkla birbirine böyle entegre oluyor.
7: Evet, evet, evet.
5: Ne kadar süre yoğuruyorsunuz?
7: Ya kıvam oluşana kadar yoğuruyorum. Şöyle bu şekil aldım mı ondan sonra kaşıkla bunu şekillendirebiliyorum.
5: Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi dizi. Necla abla, kaç dakika kaç derecede nasıl kıvamda pişmeli?
7: Yani 170 derecede 15 dakika yeterli olur.
5: Yani çok o kurabiye kavrulmayacak yani.
7: Çok kavrulmayacak, evet.
5: O zaman atalım fırına. Evet. 15 dakikamız tamamlandı ve kurabiyelerimizi alalım.
7: Evet, bakayım.
5: Fırından da aldık. İşlem evet. Tamam galiba.
7: İşlem tamam.

0: Bulgur çok fazla kızarmasına gerek yok. Pişmiştir afiyetle.
1: Bu bir de bekleyebiliyor değil mi galiba? Bu bayatlama. Katkı yok içinde.
0: Hiç katkı yok. Bir de hani kavanozun içine, cam kavanozun içine koyarsanız kahvenin yanında yani uzun süre kalabiliyor.
1: O zaman tadına bakma zamanı. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Trabzon'un bahçelerinde yetişmiş fındık. Trabzon usulü fındıklı kurabiye ama en önemli özelliği bu fındıktan tadını alması. Sütlü çikolata ve normal çikolatayla biz sütlüsünü deneyelim, tadına bakalım. Gerçekten güzel, harika, ağzınızda zaten kum gibi dağılıyor çayın kahvenin yanında. Ve en önemli özelliği içinde en ufak bir katkı yok. Un, şeker, yağ bulunmadığı için sağlık ürünlerinde oldukça faydalı.

0: Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden birisi de badem ezmesi. Özellikle İdirne'de üretilen badem ezmeleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Belli bir üretim imalat sürecinin ardından ise ambalajlanmak üzere son kesim mermerine geliyor.
1: Şerbetle öğütülmüş bademimizi birleştirdikten sonra badem ezmesi hamurumuzu elde ettik ve elde edilen badem ezmesi hamurumuzu mermer tezgaha koyuyoruz. Bir gece dinleniyor. Soğuduktan sonra ertesi günde işlenmeye başlıyor. İşleme aşamasında da badem ezmesi hamurumuz yumuşatılıyor ve rulo haline getirilerek kesilip ambalajlanıyor. Badem ezmesinin içeriğine gelecek olursak, öğütülmüş badem, şeker ve su var. Şekerle suyu kaynatıp şerbet haline getiriyoruz ve daha sonra da içine öğütülmüş badem katıyoruz. Sadece bundan ibaret. Tamamen bademden elde edilen bir ürün. Bademli kurabiyeye gelecek olursak, bademli kurabiyede pudra şekeri, badem, tereyağı, margarin ve un bulunmaktadır. Bademli kurabiye iki çeşit üretiyoruz. Ay şeklinde ilk çıkan geleneksel kesim ve daha sonra da küçük küp şeklinde üretmeye devam ediyoruz. Her iki çeşitte de oldukça rağbet görüyor. Badem ezmesi ve devamimiz ürünümüz aynı zamanda Edirne'de coğrafi tescil işaretiyle işaretlenmiş oldu. Böylelikle daha da çok rağbet görmeye başladı. Şimdi yurt dışı için de coğrafi işaret alınmaya çalışılıyor badem ezmesi ve devamisk ürünü için.
2: Osmanlı döneminde şifa elbası olarak kullanılan devamisk günümüzde hala daha talep görüyor. Ve Edirne'ye gelen her müşterimiz bu devamiski alıp evlerinde tüketiyorlar.
0: Benzersiz lezzetler, vazgeçilemeyen tatlılar tabii ki Türk şekerlemeleri arasında duble fıstıklı lokum da Edirne'de ön sıralarda geliyor. Ve özellikle ziyaretçiler bu lokumdan almadan Edirne'den gitmiyor.
2: Edirne'mizin Osmanlı döneminde sofralarında olan lezzetlerimiz olmazsa olmazımız badem ezmemiz. Yani daha Osmanlı devletimizden, Osmanlı kuruluşundan gelen bir sofra lezzetlerimiz var. Aynı zamanda bademli kurabiyemiz ve şifa elbamız adlandırdığımız devai misk elbamız.
3: Konya'nın birbirinden eşsiz lezzetlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir lezzeti anlatacağız. Nasıl yapıldığını Tahir Hanım ve Burhan Hanım bizlere aktaracak. Bugün tahinli kurabiye yapacağız. Tabii ki malzemelerimiz hazır.
4: Unumuz var, şekerimiz var, tereyağımız, tahinimiz, sıvı yağımız, kabartma tozumuz, yumurta sarımız, üzeri için yumurta beyazı ve susamımız var. Alırız. Sonra sıvı yağımızı, şekerimizi, onları bir karıştırırız, sıvı malzemelerimizi. Sonra katı malzemelerimiz, unumuz ve kabartma tozu ve yumurta sarısını alıp karıştırırız.
3: Kurabiye yapmak zor mudur?
4: Çok kolay. Herkes yapabilir.
3: Evet.
4: Çok kolay bir kurabiye.
3: Besleyici özelliği olarak oldukça yoğun değil mi?
4: Evet. Tahinin tabii besleyici özelliği var.
3: Evet.
4: Daha kuvvetli işte öyle sıvı yağımız her şeyimiz var yani güzelce. Yani tahin zaten başlı başına bir doyurucu ve tahini her şeyde de kullanırım. Keklerde de kullanırım. Yine pastalarda, böreklerde kullanılır.
3: Evet.
4: Yani açmalar. Yani evet, evet, evet. Aynen.
3: Tahini zaten çok önemli. Burada tabii tahinin yapıldığı susam da burada kullanılacak değil mi ayrı olarak?
4: Evet, tabii ki susam da var. Özellikle üzerine kullanacağız.

0: Konya'ya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden birisi tahinli kurabiye. Şu anda gördüğünüz gibi pişti ve sunuma hazır. Efendim nasıl pişirdik? Ne kadar süre kaldı?
1: 180 derecede 20 dakika pişirdik.
0: Evet.
1: Kontrollü bir şekilde. Pişmiştir şimdi. Sunuma hazır.
0: Evet,
1: yeğenlere afiyet olsun.
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
3: Salı sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabah Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ne yazık ki orman yangınlarını konuşuyoruz yazın başından bu yana ve Antalya'daki orman yangınlarını yakından takip ediyoruz. Ve Antalya'daki yangından çok çarpıcı kareleri ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkmıştı yangın. Havadan ve karadan müdahale ediliyor hala yangına. Bakın şu anda gelen görüntülere ekranlarınıza taşıyalım. Hemen valilikten yapılan açıklamalar var. Karaöz, Ekşili, Kızılı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmış durumda. Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine de sıçradı maalesef. Yangın sebebiyle Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. A Haber Radyo'da şu anda seyir halinde olan ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de bu hatırlatmaları yapmamız oldukça önemli. Tekrar hatırlatalım. Yangın sebebiyle sevgili izleyenler, Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatılmış durumda orman yangınları sebebiyle ve yangını kontrol altına almak için de ekiplerin müdahalesi devam ediyor hem havadan hem de karadan. Değerli izleyenler, Zonguldak'ta bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobille çarpıştı. Bakın o görüntülerde sonrası ekranlarınıza geliyor. Kazada araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Ayrıntılarına bakalım hemen. Kaza Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşandı. Seyir halindeki otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Zonguldak istikametine seyir halindeki yolcu treniyle çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi hemen. Kazada yaralanan araçtaki 5 kişi de hastaneye kaldırıldı. Ve yazılı basınla da devam edelim. Sabah gazetesine bakacağız. 8 Eylül Salı sabahında sabahın manşetinde neleri görüyoruz? Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma manşeti dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Yine sabahın manşetinde de bunu görüyoruz. Paylaşalım. Milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz dedi. Orta vadeli programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Ekonomimizin rekabet gücü daha ileri seviyelere taşınacak dedi. Jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil dedi. İmalat sanayisinden fiyat istikrarına, ticaret ve istihdama ekonomimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız dedi. Yanı sıra güvenli konutta da yeni müjdeler vardı. Kısaca paylaşalım. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçleri tamamlandı. 2027

0: Mart itibarıyla anahtar teslimlerine başlanacağı müjdesini de Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında paylaştı. Hemen altındaki habere bakalım. Deprem yardımları depoda çürüdü. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. Yeni gelişmeler vardı. Bu şimdi ekranlarınıza gelen o fotoğraf kareleri de oldukça çarpıcı sevgili izleyenler. 5. dalga operasyon kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 portatif yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin çürümeye terk edildiği de ortaya çıktı. Maalesef işte halkın, vatandaşların dişinden tırnağından yaptıkları o yardımlarla alınan tekerlekli sandalyeler, uyku tulumları, çadırlar işte o İzmir'deki depoda çürümeye bırakılmış. Hemen son habere bakalım. Sabahtaki cezaevinde sır ölüme gardiyan operasyonu yine dünün en önemli başlıklarından biriydi. Hala da devam ediyor. Sabahın gündeme getirdiğim MİT yöneticisi Kozinoğlu'nun ölümündeki FETÖ iziyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. MİT baş müşaviri Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada ilk gözaltılar geldi. Gözaltına alınan 10 kişi arasında ikisi emekli, 9 gardiyan bulunuyor. Kozinoğlu'nun otopsisinin kurallara uygun yapılmadığı ve ihbar e-postalarının da üstüne gidilmediği belirlendi. Daha bu konu detaylanacak, büyüyecek gibi de görünüyor sevgili izleyenler. Ayrıntılar geldikçe biz de sizinle paylaşacağız. Ve şimdi daha da detaylandıralım sevgili izleyenler. 12 Kasım 2011 gününde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili o defter açıldı dedik. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün parmağı çıktı çünkü. 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ancak yakalanamayan bir kişinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu acil yardım butonuyla yardım istediğinde gardiyan radyonun sesini açmış ve yardımın duyulmasını engellemiş.
1: Kumpas davasında tutukluydu. Hakim karşısına çıkmasına günler kalmıştı ancak bir anda cezaevinde hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kilit isimlerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
2: Bir şey söyleyecek misiniz burada?
1: Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Aradan 15 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek şüphelerin ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Şimdi de 11 şüpheli hakkında işlem başladı. O 11 kişi Kaşif Kozinoğlu'nun tutukluluğu döneminde cezaevinde görev yapıyordu. Onu adreslerinde gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışına kaçan FETÖ firarisi olduğu öğrenildi. Ergenekon kumpasıyla tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu MİT Asya Bölge Başmüşavirliği görevini yürütüyordu. Vefat ettiği günün sabahı duş alıp koğuşuna geçmişti. Ardından fenalaştı ve yan koğuştakilere seslendi. Diğer mahkumlar acil yardım butonuyla yardım istedi. Ancak kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engelledi. Yani Kozinoğlu'nu göz göre göre ölüme terk etti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı ve zehirlenme iddiası soruşturmanın ardından kesinleşecek.
0: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüne ilişkin olay yeri raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Daire kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmayan Kılıç'ın evinde ve valizinde bulunan maddelere dikkat çekildi. Kılıç'ın kız arkadaşı ifadesinde önemli bilgiler verdim. Serhat Kılıç'ın uzun süredir uyuşturucu kullandığını söyledi.
3: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Kılıç'ın yaşadığı sitede güvenlik kameraları bulunduğu, giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı kaydedildi. Dairenin çelik kapısındaysa herhangi bir zorlama izine rastlanmadı.

0: Rapora göre salondaki ahşap sehpa üzerindeki metal kutuda ve kitaplık önündeki valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu madde bulundu. Kılıç'ı evde ölü bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesi de dosyaya girdi. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Esmergül, Kılıç'ın olaydan 2 gün önce kendisini arayarak sağlık sorunları nedeniyle setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini anlattı.
1: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
0: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
1: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçete bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
0: Esmergül, emniyetteki ifadesinde Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyledi. Ancak savcılıktaki ifadesinde Kılıç'ın uyuşturucu kullandığını belirtti. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Bina güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kılıç'ın eve geldiği, duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü. Asansör gelmeyince merdivene yönelen Kılıç'ın bu görüntüleri olay öncesine ait son kareler oldu.
2: Ve Gül'ünün ölümüyle ilgili dosyada yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Bu kez kayıtta Sultan Nur Ulu'nun babasının ortaya attığı iddialara Sultan'ın verdiği tepki var. Ama önce olayın başına dönelim dilerseniz. Daha önce ortaya çıkan bir ses kaydında Sultan Nur Ulu'nun babası kızının kendisine güllüğü biz attık dediğini öne sürmüştü. Şimdi ise Sultan'ın babasının bu iddiasına verdiği tepki ortaya çıktı.
3: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
4: Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz.
5: Yok, tehdit değil, doğruları söylüyorum diye şimdi de neden? Ben mi yaptım?
6: Önce babası hem kendi hem de Güllü'nün kızını suçladı. İkisinin de cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Şimdi ise Sultan Nur Ulu babasının iddiasına tepki gösterdi.
5: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
4: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım.
7: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
6: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı.
3: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
4: Abi gerçekten mi?
6: İşte bu konuşmayı yapan o akşam evde olan Sultan Nur Ulu'nun babasıydı. Arif Ulu'nun sözleri dosyayı daha da karıştırdı.
4: Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz.
5: Yok, tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de neden? Ben mi yaptım?
4: Tuyan'dan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi.
7: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
8: Ses kaydının devamında Sultan'ın arkadaşı eğer Arif Ulu yani Sultan'ın babası böyle bir ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini de tek tek anlatıyor.
4: Kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz.
6: Dosyadaki bir başka kayıttaysa bu kez Tuğyan Ülkem Gülter'le eski nişanlısı Kervan'ın konuşması yer alıyor. Tuğyan eski nişanlısına Sultan Nur Ulu'nun babasının kendisini arayıp aramadığını soruyor.
5: Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?
9: İki gün önce aradı, üç gün önce.
5: Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuk. Kervan, bu bizim için önemli, iyi misin?
9: Ben bu konulara girmiyorum tamam.
6: Ancak Kervan Eminoğlu'nun sözleri konuşmanın seyrini değiştiriyor. Mahkeme ise 1 Ekim'de başlayacak.
3: Yine de sana söyleyeceğim, saat 4.30 seni arayacağım. Çıktın çıkmadın, ben gerçek şeyleri anlatacağım.

0: Efendim, dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Zira Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini Hark Adası üzerinden sürdürüyor. Son olarak savaş uçaklarının Hark Adası'nı bombaladığını gösteren yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaştı Trump. Güle güle Hark başlığını attı o paylaşımada. Peki Hark Adası neden bu kadar önemli? Gelin birlikte bakalım.
1: Bir kez daha Hark Adası'nı hedef gösterdi. Adanın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderiye güle güle Hark notunu düştü. ABD Başkanı Donald Trump haftalardır Tahran yönetimini Hark Adası'nı vurmakla tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta Hark Adası'nın füzelerle vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu paylaşmıştı. O videonun ardından iki ülke arasında kriz yine tavan yapmış, karşılıklı tehditler gelmişti.
2: ABD Başkanı Donald Trump defalarca İran'ı kara operasyonu ve Hürmüz Boğazı'ndaki bazı adaların işgaliyle tehdit etti. Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpek balıkları için iyi birer yem olacak.
1: Bu gelişmelerin ardından Trump benzer bir paylaşım daha yaptı. Sosyal medya hesabında ABD savaş uçaklarının adayı bombaladığını gösteren yapay zeka videosunu yayınladı. Güle güle Hark başlığını dağıtarak İran yönetimine net bir tehdit mesajı gönderdi. Peki Hark Adası neden önemli? Basra Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alan Hark Adası, İran'ın petrol sevkiyatının yaklaşık %90'ını sırtlayan hayati bir enerji terminali. Ülke ekonomisinin can damarı olan bu adanın olası bir çatışmada zarar görmesi, enerji piyasalarında ve petrol ticaretinde kriz riskini en üst seviyeye tırmandırıyor. Ayrıca adada milyonlarca varil ham petrol depolama kapasitesine sahip dev tank çiftlikleri bulunuyor. İran'ın ana sahalarından gelen boru hatları da Hark Adası'nda son buluyor. Bu yüzden ABD, Hark Adası'nın ele geçirildiği takdirde İran ekonomisinin ciddi bir darbe alacağını öngörüyor ve tehdit mesajlarını bu ada üzerinde şekillendiriyor.
0: Almanya ve Rusya arasında da gerilim var. Almanya'nın Rus konsolosluğunu kapatması sonrası Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyut kazandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya yine savaş istiyor dedi. Misilleme olarak da Almanya'nın St. Petersburg'daki konsolosluğunu kapattı.
3: Almanya'nın Moskova'ya yönelik yeni tedbirlerine sert tepki gösterdi.
4: Concept. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'daki havalimanında bulunan İHA üzerinden Rusya'yı suçlayan Berlin'i hedef aldı.
4: Bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı.
3: Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatmış ve Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerine de son vermişti. Lavrov, Berlin'in bu tutumunu 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'sına benzetti.
4: Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
3: Rus Dışişleri Bakanı Avrupa'nın Nazi geçmişini de gündeme getirdi.
4: Avrupa kendini Nazi yönetimi altında buldu ve nüfusunun ezici çoğunluğu Nazi yönetimine boyun eğmekle kalmadı, Nazizmin yanında bize karşı savaştı.
3: Öte yandan Rusya'dan Almanya'ya konsolosluk misillemesi de geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun kapatılacağı duyuruldu. Faaliyetlerini sonlandırması için 18 Eylül'e kadar Almanya'ya süre verildi.
0: Efendim, İsrail'in kanlı saldırılarla hedef almaya devam ettiği Lübnan'da bir muhabirin ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bakın şu anda o çarpıcı görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Nebatiye'de kayda geçti. 2 gündür devam eden bombardımanı takip ediyordu. El Manar muhabiri ve kameramanı canlı yayın esnasında İsrail füzesinin hedefi oldu.
1: Canlı yayında İsrail füzesinin hedefi oldu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail'in son günlerde saldırılarına hız verdiği Lübnan'da kayda geçti. İşgal ordusunun Nebatiye'de düzenlediği saldırıları takip eden El Manar muhabiri canlı yayında ölümden döndü. İsrail savaş uçaklarından ateşlenen bir füze Lübnanlı muhabirin birkaç metre uzağına düştü. Patlamanın şiddeti kameraya yansırken muhabir ve kameraman saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulmayı başardı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikilinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği son saldırılarda 8 yaşındaki bir Lübnanlı çocuk da ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Farhat'ın sakat kalma riski bulunuyor.
5: Herkes okula gitmek için hazırlanıyordu ve bombaların hedefi oldular. İsrail ne amaçladı bu saldırıyla? Topraklarımızı terk etmemiz mi istiyorlar? Ama yanılıyorlar. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz.
0: Ve Gazze'yi konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü her gün acı bir hikaye daha karşımıza çıkıyor. Onlardan birini paylaşacağız şimdi sevgili izleyenler. Küçük Vefa'yı okul yolunda katlettiler bu kez. Gazze'li Vefa'nın okul heyecanı terör rejimi İsrail saldırısıyla trajediye dönüştü. Okul yolunda katledilen 9 yaşındaki küçük kızdan geriye etrafa saçılmış okul kitapları, defterleri ve işte gülümseyen o son fotoğrafı kaldı. O Gazze'li küçük güzel kızı da bakın burada ekranlarınıza taşıyoruz. Ancak ne yazık ki hiç istemediğimiz bir fotoğraf karesi daha var. Blurlanmış hali bile içimizi acıtmaya yetiyor. Vahşetin ne denli büyük olduğunu aslında gözler önüne seriyor bu kare. Siyonist İsrail rejimi 2023'ten bu yana yerle bir ettiği Gazze şeridinde tüm zorluklara rağmen başlayan eğitim öğretim yılının ilk gününü bu kez kana buladı. Ve yeni eğitim öğretim yılında umutla adım atan Filistinli küçük Vefa, İsrail'in hava saldırısı sonucu okul yolunda katledildi sevgili izleyenler. Şu anda biliyorsunuz aslında ateşkes var, ancak ateşkesi tanımayan bir İsrail var. İşgalci İsrail, Siyonist rejim ve ne yazık ki hala katliamlarına devam ediyor. 19 bin öğrenciyi de öldürmüş, bu arada katletmiş. 16 Eylül'de başlayacağını duyursa da dersini Gazze genelinde birçok okul ve alternatif eğitim noktası hazırlıklarını tamamlayarak ders başı yapmıştı. Ve İsrail'e neden olduğu ağır yıkım ve süren bombardıman sebebiyle okul binalarının büyük kısmı zaten kullanılamaz halde. Ve şöyle baktığımızda da İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin %30'undan fazlasının çocuk ve bebekler olduğunu her daim paylaşıyoruz ve yaşamını yitiren çocuk sayısı 21.283, hayatını kaybedenlerin yaklaşık 19.000'i de okul çağındaki çocuklardan oluşuyor efendim. Bunları anlatmaya devam edeceğiz çünkü Gazze'de katliam hala devam ediyor ve ne yazık ki tüm dünyada bunu naklen izliyor. Devam edelim şimdi. Efendim, Türkiye korkusuyla İsrail'e koşan Yunanistan, ülkenin hava savunmasını adeta İsrail'e bırakmış durumda. Ancak Atina'nın milyarlarca euro ödeyeceği Aşil Kalkanı hava savunma sistemine ilişkin Yunan siyasetinde depreme neden olan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Yunan basınına konuşan İsrailli yetkili, sistemi kontrol etmek için gerekli olan kaynak koduna Atina'nın erişimi olmadığını açıkladı. Bu durum hem Yunan kamuoyunu hem de muhalefeti ayağa kaldırdı.
3: Yunanistan hava savunmasını İsrail'e emanet etti ancak anahtar Tel Aviv'de kaldı. Atina'nın milyarlarca euro ödeyeceği savunma sistemi Aşil Kalkanı'nı İsrail'in komuta edeceği ortaya çıktı.
6: Aşil Kalkanı için İsrail'e 3 milyardan fazla ödeyecek olan Yunanistan şokta. Ortak yazılım kullanımı var ama kaynak kod teslimi yok. Muhalefet ve Yunan kamuoyundan büyük tepki geldi.
3: İsrail'le askeri işbirliğini derinleştiren Yunanistan hükümetine yönelik tepkiler, Katimerini gazetesinin kaleme aldığı makaleyle yepyeni bir boyuta taşındı. Atina'ya verilen Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin İsrailli sorumlusu Moshe Patel, gazeteye verdiği röportajda kritik bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol yeteneklerini harekete geçirmek için gereken kaynak koduna erişiminin bulunmadığını açıkladı. Sistemin kontrolünün İsrail'de olacağı anlamına gelen bu durum, Yunan siyaseti ve kamuoyunda depreme neden oldu. Yunan basınında Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak ve milyarlar ödüyoruz ama anahtarı bizde değil manşetleri atıldı. Yunan kamuoyundan büyük tepki çeken bu durum muhalefeti de ayağa kaldırdı. Eski başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Hellas, savunma bakanı Dendias'a gönderme yaptı. Dendias'ın bu savunma sisteminin kaynak kodları elimizde olmazsa rehin durumuna düşeriz açıklamasını hatırlatan ana muhalefet partisi, ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı ifadesini kullandı.
7: Ne yapayım?
3: Sosyal medyada da büyük bir tartışmaya yol açan duruma binlerce Yunan kullanıcıdan sert tepkiler geldi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftanın ilk gününe kabineyi toplayarak başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İki müjde verdi Erdoğan. Kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul için başvuruların 14 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Yarısı bizden projesinde de yine İstanbul için 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını söyledi. İşte Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından öne çıkan başlıklara bakacağız şimdi.
8: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
9: Müjdeyi kabine toplantısı sonrasında verdi. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor.
8: Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
9: Böylece İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutta hak sahipleriyle buluşacak. İstanbul için müjde bununla da sınırlı değildi.
8: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotasını içeren orta vadeli program içinde net konuştu.
8: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.
9: Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ABD-İran çatışması içinde ayrı bir parantez açtı.
8: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
9: Erdoğan dikkat çeken uyarılarda da bulundu.
8: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
0: Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düşen doğurganlık hızına ve yaşlanan nüfus yapısına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin Nüfus Vizyonu raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda nüfus artış hızındaki gerileme milli beka sorunu olarak değerlendirildi. Doğumları teşvik etmek amacıyla 11 maddelik politika paketi önerildi.
1: Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişim siyasetin gündemine taşındı. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden sorumlu birimi doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfusun yaşlanmasına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin Nüfus Vizyonu başlıklı raporu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sundu. Raporda Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken 2025'te

0: 1,44'e gerilediğine dikkat çekildi. Nüfusun yenilenme seviyesi kabul edilen 2,10'un altında seyreden doğurganlık oranının yanı sıra nüfus artış hızındaki yavaşlama ve yaşlanma eğiliminin de uzun vadeli risk oluşturduğu savunuldu. Raporda doğurganlığı arttırmak amacıyla 11 maddelik politika paketi önerildi. Öneriler arasında analık sigortasının uzun vadeli sigorta kapsamına alınması ve annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre düşürülmesi de var. MHP 3. çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneği verilmesini, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisiyle elektrik, doğalgaz, su ve internette %50 indirim uygulanmasını da öneriyor. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı hale getirilmesi ve çocuk beziyle mamanın ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilmesi de öneriler arasında yer alıyor. MHP bu adımların ailelerin çocuk sahibi olma kararlarını ekonomik açıdan desteklemesi ve Türkiye'nin uzun vadede daha genç ve sürdürülebilir bir nüfus yapısına kavuşmasını hedefliyor.
1: Ve bir operasyon haberiyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'da 17 eyleme karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheli de tutuklandı.
0: İş yeri, ev ve araç kurşunlama, tehdit ve yaralama. Tam 17 farklı olaya karışan 15 şüpheli başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda 17 olay aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
2: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
0: Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
1: Değerli izleyenler, akran zorbalığı hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hem okulda hem okul dışında ve her yaş grubunda artık. Şimdi de Malatya'dan taşıyacağız bu görüntüleri. 17 yaşındaki bir çocuk parkta bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar darp anı görüntülerini ailesine gönderdi. Görüntüleri izleyen anne oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Evet.
3: Korku dolu anların adresi Malatya'da bir park. İddiaya göre 17 yaşındaki bir çocuk aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup gençle karşılaştı. Gruptan biri cep telefonu kamerasını açtı, ardından saldırı başladı. Yere düşen çocuk grup tarafından darp edildi. Saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi. Ama şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Saldırganların çektiği görüntüler bir yakını aracılığıyla 17 yaşındaki çocuğun ailesine ulaştırıldı.
4: Tamam ayırın yeter.
5: Oğlumu parkta yakalayıp 4-5 kişi hem oğlumu dövmüşler hem de görüntüsünü alıp benim kız kardeşime atmışlar.
3: Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşadı. Anne Gülay Ertaş oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
5: Yani dün benim çocuğum öle de bilirdi, öldürüle de bilirdi. Yazık değil mi ya? Yani 4-5 kişi ne demek? Farz et orada çocuğum öldü, ben ne yapacağım? Kimin kapısına gidip kime ne sorabilirim ki ben?
1: Ve bir kaza anını taşıyoruz şimdi ekranlarınıza sevgili izleyenler. İstanbul Havalimanı yolu burası. Aşırı hızlı bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybediyor. Motosiklet metrelerce de sürükleniyor.
6: Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki hendeğe girdi. Sürücü metrelerce sürüklendi. Görüntüler İstanbul Havalimanı yolundan. Seyir halindeki motosikletin sürücüsü bir anda gidon hakimiyeti

0: Dengesini kaybetti ve yol kenarındaki hendeğe girdi. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Sürücü taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı. Kazada yere düşen motosikletinin sağlık durumu ise bilinmiyor.
1: Sevgili izleyenler, çok acı bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Eskişehir'de kayda geçen bu görüntüler, minik Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği ana dair görüntüler. O feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri. 3 yaşındaki kızını toprağa veren acılı aile, sürücüye ev hapsi verilmesine ve hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. İşte kameraya yansıyan o dehşet anları ve acılı ailenin isyanı.
2: Üç yaşındaki Elif'i hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 4 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Aşırı hızlı sürücü yolun karşısına geçmekte olan anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yaşındaki Elif Mavi Avli metrelerce sürüklendi. Anne ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kızlarını küçük yaşta toprağa veren acılı aile sürücünün ev hapsi almasına itiraz etti.
3: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
2: Ailenin avukatı hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
4: Şüpheli şahsa konutu terk etmeme nazarında adli kontrol nazarında bir tedbir uygulanmıştır. Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir.
2: Açıklama sonrası fenalık geçiren acılı anne yakınları tarafından sakinleştirildi. Aile şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
1: Efendim, okullarda ders zili bazı sınıflar için bir hafta öncesinde çaldı. Okul öncesi 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında eğitim öğretim yılına başladı. İlk gün heyecanında öğrenciler ve veliler de birlikteydi. Hemen bakalım onlara.

0: mutluyum. Yani 5. sınıfa başladığım için de aynı zamanda mutluyum.
1: Ders yapmayı, teneffüse çıkmayı.
0: En sevdiğim ders beden eğitimi. Okuldan çok arkadaşlarımı özledim.
2: Kimi ilk kez okula geldi, kimi okuluna döndüğü için mutluydu. Bazıları ise ilk gün ailesinden uzak kaldığı için duygulandı. Okullarda dersini bazı sınıflar için erken çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Ailemle Okul Yolu programı gerçekleştirdi.
3: Uyum haftası kapsamında ana sınıfı 1. ve 5. sınıf öğrencileri eğitim hayatlarına bir hafta daha erkenden merhaba dedi. Ancak bu kez sadece öğrenciler değil, veliler de o eğitimin bir parçası. Şu anda sınıfta öğrenciler ve veliler ilk gün heyecanlı yaşıyorlar.
2: Sabah erken saatlerde anne babalarının elini tutan çocuklar ilk gün okullarının yolunu tuttu. 5 günlük uygulama çizelgesi hazırlandı. Amaç oyun ve etkinliklerle çocuklara okulun güvenli bir yer olduğunu anlatmaktı.
4: Dün gece uyuyabildi mi?
5: Uyuyamadık maalesef. Gelmeyeceğim, gitmesem mi, okula mı başlamasam.
4: Şu an nasıl peki?
5: Biraz yatıştı gibi görünüyor şu an.
2: Palyaçolar geldi, eğlenceli yarışmalar yapıldı, oyunlar oynandı.
6: İlk gün velilerle etkinlik yaptık. Velilerimizle oyun oynadık. Birbirimizi tanıma oyunu oynadık tabii.
7: Okula gitmeyi de özledim. Öğretmenlerimin yeni olmasını da sevindim.
6: Okula ilk geldiklerinde okulun güvenli bir ortam olduğunu, buranın eğlenceli bir ortam olduğunu hem velilerimiz ve hem çocuklarımıza ifade etmeye çalıştık.
2: Çocukların ilk gününde yanlarında velileri de vardı. Aileler de eğitim programına dahil edildi.
8: Biz de eğitim alacağız artık çocuklarla, yapacak bir şey. Biz de heyecanlıyız tabii, çocuklar heyecanlı olduğu için.
9: Dışarıdan güvenliği teslim edip çıkmamız bizim için daha iyi olacak. Çünkü biz içeri girince duygusal bağ koparamıyoruz.
2: Çocukların uyum haftasında yalnız kalmaması için kamu personeli olan veli talep etmesi halinde

0: Günlük 3 saat idari izinli sayılacak.
1: Bu sene ilk defa bizim idari izin verildi bu hafta. Çocuklar için 3'er saatlik.
2: Tehlikenin adı kehribar takılar. Efsane mi yoksa gerçek mi? İşte başlıkta bu. Bileklikler, kolyeler, bebeklere özel tasarlanan boncuklar. Ortada bir kanıt yok ama kulaktan dolma bilgiler var. Gaz sancısına ve diş ağrısına iyi geldiğine dair. Sosyal medya ise ezbere yapılan tavsiyelerden geçilmiyor biliyorsunuz. Mesele taşın kendisi değil ama göz ardı edilmemesi gereken bir durum söz konusu. Bebeklere takılan o takılarda ölüm riski var çünkü.
3: Arkadaşım diş çıkarırken ağrı kesici gibi bir özelliği olduğunu, bir enerjisi olduğunu söyledi. Hediye gönderdi, o yüzden takıyorum.
4: Faydasını gördünüz mü?
5: Yani gördüm, evet. Sakinleştirme, uykuya iyi geldiğini duymuştum.
6: Kehribar kolye ve bileklikler bebekler için özel tasarlanıyor. Halk arasında sözde birçok faydası olduğu söyleniyor. Hele sosyal medya hesaplarından yapılan tavsiyelere bakılırsa. Peki annelerin kurtarıcısı diye pazarlanan kehribar kolyeler gerçekten faydalı mı? Yoksa ölüm tehlikesine doğrudan bir davetiye mi?
7: Diş çıkartırken çok faydalı o dönemde. Diş acısını aynı zamanda diş çıkartırken oluşan salyaları azalttığını söylüyorlar. Bir de sakinlik veriyor bebeklere bunlar.
8: Çocuğu büyütürken en büyük kurtarıcı gibi satılıyor. Kanıta dayalı bilimsel bir veri yok elimizde.
7: Kolyeleri 1000 liraya satıyoruz. Bilekliklerini, bebek bilekliklerini 500 liraya satıyoruz.
9: Ağrılarını falan iyi geliyor genelde. Nazara karşı korunduğunu düşünüyorum. Küçükken vay kullandık.
6: Ortada bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen talep hayli fazla. Ancak gerçek şu, riski çok daha büyük.
4: Bu ürünü bebeğinize takar mıydınız?
10: Sanırım takmam çünkü parçaları çok küçük. Kopar boğazına kaçar diye korkarım.
4: İşte bebekler için tasarlanmış bir kehribar kolye ve bilekliği. Bazılarında boncukların dağılmaması için aralara düğümler atılmış. Ancak bazı ürünlerde boncuklar misina benzeri bir ipe sıralanmış. İşte bu ürünlerde risk artıyor.
7: Bunun da kopma riski var. Buna dikkatli olacak annelerimiz.
8: Çocuklar da böyle minik şeyleri ağza götürmeye çok meyilli. Nefes borusuna kaçabilir, kulağına ve burnuna sokabilir.
3: Kolumun üstüne yatıyor ve hani yüzünü falan acıtır diye bilekliğini çıkarıyorum ama kolyeyi çıkarmadım.
8: Boğazında dönüp boğazını sıkıp çocukta özellikle kendini kurtaramayacak daha küçük bebeklerde boğulmaya neden olabilir. Gaza iyi geldiği düşünülerek kullanılıyor mesela. Gazı rahatlatacak başka yöntemlerimiz var. Sıcak uygulama, diş çıkarma döneminde de soğuk uygulama bile çok rahatlatır.
2: Ve bir hırsızlık haberi paylaşacağız. Samsun'un İlk Adım ilçesinde pide yaptırmak için fırının kapısına bırakılan pastırma bir kadın tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
11: Sabah müşterimiz kapıya pastırma astı pide yaptırmak için. Biz 15 dakika sonra geldiğimizde pastırma kapıda asılı değildi.
0: Pastırma dolu poşeti çalıp kayıplara karıştı.
11: Pastırma ihtiyaç olur mu olmaz mı orası muamma ama sonuçta yine de aslan bir ürün, kendine ait olmayan bir ürünü alıp gitmesi yani doğru, hoş bir olay değil.
0: Görüntülerin adresi Samsun'un İlk Adım ilçesi. Pide yaptırmak isteyen bir müşteri fırın henüz açılmadığı için pastırmaların bulunduğu poşeti dükkanın kapı koluna bağlayıp evine gitti. Fırın açıldığındaysa çalışanlar poşeti göremedi ve durumu müşteriye bildirdi.
11: Müşterimize itibarlı geçtik dedi. Bir pastırma falan yok. O da nasıl olur dedi. Vallahi dedim yok, aslı değil.
0: Güvenlik kamerası incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Çevreden geçen bir kadının pastırma poşetini alarak uzaklaştığı görüldü. Müşteri yeniden pastırma aldı ve pidesini yaptırarak dükkandan ayrıldı.
11: İhtiyacı olan biri aldı herhalde dedik yani pastırmayı. Yani peynirdi, zeytindi ama pastırmayı alıp da evet, başka bir yerde yaptırmayı düşündü.
2: Efendim, duyanları şoke eden bir tıp vakası paylaşacağız şimdi. Afyonkarahisar'da hastanın akciğerindeki kitle sanılan cismin sarımsak olduğu ortaya çıktı. 6 ay önce akciğerine kaçan sarımsak doktorlar tarafından çıkarıldı.

0: ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış, geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş, zaten saturasyonları düşüyor ve bundan dolayı da sürekli acil servis başvuruları oluyormuş. Hızlı bir şekilde hastayı işleme aldık.
1: Bronkoskopi işlemine alınan Arslan'ın akciğerindeki hareketli cismin sarımsak olduğu belirlendi.
0: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğimiz zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük. İçeriden hareket eden nesneyi çıkarttık ve sonrasında gördük ki hareket eden nesne sarımsakmış.
1: 6 ay önce akciğere kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı.
0: Biz ne zamanki sarımsağı akciğerinden uğraşlar sonucunda bronkoskopi işlemiyle çıkarttık, o gün bugündür rahat nefes alabiliyor.
1: Arslan yaklaşık 6 aydır öksürük ve nefes darlığı yaşadığını söyledi. Şimdi ise rahat nefes alabildiğini belirtti.
2: Müthiş derecede rahatladım. Şekil soruyordum ablacığım, şu şekil. Bir de krizler çoğal, uzun sürüyordu. Herhalde sarımsak ciğere geldiğinde, düştüğünde şey yapmış.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: İzmir'den dünya pazarına sardalya ihracatı yapılıyor. Özenle seçilip işlenen sardalyalar dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor. Sardalyanın denizden başlayan ihracat serüvenine bakacağız şimdi.
5: Sofraların vazgeçilmez lezzeti sardalya dünya pazarında ilgi görüyor. İzmir'de denize açılan balıkçılar ağlarını sardalya ile dolduruyor ve sardalyanın ihracat yolculuğu başlıyor.
6: Denizlerimizin kuru fasulyesi diyebiliriz sardalyaya ve bu senede oldukça bol. Ve sardalya aynı zamanda iç piyasa ve dış piyasaya yolluyoruz. İşte sardalyanın ihracat yolculuğu bu noktada başlıyor. Denizde avlanan sardalyalar işte ilk olarak bu noktaya geliyor.
7: Portekiz, İspanya ve İtalya. Oradaki fabrikalara gidiyor bu. Oradaki işte konserveye işleniyor. Denizde gece avlanan balıklar hızlı bir şekilde soğuk zinciri kırılmadan bizlere geliyor. Bizler de o balıkları hemen hiç aralıksız soğuk zinciri bozmadan buradaki yıkama makinelerine koyuyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi balık hem yıkanıyor hem ayıklanıyor. Ve burada içerisindeki yabancı maddeler de ayıklanıyor. IKF makinesine giriyor, dondurulmuş bir şekilde çıkıyor, ambalajlanıyor ve paketleniyor, ihracata hazır.
5: Onlarca kişinin emek verdiği süreçte her sevkiyat yeni bir ülkeye, yeni bir sofraya ulaşıyor.
7: 2005 yılından itibaren ben daha böyle bir balıkçılık görmedim, yaşamadım ben. Yani bu sene, geçen seneki işte o yağmurların yağması, balıkların deniz suyunun soğukluğu, balığın havyar tutması, bunlar hep etken.
6: Tek tek ayıklanan sardalyalar -31 derecede donuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi gelen sesler sardalyanın sesleri. Ve bu noktada şu anda bu havuzda gördüğünüz sardalyalar hepsi donmuş bir şekilde bu noktadan çıkıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Ankara'da 29 yıllık taksici Veysel Odabaşı, kanser hastası bir müşterisinden aldığı ilhamla aracını adeta mini bir seraya çevirdi. 12 yıldır taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiren Odabaşı hem araçtaki kötü kokuları yok ediyor hem de müşterilerine huzur dolu bir yolculuk sürdürüyor.
8: Aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor.
5: 29 yıldır taksicilik yapıyor, 12 yıldır da aracında fesleğen ve karanfil yetiştiriyor. Ankara'nın çiçekli taksisi müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Veysel Odabaşı seraya çevirdiği taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiriyor. Bu sayede müşterilerinden yoğun ilgi görüyor.
8: Tabii ki işime de yansıyor. Numaramı alıyorlar, telefon numaramı alıyorlar. Ekstra iş sağlıyor bana, kazanç sağlıyor. Telefon ediyorlar mesela, gidip alıyorum. Yolda giderken çiçekli taksi diyorlar. Öndeki araca binmeyecek mesela, binecek. Geliyor benim araca biniyor.
5: Sera taksi fikri aracına koyduğu bir fesleğenle başlamış.
8: İlk olarak fesleğen koydum. O fesleğeni koyduğumda bir tane bayan müşterim çok mutlu oldu. Hatta kanser hastasıymış.

0: Elinde talihlerle bana çok teşekkür etti.
1: Odabaşının doğa sevgisi Türkmenliğe dayanıyor.
0: Biliyorsunuz Yörükler Anadolu'ya konup göçerek yerleştiği için, doğayı ve çevreyi çok sevdikleri için, doğacı oldukları için, ben de bir doğayı seven, çevreyi seven, çiçekleri, ağaçları koruyan bir insan olarak aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor. Bine müşterilerime de mutluluk veriyor.
2: Kısa ömrüne sığdırdığı hizmetlerle görev yaptığı her şehirde iz bıraktı. Halkın gönlünde süper vali olarak yer etti. Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 23 yıl geçti ama ona duyulan sevgi hiç eksilmedi. Tokat Belediye Başkanı olan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da babasının hatıralarını anlattı. Şimdi ekrana Recep Yazıcıoğlu'nun hikayesini taşıyacağız.

0: kısa sayılabilecek ömrüne çok şey sığdırdı o. Kişiliğiyle, yaşamıyla görev yaptığı kentlerde iz bıraktı. En önemlisi milletin gönlünü kazandı. O vali Recep Yazıcıoğlu'ydu. Vali bürokrasinin en tepesindeki isme deniyor. Ancak Yazıcıoğlu için durum farklıydı. O gücünü bürokrasiden değil halktan aldı hep. Evet valiydi ve evet bürokrattı. Ama sıra dışıydı. Bir düşünce, bir eylem adamıydı.
1: Ben şahsen başkanlık sistemini savunuyorum. Çünkü
2: Türkiye'de kuvvetler birliği var.
1: Yasama, yürütme, yargı iç içe girmiş.
0: Bir gün resmi bir törende takım elbiseleriyle görünüyordu. Bir başka gün bir nehirde rafting yaparken.
3: Eğer bir vali, bir idareci o dönem bu kadar terörün yoğun olduğu bir yerde bu kadar rahat ve özgür dolaşabiliyorsa işte vatandaşa güven telkin ediyor aslında. Vatandaş her onu gördüğü zaman insanlarda bir samimiyet. Evet, devletin valisi bizim yanımızda. İşte rahmetli insanların gönlüne böyle girdi, bu cesaretle girdi.
0: Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948'de Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. Babası medrese eğitimi almış bir alimdi. İlmi babasından aldı. Üniversiteyi Ankara'da hukuk fakültesinde okudu. Mezun olduktan sonra tam 16 yıl kaymakamlık yaptı. Başarısı Ankara'nın dikkatini kısa sürede çekti. Hakkında anlatılanlar dönemin başbakanı Turgut Özal'a kadar ulaştı çok geçmeden. Özal'ın talimatıyla valiler kararnamesine alındı. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren yaşı küçük diye itiraz etti. Kriz 6 ay sürdü. Recep Yazıcıoğlu henüz 36 yaşındayken Tokat'a vali olarak atandı. Rekor ondaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en renkli, en idealist, en genç valisiydi artık.
4: Genel anlamda Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili biz de yüksek sesle düşünenlerden biriyiz yani uygulayıcı olarak.
0: Yaşamı boyunca özellikle görev yaptığı yılların zorlu siyasi koşullarında deyim tam da yerinde ne gelene ağam dedi ne de gidene paşam. Ancak o yıllarda yani 90'larda devletin kendine biçtiği gömlek ona dar geliyordu. Sıkça eleştirdiği düzenin kurbanı oldu. Dolaşmadığı, sürülmediği yer kalmadı. Ve o zorunlu yer değişimleri sonucunda birileri için zararlı. Ancak Anadolu insanı ve kadim geleneği için hayati önem taşıyan fikirlerini yurdun her yanına işledi.
3: Korkusuz bir adamdı rahmetli. Hiçbir şeyden korkmayan. Ama en önemlisi Allah korkusu ve Allah sevgisi olan bir adamdı.
0: Siyasi kimliği olmadığı halde siyasilerden daha fazla tanınan bir kişiydi. Bunun temel nedeni de gittiği her yerde düşüncelerini açıkça ifade etmesi ve doğru bildiklerini kimseden çekinmeden uygulamaya koyması olmuştu.
5: Farklılıklar içinde beraber yaşamanın güzelliğini, mutluluğunu tadacağız. Tek tip insan, tek tip kafa ancak faşist sistemlerde olur. Herkes aynı düşüncede, aynı kalıplarda, aynı görüntüde, aynı hiza ve istikamette olacak diyemeyiz. Bunu diyenler vardır. Eskiden beri ta tek parti devrinden kalma anlayışlarla böyle tek tip kafa, tek tip toplum yaratalım denmiştir. Olmamıştır. Bunu komünist sistemler de yapmaya kalkmışlardır. Komünizm çökünce baktık ki olmuyor o işler. 70 yıl uğraştıkları halde tek tip kafa yaratamamışlardır.
3: En büyük özelliklerinden

0: bir tanesi rahmetli samimi bir adamdı. Samimi insanları özlüyoruz. İçten insanları özlüyoruz. Rahmetli yapmacık bir adam değildi.
1: Bir vali düşünün. Herkesle konuşuyor ve cümlelerinde farklılık diyor. Beraber yaşamak diyor. Tek tip kafa faşizmdir diyor. Dar kalıpların içine girmedim. Dar kalıplar benim elimi, kolumu ve kafamı bağlamadı diye kendinden örnek veriyor. İşte o vali ve o sözler birilerinin canını sıkıyordu 90'larda.
2: Eğitim konusunda da böyle bir gelişmeyi işte kendi liderlerinden söylüyorum. Adam diyor ki böyle bir okul açılsa kimse buraya gitmez. Ama bu bir bahaneyi, bir görüntüyü elden alır. Sonra bu olduğu zaman hemen eşkıyalığından vazgeçecek diye bir hadise de yok. Mühim olan ortamın sağlıklı hale gelmesidir. İnsanların sisteme ortak olmasıdır. Bir de bizim için sanki bir eksiklikmiş gibi, insan hakları açısından eksiklikmiş gibi gösterilen ve yurt dışında bizim için bahane olan konuların ortadan kalkmasıdır.
1: Görev yerlerinde en genç vali, uçan vali, olay vali, alternatif vali, doğrucu Davut, küçük dev adam, süper vali gibi isimlerle adlandırıldı hep. Yaşadığı hayat mevzuattan kaynaklı engellerin hizmete engel olamayacağını ve aynı kanunlarla iyi şeyler de yapılabileceğinin kanıtıydı.
0: Rahmetli samimi olmasaydı, içten olmasaydı, şimdi gidiyoruz köylere, beldelere, yerlere, ya rahmetli buralara 15, 20, 25 sefer gelmiş. Yerinde hiç durmamış. Devamlı temas etmiş, gitmiş, gelmiş. Yani her zaman sorun çözmek değil, insanları dinlemek de çok kıymetli.
1: İsminin efsaneleştiği Erzincan'da 8 yıl valilik yaptı Recep Yazıcıoğlu. Sonra ne olduysa merkeze alındı. Tek tipçi statükonun kurbanı olmuştu. Ancak yine de vazgeçmedi. Düşüncelerini açıklamak için kent kent gezdi, konferanslar verdi. Görev yeri artık merkezdi ama merkeze sığmıyordu.
3: Bunun anlamını, bunu bir yaşam biçimi olarak, bir felsefe olarak algılamış değiliz ki. Herkes kendi inancında, kendi düşüncesinde, kendi tarzında, kendi üslubunda olacak. Eğer demokrasi olacaksa, demokrasi olmayacaksa, o zaman bu Mobutu rejimi veya bilmem Saddam rejimi olacaksa, o zaman gidip Avrupa'nın kapılarında da ağlayıp yakarmaya, yalvarmaya ne hakkımız da yok, gereği de yok zaten. O zaman rejimin adını koruz.
1: Vali Recep Yazıcıoğlu'nun bu zorunlu bekleyişi tam 3,5 yıl sürdü. Neyse ki artık Türkiye'de değişim başlamıştı. 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesi Recep Yazıcıoğlu'nu da etkileyecekti. 30 Ocak 2003'te yeniden Denizli valiliğine atandı. Dünyalar onun olmuştu. Yeniden ilk günkü gibi sahaya, yani halkın arasına, sevdiklerinin yanına, işinin başına dönecekti. Göreve başladı. Yapılacak çok iş, gidilecek çok yol vardı. Öyle de oldu. Denizli'de çok kısa sürede Vali Yazıcıoğlu'yla büyük işlere imza atıldı. Eylül 2003 günü Ankara yolu gözükmüştü valiye. Denizli'den başkente doğru hareket ettiğinde her zaman kullandığı makam aracındaydı. Ancak o gün her zaman şoförlüğünü yapan kişi farklıydı. Vali Yazıcıoğlu süratı sevmezdi ama araç süratliydi. Yani yolunda gitmeyen, rutinin dışında bir şeyler vardı. O korkunç kaza meydana geldi. Efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun aracı 2 Eylül 2003 günü Eskişehir Ankara yolu üzerinde kaza geçirdi. Vali kazada ağır yaralandı ve hemen Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.
4: Araba takla atıyor ve bariyerlere çarpıyor. Tabii sağlık durumunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şimdi doktorlarıyla görüşeceğim.
0: Koy. O zaman şansım var mı benim? Mümkün değil. Yani keşke. Yani yanımda olsa. Yani onun tekrar o kokusunu duyabilsem, o kahkahasını işitebilsem. Keşke şu anda idarecilik sürecinde akıl alabilsem.
1: Kazayı duyan yakınları, sevenleri, birlikte görev yaptığı tüm mesai arkadaşları ve elbette devlet erkanı hastaneye akın etti. Ama durumu ağırdı. Yazıcıoğlu kazadan 2 gün sonra bitkisel hayata girdi. Dillerde dualar, akıllarda ise yüzlerce soru vardı. O kaza nasıl olmuştu? Araç neden süratliydi? Sorular bitmedi. Onu tanıyanlar Recep Bey bırakmaz bizi diyordu. Ama bu kez olmadı. O kaza Yazıcıoğlu'nun yaşamına mal oldu. 6 gün komada kaldı. 8 Eylül 2003'te 55 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Aydın Söke'de babasının yanına defnedildi. Ondan arda kalan o renkli hayatı şimdi. Ve hem yaşarken hem de ölümünün ardından aldığı dualar.

0: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına sabah ajansında yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz artık 7'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim, feci bir kaza paylaşacağız. Düzce'de meydana gelen demir yüklü tırla tarım işçilerini taşıyan pat pat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi can verdi. 9 kişi de yaralandı.
1: Ekmek parası için çıktıkları yol faciayla bitti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tırla mevsimlik tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kaza yeri savaş alanına döndü. Çevredekiler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Yapılan kontrollerde tarım aracını kullanan Hasan Cumhur'la işçilerden Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve diğer 8 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce Valisi Mehmet Makas yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını belirtti.
0: Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde sol şeritte ilerleyen dikkatsiz sürücü ışıklı uyarılara rağmen yol işaretleme aracına çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken kaza anı da başka bir otomobilin araç kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Uyarıyı fark etmedi, dikkatsizliğine bir de aşırı hız eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Yürekleri ağza getiren kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolda bakım çalışması yapıyordu. Sürücülerin uyarılması amacıyla yola çalışma var yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen hızla ilerleyen bir otomobil sol şeritteki yol işaretleme aracını arkadan çarptı. Otomobilin hafif hasar gördüğü kaza ucuz atlatıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
0: Efendim, orman yangınlarına bakacağız. Şimdi öncelikle Antalya özelindekine bakalım dilerseniz. Çünkü hala devam ediyor. Antalya'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Risk altındaki mahallelerde tahliye edildi. Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı. Yangına 866 personel, 149 arazöz, 7 toma, 25 iş makinesi, 54 araçla müdahale ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Çok sayıda ev ve bazı seralar yangında ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar da kapatıldı. Aksu Hayvan Barı'na tahliye edildi. Bölgede AFAD mobil koordinasyon tırı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun birçok noktasında eş zamanlı orman yangınları çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için yoğun çabalıyor.

0: sarf et.
1: Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar birleşti. Yurdun birçok noktasında orman yangınları çıktı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kız Yusuflu köyündeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ve orman işçisi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleriyle Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle alevler kontrol altına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde ise Mansurlu Mahallesi kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbarla bölgeye 6 arazözde 4 söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı dakikalarda Kara İsa'lı ilçesi Çorlu Mahallesi kırsalında orman dışı alandan yükselen alevler ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan yangına müdahale sırasında Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce'de de alevlerle mücadele vardı. Aydınpınar köyünde çalılık alandan yükselen alevlere itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edildi. Yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülen yangında çoğunluğu fındık bahçesi olan 25 dönüm alan zarar gördü.
0: Yazılı basına bakalım şimdi. Bakacağımız gazete Takvim olacak sevgili izleyenler. 8 Eylül 2026 Salı sürmanşetiyle de başlayalım Takvim'de. Ve filenin sultanlarını görüyoruz. Filenin sultanları kazanmaya doymuyor. Türkiye onlarla gurur duyuyor. Zirvede tek başına başlığını atmış Takvim gazetesi. Hemen bakalım biz de 2026'da kazanılan başarılar, bunların hiçbiri tesadüf değil, alın teri aslında. Avrupa Şampiyonluğu, Milletler Ligi Şampiyonluğu, U6 Balkan Şampiyonluğu, U17 Balkan Şampiyonluğu, U17 Dünya ikinciliği, U20 Balkan üçüncülüğü. Sadece 2026 yılında kazanılan başarılar sevgili izleyenler. İşte tüm bu kategorilerde kazanılan kupalarda aslında başarıların tesadüf değil, alın teri olduğunu da ortaya çıkarıyor diyor Takvim gazetesi sürmanşetinde. Hemen manşete bakalım dilerseniz. İnsanlık alabora. Şimdi biz Girne açıklarında yaşanan feribot faciasını yakından takip ediyoruz. Orada acılı ailelerin bekleyişlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bakın ne olmuş şimdi de. Feribot faciasında kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin isimlerini kullanan dolandırıcılar sahte yardım çığlığıyla vatandaşları soymaya çalışıyormuş. İBAN'la korkunç bir tezgah kurulmuş. Batan feribotta Hataylı Demir kardeşlere hala ulaşılamadı. Telefon dolandırıcıları onların isimleri üzerinden sahte İBAN'larla yardım tezgahı kurdu. Vatandaşlardan da para topladılar. Facia fırsatçıları gelen ihbarlarla ortaya çıktı. Günlerdir acılı bir bekleyiş içinde olan Demir ailesi, daha cenazemizi almadık, bu sahtekarlara inanmayın diyerek de herkesi uyarmış sevgili izleyenler. Ve 1,5 saat hayat savaşı, batan feribottan kurtulan Kaya ailesi. Açık denizde 1,5 saat yaşama tutunmaya çalıştı. Baba Hüseyin Kaya, gözümüzün önünde insanlar öldü diyerek de yaşadıkları trajediyi anlatmış efendim. Evet, Takvim'in manşetini paylaştık. Sağ tarafa bakalım. Konutta 3 müjde Başkan Erdoğan'dan. Başkan Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından önemli müjdeler verdi. Kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor. Yarısı bizden ödemeleri bir yıl daha uzatıldı ve 500 bin sosyal konut Mart'ta teslim edilecek dedi. Hemen altındaki habere bakalım. Sanat camiasını üzen bir haberdi. Gizemli kutu başlığıyla karşımıza çıkıyor. Evindeki son görüntüsü ortaya çıktı. Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç'la ilgili raporlar gün yüzüne çıkıyor. Tespitlere göre yerde kırık bir tabak vardı. Bir kutu ve valizde uyuşturucu bulundu. Sevgilisi Özlem Esmergül ise emniyetteki ifadesinin aksine savcılıkta Serhat bağımlıydı şeklinde bir açıklamada bulundu. Bakalım ne çıkacak, ilerleyen günlerde öğreniriz. Son habere bakalım hemen. Ahbaba Kıskaç

0: Ahbap'a 5. dalga operasyon yapıldı sevgili izleyenler. 47 zanlı yakalandı. Dernekteki 4.3 milyar TL'nin 950 milyon lirasının nakit çekildiği ve karşılıksız faturalarla 1.75 milyar liranın şüpheli şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Alınan yardım malzemelerinin İzmir'de bir depoda çürümeye bırakıldığı da ortaya çıktı. Gelin hemen şimdi haberimizde detaylara bakalım.
1: Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
2: Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar depremzedelere yardım için hazırlanmıştı. Ama Ahbap'a giden ürünler depoda çürümeye bırakıldı.
3: Çünkü Ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
2: Ahbap soruşturmasının 5. dalgasında yeni tespitler ortaya çıktı. 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
4: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben de topluyorum.
2: Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yapıldı. Yeni bilirkişi raporunda Ahbap'ın 6 Şubat depreminden sonra 11 ayda toplam 4,3 milyar lira topladığı, bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, hatta 500 milyon liranın tek seferde bankadan alındığı belirlendi.
3: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
2: Banka hareketlerinde transfer edilen 2 milyar liranın karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı. Yardımlar üzerinden şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi.
3: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
2: Ahbap'ın İzmit'teki deposunda ise çürümeye bırakılan birçok deprem yardımı ele geçirildi. 895 çadır, 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu, soba, kedi evi, ısıtıcı, tekerlekli sandalye, beyaz eşya bulundu.
3: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: Süresiz nafakada yeni dönemin kapısı aralanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemenin Ekim ayındaki yargı paketinde yer alabileceğini açıkladı. Yeni sistemde çalışamayacak durumda olan ya da geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizmasının da devreye alınması planlanıyor.
6: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
7: Ben de nafaka mağdurlarından birisiyim. 14 ile evli kaldım ama bunun ömür boyu olması zaten bir adaletsizlik. Teşekkür ederim bu müjdeli haber için.
2: Boşanma ve nafaka düzenlemesi hayata geçiyor. Takvim netleşti. Düzenleme Ekim ayında meclisin gündeminde.
8: Burada esas mesele herkese uygulanacak tek bir süre belirlemek değil.
2: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenlemede nafakanın evlilik süresine göre kademeli olarak belirlenmesi en önemli maddelerin başında geliyor. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl süreyle nafaka ödenmesi gündemde.
9: Boşanma davaları yıllar yılı sürerse kişiler hayatına bakamaz. Hayatımızın sonuna kadar nafaka ödemek zorunda kalırız diye evlenmekten korkan insanlar var.
2: Bu düzenlemeyle boşanma sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.
8: Hakim tarafları dinledikten sonra evlilik birliğinin artık sürdürülemeyeceğine kanaat getirirse öncelikle boşanmaya karar verecek. Nafaka, velayet ve diğer ferileri gibi meseleler ayrıca görülmeye devam edecek.
2: Düzenlemenin bir diğer ayağı sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri olmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
8: Yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemede hakimin somut olayın özelliklerine göre nafakayı belirli bir süreyle sınırlandırabilmesi, gerekli görürse de süresiz olarak hükmedebilmesi öngörülüyor.
6: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Kadının çalışamayacak durumda olması ve yaşı değerlendirilecek. Buna göre de mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecek. Ayrıca yeni sistem yasalar

0: Açtığında daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Nafaka düzenlemesinin Ekim ayında 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi Marmara Denizi'nde başka bir gemiyle çarpışıp 11 dakika içinde battı biliyorsunuz. Kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları devam ederken acılı aileler gelecek bir haberi bekliyor. Şimdi son duruma bakacağız biz de.
2: Abimi istiyorum yeğenlerimin babasını istiyorum.
3: Diyoruz Allah'tan ümit kesilmez, bekliyoruz. Umarım bizim bu bekleyişimiz boşuna gitmez.
4: Umuda tutunup günlerdir denizden gelecek bir haberi bekliyorlar. Acıları tarifsiz. Kiminin ağabeyi, kiminin babası, kardeşi batan gemideydi.
5: Alus gemisi kendi hayati can kurtarma materyallerini, frika olsun, cansal olsun, bunları suya niye atmadı?
4: Batık geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.
6: Kayıp 10 mürettebatın ailelerinin acılı bekleyişi Silivri'de devam ediyor. Aileler savcılıkla görüştü ve savcılıktan da kendileri için, özellikle kaybolan yakınları için çeşitli istekleri oldu. Bunların başında da Alsu gemisinden veya Tuğberk İmamoğlu gemisinden çarpışma anına ait herhangi bir görüntü kaydı.
5: Şu an ETS kayıtları, iletişimleri, görselleri, olay mahallindeki gelişmelerin video kayıtları, bunlar hep istenmiş ve bunların üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bu soruşturma genişletilecek.
3: %1 bile umut olsa bizim için o birlik bile çok. %1 umut bile bizim için çok. Bakayım sadece abim değil, dostum, arkadaşım, canım.
4: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisi ile Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi saat 3 sıralarında çarpıştı. 4000 tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu 11 dakika gibi kısa bir sürede battı. Batık geminin enkazının yeri TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV cihazıyla tespit edildi. Enkaza 720 metre derinlikte ulaşıldı. Çarpışma anından itibaren haber alınamayan 10 personelden de hala iz yok. Bölgede arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzen unsurlar, helikopter, İHA ve uçaklarla sualtı arama yapan gemiler açık denizde aramalarını sürdürüyor. Çalışmalar krizin merkezinde anlık olarak takip ediliyor. Ailelerin acılı bekleyişi de sürüyor.
1: Ve diğer tarafta da Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan feribot faciasının acısı hala çok taze. Kazadan sonra denize atlayarak canını kurtaran Kaya ailesi yaşadıkları can pazarını anlattı mikrofonlara. 14 kaybı da arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları bir yandan umutlu bekleyişi sürdürürken diğer yandan da onların adını kullanarak yardım toplamaya çalışan vicdansızlarla uğraşıyor.
0: Feribot faciasının üzerinden günler geçti, deniz bile duruldu ama ne yüreklerdeki acı dindi ne de yaşananların korkusu bitti.
7: Can pazarıydı. Hani nasıl anlatabilirim ki bunu?
8: 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
0: Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun batmasına şahit olanlar arasında Kaya ailesi de vardı. Anne, baba ve 3 çocuk 2 günlük tatilin ardından evlerine dönüyordu. Feribot limandan ayrıldıktan sonra şiddetli şekilde sarsılmaya başladı.
7: Hani durdur gemiyi, çok kişi söyledi zaten bunu. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler.
8: Gemiyi atınca hiç hız kesmedi zaten kaptanımız.
0: Çok geçmeden feribot su almaya başladı.
9: Geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giydik. Can yeleğimizi giydiğimizde Herkes zaten denize atlıyordu.
0: Onlar çocuklarına tutundular, hayatta kalmaya çalıştılar.
7: Yani kurtulamayanların çoğu zaten kilitli kaldılar, kapılar çok fazla kapandığı için.
0: 11 yaşındaki Fatma Ada'nın o anlarda yaşadıkları kabus gibiydi.
9: Denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin

0: içine düştüm. Annemi benim üstüme devrildi.
1: Genç kızın kaburgaları kırılmıştı.
2: Kırıkla 5 gün gezdi çocuk. Tedavisinde de yürümesine bile izin verilmiyor mesela çocuğun.
1: Cam pazarında 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
3: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
1: Hayatını kaybedenlerden Şerif Özdemir'in cenazesi yine aynı kazada vefat eden eşi Hüseyin Özdemir'in kabrinin yanına defnedildi.
4: Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
1: Kayıplar arasında Hataylı kardeşler Mustafa ve Mahmut Demir de var.
5: Kendinden önce aradı, çocuklarla oyuncaklarını gösterdi. Çocukları sevindirdi, gelemiyor.
1: Ama ailenin bekleyişini bile fırsata çevirmeye çalışanlar çıktı. Yakınları kardeşlerin adıyla sahte yardım ve IBAN paylaşımları yapıldığını söyledi.
6: İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanları iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
1: Kurtulanlar o günü unutmaya çalışıyor. Kayıpların aileleri ise sevdiklerinden gelecek bir habere tutunuyor.
7: Sevgili izleyenler, Gazze'de yaşayan sivilleri İsrail'in çektiği sarı hatta bir oraya bir buraya sürükleniyor ne yazık ki. Evleri bombalanan Gazze'lilerin kalacak bir yeri yok, güvenli hiçbir yer yok. İsrail'in işgali büyütmesiyle birlikte yüz binlerce kişi göçebe hayatı yaşıyor.
8: İsrail verdiği sözü tutmadı. Katliam ordusu sarı hattan çekilmedi. Gazze'liler kendi topraklarında sürgün hayatına mahkum oldu.
9: Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çadırımız yok, paramız da yok.
8: Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de katliam yapan İsrail şeridi tam ortadan ikiye bölerek konuşlandı. O bölgeye de sarı hat adını verdi. ABD'nin 15 maddelik planına göre işgal ordusunun bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak katliamcı Netanyahu Gazze'den çekilmeyeceğiz mesajını verdi.
10: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
8: Sarı hat diye belirlenen nokta Gazze'nin yaklaşık %53'ünü kapsıyordu. Ancak İsrail ordusu durmadı. Kademeli olarak ilerledi. Filistinliler daracık bir alana mahkum bırakıldı.
9: Geceleri uyuyamıyoruz. Her gece askeri insansız hava araçlarından ateş açılıyor.
8: Sürekli ölüm tehdidi altındaki siviller kendilerine gidecek yer bulamıyor. Eşyaları sırtında bir oraya bir buraya sürükleniyor.
9: Her an tüm eşyalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla birlikte kaçmak zorunda kalabiliriz.
7: ...27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı ve savaş suçlusu Ratko Mladić için Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı bir kez daha tribünden pankart açtı. Üstelik futbolcular da saygı duruşunda bulundu. Daha önce ceza kesen UEFA'nın yeniden bir yaptırım uygulaması bekleniyor şimdi.
11: Savaş suçlusu için koreografi yaptılar. Bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Görüntüler Sırbistan'dan. Kızıl Yıldız'da Partizan arasındaki 180. derbiye 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı Ratko Mladić damga vurdu. Tribünlerde Mladić'in dev görseli açıldı. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları da sahanın ortasında Mladić'e bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Skandal bununla da kalmadı. Stad spikerinin ruhu şad olsun sözlerinin ardından maç başladı. Tribünlerden de Mladić lehine tezahüratlar yükseldi. Ayrıca kulübün resmi sayfası o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kızıl Yıldız takımı 27 Ağustos'taki Victoria Plzen maçında da Mladić lehine tezahürat ve pankartlar nedeniyle UEFA'nın radarına girmişti. UEFA'dan kulübe 90 bin euro para cezası verilmiş. Ayrıca bir Avrupa deplasmanında Kızıl Yıldız taraftarlarına bilet satışı yasaklanmıştı. Şimdi gözler yeniden UEFA'ya çevrildi.
7: Devam edelim dünya gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından Rusya-Ukrayna hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Rusya'yı bir gecede 300 İHA ile hedef alan Ukrayna 3 petrol rafinerisine saldırdı. Vurulan petrol sahaları alevlere teslim olurken İHA'lardan biri de Perm kentindeki apartmana isabet etti.

0: etti. Saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
1: ...16 katlı apartman İHA'yla vuruldu. Rus rafinerilerinden dumanlar yükseldi. ABD'nin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından Rusya-Ukrayna savaşı kaldığı yerden devam ediyor.
2: Eğer savaş kışa kadar devam ederse ki şu anki durum böyle görünüyor, ekiplerimiz savaşın gidişatına ilişkin olasılıklarımızı olumlu değerlendiriyor.
1: Beyaz Saray tarafları masaya oturtmaya yönelik girişimlerine hız verirken, Ukrayna ordusu Rusya'yı geniş çaplı İHA saldırılarıyla hedef aldı. O noktalardan biri de Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre mesafedeki Perm kentiydi. Kente düzenlenen saldırıda bir uzun menzilli kamikaze İHA apartmana böyle isabet etti. Perm valisi saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna basınına yansıyan bazı iddialara göre ise İHA'nın hedefinde aslında bir rafineri vardı. Ancak patlayıcı yüklü dronun Rus elektronik harp sistemleri tarafından rotasından saptırılmasıyla apartmana isabet ettiği öne sürüldü. Saldırıların hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bir paylaşım yaptı. Rus rafinerilerinden duman yükselen görüntüleri yayınlayan Zelenski, Rusya'nın Riyazan, Tataristan ve Perm'deki petrol sahalarını uzun menzilli saldırılarla hedef aldık dedi. Rus yetkililer de gece boyunca 300'den fazla Ukrayna İHA'sının engellendiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü ise saldırılara ilişkin yorumda bulunmazken, Zelenski'nin ABD heyetiyle yaptığı görüşmedeki üçlü zirve çağrısını yanıtladı.
2: Üçlü formatın yeniden başlatılmasını da göz ardı etmiyoruz. Ancak bu aşamada mekan ve kesin zamanlama hakkında konuşmak için henüz erken.
0: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilen Gürs Hava Savunma Sistemi 5 Eylül'de gerçekleştirilen atışlı faaliyette farklı hava tehditlerine karşı büyük bir başarı sağladı. Sistem Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı ve saha faaliyetlerine de başlamış oldu.
1: Gürs Hava Savunma Sistemi sahaya çıktı. Aselsan'ın geliştirdiği sistem, Göksur füzesinin kullandığı atışlı faaliyeti başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yüksek başarı oranı sağlayan sistem, Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı, saha faaliyetlerine başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümünü tek araç üzerinden sunan sistem, gerçekleştirilen faaliyette yüksek başarı oranı yakaladı. Gürs 400'lü AESA radarı, elektrooptik süitleri ve haberleşme sistemleriyle yetkinliğini doğruladı. Faaliyette kullanılan Göksur füzesi de zorlu manevralar gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi takip etti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilip üretilen Gürs Hava Savunma Sistemi, top ve füze olmak üzere farklı önleyicilerin kullanımına imkan tanıyarak tek platform üzerinde çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor. Aselsan, sosyal medya hesabından Gürs'e ilişkin yaptığı paylaşımda da gökyüzünde tehdit varsa karşısında Gürs. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan Aselsan Gürs, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek ifadelerine yer verdi.
0: Ve Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında oluşturulan alt komisyonlarda yer alacak isimlerin ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor. Silah bırakma sürecinin tamamlanması için de Kasım-Aralık aylarına işaret ediliyor. İşte sürece dair son gelişmeler.
3: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
4: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan 4 alt komisyonun Eylül ayı sonuna kadar yol haritasını ve üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kasım-Aralık aylarında da silah bırakma sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan takip kurulu Terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüsü olacak. Kurulda yer alan isimler süreçte aktif rol oynayacak.
3: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
4: Alt komisyonlar tarafından hazırlanacak raporlar takip kuruluna iletilecek. Son kararı kurul verecek.

0: komisyonların yol haritası ve üyelerinin Eylül ayı sonuna kadar belirleneceği ifade ediliyor. Silah bırakma sürecinin ise Kasım-Aralık aylarında tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise eve dönüş başvuruları için süreç başlayacak.
1: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
0: Edinilen bilgiye göre silah bırakma çalışmaları başladı. Silahlar Irak'ta belirlenen noktalara bırakılıyor. Bunlar Türkiye'ye getirilerek envantere geçirilecek. Takip kurulu bu silahların ne yapılacağına karar verecek. Kamplarında boşaltılmaya başlandığı ifade ediliyor. Mahmur, Sincar, Hakurk, Başyan, Metina, Gara, Kandil bölgesi boşaltılacak yerler. Son olarak Kandil'den de terör örgütü üyelerinin ayrılmasıyla boşaltma işleminin büyük ölçüde tamamlanacağı kaydediliyor.
2: Siyasete devam edelim şimdi. CHP ve Yeni Parti arasındaki koltuk kavgası belediyelere de sıçradı sevgili izleyenler. CHP yönetimi İBB Başkan Vekili olan Nuri Aslan'ı yakın markaja almıştı. Aslan'ın ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP'ye kapıları kapadığı öne sürüldü şimdi. Yeni Parti ise Kasım ayında kurultaya hazırlanırken Özgür Özel'in A takımı için Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri gözüne kestirdiği konuşuluyor. İşte muhalefet cephesindeki son yaşananlar.
3: Benim hırsızım iyidir diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
4: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
5: Yol arkadaşları rakip oldu. CHP ve Yeni Parti arasında kılıçlar bu kez belediye başkanları için çekildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı saflarına katmak isteyen CHP yönetimi İstanbul'da temaslarını hızlandırdı.
6: Nuri Bey ile Nuri Başkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle bir toplantımız var.
5: Ancak iddiaya göre o görüşme adres kriziyle başladı. Nuri Aslan'ın CHP il başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan görüşme talebini ben il başkanlığına gelmem diyerek geri çevirdiği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede istiyorsa orada görüşün talimatı vermesi üzerine görüşmenin adresi Saraçhane olarak değiştirildi. Aslan'ın o görüşmede ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP'ye kapıları kapadığı konuşuluyor.
7: Bir arkadaşım, bir dostum, bir yol arkadaşım Ekrem Bey'in fikirleriyle ya da dünyaya bakışıyla ya da içimizdeki insan sevgisi ortak.
5: Yeni partide de kurultay hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özel'in A takımı yavaş yavaş şekilleniyor. İddiaya göre listedeki en dikkat çekici isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Okan Konural. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleriyle bilinen Sencer Solakoğlu'nun da Özel'in MYK'sında yer alacağı söyleniyor.
8: Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı.
5: Kılıçdaroğlu'nun ise A takımına tartışma ve polemiklerden uzak durma talimatı verdiği konuşuluyor.
9: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bizim temel görevimiz sorunları saptamak ve onlara çözüm üretmek.
5: İBB davasına ise 76. günde tutuksuz yargılanan iş adamı Necmettin Şimşek'in itirafları damgasını vurdu. 2013 yılında Başakşehir'deki bir arsayı Kiptaş'tan kiralayıp kendi öz kaynaklarıyla okula dönüştürdüklerini anlatan Şimşek, 2019 yılında yönetim değişince haksız yollarla arsadan tahliye edildiklerini söyledi. Kriz çözülsün diye İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar verdiklerini ancak ne gerekenin yapıldığını ne paranın iade edildiğini de sözlerine ekledi. İş adamı yatırımlarım heba edildi diyerek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. İBB'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Son olarak ihaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden olma suçlamasıyla 12 İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 6'sı tutuklandı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Efendim şimdi akşam gazetesinden bir küpür paylaşacağız sizinle. Başlık: Türkiye nükleerde tedarikçi olmak istiyor. Toryum rezervleri için de adım atıldı. Detayları paylaşalım hemen. Türkiye toryum rezervlerini nükleer teknolojide kullanmak için Danimarkalı şirketle işbirliğine gitti. Toryumun istenilen düzeyde işlenmesiyle Türkiye nükleer enerjide tedarik zincirine dahil olabilir. Bu çalışmalar sayesinde toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor. Mutabakat zaptıyla Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirilmesine yönelik yerli sanayi ve teknoloji paydaşlarıyla araştırmacıların sürece dahil edilmesi sağlanacak. Çalışmaların öncelikli başlıklarından birini de toryumun yeni nesil nükleer reaktör teknolojilerinde ergimiş tuz reaktörlerine kullanılabilecek ve Türkiye'de de üretilmesine yönelik ARGE ve projelendirme faaliyetlerini oluşturacak. Biz de yine yakından takip edeceğiz efendim bu gelişmeleri. Devam edeceğiz şimdi efendim.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi dalgalar sebebiyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde mahsur kalan 4 kişi vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu söylendi. Ve İstanbul Esenler'de bir evde çıkan tartışmada 45 yaşındaki SK silahla biri çocuk 3 kişiyi ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli saldırıda kullandığı silahla beraber yakalandı. İddiaya göre bir evde aile arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahına davranan SK 3 kişiye ateş etti. Şüpheli olayın ardından kaçarken sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen biri çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu da öğrenildi ne yazık ki. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi saldırıda kullandığı silahla beraber aynı mahallede yakaladı. Sevgili izleyenler, ilginç bir haber paylaşacağız şimdi. Bu fotoğrafta gördüğünüz iki kişi de aynı kişi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul Başar İstanbul'da yakalandı. Kadın kılığında yakalanan firari kız kardeşinin kimliğini kullandığı da belirlendi. Gelin bakalım şimdi haberin ayrıntılarına.
11: Aynen.
0: 8 yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis firarinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Takibe alınan Tuğrul Başar düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan hakkında 3 kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi. Kadın kılığında 8 yıldır yaşamını sürdüren Tuğrul Başar cezaevine gönderildi.
2: Efendim şimdi Sabah gazetesinden bir haber paylaşacağız. Herkesi de ilgilendiren bir haber aslında. Boynunu kütlettirdi, canından oldu. Başlık böyle, detaylara bakalım hemen. Sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle gitti. Sahte terapistin boynunu kütletme işlemi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan Berat Topay hayatını kaybetti. Sahte terapist taksirle ölüme neden olma suçundan da tutuklandı. Ve felç ve ölüme de yol açıyor. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı, Dünya Manuel Terapi Türkiye Sorumlusu Kenan Zafer Aksungur demiş ki bu tür uygulamaların hayati risk taşıyor ve bu uygulamayı yapabilmek için fizyoterapist veya doktor olmak gerektiğini özellikle belirtmiş. Birinci boyun omurgası müdahaleleri en riskli bölgelerdir. Güvenli testler ve MR incelemeleri yapılmadan uygulanan işlemler felce, hatta işte haberde de bahsettiğimiz gibi ölüme bile yol açıyor. Berberler, masörler ve yeterli eğitim almamış kişiler bu işlemleri

0: yapmaya kalkışıyor ve bunun için de işte vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. İşte gördüğünüz 42 yaşındaki Berat Topay boynunu kütlettirdikten sonra da hayatını kaybediyor. Tekrar yaşanmaması için bu haber de oldukça önemliydi. Devam edelim şimdi. Adıyaman'dan bir kaza haberi paylaşacağız. Adıyaman'da düğün salonu önünde yolun karşısına koşarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hayatını kaybetti.
1: Arkadaşlarıyla oynuyordu. Bir anda yola koştu. 10 yaşındaki Güneş otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde yaşandı. Arkadaşlarıyla şakalaşan 10 yaşındaki Güneş Avcı yolun karşısına koştuğu sırada otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anıysa çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güneş'in arkadaşlarıyla oynarken yola doğru koştuğu ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
0: İstanbul barajlarında doluluk oranları hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı %41'e kadar geriledi. Bazı barajlarsa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

0: İstanbul'un can suyu olan barajlarında alarm zilleri çalıyor. Sıcaklıkların artması ve artan su tüketimiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı hızla düşüyor. Öyle ki en yüksek doluluk %69,67 ile Elmalı Barajı, en düşük oransa %6,08 ile Papuçdere Barajı oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %69,67, Ömerli %57,89, Darlık %60,38, Alibey %40,02, Terkos %36,67, Büyükçekmece %29,68, Israncalar %23,87, Sazlıdere %23,43, Kazandere %15,23, Papuçdere %6,08. Uzmanlar sonbaharda yağışların yetersiz kalması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
1: Efendim, haftanın ikinci günündeyiz. İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Şimdi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen dönelim Kadir'in olduğu noktaya. Kadir, şimdi bazı okullarda, sınıflar içinde oryantasyon dönemi başladı. Yavaş yavaş okulların açılmasına az bir süre kala da trafikte artık görüyoruz ki yine böyle sıkışmaları falan göreceğiz. Peki şu anda son durum ne? Yine akıcı olduğu görüyorum ancak bazı bölgelerde sanırım var. Hemen sözü sana bırakayım.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bazı okullarda, daha doğrusu ana sınıfa ve birinci sınıfta oryantasyon eğitimi başladı. Bununla birlikte de bazı servis araçlarının artık trafiğe çıktığını söyleyebiliriz. Ve şu anda aslında yaklaşık 1,5-2 hafta önce olan o trafik yoğunluğu %10 seviyesinde arttı desek yeridir. Çünkü bu dakikalarda yapmış olduğumuz yayınlarda %40-%41'lik bir trafik yoğunluğu söz konusuydu. Fakat artık bulunduğumuz gün itibariyle o trafik yoğunluğu %53 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Bu durum Avrupa yakasında %44-%45 seyrindeyken Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %65'lere kadar çıkmış seviyede. Bizler şu anda Çağlayan üst geçidindeyiz. Burada kısmen de olsa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim. Tam tersi istikamette hem yan yolda hem de ana alterde Avcılar istikametinde de yine akıcı bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Halıcıoğlu Köprüsü'nden başlayan, daha doğrusu Haliç Köprüsü'nden başlayan trafik yoğunluğu yer yer bazı noktalarda sıkışık olsa da o trafik ilerleyen alterde Çağlayan ve Mecidiyeköy'de açılıyor. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir trafik yoğunluğu mevcut. Diğer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olur.

0: Açıklamaları yapalım. Yaklaşık bir dakika önce E5 karayolunda, yani D100 karayolunda Avcılar Şükrü Bey Küçükçekmece yönü sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Bu yüzden o alanda da yine bir trafik yoğunluğunun olduğunu söylemekte fayda var. Burayı kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmalarında fayda var diyelim. Dakikalar ilerledikçe artık o İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir hale geliyor desek yeridir. Sözü şimdi sizlere bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde. Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son iki faiz kararını açıklayacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
8: seninle. Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
18: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulut'a entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde

0: istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Malatya Havaalanı yolunun 0 ile 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
13: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
12: Yangının geceden gelen görüntüler ne yazık ki böyleydi. Oldukça da çarpıcı görüntüler var. Çok geniş bir alanda yerleşim yerlerine kadar sıçrayan bir orman yangınından söz ediyoruz. Antalya'dan gelen bu görüntülerde. Canhıraş, bir mücadele var yangını kontrol altına almak için. Hemen gün ağarınca ortaya çıkan görüntülere de bakalım dilerseniz. Hem karadan hem havadan müdahale ediliyor şu anda. Şimdi hemen gün ağarınca ortaya çıkan yangına dair görüntülere de bakalım. Çok ciddi dumanların yükseldiğini görüyoruz. Ekipler Canhıraş mücadele ediyor sevgili izleyenler, yangını kontrol altına almak için. Ve tahliyeler de var. Çünkü yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Seralar zarar gördü. Barınaklarda şu anda yine tahliyelerin söz konusu olduğundan da bahsedelim sizlere. Valilikten bir açıklama yapıldı. Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı dedi valilik. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale ediliyor an itibarıyla. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmış durumda. Aksu ilçesinde başlamıştı ilk olarak yangın ve rüzgarın da etkisiyle Kepez ilçesine kadar sıçradı. Yangın sebebiyle kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta karayolunun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü de tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bu bilgiyi de paylaşalım yine o güzergahta olan dinleyicilerimiz için. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması hala devam ediyor. Geceden yansıyan görüntülere baktık. Gün ağarınca ortaya çıkan bilanço da böyleydi ve ne yazık ki yangın hala tüm şiddetiyle devam ediyor. Ekiplerin de müdahalesi hem havadan hem de karadan sürüyor. Ve bir yangın haberi daha geçtiğimiz dakikalarda haber merkezimize ulaştı. Bakın görüntüleri taşıyoruz. Adana Kozan'da büyük bir orman yangını başladı sevgili izleyenler. Hemen detayları almak için gidelim bölgeye. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur telefon hattımızın diğer ucunda. Halil, ne yazık ki güne kötü başladık. Bir orman yangını haberi Adana'dan geldi. Detayları alalım hemen senden.
13: Maalesef yeni bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Dün aslında Adana'nın yine Kozan ilçesinde yangın çıkmıştı. Hatta iki ayrı noktada yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle Adana il sınırlarından çıkıp Kayseri il sınırlarına doğru hareket etmişti ve diğer bir yangında yine onun öncesine çıkmıştı. Kontrol altına alınmıştı ve bir sonraki adresi Karahisalı ilçesiydi. Karahisalı ilçesinde de yine orman yangını çıkmıştı. Bu üç yangının enerjisi düştü. Ancak dün gece başlayan yine Kozan'ın Doğanalan mahallesindeki yangın maalesef devam ediyor. Yerleşim alanını tehdit etmişti. Bu nedenle mahalle tahliye edilmişti. gitmişti. Ancak mahalle muhtarıyla yapmış olduğum görüşmede maalesef yanan evlerin olduğu yönünde de bir iddia var. Bu noktada da yine hem havadan hem de karadan çalışmalar devam ediyor. Tabii ki yangını gören vatandaşlar gece hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. Ardından da bölgeye hem itfaiye araçları hem de arazöz araçları sevk edildi. Ve şu anda hem orman işçileri hem de itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması noktasında hem havadan hem de karadan çalışmalar var. Dün Karahisalı ilçesindeki orman yangını müdahalesi sırasında yine arazözlerden bir tanesi su taşımaya çalışıyordu bölgeye. O da kaza geçirmişti. Ve son günlerdeki malumunuz Adana'daki sıcak hava sonrasında yerini Poyraz'a bıraktı. Ve gece etkili olan Poyraz nedeniyle aslında küçük bir kıvılcım büyük bir mahallenin yanmasına ya da büyük bir ormanlık alanın küre dönmesine neden oluyor. Ve sıcaklık bölgede hala devam ediyor. Ancak dün akşam Adana merkezde dahi yine rüzgarın yer yer şiddetini artırdığını söyleyebiliriz. Ve şu anda işte bu son iki günde evet. Dördüncü adres oldu ve bu dördüncü adreste yani Kozan'ın Doğan Alanı mahallesindeki yangın devam ediyor.

0: evet. ve ekipler de müdahale ediyor Merve.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını aldık senden. Dileriz ki en kısa sürede her iki yangında hem Adana hem Antalya kontrol altına alınır ve bu haberi sizinle paylaşırız. Ankara'dan bir haberle devam edelim. Şimdi Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taksi durağında yaşanan tartışmanın ardından orada bulunan iki şoförü darbeden iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksi durağına giden iki kişi şoförlerden araç istedi. Şoförlerin durakta araç bulunmadığını ve istirahat ettiklerini belirtmesi üzerine taraflar arasında bir tartışma başladı. Alkollü oldukları öne sürülen şüpheliler yaşanan arbede sırasında taksi şoförlerini darp etti. Olay sonrası kaçan şüpheliler polisin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de işte o kavga anlarını biz de görebiliyoruz, sizinle de paylaştık. İstanbul Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol asfalt kamyonu virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü sevgili izleyenler. Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza Avcılar D100 Karayolu Ambarlı yan yolda meydana geldi. İBB'ye bağlı yol asfaltlama kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Avcılar Ambarlı alt geçit yoluna düştü. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Yoldan geçenler hemen yardıma koştu. Yaralı şoför ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. Efendim yeni saatimizde de bir yazılı basına bakalım. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in sürmanşetiyle başlayalım. Dilerseniz bu gözyaşları takımı ateşledi diyor. A Milli Kadın Voleybol takımımızın ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu maçta kritik bir kırılma anı yaşandı. Millilerimizin 2-1 geriye düştüğü an Melisa Vargas'ın gözyaşları millilerimizi kenetledi. Ve bir kez daha Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Bizi bir kez daha gururlandırdılar. Biz de bir kez daha tebrik edelim Filenin Sultanlarını. Devam edelim efendim. Kimse farklı hayale sürüklenmesin. Başkan Erdoğan'ın sözleriyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz dedi. Türkiye'ye dost olan kazanacak mesajını verdi. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından dün önemli açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Müjdeleri de vardı. Yarısı bizdene devam dedi. Yarısı bizden projesini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz. İstanbul'da kiralı konut başvuruları 14 Eylül'de başlıyor. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz diye de ekledi. Gelelim şimdi Hürriyet'in manşetindeki habere. Faşist rüzgarı Elif keser mi? Bakalım ayrıntılara. Almanya'da bir seçim vardı biliyorsunuz. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya Anhalt eyaletindeki seçimde zaferle çıkması Avrupa'yı titretti. Faşist lider Alice Weidel'in bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri. Berlin'de karşısına Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp çıkacak. Ve AfD'nin hedefi bir tarafta iktidar biliyorsunuz. Aşırı sağda cevap Berlin şeklinde aslında Elif keser işaret ediliyor. Göçmen karşıtı Alice suç işleyenleri ve başvuruları kabul edilmeyen sığınmacıları sınır edeceğiz diyordu. Bakalım neler olacak Almanya'da yaşanan seçim sonrasında. Hemen son habere bakalım. Kozinoğlu gözaltılarına. Ergenekon davasından tutuklu bulunduğu cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyadaki takipsizlik kararı kaldırıldı. 10 şüpheli de gözaltına alındı. 12 Kasım 2011'de cezaevinde rahatsızlandı Kaşif Kozinoğlu ve o noktada hayatını kaybetmişti. Şimdi soruşturma için özel bir ekip oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün sabah saatlerinde bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve yeniden bu olayın aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yine detayları biz de ilerleyen dakikalarda haberlerimizde sizinle paylaşacağız efendim. Devam edelim şimdi dünyadan gelişmeleri paylaşacağız. Ne yazık ki dünyanın gündeminde yine İsrail'in yarattığı skandallar var. İsrail'in kanlı saldırılarla hedef almaya devam ettiği Lübnan'da bir muhabirin ölümden döndüğü anlara şahitlik edildi sevgili izleyenler. Bakın canlı

0: Yayında yaşandı bunlar. Nebatiye'de iki gündür devam eden bir bombardıman var ve bu olayı takip eden El Manar muhabiri ve kameramanı canlı yayın esnasında İsrail füzesinin hedefi oldu. İşte o anlar.
1: Canlı yayında İsrail füzesinin hedefi oldu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail'in son günlerde saldırılarına hız verdiği Lübnan'da kayda geçti. İşgal ordusunun Nebatiye'de düzenlediği saldırıları takip eden El Manar muhabiri canlı yayında ölümden döndü. İsrail savaş uçaklarından ateşlenen bir füze Lübnanlı muhabirin birkaç metre uzağına düştü. Patlamanın şiddeti kameraya yansırken muhabir ve kameraman saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulmayı başardı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikilinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği son saldırılarda 8 yaşındaki bir Lübnanlı çocuk da ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Farhat'ın sakat kalma riski bulunuyor.
2: Herkes okula gitmek için hazırlanıyordu ve bombaların hedefi oldular. İsrail ne amaçladı bu saldırıyla? Topraklarımızı terk etmemiz mi istiyorlar? Ama yanılıyorlar. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz.
0: Efendim şimdi Londra Tel Aviv hattında da tansiyon yükseldi. New York Times'ın haberine göre İngiltere Batı Şeria'daki ilhak nedeniyle İsrail'e ticari yaptırım uygulayacağını iddia etti. Tel Aviv'den de karşı hamle geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir Londra'yı Falkland Adaları'nın Arjantin'e ait olduğunu tanımakla tehdit etti.
1: Londra'dan Batı Şeria hamlesi geldi.
3: İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı.
1: İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerine karşı harekete geçti. Londra, işgal altındaki topraklardan gelen ürünlere sınırlı ticaret yasağı getirme planı yaptı. Ayrıca işgalcilere yaptırım uygulanması gündemde. New York Times'ın iddiasına göre Londra yasağı çok kısa bir süre içinde duyuracak.
3: Son haftalarda korkunç yerleşim terörizmi ve Filistinlilerin evlerinden sürüldüğünü de gördük.
1: Hamle İsrail'i rahatsız etti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Falkland Adaları'nın Arjantin'e ait olduğunu söyledi. İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Ben Gvir, İngilizleri adaları işgal etmekle suçladı. Londra'nın bölgede petrol araması yaparak Arjantin halkının kaynaklarını kullandığını iddia etti.
0: Ve Trump'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez gözünü New Mexico eyaletine çevirdi. Paylaştığı bir haritayla eyaletin adındaki Meksiko ifadesinin yerine Amerika yazılmasını gündeme getirdi. Herhangi bir açıklama yapmayan Trump'ın bu paylaşımı da Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir isim tartışmasını da beraberinde getirdi.
4: Kez hedefinde ABD'nin New Mexico eyaleti vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından New Mexico'nun haritasını paylaştı. Haritada New Mexico ismindeki Meksiko kelimesinin üzeri kırmızı ile çizildi. Yerine ise Amerika yazıldı. Ancak paylaşıma herhangi bir açıklamanın eklenmemesi dikkat çekti. Beyaz Saray'dan da isim değişikliğine dair resmi bir çalışma başlatılmadı. ABD Başkanı'nın her ne kadar coğrafi yapıların isimlerini değiştirme yetkisi bulunsa da bu eyalet isimlerini kapsamıyor. Bir eyaletin adının değiştirilmesi federal başkanlık kararnamesiyle tek başına gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesi için eyalet düzeyinde yasal bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Öte yandan Trump'ın coğrafi isimler üzerinden verdiği mesajlar yeni değil. Göreve geldiği ilk gün Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren ABD Başkanı, Ontario Gölü'nü ise Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
5: Şimdi bir gölümüz, bir de körfezimiz var. Artık Amerika

0: körfezimiz ve Amerika Gölü'müz var. Çok teşekkür ederim. Herkes Amerika Gölü'nün tadını çıkarsın.
1: Amerika Birleşik Devletleri ordusu Doğu Pasifik'te bir kez daha tekne batırdı efendim. O görüntüleri taşıyoruz şimdi ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı. Los Choneros, Ekvador'un en güçlü organize suç yapılandırmalarından bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yana Los Choneros'un deniz üzerindeki lojistik ağına yönelik operasyonları yoğunlaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 29 Ağustos'tan bu yana dördüncü kez operasyon düzenledi. Ve Amerika'nın istihbaratına göre de tekne suç örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullandığı yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak görev yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri tekneye çıktı, arama yaptı ve mürettebatı tekneden tahliye etti. Tekneden alınan kişiler Ekvador makamlarına teslim edildi. Tekne temizlendikten ve mürettebat çıkarıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından batırıldı. Sevgili izleyenler, yayınlarımızda interaktif olmayı aslında oldukça önemsiyoruz. O yüzden soru ve görüşleriniz yanı sıra önerileriniz için de hashtag sabah ajansına sizden öneri, soru, yorum, artık sizin de haberler için de uygun gördüğünüz görüşlerinizi almayı kıymetli buluyoruz. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. Sorularınız için, görüşleriniz için, yanı sıra önerileriniz için, haber yorumlarınız için de hashtag sabah ajansından bizlere yazmanızı istiyoruz diye de hatırlatalım ve devam edelim şimdi Eskişehir'den bir kaza haberiyle. Efendim, Eskişehir'de minik Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüleri aslında yayınlarken de bir taraftan çok üzülüyoruz, çok acı. Allah ailesine de sabırlar versin. 3 yaşındaki kızını toprağa veren acılı aile sürücüye ev hapsi verilmesine ve hazırlanan bilirkişi raporuna da itiraz etti. İşte kameraya yansıyan o dehşet anları ve acılı ailenin isyanı.
2: Üç yaşındaki Elif'i hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 4 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Aşırı hızlı sürücü yolun karşısına geçmekte olan anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yaşındaki Elif Mavi Avli metrelerce sürüklendi. Anne ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kızlarını küçük yaşta toprağa veren acılı aile sürücünün ev hapsi almasına itiraz etti.
3: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
2: Ailenin avukatı hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
4: Şüpheli şahsa konutu terk etmeme nazarında adli kontrol nazarında bir tedbir uygulanmıştır. Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir.
2: Açıklama sonrası fenalık geçiren acılı anne yakınları tarafından sakinleştirildi. Aile şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
1: Ve sokak ortasında yaşanan bir silahlı kavga haberiyle devam edeceğiz. Yer İstanbul Küçükçekmece. İki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. Taraflar silah çekti. Kurşunlarsa olay yerindeki biri çocuk olmak üzere iki kişiye isabet etti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Alacak meselesi dehşete dönüştü. Silahlı kavgada kurşunlar olayla ilgisi olmayan iki kişiye isabet etti. Silah seslerinin yükseldiği yer İstanbul Küçükçekmece'ydi. Akraba olduğu öğrenilen iki kişi arasındaki alacak tartışması kısa sürede büyüdü. Taraflar silahlarına başvurdu ve çatışma çıktı. Karşılıklı ateş açılan anlarda seken kurşunlardan biri o sırada sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki çocuğa, diğeri ise yoldan geçen bir kişiye

0: Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.
1: Yazılı basınla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Hürriyet'ten bir haber paylaşacağız şimdi. Başlık: duruşmada fenalaştı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya tutuklu sanıklar Tanju Özcan ve Süleyman Can ses ve görüntülü bilişim sistemiyle katılırken diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenilen müşteki NG, Alpa Tuğbey mahallesinde yapacağı inşaatla ilgili belediyeden ruhsat almak isterken kendisinden baskıyla para istendiğini öne sürdü. Görüşmeler sonucunda miktarın düşürüldüğünü ve istenen paranın bir kısmını nakit, bir kısmını ise çek olarak teslim ettiğini iddia eden müşteki sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tanju Özcan'sa hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, sürecin siyasi sayıklarla yürütüldüğünü ve telefon görüşmeleriyle ifadeler arasında çelişkiler bulunduğunu savunarak suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Hemen peki başlığa bakalım. Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yaptığı sırada rahatsızlandı. Tanju Özcan kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından da duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Evet, detaylar bu şekildeydi, paylaştık sizinle sevgili izleyenler. Devam edelim. Karadeniz'de saldırıya uğradıktan sonra Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi. Biz de bir taraftan o dışarıdaki görüntüsünü getiriyoruz ekranlarınıza. 108 metrelik Omski 107'nin kaptan köşkü tamamen yanarken gemide saldırının izleri de dikkat çekti.
2: Arkadaşlar bakın, tam şuradan vurulmuş. Belli yani.
3: Rusya'da saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı tarafından terk edilen ve sürüklenerek Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
4: Kaptan köşkü burası. İçerisi mahvolmuş resmen.
5: Arkadaşlar barut kokusu halini biliyor. Evet, dediğimi böyle.
3: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 108 metre uzunluğundaki gemi, mürettebatın terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenerek Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu.
2: Arkadaşlar gemi bombalanmış, Şile'de karaya oturmuş.
5: İçeri sızmaya çalışacak.
3: Geminin içine giren içerik üreticileri saldırının izlerini görüntüledi.
2: Direkt kaptan köşkünü vurmuşlar. Umarım kimse ölmemiştir.
4: Kaptan köşkü burası. İçerisi mahvolmuş resmen.
3: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısının etkisiyle çok sayıda ekipmanın zarar gördüğü geminin bazı bölümlerinde büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksamlar da dikkat çekiyor.
5: Gemi gerçekten şu an leş gibi kokuyor. Hani kimyasal mı kokuyor, bilmiyoruz ne kokuyor ama...
2: Geminin ön tarafı sapasağlam.
1: Sevgili izleyenler, Üsküdar Belediyesi'nde kritik başkan vekili seçimi ertelenmişti biliyorsunuz. Bugün ertelenmişti. Bugün saat 10'da seçimin yapılacağı bilgisini sizinle paylaşalım. Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı. Fakat salt çoğunluk sağlanamamıştı 5 Eylül'de ve seçim 8 Eylül'e ertelenmişti. Ve bugün saatler onu gösterdiğinde o kritik başkan vekili seçiminin başlayacağını sizinle paylaşalım. Bir taraftan biz de yine sıcak bilgileri gün boyunca o noktadan alacağız, sizlerle paylaşacağız. Sevgili izleyenler, Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyonda para transferi yapılan şirketlere inceleme başlatılmış. İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli için de yakalama kararı çıkarılmıştı. Yüzlerce çadır ve yardım malzemelerinin ise kullanılmadığı, hatta çürümeye bırakıldığı ortaya çıktı ne yazık ki. Şimdi operasyonla ilgili son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bizi bekleyen arkadaşımız. Tekrar günaydın Kadir, hoş geldin yayına. Hemen bu soruşturmaya dair son gelişmeleri dinleyelim senden.

0: Günaydın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik 5. dalga operasyon dün sabah itibariyle yapılmıştı. İstanbul merkezli 20 ilde yapılmıştı operasyon ve operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 47 şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim. Bulunduğumuz dakika itibariyle de kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin başladığının altını çizelim. Aslında operasyon 4 gün boyunca devam etti desek yeridir. Çünkü özellikle geçtiğimiz cuma günü Kocaeli'de bulunan iki farklı depoda bir heyet inceleme yapmıştı ve inceleme neticesinde de yine binlerce çadırın, yüzlerce kullanılmayan bisikletin ve benzeri depremde kullanılması gereken birçok ürünün yapılan bağışlarla birlikte alındığını fakat depolarda çürümeye yüz tuttuğu yine tespit edilmişti. Bu kapsamda da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı tespitleri var. Bu tespitler doğrultusunda özellikle Ahbap Derneği'nin çalışmış olduğu bazı firmalar arasındaki o para trafiği artık direkt olarak kişisel menfaate dönüşmüş durumda desek yeridir. Şu bilgiyi de verelim. Kocaeli'deki iki depoda bulunan bu deprem için kullanılması gereken ürünler de toplamda 47 farklı kalemden oluşuyor. Onun altını çizelim ve hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem İstanbul Hatay Valiliği hem de Hatay İl Afat Merkezi koordineli bir şekilde bir operasyon gerçekleştirecek bu hafta içerisinde. O operasyonun detaylarını da söyleyelim isterseniz. Hatay'dan yaklaşık 5-6 tır yola çıktı. Şu anda bu malzemeleri sahiplerine ulaştırabilmek adına yaklaşık birkaç gün sonra Kocaeli'nde olacak. O depoda olan bütün malzemeler, deprem için kullanılması gereken bütün malzemeler o depolardan alınacak. Sonrasındaysa Hatay'a götürülecek ve Hatay'da yine o dönemde dağıtılması gereken kişilere dağıtılacağının altını çizelim. Bu da soruşturmaya dair yeni bir gelişme olduğunu ifade edelim. Peki o depolarda neler vardı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Yapılan incelemeler neticesinde 895 adet paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu, 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet, yine 20 koli tıbbi malzeme ve temizlik jelleri, yine baktığımızda afat çadırı, fırın, masa, sandalye, soba ve yaklaşık 115 büyük çöp kovası, 11 su deposu, duş ve tuvalet konteyneri, elektrik panoları, 65 vantilatör, 38 ısıtıcı ve çeşitli yine elektronik eşyalar. Yani aslında 2023'te yaşanan o 6 Şubat depremleri sonrasında orada bu depremden zarar gören vatandaşların kullanması gereken bütün malzemeler depolarda çürümeye yüz tutmuş bir şekilde yapılan tespitler sonucunda bulundu. Şunun da altını çizelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine o dönemde toplanan 4.3 milyar TL'nin nerelere harcandığına yönelik bazı tespitleri de söz konusu. O tespitlerden biri de şu. Verilen etki pişmanlık ifadelerinde şu ifadeler geçiyor. Örnek veriyorum, 6 tır dorsesi satın alınıyor. Bu tır dorselerinin içerisine bir sergi oluşturuluyor ve bu sergiler için de yaklaşık 150-160 milyon kadar bir fatura kesiliyor. Fakat ne bu dorseler firma sahibine bir para veriliyor, ne bir kiralama parası veriliyor, ne bir satın alma parası veriliyor. Hatta bu satın alınan dorseler firma sahibine tekrar yeniden iade ediliyor. Bu tür şekilde işte bu paralar şahsi menfaat uğruna bazı kişilere aktarılmış durumda diyelim. Gelişmeler oldukça, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Mustafa Kadir Mercan, paylaştığın bilgiler için biz de yine takipçisiyiz bu konunun. Sevgili izleyenler, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için başvuru tarihi belli oldu. Kabine toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, ilk kuranın Ekim ayında çekileceğini duyurdu. Yarısı bizden kampanyasının süresi ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.
2: Buyurun. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart

0: itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız.
1: İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor.
0: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasının süresinin Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
0: Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Erdoğan isim vermeden İsrail'i uyardı.
0: Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Girne ve Silivri'deki gemi kazalarına değindi.
0: Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor.
1: Petrol fiyatlarındaki yükselişe değindi, Hürmüz çözülmedikçe fiyatlar düşmez mesajı verdi.
0: Dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Efendim şimdi ise piyasalara bir göz atalım. Dilerseniz dün yeni haftaya piyasalar biraz karışık başlamıştı. Yine bir tarafta Trump'ın açıklamaları vardı. Fed'e faiz indirimiyle ilgili. Yine jeopolitik gerilimler zaten devam ediyor biliyorsunuz. Gelin bir bakalım hemen şu an saatler onu gösterdiğinde piyasalar açılacak. Şu anki durumu hemen ekranlarınıza getirelim. Borsada BIST 100'de başlayalım hemen. Yine yukarı dönü bir seyir var. 14.151 seyrinde devam ettiğini görüyoruz şu anda BIST 100 endeksinde. Hemen dövize de bakalım, dolar euroya. Dolarda yine ufak bir yükseliş var. 48,46 civarında seyrediyor dolarda. Euroya baktığımızda 56'nın üzerinde, yine 56.36'yı bulmuş durumda. Yine aynı ufak yükselişte euroda da devam ettiğini görebiliyoruz. Ons altınla devam edelim. Dün yine bir düşüşle başlamıştı güne. Gün içerisinde biraz daha seyrin yükseldiğini görüyoruz. Ancak çok ufak çaplı bir yükseliş var. 0,36 kadar ve şu anda altın, gram altına baktığımızda da 0,58, 6899, 6700'e artık biraz daha ilerlediğini görebiliyoruz. Hemen gümüşe de bakalım. Değerli metallerde de gümüşe de çok fazla rağbet var biliyorsunuz. Gümüşte de yukarı bir seyir görüyoruz. 66,56 şu anda gümüşteki seyirde sevgili izleyenler. Hemen Brent petrole bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken yine Trump'ın açıklamaları sonrasında da hala Brent petrolde yükseliş devam ediyor. Uzmanların görüşü bu gidişle yine 100 doları bulabileceği düşüncesinde ve artışı görebiliyorsunuz. 1,21'i bulmuş durumda şu anda da 98 dolar seyrinde devam ediyor Brent petrolde. Evet sevgili izleyenler, piyasalardaki son durum böyleydi. Saatler onu gösterdiğinde, piyasalar açıldığında yine detaylı bir şekilde taşıyacağız ekranlarınıza.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka.
3: Sevgili izleyenler, az evvel de hatırlatmıştık, bir kez daha söyleyelim. Görüşleriniz, sorularınız, yorumlarınız bizler için oldukça önemli ve kıymetli. Bunun için de bir hashtagimiz var. Hashtag Sabah Ajansı'na sizden gelecek yorumları, görüşleri, önerileri ve yanı sıra soruları da bekliyoruz. O yüzden bir kez daha hatırlatmak istedik. İnteraktif bir şekilde sizin de dahil olduğunuz yayınlar bizim için önemli, kıymetli. O yüzden hashtag Sabah Ajansı'na yorumlarınızı bekliyoruz. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yargıtay'dan bir haber paylaşacağız. 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebini işçinin rızasıyla izin kullandığı gerekçesiyle reddetti. Karar yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda da emsal niteliği taşıyor.
2: Bence işçi uyanıklık yapmış olabilir. Önce öyle ihtiyacı var, öyle kullanmışsın. Bugün de iş doğruya geldi de ya ben nasıl edeyim de bir zarar vereyim moduna geçmiş olabilir.
4: Ben ikiye bölüyorum. Yani 10 gün yazın, 10 gün kış olmak üzere ikiye bölüyorum.
1: 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebi Yargıtay'dan döndü. Karar emsal niteliği taşıyor.
5: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal kararı Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme işçinin kendi talebi ve rızasıyla 10 günden az sürelerle kullandırılan yıllık iznin haklı fesih olmayacağına hükmetti.
1: Karar bir işçinin açtığı dava üzerine verildi. İşçi yıllar boyunca yıllık izinlerinin kısa sürelere bölündüğünü ileri sürdü. İşlerin yoğunluğu gerekçesiyle izin taleplerinin reddedildiğini savundu. Kullanamadığı izinler nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti.
6: İstismar var mı yok mu? Bunun ispatı gerekir. İki taraf içinde. Hem işveren hem işçi tarafı içinde.
1: İlk derece mahkemesi ise işçiyi haklı buldu. Mahkeme işçinin 82 gün kullanılmayan yıllık izni bulunduğuna karar verdi. İşçiye kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin ödenmesine hükmetti. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
2: İşçi istiyor, bazen işveren istiyor. Atıyorum arada bir işler düştü diyor, 2 gün hadi git. Ya 2 gün bu adam ne yapsın? 2 gün imzala git diyor. Yani şey yapmıyor ki imzalamam deme şansı yok.
1: Yargıtay ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kanuna göre yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemiyor. Tarafların anlaşması halinde ise izin sürelerinden birinin en az 10 gün olması gerekiyor. Ancak Yargıtay işçinin kendi talebi ve rızasıyla kısa süreli izin kullanmasını farklı değerlendirdi.
7: Çalışanların %80'i bunu yapıyor. Neymiş ben orada hakkımı alamadım, bilmem ne yapamadım. O zaman iznini 20 gün olarak alacaksın, kullanacaksın.
1: Yüksek mahkemeye göre işçinin talebiyle 10 günden kısa sürelerde kullanılan izinler tek başına haklı fesih nedeni sayılamıyor. Bunun için işverenin izin hakkını engellediğinin ispat edilmesi gerekiyor. Kararla birlikte kıdem tazminatı talebinin de reddedilmesi gerektiğine hükmedildi.
8: Bizde zaten sürekli 14 günün komplesini tamamını otomatikman kullandırıyorlar. Sıkıntı olmuyor.
1: Yargıtay'ın bu kararı yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor.
3: ...2022 yılıydı. 17 yaşındaki Dilara sosyal medyada farkında olmadan celladıyla tanıştı ve o cani genç kızı öldürdü. Hayatını kaybeden Dilara'nın Amerikalı annesi Meta şirketine çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunarak dava açtı ve o dava evladını kaybeden annenin zaferiyle sonuçlandı.
9: We need accountability. Anna Lee was 18 years old.
10: Emmy didn't want to die.
9: My son was killed.
11: Sanal dünyanın karanlık eksenine kapıldı, katiliyle günlerce yazıştı.
12: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
11: Sosyal medyadan tanıştığı o yabancı ilk buluşmada Dilara'nın canını aldı.
13: Coco o güneyden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
11: Juliana Arnold 2022 yılında 17 yaşındaki kızını toprağa veren acılı bir anne.
13: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi.
11: A Haber Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun ulaştığı o anne kızının Instagram yoluyla nasıl ölüme gittiğini anlattı.
13: Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi. Fentanildi.
11: Babası Türk, annesi Amerikalı olan Coco Dilara Konar o gün başına geleceklerden habersiz dışarı çıktı ve bir daha da dönmedi. Amerikalı anne kızını ölüme götüren sürecin baş kahramanı olarak gördüğü Meta şirketine dava açtı ve mücadelesi tüm dünyaya ilham oldu.
10: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
14: Like that's so scary for all parents because they don't.
15: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor.
13: Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor.
16: And have access to your children.
11: Platformların çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunan acılı anne aynı karanlığın kurbanı olan bütün çocuklar için savaştı ve Meta'ya karşı açtığı davayı kazandı.
13: Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi.
11: Parents Rise topluluğunu kurarak yıllardır aynı uğurda savaşan Amerikalı anne, Türkiye'deki ebeveynleri platformların güvensizliği konusunda uyardı.
17: You should be scared.
13: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
3: Efendim, Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri kendi hazırladıkları edebiyat dergisini İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi ve kendisini okullarına davet etti. Liseli gençlerin bu adımına İspanya'dan da yanıt gecikmedi. Başbakan Sánchez öğrencilere kendi imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderdi.
18: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e dergimizi göndermek istedik. Posta yoluyla dergimizi ilettik. Sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar.
19: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez kendisine gönderilen hediyeyi karşılıksız bırakmadı. Lise öğrencileri için mektup kaleme aldı. Kayseri Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından çıkarılan Kıvılcım isimli kültür edebiyat dergisi büyük beğeni gördü. Öğretmenler öğrencilere motivasyon olması amacıyla dergiyi sınırların ötesine taşımaya karar verdi ve dergi nüshalarından birini İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi.
18: İlgi ve merakla okuduğunu, kendisine bu dergiyi gönderdiğimiz için teşekkür ettiğini, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş.
19: Öğretmenler bu karşılıklı kültür alışverişinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
18: Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
19: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze'deki soykırıma gösterdiği tepkiyle ve Gazze'ye açılan Mısır Refah sınır kapısındaki aksiyonlarıyla gündeme gelmişti.
20: Y ustedes van a prohibir ese debate en este parlamento. Y finalmente, señoría, el gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
3: Sevgili izleyenler, artık haritalar değişti. Afrika'nın yüz ölçümü Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Avrupa'dan daha büyük ancak dünya haritasında kara kıta olduğundan çok küçük gösteriliyordu. Birleşmiş Milletler yıllardır kullanılan bu dünya haritasını değiştirmek için tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Gelin şimdi haberimize bakalım.
21: 5 asırlık coğrafi yanılgı artık bitiyor. Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtan dünya haritası Birleşmiş Milletler'de oynanacak. Yıllarca sınıflarda ve duvarlarda gördüğümüz dünya haritaları aslında gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bu durum tamamen küre şeklindeki gezegenimizi düz bir kağıda aktarırken yaşanan matematiksel zorunluluktan kaynaklanıyor. Geleneksel harita açıları korurken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği kutuplara yakın bölgeleri olduğundan devasa gösterirken ekvatora yakın coğrafyaları da oldukça küçük bırakıyor. Bu teknik yanılsama yüzünden mevcut haritada Grönland'de Afrika neredeyse aynı büyüklükte görünüyor. Yüzyıllardır süregelen bu algı hatası Birleşmiş Milletler'deki tarihi oynamayla birlikte nihayet tarihe karışmaya hazırlanıyor. Togo'nun öncülüğünde 54 Afrika ülkesi tarafından sunulan karar tasarısı kabul edilirse eğitim müfredatlarından dijital haritalara kadar küresel ölçekte köklü bir değişim

0: Endonezya'nın Papua bölgesinde pazar yeri alev alev yandı. Gece yarısı çıkan yangın kısa sürede çevredeki ev ve dükkanlara da sıçradı. Alevlerde 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin altısının çocuk olduğu açıklandı.
1: Endonezya'nın Papua bölgesinde pazar yeri alev alev yandı. Gece yarısı başlayan yangın kısa sürede çevredeki ev ve dükkanlara sıçradı. Birbirine bitişik yapılar nedeniyle hızla yayılan yangında yetkililer ondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunların altısının ise çocuk olduğunu açıkladı. Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
2: Yangının nedeni ise henüz araştırılmaktadır. Bu olayın takibiyle ilgili olarak Orta Papua İl Emniyet Müdürlüğü görevlendirilmiş ve bu sabah Paniaya sevk etmiştir.
0: Efendim, Türkiye Gazetesi ile devam edelim şimdi. Türkiye Gazetesi'nden paylaşacağımız haber aslında hepimizi de ilgilendiriyor. Ölümcül yalnızlık. Hemen gösterelim ekranda da. Oyuncu Serkan Kılıç'ın 2 gün önce evinde ölü bulunması, diğer ünlülerin benzer ölümlerini ve salgına dönen yalnızlıkları da akla getirmiş durumda. 80'ler dizisinde canlandırdığı Ergün Plak karakteriyle bilinen Kılıç'ın olay günü çok bitkin olduğu kamera kayıtlarına yansıdı. Kanser olan sanatçının uyuşturucudan öldüğü de tahmin ediliyor bir taraftan. Şimdi akıllara da işte geçmişteki yine yalnız ölümleri getirdi bu olay. Vural Çeli, Kemal İnci, Erdoğan Dikmen, Eren Kaşıkçı, birçok ünlü Kılıç gibi yalnız öldü ve yalnızlığın ölüm sürecini de hızlandırdığını söylüyor psikologlar. Çare geleneksel Türk aile yapısına da dönüş olmalı uyarısında da bulunuyorlar. Bir kez daha yalnızlığında nedenli sıkıntılara sebep olduğunu ve o eski Türk geleneklerinin, örf ve adetlerinin, eski Türk aile yapısının nedenli önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne seriyor aslında bu yaşanan olaylar. Devam edelim efendim. Çocukluk döneminde koşarken yaşıtlarının gerisinde kalmak ve yerden kalkmakta zorlanmak basit bir gelişim farklılığı olarak görülmemeli diyor uzmanlar. Özellikle 2-6 yaş arasındaki çocuklarda hareket gelişimindeki gecikmelerin göz ardı edilmemesi konusunda uyarıyorlar. Zira bu belirtiler DMD hastalığının ilk işaretleri olabilirmiş.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Rönesans Holding uluslararası müteahhitlikteki gücünü koruyor. Mühendislik sektörünün önemli referanslarından INR'ın listesinde Rönesans 11. kez dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında yer aldı. Şirket Türkiye'deki yaklaşık 3500 üretici ve taşeron firmayla işbirliği yaparak 2 milyar dolara aşan mal ve hizmeti yurt dışındaki projelere taşıdı. Uluslararası projelerde 28.853 Türk çalışan istihdam edildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
6: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.
11: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
10: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidigöz.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
18: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
19: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
20: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
21: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
22: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
23: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini

0: dilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logo.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
2: maksimum. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
16: Dünden bu yana, yani dünden bu yana 4. adreste orman yangını çıktı. 3 adreste enerjisi düştü yangının ve o bölgede daha çok artık soğutma çalışmalarına geçildiğini söyleyebiliriz ama diğer taraftan dün gece başlayan yangın maalesef Kozan ilçesi Doğan Alan.

0: mevkindeki orman yangını maalesef tüm şiddetiyle devam ediyor. O bölgede hem havadan hem de karadan çalışmalar sürüyor. Tabii ki hava sıcak şu anda, rüzgarda etkili bölgede. Bu nedenle tabii ki çalışmalar güç şartlarda gerçekleştiriliyor. Özellikle yangının rüzgarla beraber yön değiştirmesi elbette yapılan çalışmaları daha da zorlaştırıyor. Dün yine Kozan ilçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı aslında. İkisi şu anda enerjisini kaybetti ama diğer bu yangınlardan bir tanesi Adana'dan, Adana il sınırından çıktı. Kayseri il sınırına giriş yapmıştı dün gece itibariyle. O bölgede de yine yangınla mücadele devam ediyor. Yine Doğan Alan mevkinde, Kozan ilçesinde ikinci adresteki yangında da şu anda tüm ekipler seferber olmuş durumda. Hem havadan hem de karadan bölgede çalışmalar devam ediyor. Doğan Alan mahallesinde dün tedbir amaçlı insanlar evlerinden tahliye edilmişti ama tabii ki o bölgede de evlere, yani yerleşim alanlarında yine yangının sirayet ettiği, evlere de zarar verdiği yönünde bilgiler var. Elbette şu anda yangınla ilgili hem itfaiye ekipleri hem de orman işçileri o bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ancak rüzgarın etkili olması elbette bu mücadelenin kolay olmayacağını bize söylüyor.
1: Ali İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi Adana'da çalışma devam ediyor. Antalya'dan gelen haber de Aksu ilçesinden. Yine ormanlık alan maalesef. Orada bir yangın çıktı. Hatta yerleşim yerlerine yangının hızla yaklaştığı, 3 mahallenin tahliye edildiği bilgisi var. Orada da ekiplerin canıraş bir mücadelesi var. Ahmet Çelik bu kez hazır. Bizi bekliyor o noktada. Günaydın. Nedir son durum?
2: Günaydın, hemen göstersin kameraman arkadaşım Tunağan Konuk. İşte bakın, yangın az önce şurada evlerin olduğu noktaya kadar geldi. Bir yandan da hat boyunca helikopterler yangına söndürmeye devam ediyor. Bakın bu noktaya kadar aşağıya, hemen Tunağan Konuk gösterse bakın, orada alevlerin olduğu nokta var. Oraya kadar, yerleşim yerlerinin olduğu alana kadar inmiş durumda. Burada seralar, evler var. Bunlar tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Şu an itibariyle alevlerin o noktada oldukça fazla yükseldiğini görmek mümkün. Dün akşam saatlerinde çıkmıştı yangın. Henüz nedeni belli olmayan bir nedenle çıkan yangına müdahale tüm hızla devam ediyor. Bir yandan havadan, bir yandan da karadan yangına müdahalenin devam ettiğini belirtelim. Gece boyu kara ekipleri yangına aralıksız olarak müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarını itibaren ise bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak sevk edildi. Yangına şu an itibariyle 45 aracı, 2 iş makinesi, 275 personel müdahalesinin söz konusu olduğunu belirtelim. Çok sayıda helikopter ve uçağın da havada olduğunu belirtmiş olalım. Bulunduğumuz hat oldukça uzun. Bu noktadan Kepes'e kadar yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir alanda etkili olan bir yangından bahsediyoruz. Gece saatlerinde oldukça fazla rüzgar vardı. İşte rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Bizler yangının tam etkili olduğu alanın ortasındayız. Orada hemen karşımızda bulunan alanda lokal yangınlar devam ediyor. İşte bakın, o noktada alevler yükseliyor zaman zaman. Orada bir inşaat halinde bir ev vardı. Az önce dumanın ardında kaldı. Orada evin ateşten çıkan alevden etkilendiğini söyleyebiliriz. Hemen o öndeki alevin arkasında yine arkada alevlerin yükseldiğini belirtelim. Sol tarafımızda büyük bir lokal yangın daha var bu alanda. Buraya da şu an itibariyle müdahale devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sadece itfaiye ekipleri yok. Buraya köylüler de yardım ediyor. Bir yandan tomalar, bir yandan arazözler, su taşıyabilen her şey burada yangın mahallinde. Hemen o noktada bakın, yine kara ekiplerinin de orada olduğunu söyleyebiliriz. Hemen arkamızda da var. Burada çıkan bir yangına da müdahale ettiler. Lokal yangınlara müdahale eden ekipler de var. Bulunduğumuz bu alan hemen Isparta-Antalya karayolunun üst tarafındayız. Tedbir amacıyla karayolu da kapatılmıştı. Şu an itibariyle karayolunun ulaşıma açıldığını belirtelim. Bu noktada yangın kontrol altına alınmıştı bulunduğumuz bu alanda ama bir anda orada alevler yeniden yükseldi. Bakın aşağıya doğru gidiyor. Aslında sesi de duyabiliyoruz buradan. Alevlerin çıkardığı o hışırtıyı da duyuyoruz. Bakın hemen sağ tarafta Tunağan, ormanlık alanın yoğun olduğu noktada bize doğru kalan

0: kısımda alevler yavaş yavaş bize geliyor. Şu anda rüzgarın bu noktada, bulunduğumuz nokta itibariyle etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Gece saatlerinde oldukça fazla rüzgar vardı. İşte o rüzgarın etkisiyle birlikte alevler buradan Kepes'e kadar devam etti. Yoğun bir rüzgar vardı. Kepes tarafında ise birçok evinde tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı bilgisini verelim. Hemen sol tarafımızda bakın. Beyaz dumanların çıktığı yerde yoğun bir yangın var. İşte o hemen bizim bulunduğumuz alanın diğer tarafında. Orada da çok sayıda ekibin olduğunu belirtelim. Zaman zaman uçak ve helikopterler o noktaya gelmeye devam ediyor. Şu anda Antalya'nın üzerine aslında duman ve kül kaplamış durumda. Her yer duman durumunda. Antalya'ya girdiğiniz andan itibaren bizler Konya tarafından geldik. O siyah dumanı görmek mümkün. Birçok dediğimiz gibi ekip burada. Bakın şu anda az da olsa ateşin etkisiyle birlikte bir rüzgar başladı. Küller bize doğru uçmaya başlamış durumda. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında çıkan yangın oldukça fazla ilerledi ve yangın ilerlemesiyle birlikte şu an itibariyle de yangına müdahalenin devam ettiğini belirtelim. Ekipler gece boyu yangına müdahale etti. Bakın yine şu anda bir anda orada alevlerin büyüdüğünü gösterelim. Turan Konuk gösteriyor. Şu anda mahallenin yerleşim yerinin içindeyiz. Hemen 100 metre aşağısında bir gösterebilir misin Turan? Böyle gelip bakın 100 metre aşağıda orada seralar var. Seraların bulunduğu alanda işte o noktada alevlerin o noktaya doğru gittiniz. Tunağan Konuk şuradan bir inebilir miyiz? Şöyle gel bakalım Tunağan. Şuradan biraz daha yaklaşmaya çalışalım sizlere. O alevleri göstermeye çalışalım. Dikkat edin Tunağan buradan inerken. Evet şuradan aşağı doğru inelim. Birazcık daha yakına gitmeye çalışalım. İşte bu alanlar gece yanmıştı. Gece burası söndürüldü. An itibariyle yanan yerin hemen diğer tarafında yangının devam ettiğini belirtelim. Çok sayıda ekip var. Türkiye'nin birçok noktasından buraya ekip sevk edildi. Çevre illerden de ekiplerin bu noktaya geldiği bilgisini paylaşalım. Onlar da şu anda bu noktada alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba harcıyor. Turan Konuk hemen seraları gösterebilir misin orada? O noktada seraların olduğunu söyleyelim. Tabii burada yoğun bir bulunduğumuz alanda ormanlık alan yok ama bu noktada hemen şöyle gösterelim. Biraz daha yaklaştık. Bakın şu anda yerleşim yerlerinin tam da içine girdik. Çok yakın bir yere geldik. Alevlerin olduğu yer. Turan Konuk gösterebilir misin alevleri? İşte alevlerin göründüğü nokta artık yerleşim yerinin içine girdi. Bakın şurada bir evin yandığını da gösterebiliriz o noktada. Alevlerin içini alevler artık bu noktaya kadar geldi. Hemen diğer tarafında müdahale sürüyor. Sol tarafında yangın devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik, Tunağan Konuk kameraman arkadaşımız onların görüntüleriyle yangının içine kadar girdi arkadaşlarımız. Mesafeyi de çok net bir şekilde gördük. Rüzgarın etkisi de yine ağaçların dallarının sallantısıyla çok net belli oluyor. Bu arada ben de hava durumuna baktım. Bugün Antalya'da rüzgar etkili olacak. Umalım ki bir an önce kontrol altına alınsın. Bu arada karayolu da kapatılmıştı biliyorsunuz. O açıldı, onu söyleyelim. Yangınla ilgili. Arkadaşlarım son dakika bilgisini bastılar. 4 ilde dolandırıcılık yapılmasına darbe. Bakan Akın Gürley'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın detaylarını alacağız. Ankara'ya gidelim. Şener Çetin hazır. Bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen detayları senden dinleyelim.
2: Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Tabii organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yeni operasyon var. O operasyonlar 4 ilde gerçekleştirildi. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de. Bu operasyonlar kapsamında 137 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. İlk olarak Antalya'ya uzanacak olursak, düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan ardından esnaf ve firmadan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize

0: dolandırıcılık yapılmasına Antalya'da darbe vurulduğu belirtildi ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı paylaşıldı. Gaziantep'te de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları hesaplarında da 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketleri bulunduğu tespit edildi ve bu noktada da 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi ve sahtecilik, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında bu soruşturmanın yürütüldüğünü de belirtelim. İstanbul'a göz atacak olursak yine İstanbul'da da yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı ve yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyalin ele geçirdiği belirtildi. Ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda da Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize bir yapılanmaya yönelik 38 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. İzmir'deki operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payıyla banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu noktada da suç örgütlerine yeni yapılan operasyonlarla bir kez daha geçit verilmedi. Soruşturmaları özellikle titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına operasyonlarda emekleri için teşekkür edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ve suç işleyen de suçtan kaçanlara kolaylık sağlayanların da hukuk önünde hesap vereceği belirtildi diyelim ve bu operasyonlarla notları size bırakmış olalım.
1: Şener, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan feribot faciasının acısı hala çok taze. Kazadan sonra denize atlayarak canını kurtaran Kaya ailesi yaşadıkları o can pazarını anlattılar. 14 kaybı arama çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bu yüzden de durum oldukça hassas. Kayıp yakınları bir yandan bir bekleyiş içerisindeler, diğer yandan da onların adını kullanarak, yani gerçekten inanılır gibi değil ama kayıpların adını kullanarak yardım toplamaya çalışan vicdansızlar var en kibar tabirle. Hem yakınlarını bekliyorlar hem de bu vicdansızlarla uğraşıyorlar.
2: Feribot faciasının üzerinden günler geçti, deniz bile duruldu ama ne yüreklerdeki acı dindi ne de yaşananların korkusu bitti.
3: Can pazarıydı. Hani nasıl anlatabilirim ki bunu?
4: 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
2: Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun batmasına şahit olanlar arasında Kaya ailesi de vardı. Anne, baba ve 3 çocuk 2 günlük tatilin ardından evlerine dönüyordu. Feribot limandan ayrıldıktan sonra şiddetli şekilde sarsılmaya başladı.
3: Hani durdur gemiyi, çok kişi söyledi zaten bunu. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler.
4: Gemiye atınca hiç hız kesmedi zaten kaptanımız.
2: Çok geçmeden feribot su almaya başladı.
5: Geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giydik. Can yeleğimizi giydiğimizde herkes zaten denize atlıyordu.
2: Onlar çocuklarına tutundular, hayatta kalmaya çalıştılar.
3: Yani kurtulamayanların çoğu zaten kilitli kaldılar, kapılar çok fazla kapandığı için.
2: 11 yaşındaki Fatma Adan'ın o anlarda yaşadıkları kabus gibiydi.
5: Denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. Gemi benim üstüme devrildi.
2: Genç kızın kaburgaları kırılmıştı.
3: Kırıkla 5 gün gezdi çocuk. Tedavisinde de yürümesine bile izin verilmiyor mesela çocuğun.
2: Cam pazarında 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
6: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
2: Hayatını kaybedenlerden Şerif Özdemir'in cenazesi yine aynı kazada vefat eden eşi Hüseyin Özdemir'in kabrinin yanına defnedildi.
7: Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
2: Kayıplar arasında Hataylı kardeşler Mustafa ve Mahmut Demir de var.
8: Kendinden önce aradı, çocuklarla oyuncaklarını gösterdi. Çocukları sevindirdi, gelemiyor.
2: Ama ailenin bekleyişini bile fırsata çevirmeye çalışanlar çıktı. Yakınları kardeşlerin adıyla sahte yardım ve IBAN paylaşımları yapıldığını söyledi.
9: İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
2: Kurtulanlar o günü unutmaya çalışıyor. Kayıpların

0: aileleri ise sevdiklerinden gelecek bir habere tutunuyor.
1: Vicdansızlığın bu kadarı. Şimdi oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümüne ilişkin olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Bu gündemdeki başlıklardan bir tanesi. Kız arkadaşıyla ilgili bazı soru işaretleri var. Mustafa Kadir Mercan muhabir arkadaşım hazır. Kadir günaydın, hoş geldin yayına. Oyuncunun kız arkadaşı polise ayrı, savcıya ayrı mı ifade veriyor? Farklı ifadeler mi vermiş?
2: Şöyle söyleyelim, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Mustafa Kılıç'ın kız arkadaşı emniyete ilk vermiş olduğu ifadesiyle savcılıkta vermiş olduğu ifadesi arasında dağlar kadar fark var desek yeridir. Çünkü özetleme söylemek gerekirse emniyete vermiş olduğu ifadesinde herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını ifade ediyor. Bazı rahatsızlıklarının olduğunu ifade ediyor. Fakat savcılığa vermiş olduğu ifadesinde ise onu tanıdım tanıyalı uyuşturucu madde kullandığını ifade ediyor ve sonrasında ise son 6 ayda da kokain maddesini kullandığını ifade ediyor vermiş olduğu savcılık ifadesinde. Şimdi ifadesine detaylı bir şekilde bakacak olursak da şu ifadeleri kullanıyor. Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül Cuma günü saat 11 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat'ı bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Sonrasında ise sete niye gitmediğine yönelik kendisine telkinde bulundum. Aramızda ufak çaplı da olsa bir tartışma çıktığını belirtiyor. Ve sonrasında ise yine ara ara mesajlar attığını ve telefonla kendisini aradığını ifade ediyor. Bazı zamanlarda, daha doğrusu bazı noktalarda yalnız kalmak istediğini söylüyor. Ben yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım diyor. Kendisine bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç'ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum demişti vermiş olduğu emniyet ifadesinde. Fakat savcılık ifadesinde ise şu ifadeleri kullanıyor. Kendisini tanıdığı dönem boyunca uyuşturucu madde ve alkol kullandığını, son 6 aydır ise bildiğim kadarıyla kokain de kullandığını ifade ediyor vermiş olduğu ifadesinde ve son olarak da ifadesini şu şekilde bitiriyor. Kılıç'ın husumetli olduğu herhangi bir kişinin bulunmadığını ifade ediyor ve biliyorsunuz ki ilk olarak kız arkadaşı bulmuştu ünlü oyuncuyu ve nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgisinin olmadığını, sadece salona girdiğinde elleri göğsünde olacak şekilde hareketsiz bir şekilde durduğunu ifade etti. Konuyla alakalı olarak da zaten Adli Tıp Kurumu'ndan bir ön rapor paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de detaylı raporun paylaşılması bekleniyor diyelim. Bir kez daha oyuncuya, vefat eden oyuncuya Allah'tan rahmet dileyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Evlacığım.
1: Allah rahmet eylesin. Kadir teşekkür ediyorum sana da Aydın'a da. Son gelişme bu. Şimdi bir yandan bir süredir konuşuyoruz. Dün de biraz detaylandırdık sabah saatlerinde. 12 Kasım 2011 gününde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Defter yeniden açıldı biliyorsunuz. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün parmağı çıktı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak yakalanamayan bir kişinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Bir detaylara bakalım.
0: Kumpas davasında tutukluydu. Hakim karşısına çıkmasına günler kalmıştı ancak bir anda cezaevinde hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kilit isimlerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
3: Bir şey söyleyecek misiniz burada?
0: Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Aradan 15 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek şüphelerin ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Şimdi de 11 şüpheli hakkında işlem başladı. O 11 kişi Kaşif Kozinoğlu'nun tutukluluğu döneminde cezaevinde görev yapıyordu. Onu adreslerinde gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışına kaçan FETÖ firarisi olduğu öğrenildi. Ergenekon kumpasıyla tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu MİT Asya Bölge Başmüşavirliği görevini yürütüyordu. Vefat ettiği günün sabahı duş alıp koğuşuna geçmişti. Ardından fenalaştı ve yan koğuştakilere seslendi. Diğer mahkumlar acil

0: yardım butonuyla yardım istedi. Ancak kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engelledi. Yani Kozinoğlu'nu göz göre göre ölüme terk etti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı ve zehirlenme iddiası soruşturmanın ardından kesinleşecek.
1: Şimdi Ahbap yeniden gündemde. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon yapıldı çünkü. Bu konuya ilişkin dün açıklamalar da yapıldı yetkililer tarafından. Yapılan bazı denetimler var. Hatta operasyonun genişleyeceği tahmin ediliyor. Milyonlarca liralık açık olduğu tespiti var. Dahası da var. Gelin dahasını birlikte haberde izleyelim.
2: Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
0: Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar depremzedelere yardım için hazırlanmıştı. Ama Ahbap'a giden ürünler depoda çürümeye bırakıldı.
3: Çünkü Ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
0: Ahbap soruşturmasının 5. dalgasında yeni tespitler ortaya çıktı. 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
4: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
0: Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yapıldı. Yeni bilirkişi raporunda Ahbap'ın 6 Şubat depreminden sonra 11 ayda toplam 4,3 milyar lira topladığı, bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, hatta 500 milyon liranın tek seferde bankadan alındığı belirlendi.
3: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
0: Banka hareketlerinde transfer edilen 2 milyar liranın karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı. Yardımlar üzerinden şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi.
3: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
0: Ahbap'ın İzmit'teki deposunda ise çürümeye bırakılan birçok deprem yardımı ele geçirildi. 895 çadır, 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu, soba, kedi evi, ısıtıcı, tekerlekli sandalye, beyaz eşya bulundu.
3: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
1: Siyaset gündeminde de CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılırsa diye başlayan açıklaması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş durumda. Partinin grup başkan vekilleri peş peşe Balbay'a tepki gösterdi. İşte Balbay'ın o açıklaması ve sonrasında gelen o tepkiler.
6: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
7: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a tepki gösterdi. Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı, bir akıl birliği oluşurdu sözlerine sessiz kalmadı.
6: Oradaki ifadelere baktığımız zaman da işte CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
8: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamaları ana muhalefet partisinde tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri Balbay'a ses yükseltti.
6: Bunun geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış bir kişi tarafından, bir gazeteci tarafından dile getirilmesi de son derece üzücü ve şeydir, talihsiz bir olaydır.
7: Balbay'a bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Kılıç, Mustafa Balbay'ın sözleri sıradan bir siyasi değerlendirme olarak geçiştirilemez dedi.
9: Bu partinin tarihi kişilerin kariyer hesaplarından da dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir. CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz.
7: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

0: Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde yaşananlar da merak konusu biliyorsunuz. 5 Ağustos'ta yapılan seçim sonrasında meclis üyelerinin katılmaması, salt çoğunluğun sağlanamaması ve bugün seçimin gerçekleştirilecek olması. Belediye başkan vekilliği seçimlerinden bahsediyoruz Üsküdar özelinde. Seçim öncesi CHP ve Yeni Parti'den birlik mesajı da gelmişti. Yeni bir ittifak olur mu olmaz mı sorusu gündemde. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci hazır. Kübra günaydın. Hoş geldin yayında. Yakından takip edilen bir konu. Aslında tartışmaların da odağında. Ne olur ne biter, oradaki atmosfer nasıl, seni dinleyelim.
1: Günaydın Can Selvacı, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle buradaki son durumu aktarıp ardından neler yaşanmıştı onları hatırlatalım izleyicilerimize isterseniz. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte Üsküdar'dayız. Ve şu anda içeride seçim için son hazırlıklar yapılıyor, yoklama alınıyor ve kurallar hatırlatılıyor. Dakikalar sonra ise yavaş yavaş artık dediğimiz gibi işlemlerin ardından seçimin başlaması bekleniyor. Buradaki tabii herhangi bir olumsuzluk çıkmaması için güvenlik önlemleri de alındı. Ondan da bahsetmiş olalım. Peki neler yaşanmıştı isterseniz hatırlatalım. Öncelikle aslında cumartesi günü bu seçim yapılacaktı. Ancak cumartesi günü yapılamadı. Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekken salt çoğunluk sağlanamadı. CHP tarafı gelmeyeceğini açıklamıştı ve gelmedikleri için seçim bugüne, salı gününe 8 Eylül'e ertelenmişti ve şu anda içeride son hazırlıklar tamamlandıktan sonra seçim başlayacak. Üsküdar Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine aslında 5 Ağustos'ta belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapılmıştı. Yine orada da tabii ki karara itiraz yapılmıştı. Çünkü onu da canlı yayında ekranlara getirmiştik. Yine yazımlarda sayılmayan oylardan dolayı bir itiraz gerçekleşmişti. Bu süreçte de neler yaşanmıştı? İstanbul 2. İdare Mahkemesi meclis kararının yürütmesini durdurmuştu. Karara itiraz edilmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2 Eylül'de yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetmişti ve belediye meclisi 5 Eylül'de toplanmıştı. Cumartesi günü de ki buradan canlı yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Ardından CHP'den bir açıklama gelmişti. Üsküdar Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Böylelikle salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül yani salı günü bugüne ertelenmişti. Şu anda içeride meclis üyeleri dediğimiz gibi yoklama alınıyor. Meclis üyelerinin katılımı da gerçekleşiyor ve dakikalar sonra işlemler tamamlandıktan sonra seçim için artık dediğimiz gibi oylar kullanılmaya başlanılacak. Bizler de kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte son durumu takip ediyor olacağız. Yeni gelişmeler oldukça ekranlara getirileceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Seçim az sonra Kübra'nın söylediği gibi hazırlıklar devam ediyor. Başlayacak. İstanbul Büyükçekmece'de 12 katlı binanın 7. katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan 3 kişi son anda kurtarıldılar. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
2: Mutfakta çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevlerin arasında mahsur kalan 3 kişi son anda kurtarıldı. İstanbul Büyükçekmece'de 12 katlı binanın 7. katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Bina sakinlerinin çoğu kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak 3 kişi yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Mahsur kalan 3 kişi ise kurtarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: İstanbul'da 17 eyleme karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon vardı. Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
2: İş yeri, ev ve araç kurşunlama, tehdit ve yaralama. Tam 17 farklı olaya karışan 15 şüpheli başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin

0: çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda 17 olay aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
1: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
0: Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
2: Almanya'nın Rus konsolosluğunu kapatması sonrası Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyut kazanmış durumda. İşte detaylar.
3: Almanya'nın Moskova'ya yönelik yeni tedbirlerine sert tepki gösterdi.
4: Concept. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'daki havalimanında bulunan İHA üzerinden Rusya'yı suçlayan Berlin'i hedef aldı.
4: Bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı.
3: Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatmış ve Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerine de son vermişti. Lavrov, Berlin'in bu tutumunu 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'sına benzetti.
4: Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
3: Rus Dışişleri Bakanı Avrupa'nın Nazi geçmişini de gündeme getirdi.
4: Avrupa kendini Nazi yönetimi altında buldu ve nüfusunun ezici çoğunluğu Nazi yönetimine boyun eğmekle kalmadı, Nazizmin yanında bize karşı savaştı.
3: Öte yandan Rusya'dan Almanya'ya konsolosluk misillemesi de geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun kapatılacağı duyuruldu. Faaliyetlerini sonlandırması için 18 Eylül'e kadar Almanya'ya süre verildi.
2: Gazze'de yaşayan siviller İsrail'in çektiği sarı hatta bir oraya bir buraya sürüklenmeye devam ediyor. Evleri bombalanan Gazze'lilerin kalacak bir yeri yok. İsrail'in işgali büyütmesiyle birlikte yüz binlerce kişi göçebe hayatı yaşıyor.
0: İsrail verdiği sözü tutmadı. Katliam ordusu sarı hattan çekilmedi. Gazze'liler kendi topraklarında sürgün hayatına mahkum oldu.
5: Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çadırımız yok, paramız da yok.
0: Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de katliam yapan İsrail şeridi tam ortadan ikiye bölerek konuşlandı. O bölgeye de sarı hat adını verdi. ABD'nin 15 maddelik planına göre işgal ordusunun bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak katliamcı Netanyahu Gazze'den çekilmeyeceğiz mesajını verdi.
6: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
0: Sarı hat diye belirlenen nokta Gazze'nin yaklaşık %53'ünü kapsıyordu. Ancak İsrail ordusu durmadı. Kademeli olarak ilerledi. Filistinliler daracık bir alana mahkum bırakıldı.
5: Geceleri uyuyamıyoruz. Her gece askeri insansız hava araçlarından ateş açılıyor.
0: Sürekli ölüm tehdidi altındaki siviller kendilerine gidecek yer bulamıyor. Eşyaları sırtında bir oraya bir buraya sürükleniyor.
5: Her an tüm eşyalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla birlikte kaçmak zorunda kalabiliriz.
2: Sırada dünyadan haber turu var.
7: Kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Çok sayıda araca çarptı. Ekipler soğutma çalışmaları sona erdiğinde 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Bosna kasabı Mladic'in ölümü sonrası askeri tören bile eleştirilerin hedefi oldu. Ancak

0: Günler sınırları zorladı. Partizan ve Kızıl Yıldız taraftarı ilk kez birleşti. Soykırımdan müebbet yiyen isim için tezahürat yaptı. Tepkiler katlandı. Endonezya'da yanardağ bir kez daha patladı. Küller Jakarta'ya ulaştı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Adrenalin koşusu bu kez ölümle bitti. Boğalardan kaçmak isteyen bir kadın boynuz darbelerinin hedefi oldu. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Neyse ki dikkatliydi. Yola koşan çocuğu annesi de izledi ancak yetişemedi. Esnaf çocuğu olası bir ölümden çekip kurtardı. Judo müsabakası sinirler gerilince yerini boksa bıraktı. Rakibinin çenesi ve iki dişi kırıldı. Saldırgan sporcuysa ömür boyu men cezası alabilir.
1: Şimdi Yargıtay'dan bir karar var. 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebini işçinin rızasıyla izin kullandığı gerekçesiyle reddetti. Şimdi böyle söyleyince tam anlaşılmıyor. Önce bir arkadaşlarımızın haberini izleyelim. Şunu bir tam anlatın bize. Çünkü anlatın her çalışanı ilgilendiren bir durum. Abdullah Ümer, Cengiz Han Okutan'la birlikte bu konuya dair bir haber hazırlamış. Haberi izleyelim, üzerine konuşalım.
2: Bence işçi uyanıklık yapmış olabilir. Önce öyle ihtiyacı var, öyle kullanmıştır. Bugün de iş doğruya geldi de ya ben nasıl edeyim de bir zarar vereyim moduna geçmiş olabilir.
3: Ben ikiye bölüyorum. Yani 10 gün yazın, 10 gün kış olmak üzere ikiye bölüyorum.
4: 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebi Yargıtay'dan döndü. Karar emsal niteliği taşıyor.
5: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal kararı Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme işçinin kendi talebi ve rızasıyla 10 günden az sürelerle kullandırılan yıllık iznin haklı fesih olmayacağına hükmetti.
4: Karar bir işçinin açtığı dava üzerine verildi. İşçi yıllar boyunca yıllık izinlerinin kısa sürelere bölündüğünü ileri sürdü. İşlerin yoğunluğu gerekçesiyle izin taleplerinin reddedildiğini savundu. Kullanamadığı izinler nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti.
6: İstismar var mı yok mu? Bunun ispatı gerekir. İki taraf için de. Hem işveren hem işçi tarafı için de.
4: İlk derece mahkemesi ise işçiyi haklı buldu. Mahkeme işçinin 82 gün kullanılmayan yıllık izni bulunduğuna karar verdi. İşçiye kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin ödenmesine hükmetti. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
2: İşçi istiyor, bazen işveren istiyor. Atıyorum arada bir işler düştü diyor, 2 gün hadi git. Ya 2 gün bu adam ne yapsın? 2 gün imzala git diyor. Yani şey yapmıyor ki imzalamam deme şansı yok.
4: Yargıtay ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kanuna göre yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemiyor. Tarafların anlaşması halinde ise izin sürelerinden birinin en az 10 gün olması gerekiyor. Ancak Yargıtay işçinin kendi talebi ve rızasıyla kısa süreli izin kullanmasını farklı değerlendirdi.
7: Çalışanların %80'i bunu yapıyor. Neymiş ben orada hakkımı alamadım, bilmem ne yapamadım. O zaman iznini 20 gün olarak alacaksın, kullanacaksın.
4: Yüksek Mahkeme'ye göre işçinin talebiyle 10 günden kısa sürelerde kullanılan izinler tek başına haklı fesih nedeni sayılamıyor. Bunun için işverenin izin hakkını engellediğinin ispat edilmesi gerekiyor. Kararla birlikte kıdem tazminatı talebinin de reddedilmesi gerektiğine hükmedildi.
8: Bizde zaten sürekli 14 günün komplesini tamamını otomatikman kullandırıyorlar. Sıkıntı olmuyor.
4: Yargıtay'ın bu kararı yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor.
1: Bilmiyorum bizim gibi ilgiyle mi izlediniz? Biz haber süresi boyunca bütün rejiyle konuyu tartıştık, algılamaya çalıştık. Coşku bir yandan, Samet bir yandan, Faruk abiyle bir yandan. Şimdi eminim seyirci, hepimiz çalışıyoruz. Seyirciler de Yargıtay 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebini işçinin rızasıyla izin kullandığı gerekçesiyle reddetti. Evet. Bunu kimse anlamadı şimdi. Şimdi şöyle, bu ne olmuş? Nedir bu
9: senelik
1: iş?
9: Senelik izinleri, bir kere izin hem yasal hem de anayasal bir hak. Dolayısıyla sen çalışan olarak ben izin kullanmayayım, bana da parasını verin ya da işte başka türlü bunu karşılığını alayım deme hakkı yok. İşverenin de ben sana izin kullandırmıyorum, deme hakkı yok. İzin kullanılacak. Yani bu

0: bu yasa bunu emrediyor.
1: Tamam.
0: İznin nasıl kullanılacağına ise işveren karar veriyor. Bak burada çok tartışma var. Yani izni ben belirlerim diyor ya çalışan. Ama yasamız işverene vermiş bu hakkı. Yani işveren
1: tamam,
0: kendi
1: evet.
0: çalışma rüteli doğrultusunda
1: takvimine
0: uygun bir şekilde karşılıklı anlaşarak bu evet. işi hallediyor. Şimdi eskiden izinleri bölemiyordun. Üçe bölebiliyordun eskiden. Şimdi ise iznini istediğin kadar bölebilirsin.
1: Ha, eskiden diyelim ki bir kişinin 20 günlük izni var, hepsini bir mi kullanıyordu?
0: Ya da 3'e bölebiliyordu.
1: Tamam.
0: Şimdi bu 20 günlük izni isterse 10'a bölebilir.
1: Evet.
0: Ama bir tanesinin 10 günden az olmaması gerekiyor. Yasa böyle diyor. Diyor ki bir tanesini 10 gün kullanacaksın. Kalan 10 günü de 1-1-1-1 istersen kullan. 2-2-2 kullan. 3-3-3 kullan. İstediğin kadar böl. Dolayısıyla ilk mahkeme demiş ki yasa böyle emrediyor. Bir tanesini 10 günden az kullanamaz. Ve kullandırdıkları için de buna haklı fesihle tazminatını verelim. Ama Yargıtay dosyaya baktığı zaman diyor ki Yargıtay'da ya bu bölme işini işçi talep etmiş. Ben 10 günden az kullanayım demiş.
1: Kendi istemiş.
0: Evet, kendi istemiş. İşverenle de karşılıklı anlaşmışlar ve kullanmış. Dolayısıyla işveren zorla 10 günden az izin kullandırmamış. Demek ki Yargıtay'ın kararını tersinden mühendislikle okursan, işçinin 10 günden az kullanmasını zorla sağlarsa işveren, tazminata hükmedebilirler. Ama senin rızan varsa hükmedemezler. Hükmetmezler
1: yani işçi
0: zaten.
1: Kendi istemiş bunu evet. özetle. O yüzden de haksız
0: hem
1: duruma
0: kendin
1: düşmüş.
0: İstemişsin. Yani hile-i şeriye yapmışsın. Hani kendin istemişsin. Olmuş. Sonra da demişsin ki işveren yasaya uymadı, benim tazminatımı verin.
1: İyi.
0: Hani peki. Tersine okuduğun zaman eğer işveren sana izin kullandırmıyorsa, ben sana izin kullandırmıyorum derse ya da iznini yasanın emrettiği şekliyle kullandırmazsa
1: o zaman hakkını ara.
0: Tazminat hakkın oluyor.
1: Tamam. Şimdi daha net anlaşıldı. Şimdi bir de bu süresiz nafaka çok uzun süredir gündemde. Evet. Bu konuya dair vatandaşın çok fazla şikayeti de vardı. Bir yeni dönem kapısının aralanacağını birkaç ay önce zaten bir duymuştuk. Ama Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemeden yine bahsetti. Ekim ayına işaret etti. Bir yargı paketi var orada. Dün bu saatlerde yaptı açıklamayı. Ve Ekim ayını işaret etmesi. Şimdi bu boşanma davaları artık uzamayacak ama bu nafaka işi nasıl düzenlenecek bu pakette?
0: Şimdi bu nafakayı düşünürken biz hep kadın olarak düşünüyoruz. Çoğunlukta öyle. Yani doğrusu da o. Yani nafaka kadına ödenirmiş gibi. Halbuki tam tersi, erkeğe de ödeniyor biliyorsun nafaka. Ve bir ödeyen var, bir de ödenen taraf var. Dolayısıyla iki tarafın da hakkını koruyacak şekilde bir düzenleme geliyor aslında. Şimdi süresiz nafaka, evet kötü örnekler var. Kötü örnek, örnek değildir aslında. Yani işte bir ay, iki ay evli kalıyor, sonra ömür boyu nafaka alıyor. Böyle örnekler var mı? Var. Ama bunun dışında gerçekten kadın işini, gücünü bırakmış, o evliliğe kendini vakfetmiş ve boşandıktan sonra da hayatını devam ettirecek şartları oluşmamışsa burada da kadının nafakaya ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iki tarafın da hakkını koruyacak bir düzenleme. Burada 5 yıldan az nafaka olmayacak bir kere. Yani yargı paketindeki düzenleme böyle.
1: Ne kadar evli kalırsa kalsın.
0: Şöyle 3 yıla kadar evliliklerde 5 yıl nafaka ödenecek bir
1: 3
0: kere.
1: 3 yıldan az evliliklerde o belirlenmiş
0: evet.
1: mi?
0: 3 yıldan az yani 3 yıla kadar tamam. olan evliliklerde 5 yıl.
1: Anlamadım.
0: 5 yıla kadar olanlarda ise 7 evet. yıl, 10 yıla kadar evliliklerde ise 12 ile 15 yıl oradaki işte o dosyanın şartlarına göre belirlenecek. O insanların çalışma durumu vesaire, yaşı hatta. Yani diyelim ki işte 30-35 yaşında birisi boşanmışsa bunun tekrar evlenme ihtimali var. Ama 65-70 yaşındaysa bunun evlenme, çalışma ihtimali yok gibi dosyaya hakim karar verecek. Yani dolayısıyla hani dediğim gibi bu ya işte kadınların nafaka hakkını tamamen ortadan kaldıralım, süresiz nafaka olur mu, erkekleri koruyalım gibi bir anlayış oluyor. Öyle bir şey değil. İki tarafı da koruyan, kadın erkek ayrımı yapmadan, ki dediğim gibi burada nafakayı erkek de alıyor bazen. Kadın da nafaka ödüyor. Dolayısıyla buradaki o haksızlığı ortadan kaldıracak bir düzenleme geliyor. Ama dediğim gibi 3 yıla kadar 5 yıl, 5 yıla kadar 7 yıl, 7 yıldan sonra 10 yıla kadar 10-12 yıl nafaka ödenecek.
1: Peki, daha detaylar zaten yargı paketi evet, açıklanınca doğru. belli olacak. Yargı paketinde birçok başlık var. Onları da zaten konuşuyor olacağız.

0: Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Mania'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti, soluna vurdu Mania. Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Kolo Muani yerde, yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu. Sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten. Evet.
0: Şimdi kritik an. Kop Miners mi? Locatelli mi? Kop Miners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta Kop Miners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk değil, Ömer Erdoğan değil. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin toryum kaynakları geleceğin nükleer teknolojilerinde yakıta dönüşecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ta Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecek. Hedef toryum bileşiklerinin nükleer yakıt standartlarına uygun şekilde yerli imkanlarla üretilmesi. Yapılan mutabakatta yerli sanayi, araştırmacılar ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul.

0: İstanbul'da. intermobistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Garanti BBVA.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
4: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
5: Abi, yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Antalya'daki yangının son durumunu öğrenerek Aksu ilçesinde ormanlık alanda bir yangın çıktı. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı ve tehdit ettiği bilgisi vardı. Muhabir arkadaşım Ahmet Çelik hazır. Orada Tunağan Konuk'la birlikte, kameraman arkadaşımızla. Tekrar hoş geldin yayına. Nedir son durum?
13: Evet, son durumu hemen göstereyim. Tunağan Konuk göstersin size yangının devam ettiği alan. Az önce orada yoğun dumanların çıktığı o alanda yüksek alevler vardı. İtfaiye ekipleri hemen o noktaya geldi. Bizler şimdi Aksu ilçesindeyiz ve yerleşim yerinin içine kadar gelmiş durumda alevler. Dün akşam saatlerinde başlayan yangına çok sayıda personelle birlikte müdahale ediliyor. Dün akşam saatlerine kadar havadan müdahale yapıldı. Daha sonrasında gece olmasıyla birlikte karadan müdahale devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren müdahalenin aralıksız olarak sürdüğünü belirtelim. Hemen sol tarafımızda kameraman arkadaşım Tunağan Konuk gösterse, bakın burada seralar var, tarımın yapıldığı alanlar var. İşte bu alanlara sıçramaması için büyük bir çaba var. Hemen içeride iş makineleri var. Bakın şuradan gösterebilirsek Tunağan. Hemen şu noktada bakın alevleri İş makinalarıyla müdahalenin söz konusu olduğunu belirtelim. Şurada alevler vardı, işte yanan o alana iş makinalarıyla müdahale ediliyor. Bu noktada seralara sıçramaması için tüm önlemler alındı ama alevler bir anda çıkan bir rüzgarla birlikte etkisini daha da arttırabiliyor. İşte o noktada yine alevlerin hemen çalılıkların arkasında yükseldiğini görmek mümkün. Oraya da iş makineleri, bakın o noktada alevleri ben şu anda görebiliyorum. Orada alevler var. Ormanın içinde lokal yangınların devam ettiği bilgisini paylaşmış olalım. Bu noktada bakın hemen seraların üstünde, Tunağan gösterebilir misin bu tarafa doğru dönersen? Bakın orada beton mikserleri var. Onların içine su dolduruldu, beton mikserlerin içine. Bu noktada iş yerlerine ve seralara gelmemesi için beton mikserleriyle bir hazırlık yapıldı. Yangının olduğu noktaya doğru beton mikserlerinin ucu çevrilmiş durumda. Bölge, Aksu'da başlayan yangın neredeyse 30-35 kilometre uzaklıkta bulunan kepeze kadar, döşeme altına kadar, onların sınırlarına kadar, o içlerin sınırlarına kadar ulaşmış durumda. Ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. Bunu bizler burada görüyoruz. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da burada. Tomalar var, diğer beton mikserleri var, köylüler var. Köylüler de traktörleriyle bu bölgeye su taşımaya devam ediyorlar. Bakın bu noktada hemen bulunduğumuz alanın içinde evler var. İşte o evlerin bazılarında zarar gördüğü bilgisini paylaşalım. Tedbir amacıyla bu noktalar boşaltılmıştı. 3 mahalle boşaltılmıştı. İşte onlardan birisi de bu alan iş makineleri. Buradaki

0: otları aslında kürüyor. Otların seralara sıçramaması için büyük bir mücadele veriyor. Yangının etkili olduğu alan tam da bu alan. İşte zaman zaman burada yangınlar yeniden alevleniyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte o alevler yanmayan noktalara sıçrıyor. Bu da buradaki seraları ve diğer iş yerlerini zora sokuyor. Sera sahipleri de burada. Onlar da burada yangına müdahale etmek için dün geceden bu yana buradaki çalışmalarını sürdürüyor. Bakın çam ağacında halen daha alevleri görmek mümkün. Birazdan orman ekiplerinde bu bölgeye geleceğini düşünüyorum. Buradaki küçük yangınlar bir anda büyüyor. Onu engellemek için de çok sayıda mobil ekip var. Bir o tarafa bir bu tarafa giderek bir anda çıkan rüzgarın etkisiyle çıkan yangınlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Havada helikopter sesini duyuyoruz ama o kadar yoğun duman var ki yoğun dumandan dolayı onları görmek artık imkansız. Uçakların da geldiğini belirtelim. Çok sayıda bölgeye takviye ekipleri geldi. Diğer şehirlerden takviye ekiplerinin bu noktaya geldiğini belirtebiliriz. Onlar da şu anda yangını söndürmeye ekiplere destek vermeye devam ediyorlar. Dün geceden bu yana bu müdahale sürüyor. İşte bakın içeride yine yangının devam ettiği alanlar var. Tabii Antalya'ya girdiğiniz andan itibaren Antalya'nın üzerini kaplayan duman kütlesini görmek mümkün. Bir yandan da Antalya'nın üzerine halen kül yağmurunun devam ettiği bilgisini de paylaşalım. Bakın ağaçların yandığı görüntüler. Bu noktadan sonra yaklaşık 20-30 metre sonra seralar var. İşte vatandaş o serayla ormana ayıran bu yolda nöbet bekliyor. O yanı o tarafa doğru yangını sıçramaması için büyük çaba veriyor. İş makinalarıyla ve diğer makinalarla birlikte o yangına müdahale etmeye çalışıyor. Oldukça yoğun dumanın çıktığı bilgisini paylaşalım. Aksu Karayüz Mahallesi yakınlarında dün akşam saat 17 civarı çıkan bir yangındı. Bir anda rüzgarın etkisiyle birlikte o yangının büyüdüğünü belirtelim ve Döşeme Altı ilçe sınırlarına yine Kepes ilçe sınırlarına kadar dayanan bir yangından bahsediyoruz. İşte yangının o noktalara ilerlemesinin ardından bazı evler tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Boşaltılan yerler arasında bulunduğumuz noktada orman içinde evler var. İşte o evlerde şu anda bu yangından dolayı hasar gördüğü bilgisini paylaşalım. Can kaybının olmadığı bilgisini de paylaşmış olalım. Bölgeye dün akşamdan bu yana çok sayıda ekibin geldiğini belirtmiş olalım. Son verilere göre 110 arazöz yine çok sayıda iş makinesine ve yaklaşık olarak 600-700 tane teknik personelin bu noktada çalışma yürüttüğü bilgisini de paylaşalım. Aksu'da başlayan yangın şu anda devam ediyor. Zaman zaman alevler yükseliyor. Zaman zaman da gördüğünüz gibi dumanlar tutmaya devam ediyor. Müdahale tüm hızıyla sürüyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Bölgede son durum bu. Canlı canlı ekranlara getirdi arkadaşlarımız. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Top Ağaç mahallesinde denize giren 4 kişi. Dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde mahsur kalan 4 kişi vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Farkındaysanız bu sene bu yaz döneminde belki de son dönemlerin en fazla bu gibi olaylarının yaşandığını gördük. Suyla şakanın olmayacağını, denizin her zaman temkinli olarak girilecek bir alan olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yüzme biliyorum demek yeterli değil. 3 kişinin sağlık durumunun iyi, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu açıklandı. Gülü'nün ölümüyle ilgili dosyada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu kez kayıtta Sultan Nur Ulu'nun babasının ortaya attığı iddialara sultanın verdiği tepki var ama önce olayın başına dönelim. Daha önce ortaya çıkan bir ses kaydında Sultan Nur Ulu'nun babası kızının kendisine Güllü'yü biz attık dediğini öne sürmüştü. Şimdi ise sultanın babasının bu iddiasına verdiği tepki ortaya çıktı.
2: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
3: Kız niye ağlıyorsun?

0: biz sultancım bir şey olmaz olmaz.
1: Yok tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de Eda. Ben mi yaptım?
2: Önce babası hem kendi hem de Güllü'nün kızını suçladı. İkisinin de cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Şimdi ise Sultan Nur Ulu babasının iddiasına tepki gösterdi.
1: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
0: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım.
1: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı.
3: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
0: Abi gerçekten mi?
2: İşte bu konuşmayı yapan o akşam evde olan Sultan Nur Ulu'nun babasıydı. Arif Ulu'nun sözleri dosyayı daha da karıştırdı.
0: Kız niye ağlıyorsun? Kız sultancım bir şey olmaz olmaz.
1: Yok tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de Eda. Ben mi yaptım?
0: Tuyan'dan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi.
1: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
4: Ses kaydının devamında Sultan'ın arkadaşı eğer Arif Ulu yani Sultan'ın babası böyle bir ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini de tek tek anlatıyor.
5: Gençlik ve Spor Bakanı konuşuyor, oraya dönüyoruz.
6: İlgi alanları edinme ve yeteneklerini geliştirme imkanını sağlıyoruz. Engelli öğrencilerimizin yurt hizmetlerinden eşit ve güçlü bir şekilde yararlanabilmesi için de temel hassasiyetlerimizden bir tanesidir. Bu çerçevede yeni yapılarımızı erişilebilirlik ilkelerine göre inşa ediyor. Mevcut yurtlarımızda ise erişilebilirlik noktasında ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün gençlerimize sunduğumuz her imkanı hizmet anlayışımızda ulaştığımız son nokta olarak görmüyor. Daha yüksek standartlar için gece gündüz çalışıyoruz. Her geçen gün dönüşen ve gelişen bu büyük vizyonun arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvenen ve onları hizmet anlayışımızın merkezine koyan güçlü iradesi vardır. Türkiye'de son 25 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültür sanata, teknolojiden gençlik ve spora pek çok alanda devrim niteliğinde dönüşümler yaşanmıştır. Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı atılımı da bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde %439 oranında artış sağladık. Üniversite öğrencilerimize sunduğumuz destek elbette yurt hizmetleriyle sınırlı değil. Hali hazırda 1.518.166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51 milyar 435 milyon 708 bin TL öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Yurt ücretleri de en ucuz bir şekilde öğrencimizin hizmetinde. Gençlerimizin enerjilerini öğrenmeye, araştırmaya, üretmeye ve ülkemizin geleceğine değer katmaya yöneltmesini arzu ediyoruz. Bu noktada her türlü imkan ve desteklerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi öğrencilerimizle ailelerinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarına geçmek istiyorum. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının bütün gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemen çok önemli bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi. Her yıl gelişen güçlü altyapımız bu kapasitemizin artmasına da sebep oluyor. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine

0: ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yoğun veri akışını daha hızlı ve isabetli biçimde işlemek, öğrencilerimizi öğrenim görecekleri yüksek öğrenim kurumlarına uygun yurtlara yer eşleştirmek amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden faydalanıyoruz. Yani öğrencinin okuluyla yurt arasındaki mesafeyi ve yerleştirmeyi yapay zeka sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bütün işlemleri adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tamamladık. Burada başvuru takvimine ilişkin önemli birkaç noktayı da paylaşmak istiyorum. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilen ve lisans üstü eğitim görecek öğrencilerimizin başvurularını ilerleyen tarihlerde alacağız. Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız.
1: Evet, bakan açıkladı. KYK başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştirme sonuçlarına artık ulaşabilecek ilgililer. Şimdi hayırlı olsun diyelim bir yandan da. Bir yandan da İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ı her birimiz hatırlıyoruz maalesef. Ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava. Bugün de karara bağlanması bekleniyor. Ahmet Nazif Bural hazır. Ahmet Nazif, ne bekleniyor bugüne dair? Nedir bu sürece kadar olan detaylar? Senden dinleyelim.
2: 14 Ocak günü ne yazık ki Atlas Çağlayan, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan kardeşiyle birlikte bir saldırıya uğramış ve bu uğramış olduğu saldırıda almış olduğu bıçak darbeleri sebebiyle ne yazık ki hayata tutunamamıştı. Bu noktada süreç başlamış ve 9 Haziran gününde ilk dava görülmüştü ve savcı bu noktada ilk davada mütalasını açıklamıştı ve açıklamış olduğu mütalasında savcı hali hazırda tutuklu olan kişilerin, tutuklu olan çocukların tutukluluğunun devamına karar verilmişti. O günden bugün aslında en büyük gelişme suça sürüklenen çocuk teriminin değişmiş olması. Adli süreçteki çocuk terimi de artık bir noktada şu an gündemimizde. Öyle ki bu terimle birlikte, bu terimin değişmesiyle birlikte belli bir yaşa kadar olan çocukların işlemiş oldukları suçlarda farklı bir kapsamda, artık daha farklı bir kapsamda işlenecek ve buna göre bir cezai işlem uygulanacak ve Atlas Çağlayan davasında da yine anne Çağlayan'ın da bu noktada çok fazla isteği vardı. O da kendisi de şu an için davayı bekleyenler arasında oldukça ciddi bir kalabalık da var Bakırköy Adliyesi'nin önünde. Bugün çünkü artık karar günü olması bekleniyor. Saatler onu gösterdiğinde davanın başlaması bekleniyordu. Ancak şu an için belli bir aksama söz konusu. Bu aksamanın yaklaşık yarım saat içerisinde bitmiş olmasını ve yarım saat sonrasında da davanın başlamasını bekliyoruz. Dava başladıktan sonra elbette en başta Efe Çekil bu noktada yapacağı ifade, savunma oldukça önemli. Onun Efe Çekli'nin vereceği savunma Atlas Çağlayan'la alakalı, Atlas Çağlayan cinayetiyle alakalı yine büyük bir önem arz ediyor. Onun vereceği ifadenin yanı sıra ailenin de vereceği savunma ve ailenin de vereceği bir ifade var ve bununla ardından da hakimin bugün Atlas Çağlayan davasında artık kararı çıkartması bekleniyor diyelim. Bakırköy Adliyesi'nden sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, teşekkür ediyorum. Sonucu da yine senden çıkacak kararı dinliyor oluruz. Aileye bir kez daha sabırlar dileyelim. Şimdi terörsüz Türkiye hedefi ana gündem başlıkları arasında. Bu kapsamda oluşturulan alt komisyonlarda yer alacak isimlerin ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor. Silah bırakma sürecinin tamamlanması için de Kasım Aralık aylarına işaret ediliyor. Sürece dair son gelişmelere bakacağız.
3: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
4: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan 4 alt komisyonun Eylül ayı sonuna kadar yol haritasını ve üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kasım-Aralık aylarında da silah bırakma sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan takip kurulu Terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüsü olacak. Kurulda yer alan isimler süreçte aktif rol oynayacak.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
0: Alt komisyonlar tarafından hazırlanacak raporlar takip kuruluna iletilecek. Son kararı kurul verecek. Komisyonların yol haritası ve üyelerinin Eylül ayı sonuna kadar belirleneceği ifade ediliyor. Silah bırakma sürecinin ise Kasım-Aralık aylarında tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise eve dönüş başvuruları için süreç başlayacak.
1: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
0: Edinilen bilgiye göre silah bırakma çalışmaları başladı. Silahlar Irak'ta belirlenen noktalara bırakılıyor. Bunlar Türkiye'ye getirilerek envantere geçirilecek. Takip kurulu bu silahların ne yapılacağına karar verecek. Kamplarında boşaltılmaya başlandığı ifade ediliyor. Mahmur, Sincar, Hakurk, Başyan, Metina, Gara, Kandil bölgesi boşaltılacak yerler. Son olarak Kandil'den de terör örgütü üyelerinin ayrılmasıyla boşaltma işleminin büyük ölçüde tamamlanacağı kaydediliyor.
2: Suriye'nin Halep kentinde iç savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine yeni bir okul yapıldı. İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu düzenlenen törende hizmete açıldı.
3: Yaklaşık 2 yıl önce kurduğumuz bir hayalin şimdi burada gerçekleştiğini görüyoruz.
4: Savaşın gölgesinde büyüyen çocukların umutları Ankara'dan uzanan yardım eliyle yeniden yeşerdi. Halep'te yıkılan okulun yerine İHH tarafından yeni bir okul inşa edildi. Okula Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayramı Veli adı verildi. Yeni ilkokul düzenlenen törenle hizmete açıldı. 6 derslikten oluşan yeni okul, bölgede eğitime erişim sıkıntısı çeken 360 çocuğa güvenli ve sağlıklı bir ortamda ders başı yapma imkanı sunacak. Savaşın olumsuz etkilerinin sürdüğü bölgelerde eğitimin önemi vurgulanırken, yardım çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.
3: Eğitime her zaman önem verdik. Üniversitelerde açtık, ilkokullarda açtık, camilerde açtık, yetimhanelerde açtık. Bu azmimiz, bu kararlılığımız devam edecek.
2: Yunanistan'ın İsrail'e imzaladığı 3 milyar euroluk aşı kalkanı savunma sanayi anlaşması ülkedeki muhalefet partileri tarafından ülkenin dış ve güvenlik politikasında dışa bağımlılık yaratacağı gerekçesiyle endişeyle karşılanıyor. Ayrıntıları alacağız. Muhabir arkadaşım İlhan Tahsin Gümücine de hazır. İlhan, seni dinliyoruz.
5: Teşekkür ederim Cansın. Tabii ki çok konuşuldu bir yıldan beri aşil kalkanı, aşil kalkanı diye. Ancak aşil kalkanı sorunlarıyla birlikte Yunanistan'a geldi. Dolayısıyla da şu anda hem basın hem muhalefet bu aşil kalkanı anlaşmasına, sözleşmesine, İsrail'le yapılan anlaşmaya karşı çıkıyor. Çünkü muallak maddeler var. Bunların içerisinde ne mi var diye izleyicilerimiz de merak ederler. Tabii aşil kalkanı yaklaşık 3 milyar, yaklaşık 35 milyon avroya mal oluyor. 2029 yılına kadar bitecek ve Yunanistan'ın özellikle Ege Adaları'na konuşlandırılacak. Ancak Yunan muhalefeti diyor ki evet, aşil kalkanına biz bu kadar para veriyoruz ancak bunun kararı, dışa bağımlılığı İsrail'e ait. Yani bizim bağımsızlığımız, bizim kullanmamız İsrail'e bağlı. Dolayısıyla bugün İsrail'le ilişkilerimiz iyi, yarın ne olabilir onu bilmiyoruz. Diğer yandan Dendias hemen söz aldı ve dedi sizin söylediğiniz gibi değil. Aslında bu sözleşmede ortak yazılım var. Ortak yazılım tabii ki var ancak ortak yazılımın haricinde, çünkü yerli Yunanistan'ın yerli sanayisi de buna destek verecek. Dolayısıyla da baktığımız zaman ancak kodlar İsrail'de kalıyor. Yani bu sistemi çalıştıracak, yapan, meydana çıkaran o kodlar, kaynak kodları, onlar İsrail'in elinde kalıyor. İşte burada da zaten bir anlaşmazlık çıkıyor. Ne diyorlar? Katimerini gazetesi de bunu baş sayfasından Aşil Kalkanı anahtarı İsrail'de diyor. Anahtar bizde değil. Keza baktığımız zaman Yunan muhalefeti de bu paralar boşuna mı ödeniyor diye Mitsotakis hükümetine ve özellikle de Savunma Bakanı Dendias'a, ki Dendias'ın başı çektiği bir olay bu. Dolayısıyla illaki Türkiye'ye karşı böyle bir şeyin yapılmasını gündeme getirmişti. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu insansız hava araçlarını ve Türkiye'nin savunma sanayinin önüne geçebilmek üzere. Çünkü söyle

0: Aynen şu Türkiye'nin bizim topraklarımızda gözü var. Oysa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını korurken Yunanistan'a bir işbirliği çağrısı yapıyor. Yunanistan bunun neticesinde İsrail'in kuyruğuna takıldı ve onunla beraber bir çıkmaza gidiyor. Şimdi yavaş yavaş toparlamam gerekirse Yunanistan'da hem ana muhalefet hem halk İsrail'in ne yapmak istediğini anlamaya başladı ve önümüzdeki günlerde oldukça ilginç konuşmalar, basında çıkacak yazılar. Dolayısıyla da muhalefetin biraz daha bu konu üzerine gideceği beklentileri var. Bizler de A Haber olarak bu olayı yakından takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz Cansun Elvacı.
1: İlhan Tahsin'e çok teşekkür ediyoruz. Sıcak gündem başlıklarından bir tanesiydi. Rusya'dan bir haber var. Misirgi Dağı'nda çığ meydana geliyor. 11 dağcı hayatını kaybetti. 6 dağcı ise kayıp.
2: Tonlarca kar ve buz kütlesi dağdan koptu. Dağcıların üzerine çığ düştü. Rusya'daki felaket kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Kuzey Kafkasya'daki Kabardino-Balkarya bölgesinden. 5000 metreyi aşan zirveleri bulunan Mijirgi Dağı, Kafkasların en zor tırmanış rotalarından biri. Ancak bu kez dağ dağcılara mezar oldu. Bezengi Vadisi'nde ilerleyen 33 kişilik dağcı grubunun bulunduğu bölgeye büyük bir çığ düştü. Kar kütlesi önüne ne çıktıysa süpürdü. Kar kütlesinin altında kalan dağcılardan hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. 10 kişi ise kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başardı.
3: Arama ve kurtarma operasyonları için sahada operasyon yürütüyoruz. Şu anda 50'den fazla kişi çalışmalara katılıyor.
2: Hala kayıplar var. Kayıp dağcılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 50'den fazla kurtarma görevlisi ve helikopter bölgeye sevk edildi. Ancak zorlu arazi şartları ve yeni çığ riski çalışmaları güçleştiriyor.
1: İsrail'in kanlı saldırılarla hedef almaya devam ettiği Lübnan'da bir muhabirin ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Nebatiye'de 2 gündür devam eden bombardımanı takip eden El Manar muhabiri ve kameramanı canlı yayın sırasında İsrail füzesine hedef oldu.
2: Canlı yayında İsrail füzesinin hedefi oldu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail'in son günlerde saldırılarına hız verdiği Lübnan'da kayda geçti. İşgal ordusunun Nebatiye'de düzenlediği saldırıları takip eden El Manar muhabiri canlı yayında ölümden döndü. İsrail savaş uçaklarından ateşlenen bir füze Lübnanlı muhabirin birkaç metre uzağına düştü. Patlamanın şiddeti kameraya yansırken muhabir ve kameraman saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulmayı başardı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikilinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği son saldırılarda 8 yaşındaki bir Lübnanlı çocuk da ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Farhat'ın sakat kalma riski bulunuyor.
4: Herkes okula gitmek için hazırlanıyordu ve bombaların hedefi oldular. İsrail ne amaçladı bu saldırıyla? Topraklarımızı terk etmemiz mi istiyorlar? Ama yanılıyorlar. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz.
1: Afrika'nın yüz ölçümü Amerika, Çin ve Avrupa'dan daha büyük ancak dünya haritasında kara kıta olduğundan çok küçük gösteriliyor. Birleşmiş Milletler yıllardır kullanılan bu dünya haritasını değiştirmek için tarihi bir oylamaya hazırlanıyor.
5: 5 asırlık coğrafi yanılgı artık bitiyor. Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtan dünya haritası Birleşmiş Milletler'de oylanacak. Yıllarca sınıflarda ve duvarlarda gördüğümüz dünya haritaları aslında gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bu durum tamamen küre şeklindeki gezegenimizi düz bir kağıda aktarırken yaşanan matematiksel sorumluluktan kaynaklanıyor. Geleneksel harita açıları korurken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği kutuplara yakın bölgeleri olduğundan devasa gösterirken ekvatora yakın coğrafyaları da oldukça küçük bırakıyor. Bu teknik yanılsama yüzünden mevcut haritada Grönland'de Afrika neredeyse aynı büyüklükte.

0: görünüyor. Yüzyıllarca süre gelen bu algı hatası Birleşmiş Milletler'deki tarihi oynamayla birlikte nihayet tarihe karışmaya hazırlanıyor. Togo'nun öncülüğünde 54 Afrika ülkesi tarafından sunulan karar tasarısı kabul edilirse, eğitim müfredatlarından dijital haritalara kadar küresel ölçekte köklü bir değişim yaşanacak.
1: Birincisi, bu bizim için sembolik bir anlam taşıyor. Bu çok önemli. İkincisi ise tarihsel önemi. Üçüncü noktada bizim için kültürel bir öneme sahip. Çünkü artık bu kararın ardından Afrika kıtasının gerçek büyüklüğünü tam olarak bilebilir, paylaşabilir ve bunun hakkında konuşabiliriz. Ve bence sembolik önemi çok büyük. Bu yüzden bunu nereden para elde edeceğiz diye bir amaçla yapmıyoruz. Bu bizim vizyonumuz değil, önceliğimiz de değil. Ancak sembolik olarak Afrika kıtasının tam olarak hangi konumda olduğunu bilmek çok önemli.
2: Şimdi dün biraz bahsetmiştik ama dün kabine toplantısı bizden sonra yapıldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. Yarısı bizden kampanyası devam edecek. Bununla ilgili bir başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul genelinde yarısı bizden kampanyasıyla başlayan bağımsız bölüm sayısının 500 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Bir de dün konuştuğumuz başlık vardı. Bu kiralanacak evlerle ilgili. Onunla ilgili de başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim ayında ilk kiralık konut kurasını çekeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Süper. Dün aslında bunu merak ediyorduk. Ne zaman başlayacak, nasıl olacak? 81 ilde yürütülen bir biliyorsunuz kampanya, 500 bin sosyal konut kampanyası. Önce ona döneyim. Onlarla başlayalım. Sonra başka sorularım da var.
3: Şimdi 81 ildeki bu 500 bin sosyal konutla ilgili ilk anahtarlar Mart 2027'de verilecek. Yani şurada işte 6-7 ay sonra anahtarlar teslim edilecek. İnsanlar sosyal konutlarına geçmeye başlayacaklar. Bunun 100 bini İstanbul'da biliyorsun.
2: Tamam.
3: Ve bu 100 binin 15 bini de kiralık konut. Asıl o merak ediliyordu. Diğerleri için hani süreç devam ediyor. Hı hı. Kurallar çekildi. Ev sahipleri belli oldu o 500 binin. Onlar şimdi evlerine geçme heyecanı yaşıyorlar inşallah. Şimdi kiralık konutta ise başvurular başlayacak. İşte başvuru şartları az çok belli olacak. Yani az çok belliydi zaten. Hani burada da yine memurlara, emeklilere, engellilere, şehit yakınlarına gibi dezavantajlı kesimlere kontenjan ayrıldı.
2: Ama tam netleşen çerçeve çizildi mi?
3: Tam yani çizilmedi ama belli zaten. Sosyal konutlara başvuru şartlarıyla aynı olacak. Çünkü bir kere evin olmayacak. İşte yani ailenden birisinin evin olmayacak. Belli bir gelir seviyesi orada belirleniyor biliyorsun. İstanbul'da ikamet etme şartı da bulunuyor ya da son bir yıldır burada olma şartı bulunuyor gibi. Buraya geçecek insanlar için de kura Ekim'de çekilecek ve evlerin bir kısmı zaten tamam teslim edilecek.
2: Direkt kiralanacak.
3: Evet, kiralanacak. 3 yıl kadar o evde kalacaklar. Daha sonra 3 yıl sonra yeniden başvurularla birlikte belki de şu anki başvurulardan sıraya geçilebilir. Onun detayları bugün yarın belli olacaktır. Zaten fazla da zaman kalmadı. 14 Eylül pazartesi oluyor. O gün başvurular başlayacak.
2: Bugün ayın 8'i oldu zaten. Evet.
3: Evet. 6 gün kaldı. Dolayısıyla bu kiralık konutlarda yaşam başlıyor. Öyle gözüküyor.
2: Bu büyüdükçe bence muazzam bir tablo ortaya çıkacak. Tabii. Hem enflasyonla mücadelede hem vatandaşın bir numaralı şikayetinde. Aynen. Gerçekten kökten çözüm dedikleri şey gerçekleşmiş olacak. Hızlandı. Zaten binalar çok hızlı yapıldı.
3: Kesinlikle. Zaten dün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. O bölgedeki raiç kiraların yarısından da az bir kira bedeli olacak dedi. Dolayısıyla o bölgeyi de regüle edecek. Yani o bölgedeki kiraları aşağı çekecek.
2: Bu zaten evlerin bir pilot olduğu bölge. Bölge gibi olacak bu. Aynen. Oradan göreceğiz her şeyi.
3: Göreceğiz ve bu iş tutacak. Daha sonra da 81 ile diğer sosyal konutlar gibi yayılacak. Ama yine çok önemli bir konu, sen az önce söyledin, bu yarısı bizden kampanyasını 31 Aralık 2027'ye kadar bir yıl daha uzatılmış oldu. Yarısı bizden biliyorsun 875 bin lira devlet veriyor, hibe ediyor, 875 bin lira kredi veriliyor, ayrıca taşınma parası veriliyor. Dolayısıyla burada evini yenilemek, evini daha güvenli hale getirmek isteyenlerin finansal sorunu da çözülüyor. Burada da 500 binin üzerine çıkıyor. Zaten 400 binin üzerine çıkmıştı, 500 bini de geçecek İstanbul özelinde söylüyorum. Dolayısıyla İstanbul'da eğer bir deprem bekleniyorsa, ki uzmanların birçoğu bunu

0: söylüyor. Bizim daha güvenli evlerde oturmamız lazım. Burada biliyorsun bazı sorunlar çıkıyordu. Yani işte apartmanda bir kişi hayır evet. dediği zaman olmuyordu vesaire. O da yasal düzenlemeyle çözüldü. Dolayısıyla daha güvenli evlere devletin finansal desteğiyle bir yıl daha bu destek devam edecek. Yani sana üçlü bir müjde var aslında.
1: Verelim gelsin. Piyasalara da bakalım. Faruk abi altına önce bakalım. Çünkü bakalım. En yakından takip edilen ve inip çıkan evet, bu ara bir yükselen diyebilir miyiz?
0: Bugün yükseldi şöyle 4400'ün üzerine çıktı. Şimdi küçük bir yatay negatif seyir var ama 4300'lerdeydi dün hatırlarsan en son konuştuğumuzda. Tekrar 4400'ün üzerine çıktı. Burada eğer güçlü bir dolar varsa altın geriye düşüyor. Dolar zayıflıyorsa diğer para birimleri karşısında altının maliyeti düştüğü için de altına talep oluyor, altın yükseliyor. Petrol yükseliyor, 98 dolarlara geldi tekrar. Dolayısıyla enflasyon baskısı var. Enflasyon baskısı faiz artırımını getiriyor. Dolayısıyla altın baskılanıyor. Şu anda tabii Fed'in faiz arttırımı ihtimali biraz yükseldi. Niye? Enflasyonu bekliyor Fed'de Amerika'da. Dolayısıyla o enflasyon eğer yüksek gelirse Fed faiz arttırırsa altın aşağı doğru çekilebilir. Şu anda 4400 doların üzerinde, gram altına da bakarsak 6800 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Yani 7000 bandında aslında. Evet. O banda da inip çıkacak. Çok dikkatli olmak lazım.
1: Faruk evet. abi şu Üsküdar'daki seçim biliyorsunuz ikinci tura ertelenmişti. Seçim doğru. gerçekleşti. Şu son durumu bir öğrenelim. Merakla takip ediliyor o nokta.
0: Başkanlık seçimi.
1: Evet, Kübra Kılıç bizi bekliyor. Benim elimde bazı oylar sonuçlar var ama Kübra'dan duymak isterim. Kübra nedir son durum?
2: Evet Cansu Ayvacı, aslında şu an Divan Kurulu içeride açıklıyor. Son olarak rakamları açıklıyor. Herkesin içeriye gelmesini beklediler. Ama rakamlar not aldığımız şekilde de isterseniz ekranlara verelim. Kullanılan oy sayısı 42 idi. 21-21'di. Hem Cumhur İttifakı'ndan hem CHP ve Yeni Parti adayları 21-21 kişiydi ve 42 oy kullanıldı. Buna bakacak olduğumuzda Cumhur İttifakı'ndan 21, CHP Yeni Parti'den 19 oy var. 2 oy geçersiz sayılıyor şu anda. Dediğimiz gibi birinci turda salt çoğunluk sağlanamadı. İlk turda salt çoğunluğun sağlanması için 31'e 11 olması gerekiyordu. Ama şu anda Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy gitti. 2 oy geçersiz sayılıyor birer. Sibel Tançetinkaya'ya da 19 oy gitmişti. Şu anda ikinci tura geçilecek. Birazdan ikinci tur başlayacak. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, yani 31'e 11 olmazsa bu kez üçüncü tura geçilecek. Üçüncü tura geçildiğinde de yine salt çoğunluğa bakılacak aslında. Daha doğrusu ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk, 3. turda salt çoğunluğa bakılıyordu. 3. turda salt çoğunluk sağlanamazsa 4. turda en fazla oy alan kazanacak. Eğer yine eşit çıkarsa kura çekilecek. Şu anda 3'te 2 çoğunluk olması gerekiyordu. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Yani 31'e 11 olması gerekiyordu. Ve 2. tura geçiliyor. Birazdan 2. tur başlayacak. 2. turda da 3'te 2 çoğunluk aranacak. 3'te 2 çoğunluk sağlanamazsa bu kez salt çoğunluk için 3. tura geçilecek. Yeni rakamlarda resmi olarak şu an açıklandı, o da geliyor. Normalde Cumhur İttifakı'nda 22, CHP Yeni Parti 20 oy, yani birer oy geçersiz sayıldı diye dediğimiz gibi şu anda yeniden açıklandığında belirtmiş olalım rakamların. Normalde 21-21 meclis üyesi sandalyesi vardı. 42 kişi oy kullanmıştı ama şu anda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı ve tur ikinci tura kaldı. Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da eğer aynı sonuçlar çıkarsa bu kez salt çoğunluğun sağlanması için 3. tur başlayacak. Buradaki son durumu da ekranlara getirelim. Kameraman arkadaşım İskender Demirer ile birlikte bizler şu anda Üsküdar Belediyesi'nin binasının dışındayız ve an be an aslında içeride olup bitenleri takip ediyoruz. Başkan vekili seçimi devam ediyor. Saat 9.30 sıralarında başlamıştı. Peki neler olmuştu? Aslında bu seçim 5 Eylül'de Cumartesi günü gerçekleşecekti. Ama CHP'den bir açıklama gelmişti. Katılmayacaklarını söylemişlerdi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Ve böylelikle salt çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelenmişti. Bugün saatler 9.30'u gösterdi. İki tarafta aslında içerideki yerini aldıktan sonra saat 9.30 sıralarında içeride oylar kullanılmaya başlamıştı. Yaklaşık 10'u 10 geçe gibi bitti ve sayıma geçilmişti. Cumhur

0: İttifak adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP ve Yeni Parti adayı Sibelcan Çetinkaya'ydı. Ve ilk turda da 3-2 çoğunluk sağlanamadı. Şimdi ikinci tura geçildi. İkinci turda 3-2 çoğunluk sağlanamazsa bu kez 3. turda salt çoğunluk aranacak diyelim. Ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. İkinci turun sonuçlarında yine konuşuyor oluruz. Şu an orada seçim süreci devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. İstanbul Fatih'te taksi sürücüsü ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sürücüyü kısa sürede yakaladı.
2: Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı yolcuları darp etti. Şiddet olayının adresi İstanbul Fatih. Taksi sürücüsüyle müşterisi arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybeden şoför araçtan indirdiği yolculara saldırarak sokak ortasında darp etti. Yolcuları yere düşüren sürücü ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri saldırgan taksiciyi yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sürücüyü kısa sürede yakaladı. Saldırgan taksici kasten yaralama suçundan gözaltına alındı.
1: Malatya'da 17 yaşındaki bir çocuk parkta bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar darp anı görüntülerini ailesine gönderdi. Görüntüleri izleyen anne oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.
3: Korku dolu anların adresi Malatya'da bir park. İddiaya göre 17 yaşındaki bir çocuk aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup gençle karşılaştı. Gruptan biri cep telefonu kamerasını açtı, ardından saldırı başladı. Yere düşen çocuk grup tarafından darp edildi. Saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi. Ama şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Saldırganların çektiği görüntüler bir yakını aracılığıyla 17 yaşındaki çocuğun ailesine ulaştırıldı.
4: Tamam ayırın yeter.
5: Oğlumu parkta yakalayıp 4-5 kişi hem oğlumu dövmüşler hem de görüntüsünü alıp benim kız kardeşime atmışlar.
3: Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşadı. Anne Güley Ertaş oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
5: Yani dün benim çocuğum öle de bilirdi, öldürüle de bilirdi. Yazık değil mi ya? Yani 4-5 kişi ne demek? Farz et orada çocuğum öldü, ben ne yapacağım? Kimin kapısına gidip kime ne sorabilirim ki ben?
1: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul Başar İstanbul'da yakalandı. Kadın kılığında yakalanan firari hükümlünün kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.
2: Sekiz yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis firarinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Takibe alınan Tuğrul Başar düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan hakkında 3 kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi. Kadın kılığında 8 yıldır yaşamını sürdüren Tuğrul Başar cezaevine gönderildi.
1: Hakkında affedersiniz, Karadeniz'de saldırıya uğradıktan sonra Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi. O görüntülere bir bakalım. 108 metrelik gemiden bahsediyoruz. Kaptan köşkü tamamen yanmış durumda. Gemide saldırının izleri dikkat çekti.
6: Arkadaşlar bakın, tam şuradan vurulmuş. Belli yani.
3: Rusya'da saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı tarafından terk edilen ve sürüklenerek Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
6: Kaptan köşkü burası.
7: Arkadaşlar balık kokusu halini biliyor. Evet, bir gibi böyle.
3: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 108 metre uzunluğundaki gemi, mürettebatın terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenerek Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu.
6: Arkadaşlar gemi bombalanmış, Şile'de karaya oturmuş. İçeri sızmaya çalışacağım.
3: Geminin içine giren içerik üreticileri saldırının izlerini görüntüledi.
6: Direkt kaptan köşkünü vurmuşlar. Umarım kimse ölmemiştir.
4: Kaptan köşkü burası.
6: İçerisi mahvolmuş resmen.
3: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısının etkisiyle çok sayıda ekipmanın zarar gördüğü geminin bazı bölümlerinde büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksamlar da dikkat çekiyor.
6: Gemi gerçekten şu an leş gibi kokuyor. Hani kimyasal gibi kokuyor, bilmiyorum ne kokuyor ama. Geminin ön tarafı sapasağlam. Sadece kaptan köşkü vurulmuş.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
7: Çimlik köprünün altından gidiyor. 11'i atladılar.
8: Edirne'de tarihi köprüden Meriç nehrine düşen adamı tekne turu yapan gruptakiler fark etti.
7: Evet, köprünün altından geçtik.
8: Teknedekiler yardım çağırdı. Kurtarma ekibini beklerken de can yeleği atarak suyun üzerinde kalmasını sağladı.
9: Yeleği giy abi, yeleği giy. Kafaya geç. Geliyor, botta geliyor arkadaş.
8: Ekip dakikalar içinde oradaydı. Botta karaya çıkarılan adam hemen hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da bir kadının erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildiğini gören genç araya girip şiddeti sonlandırmak istediği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Genç hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Yalova yolunda kural ihlali kazaya yol açtı. Seyir halindeki motosikletle aniden yola çıkan cip çarpıştı. Asfalta savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Aydın'da besi çiftliğinden kaçan dana firar girişimi sırasında bir evin çatısına düştü. Tavan delindi, talihsiz hayvanın yarısı içeride yarısı dışarıda kaldı. İtfaiye onu sıkıştığı yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
10: Yeni bir ip yok
11: mu? İp var, gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya.
8: Burası da İzmir Gazi Emir. Otomobiliyle drift atan sürücüye 146 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri kendi hazırladıkları edebiyat dergisini İspanya Başbakanı Sanchez'e gönderdi ve kendisini okullarına davet etti. Liseli gençlerin bu adımına İspanya'dan bakın nasıl bir yanıt geldi.
12: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e dergimizi göndermek istedik. Posta yoluyla dergimizi ilettik. Sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar.
13: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kendisine gönderilen hediyeyi karşılıksız bırakmadı. Lise öğrencileri için mektup kaleme aldı. Kayseri Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından çıkarılan Kıvılcım isimli kültür edebiyat dergisi büyük beğeni gördü. Öğretmenler öğrencilere motivasyon olması amacıyla dergiyi sınırların ötesine taşımaya karar verdi ve dergi nüshalarından birini İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdi.
12: İlgi ve merakla okuduğunu, kendisine bu dergiyi gönderdiğimiz için teşekkür ettiğini, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş.
13: Öğretmenler bu karşılıklı kültür alışverişinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
12: Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
13: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki soykırıma gösterdiği tepkiyle ve Gazze'ye açılan

0: gecenin karanlığında seyir halindeki aracın önünde bir sağa bir sola koştu. Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe mahallesinde kayda geçti. Gece saatlerinde seyir halinde olan sürücü yolda alışılmadık bir misafirle karşılaştı. Araç farlarının aydınlattığı karanlık yolda duran tavşan sürücünün dikkatini çekti. Sürücünün beklediği tepkinin aksine ışıklara veya aracın yaklaştığı sese tepki verip kaçmadı. Bir süre yol ortasında kalan tavşan daha sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Ankara'da 29 yıllık taksici Veysel Odabaşı kanser hastası bir müşterisinden aldığı ilhamla aracını adeta mini bir seraya çevirdi. 12 yıldır taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiren Odabaşı hem araçtaki kötü kokuları yok ediyor hem de müşterilerine huzur dolu bir yolculuk sunuyor.
2: Aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor.
3: 29 yıldır taksicilik yapıyor, 12 yıldır da aracında fesleğen ve karanfil yetiştiriyor. Ankara'nın çiçekli taksisi müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Veysel Odabaşı seraya çevirdiği taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiriyor. Bu sayede müşterilerinden yoğun ilgi görüyor.
2: Tabii ki işime de yansıyor. Numaramı alıyorlar, telefon numaramı alıyorlar. Ekstra İş sağlıyor bana, kazanç sağlıyor. Telefon ediyorlar mesela, gidip alıyorum. Yolda giderken çiçekli taksi diyorlar. Öndeki araca binmeyecek mesela, binecek. Geliyor benim araca biniyor.
3: Sera taksi fikri aracına koyduğu bir fesleğenle başlamış.
2: İlk olarak fesleğen koydum. O fesleğeni koyduğumda bir tane bayan müşterim çok mutlu oldu. Hatta kanser hastasıymış. Elinde talihlerle bana çok teşekkür etti.
3: Odabaşı'nın doğa sevgisi Türkmenliğe dayanıyor.
2: Biliyorsunuz yörükler Anadolu'ya konup göçerek yerleştiği için, doğayı ve çevreyi çok sevdikleri için, doğacı oldukları için, ben de bir doğayı seven, çevreyi seven, çiçekleri, ağaçları koruyan bir insan olarak aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor. Bine müşterilerime de mutluluk veriyor.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Malatya Havaalanı yolunun 0 ile 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücünü artıracak yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı 5 büyük e-ticaret platformu ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında kadın kooperatifleri söz konusu e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek. Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca %0 olacak. Böylece kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılacak.

0: araştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Rekabet Kurulu otomotiv yan sanayi sektöründe harekete geçti. Çalışanların iş değiştirmesini engelleyen anlaşmalar yapıldığı ve ücretlerle çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası mercek altına alındı. Ön araştırmada otomotiv yan sanayi şirketlerinin TOSB ve TAYSAT bünyesindeki toplantılarda ve çeşitli iletişim kanallarında birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme yönünde centilmenlik anlaşmaları yaptığına yönelik ciddi şüphe oluştu. Aynı incelemede çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerinde paylaşıldığına yönelik bulgulara ulaşıldı. Kurul bu uygulamaların rekabeti kısıtladığına ilişkin şüphelerin ciddi ve yeterli düzeyde olduğu değerlendirmesini yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
8: Okul zili çalmadan Dierar'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey Dierar mağazalarında.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4.

0: gaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bulacaksın.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
10: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İdefix, İdefix. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Canlı yayın.
14: Kepez işte o yanda da helikopterlere müdahalesi var. Bu noktada da var. Aksu ilçesinde de zaman zaman yangının alevlendiğini görüyoruz. Aksu ilçesinde yerleşim yerlerinin bazı noktalarında yangının alevlerin bazı evlere zarar verdiği bilgisini önceki yayınımızda hem göstermiştik hem de anlatmıştık. İşte bulunduğumuz bu alanda aslında siyah dumanlar çıktığı zaman o bölgede alevli yangının olduğunu biliyoruz. Beyaz dumanlar aslında müjdenin haberi ama o noktada kameraman arkadaşım Tunağan Konuk'un gösterdiği o noktada siyah dumanlar yükleniyor ve buradan burada bulunan bağ evleri var. Onların bazıları da zarar görmüş durumda. Yine bölgede vatandaşlar da var. Vatandaşlar da orman ekiplerine, diğer ekiplere yardımcı oluyorlar. Bölgede çok sayıda helikopterler var. Yine tespit helikopterleri uçuyor havadan. Onların belirlediği noktalara helikopterler ve uçaklar da su bırakıyor. Az önce hemen karşımızdaki noktaya bir helikopter ve bir uçak gelmişti. Şu anda hemen arkamızda bulunan Kepez tarafında yangının devam ettiğini belirtelim. Çok büyük bir yangın olduğu bilgisini paylaşalım. Alan olarak çok büyük. Bunu söylemekte fayda var. Yaklaşık olarak bu noktada 20-25 kilometre ileride yangının başladığı Karayaöz Mahallesi var. İşte o noktadan bu noktaya gelmiş durumda Kepez ilçe sınırlarına dayanmış durumda olan, hatta geçmiş durumda olan bir yangından bahsediyoruz. Bizler Aksu'ya bağlı Yeşil Karaman Mahallesi'nin işte bağ evlerinin bulunduğu, arazilerin bulunduğu yerdeyiz. Sol tarafımızda Döşeme Altı ilçesi ve yangın hemen karşıda kara duman çıkartarak devam ediyor. Bölgedeki bazı noktalarda 3 mahallede tedbir amaçlı olarak evler boşaltıldı. Verilen karar aslında tam da yerindeydi. Bazı evlerin, az önceki yayınlarımızda göstermiştik, zarar gördüğünü, canlı yayınla alevlerin evleri nasıl sardığını da göstermiştik. Şu an itibariyle bölgede çok fazla ekip var. Bir yandan karadan, bir yandan havadan büyük bir mücadele sürüyor. Buradaki ekipler yangına müdahale etmek için yangının ilk çıktığı saatten itibaren uyumadılar. Yangını söndürmek, kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyorlar. Tabii ki burası bulunduğumuz alan, Döşeme Altı ve Kepes tarafı olan bölgede çok yoğun ormanlar var. İşte bu ormanlar dolayısıyla bir de rüzgarın etkisi ile alevler bu noktaya kadar gelmiş durumda. Hat boyunca buradan yaklaşık olarak, burası hemen diğer tarafı dağın bu tarafındaki yamaç bölgede Isparta Antalya karayolu var. O da tedbir amaçlı olarak dün akşam dumandan dolayı kapatılmış. Şu an itibariyle açık, yollarda kapalı bir durum yok. Fakat işte bu hat bölgesinde yaklaşık olarak 20-25 kilometre hat boyunca dumanları görmek mümkün. Bu dumanların etrafında ise ateş savaşçıları var. Her noktada, her alanda, her orman arazisinin içinde o noktada yangına müdahale eden kara ekipleri var. Tabii en büyük unsurlardan birisi ise hava unsurlarımız. Onlar da aralıksız olarak büyük alanda, bu büyük alanda lokal yangınlara müdahale etmeye devam ediyorlar. Bakın o noktada yine dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bu nokta işte ormanlık alanın aslında bir nebze olsun azaldığı bir nokta ama diğer taraflarda, gördüğünüz alanlarda, Döşeme Altı'na doğru olan bölgede oldukça fazla bir orman arazisinin olduğunu belirtelim. Hemen öbür tarafta ise yine Isparta tarafı var. Isparta tarafına doğru şu anda yayılmış değil ama Döşeme Altı ilçe sınırını yangını aşmış durumda. Hemen sol tarafımızdaki o dumanların çıktığı alan Döşeme Altı ilçe sınırı. Sağ tarafta ise Aksu ilçesi var. Yine bizim kameramızın arka noktasında ise Kepez'in o ormanlık arazileri var. İşte oraya müdahalenin aralıksız olarak sürdüğü bilgisini paylaşalım. Hemen Yeşil Karaman Mahallesi'nin altında ise bir koordinasyon merkezi kuruldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, AFAD İl Müdürü, yine Orman İl Müdürü bu noktada koordinasyon çalışmasını yönetiyorlar. Bu bölgede koordinasyon çalışmasının yürütüldüğünü belirtelim. Çok sayıda ekip var. Bunu yeniden söyleyelim. Çok sayıda ekip var. Türkiye'nin birçok noktasından itfaiye ekipleri, yangın söndürme ekipleri ve AFAD ekiplerinin bölgeye geldiğini belirtelim. Yangın devam ediyor. Yangını söndürmek için mücadele sürüyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Bir diğer noktada Adana. Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı yerde, ormanlık alanda yangın var. Havadan ve karadan müdahale orada da sürüyor. Alevlerin yaklaştığı bazı yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltılmış durumda. Peki bölgedeki son durum ne? Bu kez muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur hazır. Bizi bekliyor. Halil İbrahim, seni dinliyoruz.
15: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı yerde an itibariyle orman yangını devam ediyor ve hareketlilik yaşanıyor. Aslında havadaki rüzgar tabii ki yangının kısa sürede yön değiştirmesine neden olabiliyor. Biz de dakikalar öncesinde aracımızı yol kenarına bırakmıştık. İşte o noktaya yangın bir anda sirayet etti ve ardından da aracımızı yanmaktan son anda kurtardık. Çünkü rüzgar

etkili ve küçük bir kıvılcım işte hemen aşağıdaki yangınların yer değiştirmesine, yön değiştirmesine neden oluyor ve bizler şu anda Kozan ilçesinde Doğan Alan mevkindeyiz, mahallesindeyiz. İşte hemen görüyorsunuz alevler yukarıya doğru geliyor ama bir anda da aşağı doğru hareket ediyor. İşte burada orman işçileri bulunuyor, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri buradalar ve bir taraftan da tabii ki havadan da helikopterler bölgeye sabahın ilk ışıklarından itibaren su atmaya, su taşımaya devam etti. İşte görüyorsunuz şu anda helikopterlerden bir tanesi hemen önümüzden geçiyor ve ilerideki noktaya yine su taşımaya devam ediyor. İşte burada 5 dakika öncesinde yangın yoktu ama bir anda buraya sirayet etti. İş makineleri da görüyorsunuz. Tarlalardaki kalan bitki atıklarını sıyırıp alıyor. Çünkü oradaki kuru otlar bir anda tutuşabiliyor. Bir taraftan havadan, bir taraftan da yine karadan müdahaleler devam ediyor. Yine uçaklar da bulunuyor. Yine iki uçağın olduğunu söyleyebiliriz. O kadar şöyle gösterelim. Bakın buradan ufuk çizgisine baktığımızda 3 tane helikopter, 2 tane helikopter, 2 tane de uçak bulunuyor. İşte hemen yan taraftaki barajdan su aldı. İşte onlar geliyor ama diğer taraftan da hemen bakın bu noktada da yine helikopter işte hemen az önce ekranlara getirdiğimiz alana sortisini tamamladı. Ve şimdi tekrar su alıp farklı bir görev yerine yine taşımış olduğu suyu getirmeye çalışacak. İşte bir taraftan orman işçileri, bir taraftan itfaiye ekipleri, bir taraftan arazözler şu anda çıkan yangına müdahale etmeye çalışıyor. Okan şöyle de göstermeye çalışalım. Bakın. Alevlerin geldiği yer burası, evler burası. Hemen ilerideki noktada da görmüş olduğunuz gibi mahallenin olduğu yer. Ve şu anda işte uçaklar da peş peşe yine yangının yükseldiği yerlere su getirmeye, su atmaya devam ediyor. İşte şu anda Okan şöyle gelelim. Hemen arkasındaki uçak da geliyor üzerimize. Su gelmesin o noktada. İşte hemen aşağıda yangının büyüdüğü yer. Evet, bizler de şu anda tabii ki gelen suyla, atılan suyla zor bir yayın gerçekleştiriyoruz. İşte buradaki her bir saniye oldukça değerli, oldukça kıymetli ve havadan, karadan müdahaleler gerçekleştiriliyor. Tabii ki mahalle sakinleri de yine evlerinin etrafında kendi tedbirlerini, kendi önlemlerini almaya çalışıyor. İşte orada bir ablamız, o da yine çadırın etrafındaki çalılıkları ıslayarak buraya suyun gelmesi. Tabii ki şu anda soğutma çalışmaları da oldukça önemli. Buraya gelen kıvılcım tabii ki önemli. İşte oradaki çalılarda bir anda alev alabilir. Tabii ki son günlerde Adana'da Akdeniz bölgesinde hava sıcaklığı oldukça yüksek. Tabii ki hava sıcaklığıyla birlikte orman alanlarındaki nem, rutubet oranı da oldukça düşük. İşte küçük bir kıvılcım. Bu nedenle büyük bir yangına dönüşebiliyor. Ve işte oradan, karadan yürütülen çalışmaları da yine ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Ve hemen aşağıdaki o yanan yer üzerine su da atıldı havadan ama işte o su da oradaki yangını söndürmeye yetmedi ve ilerlemeye devam ediyor. Dün Adana'nın hem Kozan hem de Karahisalı ilçelerinde orman yangını başlamıştı. Yine dün Kozan ilçesinde iki ayrı yerde orman yangını vardı. İşte o yangınların enerjisi düşürüldü ve ardından da işte burada

0: o yangınla mücadele devam ederken bulunduğumuz Doğan Alan Mahallesi'nde yeni bir orman yangını çıktı. Tabii ki rüzgar çok önemli ve şu anda rüzgar etkisini kaybetmiş değil ve bu nedenle de şu anda görmüş olduğunuz gibi küçük bir kıvılcım anında büyüyerek ve burada metrelerce yüksekliğe ulaşabiliyor ve kocaman bir ağaç saniyeler içerisinde küle dönüşüyor. İşte havada bir helikopter daha var. İşte o da şu anda yangının olduğu yerlere hangi helikopterin nereden su getirmesi noktasında o da yine havadan çalışmaları noktasına iletmeye çalışıyor. Da bir helikopter. Çalışıyor. Tabii ki bulunduğumuz yerin hemen arkasında ve hemen ön tarafında yine yangın devam ediyor ve bizler de A Haber ekibi olarak sahada orman yangının olduğu yerde, hareketliliğin yaşandığı yerde sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan Kozan'dan tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahim Uğur, Okancan Sapkaya'nın görüntüleriyle son durumu aktardı. Düzce'de demir yüklü tırla tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi can verdi, 9 da yaralı var.
2: Ekmek parası için çıktıkları yol faciayla bitti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tırla mevsimlik tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kaza yeri savaş alanına döndü. Çevredekiler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Yapılan kontrollerde tarım aracını kullanan Hasan Cumhur'la işçilerden Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve diğer 8 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce Valisi Mehmet Makas yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını belirtti.
1: İstanbul Küçükçekmece'de iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. Taraflar silah çekti, kurşunlarsa olay yerindeki biri çocuk olmak üzere iki kişiye isabet etti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Alacak meselesi dehşete dönüştü. Silahlı kavgada kurşunlar olayla ilgisi olmayan iki kişiye isabet etti. Silah seslerinin yükseldiği yer İstanbul Küçükçekmece'ydi. Akraba olduğu öğrenilen iki kişi arasındaki alacak tartışması kısa sürede büyüdü. Taraflar silahlarına başvurdu ve çatışma çıktı. Karşılıklı ateş açılan anlarda seken kurşunlardan biri o sırada sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki çocuğa, diğeri ise yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.
1: Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimi var. Kübra Tepeci bizi bekliyor. Hemen son durumu öğrenelim Kübra.
3: Evet Cansın Ayvacı, şimdi ikinci tura geçilmişti dakikalar önce. İkinci tur devam ediyor. Oylar verildikten sonra ardından sandık açılacak ve rakamlara bakılacak. Peki ilk turda ne olmuştu? İsterseniz bakalım rakamlar ne yöndeydi? Üsküdar Başkan Vekili seçimi için cumartesi günü seçim olacaktı ama CHP tarafı katılmadığı için salı gününe 8 Eylül'e ertelenmişti. Saat 9.30 sıralarında artık yoklamalar alındı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilk tur başlamıştı. İlk turda şunu belirtelim. Cumhur İttifakı adayı öncelikle 21 sandalyesi vardı. CHP ve Yeni Parti'nin 21 sandalyesi vardı. Toplam 42 meclis üyesi oy kullanacaktı. Birinci tur sonuçlarına baktığımızda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmiş. 21'i geçerli sayıda, bir oy geçersiz sayıldı. Çünkü orada Dündar Ziya Gültekin yazılmış. Birinci tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verilmiş. 19 oy geçerli sayıldı, bir oy geçersiz sayıldı. Kağıtta nokta işareti vardı. Böylece birinci turda 3-2 çoğunluk sağlanamadı ve ikinci tura geçildi şimdi. İkinci turda da eğer 3-2 çoğunluk sağlanamazsa bu kez üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak ve üçüncü turda da eğer salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü tura geçilecek ve dördüncü turda da eşit çıkarsa oylar bu kez aslında oylama kura çekilecek diyebiliriz. Şu anda ikinci turun seçimleri devam ediyor. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'di. CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ydı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin öndeydi. Onu belirtmiş olalım. 22 oy verilmişti. 21'i geçerli sayılmıştı. Biri geçersiz sayılmıştı. Çünkü Dündar Ziya Gültekin yazılmıştı birisinde. Hem Cumhur İttifakı'nın 21 sandalyesi var mecliste, hem CHP ve Yeni Parti'nin 21 sandalyesi bulunuyordu. Yani toplam 42 meclis üyesi vardı. Aslında eşit sayılarda bir meclis üyesi var şu anda. Ve 21'e 21 iken oylara baktığımızda Cumhur İttifakı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. Sadece biri geçersiz sayılmıştı. Sibel Tan Çetinkaya'ya ise 20 oy verilip biri geçersiz sayıldı. 19 oy geçerli sayılmıştı. Yani rakamlara baktığımızda ilk turda Dündar Ziya Gültekin 21 oyla öndeyken CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyla geride kalmıştı. Şu anda birinci turda 3-2 çoğunluk sağlanamadı ve ikinci tura geçildi. İkinci turda da yine 3-2 çoğunluğa bakılacak. 3-2 çoğunluk olması için 31'e 11 olması gerekiyor. Eğer bu turda da dediğimiz gibi 3-2 çoğunluk sağlanamazsa bu kez salt çoğunluk için 3. tura geçilecek. Bizler de kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte seçimi buradan takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. CHP ve Yeni Parti arasındaki koltuk kavgası belediyelere de sıçramış durumda bu arada. CHP yönetimi İBB Başkan Vekili olan Nuri Aslan'ı yakın markaja almıştı. Aslan'ın ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP kapıyı kapattığı öne sürülüyor iddialar arasında. Yeni Parti ise Kasım ayında kurultaya hazırlanıyor. Özgür Özel'in A takımı için Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri gözüne kestirdiği konuşuluyor.
4: Benim hırsızım iyidir diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
5: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
6: Yol arkadaşları rakip oldu. CHP ve Yeni Parti arasında kılıçlar bu kez belediye başkanları için çekildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı saflarına katmak isteyen CHP yönetimi İstanbul'da temaslarını hızlandırdı.
7: Nuri Bey ile Nuri Başkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle bir toplantımız var.
6: Ancak iddiaya göre o görüşme adres kriziyle başladı. Nuri Aslan'ın CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme talebini ben İl Başkanlığı'na gelmem diyerek geri çevirdiği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede istiyorsa orada görüşün talimatı vermesi üzerine görüşmenin adresi Saraçhane olarak değiştirildi. Aslan'ın o görüşmede ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP'ye kapıları kapadığı konuşuluyor.
8: Bir arkadaşım, bir dostum, bir yol arkadaşım Ekrem Bey'in fikirleriyle ya da dünyaya bakışıyla ya da içimizdeki insan sevgisi ortak.
6: Yeni partide de kurultay hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özel'in A takımı yavaş yavaş şekilleniyor. İddiaya göre listedeki en dikkatli çekici isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Okan Konuralp. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleriyle bilinen Sencer Solakoğlu'nun da Özel'in MYK'sında yer alacağı söyleniyor.
5: Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı.
6: Kılıçdaroğlu'nunsa A takımına tartışma ve polemiklerden uzak durma talimatı verdiği konuşuluyor.
9: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bizim temel görevimiz sorunları saptamak ve onlara çözüm üretmek.

0: İBB davasına ise 76. günde tutuksuz yargılanan iş adamı Necmettin Şimşek'in itirafları damgasını vurdu. 2013 yılında Başakşehir'deki bir arsayı Kiptaş'tan kiralayıp kendi öz kaynaklarıyla okula dönüştürdüklerini anlatan Şimşek, 2019 yılında yönetim değişince haksız yollarla arsadan tahliye edildiklerini söyledi. Kriz çözülsün diye İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar verdiklerini, ancak ne gerekenin yapıldığını ne paranın iade edildiğini de sözlerine ekledi. İş adamı yatırımlarım heba edildi diyerek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. İBB'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Son olarak ihaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden olma suçlamasıyla 12 İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 6'sı tutuklandı.
1: Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. Peki yeni düzenlemenin detayları nasıl, neler olacak, neleri kapsıyor gibi sorular akıllarda. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Köleoğlu konuyla birlikte konuşacak. Merve.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, boşanma davalarında en çok tartışılan konulardan biri olan nafaka konusu. Nafaka konusunda yeni bir dönem kapıda. Ekim ayında meclis gündemine gelmesi planlanan yeni nafaka düzenlemesiyle özellikle süresiz nafaka konusuna ilişkin çok önemli adımların atılacağı öngörülüyor. Peki yeni sistem bize ne getirecek? İşte bu konuya ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz avukat Gökçe Başarı ile konuşacağız. Gökçe Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Yeni sistem vatandaşa ne getirecek?
3: Merhabalar, öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. 13. yargı paketiyle nafaka konusunda yapılması planlanan bu düzenlemeyi hem bir hukukçu hem de bir kadın olarak oldukça olumlu ve yerinde buluyorum. Türkiye'de aile hukukunun toplumsal ve dengenin sağlanınca önemli gelişmelerden bir tanesi olacak kesinlikle. Peki nedir 13. yargı paketi? Nafaka düzenlemesi. Amaç, çalışmayan eşe yeni bir meslek edinene veya iş bulunana kadar geçici bir finansal köprü olmaktır. Mevcut sistemde Türk Medeni Kanun 175. maddesinde nafaka süresiz olarak istenebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu süreli hale gelecek. Peki bu süre neye göre belirlenecek? Hakim karar verirken tarafların evlilik süresi, çocuk olup olmaması, kadının yaşı ve çalışma imkanı gibi kriterlerin hepsini bir bütün olarak değerlendirecek ve böylece esnek ve adil bir nafaka sistemi belirlenmiş olacak. Örneğin 2 yıl sürmüş bir evlilik var ve hatta bazen 6 aydan az sürmüş bir evlilik var. Aradan 10 yıl geçmiş ama taraflar yeni hayat kurmuş ama her ayın birinde eski eşine yatırılan bir nafaka söz konusu. İnsanlar boşandıktan sonra birbirlerinin hayatından çıkıyor. Ama bu durum genç erkeklerde evlilik korkusu da yaratıyor aynı zamanda. Çünkü bir genç bir erkek evleneceği zaman anlaşamayacak mıyım? Acaba boşandığım zaman hayatım boyunca borçlu mu kalacağım? Endişesiyle bir aile kurma fikrini de içeriden çürütmüş oluyor aslında. 13. yargı paketinin süreli nafaka öngörmesiyle birlikte verdiği destek aslında tam da bu yönde. Evlilik süresine göre örneğin 5 yıl sürmüş bir evlilik var. Bu evlilik nafaka süresi 3 ila 5 yıla sınırlandırılacak. Yani bir üst sınır belirlenecek aslında. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda da olduğu gibi verilen bir cezanın alt sınırı ve bir üst sınırı bulunmakta. Tıpkı nafaka sisteminde de yine bir üst sınır belirlenecek ve bu üst sınırı aşmamış olacak. Bu aynı zamanda yargılamanın da hafifletileceği düşünüyorum ben. Çünkü nafaka, biz şu anda gündemimizde nafakaların kapatılması ya da işte nafakalardan vazgeçilmesi için bir dava açıyoruz. Dolayısıyla bunlar da etkilenmiş olacak. Yargı da bu şekilde hafiflemiş olacak. Bu süreçte biz aslında bu dengenin korunacağını, aile bütünlüğünün devam edeceğini ve hem bir kadın hem de bir avukat olarak oldukça olumlu gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Peki yeni düzenleme geriye dönük bir geçmiş nafakaları da etkileyecek mi sorusu da gündeme gelebilir. Şu an herhangi bir nihai kararımız yok. Ancak ben bir avukat olarak öngörüm, bu karar doğrultusunda nafakanın kaldırılması davalarının gündeme geleceği, bir emsal oluşturulacağı, yani bize bunlar bir gerekçe sunarak biz bu davalar yönünde ilerleyeceğimiz. Bu nedenle düzenlemeyi genel anlamda çok olumlu, hakkaniyetli ve adaletli buluyorum. Zaten ihtiyaç duyulan bir değişiklik olarak değerlendiriyorum. Temiz başlangıçlar, temiz ayrılıklar prensibiyle aile birliğimiz bitmiş olacak ve taraflar finans olarak hem kendi özgürlüğüne karışmış olacak, hem kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durmuş olacak ve bu da hem kadınlarımızı destekleyecek aslında, hem de finansal olarak da daha rahat, daha ileriye dönük olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, yeni düzenlenecek olan nafaka

0: banka düzenlemesine ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz avukat Gökçe Başarı ile konuştuk. Detayları aktardık. Sözü yeniden merkeze gönderelim.
1: Merve, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Şimdi düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gözaltında. 25 suç kaydı var. Şüphelinin altınları için MASAK incelemesi talep edilmiş durumda. Detayları öğrenelim. Bu kez A Haber muhabiri Nazlı Timur bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Nazlı, seni dinliyoruz.
2: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gece 03 itibariyle Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gece saat 03'te evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Çağla Öz ile geçtiğimiz gün dünya evine girmişti ve burada Çağla Öz'e kilolarca altın takılmıştı. Tabii bununla birlikte düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığına ilişkin bunun tespiti için MASAK ekibi harekete geçti. Soruşturmada Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tabii Tançalan gece saatlerinde 03 itibariyle Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ikametinde gözaltına alındı. Şüpheli Van İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından Van Emniyet Müdürlüğü'ne ifadesi alınması üzere götürüldü. Tabii düğün törenlerine yansıyan yüksek miktardaki altınlar ve mal varlığına ilişkin araştırmalar yapılacak. Araştırmada yürütülecek mali araştırmayla sosyal medyaya yansıyan görüntülerde görülen altınların ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi bekleniyor. Şüpheli hakkında az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 25 suç kaydı bulunuyor ve yine şüphelinin Van ve Dubai arasında da işbirliğinin olduğu söyleniyor. Bizler de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ahbap Derneği'nin Kocaeli'deki depolarında çadırdan yatağa çok sayıda yardım malzemesi tespit edilmişti. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz şimdi o depoda bizi bekliyor. Hemen o noktaya dönelim. Müzeyyen'den dinleyelim oradaki durumu.
3: Öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Şu anda Kocaeli'nin Derince ilçesi Çavuşlu mahallesindeyiz. Şu anda hemen içerisinde bulunduğumuz depo Ahbap Derneği'nin deprem sonrası olduğunu tahmin ettiğimiz topladığı yardımların muhafaza edildiği depo. Aslında evet muhafaza edildiği diyoruz ama burası ahırdan bozma bir depo ve her yerinde açıkçası deformeler bulunuyor. Öncelikle çadırlardan başlayalım. Şu anda tam sol tarafımda bulunan çadırlar burada 895 taneden fazla çadır olduğu biliniyor ve dediğim gibi burası ahırdan bozma olduğu için aslında oldukça da deforme olmuş. Bazı yerlerinde yırtıklar var, delikler bulunuyor. Biraz daha ilerlediğimizde yine burada demirler bulunuyor. Bunlar da aslında bu bahsettiğimiz çadırların demir parçaları olduğu söyleniyor. Şöyle sol tarafa döndüğümüz zaman tekrardan kedi evleri bulunuyor. Şu anda ilk girişte iki tane karavan görüntülüyoruz. Bunlar da aslında deprem bölgesinde oldukça ihtiyaç olabilecek malzemeler. Bu karavanlarda yaklaşık 2-3 kişi kadar konaklayabilir. Şöyle şu anda da kameraman arkadaşım içerisini gösteriyor sizlere. Gördüğünüz gibi mutfağı, yatağı aslında oldukça da konforlu da deprem bölgesinde, afet bölgesinde özellikle oldukça kullanılabilecek bir eşya olduğunu söyleyebiliriz. Depoya yürümeye devam ettiğimizde evet kedi evleri var. Bunların aslında maddi yardımlar mı yoksa aynı yardımlar mı olduğunu tam olarak bilemiyoruz ancak açıkçası çok da fark ettiğini söyleyemeyiz. Yani bunlar maddi yardım da olsa aynı yardım da olsa o zamanlarda depremzedelerin oldukça ihtiyacı olan malzemelerdi. Tabii maddi yardımların da nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Burada diğer çadırların daha aslında büyükleri. Burada büyüklü küçüklü oldukça fazla çadır bulunuyor. Dediğimiz gibi toplam 895 tane sayılan ancak daha fazlası da olduğunu söyleyebiliriz. Burada toplamda yan yana iki tane depo bulunuyor. 13 dönümden fazla olduğunu düşündüğümüz bir bölgede. Şimdi devam edelim. Bu depoda şu anda sıralı bir şekilde istiflenmiş çadırlar var. Diğer depoya geçelim hızlıca. Sizlere

ve orayı da aktaralım. Depodan çıktığımız zaman aslında gözümüze ilk çarpan şeyin yukarıdaki İyilik Mutfağı adlı karavanın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii İyilik Mutfağı diyoruz ama bu yardımların hiçbirinde depremzedelere ulaşmadığını görüntüleyebiliyoruz. Bunun dışında dışarıda birkaç tane daha araç var bu şekilde. Şu anda sol tarafımda kameraman arkadaşımın gösterdiği gibi bir ahbap hijyen aracı bulunuyor. Bu hijyen aracının içerisinde duşlar ve aslında tuvaletler olduğunu biliyoruz. Şimdi ikinci depomuza hızlı bir şekilde ilerliyorum. Aslında bu depoda ilkinden çok daha fazla eşya olduğunu söyleyebiliriz. Zaten girdiğimizde hemen sağ tarafımızda portatif yatakların olduğunu görüntülüyorum. Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi. Çünkü o zaman insanlar bırakın yatmayı, oturacak bir yer bile bulamıyorlardı. İçecek bir su bile bulamıyorlardı. Gerçekten şu anda bu malzemelerin oldukça ihtiyaçları olduğu dönemlerde neden bu insanlara, depremzedelerimize ulaştırılmadığını tabii biz de çok merak ediyoruz. Buradan devam ettiğimizde şu anda kameraman arkadaşımın da gösterdiği gibi tekerlekli sandalyeler bulunuyor. O zaman tabii depremzede vatandaşlarımızın yaşlısı, çocuğu, küçüğü büyüğü fark etmeden yaralılarımız vardı. Yürümekte zorlananlar vardı. O zaman tabii tekerlekli sandalye yine en çok ihtiyaç olan şeylerden bir tanesiydi, malzemelerden bir tanesiydi. Şimdi tekrardan göstermiş olalım size tekerlekli sandalyeleri. Devam ettiğimizde de kameraman arkadaşım şöyle gösterirse burada plastik elektrik panoları bulunuyor. Şu şekilde göstereyim, ben şöyle geçeyim hemen. Gördüğünüz gibi tabii o zamanlarda en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi biliyorsunuz ki elektrik sıkıntısıydı. Yan tarafımızda şu anda içinde ne olduğunu görüntüleyemiyoruz ancak üzerinde hepsinin sayısı yazıyor. Aslında burada 100'den belki 200'den fazla çeşit malzeme bulunduğunu söyleyebiliriz. Burada plastik elektrik panolarının devamını görüyoruz. Gerçekten istiflenmiş ve onlarca hatta yüzlerce olduğunu söyleyebilirim. Devam ettiğimiz zaman şu anda bu tarafta ve sağda da solda da zaten uyku tulumlarının olduğunu söyleyebiliriz. Burada uyku tulumları inanılmaz bir şekilde istiflenmiş üst üste hepsi ve yani sayısını tam olarak bilmemekle birlikte yüzlerce burada uyku tulumu olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Tabii uyku tulumu da o zaman oradaki depremzede olan vatandaşlarımızın en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesiydi. Şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği aslında yatak bu açıldığı zaman portatif büyük bir yatak haline geliyor ve az önce gösterdiğimiz katlanır yatakları üstüne koyabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Bu açıldığı zaman yatak oluyor ve bu demir profiller birleştiriliyor ve aslında çadırlarda kullanılabilecek en kolay ve orada vatandaşlarımızın en çok ihtiyacı olan şeylerden daha bir tanesi olduğunu belirtmiş olalım. Evet, şu anda devam ediyoruz. Burada sobalar var. Yani biliyorsunuz 6 Şubat depreminde kış zamanı ve oldukça da soğuk bir hava vardı, kar vardı. Oradaki vatandaşlarımızın aslında ısınması, barınması bizim yaşadığımız en önemli şeylerden bir tanesiydi. Şöyle göstereyim size. Bu da bir hasta yatağı olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda sobaların üzerinde olduğu bir hasta yatağı. Yani aslında bu manzara bizi oldukça üzüyor. Ne söyleyebilirim bilmiyorum ama hani bir hasta yatağını bile gönderemediniz mi demek istiyorum açıkçası. Devam edelim. Burada gösterdiğimiz gibi evet sobalar var. Kış günü yaşanan depremden sonra sobaların bile gönderilmediğini. Gerçekten bu çok üzücü bir tablo. Daha sonrasında buradan devam edelim. Burada aslında biraz daha ev eşyaları, ev malzemeleri var. Buradaki bazı ürünlerin de ofislerden geldiği söyleniliyor. Tekrardan şimdi burada çadırlarda kullanılan muşambalar olduğunu görüntülüyoruz. Su girmesin, kar girmesin, kış günü belki biraz daha sıcak tutsun diye vatandaşlarımızın hatta bir ilkokul çocuğunun bile kumbarasını biriktirdiği parasını gönderdiği yardımlardan bahsediyoruz burada. Şöyle göstereyim. Bu muşambalar burada aynı şekilde istiflenmiş durumda. Belki yüzlercesi tekrardan söylüyorum. Burada istiflenmiş ve bu ahırdan bozma depoda çürümeye yüz tutmuş. Yani şöyle gösterelim. Bakın çadır, branda.

0: Hepsinin de üstlerine tek tek yazmışlar zaten. Sağ tarafa döndüğümüzde tekrar burada yatakların devamını görüyoruz. Mat ve yataklar var. Şurada hemen size göstereyim. Şurada matların olduğunu görüyoruz. Yani şöyle çıkartayım hemen. Burada da aynı şekilde istiflenmiş bir tanesinin içinde kaç tane olduğunu göremiyorum ama oldukça fazla. Ve şöyle baktığımız zaman yani burada da yine aynı şekilde onlarca yüzlerce matlar var. Burada da yine yataklar var. Katlanır yataklar. Az önce gösterdiğimiz katlanır demir profilli yatakların üzerine konulacak yataklar bunlarda. Bunların da hepsinin içerisinde üçer tane olduğunu görüntülüyoruz. Tekrardan bakın benim boyuma geliyor. Şöyle gösterdiğim zaman bunların istifi benim boyuma geliyor. Hatta benim boyumu geçiyor bile. Yüzlercesi gerçekten şu anda burada çürümeye yüz tutmuş bir şekilde bu ahırdan bozma depoda tutuluyor halen daha. Şimdi devam ediyorum. Evet, son olarak sözlerimi toplamam gerekirse şu anda Kocaeli Derince'de Çavuşlu mahallesinde bulunan Ahbap'ın deposundaydık. Söylediğimiz gibi burada toplamda 895 tane çadır tutuluyordu ve çürümeye yüz tutmuş olduğunu da söyleyebiliriz. Sözlerime bunlarla son vermek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Müzeyyen, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sırbistan'da Kızıl Yıldız'la Partizan arasında oynanan maç skandal görüntülere sahne oldu. Kızıl Yıldız taraftarları binlerce Müslüman boşnağın katili olan Mladić'in dev görseli karşısında saygı duruşunda bulundular. Sonra neler yaşandı, neler oldu, bu konuya dair neler konuşuluyor? Muhabir arkadaşım Dündar Keşap da hazır bu kez bizi bekliyor. Dündar, hoş geldin yayına. Bir yandan görüntüleri arkadaşlarım paylaşıyor, bir yandan da ne oldu sonrasında merak ediyoruz.
2: Evet, teşekkürler Cansın. Futbol sahaları rekabetin, heyecanın ve farklı ülkelerden insanları bir araya getiren ortak bir dilin simgesi olmalı. Ancak olmalı diyoruz tabii. Ancak Belgrad'daki bir futbol karşılaşmasında yaşanan görüntüler bu anlayışa tamamen ters düşen bir tabloyu ortaya çıkardı. Bosna Savaşı sırasında Bosna'nın Sırp güçlerin komutanlığını yapan Ratko, özellikle Sırbistan'da hayatını kaybeden binlerce boşnak Müslüman aileleri ve yakınları açısından da stadyumda anılması bu aileler tarafından da tepkiye neden oldu. Ve Mladić Uluslararası Mahkeme tarafından hatırlayacaksınız soykırım, savaş suçları ve insanlara karşı suçlardan mahkum edilmiş bir kişiydi. Ancak bir savaş suçlusunun özellikle stadyumda kahramanlaştırılması artık yalnızca tribün kültürü veya taraftar davranış olarak görülemez. Ancak UEFA buna benzer olayları geçtiğimiz dönemlerde cezalandırılmıştı. Şimdi İtalya'da spor otoriteleri şunu soruyor. Demek ki UEFA'nın uyguladığı ceza yeterli değil. Kısaca UEFA'nın amacı ne? Yapılan organizasyonlarda ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı sıfır toleransı politikasını söz ediyor. Sürekli bunu kampanya olarak yaymaya devam ediyor. Ancak son olarak karşımıza çıkan Belgrad'daki bu durum ise gerçekten insanlık adına utanç verici bir durum. Diğer yandan FIFA her ne kadar doğrudan aynı şekilde UEFA gibi direkt müdahale edemese de buna benzer durum karşısında FIFA'nın da FIFA yetkilerinde sessiz kalmaması gerekiyor. Yani bu tür durumların önüne ceza verildiği zaman yeterli olmadığı gözlendiği için bundan sonra ortaya çıkan sonuç şu. İtalya'da özellikle spor otoriteleri UEFA ve FIFA'nın bu tür durumlar karşısında çok daha sıkı kararlar alması ve uygulaması gerekiyor. Çünkü stadyumların, suçların, nefretlerin, soykırımların ve buna benzer durumların normalleştirilmesine karşı net bir tavır alarak stadyumlarda sadece sportmence, dostça maçların izlenmesi gerekiyor. Kısaca toparlamak gerekirse Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yapan Ratko'nun özellikle stadyumda Belgrad'da anılması ciddi şekilde spor tarihine düşen bir kara leke olarak bir kez daha kalacaktır diyoruz. Aktaracağım notlar bunlardı Cansu. Yine birlikte olacağız görüşmelerle. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Dündar Keşaplı son durumu aktardı. Bir de Fransa'ya uzanacağız. 2027'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor Fransa. Aşırı sağcı adaylardan olan Retailleau skandal bir vaatte bulundu. Cumhurbaşkanı olursam üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağım dedi. Muhabir arkadaşım Ömer Aydın hazır. Bizi bekliyor. Hoş geldiniz. geldin yayına. Yıl olmuş 2026, dünyanın hala vaatlerine, tartıştığı konulara bakınız demek geliyor insanın içinden. Neler konuşuluyor Fransa'da bu vaatle ilgili?
3: Cansın, teşekkür ediyorum. Evet, tam da öyle, yıl olmuş 2026, hala Fransa gibi bir ülke insan hakları bildirgesinin yayımlandığı ülke olarak övünen bir ülkede bu konular tartışılıyor. Aslında daha önceki yayınlarda da aktarmıştım. Fransa'da eğitim öğretim yılı başladığı zaman bu tür tartışmalar alevleniyor. Şimdi ise yeni bir durum söz konusu. 2027 Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve adaylar, aday olmak isteyenler tabii vaatlerini sıralıyorlar. Daha önce geride bıraktığımız hafta Marine Le Pen ve partisi kamusal alanda, sokakta başörtüsünü yasaklayacağına dair bir açıklama yapmıştı ve daha sonra bunun anayasaya aykırı olduğu itirazları sonrası bir referanduma gidilebileceği şeklinde bir U dönüşü yapılmıştı. Tabii Le Pen bu açıklamayı yaparken bir önceki İçişleri Bakanı ve aslında Le Pen'den de pek farkı olmayan merkez sağ cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı Bruno Retailleau'dan da benzer bir açıklama geldi. Retailleau seçilmesi halinde üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını açıkladı. Yine okul gezilerinden veya eğitimle ilgili faaliyetlerde başörtülü katılımcının yasaklanacağı şeklinde bir açıklamada bulundu Retailleau. Tabii Almanya'daki aşırı sağın seçim sonuçları, kazandığı seçim sonuçları sonrasında da yine Fransa'daki siyasilerin kullandığı dilin de biraz da değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Müslümanlara yönelik, Müslüman kadınlara yönelik, Müslümanların Fransa'daki toplumsal hayata katılımına yönelik açıklamalar gelmeye başlıyor. Fakat sonuçta anayasal bir durum ve Retailleau'nun yaptığı açıklamalar veya diğer siyasi adayların, siyasi parti temsilcilerinin yaptığı açıklamalar seçim vaatlerini yoksa kamuoyunu etkilemek, daha çok oy almak için yapılan açıklamalar mı? Bu tartışılıyor. Retailleau yine ilginç bir açıklamada bulundu ve Fransa Anayasası'na Fransa'nın Yahudi Hristiyan kökenleri olan bir kökleri olan bir ülke ifadesini ekleyeceğini de açıkladı. Tabii bu hem Fransa'da hem de uluslararası camiada tepki çekti diyebiliriz. Çok ilginç, çok mantık dışı bir yöne doğru evreye doğru yönleniyor Fransa'daki seçim kampanyaları. Bakalım daha ne kadar böyle Fransa'nın ileride, gelecekte artık yüzünün kızaracağı şeklinde ifade edebileceğimiz açıklamalar adaylar tarafından gelmeye devam edecek. Biz de izleyip aktarmaya çalışacağız diyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil, kullanıcıların karşısına çıkarılacak içeriklerde algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre düşünce dünyamızdan aldığımız ürünlere kadar birçok kararı artık o algoritmalar karar veriyor. Peki bu durumdan korunmak mümkün mü? Nelere dikkat edilmeli? Cevaplar haberimizde.

0: bir konuşma yapıyorum, hemen karşıma onun reklamı geliyor.
1: Bu rahatsızlık veriyor açıkçası.
2: Eskiden bir reklam çıkıyordu, artık iki çıkıyor, üç çıkıyor.
3: Sonuçta o cihazları kullanarak biz buna izin veriyoruz.
4: Algoritmalar artık hayatımızın her alanında yer ediniyor. Ne izleyeceğimizden hangi ürünü satın alacağımıza kadar artık pek çok karar algoritmaların etkisi altında.
5: Bizim bir ürünü ne zaman aldığımızı, hangi site üzerinden o ürünü satın aldığımızı veya o reklamdan sonra hangi siteye gittiğimize dair bütün verileri toplayıp daha sonra bunları kendi özelinde özelleştirip bize farklı şekilde karşımıza çıkaran tamamıyla teknolojik bir güç haline geldi diyebiliriz.
6: Beğenilen video ve içeriklerle de bizlerin adeta dijital bir kimliğini ve dijital ikizini oluşturuyorlar. Bu şekilde

0: Öfke, korku ve skandal gibi konular kullanıcıların daha fazla dikkatini çekiyor. Hatta bir içerik veya videoya yapılan eleştiri amaçlı yorumlar dahi algoritma tarafından ilgi olarak değerlendiriliyor. Bu sayede o içeriğin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor.
1: Topladığı verileri kendi algoritmik sistemlerinde işliyor ve işledikten sonra da kendi sistemini geliştirecek şekilde geliştirmede bulunuyor. Burada kişiye göre özelleştirmeler yapılıyor ve kişiler sınıflandırılıyor. Kimin neyi ilgili olduğunu emin olun kişilerden daha fazla bilebiliyorlar. Yani siz de benim aramdaki farkı bizden daha iyi biliyorlar ve kime ne reklam çıkarılacağını da çok iyi bu şekilde anlamış oluyorlar.
2: Marka ve reklam verenler ürün ve hizmetlerinin satışlarını maksimize etmek, en üst noktaya çıkartmak amacıyla algoritmaları giderek daha fazla kullanmaktadır. Yani ürünü ve hizmeti sunan kişiler kendi ürünlerini ve hizmetlerini sosyal medyada görünür kılarak kendi taleplerini yaratmaya ve buna göre de arz faaliyetinde bulunmaya çalışmaktadırlar. İşin açığı pekala da başarılı olmaktadırlar.
3: Popüler kültür dünyası olduğu için yani şu anki dünya onu sanki alacakmış gibi hissediyoruz. Yani almamız gerekliymiş gibi hissediyoruz.
4: Çoğu zaman bizim müsaademiz oluyor. Çünkü uygulamaları ilk indirdiğimizde veya girdiğimiz sosyal medyalarda ilk başta bunları onaylayıp onaylamadığımız soruluyor ve bunları kabul edip zaten uygulamaları kullanıyoruz.
5: Yani her ne kadar görmezden gelsek de bir nevi aslında büyük bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyin dakika içerisinde çıkması mesela. Saat konuşuyorum, saat reklamı çıkıyor. Bence çok tehlikeli bir şey.
6: İnsanları bir yerde zorlayıcı bir baskı var gibi böyle şeylerde. Yani bunu gidin alın gibisinden.
7: Ortaya çıkan tabloysa dikkat çekici. Kullanıcı içeriği tüketiyor, platform veri topluyor, marka reklam veriyor ve tüm bu sürecin merkezinde algoritma yer alıyor. İşte bu nedenle dijital dünyada teknooligarşi tartışmasının gündeme geldiği belirtiliyor.
1: Yani algoritmalar ticaretin merkezi haline gelmiş oluyor. Bu ticareti sağlayan, veriyi toplayan, veriyi insanlara çıkaran ve daha sonra bunu da finale erdiren yine aynı algoritma oluyor. Aslında aynı şirketler oluyor. Burada şirketin kazandığı para kendi içinde bölüştürmesi aslında tamamıyla tekelleşme oluyor.
2: Bu şirketler bir noktada öyle bir hale geliyor ki kullandığımız bütün teknolojik altyapı veya sosyal medya siteleri bu şirketlere ait oluyor.
3: Bazen belki ihtiyacımız olabilir ama her zaman bu şekilde bizim yerimize karar verirse bence tehlikeli.
7: Bu durum markaların tüketiciye ulaşmak için platform algoritmalarına daha fazla bağımlı hale gelmesine yol açıyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde. Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son 2 faiz kararını açıklayacak.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin Radyosu, A Haber Radyo. Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
13: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
16: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir.

0: Kılıç Zülfikar, Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
13: Akses'i iyi yaşa.
12: Akses 25 yaşında.
14: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
15: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Rönesans Holding uluslararası müteahhitlikteki gücünü koruyor. Mühendislik sektörünün önemli referanslarından İENR'ın listesinde Rönesans 11. kez dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında yer aldı. Şirket Türkiye'deki yaklaşık 3500 üretici ve taşeron firmayla işbirliği yaparak 2 milyar dolara aşan mal ve hizmeti yurt dışındaki projelere taşıdı. Uluslararası projelerde 28.853 Türk çalışan istihdam edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler artık 12. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Üsküdar Belediyesi'ndeki son duruma bakacağız. İkinci kez ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. İlk turda Cumhur İttifakı adayı 21, CHP ve Yeni Parti 19 oy aldı. Seçim ikinci tura kalmıştı. Son durum ne diye soracağız. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci'nin de haber nöbeti sürüyor. Kübra, bir kez daha hoş geldin. Nedir son durum?
1: Hoş bulduk Cansel Hivacı. İkinci tur sonuçları da açıklandı. Cumhur İttifakı yine önde. Cumhur İttifakı'na 22 oy verildi. CHP ve Yeni Parti'ye 20 oy geldi. Geçersiz oysa yok. Şimdi tabii ki ilk iki turda 31'e aslında 11 olması gerekiyordu. Yani 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekiyordu. İlk iki turda bu 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenden dolayı 3. tura geçilecek. 3. turda ise salt çoğunluk aranacak. Salt çoğunlukta ise 24 aranacak. 24'e 22 olması gerekiyor. Eğer bu da sağlanamazsa 4. tura geçilecek. 4. turda ise en yüksek olan aslında bu oylamada kazanmış olacak. Peki ilk turda neler olmuştu? Cumhur İttifakı'nda 21 sandalye var. CHP Yeni Parti 21 sandalye var. Yani 42 sandalye var aslında toplamda. 1. tur sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. 21'i geçerli sayılmıştı. 1 oy geçersiz sayılmıştı. Düdar Ziya Gültekin yazılmıştı. 1. tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verilmişti. 19'u geçerli sayıldı. 1 oy geçersiz sayıldı. Kağıtta nokta işareti vardı. Böylelikle 1. turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı ve 2. tura geçilmişti. 2. turda az önce açıklandı ve 2. turda Cumhur İttifakı adayı Düdar Ziya Gültekin'e 22 oy verildi. Yine 2. tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verildi. Geçersiz oy yoktu ve yine 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için şu anda dediğimiz gibi 3. tura geçildi. Tabii şöyle bir şey de var. Üsküdar'da 21 CHP'li Yeni Parti meclis üyesi vardı. CHP'li ve Yeni Parti meclis üyesi. 21'de Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyordu. Cumhur İttifakı şu anda CHP ve Yeni Parti grubundan bir kişi daha Cumhur İttifakı'na, Dündar Ziya Gültekin'e oy verdiği de oylara bakınca anlaşılıyor. Çünkü 21'e 21'di rakamlar. Dündar Ziya Gültekin 22 oy aldı 2. turda ve Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı ve geçersiz oy sayısı da yok. 3. turda neler olacak? 3. turda 24'e 22 olması gerekiyor sonuçların. Eğer bu salt çoğunluk sağlanamazsa bu kez 4. tura geçilecek. 4. turda bir rakam bile fazla olan aslında kazanmış olacak. Eğer salt çoğunluk sağlanamazsa 4. turdaysa kura çekiminin gerçekleşeceğini belirtmiş olalım. Birazdan da 3. tur başlamış olacak aslında. 3. turda 24'e 22 rakamlar bekleniyor. Eğer bu rakamlar sağlanamazsa dediğimiz gibi 4. tura geçilmiş olacaktı. Cumartesi günü biliyorsunuz ki aslında bu seçim yapılacaktı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi yapılacaktı ama CHP tarafı katılmadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelenmişti. Saat 9.30 sıralarında başladı ve 3. turda şu anda seçim devam ediyor. Bizlerin de gözleri kulakları içeride olan aslında 3. turdan çıkacak sonuçlarda olacak. Yeni gelişmeler, detaylar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Kübra. Yine yeni bir gelişme olursa seninle konuşuyor oluruz. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. O bölgeye de bir uzanalım. Son durum.

0: öğrenelim. Muhabir arkadaşım Ahmet Çelik son durumu aktaracak isim. Hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme?
1: Evet, yeni bir gelişmeden bahsedebiliriz. Yangının enerjisinin düşürüldüğü bilgisini paylaşabiliriz. Yangın devam ediyor ama dün ve akşamki enerjisini şu an itibariyle olmadığı bilgisini paylaşalım. Bakın alevli görüntüleri artık zaman zaman görmeye başladık. Önceki yayınlarımızda oldukça fazla alevin olduğunu paylaşmıştık. Şu an itibariyle lokal yangınlar var. 3 ilçede demiştik: Aksu, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde. Şu anda bizler Döşemealtı ilçesine yakın bir taraftayız. Hemen bu dağların ardı ise Kepez'e uzanan bir yer. Yaklaşık olarak alanın genişliği 15-20 kilometreyi bulan bir yer. Yangının ilk çıktığı alandan buraya kadar o 15-20 kilometre uzunluğunda bir yol mesafesinin olduğu bilgisini paylaşalım. Tedbir amaçlı olarak 3 mahalle boşaltılmıştı. Mahallelere şu an itibariyle bulunduğumuz bu alandaki mahallede bir sıkıntı görünmüyor ama bazı noktalarda evlere kadar sıçrayan bir yangından bahsediyoruz. Enerjisi düştü ama zaman zaman Tunağan Konuk gösterebilirse bakın oralarda lokal alevleri de görmek mümkün. O noktada bakın ağaçların olduğu, o noktada dumanların tuttuğu noktada yine bir ağaç alevlendi. Tabii hem karadan hem de havadan yangın kontrol ediliyor. Kara ekipleri burada bulunan kameralarla yangın kontrol edilirken bir yandan da helikopterle, tespit helikopteriyle bölgede nereye müdahale edileceği konusunda bir tespit yapılıyor ve ekipler anında o noktaya doğru yönlendiriliyor ve yangın büyümeden orada adeta hapsediliyor. Bir yandan karadan, bir yandan da havadan müdahalenin aralıksız olarak sürdüğünü belirtmiş olalım. Yerleşim yerlerine girdiği noktalar var. Bazı seraları yangının tehdit ettiği bilgisini de paylaşmış olalım. Şu anda Döşemealtı ilçe sınırlarına kadar dayandı yangın. Dün itibariyle başlayan yangın nedeniyle Antalya Isparta yolu trafiğe kapatılmıştı. Şu an itibariyle bir sıkıntının olmadığı bilgisini paylaşalım o yolda. O yol şu anda trafiğe açık ve yangına müdahale aralıksız olarak devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasından yangına müdahale etmek için ekiplerin geldiğini belirtmiş olalım. Samsun, Tokat, Konya ve birçok çevre ilden yüzlerce ekibin bu noktada bu büyük yangına müdahale ettiği bilgisini paylaşmış olalım. Çünkü oldukça geniş bir alandan bahsediyoruz. İşte bu geniş alanda yangına müdahale de tek noktada olmadığı için, alan büyük bir alan olduğu için her noktaya yerleştirilen ekipler var. Ekiplerin yanı sıra yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri, gönüllüler, aynı zamanda vatandaşlar da bu noktada ekiplere yardımlarını sürdürüyorlar. Şu an itibariyle dünkü enerjisine göre yangında enerjinin düştüğünü belirtmiş olalım. Şu an itibariyle enerji düştü ama müdahale aralıksız devam ediyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Adana'nın Kozan ilçesinde de iki noktada ormanlık alanda yangın var. Müdahale devam ediyor. Oradaki son durumu da öğrenelim. Bu kez muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur hazır. Ali İbrahim, nedir son durum?
2: Cansın Elbacı, maalesef geceden bu yana devam eden müdahaleler var, ancak o sevindirici haberi sizlerle paylaşamıyoruz ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bizler Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalan mahallesindeyiz ve yangın bu noktada hala devam ediyor. İşte bir taraftan iş makineleri burada çalışmalarını sürdürüyor. İşte iş makineleri de özellikle ormanlık alanla yeni yol arasına hatlar açıyor ve oradaki alanı genişletmeye çalışıyor. Böylelikle yangının daha farklı yerlere sirayet etmemesi için işte bir taraftan da elbette yol kenarındaki ağaçlarında yine benzer şekilde soğutma çalışmalarıyla yine yol hattından uzaklaştırılmaya çalıştığını ifade edelim. Tabii ki son günlerde Adana'da sıcak hava etkiliydi ve havanın sıcak olmasıyla birlikte son iki güne baktığımızda farklı noktalarda yangın çıktığını söyleyebiliriz. Toplamda iki ilçede yangın çıktı ama bir tarafta Karahisalı ilçesi, oradaki yangın kontrol altına alındı. Yine Kozan ilçesinde de dün iki ayrı farklı noktada yangın vardı, orman yangını vardı. Yine onların da enerjisi düşürüldü. Sabah saatlerinden itibaren gün ışımadan önce Doğanalan ve Dalacak mahallelerinde mevkilerinde yeniden orman yangını çıktı ve şu anda baktığımızda sahada 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 Arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinası, 2 itfaiye ve 10

5 diğer araçlar olmak üzere toplamda 112 araç ve 476 personel şu anda yangına müdahale etmeye devam ediyor. Bizler şu anda yangının devam ettiği yerdeyiz. Ancak Okan, şurayı gösterelim. Orada bakın hemen patladı. Soğutma çalışmaları devam ediyordu. Bakın araç ayrıldı. Rüzgar etkili olduğu için hemen orada yeniden bir patlak verdi. Orada yaklaşık 1 metre buradan baktığımda alevin yükseldiği gördüm ama hemen bakın oradaki duman tekrar yoğunlaşmaya başladı. Tabii ki bizler de şu anda mahallenin içerisindeyiz. Evlere sirayet etmesi muhtemel olabilir. İşte bu noktada da tahliye çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da tabii ki elektrik hatlarıyla ilgili görmüş olduğunuz gibi yine elektrik ekipleri de burada, yine onlar da yapılan çalışmalara destek vermeye çalışıyor. Tabii ki elektrik enerjisi de oldukça önemli ve şu anda Karahisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düz Ağaç Mahalleleri dağılacak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarında maalesef şu ana kadar yaklaşık 40 hektarlık, 132 hektarlık ormanlık alan maalesef zarar gördü. Yine 40 hanede, 40 evde tahliye edildi. Tabii ki yangınla beraber bu tahliye edilen evlerden bazılarında da hasar oluştuğunu biliyoruz. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi Doğan Alan mahalle sakinleri de hemen aşağıda yeniden patlak veren o yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgar etkili. Rüzgarın etkisi maalesef ki yapılan mücadeleyi daha da zorlaştırıyor ki sabah geldiğimizde işte bu hattın üzerinde orman yangını yoktu. Biz de aracımızı yol kenarında park etmiştik ve yaklaşık 10 dakika sonra belki de 5 kilometre öteden bir kıvılcım geldi ve yolun hemen yanına düştü. Bizler de aracımızı oradan yanmadan son anda kurtardık. İşte burada şu anda oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Çünkü bir tarafta orman yangını, bir taraftan da orman yangınıyla ilgili elbette rüzgar çok etkili. Yangının şiddetini artırabiliyor. Yangının yönünü değiştirebiliyor. İşte yaklaşık bir saatten bu yana soğutma çalışmalarının devam ettiği yer ve orada tekrar yangın kendini göstermeye başladı ve vatandaşlar da şu anda oraya yine ellerindeki hortumla müdahale etmeye çalışıyor. Tabii ki şu anda bizim bulunduğumuz yerdeki enerji düşmüştü. Hemen yan tarafta bakın uçak burada. Uçağı gösterelim hemen. Çünkü o dumanın içerisinde hem helikopterler var hem de uçaklar var. İşte onlar da yine yangına havadan müdahale etmeye çalışıyor. 3 uçak şu anda bölgede havada ve yangın alanına, yangının yükseldiği yerlere. Okan, şöyle gösterebilir miyiz? Bakın orada da yine helikopter var. Yan yana gidiyorlar. İşte orada da yine helikopter var. O bölgede şu anda yangın yön değiştirdi. Aşağı doğru ilerlemeye başladı. Aşağısında Seyhan Irmağı'nın yatağı bulunuyor ve oradaki aslında oluşturulan göletlerde, barajlarda oldukça önemli. İşte o uçaklar da hemen oradaki suyu alıp hemen yangının devam ettiği noktalara ulaştırmaya çalışıyor. Tabii ki her bir saniye oldukça önemli. Her bir dakika oldukça önemli. Çünkü saniyeler içerisinde büyük bir yangın yeniden başlayabiliyor. Çünkü rüzgar etkisini geceden bu yana hiç eksiltmedi ve işte bu rüzgarla birlikte yangına müdahalede gerçekten zor şartlar altında gerçekleştiriliyor. İşte bakın hemen aşağıda duman yoğunlaşıyor. O az önce ekranlara getirdiğimiz yere iş makinası girmeye çalışıyor. Yine aracözle oraya yönlendirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan iş makinaları, bir taraftan aracözler, bir taraftan uçaklar, helikopterler. Şu anda bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Ancak hava sıcak ve açık. Havada rüzgarla birlikte nem oranı da oldukça düştü ve bu nedenle de küçücük bir kıvılcım maalesef yangına neden olabiliyor. İşte az önce ekranlara getirdiğimiz uçak, o da şu anda
yine taşımış olduğu suyu hemen aşağıda o dumanların yoğun olarak

0: yükseldiği yere getirmeye çalışıyor. Sortisini orada gerçekleştirmeye çalışıyor. Tabii ki dumanın içerisinde görmek gerçekten zor. Şu anda tam dumanın yoğun olduğu yerde ama suyunu attı. İşte orada görevini tamamladı ve hemen bakın şu anda tekrar su almak için yine hemen ilerideki barajın olduğu yere yönlendi ve işte oradan yeniden su alacak. İşte şu anda ikinci bir arazöz de yine bu noktaya geldi. Yine oradaki yangının söndürülmesi için onlar da yine yangına müdahale etmeye çalışacak. Tabii ki iki günde iki ayrı ilçede yine 5 ayrı yerde çıkan orman yangınından bahsediyoruz. İşte bu orman yangınlarından 4'ü kontrol altına alındı. Enerjisi düşürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama tabii ki bu soğutma çalışmaları yüreğimize soğuk su serpmiyor. Çünkü rüzgar etkili, rüzgarın etkisiyle birlikte küçük bir kıvılcım tabii ki yeniden az önce canlı yayında nasıl bir orman yangınının yeniden başladığını ekranlara getirmeye çalıştık. Küçük bir kıvılcım rüzgarın etkisiyle metrelerce yükselen yine alevlerle nasıl bir anda etrafa dağıldığını yine canlı yayında ekranlara getirmeye çalıştık. İşte orman işçileri o noktaya ulaştı. Hemen ekranın sağ tarafında yoğunlaşan duman var. Yine sol tarafta daha büyük bir alanda yine duman tabakasını görüyoruz. Çünkü alt tarafında hala orada yangın devam ediyor. Hemen karşı tepelik alandaysa kriz masası oluşturuldu. Zaman zaman havada yine su taşımayan helikopterleri de görüyoruz. İşte o helikopterler de yine yukarıdan geniş alandan yangının hangi noktalara evrilebileceğini, yön değiştirebileceğini ya da hangi hareket anıyla önünün kesilmesi için de yine yukarıdan görüntülerle o bölgeden yine kriz masasına bilgiler aktarmaya devam ediyor. İşte arazözler geldi. Tabii ki sadece Adana'dan gelen itfaiye ve arazözler değil, yine çevre illerden, Osmaniye'den, Hatay'dan yine gelen araçlar da bulunuyor. Arazöz araçları da bulunuyor. Orman işçileri de yine bölgeden baktığımızda buraya geldi. Onlar da şu anda yine bir taraftan enerjisi düşen yerlerde yine soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da yangının devam ettiği, ilerlediği yerlerde de adeta bir kalkan olarak orada yangının önünde kendilerini siper ederek yangını durdurmaya çalışıyor. Ancak rüzgar işte yapılan bütün çalışmaları bir anda boşa çıkartabiliyor. İşte hemen karşımıza yeniden yükselen dumanları görüyoruz. Orada da yine rüzgarın etkisiyle bakın buradan neredeyse alevler görünecek. İşte sabah saatlerinde işte buralarda hiç yangın yoktu. Yangın daha aşağılardaydı ve 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde işte neredeyse mahallenin içerisine girdi, evlerin içerisine girdi. İşte yangına da şu anda ekipler hem havadan hem de karadan yine 112 araçla birlikte burada müdahaleler devam ediyor. Bizler de yangına ilişkin inşallah önümüzdeki saat dilimi içerisinde yangının kontrol altına alındığı yönünde o haberi sizlerle paylaşmayı ümit ederek tekrar sözü Adana'dan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bölgede ummalı bir çalışma var. Arkadaşlarım son durumu ekrana taşıdılar. TFF güvenlik birim sorumlusu Ebu Bekir Uçar'ın 17 Ağustos'ta hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Uçar'ın kullandığı otomobilin ticari araca çarptıktan sonra 12 kez takla attığı anlar kameraya yansıdı.
2: TFF güvenlik birim sorumlusu Ebu Bekir Uçar'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada Uçar'ın kullandığı otomobilin 12 kez takla attığı görüldü. Görüntüler İstanbul Beykoz'dan. 17 Ağustos günü saat 17 sıralarında makas atarak ilerleyen otomobilin çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı. Araç defalarca takla atarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden kişinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda güvenlik birim sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar olduğu tespit edildi. Uçar'ın cenazesi 18 Ağustos'ta Pendik Koca Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Edirne'de bir kişi köprüde yürürken Meriç Nehri'ne düştü. Talihsiz adam gezi turu yapan teknedekiler tarafından fark edilip kurtarıldı.
2: Köprüden düştü. Çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu. Edirne'de bir aile tekneyle Meriç Nehri'nde gezinti yapıyordu. O anları kayda alan genç köprüden bir kişinin düştüğünü fark etti.
3: 11'i atladı lan.
2: Hemen teknenin rotasını değiştirip suda çırpınan adama yardıma gittiler. Can yeleği atıp su yüzünde kalması sağlandı.
4: Yeleği giy. Yeleği giy abi, yeleği giy. Kafaya
2: geçiyor. Kazazede adam bota alınıp sağ salim kıyıya çıkarıldı.
1: Rusya'da Misirgi Dağı'nda çığ meydana geldi. 11 dağcı hayatını kaybederken 6 dağcı kayıp.
2: Tonlarca kar ve buz kütlesi dağdan koptu. Dağcıların üzerine çığ düştü. Rusya'daki felaket kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Kuzey Kafkasya'daki Kabardino-Balkarya bölgesinden. 5000 metreyi aşan zirveleri bulunan Misirgi Dağı, Kafkasların en zor tırmanış rotalarından biri. Ancak bu kez dağ dağcılara mezar oldu. Bezengi Vadisi'nde ilerleyen 33 kişilik dağcı grubunun bulunduğu bölgeye büyük bir çığ düştü. Kar kütlesi önüne ne çıktıysa süpürdü. Kar kütlesinin altında kalan dağcılardan hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. 10 kişi ise kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başardı.
5: Arama ve kurtarma operasyonları için sahada operasyon yürütüyoruz. Şu anda 50'den fazla kişi çalışmalara katılıyor.
2: Hala kayıplar var. Kayıp dağcılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 50'den fazla kurtarma görevlisi ve helikopter bölgeye sevk edildi. Ancak zorlu arazi şartları ve yeni çığ riski çalışmaları güçleştiriyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yaşanan feribot faciasında kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu alacağız. Bir bölgeye gidelim. Muhabir arkadaşım Rıza Açıköz hazır. Rıza, hoş geldin yayına. Var mı yeni bir haber?
6: Cansın Elbacı, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bizler Başbakan Nuri Üstel'den gelecek olan haberleri bekliyoruz aslında. Durumu özetleyecek olursak 14 kişinin cansız bedeni denizden çıkarılmış, 14 kişinin de arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyordu. Geçtiğimiz gün TCG Işın, yani Kuzey Kıbrıs'a gelen ilk arama kurtarma gemisi yakıt ikmalinden dolayı bölgeden ayrılmış. Gün içerisinde yakıt ikmalini yaptıktan hemen sonra yine bölgeye gelmesini bekliyoruz. 7-24 arama kurtarma tatbikatı, düzeltiyorum, çalışmaları devam ediyor demiştim. Bunlar havadan, karadan ve denizden devam ediyor. 30 unsur çalışıyor. İHA'lar, helikopterler, buna ilave olarak uçaklar ve gemiler tabii ki bu aramaya devam ediyor. Aynı zamanda SAT komandoları da yine bölgedeki denizaltı aramalarına devam ediyor. Başbakan Öner Üstel geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada farklı alternatifleri de düşüneceğiz, bunları konuşacağız demişti. Ve İstanbul'dan ekipler gelmiş, TCG Alemdar üzerinden bir araştırma çalışması yapmıştı ve bunun raporlarını dün Başbakan Ünal Üstel'e sunmuştu. Ünal Üstel almış olduğu raporlarla Ankara'ya geçti ve bunlarla ilgili görüşmeleri devam ediyor. Gün içinde bir açıklama bekliyoruz artık. Bununla ilgili ne olacak? Acaba gemiyi battığı yerden, ki kolay değil, 554 metre derinlikte olan bir gemiden bahsediyoruz, oradan çıkarılabilecek mi? Çıkarılırsa bunun nasıl bir yankısı olacak diye Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarını gün içerisinde bekliyoruz Cansın. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
1: Güzel, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İsrail'in kanlı saldırılarla hedef almaya devam ettiği Lübnan'da bir muhabirin ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Nebatiye'de iki gündür devam eden bombardımanı takip eden El Manar muhabiri ve kameramanı canlı yayın sırasında İsrail füzesine hedef oldu.
2: Canlı yayında İsrail füzesinin hedefi oldu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail'in son günlerde saldırılarına hız verdiği Lübnan'da kayda geçti. İşgal ordusunun Nebatiye'de düzenlediği saldırıları takip eden El Manar muhabiri canlı yayında ölümden döndü. İsrail savaş uçaklarından ateşlenen bir füze Lübnanlı muhabirin birkaç metre uzağına düştü. Patlamanın şiddeti kameraya yansırken muhabir ve kameraman saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulmayı başardı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikilinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği son saldırılarda 8 yaşındaki bir Lübnanlı çocuk da ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Farhat'ın sakat kalma riski bulunuyor.
3: Herkes okula gitmek için hazırlanıyordu ve bombaların hedefi oldular. İsrail ne amaçladı bu saldırıyla? Topraklarımızı terk etmemiz mi istiyorlar? Ama yanılıyorlar. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz.
1: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilen Gürs Hava Savunma Sistemi 5 Eylül'de gerçekleştirilen atışlı faaliyette farklı hava tehditlerine karşı büyük başarı sağladı. Sistem Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı ve saha faaliyetlerine başladı.
7: Gürs Hava Savunma Sistemi sahaya çıktı. Aselsan'ın geliştirdiği sistem, Göksur füzesinin kullandığı atışlı faaliyeti başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yüksek başarı oranı sağlayan sistem, Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı, saha faaliyetlerine başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümünü tek araç üzerinden sunan sistem, gerçekleştirilen faaliyette yüksek başarı oranı yakaladı. Gürs 400'lü AESA radarı, elektrooptik süitleri ve haberleşme sistemleriyle yetkinliğini doğruladı. Faaliyette kullanılan Göksur füzesi de zorlu manevralar gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi takip etti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilip üretilen Gürs hava savunma sistemi, top ve füze olmak üzere farklı önleyicilerin kullanımına imkan tanıyarak tek platform üzerinde çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor. Aselsan sosyal medya hesabından Gürs'e ilişkin yaptığı paylaşımda da gökyüzünde tehdit varsa karşısında Gürs. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan Aselsan Gürs, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek ifadelerine yer verdi.
1: 12. yargı paketinin ikinci kısmı Ekim ayında meclis gündemine geliyor. 24-25 maddeden oluşması öngörülen pakette en dikkat çeken başlık süresiz nafaka düzenlemesi. Birçok başlık daha var içeriğinde. Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Şener Çetin hazır. Bizi bekliyor. Şener, hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
8: Hoş bulduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii yeni yasama dönemi 1 Ekim itibariyle başlıyor. Dolayısıyla o dönemde oldukça yoğun geçecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabii birçok konu başlığı olacak. O başlıklardan bir tanesi de 12. Yargı Paketi. İlk kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişti. Bazı maddeler kabul edilerek yasalaşmıştı ve kapsamı genişletilecekti. Genişletildi. İkinci kısım olarak ele alındı ve özellikle 12. Yargı Paketi'nde ikinci kısımda da yaklaşık 24-25 madde bulunuyor. Peki o başlıklarda hangi maddeler yer alıyor? İlk önce öne çıkanlar avukatların silah ücretlerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. O başlıklardan bir tanesi. Normalde hali hazırda silah ruhsat harçları 189 bin lira. Bu fiyatın yarısından imkan kazanacak avukatlar. %50 indirimden faydalanacak. Tabii bu ruhsatlar 5 yıl süreyle olacak. Sürede daha sonra ücretsiz bir şekilde yenilenecek bu ruhsat harçlarına ilişkin düzenlemede. Bunu altını çizmiş olalım. Bir diğer başlığımızda şüphesiz en önemli başlıklardan bir tanesi nafaka ki milyonlarca kişi tarafından merakla da bekleniyor ki bu noktada ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan mağduriyetler var, yaşanıyor bu noktada. Bu anlamda da süreli nafaka sisteminin devreye girdiğini hatırlatalım ki onun ayrıntılarına da bakacağımız zaman süresiz nafaka kaldırılıyor. Akabinde evliliğin süresiyle tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınıyor. 6 ay veya 1 yıl gibi kısa süreli evliliklerde en az 5 yıl nafaka ödenecek. Çalışamayacak durumdaki kadınlar için süre uzatılabilecek. İleri yaştaki kadınlar ek nafaka süresi talep edebilecek ve kesinleşmiş boşanmalardaki nafaka hemen kesilmeyecek. Bu da en önemli başlıklardan bir tanesi şüphesiz ve diğer yandan da boşanma davaları uzayan ve yıllarca süren o boşanma davaları da artık süre kısalacak ki bu noktada bazı sorunlar gündeme geliyordu. Özellikle maddi ve manevi tazminat talebi, nafaka, mal paylaşımı gibi sorunlar çıkıyordu. İşte bu sorun dolayı da bu boşanma davaları uzayabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte artık hakim mahkeme bir soru soracak. Özellikle boşanmak istiyor musunuz? Yani hemen bunun cevabı eğer evetse boşanma hızla gerçekleşebilecek. Saymış olduğumuz o sorunlar da aslında ayrı dosyalarda görülmeye devam edecek. Bir diğer başlıklara baktığımız zaman yine tahliye ve kira davalarını görüyoruz bu noktada. Yine bunlar da uzayan ve mağduriyet yaratan davalar arasında yer alıyor. Özellikle tahliye davalarında süre 1,5 yılda tamamlanacak dava süreçleri. Kirada yine kira tespit davalarındaki hedefse 9 aya indirildi. 9 aylık süreçte bu davada tamamlanacak ve yine diğer başlığımızda savunma hakkı güçlenecek 12. yargı paketiyle birlikte ve Ekim ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek bu başlıklar görüşülecek ve meclisten de geçecek. Gelin ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. İstanbul'dan terör örgütlerinin finansmanına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
2: DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı kişilere para transferi yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçuna ilişkin çalışma başlattı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin DAEŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri belirlenen adreslere 8 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
1: Malatya'da 17 yaşındaki bir çocuk parkta bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar darpağını görüntülerini de ailesine gönderdi. İşte sonrası.
7: Korku dolu anların adresi Malatya'da bir park. İddiaya göre 17 yaşındaki bir çocuk aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup gençle karşılaştı. Gruptan biri cep telefonu kamerasını açtı, ardından saldırı başladı. Yere düşen çocuk grup tarafından darbedildi. Saldırı anıysa saniye saniye kaydedildi. Ama şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Saldırganların çektiği görüntüler bir yakını aracılığıyla 17 yaşındaki çocuğun ailesine ulaştırıldı.
9: Tamam ayırın yeter.
10: Oğlumu parkta yakalayıp 4-5 kişi hem oğlumu dövmüşler hem de görüntüsünü alıp yakın benim kız kardeşime atmışlar.
7: Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşadı. Anne Güley Ertaş oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
10: Yani dün benim çocuğum öle de bilirdi, öldürüle de bilirdi. Yazık değil mi ya? Yani 4-5 kişi ne demek? Farz et orada çocuğum öldü, ben ne yapacağım? Kimin kapısına gidip kime ne sorabilirim ki ben?
1: İstanbul Fatih'te taksi sürücüsü ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sürücüyü kısa sürede yakaladı.
2: Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı yolcuları darp etti. Şiddet olayının adresi İstanbul Fatih. Taksi sürücüsüyle müşterisi arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybeden şoför araçtan indirdiği yolculara saldırarak sokak ortasında darp etti. Yolcuları yere düşüren sürücü ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri saldırgan taksiciyi yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sürücüyü kısa sürede yakaladı. Saldırgan taksici kasten yaralama suçundan gözaltına alındı.
1: Kahramanmaraş'ta dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel hazır, bizi bekliyor. Mehmet hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
11: Teşekkürler Cansın Elvacı. Huzur dolu bir ortamda olduğumuzu ifade edelim. Kahramanmaraş'ta dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i ziyaretçilere açıldı, kapılarını açtı. Tabii bunun yanı sıra mukaddes emanetler de bu noktada vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'i gören vatandaşlar da hem şaşırıyor hem de yoğun ilgi gösteriyor. Hattat Recai Özsoy tarafından 2009-2013 yılları arasında kaleme alınan eser Nezih yazı üslubuyla hazırlandı. Boyu 150 santimetre, eni ise 110 santimetre olan Kur'an-ı Kerim tamamen açıldığında yaklaşık 3 metre büyüklüğüne ulaşıyor. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki eserin hazırlanmasında 1,5 kilogram is mürekkebi kullanıldı. Sayfalarında ise 180 gram birinci hamur kağıt tercih edildi. Kağıtların hazırlanışında geleneksel yöntemlerden yararlanıldı ve özel yumurta akı ile aharlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında yaklaşık 150 koli yumurta kullanıldığı da yapılan açıklama arasında. Kur'an-ı Kerim'in ön ve arka kapağı ceylan derisiyle kaplanırken kapaklarda Maraş işi işlemelere de yer verildiğini ifade edelim. Sizler de şu anda ekranlarınızda dünyanın ikinci en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini görüyorsunuz. Devasa boyutunun yanı sıra hat sanatı, kağıt işçiliği ve kapak süslemesiyle de dikkat çeken eser sergiyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Abdülhamit Han Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 150'nin üzerinde mukaddes emanet de vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Kabe örtüleri ve mukaddes emanetler buluşmasının 13 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edileceğini ifade edelim. Buradaki mukaddes emanetler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor ve salavatlar eşliğinde burada ziyaret gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra da en yoğun ilgi ise dünyanın ikinci en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini görüyorsunuz. Aslında ben onlara da sormak istiyorum. Gördüklerinde ne hissettiler? Hoş geldiniz. Ne hissettiniz dünyanın ikinci en büyük Kur'an-ı Kerim'ini gördüğünüz kutsal kitabını?
12: Önce şaşırdım. Çok şükürler olsun yani. Cenab-ı Allah göstermeyi bizlere nasip etti. Çok güzel yani. Herkesin gelip görmesini istiyoruz yani. Çok güzeldir.
11: Teşekkür ederiz. Evet, sizlere de soralım. Sizler ne hissettiniz?
9: Yani gerçekten kutsal emanetler burada görmek çok mutlu etti. Yani çok değişik bir atmosfer var.
11: Değil mi? Böyle bir huzur var içeriye evet. girdiğiniz andan evet. itibaren.
9: Evet.
11: Bir de bir gül suyu kokusu alıyoruz. Evet. Güzel bir koku geliyor.
9: Yani her yönüyle, kokusuyla, atmosferiyle her yönden farklı bir insanı atmosfer yani yaşatıyor.
11: Şimdi burada kutsal kitabımız dünyanın en büyük el yazması ve özenle hazırlandı bu Kur'an-ı Kerim. Bunu burada görebilmek ne hissettiriyor?
9: Yani büyük bir şans.
11: Değil mi?
9: Evet, yani herkese nasip olacak bir şey değil. Yani çok şükür.
11: Görmeyenlere ne söylersiniz?
9: Yani bitmeden bir an önce gelip bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz.
11: Çok teşekkür ederiz.
9: Biz teşekkür ederiz.
11: Evet, sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Bizler de bu özel Kur'an-ı Kerim'i sizlerle ekranlarda paylaşıyoruz. Ve oldukça önemli bir eser. Bir kez daha belirtelim. Hattat Recai Özsoy tarafından 2009-2013 yılları arasında kaleme alındı bu eser. Nezih yazı üslubuyla.

0: hazırlandı ve boyu 150 santimetre, eni ise 110 santimetre, açıldığında ise 3 metre büyüklüğüne ulaştığını da sizlerle paylaşalım ki en yoğun ilgiyi de Mukaddes Emanetler sergisinde el yazması, bu Kur'an-ı Kerim'in gördüğünü de ifade etmemiz gerekir. Bunun yanı sıra 150'ye yakın eserin bu noktada olduğunu ifade edelim. Mukaddes Emanet'in bu noktada olduğunu ifade edelim. Yine burada gördüğünüz gibi İslam açısından oldukça önemli emanetlerde görevliler eşliğinde vatandaşlara burada sergileniyor. 13 Eylül'e kadar açık olacak bu sergi, Mukaddes Emanetler sergisi ve yapımı da aslında Kur'an-ı Kerim'in yazımı da oldukça kolay değildi, zor oldu. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve 1,5 kilogram is mürekkebi kullanıldı sadece. Sayfalarında 180 gram birinci hamur kağıt tercih edildi. Kağıtların hazırlanışında geleneksel yöntemlerden yararlanıldı. Özel yumurta akıyla hazırlandı ve 150 koli yumurta kullanıldığı da yapılan açıklama arasında. Ön ve arka kapakları ceylan derisiyle kaplanırken kapaklarında da yine Kahramanmaraş'ın dokusunun da yansıtıldığını ifade etmemiz gerekir ki tabi şu anda bu noktada vatandaşlar özellikle sabah saatleri itibariyle yoğun ilgi gösteriyor. Hala da gelmeye devam edenlerin olduğunu da ifade edelim. Salavatlar eşliğinde Mukaddes Emanetler bu noktada ziyaret ediliyor ki en çok ilgiyi de yine dünyanın ikinci en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'in gördüğünü de sizlerle paylaşmamız gerekir. Efendim hoş geldiniz. Evet, vatandaşlar da bu noktada ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bakın yoğunluk devam ediyor ama 13 Eylül'e kadar açık olacağını, Mukaddes Emanetleri vatandaşların ziyaret etmeye devam edebileceklerini sizlerle bir kez daha paylaşalım. Dünyanın ikinci en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i A Haber ekranı paylaşalım. Söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Kısa ömrüne sığdırdığı hizmetlerle görev yaptığı her şehirde iz bıraktı. Halkın gönlünde süper vali olarak yer aldı. Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 23 yıl geçmiş ama ona duyulan sevgi hala aynı. Tokat Belediye Başkanı olan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da babasının hatıralarını anlattı. Şimdi ekrana Recep Yazıcıoğlu'nun hikayesini getireceğiz. Allah'tan rahmet dileyerek bugünlük noktalayacağız.

0: sayılabilecek ömrüne çok şey sığdırdı o. Kişiliğiyle, yaşamıyla görev yaptığı kentlerde iz bıraktı. En önemlisi milletin gönlünü kazandı. O vali Recep Yazıcıoğlu'ydu. Vali bürokrasinin en tepesindeki isme deniyor. Ancak Yazıcıoğlu için durum farklıydı. O gücünü bürokrasiden değil halktan aldı hep. Evet valiydi ve evet bürokrattı. Ama sıra dışıydı. Bir düşünce, bir eylem adamıydı.
1: Ben şahsen başkanlık sistemini savunuyorum. Çünkü
2: Türkiye'de kuvvetler birliği var.
1: Yasama, yürütme, yargı iç içe girmiş.
0: Bir gün resmi bir törende takım elbiseleriyle görünüyordu. Bir başka gün bir nehirde rafting yaparken.
3: Eğer bir vali, bir idareci o dönem bu kadar terörün yoğun olduğu bir yerde bu kadar rahat ve özgür dolaşabiliyorsa işte vatandaşa güven telkin ediyor aslında. Vatandaş her onu gördüğü zaman insanlarda bir samimiyet. Evet, devletin valisi bizim yanımızda. İşte rahmetli insanların gönlüne böyle girdi, bu cesaretle girdi.
0: Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948'de Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. Babası medrese eğitimi almış bir alimdi. İlmi babasından aldı. Üniversiteyi Ankara'da hukuk fakültesinde okudu. Mezun olduktan sonra tam 16 yıl kaymakamlık yaptı. Başarısı Ankara'nın dikkatini kısa sürede çekti. Hakkında anlatılanlar dönemin başbakanı Turgut Özal'a kadar ulaştı çok geçmeden. Özal'ın talimatıyla valiler kararnamesine alındı. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren yaşı küçük diye itiraz etti. Kriz 6 ay sürdü. Recep Yazıcıoğlu henüz 36 yaşındayken Tokat'a vali olarak atandı. Rekor ondaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en renkli, en idealist, en genç valisiydi artık.
4: Genel anlamda Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili biz de yüksek sesle düşünenlerden biriyiz yani uygulayıcı olarak.
0: Yaşamı boyunca özellikle görev yaptığı yılların zorlu siyasi koşullarında deyim tam da yerinde ne gelene ağam dedi ne de gidene paşam. Ancak o yıllarda yani 90'larda devletin kendine biçtiği gömlek ona dar geliyordu. Sıkça eleştirdiği düzenin kurbanı oldu. Dolaşmadığı, sürülmediği yer kalmadı. Ve o zorunlu yer değişimleri sonucunda birileri için zararlı ancak Anadolu insanı ve kadim geleneği için hayati önem taşıyan fikirlerini yurdun her yanına işledi.
3: Korkusuz bir adamdır rahmetli. Hiçbir şeyden korkmayan ama en önemlisi Allah korkusu ve Allah sevgisi olan bir adamdır.
0: Siyasi kimliği olmadığı halde siyasilerden daha fazla tanınan bir kişiydi. Bunun temel nedeni de gittiği her yerde düşüncelerini açıkça ifade etmesi ve doğru bildiklerini kimseden çekinmeden uygulamaya koyması olmuştu.
5: Farklılıklar içinde beraber yaşamanın güzelliğini, mutluluğunu tadacağız. Tek tip insan, tek tip kafa ancak faşist sistemlerde olur. Herkes aynı düşüncede, aynı kalıplarda, aynı görüntüde, aynı hiza ve istikamette olacak diyemeyiz. Bunu diyenler vardır. Eskiden beri ta tek parti devrinden kalma anlayışlarla böyle tek tip kafa, tek tip toplum yaratalım denmiştir. Olmamıştır. Bunu komünist sistemler de yapmaya kalkmışlardır. Komünizm çökünce baktık ki olmuyor o işler. 70 yıl uğraştıkları halde tek tip kafa yaratamamışlardır.
3: En büyük özelliklerinden bir tanesi rahmetli samimi bir adamdı. Samimi insanları özlüyoruz. İçten insanları özlüyoruz. Rahmetli yapmacık bir adam değildi.
0: Bir vali düşünün. Herkesle konuşuyor ve cümlelerinde farklılık diyor. Beraber yaşamak diyor. Tek tip kafa faşizmdir diyor. Dar kalıpların içine girmedim. Dar kalıplar benim elimi, kolumu ve kafamı bağlamadı diye kendinden örnek veriyor. İşte o vali ve o sözler birilerinin canını sıkıyordu 90'larda.
4: Eğitim konusunda da böyle bir gelişmeyi işte kendi liderlerinden söylüyorum. Adam diyor ki böyle bir okul açılsa kimse buraya gitmez. Ama bu bir bahaneyi, bir görüntüyü elden alır. Sonra bu olduğu zaman hemen eşkıyalığında...
6: Çanakkale'de balıkçıların ağları yeni sezonda dolu geliyor. Özellikle palamut ve hamside yaşanan bolluk balık mevsimini de hareketlendirdi.
7: Deniz çok bereketli diyorlar. Yüzyılın balıkçılığı var diyorlar. Bakalım göreceğiz yani.
8: Yeni av sezonunda kasalar balıkla doldu, mezat hareketlendi. Çanakkale'de bu sezon özellikle palamut ve hamsi başı çekiyor. Balığın bol olması mezatta da hareketli saatler yaşatıyor.
9: Yeni av sezonu başladı. Balıkçılar denizlere açıldılar ve balıklar da balıkhaneyi şenlendirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinin bölgede avlanan balıklar balıkhaneye gidiyor işte. Görüldüğü gibi özellikle bu yıl hamsiyle birlikte palamutlar oldukça fazla miktarda geldi ve palamut da balıkçıların da en çok talep gösterdikleri ürün oldu.
10: Sezon yeni açıldı da ama kötü değil. Palamut oluyor. Palamut fena değil. Hamsi güzel. Hamsi çok bol çıkıyor. Sardalya biraz kıt azaldı. Sardalya pek yok.
8: Peki denizlerde bu yıl neden bu kadar balık var?
10: Deniz suyu falan uygun olduğunda havyar tutuyor. Tuttuktan sonra tabii balıklar büyüyor. Bu sene havyar tuttu denizde palamut. Ve bol yani şu anda iyi.
7: Halkımız bu sene bol bol palamut yer. Arkasından çinekop var diyorlar, bol lüfer var diyorlar. Deniz çok bereketli diyorlar. Yüzyılın balıkçılığı var diyorlar. Bakalım göreceğiz yani. Ama biz de o yönde ümitliyiz yani.
6: Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun birçok noktasında orman yangınları çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
11: Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar birleşti. Yurdun birçok noktasında orman yangınları çıktı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kız Yusuflu köyündeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ve orman işçisi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

0: Adan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan yangına müdahale sırasında Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce'de de alevlerle mücadele vardı. Aydınpınar köyünde çalılık alandan yükselen alevlere itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edildi. Yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülen yangında çoğunluğu fındık bahçesi olan 25 dönüm alan zarar gördü.
1: Bu haberle birlikte bugünlük noktalıyoruz. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
14: Zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
3: Dünden cezanız abinizin önüne kadardı.
15: O ak kefen giydiyse bize de saltanat.

0: iflata düşer.
1: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
3: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
5: Sen gece sultanla beraber miydin?
0: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücünü artıracak yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı 5 büyük e-ticaret platformu ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında kadın kooperatifleri söz konusu e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek. Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca %0 olacak. Böylece kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Garanti
4: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 8 Eylül Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Ahmet Çelik Antalya'dan canlı yayında. Adana'nın Kozan ilçesinde de 2 noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Yapılan ilk iki tur oylamanın ardından seçim üçüncü tura kaldı. Kübra Tepeci İstanbul'dan canlı yayında. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması bugün yapılıyor. Ahmet Nazif Burak İstanbul'dan canlı yayında. İngiltere, Batı Şeria'da üretilen İsrail mallarına yaptırım uygulamayı planlıyor. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi parlamento seçiminden zaferle çıktı. Aşırı sağın yükselişine karşı Avrupa hükümetlerinden tepkiler peş peşe geldi. Fatih Yılmaz Mannheim'den canlı yayında. Avrupa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi gündemde. Ömer Aydın Strasbourg'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. İlk iki turda adaylar yeterli oyu alamadı. Seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turun oyları da sayıldı ve son durumu A Haber muhabiri Kübra Tepeci'den alacağız.
1: Evet, üçüncü tur sonuçları da az önce elimize ulaştı. Hemen rakamlardan bahsedelim isterseniz. 42 oy kullanılmıştı. Cumhur İttifakı'na 23 oy geldi. CHP Yeni Parti'ye 19 oy geldi. Geçersiz oysa yok. Üsküdar'da 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesi vardı. 21'de Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyordu. Aslında sayı olarak 42 idi. Üçüncü turda ise CHP Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy daha gelmiş oldu. Şimdi ise çoğunluk sağlanamadığı için aslında Cumhur İttifakı sayısı 24 olsaydı şu anda Cumhur İttifakı Üsküdar Belediyesi'ni almış olacaktı, kazanmış olacaklardı bu seçimi. Ama 23'e 19 geldi. Bu yüzden 4. tura kaldı. 4. turda ise en çok oy alan aday kazanmış olacak. Diğer turlarda neler olmuştu isterseniz onlardan bahsedelim. Aslında cumartesi günü seçim olacaktı. Üsküdar Başkan Vekili seçimi cumartesi günü yapılacaktı ama CHP tarafına meclis üyeleri katılım sağlamadığı için Salı günü 8 Eylül'e ertelenmişti. Bugün sabah 9.30 sıralarında içerideki işlemler tamamlandıktan sonra, yoklamalar alındıktan sonra oylama başlamıştı. İlk turda, birinci turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. 21 geçerli sayılmıştı. Bir oy geçersizdi. Dündar Ziya Gültekin yazılmıştı çünkü. Birinci turda CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya ise 20 oy verilmişti. 19 oy geçerli sayılmıştı. Bir oy geçersizdi. Kağıtta nokta işareti vardı. Böylece birinci turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı ve ikinci tura geçilmişti. Yani 31 olması gerekiyordu. O çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e bu kez 22 oy verilmişti. Aslında bütün turlarda Cumhur İttifakı hep önde ilerliyordu. Ardından ikinci turda hem CHP hem Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verilmişti. Geçersiz oy yoktu. İkinci turda da yine sonuçlar açıklandığında 42 kişi oy kullanmıştı. Cumhur İttifakı 22, CHP Yeni Parti 20, geçersiz ise 0 vardı. Üçüncü tura geçilmişti. Üçüncü turda da yine oylar açıklandı ve üçüncü tur rakamlarına baktığımızda 42 kişi oy kullanmıştı. Cumhur İttifakı 23, CHP Sibel Tan Çetinkaya'ya ise 19 oy verilmişti. Geçersiz oy yoktu. 24 olsaydı seçim aslında burada bitecekti ama 24 oy çıkmadığı için bu kez son tura geçildi. Dördüncü turda ise en çok oy alan kazanmış olacak. Seçim tüm hızıyla aslında bu noktada devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte Üsküdar Belediyesi'nde an be an yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Detaylar ortaya çıktıkça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızla

0: İran alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi. Bazı evler yandı. Bölgeye gidiyoruz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik son durumu aktaracak.
1: Evet, dün akşam saatlerinde yani saat 17 sıralarında başlayan yangın şu an itibariyle lokal olarak devam ediyor. Şunu söylemekte fayda var. Düne göre enerjisi, geceye göre enerjisi oldukça düşürüldü. Havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Kameraman arkadaşım Turan Konuk size yanan arazileri gösterir. İşte bu noktada alevler oldukça fazla hasara neden olmuş durumda. Yaklaşık 16-17 saat önce başlayan yangınla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasından bu noktaya itfaiye ekiplerinin takviye olarak geldiğini belirtmek isteriz. Şu anda az önce üzerimizden 3 uçak geçti. Bulunduğumuz nokta Aksu ilçesi. Hemen sağ tarafımızda Döşemealtı ve bulunduğumuz bu noktanın arka tarafında ise Kepez bölüm var. Yangın o iki ilçe sınırına kadar da dayandı. Oraya kadar da geçti. Şu an itibariyle lokal dumanları görüyoruz. Bulunduğumuz bu alanda etkiliydi yangın. Sabah saatlerinde buraya kadar yangın geldi. Bakın hemen şurada prefabrik bir ev var. Hemen kameraman arkadaşım Turan Konuk'tan rica edeyim. Bu evi göstersin. Gördüğünüz gibi bu ev şu an itibariyle kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde alevler buraya gelmişti. Bir anda çıkan rüzgarla birlikte alevler evi bu hale getirmiş durumda. Bölgede tedbir amaçlı olarak zaten evler boşaltılmıştı 3 mahallede ve boşaltılan yerlerden birisi de bu prefabrik evdi. İşte gördüğünüz gibi burada bulunan birçok malzeme de yanmış durumda. Ekipler bu alanda tabii ki söndürme çalışmaları yaptı ama burada için için yanma devam ediyor. İleride de yine için için yanma devam ediyor. Bir yandan söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Bir yandan da söndürülen bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor. İşte bakın yangının etkisiyle birlikte buradaki demir saçların ne hale geldiğini görmek mümkün. Kapı bakın alevlerin etkisiyle birlikte olduğu yerden kopmuş. Bölgede bazı evlerin zarar gördüğü bilgisini de paylaşmış olalım. Tabii ki bakın şu noktada alevlerin ne kadar etkili ve yüksek olduğunu göstermekte fayda var. Bakın artık buradaki camların şekli bile artık o alevlerin sıcaklığından camı eğri büğrü hale getirmiş durumda. Bölgede çok sayıda ev var. Onlar boşaltılmıştı. Hemen ileride zaten seralar vardı. İşte o seralara bu alevlerin sıçramaması için, iş yerleri vardı sıçramaması için büyük mücadele ettiler. İtfaiye ekipleri aslında dün geceden bu yana bazı evlerin bulunduğu noktalarda önlemler aldılar. Fakat bazı alanlarda ise gördüğünüz gibi evlerin, prefabrik yapıların yandığını söyleyebiliriz. Oldukça fazla bir alev vardı sabah saatlerinde. Büyük ağaçlar da vardı etrafında. Burayı artık gördüğünüz gibi Tunağan Konuk da gösteriyor etrafını. Oradan sıçrayan alevlerle birlikte burası bu hale gelmiş durumda. Bakın yine burada da gösterelim. Bakın o alevlerin şiddetinden bakın camlar gördüğünüz gibi su gibi akıp gitmiş. İşte yangının ne kadar korkunç olduğunu gösteren manzaralardan birisi. İşte burası da bir cam bölümü. Burada da camlar erimiş, tuz buz haline gelmiş. Yine bu bölümde olan saçlar, prefabrik evin etrafını saran saçlar da alevlerin şiddetinden şu an itibariyle gördüğünüz gibi kırılmış ve büzüşmüş durumda. Bölgede çok sayıda ekip var. Bunu söylemiştik. Çok sayıda araç var. Bir yandan da vatandaş da var. Vatandaş da yangının çıktığı ilk dakikadan itibaren ekiplerle birlikte buraca mücadele ediyor. Bir yandan da şunu söyleyelim. Bu bölgede çıkan yangına Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMO'lar da buraya sevk edildi. TOMO araçlarında bu bölgede yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı bilgisini paylaşalım. Bakın yangının gittiği noktadan yaklaşık olarak 3-4 metre sonra o noktada seralar var. İşte seralara sıçramaması için ve orada olan iş yerlerine sıçramaması için büyük önlemler alındı. Alınan önlemlerin ardından oraya sıçramadığını belirtelim. Şu an itibariyle hem havadan hem de karadan mücadele devam ediyor. Ateşin o şiddeti, enerjisi düşürülmüş durumda diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için başvuru tarihi belli oldu. kabine toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, ilk kura'nın Ekim ayında çekileceğini duyurdu.

0: Yarısı Bizden kampanyasının süresi de 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.
1: Buyurun. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız.
2: İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasının süresinin Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
1: Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Erdoğan isim vermeden İsrail'i uyardı.
1: Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
2: Girne ve Silivri'deki gemi kazalarına değindi.
1: Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor.
2: Petrol fiyatlarındaki yükselişe değindi, Hürmüz çözülmedikçe fiyatlar düşmez mesajı verdi.
1: Dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
0: MHP, Türkiye'nin düşen doğurganlı kızına ve yaşlanan nüfus yapısına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin nüfus vizyonu raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda nüfus artış hızındaki gerileme milli beka sorunu olarak değerlendirildi. Doğumları teşvik etmek amacıyla 11 maddelik politika paketi önerildi.
3: Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişim siyasetin gündemine taşındı. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden sorumlu birimi, doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfusun yaşlanmasına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin Nüfus Vizyonu başlıklı raporu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sundu. Raporda Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken 2025'te 1,44'e gerilediğine dikkat çekildi. Nüfusun yenilenme seviyesi kabul edilen 2,10'un altında seyreden doğurganlık oranının yanı sıra nüfus artış hızındaki yavaşlama ve yaşlanma eğiliminin de uzun vadeli risk oluşturduğu savunuldu. Raporda doğurganlığı arttırmak amacıyla 11 maddelik politika paketi önerildi. Öneriler arasında analık sigortasının uzun vadeli sigorta kapsamına alınması ve annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre düşürülmesi de var. MHP 3. çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneği verilmesini, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisiyle elektrik, doğalgaz, su ve internette %50 indirim uygulanmasını da öneriyor. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma

0: modellerinin kalıcı hale getirilmesi ve çocuk beziyle mamanın ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilmesi de öneriler arasında yer alıyor. MHP bu adımların ailelerin çocuk sahibi olma kararlarını ekonomik açıdan desteklemesi ve Türkiye'nin uzun vadede daha genç ve sürdürülebilir bir nüfus yapısına kavuşmasını hedefliyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Bu davalar ayrıdır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adaylığına ise yeşil ışık yaktı.
2: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi.
2: Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı. Bitti, bu kadar.
0: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde mutlak butlan davası da vardı. Parayı alan da veren de CHP'li dedi.
2: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Evet, o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Evet. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir, siyasi bir olaydır. Bunlar yalan söylüyorlar. Bir de söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Gidin yeni bir kurultay yapın.
0: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
2: Açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar? Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa, cebine koysa bu partide işi yoktur. Bir genel başkana hakaret edemezsin. Hakaret edenlerin kulağından tutulup atılması lazım. Ben attım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum, partiden attım.
0: Yeniden genel başkan adaylığına yeşil ışık yaktı.
2: Hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
0: CHP tabanının yerinde durduğunu ve altı oka gidip mührü basacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP bölündü gerçeğini ise görmezden gelmedi.
2: Parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
0: Ve dış politika. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Suriye'de başarılı olduğunu söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır bu. Orta Doğu'ya huzuru getirecek, barışı getirecek. O sorunların çözümünde de baş aktörü olarak ortaya çıkan bir Türkiye'yi kim istemez? Hepimiz isteriz.
1: Türkiye'nin yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik yürüttüğü diplomasi ve güvenlik trafiği sonuç vermeye başladı. 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 kişi Türkiye'ye getirildi. Bu rakam son 5 yılın aynı dönem ortalamasının 6 katını aşarken iade edilenlerin 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu bildirildi.
0: Türkiye'nin yurt dışına kaçan ve uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik sınır ötesi takibi hız kazandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından özellikle komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleriyle güvenlik alanındaki temasların arttırılması firarilerin Türkiye'ye iadelerine de yansıdı. 2021-2025 yıllarının 1 Ocak-31 Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişi sayısı yıllık ortalama 107 olarak gerçekleşirken 2026'nın aynı döneminde bu sayı 657'ye ulaştı. Böylece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen iadeler son 5 yıl ortalamasının 6 katını geçti. 2025'in ilk 8 ayında 37 ülkede yakalanan ve haklarında

0: Kırmızı bülten bulunan ya da uluslararası seviyede aranan 214 kişi Türkiye'ye iade edilmişti. Bunlardan 70'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlenmişti. 2026'nın aynı döneminde ise 44 ülkeden getirilenlerin sayısı 657'ye çıktı. İade edilenlerden 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi. Böylece Türkiye'ye getirilen firarilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207 artarak 443 kişi oldu. İade trafiğindeki artışta suçluların yoğun olarak kaçtığı ülkelere yönelik doğrudan temaslar da etkili oldu. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelerin güvenlik ve adalet makamlarıyla kurulan işbirliği sayesinde yakalama ve iade süreçleri hızlandı. Türkiye'nin talebi üzerine uluslararası seviyede aranan kişiler için de çalışmalar sürüyor. 2026'nın ilk 8 ayında 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı. Güncel verilere göre Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor. Türkiye, başka ülkelerin aradığı suçlulara yönelik operasyonlarını da sürdürüyor. 2025'in ilk 8 ayında 48 ülke tarafından aranan 372 kişi Türkiye'de yakalanırken 2026'nın aynı döneminde sayı 409'a yükseldi. Bu yıl yakalananların 90'ının organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Aranan kişilerin 53'ü farklı ülkenin çıkardığı kırmızı bülten veya difüzyon kararları kapsamında yakalandı.
1: İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklamaya hazırlanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alparslan Düven'de.
2: Can Okunar, İngiltere hükümeti bugün Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticaretin yasaklanacağını duyurmaya hazırlanıyor. Bölgeden gelen mallara uygulanacak yaptırımların İngiltere Başbakanı'nın Temmuz ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği en önemli dış politika müdahalelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Fakat bu yaptırımların tabii ki sadece bir ders niteliğinde olacağını, gerçek anlamda bir yaptırım olarak değerlendirildiğini de söyleyemeyiz açıkçası. Tabii bu duyuru İsrail'den şimdiden sert tepkileri almaya da başlamış durumda. Biraz önce İsrail Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve İngiltere'yi neredeyse tehdit edercesine çok büyük bir yanlış hesaplama diye nitelendirdi ve bunun yanı sıra hem İngiltere hem İsrail hem de Amerika'dan da İngiltere'ye yönelik sert tepkiler var. Tehditler diyebileceğim nitelikte açıklamalar var. Diğer yandan insan haklarını düzenli olarak çiğnemesiyle ünlü olan İsrail Emniyet Bakanı olan Itamar Ben-Gvir, İngiltere kontrolünde ancak Arjantin'in hak ilan ettiği Falkland Adaları konusunda Arjantin'e destek çıkma çağrısını yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise geçtiğimiz hafta Londra'nın iki devletli çözümün yok edilmesine göz yummayacağını ve harekete geçeceğini belirtmişti. Miliband, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerini ve İsrail hükümetinin bölgenin ev... Sorry bana. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okunar.
3: Merhaba.
1: Almanya'nın Rusya başkonsolosluğunu kapatması sonrası Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyut kazandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya yine savaş istiyor dedi. Misilleme olarak Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluğu kapatıldı.
4: Almanya'nın Moskova'ya yönelik yeni tedbirlerine sert tepki gösterdi.
5: Concept. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır.
4: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'daki havalimanında bulunan İHA üzerinden Rusya'yı suçlayan Berlin'i hedef aldı.
5: Bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı.

0: Almanya, Rusya'nın Bonn başkonsolosluğunu kapatmış ve Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerine de son vermişti. Lavrov, Berlin'in bu tutumunu 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'sına benzetti.
1: Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
0: Rus Dışişleri Bakanı Avrupa'nın Nazi geçmişini de gündeme getirdi.
1: Avrupa kendini Nazi yönetimi altında buldu ve nüfusunun ezici çoğunluğu Nazi yönetimine boyun eğmekle kalmadı, Nazizmin yanında bize karşı savaştı.
0: Öte yandan Rusya'dan Almanya'ya konsolosluk misillemesi de geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun kapatılacağı duyuruldu. Faaliyetlerini sonlandırması için 18 Eylül'e kadar Almanya'ya süre verildi.
2: Almanya'da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı parti AfD'nin son eyalet seçiminden birinci çıkması endişelere neden oldu. AfD'nin yükselişiyle Almanya'da acaba neler değişecek? Almanya'da yaşayan göçmenleri hangi tehlikeler bekliyor? Ayrıntılara haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
3: Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'te rekor oranda bir oy alması sadece siyasetin değil Alman ekonomisinin geleceğini de tartışmaya açtı. Aşırı sağın bu kadar güçlenmesi ve genel seçimlerde iktidar olma ihtimali Alman ekonomisi için ne anlama geliyor? Şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor. Alman iş dünyasından gelen mesaj çok net. En büyük risklerden bir tanesi iş gücü. Almanya zaten ciddi nitelikli çalışan sayısıyla açığıyla karşı karşıya. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre 2029'a kadar toplam 723 bin nitelikli iş gücü açığı oluşabilir. Uzmanlara göre bunun temel nedenlerinden bir tanesi milyonlarca kişinin emekli olacak olması önümüzdeki yıllarda ve bu emekli olan kişilerin yerine genç çalışanın sisteme yeterince katılmaması. İşte tam bu noktada göç politikası kritik hale geliyor. Ekonomi uzmanları Almanya'nın açığını kapatabilmek için yurt dışından nitelikli çalışanlara ihtiyacı olduğunu özellikle vurguluyor. AfD'nin sert göç politikası ise iş dünyasında kaygı yaratıyor. Ekonomi çevreleri nitelikli göçün azalması, yabancı yatırımların gerilemesi ve Almanya'nın uluslararası cazibesinin zayıflaması halinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. AfD'nin daha sert göç ve sınır politikaları özellikle düzensiz göçmenler ve halen oturum statüsünde sorun bulunan kişiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir. Ama diğer burada uzun yıllardır oturan, oturumu halen geçerli olan kişiler için hemen bir sınır dışı işleminden söz edilemez. Çünkü hukuki olarak zaten bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Asıl soru şu, Almanya ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yabancı iş gücünü ülkeye çekmeye devam ederken göç konusunda seçmenin artan tepkisini nasıl yönetecek? Saksonya-Anhalt'taki seçim gösterdi ki bu artık sadece bir göç tartışması değil. Almanya'nın ekonomik geleceğini, iş gücü piyasasını ve siyasi dengeleri belirleyecek büyük bir mücadele diyelim. Can Okanar, sözü tekrar size bırakalım.
2: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması yapılıyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karara bağlanması bekleniyor. Davayı A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip ediyor.
4: Bakırköy Adalet Sarayı'ndayız ve bulunmuş olduğumuz noktada şu an için Atlas Çağlayan duruşmasına bir ara verilmişti. Saatler 12.30'u gösterdiği zaman ve o andan bu ana kadar şu an için artık sanık ve beraberinde tanıklarında ve yine aynı zamanda Atlas Çağlayan'ın ailesi ve avukatlarının da şu an için o konferans salonuna davanın duruşmanın görülmüş olduğu o konferans salonuna doğru geçtiklerini belirtelim ve önümüzdeki dakikalar içerisinde, önümüzdeki saat ve dakikalar içerisinde duruşmayla alakalı, Atlas Çağlayan cinayetiyle alakalı bir kararın çıkması bekleniyor. Burada şunun altını çizelim, sabah saatlerinden bu yana Atlas Çağlayan'ın annesi dahil olmak üzere burada çok sayıda kişi bulunuyordu Atlas Çağlayan'ı desteklemek için ve bu kapsamda da şu an için o duruşmanın görüldüğü konferans salonunun önünde oldukça kalabalık olduğunu hatırlatalım. Bir önceki duruşma 9 Haziran günü gerçekleştirilmişti ve 9 Haziran'da savcı mütalasında Efe Çekli için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Bu kapsamda da

Şu an için mahkeme heyetinin vereceği karar bekleniyor. Bugün içerisinde bir karar çıkması bekleniyor ve bu çıkacak kararla birlikte elbette merak edilen konulardan birisi Efe Çetin'in ne kadar ceza alacağı ve beraberinde de yine kendisine yardım ettiği iddia edilen kişilerin, soruşturma kapsamında ismi geçen kişilerin, bu konuda Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'nün de bir açıklaması oldu sabah saatlerinde. İştirakçilerin de sanık olarak yargılanması taleplerinin olduğunu belirtmişti. Onların olası bir ceza alma ihtimali noktasında ne kadar ceza alacakları yine o kararla birlikte açıklanacak. Gülhan Ünlü'nün, yani Atlas Çağlayan'ın annesinin de yine bugün burada oldukça üzgün şekilde olduğunu söylemek mümkün. Kendisini desteklemek için ve Atlas Çağlayan'ı desteklemek için buraya gelen yüzlerce kişi olduğunu da hatırlatmış olalım. 14 Ocak gününde akşam saatlerinde Güngören'deki bir kafenin girişinde gerçekleşmişti o kavga ve tartışma ve ardından o tartışmada ne yazık ki 16 yaşındaki Atlas Çağlayan kendisinden yaşça küçük 14-15 yaşlarındaki bir kişi tarafından, Efe Çetin tarafından bıçaklanarak hayattan koparılmıştı ve bunun üzerine de o sürecin üzerinden 9 Haziran'da ilk dava görülmüştü. İlk davada sanıklar dinlenilmişti, tanıklar dinlenilmişti ve ailenin talepleri dinlenilmişti. Bu kapsamda görülen son dava, yani bugün gerçekleştirilen bu duruşmada da yine aynı şekilde sanığın savunması ve avukatının savunması dinlendi. Bu noktada sanık kendisiyle alakalı pişmanım ifadesini verdi ve yaşanılan bu olayla alakalı da pişmanlık duyduğunu ve bu pişmanlığı sebebiyle de cezasını indirime gidilmesini talep etti. Aile ise, Atlas Çağlayan'ın ailesi ise bu durumla alakalı bu talebin reddedilmesi yönünde isteklerini dile getirdi. Avukatının da açıklamaları oldu. Avukatının açıklamaları da yine olayla alakalı cezai indirimin talep edilmesi yönündeydi. Elbette artık dakikalar kaldı. O kararla alakalı bizler de yine bu noktadan haber ekranlarından karara dair en detaylı incelemeleri yine bu noktadan aktarıyor olacağız. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde saatler 2-2.30 gösterdiği takdirde o kararın açıklanmış olma ihtimalini şu an değerlendiriyoruz. Ve bu kapsamda içerisinde bugün en geç ihtimalle o kararın açıklandığını ve o karara göre de Atlas Çağlayan'ın katilinin ne kadar ceza aldığını yine bu noktadan aktarıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: Ahbap Derneği'nin Kocaeli'ndeki depolarında çadırdan yatağa çok sayıda yardım malzemesi tespit edilmişti. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz şimdi o depoda ve sözü kendisine bırakıyoruz.
1: İyi yayınlar dileyelim. Şu anda Kocaeli Derince'de bulunan Çavuşlu Mahallesi'nde Ahbap Derneği'nin deposundayız. Burada 6 Şubat depreminden sonra depremzedeler için toplanan yardımların muhafaza edildiği düşünülüyor. Ancak muhafaza edildiği diyoruz tabii ama ürünlerin birçoğu da kullanılamaz durumda. Şu anda kameraman arkadaşım dışarıda bulunan araçlardan bir tanesini size gösteriyor. Ben de içindeki malzemeleri hemen size aktaracağım. Şöyle aracı açayım. Burada aslında birçok endüstriyel malzeme, mutfak malzemeleri bulunuyor. Çay makinesinden ocaklara, tencerelere, işte karıştırma malzemeleri. Aslında burada depremzedelerin işine yarayabilecek birçok malzeme var diyebiliriz açıkçası. Yani araçların üzerinde de iyilik mutfağı yazıyor. Ancak iyilik mi yapıldı yoksa yapılan iyilikler sömürüldü mü? O konu hakkında açıkçası çok da bir yorum yapamıyorum. Şimdi yavaşça deponun içerisine doğru giriyoruz. Kameraman arkadaşım da diğer araçları size gösterirken ben de hızlıca deponun içerisine giriyorum şu anda. Deponun içerisinde yaklaşık olarak şu anda net bir sayı belirtemiyorum ama yani onlarca, yüzlerce elektrikli bisiklet var. Bu elektrikli bisikletlerin açıkçası afet bölgesinde araçların geçemediği yerlerden bisikletlerin geçtiğini, depremzedelere, afetzedelere ilaç, yiyecek, içecek, su özellikle taşımak için kullanıldığını tahmin ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok bisiklet. Tabii bunların gönderilmemesi de o sırada afet bölgesinde nasıl bir sorun yarattı? Bu konu hakkında da maalesef ki bir şey söyleyemiyoruz. Tabii afet depremzedelerin o zamanki durumlarının da bunlara oldukça ihtiyaçları olduğu bir dönemde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi deponun ilerleyen yerlerine doğru devam ediyorum. Yan taraftaki depoya geçiyoruz hızlıca. Burada gördüğünüz gibi bu paketlerin içerisinde bunlar aslında soğutmalı. Hem sıcak tutan hem soğuk tutan malzemeler. Yani ilaçların bozulmaması için, yiyecek içeceklerin bozulmaması için kullanılıyor.

0: Kullanılan malzemelerde. Şimdi hemen yan depoya girdiğimizde buradaki bisikletlerin devamını gösterecek kameraman arkadaşım size. Aynı şekilde aslında burada birçok bisiklet bulunuyor. Az sonra gireceğimiz depoda da, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama, çocuk bisikletleri, özellikle yani çocukların yüzünü güldürmek için belki bir tebessüm oluşturabilecek malzemelerin bile gönderilmediğini söyleyebiliriz. Bakın burada çocuk bisikletleri sıralanmış durumda. Yani 6-7 yaşlarındaki çocuklar, 10 yaşlarındaki çocuklar buradaki ürünlerle aslında belki biraz da olsa acılarını hafifletemezdik ama biraz da olsa yüzlerinde tebessüm oluşturabilirdik. Hemen burada bulunan malzemeler de kutularda da Ahbap Derneği'nin, şurada plaketleri görüyorsunuz ama onların içini göstermek istemiyorum açıkçası. Burada da Ahbap Derneği'nin belgeleri, aslında ofislerinde bulunan malzemelerin buraya taşındığını düşünüyoruz. Hemen geldiğimizde deponun devamında afet bölgesinde demirlerin, taşların kesilebileceği, aslında yine afet zedelere çokça yardımı olabilecek malzemelerin burada tutulduğunu, istiflendiğini görüntülüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bazı iş makineleri. Onun dışında şurada dolapta göstermem gerekirse bir sürü telsizler bulunuyor. Biliyorsunuz çok fazla hat problemi, çekmeme problemi yaşamıştık. Bu bas konuş telsizler, aslında birçok model var burada. Bu bas konuş telsizlerin de deprem bölgesinde çok kullanışlı olabileceği ama yeniden bahsetmek gerekirse gönderilmediğini tekrardan belirtmek istiyorum. Şuraya geldiğimiz zaman burada bir sürü akü bulunuyor. Dediğim gibi elektrik problemi oldukça yaşamıştık deprem bölgesinde. 6 Şubat depreminden sonra burada onlarca akü, onlarca elektrik malzemeleri bulunuyor. Yine geldiğimizde burada beyaz eşyaları görüntülüyoruz. Ofis malzemeleri, işte ileride aslında Türkiye'nin ve dünyanın aslında dört bir yanından gönderilen yardımların burada çürümeye göz yumulduğunu görüyoruz. Tekrardan son olarak bahsetmem gerekirse 6 Şubat depreminden sonra Ahbap Derneği'ne gönderilen yardımların burada tutulduğunu ve aslında çürümeye bırakıldığını tekrardan söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde alkollü iki kişi taksi durağındaki şoförleri darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler gözaltına alındı.
2: Taksi durağına gelerek araç istediler. Araç yok cevabını alınca şoförleri darp ettiler. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesinde kayda alındı. Bir taksi durağına gelen iki kişi durakta bulunan şoförlerden araç istedi. Şoförler durakta araç bulunmadığını, istirahat ettiğini söyledi. İddiaya göre iki şahıs alkolün etkisiyle ayakta zor duruyordu. Bir anda gözleri döndü. Şoförlere saldırmaya başladılar. Şoförlerden birisi sopayla kendisini korumaya çalıştı. İki şoför de tekme ve yumruk darbelerinin hedefi oldu. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Olayın ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Taksi şoförlerini darp eden iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
1: Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorunu için köy sakinleri el ele verdi. Muhtarın çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar imece usulüyle köye su getirdi.
3: İmece usulü köye su getirdiler. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi. Ana su hattının yenilenmesi için imece usulüyle çalışmaya başlandı.
4: Kentlerimizden Allah razı olsun. Allah muradlarını versin.
3: Dağ bölgesine ulaştırılan ana hat borularının nakli köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla yapıldı.
4: Tamam abi, kurtardı.
3: Köy halkının imece usulü çalışmasıyla su sorunu giderildi.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup yazarak 15 yaş altına sosyal medya yasağının Avrupa genelinde uygulanmasını talep etti. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Ömer Aydın'dı.
5: Canakanar, bugün OECD PISA raporu yayınlandı. Eğitimde son 3 yılın 91 ülkenin karşılaştırıldığı bir rapor ve bu raporda Fransız öğrencilerin Fransa'da eğitim sisteminin şimdiye kadarki yapılan ölçümlere göre en kötü durumda olduğunu gösteriyor. Uzmanların yaptığı açıklamalar söz konusuydu. Daha önce de bu açıklamalar doğrultusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğrencilerin, gençlerin gençlerin eğitimde başarısız olmasını bir felakete doğru gidişatın nedeni olarak sosyal medyayı, yapay zekayı göstermişti ve bu nedenle de geride bıraktığımız aylarda Fransa hükümeti bir kanunu oylamıştı. 15 yaş altı gençlere, çocuklara sosyal medya yasağının getirildiği açıklanmıştı. Fransa Anayasa Mahkemesi bu yasayı bir bölümünü geri çevirdi. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, senin de söylediğin gibi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup yazarak yasağın 15 yaş altı sosyal medya yasağının tüm Avrupa genelinde uygulanması çağrısı yaptı. Acil bir şekilde, çok acil bir şekilde tüm Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkesi üyesi ülkelerdeki çocukların, gençlerin korunmasının gerektiğini belirtti. Altını çizdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Tabii Avrupa Birliği'nin de, Avrupa Komisyonu'nda bu yönde bir hazırlığı söz konusu. Von der Leyen yazdan önce yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini ve yaz sonrasında bu uygulamanın, yeni düzenlemenin masaya yatırılacağını, çıkarılacağını açıklamıştı. Avrupa Komisyonu 15 değil 13 yaş altına tamamen yasak getiriyor, getirmeyi hedefliyor. 13-18 yaş arasında ise kademeli olarak sosyal medya girişleri, sosyal medya yasakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrı, 15 yaş altına sosyal medya yasağı, Avrupa'nın farklı ülkelerinden de olumlu yönde yanıt buldu diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Yargıtay 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebini işçinin rızasıyla izin kullanıldığı gerekçesiyle reddetti. Karar yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor.
6: Bence işçi uyanıklık yapmış olabilir. Önce öyle ihtiyacı var, öyle kullanmıştır. Bugün de iş doğruya geldi de ya ben nasıl edeyim de bir zarar vereyim moduna geçmiş olabilir.
7: Ben ikiye bölüyorum. Yani 10 gün yazın, 10 gün kış olmak üzere ikiye bölüyorum.
8: 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebi Yargıtay'dan döndü. Karar emsal niteliği taşıyor.
9: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme işçinin kendi talebi ve rızasıyla 10 günden az sürelerle kullandırılan yıllık iznin haklı fesih olmayacağına hükmetti.
8: Karar bir işçinin açtığı dava üzerine verildi. İşçi yıllar boyunca yıllık izinlerinin kısa sürelere bölündüğünü ileri sürdü. İşlerin yoğunluğu gerekçesiyle izin taleplerinin reddedildiğini savundu. Kullanamadığı izinler nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Meclis Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
10: Haftadan sonra İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca yine Irak Merkezi Hükümeti'nin devlet otoritesini ve egemenliğini sağlamak konusundaki attığı adımları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Meclis Başkanı Halbusi'nin heyetinin teşkil edilmesi de Irak'ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. Neredeyse Irak'taki bütün grupların etnik, dini ve

de bir farklılıklara sahip olarak bugün ağırladığımız heyetin içerisinde yer almış olmaları bizim için de her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündedir. Bu Irak'ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İki ülke arasında fevkalade önemli meselelerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsine her iki tarafta olumlu bir şekilde yaklaşıyor. En başta ikili ticaret hacmimizin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı, yine aynı şekilde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi şekilde bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin Maarif Vakfı vasıtasıyla Irak'ta yönettiği okulların sayısının artırılması, TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerinde kalkınma projelerine destek verme iradesi yine heyetle birlikte, Iraklı heyetle birlikte paylaşılmıştır. Türkiye burslarından istifade eden Iraklı gençlerin, evlatlarımızın sayısının da artırılmasını bu konuda gündeme getirdik. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, özellikle Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya'yla bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak. Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk. Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin. Böylece kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil. Halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir ki birleşen dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ikinci önemli mesele projemiz ise diğerlerinin yanında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 Ağustos gününde 467 milletvekilinin oyuyla Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun yasalaşmış oldu. Teklif yasalaşmış oldu. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk aslının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. İsimlerini tek tek saymak istemiyorum. Ama çok sayıda örgütün Irak'ın da başına bela olduğu, Irak halkına da ne kadar büyük zulmettiğini hep beraber biliyoruz. Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak
ve inşallah terör

0: Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir asır evvel bir beraber ve kardeşçe yaşayan coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Bir asır evvel Sykes-Picot anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Tekrar değerli kardeşim Halbusi'ye ve değerli Iraklı milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu ziyaretin karşılığında biz de iade-i ziyarette bulunarak güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı buluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşerrefna bikum, selimet akdamekum.
1: Allah, şükran cezilen. الأخ معالي رئيس مجلس الأمة الأستاذ نعمان لتوجيه الدعوة لي والأخوة وفد مجلس النواب العراقي لزيارة الجمهورية
2: التركية meclisinden milletvekiliyle birlikte burada birlikte olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün konularımız
3: ajansım bugünlükte bu kadar. Esen kalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türkiye'nin toryum kaynakları geleceğin nükleer teknolojilerinde yakıta dönüşecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ta Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat saptı imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecek. Hedef toryum bileşiklerinin nükleer yakıt standartlarına uygun şekilde yerli imkanlarla üretilmesi. Yapılan mutabakatta yerli sanayi, araştırmacılar ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Gözde tek kurşunla
13: mısın? Hemen oraya, hemen oraya. Çabuk.
12: Sen hayatımı kurtardın. Yanımda kalır mısın?

0: Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
9: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2005

0: Access 25 yaşında.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Reklam. A Haber Radyo.

A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Mısır'da gerçekleştirilen gösteriler kapsamında gökyüzüne yükselen Türk yıldızları akrobatik

Babası Timimiz dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır piramitlerinin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Biz de şimdi o anları ekranlarınıza taşıyacağız. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısır halkını selamladı. Savunma Bakanlığı paylaşımında bu görüntüler yapay zekanın değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür.

0: Evet, bir son dakika gelişmesini de bir süredir ekranlarınıza yansıtmaktayız. Atlas'ın katilinin yargılandığı davada cevabı merak edilen soruda yanıt buldu diyebiliriz. Katile 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. En üst sınırdan verilen bir hapis cezası bu. Detayları alacağız. Ahmet Nazif Vural telefon attığımızda. Söz sende Ahmet Nazif.
1: Alo, evet, bundan hemen bahsedelim. Şu an anne Gülhan Ünlü'nün bir açıklama yaptığını belirtelim. Anne Gülhan Ünlü şu an Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde kararın açıklanmasının sonrasında hemen bu noktada açıklama yapıyor ve bu noktada aslında en çok bahsettiği konu 21 yıldan bahsediyorduk. Bir önceki duruşma odada savcının mütalasında vermiş olduğu talebi aslında buydu. 21 yıldır mahkeme heyeti 18 yıl 6 ay, 14 yıl 9 ay ve 3 yıl 9 ayın birleşimi şeklinde 18 yıl 6 aylık kesinleşmiş hapis cezasına karar kıldı. Şu an için ailenin açıkladığı aile bir yandan açıklama yapmaya devam ediyor. 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 gün 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan ceza verildi. Başsavcılık tarafından açıklanan bilgiler şu an için bu yönde. Hatırlatalım tekrar, bugün burada sabah saat 10 itibariyle duruşmayla alakalı ilk beklentiler başlamıştı. Saat 11'de başladı o süreç ve o duruşma. O duruşmada saat 12.30'da ara verildi ve ara verilmesinin ardından da bulunduğumuz saat dilimi itibariyle karar çıktı. Son sözler dinlenilmişti saat 12.30 bir aralığına kadar ve o 12.30'daki aradan sonra yeniden duruşmada karar çıktı. 18 yıl 10 ay, tekrar hatırlatmış olalım. Elbette biz de işin sıcağı sıcağına en net bilgi verebilmek adına tam olarak her şeyi kesinleştirmeye çalışıyoruz. Şu an için elde ettiğimiz bilgi, 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 gün 6136 sayılı kanun muhalefet suçundan toplamda 18 yıl 10 aylık bir bu noktada karar çıktı. Tekrar hatırlatmış olalım, anne Gülhan Ünlü bir noktada şu an burada Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde açıklamayı yapıyor. Kendisinin oldukça üzgün olduğunu belirtelim. Atlas Çağlayan'ın katilinin almış olduğu o ceza ile alakalı da şu an kendisi bu noktada cezadaki indirimi haklı bulmadığını dile getiriyor. Hatırlatmış olalım. Tekrar hatırlatılan suçlamaları: 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 gün 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan ceza verildi ve toplamda 18 yıl 10 aylık bir ceza var. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. 14 Ocak'ta gerçekleşmişti o fazil olay ve 14 Ocak'ta ne yazık ki 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayattan kopartılmıştı. 15 yaşındaki bir çocuk tarafından. Bunu hatırlatmış olalım ve şu an için bu noktada anne Gülhan Ünlü'nün açıklama yaptığını ve 18 yıl 10 aylık bir ceza alınmış olduğunu hatırlatalım. Şu an bizim bu noktadaki haber takibimiz sürüyor diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Atlas'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi ama en üst sınırdan bile ceza verilmiş olsa maalesef bu cezanın yatarı katil, cinayeti işlediği tarihte

0: 15 yaşının da altında olduğu için çok az, belki 4-5 yıl yatıp çıkacak. Ailenin de tepkisi buna, biz de detayları sizlerle paylaşmış olduk. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi için 4. tur oylama yapıldı. Kararın açıklanmasını bekliyoruz artık. Detayları A Haber ekibinden Kübra Tepeci aktaracak. Kübra, söz sende.
1: Evet, Banu'ya saniyeler sonra artık sonuç açıklanmış olacak. Şu anda 4. turun oyları tek tek açılıyor ve 4. turda en çok oy alan kişi seçilmiş olacak. Diğer turlarda rakamlar neydi isterseniz hemen bakalım. Şu anda tabii şunu belirtmiş olalım. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin önde. Bildiğim kadarıyla şu an tabii tam teyit edilmedi ama Dündar Ziya Gültekin'in 23, CHP'nin ise 19 oyları varmış. İtirazlar geliyor. Dündar Ziya Gültekin'in oylarıyla ilgili 3 itiraz gelmiş. Şu anda dediğimiz gibi saniyeler sonra son turun açıklanmasıyla birlikte kazanan belli olmuş olacak. Başkanlık vekiline alan belli olmuş olacak. Üsküdar Başkan Vekili seçimi aslında cumartesi günü gerçekleşecekti. 5 Eylül cumartesi günü olacaktı. Ancak CHP tarafından bir açıklama gelmişti. Katılmayacaklarını söylemişlerdi ve 8 Eylül salı gününe ertelenmişti. Cumhur İttifakı 21 sandalyeye sahipti. CHP ve Yeni Parti'nin 21 sandalyesi vardı. Toplam 42 meclis üyesi hali hazırda bu sabah geldiler ve oylarını kullanmaya başladılar. Birinci turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. 21'i geçerli sayılmıştı. 1 oy geçersiz sayılmıştı. Dündar Ziya Gültekin yerine Düdar Ziya Gültekin yazıldığı için. Birinci tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verilmişti. 19 oy geçerli sayılmıştı. 1 oy geçersiz sayılmıştı. Kağıtta yine noktalama işaretleri bulunuyordu. Böylelikle birinci turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci turda ise Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. İkinci turda CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verildi. Geçersiz oy yoktu ama yine 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için bu kez 3. tura geçilmişti. 42 meclis üyesi oy kullanıyordu. 3. tura geçildiğinde ise şunu belirtmiş olalım. 3. turda Dündar Ziya Gültekin'e 23 oy gelmişti. Cumhur İttifakı adayı. Bu kez Üsküdar'da 21 CHP ve Yeni Parti meclis üyesi varken 21'de Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunurken 3. turda CHP'li ve Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy daha gelmişti. Ve 3. turda CHP Yeni Parti'ye 19 oy geçmişti. Geçersiz oy yoktu. Ve son tura geçildi. 4. tura geçilmişti. 4. turda ise en çok oy alan aday seçilecekti. Şu anda hatta bilgilerimi tekrardan teyit ediyorum. 4. turda oylama sonuçları birazdan da resmi olarak açıklanacak. Son elime ulaşan verilere bakacak olursak 42 oy kullanıldı. Dündar Ziya Gültekin'e 23 oy geldi. Burada Sibel Tan Çetinkaya'ya 19 oy verildi geçerli olarak. Bazı itirazlar vardı. Ve şu anda son olarak dediğimiz gibi tam teyit edilecek. Sibel Tan Çetinkaya için 19 oy görünüyor ve sanırım şu anda Dündar Ziya Gültekin'in 21 oy geçerli. Dündar Ziya Gültekin 21 oy, 2 itiraz yapıldı. Ve Sibel Tan Çetinkaya için ise 19 oy geçerli sayıldı. Birazdan dakikalar sonra da tam olarak resmi açıklama yapıldıktan sonra şu an içeriden aldığımız bilgiler bu yönde. 4. tura baktığımızda 4. turda da Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in önde olduğunu görüyoruz. Burada zaten en çok oy alan kişi seçilecekti. Şu anda son elimize içeriden ulaşan verilere baktığımızda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in en çok oyu alarak Üsküdar Başkan Vekili seçiminde sanırım sonuçlar bağlandığında Üsküdar Başkan Vekili seçimindeki Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin olmuş olacak. Aslında bütün turlara baktığımızda Cumhur İttifakı adayı öndeydi. İlk turda 22 oy verilmişti. 21'i geçerliydi, 1'i geçersizdi. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 21 geçerli oy almıştı. Ve CHP ile Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı geçerli olarak. İkinci tur sonuçlarına baktığımızda Cumhur İttifakı adayı yine öndeydi. Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. Yine aslında CHP ve Yeni Parti'den oy atanlar oldu.

Çünkü 21 meclis üyesi, 21 meclis üyesi toplamda 42 meclis üyesi oy kullanmıştı ve ikinci turda da 22 oyla Cumhur İttifakı öndeydi. Sibel Tan Çetinkaya 20 oy almıştı ikinci turda. Üçüncü tura geçildiğinde rakamlar yine artarak devam etmişti. Kullanılan oy sayısı 42 idi. Cumhur İttifakı 23 oy almıştı. Dündar Ziya Gültekin, CHP'nin ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise üçüncü turda 19 oy almıştı. Geçersiz oy yoktu. Dördüncü turu bekliyordu herkes. Dördüncü turda en çok oyu alan aday seçilecekti. Ve son olarak içeriden elime ulaşan verileri paylaşıyorum. Dediğim gibi tam kesin olarak açıklanmadı ama içeriden takip ettiğimiz, elimize ulaşan verilere baktığımızda Dündar Ziya Gültekin için 21 oy geçerli. 2 itiraz yapıldı. Ve Sibel Tan Çetinkaya için ise 19 oyun geçerli olduğu söyleniyor. Tam olarak netleştikten sonra dediğimiz gibi başkan vekili de belli olmuş olacak resmi olarak açıklandıktan sonra. Üsküdar'da CHP ve Yeni Parti'den meclis üyeleri 21 kişiydi. Cumhur İttifakı'nın da meclis üyesi 21 kişi vardı. 42 meclis üyesi oy kullanmıştı bugün. Salt çoğunluğa ulaşılamadı 3. turda. 3. turda da 24 rakamı yakalanması gerekiyordu ve 24 değil 23 çıkmıştı. O yüzden 4. tura gidilmişti. 4. tur sonuçları da netleşmek üzere olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi şu anda elimize ulaşan bilgilere baktığımızda Cumhur İttifakı'nda 23 önde olduğunu ama iki oyun yine geçersiz olarak sayılardı. Sürekli şu anda yeni bilgiler geldiği için çok özür dileyerek ekleme yapıyorum. Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Dördüncü turda CHP Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy gelmiştir. Kullanılan oy sayısı 42. Cumhur İttifakı 23 oy almıştır. CHP Yeni Parti 19 oy almıştır. Resmi sonuç birlikte şu anda Dündar Bey'e, Cumhur İttifakı adayı Dündar Bey'e 23 oy geldi. CHP ve Yeni Parti'den ise 19 oy gelmişti. Elimize ulaşan resmi verilerle birlikte Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin şu anda vekil olarak seçildi. Cumhur İttifakı 23 oy aldı. CHP ve Yeni Parti 19 oy almıştı. Üsküdar'da dediğimiz gibi 21 CHP ve Yeni Parti meclis üyesi vardı. 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyordu. 42 meclis üyesi oy kullanmıştı ve artık resmi rakamlar da elimize ulaşmış durumda. Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. 23 oy alarak 4. turda başkan vekili seçimleri artık açıklandı ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi. CHP ve Yeni Parti adayı ise 19 oy alarak dediğimiz gibi şu anda resmi verilere bakınca da Üsküdar Belediye Başkan Vekili diye hatta açıklamalar da ardı ardına geliyor. Tabii buradaki son durumu da ekranlara getirelim istiyorum. Kameraman arkadaşım İskender Demirel ile birlikte bizler şu anda içerideki seçimi dışarıdan takip ediyorduk. Burada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bariyerler çekildi. Polisler yine burada önlemler almıştı. Sabah saat 9.30 sıralarında başlamıştı ve 4 tur olarak devam etti. 4. turun sonuçlarının çıkmasıyla birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimle birlikte Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı'na 23 oy verildi. CHP ve Yeni Parti'ye ise 19 oy geldi. Ve şu anda Başkan Vekili dediğimiz gibi Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Tabii birazdan bir basın açıklaması yapılması da bekleniyor. Bunu da belirtmiş olalım. Basın açıklamasını da yine ekranlara getireceğiz. Bu noktada hem Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hem de Abdullah Özdemir'in bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Onları da ekranlara getirmiş olacağız bu noktada. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte süreci yakından takip ettik bütün gün. Sabah saat 9.30 sıralarında başlamıştı ilk tur. İçeride yoklama alındı. İşlemler tamamlandıktan sonra saatler artık
%9,5 gösterdiğinde ilk tur seçimi başlamıştı. İlk tura baktığımızda da aslında bugün bütün turlarda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin öndeydi. İlk turda da 22 oy verilmişti. 21'i geçerli sayıldı, biri geçersiz sayılmıştı. Birinci turda CHP ve

0: Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verilmişti. 19 oy geçersiz sayılmıştı. İkinci tura gittiğimizde yine Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin öndeydi. 22 oy almıştı bu kez. Aslında meclis dağılımına baktığımızda eşit sayılar vardı. 21'e 21 olarak dediğimiz gibi eşit sayılar vardı ama CHP ve Yeni Parti adaylarından yine AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na MHP'ye oy verenler oldu. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verenler olmuştu ve ikinci turda 22 oy almıştı Dündar Ziya Gültekin. Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy almıştı. Geçersiz oy yoktu. Ama 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için, 3'te 2 çoğunluğun sağlanması içinse 31'e 11 olması gerekiyordu. 3. tura geçilmişti. 3. turda salt çoğunluğa bakılacaktı. Ama bu kez rakamlar 46 meclis üyesi. Burada olmayan meclis üyeleri de vardı. Onların üzerinden hesaplandığı için 24 rakamına ulaşılması gerekiyordu. 3. turda ise Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin kullanılan 42 oy ile birlikte 23 oy almıştı. Ve 3. turda Sibel Tan Çetinkaya, CHP ve Yeni Parti adayı olan Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı. Geçersiz oy bulunmuyordu. Gözler 4. tura çevrilmişti. 4. turdan gelecek sonuç bekleniyordu ki dakikalar önce canlı yayınımızda resmi sonuçlar da açıklandı ve Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen bugünkü seçimde dakikalar önce Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı 23 oy aldı 4. turda. CHP Yeni Parti 19 oy almıştı. Ve böylelikle aslında CHP Yeni Parti grubunda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy daha gelmiş durumdaydı. Çünkü dediğimiz gibi aslında meclis üyeleri sayıları 21-21 olarak toplam 42 kişi olarak bugün oy kullanmıştı meclisteki. Bugün sayılar bu şekildeydi. Bütün oylarda aslında Cumhur İttifakı adayı öndeydi. Dündar Ziya Gültekin öndeydi. Tabii şu anda sonuçlar açıklandı. Dakikalar sonra, yaklaşık bir yarım saat sonra burada bir basın açıklaması yapılması da beklendiğini belirtmiş olalım. Yine onu da an be an ekranlara getirmiş olacağız. Peki neler olmuştu, neler yaşanmıştı geçmişten bu zamana kadar? İsterseniz bir de onları da hatırlatmış olalım. Bu sürece gelmeden önce neler yaşanmıştı? Hatırlayacak olursanız Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri ilk olarak aslında Ağustos ayında yapılmıştı. 5 Ağustos'ta yapılmıştı başkan vekili seçimleri. Tabii orada da bazı itirazlar gerçekleşmişti ve itirazlar neticesinde 5 Eylül Cumartesi gününe ertelenmişti. Tabii bunu önündeki sürece baktığımızda ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine ise tarihler 5 Ağustos'u gösterdiğinde başkan vekili seçimi için yine Üsküdar Belediye Binası'nda toplanılmıştı. Meclis üyesi CHP'den Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti ama dediğimiz gibi orada da ekranlara getirmiştik. Yine yazımla ilgili, noktalamalarla ilgili itirazlar yapılmıştı. Başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararı yargıya taşınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi meclis kararının yürütmesini durdurmuştu. Karara itiraz edilmişti. Ardından ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de 2 Eylül'de yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın reddine karar verdi. Ve tarihler bu kez 5 Eylül'ü gösterdiğinde 5 Eylül'de Cumartesi günü yine buradaydık ve seçim yapılması için bu noktaya gelmiştik. Aslında hazırlıklar başlamıştı. Seçim yapılacaktı ki oylama alınırken CHP'den bir açıklama gelmişti ve meclis üyelerinin buraya gelmediği yine açıklanmıştı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını söylemişlerdi. Ve salt çoğunluğa ulaşılamadığı için de seçim 8 Eylül'e yani Salı günü bugüne ertelenmişti. Bugünse saatler sabah saat 9.30'u gösterdiğinde meclis üyeleri, 42 meclis üyesi, Cumhur İttifakı'ndan 21, CHP ve Yeni Parti'den 21 meclis üyesi yine Üsküdar Belediyesi'ndeki yerini aldıktan sonra saatler 9.30'da ilk tur başlamıştı. Onu 10 geçe gibi ilk turun sonuçları açıklanmıştı. Tabii bulunduğumuz noktada arka tarafta da bazı gerginlikler yaşandığında belirtmiş olalım. Üsküdar Başkan Vekili seçimi bugün saat 9.30'da başlamıştı. Saatlerimiz 2.18 geçiyor. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce de yine son turun sonuçları açıklanmıştı ve 4. turla birlikte Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili olarak seçilmişti. Bizler burada yaşanan son durumu ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.
1: Evet, Kübra Tepeci'ye teşekkür ediyoruz aktarmış olduğu bilgi.

0: ilgiler için. Süreç yasasının ardından infaz düzenlemesi için de yeni çalışma var. Modelde suçların niteliğine göre infaz oranlarının yeniden belirlenmesi gündemde. Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Şener Çetin'de. Şener.
1: Evet, infaz yasasına yeni bir düzenleme geliyor. Daha önce kamuoyunda özellikle COVID-19 düzenlemesi olarak bilinen bir düzenleme vardı ki bununla ilgili kolaylaştırıldı ve şimdi de bu düzenlemenin ardından aslında infaz sisteminin bütününü ilgilendirecek bir çalışma ortaya çıktı. Bununla ilgili çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor ki o çalışmalarda AK Parti tarafından yürütülüyor. Özellikle yeni infaz sistemiyle ilgili devam eden yargı paketi çalışmalarından bağımsız bir şekilde yapılması planlanıyor, yürütülmesi planlanıyor. Bu çalışmanın temel çerçevesi de aslında 15 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan toplantıda ele alınacak ve detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Peki hangi değişiklikler söz konusu, bu düzenlemenin içerisinde ne gibi değişiklikler öngörülüyor? Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda suçların niteliğine göre daha sade bir sistemin kurulması planlanıyor. Aslında yani her suç için ayrı ayrı suçlara göre karmaşık kurallar yerine verilen o suçlarda karmaşık kurallar yerine suçun ağırlığına göre daha net ve basit bir sistem kurulması planlanıyor. Bunun altını çizmiş olalım. Tabii genel suçlar bakımından cezanın 1/2 çekildikten sonra koşullu salıverilme mümkün olacak. Bu hafif suçlarda geçerli ve diğer ağır suçlara baktığımız zaman da çocuğun cinsel istismarı, kadın cinayetleri, alt soy ve üst soya karşı kasten öldürme ve terör suçları gibi aslında toplumda infial yaratan bu suçlarla da oranın 2/3 değerlendirilecek. Yani bu da ağır suçlar kapsamına giriyor. Yani bu suçu işleyenlerin tahliye olması zor hale gelmiş olacak. Suçların ağırlığına göre koşullu salıverilme şartlarının sınıflandırılması ve buna göre de yeni bir kod sisteminin oluşturulması seçenekler arasında değerlendiriliyor. Yine idari ve gözlem kurulları içinde düzenleme gündemde. Mahkumun dış dünyayla uyumu, ıslah olup olmadığı, mağdura ve üçüncü kişilere zarar verip vermeme riski de göz önünde bulundurulmuş olacak. Aslında az önce de ifade ettiğimiz gibi bu daha karmaşık bir sistemden daha sade bir hale getirilecek. Aslında düzenleme ile birlikte ceza ve infaz sisteminin daha etkin ve daha güçlü bir şekilde olması planlanıyor. Aynı zamanda da aslında toplumsal ihtiyaçlara da daha doğru cevap verebilir bir hale getirilmiş olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Sayın seyirciler, İstanbul'da 6 eyleme karıştığı tespit edilen 3 farklı suç örgütüne yönelik bir operasyon vardı. 21 şüpheli gözaltına alındı.
2: Açın bir polis! 3 farklı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri 3 farklı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane ilçelerinde işletmelere yönelik meydana gelen olaylar incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalandı.
0: FETÖ kumpasıyla Silivri cezaevinde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 15 yıl sonra çok kritik gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu için sır e-mail kimden geldi? Dosyayı yeniden açtıran 2 büyük şüphe neydi? Bu soruların cevaplarını arayacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda. Mehmet, hoş geldin.
3: Hoş buldum Banu El.
0: İki kritik nokta var dosyayı yeniden açtıran herhalde. Onların detaylarını senden alalım.
3: Şimdi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bu dosya 15 yıl önce kapatıldı. Hı-hı. Ancak şüpheler kapanmadığını görüyoruz. Evet. Ve o şüphelerin bugün izini sürdüğümüzde sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüze iki önemli

0: belge çıkıyor. Daha doğrusu aranıyor. Bunlardan bir tanesi bir not. Bu bir mektup da olabilir bu arada. Biz not olarak yazdık ama bu mektup olarak da değerlendirebiliriz. Bir de gizemli bir e-posta var. Şimdi gönderilen bir mail ve bu mailin içerisinde aslında Kozinoğlu'nun bir kalp krizi, doğal bir kalp krizi sebebiyle ölmediğinin dair bir mail atıldığı iddiası şu anda çok güçlü ve bunun üzerinde duruluyor. Tabii ki o dönemde sadece birazdan açacağım. Yani Ferhat Veysi Gül, yani oradaki cezaevinde bulunan gardiyan değil, kendisini zaten sorguya alan, ifadesini alan savcı da Zekeriya Öz. Onu da FETÖ'cü, emniyetçiler de FETÖ'cü. O bölgede yani o çevrede kendisinin etrafındaki dört tarafı FETÖ'cülerle çevrili olduğunu bugün anlıyoruz. Tabii o günün şartlarında kendisine böyle bir mesaj geliyor ve gelen bu mesaj hemen anında birileri tarafından yok edildiği iddiası var. İsterseniz şöyle bir okuyalım. Gizemli e-posta ölümünün hemen ardından avukatına gönderildiği iddiası var ve gönderen Kozinoğlu ile aynı dönemde Silivri'de tutuklu olduğunu söylüyor ve ölümünün doğal olmadığını, cezaevinde suikast komplo düzenlediğini iddia ediyor. Evet. Bunun anaca sebeplerinden...
1: Şimdi bu e-postayı Kaşif Kozinoğlu'nun avukatlarına gönderiyor.
0: İddia yönde,
1: evet. İsim de vermeden ben diyor o tarihte Kozinoğlu öldüğü gün Silivri cezaevinde tutukluydum. Kalp krizi nedeniyle ölmedi. Ölümü doğal yollarla değil bir cinayet şüphesinin olduğunu ifade ediyor. Sonra ne oluyor?
0: Sonrasında şimdi ortaya şöyle bir soru geliyor bu sefer. Diyor ki bu posta neden incelenmiyor ve üstü neden kapatılıyor? Evet. Tabii ki bu sorunun cevabı da bugün aslında cevap buluyor bu soru. Neden? Çünkü o dönemde 2011 ve 12 yıllarında yargı ve emniyetteki FETÖ yapılanması nedeniyle üzeri kapatılıyor tahmin edildiği
1: gibi. Kozinoğlu'nun avukatları illaki bu mektuptan emniyet güçlerine ya da
0: bilgiyi veriyorlar kimden olduğunu öğrenmek için.
1: Vermişlerdir ama
0: sonuç yok. Ve kendisinin zaten bir not yazdığı, sır notlar dediğimiz bir mektup bıraktı ki bununla ilgili ben Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de görüştüğümde burada çok ciddi bir şekilde FETÖ izi var diye ifade etti ve aynı zamanda kendisinin o dönemde adliye bir emanete bir mektup bırakılmış ama sonrasında bu mektup ne olduysa bir anda ortadan kaybolmuş ama şunu biliyoruz ki bu mektubun yırtıp atmak yerine bunlar mutlaka bunu bir yerde bir gerekçeyle saklamış olabilirler diye düşünülüyor ve bunun üzerinde şu anda bir çalışma yapılıyor. Yani bu not dediğimiz bir mektup aynı zamanda. Orada kendi yani edinilen bilgiye göre içerisinde bulunduğu tehlikeyi ele aldı ve kendisine bir şey yapılabilme ihtimalinin gerekçelerini yazdı ve daha da önemlisi kendisinin zaten bu şekilde hedefte olmasının Afganistan'dan 2011 yılında çağrılıyor biliyorsunuz. Oradan getiriliyor ve Zekeriya Öz kendisine ifadesini alıp ardından da direkt Silivri'ye gönderiyor. Yani Afganistan'dan Silivri cezaevine gönderiliyor. Devlet için çalıştığı bir görevdeyken bir anda cezaevinde ölüm haberiyle kamuoyuna duyuruluyor. Evet. Ve aynı zamanda kendisinin ifadesi alınırken de şunu söylüyor. Kendisi Orta Asya'da FETÖ'nün yapmış olduğu çalışmaları da bu arada takip eden isimlerden biriymiş. Yani bu notlar da ortaya çıkıyor.
1: Orta Asya'da Özbekistan'da, özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de hala ne kadar aktif oldukları bilinen bir gerçek.
0: Aynen öyle ve Banuel, Özbekistan'daki FETÖ'nün okullarının deşifre edilmesi, sonrasında kapatılmasında, sonrasındaki kapatılma sürecinde bile kendisinin büyük bir rolü olduğu da bilgisini de size aktarmış olayım. Soruşturmada yeni süreçte de savcılık bu postanın, yani bu gelen mailin dijital izlerini, gönderdiği IP adresini ve iddia sahibinin kimliğini bularak içerideki işbirlikçileri deşifre etmek için çalışma başlattı. Şimdi biz gazeteci olarak her zaman bu tarz olayların zamanla çok şahit olduğumuzda bir adım ötesini hep bir yorumlama gereği duyuyoruz. Şimdi o süreçte kendisiyle cezaevinde olanların kim olduğu belli. Evet. Şimdi bunlar kimdi? Yanına birileri mi konuldu? Ve bunlar acaba yaşıyorlar mı bugün? Bunların hepsi aslında bizim merak ettiğimiz sorular.
1: Aynı koğuşta kaldığı isimleri mi diyorsun?
0: Evet, yoksa aynı koğuşta ve o dönemde cezaevine götürdükleri kişiler. Sadece şu an elimizde ne var? Elimizde bir, yani 10 kişi gözaltına alındı. Evet. Ama elimizde bir isim var bugün, evet. FETÖ'cü firari kim? O da Ferhat Veysi Gül. Yani ne yapıyor? O dönemde cezaevine tam da Kozinoğlu götürülürken kısa bir süre önce orada gardiyan olarak görevlendiriliyor. Ölüyor. Öldükten sonra bir anda orada işi bırakıyor. 6 ay ortadan kayboluyor. Resmi ikametgah hiçbir yerde yok. 6 ay sonra ortaya çıktığında Bakırköy Kadın cezaevinde kısa bir süre görev yapıyor. Hı. Daha sonra onların üniversitesi, FETÖ'cülerin üniversitesi, Fatih Üniversitesi'nde çok kısa bir süre görev yapıyor. Ama sonra ne oluyor? Bir anda ortadan kayboluyor ve kendisinin hiçbir sigortalı çalışma durumu söz konusu değil 3 yıl boyunca. Hı hı. Ne zaman ki darbe gerçekleşti, 2016'da darbe sonrasında 18 gün sonra Fransa'ya kaçıyor ve kendisiyle ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. Hatta Sayın Bakan Akın Gürlek bir kez daha iadesi için talepte de bulunacağız, takipçi olacağız dedi ama hı hı. o dönemde cezaevinde kendisiyle birlikte olanlar şunu söylüyor. Hı hı. Sözde kalp krizi sendromu geçirdiği gün hı hı. o günde dahil olmak üzere her gün haftanın 7 günü spor yapan bir isimdi ve o günde 55 dakika spor yaptı. Hı hı. Yani son derece sağlıklıydı. Böyle bir anda rahatsızlandı. Şimdi ne yapacaklar? Burada ne bekliyoruz? 1. Bu notlar ve gizemli posta araştırılıyor. 2. Sadece cezaevindeki görüntüler değil, aynı zamanda otopsi raporundaki giren o görüntü varsa onun incelenmesi ve hatta biraz daha ileri gidelim. Bu kalp krizine sebep olabilecek durum bir ilaç mı, bir müdahale mi? Yani biz ilerleyen günlerde Fethi Kabir'de görebiliriz bu dosyada da.
1: Şimdi ikinci sayfaya da geçelim. Orada da çok kritik detaylar var. Onları da izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi sen de az önce işaret ettin. Sağlıklı olduğu bilinen bir isim. Daha önce bir kalp krizi benzeri bir şey yaşamış ama her gün günde bir saat ciddi spor yapabilen, buna kabiliyeti olan ve eforu da müsait olan bir profilden bahsediyoruz. Koğuş arkadaşları da bunu zaten bu şekilde ifade ediyorlar. Ölmeden bir süre önce iki farklı ilaç talep ediyor. Biri bir vitamin ilacı, bir de işte koraspin, aspirin benzeri bir kan sulandırıcı. İnsanlar gündelik hayatında her gün kullanıyorlar bu ilaçları. Şimdi bu ilaçlarla alakalı bir toksikolojik çalışma da yapılmamış. Belki bir vitamin diye bir zehir gönderdiler.
0: Aynen.
1: Şimdi bununla alakalı itirazları da var avukatların. El yazısı notlar.
0: Şimdi ona geçmeden bir şunu söyleyeyim. Gardiyanın bile sürecine baktığınızda o cezaevinde sadece sanki burada bir görev vardı, tamamlandıktan sonra bir anda ortadan kayboluyor. Yani onun hayatına baktığımızda 2011 ve 2013 yılları arasında ki işe girme çıkma bir daha hiç çalışmama sürecine baktığımızda zaten şüpheli bir durumun olduğu orada net bir şekilde ortada.
1: Tabii.
0: Burada da el yazısıyla notlar, yani bahsettiğimiz mektup.
1: Evet.
0: Kozinoğlu ölümünden kısa bir süre önce kendi el yazısıyla bir not yazdı ve bıraktı. Hı. Günah keçisi seçildim dediği iddia ediliyor ve tutuklanmasına gerekçe gösterilen Kozinoğlu 3 klasörünün dijital kumpas olduğunu savunuyor. Bunu zannedersem kardeş kız kardeşine mi, aileden birine bunu da ifade ediyor, sözlü olarak da ifadesi var. Ayrıca El-Kaide bağlantısı, yani Afganistan'da şurada burada farklı görevler yaptığı için kendisi o dönemde gözaltına alındığında, biliyorsunuz şimdi kendisini, hatta notlarımda söyleyeyim, Bosna'da Fedai, Azerbaycan'da Köroğlu ve yine Orta Asya'da Hayalet ve Afganistan'da Türk General olarak bu kod isimleri kullanıyordu. Bilinen bir isim değildi. Hı hı. Ama ne yaptılar? Bir anda ailesini, isimlerini o dönemde medyaya servis ederek kendisini de deşifre ettiler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ömrünü devletine adamış bir isim Kozinoğlu. Bugün kendisini daha iyi anlıyoruz. Yani bazı insanlar vardır. Her attığı adım, her yaptığı herkes tarafından görülür, bilinir. Ama onların en büyük özelliği bilinmemesi ve hiçbir zaman ne yaptığı, nerede olduğu, hangi tehlikeli atlatıldığının bilinmemesi. Kendisi hayalet bir hayat, devlete adanmış bir ömür yaşamış. Hı hı. Ama düşünün, dünyanın dört bir tarafında bir hayalet gibi yaşayıp hizmet ediyorsunuz ama sonrasında Afganistan'dan getirilerek Silivri'de bir anda rahatsızlanıyorsunuz ve toplam birkaç saat içerisinde ölüm haberiniz geliyor. Hı. Ve kendisinin acil butonuna basıldığında orada müdahalenin erken yapılmaması, hı hı. hatta iddiaya göre radyo sesinin açılması, hı hı. ve o gün gelen sağlık ekiplerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü onların gecikmesi, geç gelmesi, sonrasında saat hastaneye götürüldükten 25 dakika sonra hayatını kaybetti diye ilan edilmesi ve sonrasında da üstü kapandı. Evet, dediğimiz gibi dosya kapandı, şüpheler kapanmadı, evet. ve bugün de faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ele aldı. Bu dosya diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü burada bir organizasyon var. Hem emniyette, hem yargıda, hem de cezaevinde. Hı-hı. Şimdi bunlar tüm yönünü araştırılıyor.
1: Belki koğuş arkadaşlarının da ifadelerine yeniden başvurulacak. Evet. Çünkü müdahalede bir problem olmadığını gözlemlediklerini ifade etmişler. Ancak son çıkan veriler, işte o radyo sesini yükseltme, alarmın diğer görevliler tarafından duyulmasına mani olma süreci hakikaten üzerinde durulması gereken bir nokta. Evet. Yetkililer de bunun üzerinde
0: yani
1: duruyor zaten.
0: Bu dosyanın aydınlatılması aslında bilinmeyen kahramanlarımız açısından da çok büyük bir önem taşıyor. Bu dosya çok değerli. Çünkü hayatlarını bu topluma, bu millete adamış ve hiçbir zaman ismiyle bile anılmamış.

0: olmayan bir hayat yaşıyor bu kişiler. Ama gelin görün ki vatan hainleri tarafından da hedef olmaları çok normal. Ama bunun ortaya çıkarılması için de gerekli adımların atıldığını görüyoruz.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Amerika-Kanada hattında ticaret savaşı büyüyor. Ottawa'dan Trump'ın tarifelerine misilleme geldi. 20 milyar dolarlık Amerikan ürünü hedef alındı. Trump'ın bombardiye tehdidiyle gerilim ticaret masasından havacılık sektörüne taşındı.
2: ABD-Kanada hattında ticaret savaşı alevlendi. Washington'la Ottawa arasında ipler kopma noktasına geldi. Kanada 20 milyar dolarlık ABD ürününe gümrük duvarı ördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine Kanada Başbakanı Mark Carney'den sert misilleme geldi. Kanada, Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50'lik yeni gümrük vergileri getirdi. Çelik ve alüminyumdan süt ürünlerine, beyaz eşyadan tarım ekipmanlarına, kağıttan elektroniğe kadar yüzlerce ürün hedefte. Kanada Başbakanı Washington'la yürütülen ticaret müzakerelerini sonlandırdı. Carney, ABD'nin son anda getirdiği şartların kabul edilemez olduğunu açıkladı.
3: Son haftalarda Kanada'nın ABD ile dünyanın en iyi ticaret anlaşmasına sahip olma konumunu iyileştirme yolunda önemli ilerleme kaydettik. Ancak bu ilerleme Kanadalılar için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yeterli olmadı. Sonuç olarak bu akşam ABD ile ticaret müzakerelerini askıya almaya karar verdim.
2: Özellikle Kanada'nın üçüncü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına sınır getirilmesine ve Quebec'in dil ve kültür haklarına müdahale edilmesine karşı çıktı. Ancak gerilim sadece gümrük vergileriyle sınırlı değil. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'nın uçak üreticisi Bombardier'e de gözdağı verdi. Satışı yok, ürünleri yeterince iyi değil, gelirlerinin %50'sinden fazlası ABD'den geliyor ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD Başkanı Bombardier uçaklarının ABD'deki satışlarını engelleme tehdidinde bulundu. Şirketin uçaklarını ABD'de üretmesini istedi. Böylece ABD ve Kanada arasındaki ticaret savaşı yeni bir cepheye taşındı. İki komşu ülke arasında müzakere masası şimdilik kapalı. Gümrük duvarları ise her geçen gün yükseliyor.
1: Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol piyasalarında dengeleri değiştirdi malum. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının azalmasıyla fiyatlar yükselirken petrolde yine 120 dolar senaryoları konuşulmaya başlandı. Tüm bunları konuşacağız. Yayın konuğumuz ekonomist Sayın Tonguç Erbaş. Sayın Erbaş, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Ne öngörüyorsunuz? Hakikaten bir kez daha 120 doları görür müyüz? Yoksa hangi parametreler ışığında bu fiyatlamanın eksi yönlüye döneceğini göreceğiz. Buyur.
4: Evet, belki şöyle bir özet yaparsam izleyenler için de hani fikir vermesi açısından. Biz savaş ilk başladığında Mart ayında 2 hafta içerisinde 70 dolardan 120 dolara bir yükseliş gördük ve çok daha panik havasının yüksek olduğu bir dönemdi. Haziran'ın ikinci haftasından sonra Amerika ile İran anlaşması çok daha net bir şekilde gündeme geldiğinde yine 70 dolarlara doğru bir petrolde geri çekilme oldu. Ve yaklaşık 10 haftadır ikisinde negatif kapanışlar olsa da 10 haftadır 70 dolardan yaşanan yükselişle tekrar 100 dolarlara geldik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sorunuza istinaden. Böyle bir risk var. Yani süre uzadıkça, bugün 6. ayı bitiren 7. ayın içinde olduğumuz savaş ortamında süre uzadıkça yeni bir panik havasıyla değil ama fiyat sindire sindire üzerine ekleye ekleye tabiri caizse yükselmeye devam ediyor. Yani panik havasıyla 120 dolar tekrar görünmeyebilir. Ama yıl sonuna kadar eğer gerçekten mevcut şartlarda Hürmüz Boğazı'nın açık olmadığı ve ikili ilişkilerin düzelmeden saldırıların devam ettiği bir Orta Doğu ve hatta Rusya-Ukrayna meselesinin hala çözülmediği bir kuzey coğrafyası sonucu olacaksa biz burada tekrar 120 dolarları görebiliriz. Şu şöyle anlaşma olacak diye hala haber akışları da oluyor. Ama maalesef son 6-6,5 aydır.
1: Bir anda müdahale ederiz İran'a. Biz bir anda İran'a müdahale ederiz. Saldırırız, İran'ı mahvederiz.

0: ve ürünümüz açılmış olur. Bu fiyatında, bu fiyatlamanın da tekrar eskisi gibi olduğunu anında görürüz gibi açıklamaları da oluyor malum.
1: İşte çok gitgelleri olan, çok iyimserden çok kötümsere, çok hızlı kısa zamanda geçiş yapan bir başkan söylemi de var tabii, özellikle Amerika tarafında. Evet. Dolayısıyla yani endişeye kapılma açısından o bölgenin sağlıklı bir petrol ihracına neden olacak bir konuma ve tekrar barışın hakim olması için tabii sadece petrol fiyatına bakıyoruz. Ama burada ham madde fiyatları, özellikle kimyevi maddeler olsun, petrole dayanık ürünler olsun, burada da beraber yükseliyor. Bugün yanılmıyorsam bakır fiyatları tarihi zirvesine kadar yükseldi. Dolayısıyla benim görüşüm, geri çekilmenin de özellikle Haziran ayında olduğu gibi hızlı değil. Bir anlaşma olsa bile artık hem konumdaki ülkelerin hem tüm dünyanın biraz daha böyle soğukkanlı, orada da bir zamana ihtiyacı olacağı. Ama şunu da biliyoruz ki 70 dolara kadar veya hatta daha altına gelebilecek uzun süreli bir anlaşma olursa böyle bir potansiyeli olan bir petrolle karşı karşıyayız.
0: Tabii kışın yaklaşmasıyla birlikte en azından Kuzey Yarımküre için enerji arzı güvenliği başlığı da çokça konuşulmaya başlandı. En son Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen Avrupa Birliği hala bizden doğalgaz alıyor açıklamasıyla birlikte Avrupa'nın akıbetinin ne olacağını da merak ediyoruz biz açıkçası. Yani Rusya'ya artık çok daha sert bir ambargo uygulayacağız, doğalgaz falan hiçbir emtia almayacağız açıklamalarının fos çıktığı da anlaşılıyor. Çünkü Avrupa galiba hem petrol noktasında hem de doğalgaz noktasında Rusya ve ötesine mahkum gibi. Avrupa için ne söylersiniz ve bunun Avrupa ekonomisine etkisi ne olacak? Buyurun.
1: Evet, yani son hafta sonunda bizim biliyorsunuz da orta vadeli programımız da açıklandı. Bunun içerisinde de çok net bir şekilde Avrupa'nın bu sene içerisinde bizim beklentimiz olan 1.21 büyümeden 0.9'a kadar, yani %1'lerin altında bir büyüme gerçekleştirme ihtimali üzerinde bir strateji oluşturduk. Dünyada da büyümenin daraldığını kısmen görüyoruz. O açıdan Avrupa'nın yalnızca enerji maliyetleri üzerinden değil, bunun kaynağını sağladıktan sonra bir üretime ve ihracata geçeceği bir büyük büyüme potansiyeli de çok geride bıraktığı bir dönem. Bu bizim için çok olumlu değil tabii. Ama enflasyonu da baskılayan bir talep azalışı var. Dolayısıyla onlar düşük büyüme, kısmen büyük enflasyonla ya da yüksek enflasyonla düzeltiyorum. Bu Orta Doğu ve özellikle Rusya-Ukrayna meselesi çözülmeden refah erme sonuçları da biraz daha ötelenmiş olacak gibi duruyor şu an için.
0: Evet, Tonguç Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, sağ olunuz.
1: Ben teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: İyi çalışmalar diliyoruz, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, kademeli emekliliğe ilişkin yeni yaş ve prim tabloları malum sosyal medyada yeniden gündemde, ancak yürürlüğe giren yeni bir düzenleme yok. Peki teklif meclis gündemine gelir mi? Nedir bu kademeli emeklilik? Tüm bu ayrıntıları Apara ekibinden Ahmet Tunan Şimşek ve konuğundan dinleyeceğiz.
2: Konusunu konuşacağız. Yanımda mali müşavir Mustafa Genç var. Tabii ki kademeli emeklilik uzun bir süredir gündemde tartışılıyor. Ve uzun bir süredir aslında talep de var. Henüz bakanlık tarafında somut bir çalışma yok. Ancak biz tabii detaylarını konuşacağız bu talebin. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
2: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kademeli emeklilik nedir? Mevcut emeklilik sistemine göre hangi noktalarda ayrışıyor? Hangi tarih aralığında giriş yapanlar bundan faydalanmak istiyor?
3: Evet, kademeli emeklilik adı üzerinde kademe demek, basamakvari bir tanımlaması söz konusu olabilir. Yani bu emeklilikte yaşa takılanlar yasasından sonra 1999 ve 30 Nisan 2008 arası işe girmiş olan, yani 8 Eylül yasal düzenlemeden 9 Eylül'de işe girmiş olanlarla ilgili bir beklenti oluştu. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Bunları yani kademe istiyorlar. Prim şartıyla alakalı olsun, efendim yılla alakalı olsun, bir beklentileri çok fazla olmamakla birlikte kademeye takılmış durumdalar. Yani 9 Eylül tarihinde işe girmiş olan bir çalışan 17 yıl gibi bir süre beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili

0: Kamuoyunda da bir dillendirilen bir talep söz konusu. Dolayısıyla şöyle tablomuzdan da özetle çıkarttık. Yani 8 Eylül 99-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan çalışanlar sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli olarak esnetilerek uygulanmasına yönelik bir talepleri söz konusu. Mevcut düzenleme nedir şu hali hazırda? 99 ve 2008 arası için kadınlar 58 yaş, erkekler 60 yaş ve 7000 prim günü şartı aranıyor. Peki ne talep ediyor kademeli emeklilik beklentisi olan kamuoyu? 1999 sonrası işe girenler için yaş şartının 58 ile 60 değil, işe giriş yılına göre esnetilerek, örneğin kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlayarak her yıl kademeli olarak, yani artırılması suretiyle bir düzenlemenin yapılmasını talep ediyor çalışanlarımız.
1: Yani kademeli olması hangi yıl girdiğiyle ilgili, hangi yıl giriyorsa o yıla göre aslında şartlar da değişecek.
0: Aynen öyle. Yani işe başlamış oldukları, işe giriş tarihleri, çalışmaya başladıkları, sigortalı oldukları tarih baz alınarak bir kademe getirilmesini istiyorlar. Kamuoyunun da böyle bir yasal düzenleme konuşuluyor. Çok çeşitli efendim hesaplamalar, görüntüler yansıyor. Ama Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu da böyle muhalefet tarafından verilmiş bir önergeler var ama henüz yasalaşmasıyla ilgili bir süreç yok.
1: Evet. Önümüzdeki günlerde eğer yasalaşırsa veya bununla ilgili bir çalışma olursa tekrar detayları konuşuruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mali müşavir Mustafa Genç ile birlikteydik. Talep edilen kademeli emeklilik sistemi ile ilgili detayları konuştuk.
2: Fransa'nın ardından Avusturya'dan skandal bir karar geldi. Ülkede 14 yaşının altındakilerin okullarda başörtüsü takması yasaklandı. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
3: Anuel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Avusturya'da 14 yaşın altındaki 14 yaşından küçük Müslüman kız çocukların okullarda başörtüsü takması yasaklandı ve bu yasak resmen yürürlüğe girdi. Tartışmalı bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği ilk gün iki kız kardeş ve anneleri yasaya karşı Avusturya Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Peki yasaya uymayanları ne bekliyor? Öncelikle okul yönetimi kız çocuğu ve ailesiyle görüşüyor. Başörtüsünün kullanılmaya devam edilmesi halinde ikinci bir görüşme yapılması öngörülüyor aileyle. İhlale sürmesi durumunda ise 150 ile 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Avusturya hükümeti yasağı kadın erkek eşitliği, çocukların bireysel özgürlüğünün korunması ve toplumsal entegrasyon gerekçeleriyle savunuyor. Ancak hükümet içerisinde bile bunun hukuken zor bir denge olduğu kabul ediliyor. Çünkü mesele doğrudan din özgürlüğü ile devletin çocukları koruma politikası arasındaki tartışmayı gündeme getiriyor. Üstelik Avusturya bu konuda daha önce de benzer bir adım atmıştı. 2019'da ilkokulda uygulanan başörtüsü yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme yalnızca Müslüman kız çocuklarını hedef alan düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetmişti. Şimdi yine yeni yasa yeniden yargının önünde. Avusturya İslam Din Topluluğu da düzenlemeye karşı çıkarak bu yasaktan etkilenen aileler hukuki destek vereceğini duyurdu. Avusturya'daki tartışmanın merkezinde artık şu soru var: çocukları korumak adına dini özgürlükler ne ölçüde sınırlandırılabilir? Bu sorunun yanıtını şimdi Avusturya Anayasa Mahkemesi verecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banuel.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Malatya Havaalanı yolunun 0 ile 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Reklam.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Rekabet Kurulu otomotiv yan sanayi sektöründe harekete geçti. Çalışanların iş değiştirmesini engelleyen anlaşmalar yapıldığı ve ücretlerle çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası mercek altına alındı. Ön araştırmada otomotiv yan sanayi şirketlerinin TOSB ve TAYSAT bünyesindeki toplantılarda ve çeşitli iletişim kanallarında birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme yönünde centilmenlik anlaşmaları yaptığına yönelik ciddi şüphe oluştu. Aynı incelemede çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerinde paylaşıldığına yönelik bulgulara ulaşıldı. Kurul bu uygulamaların rekabeti kısıtladığına ilişkin şüphelerin ciddi ve yeterli düzeyde olduğu değerlendirmesini yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz.

0: Ücretsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası açıklandı. Yeni orta vadeli programda vatandaşın doğrudan hayatına dokunacak iki başlık öne çıktı. İstihdam ve sosyal konut. Hükümet 2027-2029 döneminde 2 milyon 100 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyor. OVP'nin vatandaşı ilgilendiren bir diğer önemli başlığı ise sosyal konut. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımları %150 artırılacak.
7: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
6: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

mutlu günler. Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üsküdar'da başkan vekilliği seçiminde 4. tur oylaması da yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP Yeni Parti adayı

0: Eltan Çetinkaya 19 oy aldı ve bu yarışın galibi Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Detayları alacağız. Kübra Tepeci'ye dönelim hemen. Kübra, söz sende.
1: Evet Banu Noel, bugün burada neler yaşandı kısaca bir özetleyelim isterseniz. Sabah saat 9.30 sıralarında yoklamanın alınmasıyla birlikte 42 meclis üyesinin de burada olmasıyla birlikte aslında seçim başlamıştı. Cumhur İttifakı'nın 21 sandalyesi, CHP ve Yeni Parti'nin 21 sandalyesi bulunuyordu ve 42 meclis üyesi oyunu kullanmıştı. İlk tur sonuçlarına baktığımızda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. 21'i geçerli sayıldı, 1 oy geçersiz sayılmıştı. Birinci tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibeltan Çetinkaya'ya baktığımızda 20 oy verilmişti. 19'u geçerli, 1'i geçersiz sayılmıştı. Böylece birinci turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci tura baktığımızda da bu kez Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. Tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibeltan Çetinkaya 20 oy almıştı. Geçersiz oy yoktu. 42 kişi yine oyunu kullanmıştı. Böylelikle ikinci turda da CHP ve Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e bir oy ilk olarak burada gelmişti. Yine 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için bu kez diğer tura, yani 3. tura geçilmişti. İlk iki turda 31'e 11 olması gerekiyordu. 3'te 2 çoğunluğun sağlanması için bu kez salt çoğunluğa bakılacaktı. 3. tura geçildiğinde salt çoğunlukta da 24 oy alması gerekiyordu kişinin. Salt çoğunluğa baktığımızda 3. turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy almıştı ve CHP ve Yeni Parti adayı Sibeltan Çetinkaya 19 oy almıştı. Geçersiz oy yoktu. Üçüncü turda da yine Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy geçmişti böylelikle. Aslında sandalyeler 21-21'di. Hem Cumhur İttifakı'nda hem de CHP ile Yeni Parti'nin sandalyeleri eşit sayıdaydı. 42 meclis üyesi oy kullanmıştı. Ama hep Cumhur İttifakı önde ilerledi bütün turlar. Bu kez son tura gelinmişti. Son turdaysa 4. turda en çok oy alan aday seçilecekti. Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleşen seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi son turda. Kullanılan oy sayısı 42 idi. Cumhur İttifakı 23 oy almıştı. CHP ve Yeni Parti 19 oy almıştı. Dediğimiz gibi sandalye sayısı aslında 21-21 eşitti. 23 oyla birlikte Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e CHP ve Yeni Parti grubundan 2 kişi daha oy vermişti ve 4. turla birlikte dediğimiz gibi Başkan Vekili, Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak CHP'nin Yeni Parti adayının kaybettiğini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in de 23 oyla seçildiğini hatırlatalım. Birazdan bir açıklama yapılması bekleniyor. Hem Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'den hem Abdullah Özdemir'in bir açıklama yapması bekleniyor. Onları da ekranlara getireceğiz diyelim ve Üsküdar'dan sözü size bırakalım.
0: Kübra, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Günün bir diğer sıcak gelişmesi, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı bugün. Atlas'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'a dönelim hemen. Ahmet Nazif, söz sende.
2: Evet, Atlas Çağlayan'ın cinayeti davasında karar duruşması görüldü ve Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı Efe Çekli 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk gelişmeleri aktaralım. O karar duruşmasının hemen arkasından o duruşma salonundan ayrılan anne Gülhan Ünlü çıktığı gibi aslında yine üzüntüsünü dile getirdi. İndirim yapılmasını beklemiyorduk dedi. Cezasının indirim yapılmasını beklemiyorduk dedi ve bu kapsamda da hem kendisi hem avukatları hem de yakınları davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını, yani itiraz edeceklerini belirtiyorlar. Peki bu yine süreç içerisinde verilen cezanın detayları neler, hemen onlardan bahsedelim sizlere. Çünkü 3 farklı ceza kapsamında toplam cezayı, kesinleşmiş ceza verildi. 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 gün 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan, yani toplam toplamda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atlas Çağlayan, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı Efe Çekli, kendisi de yine o günde, o olayın gerçekleştiği günde kararnameye göre 14

0: 14 yaşında ve 14 yaşın 9 ay geçmiş şekilde olduğu tespit ediliyor. Bu kapsamda ailelerin özellikle Çağlayan ailesinin belli talepleri vardı. Onların talepleri de yine bu noktada mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi. Katil zanlısı Efe Çekli'nin de yine savunması alındı. Kendisi savunmasında pişman olduğunu belirtti. Ancak kararnamede özellikle adam öldürme suçundan yargılandığı o suçlamada karar merciinde mahkeme heyeti kendisinin vermiş olduğu pişmanım sözünün inandırıcı bulmadığını kabul etti diyelim. Bu oldukça önemliydi. Özellikle 14 yıl 9 aylık verilen ceza içerisinde geriye kalan suçlamaların toplamında da 18 yıl 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin elbette bu noktada başka talepleri de var. O taleplerinden birisi de iştirakçilerin, yani olay esnasında orada olan kişilerinde ve yine yardım ettiği tahmin edilen o kişilerinde bu noktada sanık olarak yargılanmasını talep ediyorlar ve bu talebiyle alakalı da istinafta da yine bu kapsamda bir itirazda bulunacaklarını belirtiyorlar. Peki sabah saatlerinden bu yana Bakırköy Adalet Sarayı'nda neler yaşandı, hemen onlardan bahsedelim. Saat yaklaşık 11 gibi başladı o duruşma ve saat 12.30'a kadar önce savunmalar dinlendi. Savunmanın yanı sıra avukat savunması da dinlendi ve ardından da yine ailenin talepleri dinlenildi. Ailenin taleplerinin dinlenilmesinin ardından da son sözler alındı ve bu son sözlerin beraberinde bir ara verildi saat 12.30'da ve o aranın dönüşünde saat yaklaşık 13.15 civarlarında artık duruşma salonuna o sanığın getirildiğini biliyoruz. Sanık getirildikten sonra da konu kapsamında artık kararı mahkeme heyeti açıkladı. 14 Ocak'ta yaşanmıştı o ne yazık ki hazin olay, o kötü olay 14 Ocak'ta yaşanmıştı ve ilk davası 9 Haziran'da görülmüştü. 9 Haziran'da savcı mütalaa aslında 21 yılın üzerinde bir ceza talep etmişti ve bu kapsamda da artık gözler bugüne çevrilmiş ve bugünde de mahkeme heyetinin kararının açıklaması bekleniyordu. Mahkeme heyeti açıklamış olduğu kararda 18 yıl 10 aylık bir kesinleşmiş hapis cezasına çarptırdı Efe Çekli'yi diyelim. Bakırköy Adalet Sarayı'ndan sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, çok teşekkürler. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, öğrenci yurtlarını ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık dedi.
2: ...2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca üniversiteli gencin merakla beklediği yurt başvuruları erişime açıldı.
2: Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvurusu sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, yurt kapasiteleri ve öğrencilere verilen destekler hakkında da önemli detaylar paylaştı.
2: 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde %439 oranında artış sağladık.
1: Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği Gezgin Seyir Füzesi projesinde seri üretim çalışmaları sürüyor. Denizaltından atış testi Aksas'ta gerçekleştirilen füzenin Roketsan'ın Midlas sistemiyle entegrasyon çalışmaları da devam etmekte.
4: Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gizlilik içinde yürüttüğü milli seyir füzesi Gezgin'i bu sözlerle duyurmuştu. Gezgin Milli Müşterek Seyir Füzesi projesi başarıyla devam ediyor. Proje seri üretim aşamasında. Bugüne kadar Gezgin füzesinin birçok atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği füzede milli ve yerli jet motoru kullanılıyor. Uzun menzilli seyir füzesi Gezgin, hava, deniz ve denizaltı platformları tarafından kullanılacak şekilde tasarlandı. Farklı konfigürasyonları bulunan füzenin seri üretim için Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kritik çalışmalar yürütülüyor. Füze, Türkiye ve müttefiklerinin stratejik caydırıcılığına önemli katkılar sunuyor.
4: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
3: Gezgin, TÜBİTAK Sagen'in SOM'la başlattığı seyir füzesi ailesinin dördüncü ve en güçlü üyesi olarak değerlendiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce yayımladığı bir faaliyet raporuna göre Gezgin'e eşdeğer kütlede bir mühimmat, TÜBİTAK Sagen'in geliştirdiği denizaltı test altyapısı kullanılarak Aksaz'da başarıyla ateşlenmişti. Bu, Gezgin'in denizaltından fırlatılabilme kabiliyetinin doğrulanması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Aynı raporda füzenin Roketsan'ın milli dikey atım lançer sistemine uyarlanması çalışmalarının da sürdüğü belirtilmişti. Bu sayede Gezgin hem denizaltılardan hem de Midas'a sahip savaş gemilerinden atılabilecek bir silah haline gelecek. Tüm bunların haricinde füzenin farklı uçuşlu test faaliyetleri de başarıyla tamamlandı.
1: Sıcak bir başlık daha. Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürerken alevlerin yaklaştığı bazı yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Biz de şimdi bölgeye uzanacağız. Son durum A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'da. Halil İbrahim.
5: Bahanel, bizler şu anda Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alan mahallesindeyiz ve maalesef burada yangına müdahale devam ediyor. Elbette rüzgar şu anda etkisini sürdürdüğü için yapılan müdahalelerde güçlükte gerçekleştiriliyor. İşte görüyorsunuz, bir taraftan rüzgar esiyor, bir taraftan da işte alevler büyümeye devam ediyor, ilerlemeye devam ediyor. Hemen yerleşim alanı ileride ve alevler de o yöne doğru gidiyor. Şöyle göstermeye çalışalım. Bakın, hemen ileride makinası çalışıyor. Kablonun altında kalıyor ama Okan, işte ağaçlarla kuruyan bitkilerin olduğu açık yerdeki alanda iş makinası çalışıyor. Hemen aşağıdan gelecek yangının önünü kesmek için işte bölgede, bu mahallede birden fazla iş makinası da farklı farklı lokasyonlarda çalışıyor. İşte alınan tedbir hemen ilerideki yerleşim alanının önünü yangından kesmek. Bu noktada da çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar da bakın, diğer hemen yakın bölgede Okan traktörle yine orada bekliyor. Onlarda da yine tarlayı sürerek aslında yine orada kuruyan otları bertaraf etme adına çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgar estikçe hemen aşağıdaki alevler de ilerlemeye devam ediyor. Şu anda bizler Doğan Alan mahallesindeyiz, ancak dünden bu yana baktığımızda Kozan ilçesinde farklı farklı noktalarda orman yangını başladı ve o orman yangınlarına da müdahale devam ediyor. Yine bir diğer nokta Enis Çakırı, işte o noktada da yine orman yangını çıkmıştı ve şu anda Kozan ilçesinde havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Baktığımızda 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA ve TOMA'yı da gösterebilirsek Okan, hemen ileride de TOMA'nın olduğunu, yine çok sayıda aracın yine o istikamette olduğunu yine ekranlara getirmeye çalışalım. Çünkü ileride yine bir kriz masası oluşturuldu. O kriz masasında da yine farklı farklı araçların olduğunu söyleyebiliriz. Yine 55 arazöz bulunuyor, 15 su tankeri bulunuyor. 4 ilk müdahale aracı yine bölgeye sevk edilmiş durumda. 7 iş makinesi bulunuyor, itfaiye araçları var. Toplamda 112 araç işte görmüş olduğunuz gibi yangına müdahale etmeye devam ediyor. Şu anda bizler Doğan Alan mahallesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi hem bu noktada yangın ilerlemeye devam ediyor, hem de diğer tarafta da yine benzer şekilde rüzgarın etkisiyle yangın yön değiştirebiliyor, şiddetini artırabiliyor ve yangına da hem havadan hem de karadan şu anda müdahaleler sürüyor diyelim ve gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğimizi söyleyelim. Sözü Adana'dan, Kozan'dan, orman yangınının devam ettiği yerden size bırakalım. Banuel.
1: Halil İbrahim, çok teşekkürler. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği gece saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

0: Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktı. Kremlin'den gelen açıklamada ise Vladimir Putin Ukrayna ile temasların sürdüğünü söyledi.
1: Diplomasi trafiği bitti, savaş başladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden vurdu. Gece boyunca kentte patlama sesleri yankılandı. Saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinden yangın haberleri geldi. Rusya'nın saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5'i hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırılarda sadece konutlar hedef olmadı. Depolar, ticari yapılar ve bir özel okulun bulunduğu alanda hasar gördü. Bazı binalar ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından acil durum ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü. Kiev'de hava saldırısı alarmı bir süre daha devam etti.
2: Ukrayna liderliğinden son zamanlarda duyduğumuz açıklamalar göz önüne alındığında bunların barış anlaşmasına ne kadar katkıda bulunduğunu şu an söylemek benim için zor. Ancak temaslar mevcut ve özellikle istihbarat ve güvenlik servisleri aracılığıyla sürekli olarak devam ediyor.
1: Diplomasi masasında temaslar sürerken sahada savaş devam ediyor.

0: Rakibinin aracı kaza sonucu alev alan pilot yarışı bıraktı. Yanan araçtaki rakibinin yardımına koştu. Biz de o anları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Şangay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen China GT yarışında İngiliz pilot Olly Milroy'un aracı kaza sonucu alev aldı. Kazayı gören Hollandalı pilot Loic Hartog yarışı bıraktı. Yanan araçtaki rakibinin yardımına koştu. Yangın söndürücüyle alevlere müdahale ederek rakibini kokpitten çıkarmayı başardı. Görüntüleri de ekranlarınıza getirmekteyiz. O anlar saniye saniye yarış aracının kokpit kamerasına yansımış. İşte kaza anı da bu. Kaza yapan araçtaki İngiliz sürücünün 5 kaburga kemiği, köprücük kemiği ve elindeki bazı kemiklerin kırıldığı açıklandı. İşte Hollandalı pilot aracından böyle çıkıyor ve yanan araca yangın tüpüyle müdahale ediyor. Sürücüyü de arabadan çıkarıyor. Adidas'ın İsrail ordusunda görev yaparken Gazze'deki saldırıya katılan ve bir bacağını kaybeden İsrail askerini reklam yüzü yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Alman spor ürünleri üreticisi ise boykot çağrısı sonrası özür diledi, ancak bu özür de tartışmalara yol açtı. Çünkü Adidas genel açıklama yapmak yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu.
1: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
2: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
1: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
0: Yemen ve Suudi Arabistan hattında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney vilayetlerine yönelik birçok saldırı düzenledi. Hedef alınan stratejik noktaların arasında petrol şirketi Aramco da vardı. Suudi yetkililer saldırıda kadın ve çocuk dahil en az 73 kişinin yaralandığını aktardı.
1: Gerilim yeniden tırmandı. Husiler Suudi Arabistan'a füze yağdırdı. Onlarca kişi yaralandı. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco petrol şirketi başta olmak üzere kritik noktaları onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda çok sayıda yapı alevlere kapıldı, bölgeden yoğun duman yükseldi. Yerleşim alanlarına yakın gerçekleşen bombardımanda aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırıyla ilgili detayları paylaştı.
3: Son günlerde Suudi düşmanı halkımıza karşı acımasız ve hain bir saldırı başlattı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıya yanıt olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri, Abha, Nejran ve Cizan'daki Aramco tesisleriyle Hamis Mushayt hava üssünü hedef alan onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla nitelikli ve kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi.
1: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Husi milislerinin sivil ve ekonomik hedefleri hedef almasını ve milislerin Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef almaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Tümgeneral Türkiye el-Maliki saldırıları Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık ihlal ve tehlikeli tırmanış olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise Ağustos ayında yaptığı açıklamada saldırıların geniş çaplı bir savaşa dönme riskini açıklamıştı.
2: Yemen 2022'de BM'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından çok ciddi bir şekilde yeniden büyük çaplı bir çatışmaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya. Husilerin son zamanlarda düzenlediği saldırılarla birlikte cephe hatları boyunca askeri faaliyetlerde yoğunlaşma yaşandı.
1: Son dönemde yaşanan hareketlilik askeri hedeflerin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da etkiliyor. Cephe hatlarına yakın bölgelerde yaşayan onlarca aile çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere yöneldi.
0: Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Anderweff, Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız olması gerektiğini, dahası gerektiği takdirde Rusya'yı doğrudan vurmaları gerektiğini söyledi. Ayrıntıları alacağız. Hollanda'ya uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Fatih Özyar'da. Fatih.
4: Evet Banu, sizin de söylemiş olduğunuz gibi son günlerde yapılan açıklamalar büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmiş durumda. Son günlerde Almanya-Rusya arasında yaşanan gerginlik sonrasında Hollanda'dan yapılan bir açıklama var ki bu gerginliğin daha da genişleyeceği sinyallerini de vermiş durumda. Peki nasıl bir açıklama yapıldı? Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir anlamda Hollanda'da azınlık hükümeti olan Demokrat, azınlık hükümetinin başbakanı olan Rob Jetten'in de parti liderliğini yaptığı Demokratlar 66 Dış İlişkileri Sözcüsü'nden geldi ki katılmış olduğu Hollanda televizyondaki bir programda yapmış olduğu açıklamada artık önümüzdeki süreç içerisinde Rusya'nın füze saldırılarına karşı artık Hollanda'nın da harekete geçmesi gerektiğini ve özellikle füze fırlatma merkezlerinde bombalanması gerektiğini, yok edilmesi gerektiğini, bunu da Hollanda'nın da yapması gerektiği açıklamasını yaptı. Programdaki sunucu kendisine yönetmiş olduğu bir soru var ki o soruda şayet Hollanda böyle bir girişimde bulunursa acaba gerginlik daha da artmaz mı? Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olmaz mı sorusunu yönelttiğinde kendisini vermiş olduğu bir başka cevap ise Ukrayna oturup artık önümüzdeki kış sezonu geliyor ki -33 derecelere varan soğuklar altında Rusya bir anlamda Ukrayna Rusya'dan gelecek olan füzeleri neyle karşılayacak, buna bir an önce önlem alması gerekir açıklamasını yaptı. Bu açıklama Hollanda siyasetinde büyük tepkilere neden oldu. Çünkü yapılan bu açıklama önümüzdeki süreç içerisinde gerginliğin daha da artabileceğini, hatta 3. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olabilecek bir açıklama, bir girişim olarak da nitelendirildi. Çünkü Hollanda'da azınlık hükümetinde de en büyük parti konumunda olan Demokratlar 66 Partisi'nin olduğunda belirtmek istiyoruz. Yapılan bu sert eleştiriler sonrası bir anlamda Hanukkah Fund'ı

0: Verif geri adım atma zorunda kaldı. Ben böyle demek istemedim. Aslında benim anlatmak istediğim, önümüzdeki süre içerisinde Ukrayna ya bu konuda çok daha ciddi destek verilmesi gerekir mesajını vermek istedim diye bir açıklama yaptı, ama bu yapmış olduğu açıklama geri adım olarak nitelendirilse bile İlk yapmış olduğu açıklamanın acaba 3. Dünya Savaşı'nın başlaması sinyalleri mi verildi Hollanda'dan şeklinde yorumlanıyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Banu Ev.
1: Fatih, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, İtalya'da bu sene son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı. Kuraklık Sesia Nehri'ni de tanınmaz hale getirmiş. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'da şimdi. Dündar.
2: Manuel, Avrupa 2026 yazında aşırı sıcaklıklar ve kuraklığın pençesinde İtalya başta olmak üzere kıtanın geniş bölümünde sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Özellikle kuraklık, susuzluk, aşırı derece sıcaklıklar bu yaz döneminde bir başka deyimle İtalyanlara zor anlar yaşattı. Sadece İtalya değil tabii, demin de belirttiğim gibi 1950 yılından bu yana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık seviyesi. Özellikle Kuzey İtalya'da ülkenin en önemli nehirlerinden biri olan Po Nehri, diğer yandan Sen Nehri, Tuna Nehri ve diğer farklı bölgelerdeki nehirler kuraklıktan etkilenmiş durumda. Tabii özellikle yetkililer uyarıyor, bu yaz dönemi sıcaklığı biraz daha devam edecek şeklinde, ama tabii bu süreçinde etkilenen en çok tarım sektörü olduğunda hatırlatalım. Çünkü tarım sektörü su olmayınca üretim ne yazık ki yeterli kısıtlı oluyor. Yeterli olmadığı gibi oldukça kısıtlı oluyor. Ancak diğer yandan kuraklığın etkileri sadece nehirlerle sınırlı kalmıyor. Başta İtalya olmak üzere Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Almanya, Macaristan gibi ülkelerde, tarımsal ülkelerde ciddi şekilde sorunlar yaşamış durumda. Kısaca toparlamak gerekirse Avrupa Komisyonu değerlendirmelerine göre 2026 yılında Avrupa Birliği ülkeleri içinde tahıl ürünlerinde de ciddi şekilde son 20 yılın düşüş kaydedildiğini söylüyorlar. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki dönemde daha da ciddi sorunların ortaya çıkması bekleniyor. Şu anda başkent Roma'dayız. Roma'nın nehrin hemen kenarındayız. Şu anda 30 sıcaklık seviyesi Manuel, 38 derece. Gerçekten aşırı derecede bir sıcaklık var, nem var. Yani bunu da anlatıyorum ki hani şu anda Eylül ayının başında olmamıza rağmen ne kadar sıcak bir süreçten geçtiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Yani kısaca toparlamak gerekirse İtalya başta olmak üzere 2026 yazında aşırı sıcaklar birçok Avrupa ülkesini etkisini altına almış durumda. Tabii bunun içinde ne yazık ki yangınlar da var Manuel. Evet, biz yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul'da bana.
1: Dündar, çok teşekkürler. Ağustos ayında yatırım araçlarının reel getirisinde zirve külçe altının oldu. Külçe altın yıllık bazda da zirveyi kaptırmadı. 3 aylık dönemde ise yatırımcısını en çok kazandıran finansal araç devlet iç borçlanma senetleri oldu.
3: Yatırımcının Ağustos ayındaki tercihi belli oldu. Külçe altın reel getiride zirveyi kaptırmazken BIST 100 ve döviz yatırımcısına kaybettirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Altının reel getirisi yurt içi üfeyle indirgendiğinde %7,17, tüfeyle indirgendiğinde ise %7,93 olarak hesaplandı. Yıllık tabloda da yatırımcının en çok kazandıranı yine külçe altın oldu. Altın yıllık bazda yurt içi üfeyle %19,73, tüfeyle %16,49 reel getiri sağladı.
4: Hem geleneksel yatırım aracımız olması dolayısıyla hem de biz aslında hep ons altını konuşuyoruz ama içeride zaman zaman doların değer kazanması da gram altın yatırımcılarında daha portföyünü dengelemiş bir noktadaydı. 2027 yılında da %19'a varan bir yükseliş bekleniyor dolar cephesinde. Bu da kademeli olarak aslında altının Türkiye'deki olan talebini ve yatırımcının da bir noktada dolar karşısında altını tercih etmesini sağlıyor. Bu da en fazla yatırım araçlarından bir tanesinin olmasını sağlıyor.
3: Altını devlet iç borçlanma senetleri izledi. Dips yurt içi üfeye göre %0,66, tüfeye göre ise %1,38 reel getiri sağladı. Euro ve mevduat faizi de yatırımcısına reel kazanç sağladı.

0: sağlayan araçlar arasında yer aldı. Ağustos ayında dolar yurt içi üfeye göre %0,86, tüfeğe göre %0,15 kaybettirirken BIST yüzün kaybı yurt içi üfeye göre %1,83, tüfeğe göre %1,13 oldu. 3 aylık performansta ise zirve dipsin oldu. Dips 3 aylık dönemde yurt içi üfeyle %3,46, tüfeyle %4,77 reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 yurt içi üfeyle %7,15, tüfeyle %5,98 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık dönemde ise mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizi yurt içi üfeyle %1,19, tüfeyle %2,87 reel getiri sağladı. Devlet iç borçlanma senedi ve mevduat faizi yıllık bazda reel kazanç sağlayan diğer araçlar oldu. BIST 100, dolar ve euro ise yıllık bazda yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
1: 15 bin kiralık konutta başvurular 14 Eylül'de yapılacak. Ayrıca yarısı bizden kampanyası da bir yıl daha uzadı. Peki kentsel dönüşümde yeni destekler neler? Detayları A Para ekibinden Rıfat Fırat ve konuğundan dinleyeceğiz. Rıfat, söz sende ve konuğunda.
2: Evet, konut piyasasında hem dar gelirli vatandaşın konut sahibi olmasını hem de kiralık konut arzının artırılmasını hedefleyen adımlar var. Diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarısı bizden kampanyasının uzatılmasına ilişkin açıklamalarını takip ettik. Detaylarını konuşacağız. Yanımızda emlak uzmanı Mustafa Özelmacıklı var. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Tabii bu adımların konut ve kira piyasasına nasıl yansımasını bekliyorsunuz? Dilerseniz bununla başlayalım.
3: Tabii özellikle orta vadeli programa baktığımızda kiracılar açısından ve aslında piyasa açısından enflasyon tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi şüphesiz aslında kiracılara olan kira baskısı diyebiliriz. Ekonomide bunun etkisini azaltmak için aslında peşi sıra adımlar atılıyor. Daha önce 100 bin konut, 250 bin konut derken 500 bin konutluk sosyal aslında konut hamlesi bu noktada ev sahibi olma oranını arttırma hedefi içeriyor diyebiliriz. %56 oranında Türkiye'de bir ev sahipliği oranımız var. Bu sayının arttırılmasıyla beraber aslında bu noktada aslında baskının azaltılması önemli noktalardan bir tanesi. Ve 14 Eylül itibariyle başlayacak ve Türkiye'de ilk defa İstanbul'da uygulamaya alınacak olan 15 bin konutun kiraya verilmesiyle ilgili bir değerlendirme var. Tabii bu değerlendirmede ilk etapta 1000 konut başlayacak ama totalde bunun 15 bin konuta kısa vadede yayılması hedefleniyor. Bunlarla beraber de aslında bölgesel anlamda kira etkisinin azaltılması, değerlerin belli aralıklarda tutulması hedefleniyor. Ama bu politika sadece İstanbul için geçerli olan bir politika değil. Görüyoruz ki 81 ilde aslında gene kiralık sosyal konut projesi hamlesinin önümüzdeki dönemde daha da artılacağının sinyalleri var. Bu açılardan baktığımızda gerek ev sahibi olma açısından gerekse de kiralık konutla beraber piyasaya kiralık konut arzı sağlaması açısından devlet olaya biraz daha bütüncül bakıyor. Sadece bunun özel sektör aracılığıyla değil, devletin kendi imkanlarıyla da arttırılmasını ve arz güvenliğinin sağlanması gayrimenkul tarafında da önemseniyor. Tabii ekonomik açıdan baktığımızda da %20'ye yakınlık bir istihdam sağlıyor inşaat sektörü. Bununla beraber gayrimenkul kısmına baktığımızda da özellikle 250'ye yakın alt sektörü beraberinde içeren bir sektör ve Türkiye'nin lokomotifi olma açısından, ekonominin bileşenler arasından da oldukça önemli. 500 bin sosyal konut tarafında da ilk teslimlerin 2027 Mart ayı gibi kısa bir tarihte aslında teslimlerin başlayacak olması bu noktada önemli. Tabii bir yandan da dirençli şehirler kısmıyla kentsel dönüşümün desteklenecek olması ve bu noktada en çok aslında ekonomi üstü olan İstanbul'un yarısı bizden kampanyasının süresinin uzatılacak olmasının müjdesi de sektörü oldukça rahatlattı. Çünkü sıkışık bir dönem kalmıştı. Bazen mal sahipleri, müteahhitler teklif vermekte zorlanıyordu. İşte süreç yetişecek mi? Çünkü 2026 yılı sonuna kadar ancak riskli yapı tespit raporu yaptıran binalar bu kapsamdaydı. Bunun uzatılacak olması biraz daha piyasayı rahatlattı. Biraz daha sürecin geniş kapsamda değerlendirileceği tahmin ediliyor. O nedenle Dirençli Şehirler Projesi kapsamında da şimdiye kadar 1 milyon 250 binin üzerinde konutun yenilenmesi, bu noktada kentsel dönüşümün tekrar devlet tarafından aslında finanse ediliyor olması inşaat sektörünün, gayrimenkul sektörünün dinamikleri açısından da oldukça önemli. Ekonomiye can suyu olmaya gayrimenkul sektörü bu noktada devam edecek diyebiliriz.
2: Efendim çok teşekkür ederim.
3: Sağ olun. İyi yayınlar.
2: Emlak uzmanı Mustafa Özelmacık'la ile konut piyasasında atılan son adımları değerlendirdik diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Karadeniz'deki ateş hattında kalan Türk gemileri Trabzon'da bakım ve onarım için bekliyor. Detayları alacağız A Haber ekibinden. Selman Kutlu'ya dönelim hemen. Selman, söz sende.
4: Evet Banu, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Karadeniz'de o devam eden Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki o ticari taşımayı da oldukça etkilemiş durumda ve birçok gemi vuruldu. Ve biz şu anda Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu tersanesinin hemen yanındayız. Kameraman arkadaşım Özgü Özdemir size o tersaneyi gösteriyor. Öncelikle zaten tersanede o perona girmiş olan bakım için 4-5 tane büyük gemiyi, ticari gemiyi görebiliyorsunuz ve hemen yanında da yine o yoğunlukta sıra bekleyen şu anda 4 tane gemi var. Tabi bunlar hem kuru yük hem de enerji, petrol, tanker gemileri bunlar. Çoğu dronlu saldırıya uğramış gemiler ve hasar almış gemiler. En son gemi ise 26 Ağustos'ta Samsun Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere giden Bordo Mavilisi'nin Roro gemisi 26 Ağustos'ta 3 drone saldırısına uğramıştı. Ve o da yaklaşık 2 gün önce Trabzon Limanı gelerek geminin içinde bulunan araçlar indirilmişti ve 5 kişi de orada yaralanmıştı. Aslında baktığınız zaman çok önemli bir rapor da var. Türkiye Amatörler Birliği'nin hazırladığı bir rapor var. 24 Şubat 2022 ile 2026 arası ele alınarak bir rapor hazırlanmış ve ticari gemilere yönelik füze ve İHA vuruşu ve mayın teması ile tam 146 ticari gemi vurulmuş 2022 yılından bu yana. Tabii ki bu gemilere baktığımızda ayrıca 2022'de başlıyor tabii ki. Bu gemilerin 34'ü Türk bandıralı gemisi, diğerleri ise yabancı bandıralı gemiler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki öne çıkansa petrol tankerleri özellikle hedef alınan gemiler ve 2022 yılından bu yana tam 37 kişi bu vurulan gemilerde hayatını kaybetmiş durumda. Bu gemilerin özellikle baktığımız zaman bu raporda yine 2026 yılında ise sayının 82 gemi sadece 2026 yılında vurulmuş ve bu vurulan gemilerde 37 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi ise yaralanmış durumda ve o gemiler gördüğünüz gibi o Trabzon'un oldukça da önemli tersanelerinden Türkiye'nin Çamburnu tersanesinde şu anda bakım ve onarım çalışmaları yapıyorlar. Hazırlanan raporda ise 46 ticari geminin 93'ü Rusya tarafından vurulmuş, 47'si ise Ukrayna tarafından vurulmuş ama özellikle şunu belirteyim, 2026 yılında vurulan 82 geminin birçoğu ise daha çok Ukrayna tarafından hedef alınmış durumda. Biz de bunları birçok yayınımızda sizlere göstermiştik. Söylediğim gibi 146 geminin 34'ü Türk sahipli veyahut da Türk kontrolünde olduğu, 5 geminin ise Türk bayraklı olduğunu belirtelim. Bu da tabii ki %23'lük bir orana denk geliyor. Şöyle baktığımızda 2022'de 13, 2023'te 8, 2024'te 5, 2025'te 13 gemi vurulmuştu ama 2026'da bu sayı tam 82'ye, yani bu yıl içerisinde daha yıl bitmeden tam 82 gemi Karadeniz'de hedef alınmış durumda ve bu hedef alınan gemilerde gördüğünüz gibi bu tersanede şu anda peronda olan gemiler bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor ve o sırayı bekleyen yine dışarıda sadece 4 tane kuru yük gemisi var. Bu bölgede yoğun bir çalışmada yürütülüyor tersanede bir an önce o gemilerin sahaya dönebilmesi için ama özellikle verdiğim sayı 2026 yılında vurulan 82 gemi sayısı gerçekten raporda ön plana çıkıyor ve Karadeniz'deki o deniz taşımacılığın, ticaret taşımacılığında riskini ortaya koyuyor diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman, çok teşekkürler. Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada yangın sürdüğünü aktarmıştık. Ekibimizden Halil İbrahim Uğur bölgede bizleri bekliyor. Tekrar o noktaya dönelim. Halil İbrahim, nedir son durum, lütfen paylaş bizimle.
5: Bülten, başında göstermiş olduğumuz alandaki yangın bir anda büyüdü ve şu anda

Görmüş olduğunuz gibi bütün bütün imkanlar bu noktaya seferber edilmiş durumda. Hal öyle ki şu anda görmüş olduğunuz gibi jandarma da adeta o alevlerin önüne bent olmuş durumda. İşte bir taraftan görmüş olduğunuz gibi jandarma ekipleri hortumları aşağı indirmeye çalışıyor. Bir taraftan da elbette alevler de yukarıya doğru gelmeye devam ediyor. Havada ise helikopterler var, uçak var. İşte şu anda helikopter geldi ve hemen üzerimizden geçiyor ve tabii ki hemen üzerindeki suyu aşağıya boşalttı çünkü o burunda yine ayrı bir patlama noktası var. Burada bir taraftan arazözler, bir taraftan da jandarma tomasıyla yine personeliyle burada ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz tomalarda kısa bir süre öncesinde tam da bu noktaya yönlendirildi çünkü tam da bu noktada alevler bir anda büyüdü. Görmüş olduğunuz gibi tomalar bir tarafta, arazözler bir tarafta, yine su tankerleriyle de bölgeye şu anda birçok araç su taşımaya devam ediyor. Tabii ki kısa bir süre içerisinde buradaki patlayan alev bu noktaya, yani yolun olduğu noktaya kadar geldi ve hala da rüzgar etkisini kaybetmiş değil. Hemen çift pervaneli helikopter, bakın oradan süzülerek bulunduğumuz noktaya gelmeye devam ediyor ve elbette helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Ancak rüzgar etkisini kaybetmediği için de şu anda buradaki alevler henüz kontrol altına alınmış değil. Elbette o helikopter buraya geliyor ama hemen arka tarafında başka bir helikopter var. O da yine bu bölgeye su taşımaya devam ediyor. Gece saatlerinde başlamıştı yangın ve an itibariyle de devam ediyor. Yüzden fazla araç şu anda bulunduğumuz noktada yangınların önünde yangınları söndürmek için mücadele ediyor. Tabii ki saniyeler çok önemli. Özellikle rüzgarın etkili olduğu saatlerde, dakikalarda çok önemli her bir saniye. Çünkü bir saniyede büyük bir yangına neden olabiliyor. Geçen her bir süre rüzgarın etkisiyle metrelerce burada izdeslandık. Evet, tabii ki alevin üzerine o noktadan havadan su atıldı ama işte geniş bir alanı şu anda görmüş olduğunuz gibi o su ulaştı. Ve bizler de tabii ki bu zorlu mücadeleyi ekranlara getirmeye çalışıyoruz. İşte jandarma orada orman işçileriyle birlikte adeta ormanın içerisinde örümcek ağı gibi hortumları indirmeye devam ediyor. Şöyle çekelim, Tom'a gelecek. Şöyle çekelim, açılalım. Çalışma yönlendirilmeye çalışılıyor. Yangının bir noktası da diğer taraf, işte jandarmamız da bu noktada bizler gibi ıslandı. Elbette yapılan mücadele oldukça önemli yangının söndürülmesi için. Gel yakından bakalım Okan. Şöyle bizler de aşağı doğru inelim. Bakın metrelerce aşağıda hortumlar, görmüş olduğunuz gibi jandarmanın eliyle o alevin olduğu noktaya ulaştırılmaya çalışılıyor. Tabii ki burada alev savaşçılarının yanı sıra jandarma da burada ve şu anda bir taraftan o hortumları ulaştırmaya çalışıyor. Bir taraftan suyu bu noktaya yönlendirmeye, yani suyun hangi bölgeye geleceği noktasında da yine yollarda görev yapıyor. İşte metrelerce aşağı inildi ve aşağıda yangına müdahale edilmeye çalışılıyor. Jandarma tomasıyla da burada, tomayla da yine yangının önünde 3 uçak bulunuyor bölgede ve onun yanı sıra yine helikopter de yer alıyor. Hem havadan hem de karadan işte yangına müdahale edilmeye
çalışılıyor. En uç noktaya kadar ulaşılmaya çalışılıyor. Çünkü rüzgarın etkisiyle oradaki alevlerden, oradaki kıvılcımlardan farklı bir noktaya bir kıvılcım taşındığında, özellikle de buğday ekili

0: alanlarda işte orada kuruyan bitki kalıntıları var. İşte o bitki kalıntıları en küçük bir kıvılcımda yeni bir yangının başlamasına neden olabiliyor. Okan böyle gelelim, bak buradan gelelim, görelim buradan görelim. Çünkü aşağıdaki yangın, bakın biz buradan yardım edebilirim Okan. Yardım edebilirim, gel. Hemen şu aşağıda.
1: Tamam tamam. Hayır hayır, burada değil.
0: Aşağıdaki noktadan yukarıya doğru alevler gelmeye devam ediyor. Ben tutabilirsin. Şöyle gelelim. Şu noktaya gelirsek ağacın oradan yardım edeyim sana. Gel, elimden tutabilirsin. Helikopter geliyor. Kameramızı da sudan saklamaya çalışalım. Çünkü o da şu anda bizim bulunduğumuz yere su taşıyabilir ama diğer tarafa, ekranın sağ tarafına suyu attı. Buradan görmeye çalışalım Okan. İşte aşağıda yangın devam ediyor. Tonlarca su atıldı. Tomayla su sıkıldı. Arazözlerle su sıkıldı. Yine o noktaya orman işçileri farklı güzergahlardan da su taşıdı. Ancak işte rüzgarın etkisiyle bütün yapılan mücadeleye rağmen inatla orada yangın büyümeye devam ediyor. Tabii ki biz şu anda sadece küçük bir parçasını görüyoruz. Çünkü yangın bulunduğumuz noktada Doğan Alan Mahallesi'nde farklı kollara ayrılmış durumda. Bizler şu anda yerleşim alanına en yakın yerdeyiz. A Haber'deyiz ve A Haber'de özel görüntülerle işte yapılan o canla başla mücadeleyi ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Şu açıdan gösterebilirsek, bak Okan, hemen yangın var. İlerleyen noktalarda kurumuş otlar var. İşte o kurumuş otlar da yine orman örtüsünün yan tarafında bulunan yerler, yine iş makinalarıyla kazınmıştı. Ancak her şeye rağmen tarlanın ortasına ya da açık alandaki bitkilerin ortasına bir kıvılcım düştüğünde maalesef orada yeni bir yangın oluşabiliyor. Yine üzerimizde bir helikopter var. Bir helikopter diğer noktada hemen yan taraftan geçti. Çünkü şu anda o noktaya doğru da yine ilerlemeye devam ediyor elbette. Bir taraftan da işte hava araçlarına da koordinatlar bildiriliyor. Çünkü keşif helikopterleri de sık sık görev yapmaya devam ediyor. İşte onlar da yangının büyüdüğü noktalarda yine havadan işte bilgiler veriliyor ve pilotlar da o noktaya yönlendiriliyor ve İşte diğer taraftan az önce çift pervaneli helikopteri ekrana getirmiştik. Yaklaşık 5 ton su alıyor Bambis'le ve bizim olduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Ve tabii ki aşağıda Okan, alevlerin büyüdüğü noktaya, tahminimce o noktaya suyu bırakacak. Çünkü orada alevler büyüdü ve oraya şu anda çift pervaneli helikopter suyu bırakacak. Çok yavaş bir şekilde ilerleyerek aslında nokta atışı yapmak istiyor. O yüzden tabii ki havada rüzgar da var. İşte o rüzgarın etkisiyle atılan suyun tam nokta atışı üzerine gelmesi için elbette pilotlar da çok önemli bir görevi üstleniyor ve şu anda atmış olduğu su, görmüş olduğunuz gibi, aşağıdaki metrelerce alana yayılan ve yüksekliğe çıkan alevlerin tam da üzerine denk geldi. Ancak söner mi oradaki yangın? Elbette ki bunun kararını rüzgar veriyor. Çünkü daha da aşağıda yine alevlerin olduğunu görüyoruz. İşte Toma şu anda, o da helikopterin bulunduğu yere, suyu attığı yere yeniden su sıkmaya devam ediyor. Bir helikopter daha geldi Okan, o da şu anda suyu attı. Hemen yan tarafımızdan da aslında alevler yavaş yavaş üzerimize doğru yaklaşıyor. Bizler de şu anda işte yapılan bu mücadeleyi, buradaki riski, tehlikeyi ve insanüstü buradaki çalışmayı, mücadeleyi ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Elbette bir taraftan da meteorolojide kulağımız, çünkü rüzgarın kesileceği ya da etkisini kaybedeceği andan itibaren elbette yapılan mücadeleler daha da önem kazanacak. Çünkü en azından yangının önü daha da kısa bir sürede, daha da etkili bir şekilde kesilmiş olacak. İşte bakın şu anda bizler oradaki çalışmayı engellemek için inmiyoruz.

Gözler, su tankları, uçaklar, helikopterler hepsi şu anda Kozan'daki orman yangınını kontrol altına almak için canhıraş bir şekilde burada çalışmaya devam ediyor. Ve bizler de bu anı ekranlara getirmeye çalışıyoruz. İşte yine bir helikopter dumanların arkasından yaklaşıyor sanıyorum. Yine aşağıda özellikle de ekranın sağ tarafında kalan kısımda yine ormanın içerisinden gelen yoğun bir duman tabakası var. İşte o noktaya da yine helikopterler su taşımaya devam ediyor. Yukarıya doğru çıkmaya çalışalım. Geniş açıdan yine yardım edeyim ben. Yukarıya doğru çıkalım. Yer çamur, ıslak. Ekranlara daha net ve geniş bir açıdan görüntüyü verebilmek için. Okan, buradan gösterelim Okan. Bak, orada işte yeni bir kıvılcımla başlayan bir yangın ve oraya doğru biz de ulaşmaya çalışalım. Gel Okan. Şu anda Toma bu noktadan hemen ileriye doğru su sıkmaya çalışıyor. Ama uzak mesafede kaldı ileriye doğru gitmesi için. Şu anda yer değiştirmesi için talimat veriliyor. İşte jandarma yine çevik kuvvet Toma'sıyla burada hemen ileride su tankı var. Orman bölgeye ait. O da şu anda tam o alevlerin olduğu yerin üzerinde ve yine şu anda muslukları açtı. O noktaya doğru su püskürtmeye başladı. Tabii ki yoğun bir duman var. Zaman zaman konuşmakta da zorlanıyoruz. İşte aşağıda yine alevler var. Bir taraftan da diğer noktaya bakın, geniş açıdan gösterecek olursak oraya doğru yine su sıkılmaya devam ediyor. Tabii ki rüzgar tersten esti ve su bizim bulunduğumuz yere doğru gelmeye başladı. İşte şu anda görüyorsunuz bir noktada da yine orman ekipleri yine çevik kuvvetle yine jandarmayla birlikte el ele kol kola şu anda burada yangının söndürülmesi için mücadeleye devam ediyor. Az önce oradaydık. Bakın orada yine orman personeli bulunuyor. Jandarma bulunuyor. İşte hortumlarla inmişlerdi. Şu anda yukarıya doğru bakın elden ele hortumları çekerek yukarıya çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü farklı bir hattan tekrar aşağı inmek gerekebilir. İşte bu anlamda da oradaki yangın söndürüldü. Şu anda aşağı doğru yine su sıkılmaya devam ediyor ama belki de bulunduğumuz hattan tekrar aşağı doğru inmek ilerleyen dakikalarda icap edebilir. Bu nedenle de şu anda oradaki hortumlar toplandı ve yavaş yavaş Tomalar da yerini değiştirdi. Toma bizim olduğumuz yere gelecek. Biz şöyle çıkalım Okan. Şöyle çıkalım. Araçların trafiğini engellememe adına şu anda bakın aracın birisi gidiyor su almaya. İçerisinde su olan araçlar ise işte bölgede Toma olsun, diğer araçlar olsun şu anda buradaki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Arka tarafına geçelim Okan istersen. O noktadan yine çalışmaları ekranlara getirmeye çalışalım. İşte az önce oradaydık. Orada
oradaki mücadeleyi ekranlara getirdik. Şu anda burada küçük bir kıvılcımın yeniden bir orman yangınına sebep olduğunu

0: gördük ve bir taraftan tomalarla, bir taraftan uçakla, bir taraftan helikopterle, bir taraftan da arazözlerle yapılan mücadeleleri ekranlara getirdiğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan, Kozan'dan tekrar size bırakalım. Banu Yer.
1: Biz de Halil İbrahim Uğur'a ve Okan Can Sapkayalı'ya teşekkür ediyoruz ve bu saatimizi de burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde. Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son iki faiz kararını açıklayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz işiniz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
7: Ya bir kredi işi vardı dükkan için. Ona

0: Halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Reklam. A Haber Radyo.
9: Bir reklam.
10: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
7: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
0: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
8: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
9: İçermediğine dair bilgisini ve konuyla alakalı ifadesini de yine mahkeme heyetine iletti. Mahkeme heyeti bu noktada ailenin taleplerini aldı. Ailenin taleplerini de değerlendirileceğini iletti ve sonrasında saatler 12.30 gösterdiğinde mahkeme heyeti bir ara verdi o duruşmaya. Verilen o aranın ardından yaklaşık 5 dakikalık bir süreç ardından yine davana tutuklu sanığı duruşma salonuna getirildi ve duruşma salonuna getirilmesinin ardından da mahkeme heyeti konuyla alakalı kararını açıkladı. Katil zanlısı o esnada 18 yıl 10 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Epe Çekli, bunu da hatırlatalım. Olay yaşandığı esnada Epe Çekli 9 aylık bir yaşının olduğu yine kararnamede geçiyor ve bu kapsamda incelendiğinde tekrar kararnamede geçtiğinin altını çizmiş olalım. Elbette konuyla alakalı itiraz sürecinin olduğunu ve bu kapsamda da bizim de takibimizin devam edeceği.

0: Ne hatırlatalım mı sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural aktardı. Atlas'ın katiline 10 yıl hapis cezası verildi. 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Detaylar böyle. Şimdi hızlıca Antalya'ya dönüyoruz. Antalya'daki orman yangınları hala devam ediyor. Hem Antalya'da hem Adana'da orman yangınları var. Rüzgarın etkisiyle de çok geniş bir alana yayılma tehlikesi var. Yerleşim yerleri tedbiren tahliye edildi. Detayları alalım hemen. Ahmet Çelik son durum için bizi bekliyor.
2: Evet, söndü, sönüyor demiştik ama bir anda alevler yükseldi. Bakın hemen şu noktadan artık yerleşim yerlerinin olduğu alanlara girdi. Bizim oraya gitmemize izin vermiyorlar. O noktada evler var. Bir anda tepenin ardından yangın bu alana indi. Bir panik havası var. Hemen şöyle gösterelim, etrafımızda evden çıkanlar var. Hayvanlarını kurtarmaya çalışanlar var. İtfaiyelerin yoğun mücadelesi var. Şu nokta oldukça hassas bir nokta. Hemen evlerden sonra jandarma karakolunun bulunduğu yer var. Burası Yeşil Karaman Mahallesi. Mahallede şu an itibariyle oldukça fazla duman, göz gözü görmeyen bir hal oldu. Dün bu saatlerde yaklaşık olarak yangın başlamıştı ve artık sonlara gelin demiştik ama bir anda rüzgarın çıkmasıyla birlikte gördüğünüz bu alanda hemen orada bir tepe var. Kameramız göremiyor ama o tepelik alanda büyüyen alevlerle birlikte yangın artık içeriye kadar geldi. Bu noktada hemen ağaçların arkasında yangının devam ettiği bilgisini paylaşalım. Ekiplerin burada yoğun bir müdahalesi var. Dünden bu yana hem havadan hem de karadan müdahalenin aralıksız olarak sürdüğünü belirtmiş olalım. Bu noktadan sonra gidişimize izin vermiyor. Hatta burada yangın koordinasyon merkezi vardı. İşte onlar da hemen bu nokta itibariyle araçlarını çektiler. Bakın herkes o noktadan çıktı ve buradaki trafik boşaltılmaya başladı. Şu an itibariyle yangının çok fazla yüksek alevle birlikte bu noktaya doğru geldiğini görebiliyoruz. İşte orada görevli olan araçlar da oradan çıkartılıyor. Takviye, itfaiye ekiplerinde bölge geldiği bilgisini de paylaşalım. Hemen şu bulunduğumuz noktada, ağaçlık alanda jandarmanın karakolu var. Bakın orada vatandaşlar da evlerinden çıkan vatandaşlar var. Askerler de dışarıya çıkmış durumda. Şu an itibariyle yangın hemen bulunduğumuz bu alandan buraya aşağıya doğru indi. Turizm merkezinin olduğu bir yer, Karataş Mağarası'nda olduğu bir alan. Bakın burada yaşlı bir teyzemiz var, o da bu noktaya getirildi. Askerlerimiz tarafından bu noktaya alındı. Gördüğünüz gibi ama alevler buraya doğru rüzgarın etkisiyle birlikte gelmeye devam ediyor. Vatandaşın buradaki mücadele sürüyor. Bir anda oldu, çok kısa bir alanda anda bu tarafa doğru alevlerin gelmesiyle birlikte vatandaş burayı boşalttı. Burası koordinasyon merkezinin olduğu alanda, işte koordinasyon merkezinin bulunduğu alan. Bakın bu nokta şu an itibariyle duman altında. Bakın askerler burada burayı boşaltıyorlar ve vatandaşlar evlerini yanında bekleyen vatandaşlar da, bakın askerlerimiz de tarafından bu noktadan boşaltılıyor çünkü ilerisi oldukça sıkıntılı bir durumda. Hemen sağ tarafım jandarma karakolu, bakın bu noktada da hayvanlar var, birazdan da hayvanların alınabileceğini söyleyelim. Bir yandan tomolar, bir yandan itfaiyelerin bu noktadaki müdahalesi devam ediyor. Bakın Tunağan, alevler o noktada. Biraz daha içeri doğru gidiyoruz. Şimdi fırsatını bulduk. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Askerlerimiz de burada. Jandarma karakolu şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla boşaltılmış durumda. Tahliye yapıldı. Çünkü çok yakın jandarma karakoluna, yaklaşık 50-100 metre ileride askerlerimiz de karakolu boşalttılar. Bakın hemen onlar da buradaki kurtarma çalışmaları. Hemen arkanı dönersen Tunağan, kurtarma boşaltma çalışmalarına katılmak için hemen yangının ortasına doğru gitmeye başladılar. Bizler de, bu yoğun bir duman var, bunu söyleyebiliriz. Çok yoğun bir duman var. İçeriye doğru gitmeye çalışıyoruz. Birçok ekibin bu noktada olduğu bilgisini paylaşalım. Evler var. Bu noktada evler tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Bakın şu noktada, hemen şu noktada yine Tunağan gösterebilirse, orada yüksek bir dumanın olduğunu görüyoruz. Riskli bir yer burası. Burada kalan son vatandaşlar da jandarma tarafından boşaltıldı ve şu anda ekipler o noktada kontrol çalışması yapmak için

0: ileriye doğru gidiyorlar. Şu anda dumanlardan alevleri göremiyoruz ama Tunahan gel biraz daha böyle.
1: Arkadaşlar
0: bakın. Tamam komutanım buradayız. Bakın o noktada alevleri görebiliyoruz bakın. O noktada artık yerleşim yerlerine kadar gelmiş durumda, mahallenin içindeyiz. Askerimiz yine can siperhane bir şekilde vatandaşın yardımına koştu. Karakol boşaltıldı ve burada da vatandaşa yardım için bu noktaya gelmiş durumda. Kimse yok, can kaybının olmadığını söyleyelim. Mahalle içerisinde zaten ileride yangın söndürme araçlarının olduğunu biliyoruz. Çok sayıda yangın söndürme aracı bu noktaya gönderildi. Bu noktada rüzgarın ters esmesiyle birlikte bizler artık o yangının söndüğünü tahmin etmeye başlamıştık. Artık dumanlar da az çıkmaya başlamıştı ama bir anda çıkan bu dumanların ardından dev alevler yükseldi. Alevlerin yükselmesiyle birlikte bu bölgede bir koşuşturma başladı. Bir yandan da şunu da belirtelim. Gelen bir ihbarda Kumluca tarafında da bir yangının çıktığı bilgisi var. Bunu da paylaşmış olalım. Kumluca yönünde, ilçesinde de bir yangının çıktığı konusunda bir ihbar geldi. Buradan ekipler oraya doğru hareket ettiler. İşte jandarma da bu noktada bizi daha güvenli bir bölgeye almaya çalışıyor. İşte Toma da buraya geldi. Buradan alevlerin sıçramaması için bu noktada önlem almaya çalışıyor ama o noktada artık helikopterler de geldi bakın. Hemen helikopterler de geldi. Yönlendirildi helikopterler. Burada vatandaşın mal kaybına ve can kaybına engel olmak için zaten helikopterler sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktada görev aldılar. Bakın duman oldukça ağırlaştı. Çok yoğun bir duman var. Burada durmak o kadar imkansız bir hale geldi. Bazı askerlerimiz de maske takıyorlar. Bakın bir askerimiz geliyor. Bakın hemen gösterelim. Bakın vatandaşın hayvanını duran geri doğru gidelim. Evet gördüğünüz gibi bakın vatandaş ateş içinde kalan bir koyunu, bir kuzuyu kurtardı. Şimdi jandarmamız onu alev dışına çıkarmaya çalışıyor. İşte hemen bakın yangındaki en güzel enstantanelerden birisi aslında birlikte hareket, vatandaşın can ve mal güvenliğini kurtarmak için büyük bir çabanın olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakın burada güvenli alanda hayvanlar var. Jandarmamız o ateşin içinden kurtardı kuzuyu, bu noktada güvenli bir alana bıraktı. Bu mahallenin arkasında Yeşil Karaman isimli mahallede şu an itibariyle büyük bir panik var. Vatandaşlar şöyle geçelim Tunahan, biraz da bu tarafa doğru gidelim. Burada yine evler var. Şuradan ilerlemeye çalışalım. Bu evlerin hepsi boşaltıldı. Bunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız can ve mal güvenliği için bu noktadan çıkartıldı. Bakın şu anda girdiğimiz bu noktada az önce çok sayıda vatandaş vardı. Onlar da bu noktadan çıkartıldı. Bakın yine aldıkları önlemler var vatandaşların. Seraların olduğu bir alan. Tunahan gösterelim bakın. Ellerine aldıkları hortumlarla ağaçları satıyorlar. Yangının büyümesini engellemek için. Tabii bir anda geldiği için o noktadan da giriyor alevler. Hemen şurada Tunahan. Şöyle çıkarsan oradan daha iyi görürsün. Orada da bir dumanın yükseldiğini görebiliyoruz. Bu mahalle şu an itibariyle duman altında kalmış durumda. Bölgeye çok sayıda yeniden ekip sevk edildi. Bir yandan da helikopterler bölgeye çağrıldı. Tabii dediğimiz gibi Kumluca'dan bir yangın ihbarı alındı. Kumluca'ya doğru ekiplerin gittiğini söyleyebiliriz. Alevleri görebiliyor musun Tunahan? Çatının olduğu noktada Tunahan görebiliyor musun? Bak çatı yanıyor orada şu anda. Şu önümüzdeki beyaz bir çatı var. Seraların üstünde bakın su sıkılmaya başlandı. O noktada işte alevlerin artık içeriye kadar, yerleşim yerine kadar girdiğini söyleyebiliriz. Vatandaşın bakın evini koruma mücadelesi, bakın eline aldığı çeşmeyle birlikte, hortumla birlikte ıslatmaya çalışıyor. Burada onlar da kendi güvenliklerini almaya çalışıyor. Gün boyu zaten askerimizle yine yangın söndürme ekipleriyle birlikte bu noktada mücadele ettiler. Dün itibariyle yaklaşık olarak 23 saat önce başlamıştı yangın. Tam bitti demiştik, artık aslında birkaç noktadan duman çıkıyordu ama işte rüzgarın bir anda çıkmasıyla birlikte

0: kontrol altına alındı dememize az bir süre kala işte bir anda Yeşil Karaman köyünün üzerinden gelen alevler bir anda büyüdü ve bir anda alevlerin büyümesiyle birlikte burada bir panik havası yaşandı. Panik havasının ardından buradaki ekipler hemen o noktadan alındılar. Güvenli bir bölgeye çıktı. AFAD koordinasyon merkezi de buradaydı. O koordinasyon merkezi bu noktadan hemen başka yere alındı. Dumandan sanırım etkilenenler var. Az önce bir ambulans da geçti hızlı bir şekilde. Duman çünkü burada oldukça fazla yoğun. Bu nedenle de etkilenenler için burada zaten sağlık ekipleri bekletiyordu. Gün boyu bu noktada sağlık ekipleri bekledi. Onlar da vatandaşın durumu için bu noktada görev yaptılar. Şu an itibariyle Yeşil Karaman Mahallesi'nde oldukça fazla duman var. Yerleşim yerlerine girdiğini söyleyebiliriz. Zaten sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda bazı yerleşim bölgelerinde evlerin hasar gördüğünü göstermiştik ama burası çok büyük bir mahalle. Bu mahalleye şu an itibariyle alevlerin girdiğini belirtelim ve Tunağan gösterebilirsen hemen karşıda solda bak o büyük alevlerin olduğu yeri gösterebilirsen o noktada alevlerin yükseldiğinin bilgisini paylaşayım. Şu an itibariyle bölgede yangın tam söndü derken yeni bir alevin türemesiyle birlikte Yeşil Karaman Mahallesi'nde büyük bir panik havası var diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Doktor Tolga Sakman yayın konuğumuz stüdyomuzda çok önemli bir gelişmeyi konuşacağız. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. Aslına bakarsanız Avrupa'dan ortak bir açıklama diyebiliriz. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları iki devletli çözüm konusunda Filistin'de iki devletli çözüm konusunda bir açıklama yaptılar. Tolga Hocam çok sıcak bir açıklama. Bu açıklama aslında İsrail'in Batı Şeria'daki bir projesiyle ilgili. Batı Şeria'yı ortadan ikiye bölen yani bu coğrafi olarak da iki devletli çözümü de İsrail adına söylüyorum tamamen yok etmek adına, çöpe atmak adına oluşturduğu bir proje. Ve burada bir konut projesi de başlatıyorlar. Ve İngiltere dahil olmak üzere bu ülkeler sanıyorum ki ilk açıklamayla buna kesinlikle karşı çıkıyorlar ve bir ticari yaptırımdan da bahsediyorlar. Sıcak bir gelişme yanlış aktarmayayım size ama nedir bu tepkinin sebebi sizce?
2: Şimdi aslında bu Batı Şeria'daki bu durum Gazze saldırıları devam ederken, soykırım devam ederken Avrupalı devletler Gazze'den önce Batı Şeria'yı görüyorlardı. Çünkü Batı Şeria'daki İsraillerin yerleşimci dedikleri, yerleşim bölgesi diye ilan ettikleri şeylerin aslında ne o 67 sınırına göre, evet tamam, çok güzel, yani, evet, tamam. Ne buna uyduğu ne de uluslararası hukuka uyduğunu söylüyorlar. İkisine de uymuyor. Hiçbir şartta yapılması uygun değil. Ama İsrail iç hukukuna göre böyle bir yapı oluşturabileceğini söylüyor ve buna uzun süredir parça parça adım atıyor. Yani neden bahsediyoruz? Önce isterseniz hızlıca bir ondan bahsedelim.
1: Sanıyorum ki Kudüs'ün doğusunda kalan yer, burada Batı Şeria'nın daha ayrıntılı
2: Kudüs
1: bir haritası
2: burada.
1: Var. Kudüs orada. Doğu kuzeydoğusunda kalan bir alan.
2: Şu bölgede E1 projesi denilen şu anda en son yerleşim yerine açılan yer şu bölge. Bu neden önemli? Aslında bu işte çok detaya tarihine girmeyeyim ama yapılan son anlaşma var. Oslo 2 anlaşması. Orada aslında bölge bölge İsraillerin sınıflandırdığı topraklar var ve orada İsrail'in polis veya asker gücü konuşlandırabileceği alanlar burada oldukça fazla kendilerince. ve bu süreç içerisinde de yerleşim yerleri icat ettiler ve bu yerleşim yerleri maalesef burası çok önemli. Şu bölge yani Ölü Deniz'in kıyısından başlıyor yukarı doğru ve buradan da batıya doğru giden bir bölgeyi olduğu gibi yerleşim bölgesi ilan ettiler daha önce. Parça parça.
1: Parça parça.
2: Şu anda iki bölgeyi yani kuzeyi ve güneyini birleştirebilen yoldan gidebilecekleri tek yer şuradaki bugün E1 projesini açıkladıkları bölge. Burayı da yerleşim...
1: Bugün mü açıkladılar? 2025 yılında da daha konuşuluyordu önce... ama şimdi herhalde...
2: Yasalaştı.
1: Yasalaştı.
2: Evet.
1: Peki bu projeyle ilgili süreci ne zaman başlattılar? İhale sürecini?
2: Bu İsrail'in Gazze saldırılarından hemen sonra aslında bu proje gündeme geldi. Ama orada işte yerleşim yerinin ilan edilmesi için Neset'ten yani İsrail Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. İsrail Meclisi'nden de yani yanlış olmasın bir hafta 10 gün kadar önce geçti bu.
1: Tolga Hocam şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Alparslan Düven bizi bekliyor ama sanırım İngiltere Dışişleri Bakanı

0: yaptığı açıklamada. Bununla ilgili, bu projeyle ilgili reklam kampanyaları varmış Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Satışa açmışlar sanıyorum ki ve bu yasaklanmış.
1: Satış da değil. Bunu da anlatmış olalım. İsrail buradaki yerleşim yerlerini dünyadaki Yahudilere, gelin burada size evler vereceğiz diye çağrı yapıyorlar ve bunların reklamını yapıyorlar. Para karşılığı satıştan bahsetmiyoruz.
0: Öyle mi?
1: Gelin buraya yerleşin diye reklamlar yapılıyor.
0: Hem orayı işgal edecekler hem de o Gazze saldırıları sonrasında, Gazze'deki soykırım sonrasında o akın akın göç etmişlerdi, gitmişlerdi İsrail'den. Belki yeniden yani, nüfusu arttırma.
1: Zaten şunu biliyoruz. Şu anda İsrail toprağı diye kabul ettikleri yere mevcut nüfusu haydi haydi sığıyor. Yani şu anda öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, bize yetmiyor bu topraklar vesaire diye. Fazla yeten topraklar İsrail açısından bile baksak. Ama burada işte bu nedenle yerleşim bölgeleri ilan ederek bu insanları buraya yerleştiriyorlar ve yerleşim bölgelerine, onların yerleşimci dediği ama bence bunun literatürünü de değiştirmemiz gerekiyor.
0: İşgal.
1: Çok yumuşak kalıyor yerleşimci. İşgalci demek belki daha doğru. Bu işgalcilere buraya ücretsiz olarak getiriyor ve burada birçok olanağı da sağlıyorlar.
0: Evet.
1: Yani şey gibi düşünelim bu yerleşimleri. Duvarlarla örülmüş büyük siteler gibi düşünelim. Ve buradaki güvenliği İsrail askeri polisi sağlıyor. Yollar yapılıyor. Bu yollara Filistinlilerin bu yolları kullanması yasak.
0: Evet.
1: Bu yollarla birbirine bağlı.
0: Şimdi sizin bahsettiğiniz o ücretsiz gelin buraya yerleşin.
1: Evet.
0: Özellikle Avrupa'daki Yahudilere çağrısı İngiltere'de yasaklandı. Yasaklanan ülkelerden biri. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları aslında çok net ve bizzat Dışişleri Bakanı'nın yapması çok önemli bu açıklamayı, ama ya bana İsrail'le ilgili ilişkilerimize nereye gidiyoruz, geriye mi gidiyoruz diye eleştirilere de yanıtlarım var diyerek onlara da ayrı parantez açıyor. Şimdi Alparslan Düven bizi bekliyor. Hemen Londra'ya bir dönelim. Çok sıcak bir gelişme, bir son dakika bilgisi. Alparslan, bizzat Dışişleri Bakanı'nın çıkıp bu açıklamayı yapması daha da önem kazandırıyor bu konuya, ama bir senden dinleyelim. Tolga Hoca diyor ki bu bir satış reklam kampanyası değil. Ücretsiz gelin, İngiltere'deki işte Kanada'daki Yahudilere İsrail toprakları olacak burası. Yerleşin buraya diye ücretsiz konut projesinden bahsediyoruz diyor.
2: Çok doğru. Hocama katılıyorum. Hatta İngiltere'de epey tartışma konusu oldu. Bazı protestolara dahi neden oldu. Fakat bu durumu daha da ilginç hale getiren başka bir şey söyleyeyim size. Ed Miliband'de bir Yahudi. Bu da çok oldukça önemli bir nokta. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik İngiltere'nin ticaret yasağını bugün biraz önce resmen açıkladı ve Miliband, İsrail'in Gazze'de soykırım işleyip işlemediğine mahkemeler karar vermeli ve aynı zamanda uluslararası raporların savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair giderek artan kanıtlar ortaya koyduğunu söyledi ve bunu belirleyecek hukuki süreçleri de desteklediklerini ifade etti. Alışılmışın dışında bir İngiltere var İsrail'e karşı. Tabii İsrail'in son zamanlardaki soykırımla birlikte uygulamış olduğu politikalar ve uluslararası alanda yaratmış olduğu yankılar, tepkiler tabii ki İngiltere'yi de belli bir noktaya kadar sabredebildi ve sonrasında da bir patlama noktasına getirdi İngiltere'yi de. İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Birleşik Krallığın Uluslararası Adalet Divanı sürecini desteklediğini belirtti bugünkü konuşmasında ve mahkemeler karar vermeden önce hükümetin İsrail'in soykırıp işleyip işlemediğine dair resmi bir değerlendirme yapmayacağını da söyledi. Ancak Miliband, Gazze halkına mümkün olan her türlü desteği sağlamak için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti ve küresel insan hakları yaptırım rejimimizi genişletmemiz ister Gazze'de ister dünyanın başka bir yerinde olsun uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu kişileri hedef almamızı sağlayacak dedi. Bu da önümüzdeki günlerde İngiltere'nin Netanyahu ya da İsrail'i yöneticilere karşı yaptırımlarını belki gündeme getirebilir. Diğer yandan da çok önemli bir cümle var. İngiliz halkının işgali desteklememizi istediğine inanmıyorum dedi İngiltere Dışişleri Bakanı Merve.
0: Andüven, çok teşekkür ediyoruz. Tolga Sakman da diyor ki şimdi bir başka konuya geçeceğim ama mümkün değil diyorsunuz bu projenin hayata geçebilmesi. Neden? Bir iki cümleyle rica edeceğim.
1: Maalesef şunu sadece hatırlatacağım sadece. Bu yerleşim bölgeleri yasal olarak zaten İsrail'in herhangi bir belediyesine bağlı görünüyorlar.

0: Yani buralarda üretilmiş olan silah veya diğer mallar zaten İsrail toprağında üretilmiş gibi gösteriliyor bütün dünyaya. Doğal olarak burada üretilenlere ben engel oluyorum dendiği zaman bunun önce bir istihbari faaliyet haline gelmesi lazım. Hangisinin nerede üretildiği vesaire çalışılması, ondan sonra engel olması lazım. Ben açıkçası bunun gerçekten İsrail ekonomisine ve ticaretine engel olacak bir adımdan çok İsrail siyasetine bir mesaj, İsrail siyasetini sıkıştırmak adına yapılan bir adım olarak görüyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir gelişmeydi. Tolga Sakman açıklık getirdi konuya. İngiltere'nin almış olduğu bu karar, ki sadece İngiltere değil, Kanada var, İzlanda var, İrlanda var. Pek çok ülkede beraberinde İsrail'e karşı böyle bir karar aldı. Ve Donald Trump bu defa bir ay görseli paylaştı, bir ay fotoğrafı paylaştı ve ay da bizim diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri toprağı diyor. Neden bunu yapıyor sizce? Yani niçin böyle bir şey söyledi? Yeniden bir ay projesi mi var? Ay'a mı gidecek Amerika Birleşik Devletleri dendi? Yoksa burada bir metafor kullanıyor Donald Trump da. İşte Grönland'dan mı bahsediyor? Yeniden gündeme getirmek istiyor dedi. Neden dedi böyle bir şey? Paylaşımda neden bulundu?
0: Ekstrem paylaşımlarda bulunuyor. Evet, Trump. Ama burada gülüp geçmek veya hani tırnak içinde saçmalıyor demekten aslında biraz farklı bir yerden bakmak
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Tabii söz konusu kişi abi.
0: Yani
1: abi
0: Amerika Başkanı bunları söylerken tabii biraz o Mad Men'e yaslanıyor Trump. Biz bunu biliyoruz. Yani Trump her şeyi söyleyebilir algısını oluşturduğu için çok daha rahat hareket ediyor. Ama söylediği her şeyin bir alt metni var. Şimdi mesela bu ay görseli, biz biliyoruz Trump yeni bir uzay hamlesi yapmak istiyor. Yani özellikle Elon Musk'la arasının açıldığı dönemde yeni partnerler, olası teknoloji devleri vesaire üzerinde çalıştığı, hiç olmazsa kendi ulusal güçleriyle bunu ne kadar yapabilecekleri vesaire noktasında çalışma emri vermişti. Çünkü sonuçta uzayın
1: bununla
0: bir şekilde...
1: Bununla mı ilgili yani bu paylaşım
0: yani
1: sizce?
0: Bunu onunla ilişkilendirebiliyorum ben. Yani mutlaka bir güç gösterisi. Bu sadece ay bizim. Yani aya bayrak dikip oraya koloni kuramayacağını şu anda hepimiz biliyoruz. Veya onu bir şekilde egemenliğini alamayacağını, ama uzayda üstünlük sağlamak Trump için önemli. Çünkü bütün çevrelerde üstünlük sağlamak önemli. Ve herhalde konuşuruz, diğer tüm bölgeler, işte Arktik coğrafyasından tutun okyanuslara kadar bir şekilde Amerikan egemenliğine girmesini öngören Trump, doğal olarak yükselen güç olarak uzayın da Amerikan egemenliğine girmesini istiyor. Bu şey için değil, yani bir işte biz orada varız, orası bizim demek için değil. Geleceğin uzayda olduğunu bildiği için oraya şimdiden hakimiyet kurma çabası.
1: Ama herkesin bir hakimiyet çabası var, evet. Ve bu hakimiyet kurma çabası işte Avrupa'daki seçimlere de yansıyor. Evet. En son Almanya'daki seçimlerde aşırı sağın o aşırı yükselişi, ki öyle bir partinin işte küçücük bir yerde kurulmuş yerel bir parti gibi görülerek ve olağanca hızıyla böyle çok yüksek ivmelendirerek sürecini ve bu noktaya taşınması, işte Fransa'da hala konuşuluyor. İtalya'da bile hani Meloni'den daha da sağ, daha da radikal sağ arayışına girilmiş durumda. Bu söylemler mi tetikliyor sizce Avrupa'da sağın yükselişini biraz daha?
0: Tabii Amerika'nın bu söylemi Avrupa'yı da etkiliyor, ama zaten genel olarak Batı'da bu fikir yükseliyor. Yani Trump'ın bunu söylemesinin nedeni de toplumda böyle bir algı, böyle bir siyasi vizyon yükseldiği için de bunu kullanıyor. Sonuçta seçime giden, ara seçime giden bir Trump'tan bahsediyoruz. Avrupa'da da benzeri şeyler var. Yani bugün İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, buralarda o aşırı sağın ne kadar yükseldiğini biliyoruz. Ama burada şöyle bir nokta var. Bu tek başına Amerika ile rekabetten veya işte bu güç rekabetinden vesaire mi doğuyor? Yoksa Avrupa'nın zaten içinde var olan bu aşırı sağ fikir bir şekilde kendine yeni bir yol mu buldu?
1: Peki yani, ekonomik sebepler ne kadar etkili burada?
0: Bunlar çok
1: yani
0: önemli.
1: Yüzde kaç verirsiniz bütün bunların yanında?
0: Yani birçok birkaç konu var ki bunlar zaten baş aktör. Diğerleri biraz tali kalıyor. Bu baş aktörlerden biri ekonomi. Mesela göç bile ekonomi kadar önemli değil aslında. Yani göç konusu mesela AfD'nin yükselişinde göçü çok konuştuk. Çünkü en göze görünür, dikkat çeker konu oydu. Ama AfD göçten önce ekonomiyi söyledi. Göçten önce ulusal ve uluslararası politikalarda yeni bir vizyon ortaya koyma çabasından bahsediyor. Bu biraz ideolojik. Yani toplumun ideolojik olarak uçlara gittiğini görüyoruz biz. Burada merkez partiler

0: Başarısız olması, yine ekonomi burada çok önemli veya toplumsal reflekslerin bir şekilde artık uca sevk etmesi insanları, yani daha kesin kararlar, daha kesin cevaplar, daha kesin politikalar istiyorlar. Bunlar tabii dönemin getirdiği.
1: Yakın zamanda Avrupa Birliği'ni tartıştıracak mı siyaseten de artık, yani Brexit'ten sonra İngiltere'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı diyen çok kişinin %50'si daha kötü oldu, %50'si çok daha iyi oldu şeklinde ayrıldığı için, evet, soruyorum. Yani bu kadar sağın yükselişi daha da içine kapanık yapacak ülkelere, bahsettiğiniz kararlar,
0: doğru,
1: ekonomik
0: doğru
1: kararlar tek başına alınamıyor Avrupa Birliği'nde. Bu da Avrupa Birliği'nin artık yani fiilen ve ardından da resmen dağılışını getirir mi sizce? Böyle bir öngörünüz var mı?
0: Yani bahsettiğimiz ülkeler Avrupa Birliği'nin de ekonomik anlamda lokomotif ülkeleri.
1: Evet, Fransa,
0: doğal olarak
1: Almanya,
0: Fransa, Almanya, İtalya, bunlar büyük ekonomiler. Şimdi bunlar Avrupa Birliği'nin de ekonomik olarak sırtlayan ülkeler. Mevzu şurada kilitleniyor. AfD'nin söylemlerinden biri de buydu zaten. Alman ekonomisi Avrupa Birliği'ni ve bütün üye devletleri sırtlamak zorunda. Biz bunu yapmasak ekonomik olarak çok daha rahat ederiz, daha o parayı vatandaşlarımıza yöneltiriz diye bir söylem var. Şimdi bu zaten ekonomik olarak hani böyle kıpırdanan, zor duruma düşen Avrupalı veya Alman vatandaşlar için önemli bir söylem. Doğal olarak bunun alıcısı var. Evet. Ve o yüzden de söylediğiniz yer gittikçe kıymetleniyor. Biz güvenlik politikaları üzerinde konuşurken Avrupa Birliği'nin ortaklaşamadığını söylüyorduk. Bu önemli, ama Avrupa Birliği dediğinizde temel konulardan biri ekonomidir. Diğeri ortak politika geliştirmek, o kültür vesaire üzerinden gitmektir. Şimdi o ortak politika geliştirmek, ortaklaşmak da zorlaştığına göre geriye kalıyor ortak ekonomi. Şimdi siz ortak ekonomiyi de hedef almaya başladığınızda artık Avrupa Birliği içerisinde de bunun kırılgan hale geldiğini
1: görürüz.
0: Daha net söyleyelim. Avrupa Birliği'nin yavaş yavaş kendi bütünlüğünü hedef almaya başladığını göreceğiz. Brexit'ten sonra İngiltere'de evet eleştirenler de var, beğenenler de var, ama genel olarak şu kabul ediliyor artık. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra daha özgür, daha egemen bir devlet olduğu genel kabul görüyor.
1: Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya verdiği desteği açıktan çektiğini söylemesi de aslında bir tutku aldı Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nde, ama belki onun da devreden çıkmasıyla birlikte bu süreç daha da hızlanacak sağın yükselişinde beraber okursa.
0: Yani ortak,
1: çok teşekkür ederim.
0: Ortak batı fikri değişiyor. Artık ortak batı fikri değiştiği için bu ulusların kendi öncelikleri daha ön plana çıkacak.
1: Peki Tolga Hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Birkaç konuyu arka arkaya hızlıca izleyicilerimize satır aralarını anlatmaya çalıştık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Size de.
1: Şimdi bir görüntü getireceğim ekranlarınıza. Mutlaka gördünüz, hafta sonu boyunca dün ağırlıklı olarak Eskişehir'de o 4 yaşındaki küçücük çocuğa, Elif'e çarpan araç. İşte o aracın sürücüsüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme ev hapsi kararı verdi sürücüye. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden geri çağrıldı sürücü ve bu defa Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
2: Minik herifi hayattan koparan sürücü tutuklandı. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve 4 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Anne kazayı hafif yaralı atlattı. Ağır yaralanan minik Elif ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
2: Kazanın ardından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında verilen ev hapsine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nce itirazın kabul edilmesi üzerine sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Elif'in kazadan bir gün önce 3. yaş gününü kutladığı öğrenildi.
1: Allah sabırlar versin. Çok büyük acı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle devam edelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli, çok çarpıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni partide de belki çok tartışılacak açıklamaları var. Bir kere Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır dedi ve açıkça Ekrem İmamoğlu bir siyasi tutuklu değil dedi. Yeniden genel başkan adaylığı konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeşil ışık yaktı Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi.
4: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı. Bitti, bu kadar.
2: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde mutlak butlan davası da vardı. Parayı alan da veren de CHP'li dedi.
4: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Evet, o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Hı. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir, siyasi bir olaydır. Hı. Bunlar yalan söylüyorlar. Bir de söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Hı. Gidin yeni bir kurultay yapın.
2: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
4: Açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönme şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar? Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur. Bir genel başkana hakaret edemezsin. Hakaret edenlerin kulağından tutulup atılması lazım. Ben attım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum, partiden attım.
2: Yeniden genel başkan adaylığına yeşil ışık yaktı.
4: Hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
2: CHP tabanının yerinde durduğunu ve altı oka gidip mührü basacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP bölündü gerçeğini ise görmezden gelmedi.
4: Parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
2: Ve dış politika. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Suriye'de başarılı olduğunu söyledi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır bu. Orta Doğu'ya huzuru getirecek, barışı getirecek. O sorunların çözümünde de baş aktör olarak ortaya çıkan bir Türkiye'yi kim istemez? Hepimiz isteriz.
1: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın bir paylaşımını ekranlarınıza getireceğiz. Türk Yıldızları Akrobasi Timi Mısır'da düzenlenen bir fuarda air show kapsamında bir uçuş gerçekleştiriyorlar. Tarihi Mısır piramitlerinin üzerinde süzülüyor Ay Yıldızlı Bayrağımız. İşte o Ay Yıldızlı Bayrağımızı Mısır'da dalgalandıran jetlerimizin performansı da her birimizin göğsünü kabartıyordur eminim. Milli Savunma Bakanlığı da işte o görüntüleri, dikkat, bu görüntüler yapay zeka değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Ve okullar tüm kademeleriyle artık pazartesi günü açılıyor. İşte bu hafta itibariyle açılan birinci kademeleri var okulların. Bazı özel okullar var ama pazartesi 14 Eylül itibariyle öğrenciler artık yeni eğitim öğretim yılına resmen başlamış olacaklar. Şimdi kantinlerle ilgili yeni uygulamalar var bu yıl. Ürün fiyatları belli oldu. Detayları alalım. Öğrenciler en çok ne tüketiyorlar? Kantinden ne satın alıyorlar? Veliler de en çok bu satın alınan ürünlerin içeriğiyle ilgili elbette. Apara muhabiri Azize Alan bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Buyurunuz, dikkat kesilelim.
5: Teşekkür ediyoruz Merve Türkay. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Yeni yayın dönemi öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak fiyatlarda velilerin gündeminde. Yanımızda Türkiye Kantinciler Federasyonu Başkanı Boğap Osmanoğlu var. Hoş geldiniz öncelikle.
6: Hoş, efendim, siz hoş geldiniz.
5: Yeni eğitim yılıyla birlikte kantin fiyatları da belli oldu. Tost, ayran fiyatı 130 liraya kadar çıktı. Yeni eğitim döneminde kantinlerde nasıl bir fiyat tablosuyla karşı karşıya olacağız?
6: Genel toplama bakarsanız

0: sattığımız ürünlerin 6.2 bir zam yapmışız. Yani zam yapılmamış gibi sayılır çünkü. Biz bu sefer çocuklarımız beslensin diye bu enflasyonla ilgili biz de savaşıyoruz şu anda. Kendi mecramızda, kendi imkanlar çerçevesinde. Arkadaşlar bir araya geldik. Bu sene zam yapmayalım fazla. Hayatımızı idame ettirelim yeter. Yeter ki çocuklarımız beslensin. Tek amacımız, gayemiz o. Bunu yaparken tabii bizim de bazı sorunlarımız var. Ama bizim için önemli çocuklarımızdır. Çocuklarımıza geleceğe iyi bakmaktır, beslemektir. Amacımız o. Okul kantinlerin yapılan zam oranı çok yüksek yapıyor. Ona nazaran biz zam yapmadık. Mesela bir yerin 5 yıllık muammem geldiği zaman muammem ve tespit yaparken enflasyonun 10 katı zam yapıyorlar. Enflasyonun 10 katı. Yani enflasyon %30-%25 civarında. Onlar %300 zam yapıyorlar rakama uygun zaman. Maliye Bakanı yeni değerlendirme oranı %25.26'dır. Ama bizde maalesef okullarda böyle değil. Şunu derler. Bakanlık bize eleman göndermiyor. Şunu istiyoruz. Sizden 2-3-4 eleman parası alacağız. Buna kantinci ödemesi mümkün değil. Çünkü kantinci eşiyle çocuğuyla birlikte orada idame getiriyor. Hayat öyle geçiyor orada. O yüzden biz bu sene rakamımızı fazla yükseltmedik. İnşallah hep birlikte bu geleceğimizde çocuklarımıza idarelerle birlikte sahip çıkarız. Bu konuda Sayın Bakanımızdan çok duyarlı bakalım bu konuyla ilgili. Ayrıca bir konu daha var. En işin en kötü tarafı da şu. MYK belgesi diye bir belge çıktı. 2011 yılında müracaat ettik. Mesleki yeterlilik kurulu belgesi. Mesleki yeterlilik kurulu belgesi bizim Avrupa'da tanımı yok. Ama ne hikmetse son yıl, 2 yılda Avrupa'da tanımı olmuş gibi bizi kapsama aldılar. Bugün siz 30 bin TL alın gidin MYK belgesi alırsınız. Uluslararası kantinci olursunuz. Aslında yeterliğiniz yok. Ehil değilsiniz, işin ehli de değilsiniz. Ustalık belgesi aldın mı hemen ihaleye giriyorsunuz. Sanki 1000 çocuk vardı, 1000 kişi alışveriş yapıyor gibi mantıklı hareket ediyorlar. Bugün bir ihale oldu. 50 binine zarar eden bir kişi 560 bine gitti okul. Esenyurt'ta kez öyle 800-900 bin aylık bu da şeyli değil yani yıllık değil TL'ye gitti. Bununla bir önce tedbir alınması gerekir çünkü bu para kimden çıkacak? Çocuklar çıkacak. Bizim çocuklarımıza el birliğiyle devlet olarak, bakanlık olarak biz esnaf teşkilat olarak sahip çıkmak zorundayız. Bu boynumuzun borcu.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun efendim.
1: Türkiye Kantinciler Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu ile birlikteydik. Söz yeniden stüdyoda.
2: Teşekkürler. Evet, sıcak bir gelişme daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan filenin sultanlarını kabul etti, şampiyonları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda en son pazar akşamı İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı. Zaten A Milli Kadın Voleybol takımımızın şampiyonluk maçının hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da arayarak Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı millilerimizi tebrik ettiğini belirtmişti ve hemen ardından da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından A Milli Kadın Voleybol takımımız kabul edildi. O kabule ilişkin görüntülerde paylaşıldı. Millilerimiz sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı bir formayı da hediye etmişler, takdim etmişler. O formada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde o fotoğraf karesinde A Milli Kadın Voleybol takımımız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyorlar. Hemen pazar gününün ardından yeniden ikinci defa Avrupa şampiyonluğunun ardından millilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kabul edildiler. Şimdi devam edelim, belki yeni görüntüler geldikçe ekranlarınıza taşıyacağız ama ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekne daha batırdı. Şöyle ki ABD Güney Komutanlığı Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığı iddia edilen bir teknenin daha batırıldığını açıkladı. Ekvador'un en güçlü organize suç yapılanmalarından biri denildi söz konusu kartel için ve ABD'de Yanalos Choneros'un deniz üzerindeki lojistik ağına yönelik operasyonları da yoğunlaşmış durumda. ABD ordusu 29 Ağustos'tan bu yana 4. defa operasyon düzenledi. ABD'nin istihbaratını

0: Göre tekne suç örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak görev yapıyordu. ABD askerleri tekneye çıktı, arama yaptı, mürettebatı tekneden tahliye etti ve tekneden alınan kişiler Ekvador makamlarına teslim edildi. Tekne temizlendikten ve mürettebat çıkarıldıktan sonra ABD güçleri tarafından batırıldı. Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'nın altyapısına yönelik ağır saldırılarının ardından haftalardır süren çok yoğun bir saldırı var Ukrayna'ya yönelik ve Avrupa ülkelerinin tepkileri. Hollanda'dan da Rusya'ya karşı çok dikkat çeken bir çıkış geldi. Hükümetin koalisyon ortağı milletvekili Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı askeri karşılık verilmesi gerektiğini savundu ve hatta dedi ki gerekirse Rus füze fırlatma sistemlerini de vurmalı.
1: Gerekirse Rusya'nın füze fırlatma tesislerine kendimiz ateş etmeye başlamalıyız.
2: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları Hollanda'da gündeme geldi. Demokratlar 66 Partisi Milletvekili Hanneke von der Werf, Rusya'ya karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini savundu. Ruslar Ukrayna'ya sık sık hava saldırıları düzenliyor diyen van der Werf, Moskova'ya askeri karşılık verilmesini istedi.
1: Gerekirse Rusya'nın füze fırlatma tesislerine kendimiz ateş etmeye başlamalıyız.
2: Bu çıkış Avrupa'nın Rusya'ya karşı doğrudan müdahale tartışmasını yeniden alevlendirebilecek nitelikte. Hollandalı vekilin mesajı sadece Rusya ile sınırlı değil, Avrupa'nın savunmada Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirtti.
1: Eğer Patriot sistemleri yoksa, Kiev gece üstüne gece yoğun bir şekilde bombalanıyorsa ve yakında sıcaklıklar yeniden -30 dereceye düşecekse bunun alternatifi nedir? Bu bir an önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hale gelmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ukrayna'nın bu kış gelmeden hava savunmasını yeniden yeterli hale getirebilmesini sağlamamız gerekiyor.
0: Bundan sonra ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda ağır yaptırımlarla birlikte İran ne tepki verecek dendiğinde ilk seçenek olarak uzmanlar proksilerini yeniden harekete geçirecek yorumlarında bulunuyorlardı. Ve Yemen'de Suudi Arabistan hattındaki yeni çıkan gerginlikler aslında bunun da kanıtı olmuş oldu. Çok şiddetli saldırılar var. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a güney vilayetlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Yine çok stratejik noktalar hedef alındı. Daha evvel İran'ın hedef aldığı petrol şirketi Aramco'da vardı. Suudi yetkililer bu konuyla ilgili açıklama yaptılar. Sert de bir açıklama yaptılar ve bu saldırılarda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 73 kişinin yaralandığını açıkladılar.
2: Gerilim yeniden tırmandı. Husiler Suudi Arabistan'a füze yağdırdı. Onlarca kişi yaralandı. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco petrol şirketi başta olmak üzere kritik noktaları onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda çok sayıda yapı alevlere kapıldı, bölgeden yoğun duman yükseldi. Yerleşim alanlarına yakın gerçekleşen bombardımanda aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırıyla ilgili detayları paylaştı.
3: Son günlerde Suudi düşmanı halkımıza karşı acımasız ve hain bir saldırı başlattı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıya yanıt olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri, Abha, Nejran ve Cizan'daki Aramco tesisleriyle Hamis Mushayt hava üssünü hedef alan onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla nitelikli ve kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi.
2: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Husi milislerinin sivil ve ekonomik hedefleri hedef almasını ve milislerin Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef almaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Tümgeneral Türkiye El Maliki saldırıları Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık ihlal ve tehlikeli tırmanış olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise Ağustos ayında yaptığı açıklamada saldırıların geniş çaplı bir savaşa dönme riskini açıkladı.

0: Tüm bunlar yaşanırken bölgedeki bu hareketlilik, bu gerginlik, Gazze'deki durum hiç değişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir baskısı söz konusuydu artık. İkinci aşamasıyla ilgili Gazze'de ateşkesin. Kesinlikle bunu kabul etmiyor İsrail. Saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye giriş çıkışlara müsaade etmiyor. Yaralıların çıkışına müsaade etmiyor. İçeriye yardım malzemelerinin girişine müsaade etmiyor. Bir de o sarı hat. Kendisinin çizdiği sarı hattın yerini sürekli olarak değiştiriyor. Ve Gazze'lileri o sarı hattı geçtikleri gerekçesiyle bir kez daha saldırı altında tutuyor. Yüz binlerce kişi. İşte böyle bir yerde, böyle bir Gazze'de göçebe hayatı yaşıyorlar.
1: İsrail verdiği sözü tutmadı. Katliam ordusu sarı hattan çekilmedi. Gazze'liler kendi topraklarında sürgün hayatına mahkum oldu.
2: Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çadırımız yok, paramız da yok.
1: Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de katliam yapan İsrail şeridi tam ortadan ikiye bölerek konuşlandı. O bölgeye de sarı hat adını verdi. ABD'nin 15 maddelik planına göre işgal ordusunun bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak katliamcı Netanyahu Gazze'den çekilmeyeceğiz mesajını verdi.
3: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
1: Sarı hat diye belirlenen nokta Gazze'nin yaklaşık %53'ünü kapsıyordu. Ancak İsrail ordusu durmadı. Kademeli olarak ilerledi. Filistinliler daracık bir alana mahkum bırakıldı.
2: Geceleri uyuyamıyoruz. Her gece askeri insansız hava araçlarından ateş açılıyor.
1: Sürekli ölüm tehdidi altındaki siviller kendilerine gidecek yer bulamıyor. Eşyaları sırtında bir oraya bir buraya sürükleniyor.
2: Her an tüm eşyalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla birlikte kaçmak zorunda kalabiliriz.
0: Şimdi müsaadenizle çok minik bir ara, saat 17 olmadan yeniden burada olacağız.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde

0: gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor.
1: Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Bir reklam.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Haber Radyo.
1: Devam ediyoruz ajans akşama doğruna kaldığımız yerden. Çok sıcak bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. İstanbul'da bir taksici şiddeti yaşandı yine. Fatih'te taksi sürücüsü ücret konusunda anlaşmazlık yaşıyor müşteriyle. Aracından indiriyor müşterisini ve darp ediyor. Ardından da olay yerinden uzaklaşıyor. Şimdi bu hadiseyle ilgili bir çalışma başlattı polis ve sürücüyü de kısa sürede yakaladılar.
2: Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı yolcuları darp etti. Şiddet olayının adresi İstanbul Fatih. Taksi sürücüsüyle müşterisi arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybeden şoför araçtan indirdiği yolculara saldırarak sokak ortasında darp etti. Yolcuları yere düşüren sürücü ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri saldırgan taksiciyi yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sürücüyü kısa sürede yakaladı. Saldırgan taksici kasten yaralama suçundan gözaltına alındı.
1: Şimdi Antalya'da ve Adana'da devam eden orman yangınları ile ilgili bir gelişme var mı? Havadan ve

0: Aradan müdahaleler sürüyordu. Ahmet Çelik bizi bekliyor. Rüzgarın etkisiyle tam bitti, söndürüldü derken başka bir noktaya sıçramıştı. Hemen dönelim Ahmet'in bulunduğu yerde. Durum nasıl ama pek de iç açıcı görünmüyor sanki Ahmet, değil mi?
1: Evet, tam bitti demiştik aslında. Bir anda çıkan rüzgarla birlikte yangın yeniden büyüdü ve Yeşil Karaman köyünü etkisi altına aldı. Şöyle gösterelim, bakın. Yeşil Karaman köyü şu anda dumanlar altında. Hemen sırtında bulunan kameramız az sonra sizlere gösterecek bir ormanlık alan var. İşte bu ormanlık alanın diğer tarafından bir anda gelen alevler köyün içine kadar indi. Tunağan konuk gösteriyor sizlere, bakın. O noktada yanan evlerin olduğunu biliyoruz. Bazı noktalarda ahırlarda etkili oldu. Vatandaş evleri zaten boşaltmıştı tedbir amacıyla. Dün bu saatlerde yangın başlamıştı. Tam 24 saat geçti. Kontrol altına almaya çok az bir zaman kalmıştı ama rüzgarın bir anda esmesi, ters esmesiyle birlikte o alevler bir anda kocaman bir alev topuna dönüştü ve buradan hemen o sırtta bulunan ağaçları yakarak aşağıya doğru geldi. Bir panik havası tabii ki. Burada yangın koordinasyon tırı buradaydı. Buradan koordine ediliyordu. Burası biraz daha güvenli bir alanda ama bir anda gelen alevler burayı da korkunç bir hale getirdi. Şu an itibariyle çıkan alev görmüyoruz ama için dumanların tüttüğünü görüyoruz. Hemen sol tarafımızda aslında o noktaya da baktığımda orada küçük bir alev var. Tunan, hemen dönebilirsen şu noktada, köyün diğer tarafında, bakın o noktada alevler, bakın o noktada alevler var. Köyün içindeyiz biz şu anda, bir binanın üst katındayız. İşte gördüğünüz o noktada, köyün iç kısmında da şu an itibariyle bu noktadan alevleri görmek mümkün. Tam 24 saat oldu. Yüzlerce ekibin olduğu bir yangındı. Birçok ekip geldi bu bölgeye. Söndürülmeye yaramak kala bir anda işte rüzgarın ters esmesiyle birlikte bölgede bir koşuşturma başlatıldı. AFAD Koordine Merkezi başka bir alana taşındı ve hemen bu köyün yakınında bulunan jandarma karakolu da güvenlik sebebiyle boşaltıldı. Jandarma içerideki bilgisayarına evraklarını aldı ve daha sonra da vatandaşın yine yardımına koştu. Burada itfaiye ekipleri her noktada aslında hazır bekliyor. Birçok noktada şu an itibariyle soğutma çalışması sürerken yangının en telaşlı noktası olan Yeşil Karaman mahallesinde bir anda vatandaşlar koşuşturma yaşadı ve şu anda herkesin bu noktada hem ekiplere yardım ettiğini hem de bu noktada yapılması gereken her şeyi koşuşturduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik tedbiri amacıyla yangına çıktığı andan itibaren 3 mahalle boşaltılmıştı. Tabii bir anda gelen alevlerle birlikte burada dumandan etkilenenler de oldu. Onlar da sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şu an itibariyle köyde gördüğümüz bir noktada alevleri görüyoruz ama siyah dumanlar çıkmaya devam ediyor. Burada için yanma devam ediyor. Üst taraflardaki yangın neredeyse kontrol altına alınmıştı. Birkaç lokal alanda alevler kalmıştı. Ve artık ekipler de rahatlamıştı aslında. Ama bir anda buradaki telaşla birlikte ekipler yeniden o panik havasına girdiler. Bakın bir helikopter geliyor. Hemen sol tarafta Tunağan konuk göstersin. Helikopterler sabahın erken saatleri itibariyle göreve başlamışlar. Gün boyu bu noktada birçok alana su bırakmışlardı. Zaman zaman uçaklar da bölgeye geldi. Onlar da yine belirlenen noktalara tek tek su bıraktı. Tabii buradaki yangın bir anda çıktı. Bir anda rüzgarın ters esmesiyle bu bölgedeki yangın bir anda çıktı ve helikopterler bu noktaya tekrar döndü. Tabii şunu da söyleyeyim, Kumluca'da da bir yangın başladığı ihbarı geldi ekiplere. Ekiplerin bazıları o noktada Kumluca'ya yardıma gitti. Tabii buradaki yangın biraz hafiflemişti ama şu an itibariyle burada yeniden bir çalışma başladı. Helikopterler sortilerini güçlendirdi. Gün boyu şunu söyleyebiliriz, köylüler de tankerlerle helikopterlerin havuzlarına su taşıdılar. Onlar da gün boyu çalıştılar. İşte bakın traktörleriyle birlikte o alanlara tek tek çıkarak sularını taşıdılar. Herkes şu anda hortumları aslında dışarı uzatmış durumda. Vatandaşlar bakın bahçelerinde hortumlarını uzatmış durumda. Olası yangına karşı onlar da kendi tedbirlerini almış durumda. Bakın yine bir helikopter geldi. Tunağan gösterebilirsek. Bir helikopter daha geldi. Ardı ardına orada dumanın yoğun olduğu noktalara şu an itibariyle o da denizden veya bir göletten aldığı suyu burada bırakacak. Çok sayıda ekip yeniden gönderildi. Tomola

geldi. Yangının ilk çıktığı andan itibaren görevde olan tomalar vardı. Onlar da bu noktada görevlerini icra etmeye devam ediyor. Can kaybının olmadığını biliyoruz. Fakat bazı noktalarda bahçelerde, evlerde hasar oluştuğunu önceki yayınlarımızda tekrar izletmiştik. Bakın o noktada yine alevler çıktı. Hemen evin alt kısmında alevlerin çıktığını görebiliyoruz. Bakın o noktada tabii burası yerleşim yeri olduğu için bahçelerde tahta, ağaç, birçok yaracı maddenin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bahçeye girmesiyle birlikte alevler daha da hızlanıyor. Onun önüne geçmek için şu anda bu noktada bir set oluşturuldu. Evlerin etrafında ve önünde set oluşturuldu ekipler tarafından. Yangının sıçramaması için büyük bir çabanın olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan ekipler, bir yandan vatandaşlar el ele birlikte yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu bölgede iki evin zarar gördüğü bilgisi az önce bizlere geldi. Tabii o bölgeye izin verilmediği için giremiyoruz ama ne kadar zarar var bilmiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla bu bölgede artık evlerin yakınlarına kadar alevlerin geldiğini görüyoruz. Tabii yukarıda bir de yangının durumuna bakan bir helikopter var. İşte bakın o helikopter de zaman zaman havalanıyor ve yangının nerelere müdahale edileceğine karar veren bir helikopter. O helikopter aslında buradaki ekiplerin gözü kulağı, onun talimatlarıyla birlikte ekipler bu noktadan hareketlerini sağlıyor. Bakın orada artık bir şey yanmaya başladı, bunu söyleyebiliriz. Hemen evin bulunduğu noktada siyah dumanlar da çıkmaya başladı. Alevler de oldukça fazla yükseldi. Orada bir ev var. Muhtemeldir ki evin bir bölümünün de bir yangın çıktığını görebiliyoruz. Oraya az önce de bir ekip sevk edildi. Yeni bir ekibin daha bu noktadan oraya doğru hareket ettiğini görebiliyoruz. Tabii samanlar da var. Burası hayvancılık yapılan bir yer. Samanlar da var. Belki de samanlar tutuştu ama şu anda bu noktadan görmemiz mümkün değil ama siyah dumanların çıktığını görmek mümkün. Köyün diğer taraflarında da aynı manzarayı şu an itibariyle yaşandığını biliyoruz. Ekiplerin her yerde olduğunu biliyoruz. Bakın hemen o noktaya bir ekip gönderildi. Orman yangın ekibi, orada bir ekip vardı zaten. Hemen takviye oldular ve oradaki sol taraftaki evin bir bölümünde çıkan yangına müdahale etmek için o yöne doğru hareket ettiler. Bölgede çok sayıda ekip var. Türkiye'nin birçok noktasından buraya takviye ekipler gönderildi. İşte o takviye ekipler bu yangını aslında neredeyse kontrol altına almıştı. Enerjisi düşürülmüştü. Şu anda da enerjisinin düşük olduğunu belirtelim ama bu noktada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dağlık alanda şu anda gördüğümüz bir duman belirti yok ama bu noktada şu an itibariyle orada evin bir bölümünün alevlere teslim olduğunu görebiliyoruz. Siyah dumanlar çıkıyor. Zaten Antalya'ya girdiğiniz andan itibaren Antalya'nın tamamı duman altında. Çünkü buradaki yangın çok büyük bir alanda etkili oldu. Aksu Karaözde mahallesinde çıkan yangın buradan Kepez'e kadar, döşeme altına kadar yaklaşık 20-25 kilometrelik alanda etkili oldu. Ve etkili olmasıyla birlikte bölgede gördüğünüz bu manzara ortaya çıktı. Bakın vatandaşlar, bir hanımefendi traktörüne binmiş, yangının olduğu yere yine tankeriyle su taşımaya devam ediyor. Herkes aslında bir işin ucundan tutmaya çalışıyor. Yangına müdahale etmeye çalışıyor. Çünkü burada evlere şu anda sirayet eden bir yangın var ama daha öncesinde bahçelerde, tarlalarda oldukça fazla hasara neden oldu. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de yangının ilk çıktığı andan itibaren vatandaşın yanında oldular. Onların hasar tespit çalışmalarına da başlamış durumdalar. Bölge şu an itibariyle sis ve kara dumanın altında, nefes almanın bile güçlükle olduğunu belirtebiliriz. O noktada yine çok sayıda itfaiye ekibinin o noktaya ulaştığını görmek mümkün. Ara sokaklardan gelen itfaiyeler var. Orada bir yangını olduğunu artık söyleyebiliriz. Evin bir bölümünün yandığını, çünkü bu kadar siyah dumanın orman yangından çıkmadığını biliyoruz ve şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla, bulunduğumuz nokta itibariyle o noktada yangın devam ediyor. Bölgede bakın vatandaşlar her yerdeler. Her yerde yardıma koşuyorlar. Bakın yine onlar da bir oradan bir oraya koşmaya çalışıyorlar yangına müdahale etmek için. Burada birlikte hareket için vatandaşların bu noktada
koşuşturmalarını görebiliyoruz. Herkes burada.

0: Burada herkes işin ucundan tutmaya çalışıyor ama rüzgar bugün akşam üzeri beklenmedik ölçüde bir aslında yangını büyüttü. Yangının büyümesiyle birlikte işte bakın hemen şöyle göstereyim. Oraya doğru koşuşlar var. Bir yandan da şurada helikopterler var Tunağan. Orada da tabii ki bu bölümden sonrası yolun diğer tarafı aslında Isparta-Antalya yolu. Orada da
1: vatandaşlar da var. Müslümanlar onlar da orada o yangına müdahale etmek için bu noktaya geldiler ama ekipler herhalde o noktadan sonra vatandaşın geçmesine izin vermeyecek. Çünkü noktaya ekipler bazı vatandaşların girmesine izin vermiyor. Çünkü çalışma alanlarının daraltılmasını istemiyorlar. Bu nedenle de o alanlarda bazı alanlarda zaten ormanlara giriş yasak. Ormanların olduğu alanlarda ekipler müdahale ediyor ama şu anda köy içindeyiz. Köyde hemen bizim yayınımıza başlamadan kısa bir süre önce o noktada duman tutuyordu. Şu anda bakın oraya itfaiye, Tunağan itfaiyeler geldi. Orayı gösterebiliriz. Bakın çatı seslerini ben duyuyorum. O noktada görebiliyor musun?
2: Görebiliyoruz.
1: Müdahale edildi ve çatı noktasında çatı seslerini duyuyorum. Orada bir evin bir bölümü hayvan ağırı olabilir veya farklı bir kümes gibi bir şey olabilir. Ama şu an itibariyle oraya müdahale edildiğini söyleyebiliriz. Bölge şu an itibariyle rüzgarlı.
2: Evet. Siz de biraz soluklanın. Belki farklı bir noktaya geçerseniz birazdan sizden yeniden yayın alırız. Müdahale devam ederken yangına havadan ve karadan müdahaleyi görüyorsunuz. Helikopterler, yangın söndürme helikopterleri havada, itfaiye ekibi karadan müdahalesine devam ediyor. Canhıraş bir biçimde yangını kontrol altına alma çabası var. Fakat Ahmet'in de söylediği gibi az evvel de bir yerde kontrol altına alınıyor ve hemen bambaşka bir yerde başka bir yangın çıkabiliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın sıçrıyor. Ne yazık ki Antalya'dan görüntüler de böyle. Şimdi Edirne'den bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bir kişi köprüde yürürken Edirne'de Meriç Nehri'ne düşüyor. Ve gezi turu yapan tekneler tarafından fark ediliyor. Oradaki insanlar tarafından fark ediliyor ve talihsiz adam kurtarılıyor.
3: Köprüden düştü. Çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu. Edirne'de bir aile tekneyle Meriç Nehri'nde gezinti yapıyordu. O anları kayda alan genç köprüden bir kişinin düştüğünü fark etti.
4: 11'i atladı lan.
3: Hemen teknenin rotasını değiştirip suda çırpınan adama yardıma gittiler. Can yeleği atıp su yüzünde kalması sağlandı.
5: Yeleği giy. Yeleği giy abi, yeleği giy. Kafaya
3: geçiyor. Kazazede adam bota alınıp sağ salim kıyıya çıkarıldı.
2: Hindistan'dan bir görüntü, yaralı bir leopar var, araç çarpmış, yaralanmış leopar, kurtarma operasyonu başlatılıyor. Fakat yaralı leopar kendisini müdahale etmek isteyen orman ekiplerine saldırıyor. Görüntüler Hindistan'dan kayda geçiyor. Ekipler bir aracın çarpması sonucu yaralanan leoparı kurtarmak için harekete geçiyorlar. O esnada leopar ekiplere saldırıyor. Bir süre sonra sakinleşen leopar yolun kenarına doğru ilerliyor. Yeniden saldırma ihtimaline karşı tedbirli şekilde çalışmalarını sürdürüyor ekipler. Leoparı o anda koruma altına alıyorlar. Olay sırasında yaşananlar çevredekiler tarafından da kaydediliyor kameralara. İstanbul'da Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeden sessiz bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Şöyle ki dükkan sahibi 3 yıldır yanında çalıştırdığı elemanının gram gram altın çaldığını fark ediyor. İlk pazarlıkta 600 gram itirafı alınsa da kasa defterleri açılıyor, kontrol ediliyor ve çok vahim bir tablo ortaya çıkıyor.
3: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş, yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan altın çaldığını tespit etti.

0: İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödemeyle yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti.
1: Bir duyuru yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve Avrupa Birliği Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmesine ilişkin de bu fotoğraf karesi paylaşıldı yetkililer tarafından. Ve bugün gözler kulaklar Üsküdar'daydı. Çünkü Üsküdar'da yeniden seçim yapıldı ve o seçimin ardından, dördüncü tur oylamasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Şimdi son duruma bakacağız. Üsküdar yeniden AK Parti'ye geçti fakat süreç nasıl ilerledi? Kübra Tepeci anlatacak.
2: Evet Merve, bizler kameraman arkadaşım İskender Demirel ile birlikte aslında o oyların kullanıldığı salondayız şu anda. Burada bugün nasıl bir atmosfer vardı, neler yaşandı, hem onu anlatacağız hem de buradaki sistemden bahsedeceğiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz oy kabinlerinde oylar kullanıldı, ardından buradaki sandığa atıldı. Daha sonra ise sandıklar tek tek açıldı ve oylara bakılmıştı. Meclis üyeleri yine buradaki yerini almıştı. 42 meclis üyesi oyunu kullandı. Peki turlar aşama aşama nasıl gitti? Dördüncü turda çünkü sonuçlar açıklanmıştı. Neler oldu anlatalım isterseniz. Saatler 9.30 gibi aslında başladı birinci tur. Birinci turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verilmişti. 21 oy geçerli sayılmıştı. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Cumhur İttifakı'nın 21 sandalyesi, CHP ve Yeni Parti'nin 21 sandalyesi vardı. Aslında eşitlik vardı sandalye sayısında. 42 meclis üyesi toplamda oyunu kullandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy verildi. 21 oy geçerli sayıldı. 1 oy geçersiz sayılmıştı. Birinci tur sonuçlarında Sibel Tan Çetinkaya CHP ve Yeni Parti adayı, o da 20 oy almıştı. 19 oy geçerli sayılmıştı. 1 oy geçersizdi. Böylece birinci turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı ve ikinci tura geçilmişti. İkinci turda ise Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e bu kez 22 oy daha verildi yine. Ve ikinci tur sonuçlarında CHP ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy verildi. Geçersiz oy yoktu. Ve ikinci turda da yine dediğimiz gibi 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Yani 31'e 11 olması gerekiyordu ve böylelikle 3. tura geçildi ve 3. turda salt çoğunluk aranmıştı. Salt çoğunlukta da en yüksek oyun, daha doğrusu en alt oyun 24 olması gerekiyordu. 24 oyu alan aslında kazanacaktı. Üçüncü tura geçildiğinde yine 42 meclis üyesi oyunu kullandı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy aldı. Yine aynı zamanda şunu belirtmiş olalım. CHP'den yani CHP ve Yeni Parti meclis üyelerinden 21 kişi vardı. Üçüncü turda da hem CHP hem Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy geldiğini gördük. Bu kez 4. tura geçildi. 4. turda en çok oyu alan kazanacaktı. 42 kişi oy kullanmıştı. Ve Cumhur İttifakı adayı Ziya Gültekin, Dündar Ziya Gültekin 23 oy almıştı. CHP ve Yeni Parti'dense dediğimiz gibi 19 oy alınmıştı. Böylelikle 23 oy ile birlikte 4. turda Üsküdar Belediye Meclisi'nden gerçekleştirilen seçimle birlikte Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi. Bugün buradaki bütün atmosferi de aslında ekranlara getirmeye çalışmıştık. Yine seçimden sonra da bir basın açıklaması yapıldı. Onları da ekranlara getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle. Üsküdar Belediyesi'ndeki seçime ilişkin yeniden Cumhur İttifakı'na geçti İstanbul Üsküdar Belediyesi. Ve

0: bugün 4 ilde dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik bir operasyon daha vardı. O operasyonda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu operasyonun ayrıntılarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı ve suç işleyenin de suçtan kazanç sağlayanın da hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı açıklamasında.
1: Dolandırıcılıktan yasa dışı bahise, kara paradan uyuşturucuya. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Antalya, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'daki operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya'da düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazananlar takipteydi. Esnaf ve firmalardan ileri vadeli çeklerle milyonlarca liralık mal alıp vade gelmeden düşük bedelle elden çıkardıkları değerlendirilen dolandırıcılık yapılanmasına darbe vuruldu, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıkları değerlendirilen şüpheliler hedefteydi. 2021 ila 2026 yılları arasında hesaplarında 122 milyar lirayı aşan para hareketleri tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İzmir'deki operasyonun hedefinde ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanması vardı. 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun gerçekleştirildiği bir diğerinde İstanbul'du. Vatandaşı bahis ağlarına çektikleri, internet üzerinden bahis oynattıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütü mensubu 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
0: İşte bu düğünde geline takılan kilolarca altınla zaten sosyal medyada gündem olmuştu. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alınmıştı. Çünkü düğün esnasında şikayet alıyor, düğüne polisler geliyor ve polisleri karşılamaya gittiği o görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor. Bunun üzerine gözaltına alınmıştı. Fakat düğünde takılan bu takılarla ilgili de MASAK devreye girdi. Şüpheli bulundu çünkü bu takılar. MASAK incelemesi talep edildi. Ayrıntıları alacağız. Van'a dönelim. Neredeyse tüm sosyal medyanın gündemi bu hadise oldu. Muhabir arkadaşımız Nazlı Timur bizi bekliyor. Detaylar Nazlı Timur'da olacak.
2: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tacalan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şu anda Van Adliyesi önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Karahaydar lakaplı olarak Mehmet Fatih Tacalan şu anda hakim karşısında ifade vermeye devam ediyor. Öncelikle şunu belirtelim, iki farklı suçtan yani 301. maddeden gözaltına alınmıştı. Şu an savcı soruşturmasıyla birlikte 282'den soruşturma başlatıldı ve savcının şu anda tutuklama kararıyla sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Yani savcı şu anda tutuklama kararı verdi ve şu anda sulh ceza mahkemesinde şu anda Tacalan şu anda yargılandığını hemen ifade edelim. Peki ne olmuştu? Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal medya fenomeninde iki gün önce Van'da büyük bir düğün yaptı ve buraya tüm sosyal medya, Türkiye'deki sosyal medya fenomenlerini davet etmişti ve geline kilolarca altın takılmıştı. Bunun üzerine tabii ekipler harekete geçti. Dün gece itibariyle Muradiye'de bulunan evine operasyon düzenledi. Önce asayiş ekipleri tarafından alındı. Daha sonra KOM ekipleri tarafından soruşturma devam etti ve Van Adliyesi'ne sevk edildi. Tabii sosyal medya fenomeni olarak bilinen Çağla Öz ile geçtiğimiz gün dünya evine girmişti. Burada düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için az önce ifade ettiğimiz gibi ekipler harekete geçti ve şu anda da hakim karşısında ifade veriliyor. Tabii Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı ve kilolarca altının nereden geldiği ise şu an

0: Anda araştırılmaya devam ediyor. Tabii 282. maddeden bahsedecek olursak, sosyal medyada yapılan, paylaşılan videolar, takı, lüks yaşam tarzı, mafyavari paylaşımlar, Dubai üzerinden kaynağın ülkeye girdiği suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması nedeniyle tutuklanma istendi ve şu anda da hakim karşısında ifade veriyor deyip sözü size bırakalım.
1: Nazlı, teşekkür ediyoruz. İfade verme işlemlerinin devam ettiğini aktardı Nazlı Van'dan. Bosna kasabı Miladiç geçtiğimiz hafta hapishanede hayatını kaybetmişti hatırlarsanız. Fakat bir cenaze töreni düzenlendi ve o cenaze töreni üst düzey Sırp yetkililer de katıldı. Bu çok tepki çekti. Bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de tepki geldi ve Keçeli bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Birliği yetkilileri de cenaze törenine tepki gösterdiler. Şoke eden görüntüler ifadelerini kullandılar. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giymişti. Savaş suçlusu olmuştu. Bosna kasabı olarak da biliniyordu Miladiç. İşte Miladiç geçtiğimiz haftalarda hapishanede ölmüştü. Öldüğü duyurulmuştu. Ve de cenaze töreni düzenlendi. Fakat o cenaze töreni bir devlet yetkilisinin cenazesiymiş gibi üst düzey Sırp yetkililerin yer aldığı bir törene dönüştü. Arka arkaya tepkiler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Önce Keçeli sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Miladiç için düzenlenen cenaze törenine ilişkin soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Miladiç'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Miladiç için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninde üst düzey Sırp yetkililerin yer almasına tepki gösterdi ve bu görüntüleri şoke edici olarak nitelendirdiklerini belirtti her iki Avrupa Birliği temsilcisi de. Ve Adidas özür diledi. Özür dilemek zorunda kaldı. İsrail ordusunda görev yaparken Gazze'deki soykırımda sözde yaralanıp bir bacağını kaybeden, ampute olan bir İsrail askerini reklam yüzü yapmıştı. Hatırlıyorsanız ve o reklam kampanyasının ardından da tek ayakkabılar satılmaya başlanmıştı. Tek bacağını kaybetmiş soykırım esnasında bir İsrail askeri. Tepkiler çığ gibi büyüdü ve Alman spor ürünleri üreticisi boykot çağrısı sonrasında bunun karşısında duramayacağını anladı. Özür diledi Adidas. Fakat bu özür de tartışmalara yol açtı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu.
2: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
3: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
2: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
1: Şimdi New York Times bu iddiayı ortaya atmıştı. Londra ile Tel Aviv arasında ilişkilerin gerginleşeceğini söylemişti. Çünkü İngiltere Batı Şeria'daki ilhak nedeniyle İsrail'e ticari yaptırım uygulayacaktı. Şimdi geçtiğimiz saatte de İngiltere'nin Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bizzat duyurdu E1 kararı ile ilgili. Yani Batı Şeria'yı ortadan ikiye ayıran aslında İsrail'in projesinin bir konut projesine döndürülmüştü. Buna karşı durduklarını söyledi. Hatta bu konut projesiyle ilgili İngiltere'deki reklam kampanyası

0: kampanyalarının da durdurulacağını ifade etti. Çünkü iki devletli çözümün önündeki en büyük engel İngiltere açısından, İsrail açısından bakıldığında Filistin'i tamamen bölen, yerle yeksan eden bir proje. Şimdi bunu açıklayınca İngiltere hemen bir karşı hamle geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Londra'yı Falkland Adaları'nın Arjantin'e ait olduğunu tanımakla tehdit ediyor şimdi İsrail.
1: Londra'dan Batı Şeria hamlesi geldi.
2: İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı.
1: İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerine karşı harekete geçti. Londra, işgal altındaki topraklardan gelen ürünlere sınırlı ticaret yasağı getirme planı yaptı. Ayrıca işgalcilere yaptırım uygulanması gündemde. New York Times'ın iddiasına göre Londra yasağı çok kısa bir süre içinde duyuracak.
2: Son haftalarda korkunç yerleşim terörizmi ve Filistinlilerin evlerinden sürüldüğünü de gördük.
1: Hamle İsrail'i rahatsız etti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Falkland Adaları'nın Arjantin'e ait olduğunu söyledi. İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Ben Gvir, İngilizleri adaları işgal etmekle suçladı. Londra'nın bölgede petrol araması yaparak Arjantin halkının kaynaklarını kullandığını iddia etti.
0: Evet, İngiltere İsrail hattı gerilmeye başlandı. İngiltere Rusya hattı zaten uzun süredir gergin ve arka arkaya Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey ziyaretler gerçekleşti Rusya'ya. Şimdi Washington'a gidelim, yansımalarını konuşacağız. CIA Başkanı'nın ardından müzakereci olarak görevlendirilen Donald Trump tarafından Witkoff ve Kushner Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. İrfan, hoş geldin yayına. Ve bu ziyaretin ardından da merhaba. Putin'le Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia ediliyor İrfan. Şimdi bir nihayete varıldı mı? Çünkü o kırmızı defter de elindeydi Putin'in ve sanki daha evvel Alaska'da anlaşılan konuların burada artık teyit edildiği iddiaları var. Nedir son durum? Bir açıklama var mı Washington hattından?
3: Merhaba, Washington adından henüz bir açıklama yok. En azından Trump cephesinden ve Beyaz Saray'dan gelen şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Ancak Kremlin'den açıklama var. Putin ve Trump mahkum takası konusunda görüştüler diyor. Putin, Trump'a çatışmaları daha çabuk bitirmek için ABD'nin neler yapabileceğini anlattı diyor Kremlin. Aynı zamanda da Putin, Trump'a Rusya'nın savaş alanında neler olup bittiğine dair değerlendirmesini iletti diyor. Aynı zamanda da Putin'in Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları olmadığını söyledi diyor. Malum tabi bu görüşme aslında telefon görüşmesi bekleniyordu. İlk etapta hatırlanacağı gibi CIA direktörü John Ratcliffe bir ziyarette bulundu. 8,5 saat süren çok gizli bir görüşme ve Donald Trump tarafından hatta bazı iddialara göre özel bir mektubun bizzat Putin'e ulaştırıldığı yönünde. Ama bu tabi doğrulanmış değil. En azından Amerikan akım medyasına sızan haberlere göre. Arkasından da Jared Kushner ve Steve Witkoff'un ziyareti gerçekleşti malum. Önce gittiler Putin'le görüştüler. Arkasından gidip Zelenski ile görüşüldü. Ve arkasından da şimdi Donald Trump'la Putin'in bir telefon görüşmesi geldi. Ama Donald Trump'ın özellikle, yine altını çizmek istiyorum ben, burada Donald Trump özellikle İran'a, Rusya ve Çin'in desteklerini kesmesi karşılığında sanıyorum Donald Trump da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten istihbarat desteğini çok uzun zaman kesmişlerdi Ukrayna'ya, evet. Zelenski'ye. O açıdan da biz de Ukrayna'ya gerekli destekleri keselim ama her iki cephede de karşılıklı bir uzlaşmaya, karşılıklı bir anlaşmaya varalım yönünde bir takım çabaların olduğunu görüyoruz. O açıdan da
0: İrfan, Washington Post'un geçen gün bir makalesi vardı. İşte Ukrayna topraklarının işte Rusya ve Belarus tarafından paylaşıldığı da bir görsel de vardı. Hani sanki bu konuda anlaşılmış gibi Rusya'yla. O iddialar konuşuluyor mu ABD basınında, Washington Post'un iddiaları?
3: Konuşuluyor ama tabii Donald Trump, ilk etapta hatırlayacaksın, Donald Trump'ın genel bir siyaseti vardır. Hiçbir ülkeye Amerika olarak hiçbir bedava bir herhangi bir girişimde bulunmama ve onun ilk etap anlaşmasını da hatırlayacağın gibi Zelenski'nin Beyaz Saray'daki o işte elbise üzerinden başlayan krizin ardından daha sonra da 500 milyar dolarlık yer altındaki birçok zengin madenlerin alınması ile ilgili bir anlaşma imzaladı.

0: bağlamıştı Donald Trump. Fakat arkasından Zelenski'nin özellikle de ABD istihbarat servisleri içerisinde ve Pentagon'da bir çevre özellikle Donald Trump'a bir yönde baskı uyguluyorlar. Yani Ukrayna'ya yardım edilmesi yönünde. Ancak peki, Donald Trump Ukrayna topuna çok fazla girmek istemiyor. O açıdan peki, da bugünkü çok büyük ihtimalle Trump'la Putin görüşmesinde ben hem İran meselesinin hem de Ukrayna meselesinin geniş şekilde el alındığını zannediyorum.
1: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Detaylar o böyle ailesin. Putin'le Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama var ama Beyaz Saray'dan henüz bir paylaşım yok diyor İrfan. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak Portekiz'de. Sarı Kırmızılılar yarın saat 22'de Sporting'le karşılaşacaklar. Şimdi gelişmeleri alacağız. Aspor muhabiri Emre Kaplan bizi bekliyor.
2: Merve, teşekkürler. Lizbon'dan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Fiilen de başladı aslında, onu söyleyelim. Temsilcimiz İstanbul'dan özel uçakla Lizbon'a doğru yola çıktı. Kısa süre içerisinde burada olacaklar ve bu sezon 2026-2027 sezonunun ilk maçında Portekiz deplasmanında Sporting'in konuğu olacak sarı kırmızılı temsilcimiz. Galatasaray'da bu maç öncesi önemli eksikler var. Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Victor Osimhen, yanı sıra Mario Lemina ve bir süredir tedavisi devam eden Wilfried Tsingo bu maçın kadrosunda kendilerine yer bulmadılar. Okan Hoca tabii ki bu önemli eksiklerin yokluğunda bazı formüller üretmeye çalışacak. Onun yanı sıra da Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın kaptanlarından ağrıları var. Yarın riske edilmesi beklenmiyor. Bitşia bu Galatasaray'ın yeni transferi, çok yüksek olasılıkla Sporting karşısında savunma hattında Davinson Sanchez'in partneri olacak gibi gözüküyor. Şu saatler itibariyle yavaş yavaş Lizbon'da tabii maçın havasının da yaşanmaya başlandığını söyleyebiliriz. Hem Türkiye'den hem Avrupa'nın, dünyanın birçok yerinden gelen vatandaşlarımız Galatasaray'ı desteklemek için burada yerlerini alıyorlar. Onlar da güzel görüntüler oluşturuyorlar. İlerleyen saatlerde tabii ki sayısı da coşkusu da artacaktır. Hem Haber hem Aspor ekranlarının iki gün boyunca zaten bu maçın heyecanını, Lizbon'daki bütün atmosferi elimizden geldiğince aktarmaya gayret edeceğiz diyelim. Saha içine geri dönmek gerekirse Galatasaray'da dediğimiz gibi Osimhen yok, Mario Lemina yok, Wilfried Tsingo yok. Abdülkerim'in oynaması beklenmiyor. Bitşia bu olacak ve son olarak da şunu söyleyelim. Rafael Leao Galatasaray'ın yeni yıldızı, Sporting altyapısından yetişmişti. Onun için tabii ki çok farklı anlamlar ifade edecek. Peki. Bugün Okan Hoca ile birlikte basın toplantısına yerini alacak diyelim. Lizbon'dan sözü size bırakalım.
1: Ben Emre Kaplan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye başladı.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi asetini bitiren sarı lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Sarı lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksel'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante eşlik edecek. Beşiktaş derbisinde beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci de Asensio'nun yokluğunda yine formaya yakın. Fenerbahçe'de sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu Vedat Muriç olacak.
1: Bu cezalar da yıldırmıyor bu konuyu. Drift yapmaktan bahsediyoruz. İstanbul'da şehrin göbeğinde Başakşehir'de üstelik kiralık bir otomobille drift yapıyor bir kişi. Bir de o anları videoya alıp paylaşıyor sosyal medya hesabından. Hakkında işlem yapılıyor. Aracın sürücüsüne de 140 bin lira ceza kesiliyor ve ehliyetine de 60 gün süreyle el konuluyor.
4: Kiralık otomobille drift pahalıya patladı. 140 bin lira ceza kesildi. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün kiralık otomobille drift yaptığı anlara ait video arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntüler Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne ulaştı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kimlik tespitinin ardından kiralık araçta drift atan şoföre 140 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Düzce'de ise demir yüklü bir tır tarım işçilerini taşıyan ismi Patpat olan o tarım aracıyla çarpışıyor. Katliam gibi bir kaza ne yazık ki. 4 kişi hayatını kaybediyor. O kazada 9 da yaralı var.
4: Ekmek parası için çıktıkları yol faciayla bitti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tırla mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kaza yeri savaş alanına döndü. Çevredekiler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Yapılan kontrollerde tarım aracını kullanan Hasan Cumhur'la işçilerden Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve diğer 8 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce Valisi Mehmet Makas yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını belirtti.
1: Şimdi Yargıtay'ın yine emsal bir kararı var. Şöyle ki 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan bir çalışanın haklı fesih talebi için işçinin rızasıyla izin kullandığı gerekçesiyle reddetme kararı. O kararın yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda bir emsal niteliği taşıyacağı ifade ediliyor.
5: Bence işçi uyanıklık yapmış olabilir. Önce öyle ihtiyacı var, öyle kullanmıştır. Bugün de iş doğruya geldi de ya ben nasıl edeyim de bir zarar vereyim moduna geçmiş olabilir.
6: Ben ikiye bölüyorum. Yani 10 gün yazın, 10 gün kış olmak üzere ikiye bölüyorum.
7: 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebi Yargıtay'dan döndü. Karar emsal niteliği taşıyor.
8: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal kararı Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme işçinin kendi talebi ve rızasıyla 10 günden az sürelerle kullandırılan yıllık iznin haklı fesih olmayacağına hükmetti.
7: Karar bir işçinin açtığı dava üzerine verildi. İşçi yıllar boyunca yıllık izinlerinin kısa sürelere bölündüğünü ileri sürdü. İşlerin yoğunluğu gerekçesiyle izin taleplerinin reddedildiğini savundu. Kullanamadığı izinler nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti.
9: İstismar var mı yok mu? Bunun ispatı gerekir. İki taraf içinde. Hem işveren hem işçi tarafı içinde.
7: İlk derece mahkemesi ise işçiyi haklı buldu. Mahkeme işçinin 82 gün kullanılmayan yıllık izni bulunduğuna karar verdi. İşçiye kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin ödenmesine hükmetti. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
5: İşçi istiyor, bazen işveren istiyor. Atıyorum arada bir işler düştü diyor, 2 gün hadi git. Ya 2 gün bu adam ne yapsın? 2 gün imzala git diyor. Yani şey yapmıyor ki imzalamam deme şansı yok.
7: Yargıtay ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kanuna göre yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemiyor. Tarafların anlaşması halinde ise izin sürelerinden birinin en az 10 gün olması gerekiyor. Ancak Yargıtay işçinin kendi talebi ve rızasıyla kısa süreli izin kullanmasını farklı değerlendirdi.
10: Çalışanların %80'i bunu yapıyor. Neymiş ben orada hakkımı alamadım, bilmem ne yapamadım. O zaman iznini 20 gün olarak alacaksın, kullanacaksın.
7: Yüksek mahkemeye göre işçinin talebiyle 10 günden kısa sürelerde kullanılan izinler tek başına haklı fesih nedeni sayılamıyor. Bunun için işverenin izin hakkını engellediğinin ispat edilmesi gerekiyor. Kararla birlikte kıdem tazminatı talebinin de reddedilmesi gerektiğine hükmedildi.
11: Bizde zaten sürekli 14 günün komplesini tamamını otomatikman kullandırıyorlar, sıkıntı olmuyor.
7: Yargıtay'ın bu kararı yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor.
1: Şimdi yeni eğitim öğretim yılı başlayacakken PISA'dan çok önemli bir haber geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanıyor bu. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Biz 2003 yılında dahil olduk ve o yıldan bu yana Türkiye'nin eğitimdeki başarı grafiği gitgide artıyor. Uluslararası bir değerlendirme tespit sınavı bu. Türkiye fen bilimlerinde, okuma becerilerinde, matematik alanlarında bu yıl puanını en fazla yükselten ülke oldu.

0: Türkiye PISA 2025'te tarih yazdı. Eğitimde 3 alanda da önemli yükseliş gerçekleştirdik.
1: Bu alanlar fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik.
0: Türkiye'nin 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçları açıklandı.
1: PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini aslında günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen uluslararası bir araştırmadır.
0: 91 ülkenin katıldığı araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katılım sağladı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 3 alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti.
1: Bir kere burada başarılı öğrencilerin oranı arttı.
0: Türkiye'nin 2003'te 434 olan fen bilimleri puanı 60 puan artarak 494'e, 441 olan okuma puanı 31 puan artarak 472'ye, 423 olan matematik puanı ise 39 puan artarak 462'ye yükseldi.
1: 494 puanımız var fen bilimlerinde ve Almanya, İtalya, Fransa'yı geride bırakıyoruz. Okuma becerileri puanımız 472, burada yine Almanya ve Fransa'yı geride bırakıyoruz. Matematikteki puanımız 462, tam da burada hemen Almanya ve İtalya'nın minnacık böyle 2 puan ve 4 puan gerisinde olmuş oluyoruz.
0: Katılımcı ülke sayısındaki artış dikkate alınarak yapılan göreni sıralama karşılaştırmasında da Türkiye'nin konumu 3 alanda %50'nin üzerinde iyileşti.
1: Türkiye 3 alanda puanlarını arttırırken OECD ülkeleri hızlı bir şekilde aslında inişe geçmiş oldu. Bu da PISA gibi uluslararası ölçekli sınavlarla Türkiye'de hali hazırda yapılan sınavların aslında benzerlik gösterdiğinin de bir ispatı bu.
0: Türkiye'nin 2022-2025 arasındaki yükselişi sıralamalara da yansıdı. Fen bilimlerinde 91 ülke arasından 34. sıradan 91 ülke arasında 19.luğa yükseldi. OECD ülkeleri arasında ise 29.luktan 14.lüğe çıkarak 15 basamak ilerledi. Okumada tüm ülkeler arasında 36.luktan 18.liğe, OECD ülkeleri arasında 30.luktan 13.lüğe çıktı. Matematikte ise tüm ülkeler arasında 39.luktan 28.liğe, OECD ülkeleri arasında 32.likten 23.liğe yükseldi.
1: Bu şunu söylüyor bize, Türkiye'de şu anda hali hazırda uygulanan sınav modellerinin bu şekilde devam ettiği sürece bizim 15 yaş grubu öğrencilerimiz daha da başarılı olacaklardır.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4.

0: peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın,

deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Peki Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından depremzedelere ulaşsın diye gönderilen bu yardımlar neden hala depolarda tutuluyor? Üstelik depolarda tutulan malzemelerin birçoğu da uzun süreli beklemeden dolayı kullanılamaz durumda. Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi. Yüzlerce burada uyku tulumu olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim.
5: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişledikçe kirli ağlar da bir bir gün yüzüne çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde sanatçılardan tanınan isimlere birçok ünlü bağış için vatandaşı Ahbap'a yönlendirmişti. Ancak birçoğunun derneğe bağış yapmadığı ortaya çıkmıştı. Milyarlarca liralık para dışında yüzlerce insani yardım malzemesi de toplandı. Sözde depremzedeler için temin edilen o malzemeler depolarda bekletildi.
4: 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede

0: için toplanan yardımların bir bölümünün Kocaeli Derince'de bulunan Ahbap Derneği'nde olduğu ortaya çıktı. İşte bu depoda tekerlekli sandalyelerden bisikletlere, kullanılmamış çadırlardan portatif yataklara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bunlar maddi yardım da olsa, aynı yardım da olsa o zamanlarda depremzedelerin oldukça ihtiyacı olan malzemelerdi. Tabii maddi yardımların da nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. İki tane karavan görüntülüyoruz.
1: Bazı malzemelerin uzun süreli muhafaza yüzünden deformasyona uğradığı görüldü. Kayyım heyeti malzemelerin değer kaybetmeden Hatay'daki afetzedelere ulaştırılmasını istedi.
2: Ve bugün Atlas Çağlayan cinayetinde karar duruşması vardı. Hatırlayacaksınız, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 15 yaşında katili, o da 18 yaşından küçük. Duruşmaya ilişkin detaylar da var. Bakalım bugün neler yaşandı.
3: Hala bunlara çocuk diyorlar. Hala anlayamıyorum.
1: Atlas Çağlayan cinayetinde karar açıklandı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Tarihler 14 Ocak 2026'yı gösteriyordu. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu.
3: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var. Artık evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
1: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı mütalasını açıklamış, katil zanlısı hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep etmişti. Vahşice öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde karar duruşması görüldü. Duruşmada Atlas'ın okul arkadaşları ve Yasemin Minguzzi de adliyeye gelerek ailesine destek verdi. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini ve bu kişilerin de tutuklanmasını istedi.
3: Diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Bugün onlar burada bile değil maalesef ki. Bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. Yani 3 yıl 5 yıl yatarız, ondan sonrası hayatımıza devam ederiz düşüncesi olmasın artık.
1: 16 yaşındaki katil zanlısı Efe Çekli duruşmada son savunmasını yaptı. Daha sonra mahkeme kararını açıkladı.
4: Atlas Çağlayan cinayetinin görüldüğü davada karar çıktı. Efe Çekli, katil Efe Çekli 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı.
5: En üst sınırdan ceza verilmesini bekliyorduk. Ne yazık ki en üst sınırdan cezalar verilmedi. Her 3 suç içinde. Bu nedenle mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceğiz. Neden en üst sınırdan verilmedi diye. Ve bu gerekçelere göre de biz bu kararı istinaf edeceğiz.
1: Mahkeme çıkışında anne Gülhan Ünlü gözyaşlarına boğuldu.
2: Şimdi Şangay'dan görüntüler gelecek ekranlarınıza. Bir yarışta rakibinin kaza sonucu alev alan aracını kurtarıyor bir pilot. Yarışı bırakıyor. Yanan araçtaki rakibinin yardımına koşuyor. Görüntüler Şangay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen bir yarışmadan. İngiliz pilot kaza sonucu aracıyla birlikte alev alıyor. Kazayı gören Hollandalı pilot da yarışı bırakıyor ve yanan araçtaki rakibinin yardımına koşuyor. Yangın söndürücüyle alevlere müdahale ediyor. Rakibini kokpitten çıkarmayı başarıyor. O anlarda saniye saniye yarış aracının kokpit kamerasına yansıyor. Kaza yapan araçtaki İngiliz sürücünün 5 kaburga kemiğinin kırıldığı, köprücük kemiğinin kırıldığı ve elindeki bazı kemiklerin de kırıldığı açıklandı. Ama bu centilmence davranışta tüm dünyada yankı buldu. Bugün öğle saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesinde bir minibüs devrildi. 13 öğrenci vardı minibüsün içinde. Öğrencilerin yaralandığı ifade ediliyor. Hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Burası Mardin'in Nusaybin ilçesi. Bir servis aracı, içinde 13 öğrenci var. İpek Yolu Caddesi'nde ilerliyor. Tilki Tepe Mahallesi mevkiine doğru ve özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıdığı ifade

0: ediliyor bu minibüsün. İhbar üzerine hemen kazanın ardından 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor olay yerine ve kazada yaralanan 13 öğrenci Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Öğrencilerin neyse ki hayati tehlikeleri yok. Sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi. Endonezya'da hala Krakatau yanardağının patlamaları devam ediyor. Sadece bu sabah saatlerinde 3 arka arkaya patlama yaşandı. Yaklaşık 3000 uçuş durdurulmuş durumda Endonezya'da. Detaylarına bakalım, açıklamalar var. Uçuşlar yeniden başlatıldı deniyor. Yanardağın püskürttüğü o volkanik kül nedeniyle kapatılan başkent Jakarta'nın ana havalimanı da yeniden açıldı bu sabah itibariyle. Fakat patlama nedeniyle 3000 uçuşun iptal edilmesiyle birlikte 340 binden fazla yolcu da mağdur olmuştu. Yetkililer kritik altyapıdaki volkanik külün temizlenmesinin ardından havalimanlarının yeniden faaliyete geçtiğini, ancak uçuş programlarının normale dönmesinin biraz zaman alacağını ifade ediyorlar. Çünkü sadece uluslararası havalimanında yaklaşık 178 uçak var ve uçakların yeniden sefere başlamadan önce çok ciddi güvenlik kontrollerinden geçirileceği belirtildi. Ve yetkililer uçuş güvenliğinin sağlanabilmesi için pistlerden ve diğer kritik alanlardan volkanik külün temizlendiğini belirttiler. Fakat volkanik kül uçakların motorlarına çok ciddi zarar verebiliyor ve görüş koşullarını da çok olumsuz etkileyebileceği için hava trafiği açısından ciddi bir tehlike. Bölgede hareketlilik de devam ediyor demiştik. Sadece bu sabah itibariyle 3 kez daha patladı yanardağ. Arka arkaya doğal afetler yaşanıyor. Nepal'de işte o buzulların kırılmasıyla birlikte, nehirlerin taşmasıyla birlikte meydana gelen sel felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı hatırlarsanız. Bu arada selde can kaybının 1355'e yükseldiği belirtilirken Nepal Dışişleri Bakanı dünyanın dev ekonomilerini işte bu felaketten sorumlu tuttuğunu belirtiyor ve yardım etmeleri gerektiğini söylüyor. Yıkıcı seller nedeniyle 20 milyon dolar iklim tazminatı talep ediyor Nepal'in Dışişleri Bakanı. Ve dünyanın en fazla kirliliğe yol açan ülkelerine uyanma ve 6 binden fazla kişinin belki de hayatını kaybolmasına yol açan bu felakette ortak sorumluluğu kabul etme çağrısında bulunuyor. Çünkü bilim insanları bu ani sel felaketini tetikleyen olayın eriyen bir buzulun kısmen çökmesiyle başladığını belirtmişlerdi ve iklim krizinin sellerde rol oynamış olabileceğini ifade etmişlerdi. İşte felakette şu ana kadar can kaybı 1300'ü geçmişken, 5500'den fazla hala kayıp varken, Nepal'in Dışişleri Bakanı da dünyanın en büyük ekonomilerinin işte bu yıkıcı sellerin ardından Nepal'in toparlanmasına ve yeniden inşa sürecine yardımcı olması gerektiğini söylüyor ve sorumluluk üstlenmelerinin zorunlu olduğunu ifade ediyor. Nepal'i düşünürsek eğer, küresel gaz emisyonlarına %0.1'den azından sorumlu tüm dünyada. Ama komşuları Hindistan, komşuları Çin ve onlar dünyanın en büyük emisyon kaynakları. Yani doğaya en fazla zarar veren, sanayi açısından bakıldığında, gelişmişlik açısından bakıldığında ülkeler. Ve bu ülkeleri sorumlu tutuyor Nepal bu felaketten. Şimdi bize dönelim. İstanbul'da 6 eyleme karıştığı tespit edilen 3 farklı suç örgütüne yönelik bir operasyon vardı. O operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bakalım operasyonun detaylarına.
1: Üç farklı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri 3 farklı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane ilçelerinde işletmelere yönelik meydana gelen olaylar incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalandı.

0: piyasalara bakalım haftanın ikinci iş gününde. Çünkü bankacılık endeksindeki yükselişin %4'ü aştığı belirtiliyor. Borsa İstanbul'da şu dakikalarda da Borsa İstanbul kapandı. Ve bugün %1,74'lük bir artışla 14.000 puanın üzerinde 14.405 puandan kapandı. BIST 100 endeksi uzun süredir beklenti yüksek BIST 100 endeksinde. Şimdi bankacılık endeksindeki artışın %4'ü aşması zaten piyasaların beklediği bir durumda ama gecikti. Çünkü Merkez Bankası'nın repo kararı sonrasında, yani o fiili faiz düşürme eğiliminden sonra, adımından sonra bunun bir katalizör etkisi oluşturması bekleniyordu. Enflasyonun düşeceği beklentisi de var. Belki sabit tutacak Merkez Bankası faiz kararını. Henüz açıklamadı ama küresel riskler de var elbette, ama banka hisselerinde çok güçlü bir alım getirmesi bekleniyordu. O alım etkisi bugün yaşandı. %4'ün üzerinde bankacılık tarafında BIST 100 endeksine yükseliş var. Bugün de %1,79'luk yükselişle günü ve ikinci gününü, haftanın kapattı piyasalar. Böyle devam etmesini umut ediyoruz. Elbette bir parantez açalım istedik. Şimdi bir de yasa dışı bahisle ilgili bir operasyon vardı İstanbul Emniyeti ve jandarma. Yasa dışı bahis ağlarına yine göz açtırmadı. Organize yapılara yönelik operasyonların düğmesine basıldı. Yine çok sayıda şüpheli var. Onlar da gözaltına alındı.
1: Yasa dışı bahis ağlarına peş peşe operasyon düzenlendi. Ödeme sistemlerinden bahis panellerine uzanan ağlara darbe vuruldu. Operasyonların ilk adreslerinden biri TR POS ödeme kuruluşuydu. İddiaya göre şirketin sanal POS ve linkle ödeme altyapısı yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinde kullanıldı. Mali raporlarda şirkette bağlantılı bazı üye iş yerlerinin hesaplarında oyunculardan para toplanması ve paraların başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 245 banka ve kripto hesabı bloke edildi. 247 milyon lira değerindeki konut, araç ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fethiye Dip Çamuru proje lansmanında konuşuyor.
2: Ve şöyle söyleyelim, çalışmalarımız tamamlandığında iç körfezimizde ortalama 3.4 metrelik su derinliğine ulaşacağız. Yani bugün gemilerimizin birçoğu maalesef kıyılara yanaşamıyor. 3.4 metre draft dediğimiz o deniz, yine deniz tabanı mesafesini açmış, buradaki dip çamurunu bertaraf etmiş olacağız. Kıymetli misafirler, koylarımızı koruyoruz, körfezimizi temizliyoruz, ekosistemimizi güçlendiriyoruz. İşte bizim çevre bakışımız. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık bakışımız, sıfır atık mavi anlayışımız budur. Hani biz hiçbir zaman sözde çevreci olmadık. Çevre deyince aklımıza doğayı, canlıları, güzelim ormanlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumak ve gelecek nesillere emanet olarak bırakılan bu varlıkları en güzel haliyle teslim etmek olarak görüyoruz. Fethiye'nin eşsiz denizlerini, kıyılarını ve doğal mirasını da işte bu bakışla koruyor, yarınlara çok güçlü şekilde taşıyoruz. Tabii burada ortaya koyduğumuz anlayış, Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz çevre seferberliğinin aslında denize yansıyan halidir. Marmara Denizi'ni ve İstanbul'u esir alan o kabusu, müsilaj belasını hiçbirimiz unutmadık. Ve biz o dönem yüzeyde sadece o köpüklerin temizlenmesiyle yetinmedik. Sorunun köküne indik ve Marmara'yı kurtarmak için kollarımızı sıvadık. Ve bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planıyla çalışmalarımızı başlattık. Şunu söylemek istiyorum. Bu işler lafla ya da iyi niyetle olmuyor. çok büyük bütçe ve bu anlamda dertli olmanız gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Uluslararası kaynak istiyor. Biz gittik, Dünya Bankası ile masaya oturduk ve Marmara Denizi'nin atık su arıtma tesislerini iyileştirmek, dönüştürmek için ve bu kapsamda denizlerimizi de kirlilikten arındırmak için tam 400 milyon euroluk dev bir dış finansmanı, yani Marmara Denizi Eylem Planı kredisini ülkemize kazandırdık. Bu az buz bir para değil. Bugünün şartlarında muazzam bir kaynak. Ne yazık ki bazen kimse bu işlerin perde arkasına, orada çalışılan emeğe değer vermiyor. Bulunan kaynağı ya yeterince sahiplenmiyor ya da konuşmuyor. Tabii kim sahiplenirse sahiplensin, kim görmezden gelirse gelsin, biz milletimiz için bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tabii kıymetli Genel Başkan Yardımcımız da ifade ettiler, İzmit Körfezi'nde de çok önemli bir dip çamuru temizliği yürütüyoruz. İzmir Körfezi için yine kıymetli milletvekilimiz ifade ettiler, 15 maddelik acil ve kısa eylem planımızı uyguluyoruz. Eğirdir Gölü'nde yine hazırladığımız bu koruma projesinin, büyük bir projenin kısmını tamamladık ve yine tamamlamak üzere kararlı bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz. Sadece buralarda mı değil, Beyşehir'de, Salda'da, Mogan'da, Meke'de çalışıyoruz ve biliyoruz ki Marmara'nın ihtiyacı başkadır. Eğirdir'in ihtiyacı başkadır. Meke'deki durum bambaşkadır. Bizim görevimiz aslında her coğrafyanın sesini duymak ve ihtiyacı burada bilim insanlarıyla birlikte çalışarak çözümü de mahallinde, yerinde üretmektir. Değerli misafirler, o yüzden biz her coğrafyaya sistemimizi o coğrafyanın kodlarına güncelleyen bir çevre aklını işletiyoruz. Bütün bunların birleştiği daha büyük mesele ise aslında iklim değişikliğidir. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceğimiz ve tüm dünyanın buluşacağı bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak. COP31'de yalnızca hedef göstermeyeceğiz ki, hep söylüyorum, bu benim kişiliğime de çalışma tarzıma da uygun değil. Dünya artık eylemi bekliyor. Dünya artık taahhütlerin bırakıldığı, eylemin, neticenin alındığı bir COP sürecini görmek istiyor. Biz de COP sürecinde Fethiye Körfezi'mizi anlatacağız. MAPA Şamandıra sistemimizi orada gelen misafirlerimize, buradaki tecrübemizi, birikimimizi aktaracağız. İç Körfez'de yürüttüğümüz dip çamuru temizliğimizi anlatacağız. Marmara'yı anlatacağız. Ve işte Türkiye'nin en ücra köşesinde yaptığımız sıfır atık uygulamalarımızı, depozito yönetim sisteminin sahadaki yine uygulamalarını aktaracağız. Söz yerine eser, uygulama yerine burada işte sonuç aldığımız, netice aldığımız bir COP başkanlığı sürecini tüm dünyaya aktaracağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Aslında Türkiye'de çözdüğümüz meselelerden doğan dünyanın sorun alanlarına birer çözüm modeli olarak bu tecrübemizi, birikimimizi taşıyacağız. İnanıyoruz ki bu güçlü irade ve projeler sayesinde Afrika'ya suyu taşıyacağız. Asya'da kaynağı yeniden ekonomiye kazandıracağız. Avrupa'da denizi işleteceğiz. Kuzey Amerika'da o kıyı kentlerini nasıl deprem bölgesinde dirençli hale getirdiysek, orada da o tecrübeyi, o birikimi 2 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilde 455 bin konut nasıl yapılırmış ve bu konutlar vatandaşına nasıl teslim edilir ve o yaralar hızlı bir şekilde nasıl sarılırmış, bunu tüm dünyaya aktaracağız. Kıyı kentlerini dirençli hale getireceğiz. İşte Güney Amerika'da doğal mirası koruyacağız ve Okyanusya'da denizi korurken işte

0: buradaki tecrübelerle buradaki projeleri aktaracağız. Değerli misafirler, biz çözümü uygulayan bir ülke olacağız. Biz...
1: Evet, canlı yayının ardından devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü kabulüyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanlarını kabul etti, Avrupa şampiyonlarını. Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı son maçta 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımımız ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi sporcularımız. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üssündağ da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım sporcularıyla sohbet etti. O görüşmeye, o kabule ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı. İkinci Avrupa Şampiyonlukları 2023'ün ardından kadın milli voleybol takımımızın ve bugün bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler. Şimdi muhalefetin gündemine de bakalım. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Cumhuriyet Halk Partisi ve bu kapsamda tüm belediye başkanlarına davetiye gönderilmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genel merkezde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmama kararı aldı. Zaten nasıl hareket edileceği merak konusuydu. Yeni partiye geçecek mi Mansur Yavaş? Bireysel mi yoluna devam edecek? CHP'de mi kalacak? Bunlar tartışılırken, bunlara netlikle yanıt vermezken Mansur Yavaş şimdi bu resepsiyona katılmama kararının arkasında ne var? Hangi düşünce var? Elbette bu merak ediliyor.
2: Erkekler kendi aralarında kavga ederler ama kadınlar daha uyum içinde, daha dirençli, daha kararlı yol alırlar.
3: CHP'de gözler kuruluş yıl dönümü etkinliklerine çevrildi. Mansur Yavaş resepsiyona katılmama kararı aldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da etkinliklere de katılmayacak.
3: ABB kaynakları Mansur Yavaş mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor, bir taraf olmayacak dedi. A Haber'in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre tüm belediye başkanlarına resepsiyon için mail ortamında Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı imzalı davetiye gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına diye başlayan davetiyede partimizin bu özel gününde programlara katılmanızı bekleriz ifadelerine yer verildi.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir programında partili kadınlara seslendi.
2: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir.
1: Bu arada bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır diye konuştu.
6: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan. Yok.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi.
6: Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı. Bitti, bu kadar.
3: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde mutlak butlan davası da vardı. Parayı alan da veren de CHP'li dedi.
6: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Evet, o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Hı. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir, siyasi bir olaydır. Bunlar yalan söylüyorlar. De söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Gidin yeni bir kurultay yapın.
3: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.

0: açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönme şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar? Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur. Bir genel başkana hakaret edemezsin. Hakaret edenlerin kulağından tutulup atılması lazım. Ben attım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum, partiden attım.
1: Yeniden genel başkan adaylığına yeşil ışık yaktı.
0: Hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: CHP tabanının yerinde durduğunu ve altı oka gidip mührü basacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP bölündü gerçeğini ise görmezden gelmedi.
0: Parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
1: Ve dış politika. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Suriye'de başarılı olduğunu söyledi.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır bu. Orta Doğu'ya huzuru getirecek, barışı getirecek. O sorunların çözümünde de baş aktör olarak ortaya çıkan bir Türkiye'yi kim istemez? Hepimiz isteriz.
2: Eskişehir'de çok korkunç bir kaza yaşandı. Yolda hızla gelen bir araç 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarptı. Ne yazık ki o 4 yaşındaki bebek hayatını kaybetti bu kazada. Aracın şoförü mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Fakat Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Bunun üzerine aracın sürücüsü tutuklandı.
1: Minik Elif'i hayattan koparan sürücü tutuklandı. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve 4 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Anne kazayı hafif yaralı atlattı. Ağır yaralanan Minik Elif ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
1: Kazanın ardından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında verilen ev hapsine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nce itirazın kabul edilmesi üzerine sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Minik Elif'in kazadan bir gün önce 3. yaş gününü kutladığı öğrenildi.
2: Düğünde geline takılan kilolarca altınlarla gündem olmuştu. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan o esnada düğüne gelen polisleri karşılamaya giderken bir video çekmiş, o videoyu paylaşmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınmıştı. Şimdi hakkında tutuklama kararı çıktı ve ardından tutuklandığı bilgisi geldi. Fakat hangi suçtan? Çünkü MASAK'ta bir inceleme başlatmıştı bu düğünde takılan altınlarla ilgili. Nazlı bizi bekliyor Van'da, hemen dönelim, kamuoyu yakından ilgileniyor çünkü sosyal medyanın günlerce gündemindeydi Nazlı bu konu. Hangi suçtan tutuklanma kararı çıktı?
4: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'ye gündemine oturan önemli bir konuydu. Tabii dün gece itibariyle operasyonlar yapıldı ve Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tacalan, şu anda da biz Van Adliyesi önündeyiz, tutuklama kararıyla az sonra ekipler tarafından alınacak. Hemen ifade edelim. Tacalan 282'den, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı suçundan dolayı tutuklandığını ifade edelim. Tabii ne olmuştu? Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan öncelikle 301. maddeden soruşturma başlatılmıştı ve şu anda 282 suçtan kaynaklanan, yani mal varlığı aklama suçundan dolayı Kara Haydar olarak bilinen Fatih Tacalan, son dakika haberi olarak söyleyelim, tutuklandı ve az sonra bizler şu anda Van Adliyesi önündeyiz, tutuklanarak ceza evine gönderilecek. Tabii iki farklı suçtan yargılanmıştı. Öncelikle 301. maddeden gözaltına alındı ve savcı soruşturmasıyla birlikte 282. maddeden dolayı da tutuklandığını ifade edelim. Sosyal medyada paylaşılan videolar, takı, lüks yaşam tarzı ve mafyavari paylaşımlarıyla birlikte ve ayrıca Dubai üzerinden kaynağın ülkeye girdiği suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması

0: nedeniyle savcılık tarafından tutuklanması istendi. Bizler de şu anda konuyu takip ediyoruz.
1: Nazlı, teşekkür ediyoruz. Detaylar böyleydi. Şimdi o yeni bir sıcak görüntü geldi. Haber merkezimize ulaştı. Fotoğraflar gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli voleybol takımımızı kabulüne ilişkin. Şimdi görüntüler de geldi. Bugün Avrupa Şampiyonası'nda ikinci defa şampiyon olan milli kadın voleybol takımımız Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bir kez daha, bir kez daha şampiyonluğun ardından bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
2: Takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. Milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımız da muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız filenin sultanları için tek yürek oldu. Sizlerle beraber malzemeci arkadaşlarımızdan sağlık ekibimize, teknik heyetimizden yöneticilerimize, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk. Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Nitekim 2026 yılı hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde voleybolda başarıdan başarıya koştuğumuz bir sene oldu. Filenin sultanları olarak sizler Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye yerleştiniz. İtalya'da düzenlenen Akdeniz oyunlarında B milli takımımız namağlup şampiyon oldu. Galatasaray ve Vakıfbank kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi ve CEV kupalarını ülkemize getirdi. Diğer taraftan 18 yaş altı kız milli takımımız Letonya'daki U18 Avrupa Şampiyonası'nı 17 yaş altı kız milli takımımız Şili'deki

0: Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek takımımız ise 2024'teki birinciliğin ardından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluk gururu yaşadı. Yani her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik. Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ayaklarınıza taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Türk voleyboluna ilk uluslararası başarısını kazandıran sporcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor. Her birinize üstün başarılar temenni ediyorum ve şimdi yeni döneme de büyük bir azimle inşallah başlayalım. Çok
1: teşekkür ederim. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli kabulleri ve hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Tabii burada Voleybol Federasyonu'na, yönetimine teşekkür ediyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle de tabii bu milletimizi de çok sevindiriyor, gururlandırıyor televizyon karşısında. Tabii zor bir maçtı. Birinci seti verdik, ikinci seti aldık, üçüncü seti verdik, dördüncü seti aldık. Ama dördüncü seti alınca da bizim sözümüzde biz biti demeden bitmez. Dolayısıyla 3-2 aldılar. Müthiş bir dönüş gösterdiler. Burada tabii tebrik ediyoruz kaptanı, yöneticiliğini, hocanın taktiklerini, katkılarından dolayı sporcularımızı, Vargas'ı, işte Zehra'yı, pasörümüzü, diğer katkısı olan Hande Baladin'i, liberomuzu, herkesi tebrik ediyoruz. Müthiş bir tabloydu. Bize yaşattınız. Teşekkür ediyoruz. Zat devletlerinize de bu spora verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Teşekkür ederim.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten bizleri burada kabulünden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün gerçekten huzurlarınızda tarihi bir voleybol başarılarının yaşattığı gururun, birlikteliğin sizin huzurlarınıza gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız bir yıl önce bizi yine kabulünüzde dünya ikinciliğinde moralinizi bozmayın, bize moral vermiştiniz. Moralinizi bozmayın. Kızlarımız da sultanlar da tek tek söz aldığında şunu demişti. Biz altını alamadık ama söz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayla geleceğiz diye. Sizin önderliğiniz bizim için çok önemli. Biliyoruz ki sporda neler yaparsak bizim arkamızdasınız. Bu bizim için çok önemli. Bu konuda da sizlere çok teşekkür ediyor. Saygılarımızı sunuyoruz efendim.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bizi burada ağırladığınız için, davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
5: I feel that today is really a beautiful day for everyone in this room.
4: Ben şöyle hissediyorum. Bugün burada bulunan bütün herkes için çok güzel bir gün, harika bir gün.
5: Because we have a common passion and the passion is volleyball.
4: Çünkü bizim burada bulunan herkesin ortak bir tutkusu var ve bu tutku voleybol.
5: And we are here to celebrate our passion together.
4: Ve biz bugün burada bu tutkumuzu kutlamak için birlikteyiz.
5: And as a coach, I can say that for me is really a privilege.
4: Bu takımın baş antrenörü olarak şunu bütün kalbimle söylemek istiyorum ki bu takımın antrenörü olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık.
5: I always felt the pressure from the first day that accept this job.
4: Bu işi kabul ettiğim ilk günden beri baskıyı hissediyorum. Üzerimde baskı hissediyorum tabii ki.
5: But I felt from the first day that it was the best decision that I took in my life.
4: Ama hissettiğim başka bir şey daha var. Türkiye milli takımının baş antrenörü olmayı kabul ettiğim ilk günden beri de bu kararın hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum.
5: But I arrived from

0: about this conclusion, not because we won trophy or medals.
1: Ben bu sözlerimi madalyaları ve kupaları kazandığımız için söylemiyorum aslında. Sakın buna bağlamayın lütfen.
0: Because I felt that in this country our sport is not only sport.
1: Çünkü buraya geldiğimden beri şunu hissediyorum. Bizim ülkemizde yani Türkiye'de spor sadece spor değil.
0: We are an example for the new generation.
1: Bizler gelecek jenerasyonlara, gelecek nesillere örnek teşkil ediyoruz.
0: And the possibility to make happy a lot of people.
1: Sadece salonda bulunan taraftarlarımızı değil, bütün ülkedeki bütün insanlarımızı mutlu edebilmek çok çok önemli ve çok çok mutluluk verici.
0: This is something so special that everybody has in this room. We are working hard for something for ourselves.
1: Bizler tabii ki bu odadaki herkes kendimiz için çok çalışıyoruz. Kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: But we show to everyone that with discipline, with job, with hard work, with passion, we can catch our dream.
1: Sadece sporda değil ama yaptığımız şekilde disiplinle, tutkuyla, işimize olan bağlılığımızla ve çok çalışarak aslında neler başarabileceğimizi herkese kanıtlamış oluyoruz.
0: Thank you so much.
1: Size çok teşekkür ediyoruz.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle...
3: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
2: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için, tebrikleriniz için ve bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olmak ve bunu kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde başarmak gerçekten hepimizin tarif etmesi çok zor mutluluk ve gurur. Bizler hani bu formayı, ay yıldızlı formayı giyerken ülkemizi, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük sahnelerinde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Ve bunu yaparken de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bence bu başarının en güzel yanlarından biri yeni nesillere sporu teşvik etmek olacağına inanıyorum. Çünkü spor sadece çocukların fiziksel gelişimini sağlamıyor, disiplini, özgüveni, kendilerine inanmalarını, kaybettikleri zaman yeniden ayağa kalkıp o mücadeleyi tekrar devam etmelerini sağlıyor. Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarını gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için. Aynı zamanda da burada ağırlanmaktan ve devletin en üst makamında bu takdiri görmek bizler için gerçekten çok kıymetli. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben de tabii şahsım, milletim adına sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hele hele Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Ve inanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir. Gerek bu gerekse A takımın bu şampiyonlukları yakalaması hakikaten ayrı bir mutluluk.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Özer Özger, U17 milli takım baş antrenörüyüm.
5: Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
14: Logo'ya

0: Logo.com.tr'de.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
3: sigortam net. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar

200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
9: Garanti BBVA.
11: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
12: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
13: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Haber Radyo canlı yayın.
1: Çeliğe gideceğiz ve Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınla ilgili son bilgileri paylaşacağız. Ama önce Adana'nın Kozen ilçesine uzanalım. O noktada Halil İbrahim Uğur alevlerle mücadeleyi yerinde takip ediyor. Halil İbrahim, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakıyorum.

0: Halktan Uçal, maalesef Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını devam ediyor. Aslında dün başlamıştı farklı mahallelerinde yine Kozan'ın ve şu anda biz Aydın Mahallesi'nin hemen üst tarafında bulunuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi alevler ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki şu anda özellikle güneşin batmasıyla birlikte rüzgarın etkisi daha da fazla artmış durumda. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi yangın devam ediyor. Biraz yan tarafa gelirsek Okan, hemen diğer noktayı yani Doğan Alan Mahallesi'ni ekranlara getirmeye çalışalım. Çünkü gün boyunca yangını o noktadan takip etmiştik. İşte hemen bu çizginin dümdüz yukarıya baktığımızda hemen ileride evler bulunuyor. İşte oradan aşağı doğru indi ve şu anda görmüş olduğunuz gibi rüzgarın da etkisiyle birlikte yangın ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki yan tarafta aslında bir orman yolu açılmıştı ama oradaki orman yangınında açılan yoldan da aslında ekrana göre soldan sağa doğru maalesef yaklaşık bir saat öncesinde alevler diğer tarafa, diğer hatta atlamış durumda ve şu anda görmüş olduğunuz gibi alevler yükselmeye devam ediyor, ilerlemeye devam ediyor. Hemen yan tarafta açılan bir yol vardı. İşte o yoldan bu tarafa yangının, alevlerin atlamaması için aslında orman işçilerinin, orman ekiplerinin can hiraş mücadelesi vardı. Hemen yan taraf, çünkü hemen öğleden sonraki dilimde, zaman diliminde yanmıştı ve bu hat açıldı. Ancak bu hattın hemen ikiye ayrılmıştı burada. Yangının önü kesilmişti. Ancak küçücük bir kıvılcım işte yaklaşık bir saat öncesinde bu hatta atladı ve maalesef şu anda buradaki alevlerin yükseldiğini görüyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu hat şu anda açıldı. Yan tarafta, hemen ön tarafta, kameranın ön tarafındaki alanda yine ekipler bulunuyordu. İşte onlar da gün boyunca yangının bu noktaya sıçramaması için mücadele ettiler ama rüzgarın etkisiyle birlikte maalesef alevler diğer hatta da sirayet etmiş durumda. Yangın maalesef kontrol altına alınamadı Halktan Uysal. Bizler de burada da yangınla beraber, alevlerle beraber ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Adana'dan, Kozan'dan son durumu ekranlara getirdik. Sözü Adana'dan alalım, Antalya'ya gidelim. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara da müdahale aralıksız devam ediyor. Ekip arkadaşımız Ahmet Çelik de canlı yayın noktasında o mücadeleyi yerinde takip ediyor. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Görmek istemediğimiz bir manzara, simsiyah bir tablo. Son durum ne? Bulunduğun noktadan hala alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Çalışmalar hangi aşamada? Helikopteri de arkanda hemen görüyorum. Bölgedeki son durumu lütfen paylaş izleyicilerimizle.
2: Yaklaşık olarak 26-27 saat oldu yangın başlayalı. Yangın Aksu ilçesinde başlamıştı. Döşeme altına ve Kepez ilçesi sınırlarına kadar ulaşmıştı ama akşam saatlerinde tam yangın söndü. Kontrol altına alınıyor derken bir anda ters bir rüzgar esti. Ters rüzgar, hemen kameraman arkadaşım gösterirse, helikopterin olduğu o noktadan bu tarafa doğru geldi ve burada Yeşil Karaman isimli bir mahalle vardı. Bu mahalle gördüğünüz bu noktada orman evlerine oldukça yakın bir yerde ve gelen alevler o kadar büyüktü ki rüzgarın etkisiyle gördüğünüz gibi mahallede hasara neden oldu. Burada bulunan bir bina gördüğünüz gibi yandı ve artık kullanılamaz hale gelmiş durumda. Vatandaşın buradaki, bu mahalledeki vatandaşın samanları yandı. Yine bir evde halen şu an itibariyle kameraman arkadaşım Tunahan Konuk sizlere gösterecektir. Halen yangına müdahale ediyor. Jandarma ekipleri hemen bu köyde, zaten konuştu, bir karakol var. Yangının bu tarafa doğru gelmesiyle birlikte hemen karakolu boşalttılar. Karakoldaki askerleri boşalttılar ve o askerler karakolu boşalttıktan sonra burada vatandaşın yardımına koştu ve vatandaşın burada kalan hayvanlarını bile jandarma askerleri, jandarmalarımız, Mehmetçiklerimiz yardımıyla kurtarıldı. Bakın, bu mahallede en çok etkili olduğu yer. Burada az önce görmüştünüz, bir bina etkili olmuştu. Bu noktada

0: Da yine yangının sıçradığı, yangının geldiği bir bina var. İşte o bina halen yanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz canlı yayında da o anı göstermiştik. Bakın, tomolar da görevde. Bir yandan polislerin tomosu, bir yandan da jandarmanın tomosu. Bölgede yangını çıktığı andan itibaren müdahalesini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bakın, o noktada hemen kameraman arkadaşım gösterse orada bir samanlık var. Samanlığa köylüler yine kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışıyor. Bir yandan havadan müdahale devam ederken bir yandan da karadan müdahalenin devam ettirmeyi. Bakın, içeride saman yığınları var. Saman yığınları şu an itibariyle hala söndürülemedi. Buradaki yangını aslında biz önceki canlı yayınımızda göstermiştik, yanma anını. Gördüğünüz gibi ilaç atma makineleriyle birlikte bu noktada söndürme faaliyetlerini gösteriyor ama bakın, yangında zarar gören bir araç da var. Bu yangını çıkmasıyla birlikte bu araç da buradaydı. Alev bir anda oradan bu noktaya kadar geldi ve araç kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bu alanda yanmış durumda. İçeride tabii yanıcı madde olarak saman yığınları, yem ve gübrelerin de olduğunu belirtelim. Onların bulunduğu bu alanda alevler bir anda her tarafı sardı ve aracın da yine samanlığında yanmasına neden oldu. Evet, şu mahallede şu an itibariyle mahalle sakinleri hep bir arada birlikte yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Ve diğer yandan da hem havadan da hem de karadan yangın devam ediyor diyelim ve sözü burada size bırakalım.
1: Ahmet Çelik'e teşekkür ediyoruz. İki noktadaki yangınlarla ilgili son bilgileri sizlerle paylaştık. İlerleyen dakikalarda da yeni gelişmeler oldukça ekranlara taşımayı sürdüreceğiz. Şimdi dünyayı tepkiye boğan bir gelişme. Özellikle Adidas markasına yönelik bir boykotla da gündeme geldi. Onu ekranlarınıza taşıyacağım ama bu başlığa dair de söyleyecek bir çift sözümüz var. Gazze'de işlenen katliama. İnsanlık suçuna sessiz kalanlar yaşananlara ortak olurken insanlık ayıbını görmezden gelenler de bu ayıbın bir parçası. Spor ürünleri üreticisi Adidas'ın Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri şirketin reklam yüzü yapması az önce söylediklerimize küçük bir örnek. Bu aslında insanlığa verilen bir reklam arası gibi. Doğru, Gazze'de ayağını, bacağını, annesini, evladını, hayatını kaybedenler var. Acıyı rakamlarla tarif etmek mümkün değil. Hatta anlamsız. Ama gerçekleri ortaya koymak açısından da önemli. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 21 bin çocuk engelli kaldı. İşte o çocuklardan sadece 4'ünün görüntüsünü ekranlarınıza taşıyoruz. İsimleri farklı ama acıları ve kaderleri ortaktı. Hikayeleri aynıydı. Ömer, Havliye 14 yaşında Gazze'de su almak için dışarı çıktığı sırada bir İsrail saldırısında bacağını kaybetti. Semir Zankut da 12 yaşındaydı. İsrail saldırısında sağ kolunu ve sol bacağını kaybetti. Reşit Muhammed Nasar 7 yaşında İsrail saldırısında bacaklarını kaybetti. Cemalat Ala 3,5 yaşında İsrail saldırısında sol ayağını kaybetti. Bir yanda o çocukları öldürmek için Gazze topraklarını işgal eden, yaralandıktan sonra da reklam yüzü yapılan bir kişi. Bir yanda ise çocukları, gelecekleri, hayatları çalınmış Gazze'nin erken büyüyen çocukları var. Elbette hiçbir can bir diğerinden üstün değil. Hiçbir uzuv da bir diğerinden üstün değil. Ama şunu söylemek gerekiyor. Oraya saldırı için gidenlerle, katliam için gidenlerle kendi topraklarını, vatanlarını, oradaki mezarlarını, yavrularını, ailelerini savunanlar da tarih karşısında bir değil. Bu yüzden de bir Gazze'li çocuğun bacağı, uzvu, hayatı hepsinden çok daha değerli. Söyleyecek sözümüz var demiştik. Adidas'ın İsrail ordusunda görev yaparken Gazze'deki saldırıya katılan ve bir bacağını kaybeden İsrailli askerin reklam yüzü yapması tepkileri de beraberinde getirdi. O sözler büyüdü, çığlığa dönüştü. Bir çığ gibi büyümeye de devam ediyor. Alman spor ürünleri üreticisi ise boykot çağrısı sonrası özür dilemek zorunda kaldı. Ancak bu özür de tartışmalara yol açtı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından bir özür paylaşımında bulundu.

0: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
1: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
0: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
2: Şimdi İngiltere başta olmak üzere 12 ülke işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerine karşı ticari kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. İngiltere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayacak. Detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Alparslan Düven gelişmeleri yerinde takip ediyor. Londra'da bizi bekliyor. Alparslan kolaylıklar dileyelim. Önemli bir gelişme elbette. Detaylarında neler var? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
3: Hakan, gerçekten oldukça ilginç sıcak gelişmeler var bu konuyla ilgili olarak. Bugün İngiltere Parlamentosu'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik Birleşik Krallık'ın ticaret yasağını resmen açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'de soykırım işleyip işlemediğine mahkemeler karar vermeli. Ancak diğer yandan yapmış olduğu açıklamayla İngiltere'de özellikle İsrail'in suç işlediğini, insan haklarını ihlal ettiğini ve soykırıma dair ipuçlarının mahkemelerce elde edilecek noktada olduğunu da ifade etti. Fakat bu açıklamaların hemen ardından özellikle İsrail'e yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin sayısı bir anda 12'ye çıkmış durumda. An itibariyle 12. İsrail de tabii buna bir tepki olarak da özellikle İsrail'e girişlerine yasak konulan İngiliz milletvekillerinin listesini açıkladı. Şu ana kadar 10'a yakın İngiliz milletvekilinin İsrail'e girişi yasaklanmış durumda. İngiliz milletvekillerinden bahsediyoruz. Diğer yandan da tabii özellikle ABD tarafından da çok sert açıklamalar var İngiltere'ye. ABD Başkanı Donald Trump da bu konuyla ilgili olarak İngiltere'yi adeta tehdit eden nitelikte açıklamalar yapmaya başladı. Tabii özellikle Dışişleri Bakanı Ed Miliband Gazze konusunda özellikle yayınlanan uluslararası raporların savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair giderek artan kanıtlar ortaya koyduğunu söyledi bugünkü parlamentodaki konuşmasında ve bunu belirleyecek hukuki süreçleri de desteklediklerini ifade etti. Ayrıca Birleşik Krallık'ın Uluslararası Adalet Divanı sürecini desteklediğini belirtti İngiltere Dışişleri Bakanı ve mahkemeler karar vermeden önce hükümetin İsrail'in soykırım işleyip işlemediğine dair resmi bir değerlendirme yapmayacağını fakat bu noktada yoğun çalışmalar ve yapılacağını ve hukuki süreçlerinde İngiltere tarafından destekleneceğini açıkladı. Tabii bu süreç yaşanırken özellikle parlamentoda İngiltere Dışişleri Bakanı bu açıklamaları yaparken ansızın İngiltere'nin en önemli ve en yoğun havaalanlarından Heathrow'da bütün uçakların yere indirildiği açıklaması yapıldı. Teknik bir arıza olduğu ifade edildi. Fakat bunun bir siber saldırı olabileceği yönünde de iddialar var. Tabii yapılan açıklamalar özellikle İngiltere tarafından yapılan açıklamalar İsrail ve ABD'de gerçekten büyük yankı bulmuş durumda ve karşılıklı tehditlerin de sayısı giderek artıyor. Özellikle Batı Şeria'daki İngiliz konsolosluğunun kapatılması yönünde bir adım atılıyor. Önümüzdeki saatlerde bununla ilgili sıcak gelişmeler olabilir. Zira İsrail tarafından İngiltere'nin Batı Şeria'daki konsolosluğunun kapatılması yönünde bir açıklama var. Acil olarak kapatılması ve İngiltere'ye karşı tedbirlerin alınması, İngiltere'ye karşı yaptırımların uygulanması gibi bir karşı hamlenin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası İngiltere'nin bugünkü kararı ile birlikte, yapmış olduğu açıklamayla birlikte bölgenin daha da özellikle Batı tarafında daha bir sıcak gelişmeler yaşandığını hatırlatalım ve sözü tekrar sana bırakalım şimdilik.
2: Bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Ekranlarının hemen altında son dakika bandımızda yer almıştı. Detaylarını paylaşacağız. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis sistemiyle bir iddianame hazırlandı. Ekip arkadaşımız Tayfun Erde dava sürecinin tamamını takip etti. Bu yeni gelişmeye dair de notlarını aktaracak. Telefon attığımızda Tayfun, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkürler. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Tunç Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Geçmişe kısa bir dönecek olursak, İzmir'deki iş insanları yapı kooperatifleri üzerinden yürütülen usulsüzlüklerden dolayı işte Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Ve bununla ilgili de detayları hemen size okuyacağım. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soyer hakkında görevi kötüye kullanma ve ihale hükümlerine aykırılık suçlamalarıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yürütülen adli soruşturmada iddianame tamamlandı. Savcılık Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istediğini ifade edebiliriz. Soruşturmanın arka planında ise Soyer'in başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bazı ihaleler ve belediye iştirakları üzerinden yapılan işlemlerdeki usulsüzlük iddiaları yer alıyor. Müfettiş raporları ve Sayıştay incelemeleri ekseninde hazırlanan dosya incelemeye alındı. Tabii geçen süreç içerisinde belediye iştiraklarında yapılan denetimler ve müfettişlerin hazırladığı raporların savcılığa suç duyurusunda bulunulmasıyla başlanmıştı ve savcılık incelemelerinin ardından görev süresindeki işlemlerde görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğu kanaatine varılmıştı ve hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi sonucunda da 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması, hapis cezası istendi. Tabii şimdi gözler mahkemenin vereceği karar ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan dava takvimine döndü. İfade ettiğim gibi işte İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer'in görev süresi boyunca İş insanları yapı kooperatifi üzerinden aynı zamanda yöneticilerle birlikte işte görevi kötüye kullanma ve kooperatifler üzerinden bir takım menfaatler edildiği ve tabii ki çok büyük miktarda paraların konuşulduğu da o dönemde söyleyebilirim. İşte bununla ilgili 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tayfun'a teşekkür edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları, mesajlarıyla devam edelim. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi bir araya geldi Numan Kurtulmuş'la. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge en önemli gündem maddesiydi. Kurtulmuş, terörün Türkiye'nin bölge için önemine işaret etti. Bu hedefle Orta Doğu'da dağılan parçaların bir araya getirilebileceğini vurguladı.
5: Coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile bir araya geldi. Kurtulmuş'la mevkidaşı Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeden sonra basın toplantısıyla kameraların karşısına geçti. Gündem terörsüz Türkiye ve kalkınma yolu projesiydi.
5: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
0: Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de terörsüz Türkiye konusunun hem Türkiye hem de bölgedeki diğer ülkeler için çok önemli olduğunu vurguladı. Biz de istiyoruz ki tüm bölge terörsüz olsun, silahlı gruplar görünmesin dedi. Kurtulmuş, kalkınma yolu projesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
5: İki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi kalkınma yolu projesidir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya ile bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak. Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir.
2: 44 ilde dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik operasyon vardı. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun

0: ayrıntılarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç işleyenin de suçtan kazanç sağlayanın da hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.
1: Dolandırıcılıktan yasa dışı bahise, kara paradan uyuşturucuya. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Antalya, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'daki operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya'da düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazananlar takipteydi. Esnaf ve firmalardan ileri vadeli çeklerle milyonlarca liralık mal alıp vade gelmeden düşük bedelle elden çıkardıkları değerlendirilen dolandırıcılık yapılanmasına darbe vuruldu, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıkları değerlendirilen şüpheliler hedefteydi. 2021 ila 2026 yılları arasında hesaplarında 122 milyar lirayı aşan para hareketleri tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İzmir'deki operasyonun hedefinde ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanması vardı. 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun gerçekleştirildiği bir diğer ilde İstanbul'du. Vatandaşı bahis ağlarına çektikleri, internet üzerinden bahis oynattıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütü mensubu 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
0: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Düğününde takılan yüklü miktarda altınla da gündeme gelen Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tançalan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: Vanlı Karahaydar'ın 45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyonun düğmesine basıldı. Van'da Karahaydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün altınlarla konuşulan düğününün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkinde MASAK tarafından inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan Tançalan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin hazırladığı araştırma tutanağı da ortaya çıktı. Şüphelilerin mali profilleriyle sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi.
0: İstanbul'dayız. İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi 3 yıldır yanında çalıştırdığı elemanın gram gram altın çaldığını fark etti. İlk pazarlıkta 600 gram itirafa alınsa da kasa defterleri çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
1: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan altın çaldığını tespit etti. İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödemeyle yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti.
0: Bir hırsızlık haberi de Fransa'dan geldi. Fransa'da bir müze daha hırsızların hedefi oldu. Müzede 9 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen tablolar çalındı. Ekip arkadaşımız Ömer Aydın gelişmeleri aktarmak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Ömer, kolaylıklar dileyelim. Daha önce Louvre Müzesi soygunu filmlere konu olmuştu. Üzerine defalarca belgeseller çekildi. Bu yeni soygunla ilgili detaylar neler? Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakayım.
2: Hakikaten teşekkür ediyorum. Ben de son gelişmeleri çekiyordum, izliyordum. Tabii son bir dakika gelişmesi var mı veya yeni bir soygun var mı Fransa'da diye dakika başı bakmak gerekiyor. Son dönemde çok sayıda müzede soygunlar gerçekleşti. Fransa'da tabii Dünya Cumhuriyeti Louvre Müzesi, daha sonra Strasbourg yakınlarındaki Larik Müzesi, çok farklı müzelerden milyonlarca avro değerinde eserler, tablolar çalındı. Sonuncusu ise bu sabah meydana geldi. Tam da şafak vakti 05:48'de ülkenin güneyinde Nice ve Cannes arasında bulunan Renoir Müzesi, ünlü izlerimcilik akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Renoir'ın hayatının son anlarını geçirdiği, son yıllarını geçirdiği evi aslında müzeye çevirmişti ve burada çok değerli 12 tablo, 12 eser yer alıyor. İki kişi müzeye girdiler, demir kesen testereler, demir testereleriyle müzeyi, müzenin kapısını ve tabloların asılı olduğu demir aksamları kestiler ve 12 tablodan 4'ünü alıp müzenin dışına çıkmaya başardılar. Tabii bu sırada alarm çaldı. Sonuncu tabloda alarmın çaldığı belirtiliyor polis yetkilileri tarafından ve kaçarken 4 tablodan ikisini bırakmak zorunda kaldı. Çaldıkları tabloların değerinin 9 milyon avro olduğu da yapılan açıklamalar arasında. Şimdi bu kişileri bulmak için Fransız polisi özel bir birlik kurarak harekete geçti. Fakat şimdiye kadar son Louvre başta olmak üzere son aylarda, son dönemlerde çalınan eserlerin hiçbiri bulunmadı. Bu bilgiyi de son olarak eklemiş oldum.
0: Aslında bültenimiz içerisinde bir haber olarak ekranlara getirmiştik ama bir ayrıntı var. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla birlikte özellikle İngiltere'nin tavrı, hatta Alparslan Düven de Londra'dan aktarmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla bir kez daha ekranlarınıza taşıyalım. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada. İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasa dışı yerleşimler sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin devletinin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır ifadeleri kullanıldı. İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması kurtarılması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail'in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı ve mesajını

0: şu paylaşımla sonlandırdı. Türkiye 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir ifadeleri kullanıldı. İngiltere'nin başlattığı, Fransa ve Kanada'nın da dahil olduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adım Dışişleri Bakanlığı tarafından bu şekilde memnuniyetle karşılandı. Ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Eğitim alanında önemli bir gün. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, kısa adı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, PISA kısaltılmışı, 2025 sonuçlarına göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu. Şimdi detaylara bakacağız. Birçok önemli başlık var. Özellikle PISA'da matematik alanında alınan sonuçlar geride bıraktığımız yıllarda eğitimcileri hiç memnun etmiyordu. Ama bu yıl tablo değişmiş gibi görünüyor. Milli Eğitim Bakanı da o noktadaydı ve PISA'nın düzenlediği etkinlikte önemli açıklamalar da yaptı. O açıklamaların satır başları: Türkiye PISA tarihinde ilk kez OECD ortalamasını geride bıraktı, üzerine çıktı. 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı Türkiye tarafından gösterildi. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025'te puanını en fazla arttıran ülke Türkiye oldu. Bu şekilde kayıtlara geçti. Türkiye'nin ortalama puanında 2022'ye kıyasla 18 puan, 2018'e kıyasla ise 26 puan bir artış görüldü. En büyük anlamda artışı sağlayan ülkeydi. Milli Eğitim Bakanı da bu sözlerle bu gelişmeyi paylaştı, değerlendirdi muhataplarıyla. Fen bilimlerinde üst düzey performans gösteren öğrenci oranı %7,4'e çıktı. Bu 2022'de %4'tü. Matematik Türkiye'de öğrencilerin en problemli olduğu alanlardan biriydi. Geçtiğimiz yıllardaki veriler bunu gösteriyordu. Matematik alanında ortalama 463, tüm ülkeler ortalaması 429 oldu. Yani Türkiye OECD ülkelerinin ortalamasının üzerine çıktı. Türkiye ortalaması 462 puana ulaştı ve Türkiye tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında üçünde de puanını arttıran tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili yaptığı açıklamada çok fazla ayrıntıya yer verdi. Sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. İlgilenen izleyicilerimiz oradan takip edebilir. Ama Başkan Erdoğan'ın da bir mesajı var. Onu da hemen seslendireyim. Türkiye PISA 2025'te 3 farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz sözleriyle de mesajını noktaladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. PISA önemli bir kriter, önemli bir veri. Her yıl açıklanıyor ve elbette o açıklamalarla ülkeler kendi değerlerini, kendi öğrencilerini bölümler bazında OECD'nin diğer ülkeleriyle kıyaslama fırsatı buluyordu. Türkiye geride bıraktığımız yıllarda bu sonuçla çok da mutlu olmuyordu ama bu seneki sonuçlar biraz daha farklı. Yüzümüzü güldürdü. Ekip arkadaşlarımız da bu akademisyenleri, sonuçları özel konuklara sordular ve A Haber'e özel değerlendirmeler aldılar. Şimdi o açıklamaları ekranlara getirelim.
1: ...91 ülkenin katıldığı PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye tüm test alanlarında başarı grafiğini en çok arttıran ülke oldu.
2: Hem fende hem okumada OECD ortalamasının üzerine çıktık puanlarımızda. Matematikte de OECD ortalamasını yakaladık. Bunların hepsi çok değerli ve önemli gelişmeler Türkiye açısından baktığımızda.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
3: PISA yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Enstitü Sosyal'de alanında uzman eğitmenler hem sonuçları hem de Türkiye'nin PISA'daki konumunu değerlendirdi.
2: Türkiye açısından odaklanmamız gereken bir konu fen ve matematik alanında puanlarımızı artırdık ama kız çocukları ile erkek çocukları arasında bir fark var, ciddi bir fark var. Veya okuma alanında yine kız çocukları ile erkek çocuklarında erkek çocukların aleyhinde bir 20 puana yakın ciddi bir fark var. Bu alanlarla ilgili Türkiye ne yapacağını, hangi politika adımları atacağını analitik bir şekilde ortaya koyması gerekiyor.
3: 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, fen ve okuma alanındaki becerilerini ortaya koyan sonuçlar Türkiye'nin eğitimdeki mevcut durumuna da ışık tuttu.
4: OECD ülkeleri yaklaşık 8 puan 2022'den 2025'e puanını düşürürken ortalamasını, Türkiye yaklaşık 9 puan arttırdı. OECD ortalamalarını matematikte de yakalamış oldu.
1: Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Akçay sonuçların LGS ve YKS verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
5: Geçirgen olarak ve program değişikliklerini bu şekilde analiz edersek daha sağlıklı bir sonuca ulaşmış olacağız. Ama sonuç itibariyle evet diğer alanlarda olduğu gibi de özellikle de fen alanında iyi bir gelişim gösterdiğimizi söyleyebiliriz yani.
0: Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde. Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son iki faiz kararını açıklayacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen.

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
10: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
8: maksimum. Bir reklam.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Kasrolbekton.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Kasrolbekton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kasrolbekton. Detaylar için Kasrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
11: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
12: Vakıfbank daima seninle.
13: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
17: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Akşam ajansı aranın ardından devam ediyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ciple traktör çarpıştı. Arkadan gelen yolcu otobüsü ise ikiye bölünen traktöre çarpmaktan son anda kurtuldu. Üç kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Ciple çarpışan traktör ikiye bölündü. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntüler Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden. Kastamonu-Sinop karayolunda seyir halindeki cip kavşaktan dönmek isteyen traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Cip ise orta refüje takılarak durabildi. İkiye bölünen traktörün parçaları arkadan gelen otobüsün önüne savruldu. Sürücü emniyet şeridine doğru manevra yaparak parçalara çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazada traktör sürücüsüyle cipte bulunan iki kişi yaralandı.
1: Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
2: Yaşlı çift yangında can verdi. Üykü çiftinin Koç Yiğitler Köyü Ürünlü mezrasındaki evinde yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde yapılan kontrolde A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.
1: Edirne'de ise bir kişi köprüde yürürken Meriç Nehri'ne düştü. Talihsiz adam gezi turu yapan teknedekiler tarafından fark edildi. Sonrasında da bakın nasıl kurtarıldı.
3: 11'i atladım.
2: Köprüden düştü. Çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu. Edirne'de bir aile tekneyle Meriç Nehri'nde gezinti yapıyordu. O anları kayda alan genç köprüden bir kişinin düştüğünü fark etti.
3: 11'i atladım.
2: Hemen teknenin rotasını değiştirip suda çırpınan adama yardıma gittiler. Can yeleği atıp su yüzünde kalması sağlandı.
4: Yeleği giy. Yeleği giy abi, yeleği giy.
2: Kazazede adam bota alınıp sağ salim kıyıya çıkarıldı.
1: İstanbul'dan görüntüler ekranlarınıza gelecek. Fatih'te taksi sürücüsü ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sürücüyü kısa sürede yakaladı.
2: Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı yolcuları darp etti. Şiddet olayının adresi İstanbul Fatih. Taksi sürücüsüyle müşterisi arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybeden şoför araçtan indirdiği yolculara saldırarak sokak ortasında darp etti. Yolcuları yere düşüren sürücü ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri saldırgan taksiciyi yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sürücüyü kısa sürede yakaladı. Saldırgan taksici kasten yaralama suçundan gözaltına alındı.
1: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
5: Bu
2: Bolu-Tem otoyolunda seyreden hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün çarptığı araç bir süre sürüklendikten sonra takla atarak ters döndü. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrik elektronik mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar yaşam savaşını kaybetti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasından sarkan inşaat demirleri yol kenarında yürüyen bir çocuğun başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yaralandı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geri manevra yapan sürücü yol kenarındaki dur tabelasının direğine çarptı. Araçtan inen sürücü duruma öfkelenerek çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 öğrenci Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Konya'da iki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücülerden biri otomobilinden aldığı sopayla aşağı inip karşı tarafa saldırmaya çalıştı. O sırada diğer sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kimliği belirlenen sürücüye 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu. Amasya'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı fark eden polis hemen yanına koştu. Trafiği durdurarak yaşlı adamı yolun karşısına geçiren polis daha sonra elini öptü. İç ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: İstanbul'da bir şüpheli çalıştığı şirkete ait 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Şüphelinin 60 milyon lirayı kumarda, 5 milyon lirayı ise sevgilisinin estetik operasyonuna harcadığı ortaya çıktı.

0: parayı zimmetine geçirdi. Muhasebecinin bu paralarla kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelinin zimmetine geçirdiği paralarla sevgilisinin estetik operasyonu için 5 milyon lira harcadığı öğrenildi. Kumarhanelerde ise 60 milyon lira harcandı. Muhasebeci ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede pişman değilim dediği öğrenildi.
1: Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda iki inşaat projesiyle ilgili dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre iki kat yapılaşma hakkı bulunan parsele 12 kat, 6 kat hakkı bulunan ticaret alanına ise 15 kat ruhsat verildiği ortaya çıktı. Her iki projede de emsal sınırlarının aşıldığı değerlendirildi.
0: Bilirkişi raporu ruhsat yolsuzluğunu ortaya çıkardı. Olması gerekenden kat kat fazla ruhsat verildiği ortaya çıktı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, inşaat projelerinin imar planlarıyla ruhsatlar arasındaki farkları ortaya koydu. Raporda ilk olarak Tınaztepe Mahallesi'ndeki proje incelendi. Parselin yürürlükteki imar planında yapılaşma koşulu iki kat olarak belirlendi. Ancak verilen ruhsatta bu değerin çok daha fazla olduğu tespit edildi.
2: Bilirkişi raporlarında 2 kat hakkı bulunan parsele 12 kat, 6 kat hakkı bulunan ticaret alanına ise 15 kat ruhsat düzenlendiği belirtilirken her iki projede emsal sınırların aşıldığı değerlendirildi.
0: İmar planına göre 2 kat üzerinden hesaplanması gereken toplam alanın 1788 metrekareyi geçmemesi gerektiği belirtilirken ruhsatta mesken alanları toplam 6154 metrekare olarak gösterildi. Raporda yer alan diğer projeyle ilgili ise 624 ada 10 parsel için düzenlenen imar durum belgesinde alan ticaret alanı olarak tanımlandı. Daha sonra da 15 kata kadar yapılaşmaya imkan veren plan notunun bu parselde uygulanabileceği yönünde karar alındı. Bilirkişi heyeti bu plan notunun ticaret alanları için geçerli olmadığı değerlendirmesini yaptı. Buna rağmen 3 Ağustos 2023 tarihli ruhsatın 15 kat olarak düzenlendiği tespit edildi. Parselin %40'lık sınırına göre taban alanının en fazla 2671 metrekare olması gerekirken ruhsatta bu alanın 4500 metrekare olarak gösterildiği belirlendi.
1: Kastamonu'daki Pompoy Polis antik kentindeki kazılarda binlerce yıllık miras gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentte oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik zemin mozaik ve 2000 yıllık Eros başı bulundu.
0: Kazılarda derinlere inildi, binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkarıldı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis antik kentinde arkeolojik kazılar 2 yıldır sürüyor. Son çalışmalardaysa arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunmuş olan mozaik döşemesinin tamamının ortaya çıkarılması için titizlikle çalışmalar sürüyor. Alanda bulunan ikinci eserse Roma döneminden kalma Eros başı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pompeyopolis'in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti.
1: Sırada Dünya Gözüyle bölümümüz var.
3: The
0: Görüntüler Japonya'nın Nagoya kentinden. Şiddetli yağışlar sene yol açtı. Sokaklar nehre dönüştü. Su altında kalan çok sayıda

0: Kaç sürüklendi. Bölge yetkilileri en yüksek seviyeli acil durum ilan etti. Bu görüntülerse İngiltere'den. Luna Park'ta hız treni arızalandı. 27 kişi yaklaşık 2 saat boyunca tepede mahsur kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen yıkıcı kasırganın görüntüleri ortaya çıktı. Hızla oluşan kasırga önüne gelen her şeyi yıktı. Enkaz parçaları havada sürüklendi. O görüntüler an be an kameralara yansıdı. Şili'de bir hırsız aracın açık tavanından içeri sızmaya çalıştı. Tavanın genişliğini hesaplayamayan hırsız dar alanda sıkıştı. Girdiği yerden çıkamayan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. ABD'de aç bir ayı park halindeki aracın kapısını açıp içindeki atıştırmalıkları aldı ve ardına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.
1: Akşam ajansında yavaş yavaş yeni saate geçiş yapacağız. Yeni güne dair 3 önemli başlık var. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarını ekranlara getireceğim ama şimdi başlıklarını hatırlayalım. Atlas'ın katiline 18 yıl ceza haberinin ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. 17 yaşındaydı hatırlayacaksınız Atlas Çağlayan. Davada karar verildi. Atlas'ın 15 yaşındaki katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezasını uygun gördü mahkeme. Ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Ve Üsküdar Belediyesi'nde bugün bir kez daha seçim vardı ve tekrarlanan seçimin 4. turunda 42 oydan 23'ünü alan AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin seçimi kazandı. Gültekin'in belediye başkan vekilliğine seçilmesiyle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. Ayrıntıları paylaşacağız ve gündemin en önemli başlıklarında ilk sırada manşette yer alıyor. İsrail'e Batı Şeria yaptırımı, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke dikkat çeken bir karar aldı. Geride bıraktığımız saat diliminde Dışişleri Bakanlığı'nın da bu kararı memnuniyetle karşıladığını duyurmuştuk. Bu başlıkla ilgili işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirildi. Ortak bir açıklama yapıldı. İsrail'in tepkisi gecikmedi. İlerleyen dakikalarda bu başlığa dair de önemli gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız diyelim ve en sıcak başlıkla yeni saate giriş yapalım. İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü 17 yaşındaki Atlas Çağlayan. Hatırlayacaksınız o görüntüleri de. Bir dava devam etti. Davada karar duruşması görüldü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2: Hala bunlara çocuk diyorlar. Hala anlayamıyorum.
0: Atlas Çağlayan cinayetinde karar açıklandı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Tarihler 14 Ocak 2026'yı gösteriyordu. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu.
2: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var ne gündüzümüz var ne uykumuz var. Artık evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
0: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı mütalasını açıklamış, katil zanlısı hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep etmişti. Vahşice öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde karar duruşması görüldü. Duruşmada Atlas'ın okul arkadaşları ve Yasemin Minguzzi de adliyeye gelerek ailesine destek verdi. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini ve bu kişilerin de tutuklanmasını istedi.
2: Diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Bugün onlar burada bile değil. Maalesef ki bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. Yani 3 yıl 5 yıl yatarız ondan sonrası hayatımıza devam ederiz düşüncesi olmasın artık.
0: 16 yaşındaki katil zanlısı Efe Çekli duruşmada son savunmasını yaptı. Daha sonra mahkeme kararını açıkladı.
3: Atlas Çağlayan cinayetinin görüldüğü davada karar çıktı. Efe Çekli, katil Efe Çekli 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı.
4: En üst sınırdan ceza verilmesini bekliyorduk. Ne yazık ki en üst sınırdan cezalar verilmedi. Her üç suç içinde.

0: Bu nedenle mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceğiz. Neden en üst sınırdan verilmedi diye. Ve bu gerekçelere göre de biz bu kararı istinaf edeceğiz.
1: Mahkeme çıkışında anne Gülhan Ünlü gözyaşlarına boğuldu.
2: Yeni günün en sıcak gelişmesi Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını. Müdahale aralıksız devam ediyor. Ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur da yangın bölgesinde alevlere çok yakın bir noktada gelişmeleri takip ediyor. Halil İbrahim, kolaylıklar dileyelim. Son durum ne? Sözü hemen sana bırakalım. Lütfen dikkat et, sen de bulunduğun nokta oldukça riskli görünüyor.
3: Haktan Uysal, aslında bulunduğumuz yere uzaktı yangınlar ama yayına bağlanmadan kısa bir süre öncesinde hemen olduğumuz yere kadar yangın ulaştı. Şöyle anlatmaya çalışalım. Bakın, ekranın sol tarafında görüyorsunuz, kıvılcımlar uçarak gidiyor. Hızlı bir şekilde gidiyor ve düştüğü yerde de aslında yeni bir yangının çıkmasına neden oluyor. İşte şu anda arazide aslında kurumuş otlar vardı bir kısmında. İşte onlar da bir taraftan yine iş makinalarıyla sıyrılmaya, buradan temizlenmeye, toprağa karıştırılmaya devam ediyor. Bizler şu anda Kozan ilçesindeyiz ama yangın büyümeye devam ediyor. Şu anda yangının Aladağ ilçesine doğru ilerlerken bir ucu da şu anda İmamoğlu ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bizler şu anda Topçu Mahallesi'ndeyiz. Bir önceki yayında Aydın Mahallesi'ndeydik ama şu anda işte Topçu Mahallesi'nden de aşağı doğru İmamoğlu ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor. İşte dumanların hemen karşısında Aladağ istikameti bulunuyor. Aladağ ilçesine doğru da şu anda yangınlar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Özellikle akşam güneş battıktan sonra rüzgarın etkisi, şiddeti daha da arttı. Hal böyle olunca işte şu anda yangın giderek büyümeye devam ediyor. Hemen yan tarafı gösterelim. Yerleşim alanlarını tehdit ediyor ve şu anda işte oradaki evin önünde de yine ekipler hem evin tahliyesi için hem de yangının o eve zarar vermemesi için oradaki çalışmalarını sürdürüyor. Hemen yan tarafta da hayvan ağılları vardı. İşte oradaki hayvanlar çıkartıldı, tahliye edildi. Ancak ekranda fark ediliyordur, arkasına kırmızı bir nokta var. İşte orada, o alanlarda da yine hayvan ağılları vardı. Hatta orada sabanlar da vardı. Saman balyalarının olduğu yerler vardı. İşte onlar da şu anda alevlere teslim edilmiş durumda. Teslim olmuş durumda. Hemen yine arkadaşım Okan Can Sapkaya'nın gösterdiği yerde de yine farklı ağların olduğunu biliyoruz. Oradaki samanlar da yine alevlere teslim olmuş durumda. İşte hemen karşımızda yanmış, sönmüş olan yerler var. Ama hala oradaki yangına ait izler var. Özellikle ağaçların kök kısmı, dal kısmı orada yanmaya devam ediyor. Ve oradan da rüzgarın etkisiyle yine yangın geniş bir alana yayılmış, yayılmaya devam ediyor. İşte şu anda önümüzde bir hat var ama yaklaşık 4-5 kilometre ileride yine bir kızarıklık var. O noktada da yine alevler ilerlemeye devam ediyor. O noktada da yine Kozan ilçe istikameti bulunuyor. O noktada da yine alevler durmuyor, ilerliyor çünkü rüzgar zaman zaman yönünü değiştiriyor, zaman zaman şiddetini artırıyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklığının yüksek olması elbette bu noktalardaki özellikle kuruyan otların yanıcı özelliğini daha da artırdı ve nemin kesilmesiyle birlikte, rüzgarla birlikte nem kesildi. Nemin kesilmesiyle birlikte işte bu bitkilerdeki nem oranı da düştü. İşte şu anda küçük bir kıvılcım maalesef büyük bir yangına sebebiyet verebiliyor. İşte yerdeki otlar, onlar da ilerlemeye devam ediyor, bize doğru yaklaşmaya devam ediyor ve anlık bir durumda aslında küçük bir kıvılcım maalesef farklı farklı riskleri de ortaya çıkartabiliyor. Çünkü yerleşim alanlarına da gün içerisinde özellikle Doğan Alanı mahallesindeki yerleşim alanlarına yakın noktalara da işte bu kıvılcımlar düştüğünde orada da hareketli dakikalar yaşandı. Şu anda sahada jandarma bulunuyor, çevik kuvvet bulunuyor ki çevik kuvvet tomasıyla yine jandarma hem personeli hem de yine tomasıyla şu anda yangın bölgesinde gün boyunca yine helikopterler vardı, uçaklar vardı ve hava araçları da yine gün boyunca buradaki yangının kontrol altına alınması noktasında havadan mücadelesini sürdürdü. Ancak şu ana kadar işte buna rüzgar izin vermedi. etmedi.

0: Ve şu anda yangın maalesef ki giderek büyümeye devam ediyor. Kozan ilçesinde başlayan orman yangını şu anda hem Aladağ ilçesine hem de İmamoğlu ilçe sınırlarına ulaşmış durumda. Ve bir taraftan da tabii ki iş makinaları da yine şu noktayı gösterebilirsek, orada da yine iş makinesi var. Yine orada da yangının diğer noktaya ulaşmaması için, geçmemesi için iş makinesinin oradan ormanla yine sınırı olan yerleri temizlediğini biliyoruz. Az önce ağlı göstermiştik. Ağlı'da da şu anda vatandaşlar var. Onlar da yine oradaki hayvanlarını tahliye ettiler ama diğer malzemelerini alabilmek için işte şu anda onlar da yine oralarda incelemelerini sürdürüyorlar. Orada yine tedbir almaya çalışıyorlar. Maalesef ki durum bu şekilde. Yani alevler giderek büyüyor. Rüzgar şiddetini artırıyor ki gömlekten de anlaşılacaktır. Rüzgarın şiddeti zaman zaman 50 saatte 50 kilometreyi bulabiliyor. İşte bu da yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine, ayrıca yine yön değiştirmesiyle birlikte alınan kararlarında boşa düşmesine neden oluyor. İşte bu nedenle de şu anda Adana'nın Kozan ilçesi başta olduğu mücadelenin alevlerin önündeki çalışmaları ekranlara getirmeye çalışacağız diyelim ve sözü tekrar sana bakalım. Haktan Uysal.
1: Ali İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Alevlerle mücadeleye dair yeni bilgileri bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gündemin bir diğer başlığıyla yayınımızı sürdürelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi geldi. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor. İlk kura Ekim ayında çekilecek. Konutlarsa piyasa rayiçlerinin altında kiraya verilecek. Peki kimler yararlanacak? Kira fiyatlarını düşürecek mi? İşte yeni kiralık sosyal konut modelinin tüm ayrıntıları.
2: Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ard arda konut müjdeleri geldi. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor.
2: Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
4: İstanbul'da 15 bin konut kirası olarak ilk defa bu Türkiye'de uygulanacak. Kiralık olarak özellikle dar gelirli vatandaşların kullanımına açılacak.
3: 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli hedefler yer aldı. Öne çıkan başlık sosyal konut üretiminin hızlandırılması, kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılması.
4: Orta vadeli program çerçevesinde de yani 2027 ile 2029 arasındaki sürede %150 oranında bu konuda bir artış, daha fazla bir yatırım öngörülüyor.
3: Mega kentte inşa edilecek daireler 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olacak. Hak sahipleri ise kura ile belirlenecek.
5: Projeden öncelikle ev sahibi olmayan dar gelirli aileler, yaşlılar ve engelliler yararlanacak. Konut kesiminde ise ilk 3 yıl için sözleşme yapılacak.
3: 3 yılın sonunda konutlar yeniden değerlendirilecek. İhtiyaç durumuna göre sözleşmeler güncellenecek ya da konutlar yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.
4: Bölgedeki mevcut raiçlerin %50'ye yakın indirimiyle bir kiralık sistemden yararlanmış olacaklar.
5: Kiralık konutlar öncelikle İstanbul'da yapılacak. Daha sonra ise 81 ile yayılacak. Akıllardaki soru ise peki kira fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre ilerleyen süreçlerde kira fiyatları düşebilir.
4: Aslında bir bölgede 1000 adet bir konut kiraya verilirse orada ciddi bir fiyat gevşemesine neden olacaktır. Mecburen diğer evlerini kiraya vermek isteyen, bağımsız olan vatandaşlar da kira fiyatlarını geriye çekmek durumunda kalacaklar.
3: İstanbul başta olmak üzere illerin afet risklerine karşı dirençli hareket getirilmesi amacıyla dönüşüm projelerine ivme kazandırılacak.
4: Aslında bu hem ekonomik açıdan hem de vatandaşın kiralık konuta ulaşımı açısından bir fırsat olacak.
3: Öte yandan 500 bin sosyal konut projesinde ilk anahtar teslimlerinin 2027'nin Mart ayında başlaması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun olarak inşa ediliyor.
4: Kiralık konutların başvuruları 14 Eylül itibariyle başlayacak. Ekim ayında da bunların kura çekimleri yapılacak. Yeni olacak orta vadeli kampanya çerçevesindeki yeni kampanyanın henüz başvuru süresi başlamadı. Önümüzdeki günlerde de o açıklanacak.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu için siyasi tutuklu değil sözlerini paylaştı. Her bir kör kuruşun hesabını vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilimse bu kez de CHP Genel Merkezi'ne asılan bir afişle gün yüzüne çıktı.
6: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün.
7: Kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Bizim bildiğimiz CHP'li budur.
3: Biri partiyi sen böldün diyor, diğeri kör kuruşun hesabı sorulsun istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki tansiyon hiç düşmüyor.
7: Rüşvete kim bulaştıysa bu parti işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu parti işi yoktur. Ya gidecek hesabını verecek. Hesap vermekten korkuyorsanız siz zaten bir şeyler yapmışsınızdır.
3: Avrupa yayınlı bir haber kanalına konuşan Kılıçdaroğlu'nun hesap vermeli dediği kişi tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İddianamedeki suçlar temelsiz değil dedi ve ekledi.
7: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
8: Yolsuzluk.
7: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
3: İkili arasındaki gerilim zaman zaman sözlerle, zaman zaman beden diliyle gözler önüne seriliyor. Kılıçdaroğlu cephesi bu kez CHP Genel Merkezi'ne asılan afişle gönderme yaptı Özel'e. Dev Atatürk posterinin altına "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" mesajı yazıldı. CHP'de takvimlerse 9 Eylül kuruluş yıl dönümüne ayarlandı. Kılıçdaroğlu hem yol haritasını açıklayacak hem kurultay takvimini duyuracak. Peki genel başkan adayı olacak mı?
9: Sayın Genel Başkan şu anda parti için bir sigorta. Tamam mı? Hani bu böyle şimdi kariyer planlaması yapanlar
10: Amana
9: aklınızı başınıza alın. Genel başkanımız büyük kurultaydan çıkacak aday olacak.
3: Yeni parti cephesinde ise bina krizi patlak verdi. Siyaset kulislerinde partililerin 5 katlı binayı yetersiz ve küçük bulduğu şikayetlerini Özel'e ilettikleri konuşuluyor. Özel'in ise gelen eleştirilere "biz genel merkezde değil sahada olacağız" cevabını verdiği de iddialar arasında.
1: Ve günün en önemli başlıklarından bir diğeriyle devam edelim. Üsküdar Belediyesi Meclisi'ndeki o seçim, meclis üyeleri başkan vekilliği seçimi için toplandılar. 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. Seçimin 4. turunda kullanılan oylar belirledi başkan vekilini. Başkan vekili Cumhur İttifakı'nın adayı seçildi.
11: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
12: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
13: Geçerli olan oylarımızı geçersiz sayma iradesizliğinizi not ettik bir kenara.
14: Usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla iptal edildi. Oylama için yeniden toplanıldı. Üsküdar'da başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
11: 4. tur sonucu 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
15: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ama gönlü adayımız tarafından olan meclis üyelerinin de dahliyle sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
14: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar eski belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine ilk başkan vekili seçimi 5 Ağustos'ta yapılmıştı.
15: Soy isminin başındaki G harfi 6'ya benzetildi. İsmindeki Z harfi 2'ye benzetildi gibi birçok farklı sebeplerle bizim 5 oyumuz geçersiz kılınmıştı.
14: AK Parti adayının isminin yazılı olduğu oy pusulaları çeşitli bahanelerle iptal edilince suç duyurusunda bulunuldu. İtiraz üzerine oylama iptal.

0: edildi.
1: Meclis üyeleri 5 Eylül'de sandığa gidecekti. CHP grubuysa seçime katılmayacağını açıkladı. Ardından seçim haftanın ikinci gününe ertelenmişti. Yapılan seçimde ise ilk 3 turda yeterli çoğunluk sağlanamadı.
2: Danıştay kanununa göre bunu 4. tura götürmek durumundayım. Anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.
0: En çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada kullanılan 42 oydan 19'unu CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya, 23'ünü ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin aldı. CHP ve Yeni Parti grubunun 2 oya karşı yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçilmiş oldu.
3: Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz. Neden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetimden rahatsız? Neden bu tavrı sergilediler?
4: Siyasette bir yandan da erken seçim tartışmaları gündemde. Başkan Erdoğan'ın aday olabilmesi için ne şekilde seçime gidileceği konuşuluyor. Meclisin erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel kalmıyor. Adaylığı anayasa değişikliğiyle de gerçekleşebilir. Erken seçim tarihi olarak da 2027'nin Kasım ayı veya 2028'in Nisan ayı işaret ediliyor. Anayasa değişikliği olursa seçim 2028 Mayıs ayında yapılacak.
5: Milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar nasıl aday olacak? İşte bu soruların yanıtı aranıyor.
0: Milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçimi son olarak 14 Mayıs 2023'te yapıldı. İlk turda sonuç alınamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda seçildi. Normal tarihte olursa seçimlerin yine 14 Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir deniliyor. Bu maddeye göre Başkan Erdoğan yapılacak seçimde aday olamıyor. Aday olabilmesi iki şekilde mümkün olacak. Bunlardan birisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği nasıl yapılabilir? Anayasanın 101. maddesi bir kimsenin en fazla 2 değil 3 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği şeklinde değiştirilirse Erdoğan aday olabiliyor. Peki anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? Anayasa için geniş bir mutabakat gerekiyor. 2 tur oylama yapılıyor. Bir de paketin tümünün oylaması gerçekleşiyor. Birinci tur oylama nabız ölçmek için önemli. Ama asıl sonuçları belirleyecek olan ikinci turla paketin tümünün oylaması. Hem ikinci tur oylamada hem de paketin tümünün oylamasında 400 oy alınırsa kesin kabul edilmiş sayılıyor. Ama 360 ve 400 arasındaki bir sayı paketin referanduma gitmesine neden oluyor. Oylamalar gizli yapılıyor. Anayasa değişikliğiyle Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin mümkün olduğu ancak zor bir yol olduğu üzerinde duruluyor. Peki Erdoğan'ın aday olabilmesinin ikinci yolu ne? Bu da erken seçim. 14 Mayıs 2028'den önce yapılacak her seçim erken seçim olarak kabul ediliyor. Anayasaya göre meclis seçim kararı alırsa Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Meclisin seçim kararı alma koşulları nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alabilmesi için 360 oy gerekiyor. Peki şu anda meclisteki sandalye sayısı ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı kaç? Tabloya göre Cumhur İttifakı'nın sayısı Hüdapar ve DSP eklendiğinde 331'de kalıyor. AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İyi Parti 27, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hüdapar 4, YRP 3, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, EP 2, SP 1, DSP 1, DP 1. 360'a ulaşmak için 30 milletvekilinin daha desteği gerekiyor. AK Parti bu desteğin bulunabileceği görüşünde.
6: Seçimi biraz daha öne alacaksa o meclisin takdirinde, ona bizim şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.
0: Peki erken seçim ne zaman olur?

0: Kent seçim için iki tarih gündeme getiriliyor. 2027 sonu ve 2028 başı.
1: AK Partililerin bir kısmı 2027 sonunda yani Kasım'da yapılmasını istiyor. Kasım seçimlerinin her zaman AK Parti'ye uğurlu geldiği görüşü dile getiriliyor. AK Parti. Bir başka görüşse erken seçim denmemesi için 2028'in 16 Nisan'ında seçimlerin yenilenmesi. Bu görüşü de Başkan Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum seslendirdi.
2: İngiltere'de hükümet tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Batı Şeria'daki işgalini genişletmeyi sürdüren İsrail'e karşı harekete geçti. İsrail'in kanlı eylemlerini ilk kez etnik temizlik olarak nitelendiren Londra, işgalcilerle bağlantılı kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulayacağını açıkladı. İngiltere'ye destek veren 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'da ortak yaptırım planını açıklayarak İsrail'i kınadı.
3: İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde işgalci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığı konusunda hemfikirdir.
1: İngiltere yönetimi İsrail'i ilk kez soykırım yapmakla suçladı. Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilere yaptırım getirildi.
3: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
1: Kritik gelişmeyi İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband duyurdu. Yaptırımların kapsamını anlattı.
3: Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve kişilere karşı harekete geçeceğiz.
1: Üstelik İsrail'e karşı başlatılan Batı Şeria baskısı İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç de İngiltere'nin yaptırım planına desteğini duyurdu. Ortak açıklamada Batı Şeria'daki işgalci şiddetinin eşi görülmemiş düzeylere ulaştığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı denildi. Böylelikle 11'i Avrupa kıtasında olmak üzere 12 ülke İsrail yayılmacılığına son vermek için harekete geçmiş oldu. Atılan adım soykırımcı İsrail hükümetinde de büyük rahatsızlığa neden oldu. Vakit kaybetmeden kılıçları çeken İsrail Dışişleri Bakanı Londra'ya yanıtımız sert olacak dedi. Alınan kararı skandal ve temelsiz olarak niteledi.
3: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze koordinasyon misyonuna katılmasına da artık izin verilmeyecek.
1: İsrailli bakan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri genişletmeye devam edecekleri mesajını da yineledi.
2: Ahbap Derneği'nin Kocaeli'deki depolarında çadırdan yatağa çok sayıda yardım malzemesi tespit edilmişti. Ekranlarınıza getirdik. Ekibimiz o depoya girdi. Çürümeye terk edilen malzemeleri yerinde görüntüledi. İşte o görüntüler şimdi ekranlarınızda.
4: 895 taneden fazla çadır olduğu biliniyor. Oldukça da deforme olmuş. Bazı yerlerinde yırtıklar var. Sobaların üzerinde olduğu bir hasta yatağı. İyilik mutfağı diyoruz ama bu yardımların hiçbirinde depremzedelere ulaşmadığını görüntüleyebiliyoruz.
1: Çadır, yatak, ısıtıcı, portatif soba, buzdolapları, fırınlar ve daha yüzlercesi. Hepsi asrın felaketinde sözde afetzedeler için toplandı.
4: Peki Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından depremzedelere ulaşsın diye gönderilen bu yardımlar neden hala depolarda tutuluyor? Üstelik depolarda tutulan malzemelerin birçoğu da uzun süreli beklemeden dolayı kullanılamaz durumda. Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi. Yüzlerce burada uyku tulumu olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişledikçe kirli ağlarda bir gün yüzüne çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde sanatçılardan tanınan isimlere birçok ünlü bağış için vatandaşı Ahbap'a yönlendirmişti. Ancak birçoğunun derneğe bağış yapmadığı ortaya çıkmıştı. Milyarlarca liralık para dışında yüzlerce insani yardım malzemesi de toplandı. Sözde depremzedeler için temin edilen o malzemeler depolarda bekletildi.
4: 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan yardımların bir bölümünün Kocaeli Derince'de bulunan Ahbap Derneği'nde olduğu ortaya çıktı. İşte bu depoda tekerlekli sandalyelerden bisikletlere, kullanılmamış çadırlardan portatif yataklara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bunlar maddi yardım da olsa, aynı yardım da olsa o zamanlarda depremzedelerin oldukça ihtiyacı olan malzemelerdi. Tabii maddi yardımların da nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. İki tane karavan görüntülüyoruz.
1: Bazı malzemelerin uzun süreli muhafaza yüzünden deformasyona uğradığı görüldü. Kayyım heyeti malzemelerin değer kaybetmeden Hatay'daki afetzedelere ulaştırılmasını istedi.
2: Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'yi hayattan koparan kazada yeni bir gelişme var. Mahkemece ev hapsi kararı verilen sürücü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
1: Minik Elif'i hayattan koparan sürücü tutuklandı. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve 4 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Anne kazayı hafif yaralı atlattı. Ağır yaralanan minik Elif ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
1: Kazanın ardından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında verilen ev hapsine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nce itirazın kabul edilmesi üzerine sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Elif'in kazadan bir gün önce 3. yaş gününü kutladığı öğrenildi.
2: Piramitlerin gölgesinde tarihi bir gösteri. Türk yıldızları, ay yıldızlı bayrağımızı Mısır semalarında gururla dalgalandırdı. Binlerce yıllık tarihin üzerinde Türkiye'nin göklerdeki gücü ve cesareti bir kez daha tüm dünyaya gösterildi.
1: Tarihin en görkemli simgelerinden piramitlerin üzerinde Türkiye'nin gurur tablosu çizildi. Türk yıldızları, ay yıldızlı bayrağımızın gökyüzündeki muhteşem imzasını Mısır semalarına attı. Binlerce yıllık tarihin üzerinden Türkiye'nin gökteki gücü yükseldi. Türk yıldızları piramitlerin semalarını kırmızı beyaza boyarken gökyüzündeki her manevrasıyla nefesleri kesti. Ay yıldız bu kez sadece tarihin sayfalarında değil Mısır semalarında da parladı. Milli Savunma Bakanlığı da görüntüleri dikkat, bu görüntüler yapay zeka değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür mesajıyla paylaştı. Gösteri Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin güçlendiği bir dönemde geldi. İki ülkenin hava kuvvetleri Haziran ayında Türkiye'de Anadolu Kartalı 2026 tatbikatında ortak eğitimler gerçekleştirmişti.
2: Apartman sakinleri 2018'de bir müteahhitle anlaşarak eski binalarını yenilemek istediler. Ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala binaları bitmedi. Üstelik kat maliklerinden istenen bedel 90 bin lirayken geçen sürede 2 milyon liraya çıktı. Bu sürede evlerini göremeden ölenler de oldu. Arkadaşlarımız oradaydı. Mağdurlar bakın neler söylüyor. Samet Öztaylan ve Emir Benlioğlu'nun özel haberi şimdi ekranlarınızda.
6: Demirler çürüdü. Bu demirlerin üstüne yeni inşaat yapılır mı artık?
7: Rahmetli annemizi buraya bitirip yerleştirecektik. Ev yapılana kadar vefat ettiler.
8: Kentsel dönüşümle evini yenilemek istediler ancak 7 yılda başlarına gelmeyen kalmadı. Bina inşaatı birinci katta, ailelerse ortada kaldı.
9: 5 senedir sadece birinci kat yapıldı, beton evet, atıldı.
7: Bırakıldı, öyle bekliyoruz. Mağdur durumdayız.
9: Gerekçe ne peki, neden böyle kaldı?
7: Gerekçesini hiç bilmiyoruz ki.
6: Sözleşmenin gereklerini yerine getiremedim. Finans sorunu varmış galiba.
8: Mağduriyetin adresi İstanbul Bakırköy. 2019'da binaları yıkılan İnce Apartmanı'nın sakinleri yıllardır yeni evlerinde.

0: geçecekleri günün hayalini kuruyor.
1: İşte burada İnci sitesinin kat malikleri bulunuyor. Normalde komşular yıllar önce bu bina bitip yeni evlerine yerleşeceklerdi ama aradan yıllar geçti. Ne ev yapıldı ne de komşular aynı binada oturabildi ve hala daha birinci kat inşaat seviyesinde.
2: 5 blokluk bir siteydi burası. 5 blok anlaşamadığı için tek tek yapıma karar verildi. İlk önce yıkılan bina burasıdır. 2019 yılında tam 7 sene oldu burası yıkılalı. Ama yani bunlar bitti, adamlar eskidiler içinde. Şimdi burada vefat eden insanlar oldu.
3: Kayserili Mehmet abimiz kirasını ödeyemiyordu. Adam kahrından öldü.
4: 7 senedir sıkıldığı için de yaşıyoruz hepimiz.
0: Müteahhitle el sıkıştıkları tarihte 60 ila 80 bin lira arası ödeme istenmişti. Bu bir yıl sonra 180 bin liraya çıktı. Bina sakinleri yeter ki bu düğüm çözülsün deyip bunu da kabul etti ama bir türlü evlerine kavuşamadılar.
3: Müteahhit de değillermiş. Müteahhit belgesi almışlar. Bunlar peyzajcıymış.
1: İnci sitesi 5 binadan oluşuyordu ve diğerleri kentsel dönüşüme girdi ve evleri tamamlanalı yıllar oldu ama işte bu blok ilk yıkılan binaydı ama ne bir daha inşaat devam etti ne de bina tamamlanabildi.
3: Müteahhitin ne telefonlarına ulaşabiliyoruz ne bize irtibata geçiyor ne görüşebiliyoruz. Belli bir adresi de yok. Bakırköy Belediyesi'nin sahip çıkmasını istiyoruz bu işe. Devletimizin sahip çıkmasını istiyoruz.
0: Üstelik müteahhitin 5 yıllık ruhsat süresi de doldu. Kat malikleri tam sevinmiş. Başka müteahhitle anlaşmanın hayalini kurarken karşı taraf ısrarla sözleşmeyi feshetmedi ve Bakırköy Belediyesi ruhsatı yeniledi. Konu da yargıya taşındı. Son sözü ise mahkeme söyleyecek.
5: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık dedi.
6: ...2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
7: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca üniversiteli gencin merakla beklediği yurt başvuruları erişime açıldı.
6: Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi.
7: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvurusu sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, yurt kapasiteleri ve öğrencilere verilen destekler hakkında da önemli detaylar paylaştı.
6: 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde %439 oranında artış sağladık.
5: Ünlü isimlerin taziye mesajları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir türlü rahmet dilemeyen birçok ünlü onun yerine ışıklarda uyu, enerjin bizimle, yerin sonsuzlukta huzur olsun gibi cümleler kuruyorlar. Peki rahmet dilemek bu kadar zor mu? Perde arkasına bakacağız. Bununla birlikte akşam ajansına da noktayı koyacağız.
8: Yaktığı yeri incitmesin.
9: Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak.
10: Işıklar içinde, nurlar içinde yatsın.
11: Cennet mekan olsun. Cennet olsun deriz.
12: Aynen öyle.
11: Işıklar neymiş? Öyle bir kanun mu varmış?
12: Allah rahmet eylesin derim tabii ki. İnna lillah ve ileyhi raciun derim önce.
7: Rahmet demiyorlar. Onun yerine ışıklarda uyu diyorlar. Enerjin bizimle diyorlar. Yerin sonsuzlukta huzur olsun ifadesini kullanıyorlar. Serhat sol şeritten kaynak yaptı diyenler dahi var.
13: Allah'ım ona merhamet et, onu affet, onun kabrini genişlet, onun mekanını cennet eyle, onun vardığı yeri gittiği yerden daha hayırlı eyle gibi cümleleri peygamberimizin böyle dua ettiğini görüyoruz.
14: Allah rahmet eylesin deriz, mekanı cennet olsun deriz.
12: doğru bulmuyorum. Onların inanışları o şekildedir. Saygı duyuyorum ama.
14: Ölen kişi Müslümansa tabii ki Allah rahmet eylesin demeyi tercih ederim. Gayrimüslimse toprağı bol olsun demeyi tercih ederim.

0: isterim.
1: Mesela ışıklar içinde uyusun veya efendim nur içinde uyusun bile dese efendim aynı anlama geliyor. Bunlar Müslüman kültürüne ait, bize ait bir kültür değildir. Bunlar yabancı kültürlerden bize gelmiş ve bizim olmayan tabirlerdir.
2: Tabii ki rahmet dilemek gerekiyor.
3: Rahmet edilir ve dua okunur ölen kişinin arkasından.
4: Yeter ki Allah'ın adı geçmesin. Yeter ki dua edilmesin. Yeter ki o kelime kullanılmasın. Sanki ağızlarından çıkarsa bütün modernlikleri bozulacak gibi endişeli ve telaşlılar.
5: Allah rahmet eylesin, yeterli zaten. Mekanı cennet olsun, yeterli zaten.
1: Farklı olma düşüncesiyle bu ifadeleri kullanmanın doğru olmadığını, sakıncalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
4: Ölüm karşısında dahi kelimelerimizi değiştirme telaşındayız. Özellikle bazı ünlüler için Allah rahmet eylesin demek neredeyse ağır bir yük. Oysa rahmet sadece bir kelime değil, bir inanç, bir medeniyet hafızası. Rahmet dilemek aslında ölen için Allah'tan merhamet dilemek demek. Bundan kaçınca ne oluyor? Ölüm değişmiyor, insan değişmiyor, sadece kelimeler makyajlanıyor. Birçok ünlü cennet demeye çekiniyor ama sonsuz alem diyor. Dua etmekten kaçınıyor ama ölüyle konuşmaya devam ediyor.
6: Işık parçası uyusun diyorum.
4: Allah'tan söz etmiyorlar ama enerjiden, ışıktan, sonsuzluktan söz ediyorlar. Yani metafizikten kurtulamıyorlar. Sadece İslami kavramların yerine başka kavramlar koyuyorlar. Böyle yapınca havalı olduklarını düşünüyorlar. Bu masum bir kelime tercihi değil, bir hafıza tercihi, bir aidiyet tercihi. Üstelik yerine koydukları ifadelerin çoğu taşıdıkları anlam bakımından rahmet kelimesinin yanına bile yaklaşamıyor. Çünkü Allah rahmet eylesin bir temenni değil sadece. Bir dua, bir teslimiyet, bir inanç cümlesi. Ve belki de bu yüzden rahatsız ediyor. Ölüm geldiğinde modern, seküler ve steril kelimeler yetmiyor. İnsan yine kadim bir hakikatin karşısında kalıyor, ölüyor. Her nefis ölümü tadıyor.
7: Tera Portföy. A Haber Radyo. 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Malatya Havaalanı yolunun 0 ile 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye'nin toryum kaynakları geleceğin nükleer teknolojilerinde yakıta dönüşecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ta Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat saptı imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecek. Hedef toryum bileşiklerinin nükleer yakıt standartlarına uygun şekilde yerli imkanlarla üretilmesi. Yapılan mutabakatta yerli sanayi, araştırmacılar ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
10: Halk. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar nasıl aday olacak? İşte bu soruların yanıtı aranıyor.
4: Milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçimi son olarak 14 Mayıs 2023'te yapıldı. İlk turda sonuç alınamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda seçildi. Normal

0: Tarihte olursa seçimlerin yine 14 Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir deniliyor. Bu maddeye göre Başkan Erdoğan yapılacak seçimde aday olamıyor. Aday olabilmesi 2 şekilde mümkün olacak. Bunlardan birisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği nasıl yapılabilir? Anayasanın 101. maddesi bir kimsenin en fazla 2 değil 3 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği şeklinde değiştirilirse Erdoğan aday olabiliyor. Peki anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? Anayasa için geniş bir mutabakat gerekiyor. 2 tur oylama yapılıyor. Bir de paketin tümünün oylaması gerçekleşiyor. Birinci tur oylama nabız ölçmek için önemli. Ama asıl sonuçları belirleyecek olan ikinci turla paketin tümünün oylaması. Hem ikinci tur oylamada hem de paketin tümünün oylamasında 400 oy alınırsa kesin kabul edilmiş sayılıyor. Ama 360 ve 400 arasındaki bir sayı paketin referanduma gitmesine neden oluyor. Oylamalar gizli yapılıyor. Anayasa değişikliğiyle Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin mümkün olduğu ancak zor bir yol olduğu üzerinde duruluyor. Peki Erdoğan'ın aday olabilmesinin ikinci yolu ne? Bu da erken seçim. 14 Mayıs 2028'den önce yapılacak her seçim erken seçim olarak kabul ediliyor. Anayasaya göre meclis seçim kararı alırsa Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Meclisin seçim kararı alma koşulları nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alabilmesi için 360 oy gerekiyor. Peki şu anda meclisteki sandalye sayısı ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı kaç? Tabloya göre Cumhur İttifakı'nın sayısı Hüdapar ve DSP eklendiğinde 331'de kalıyor. AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İyi Parti 27, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hüdapar 4, YRP 3, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, EP 2, SP 1, DSP 1, DP 1. 360'a ulaşmak için 30 milletvekilinin daha desteği gerekiyor. AK Parti bu desteğin bulunabileceği görüşünde.
1: Seçimi biraz daha öne alacaksa o meclisin takdirinde, ona bizim şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.
0: Peki erken seçim ne zaman olur?
2: Erken seçim için iki tarih gündeme getiriliyor. 2027 sonu ve 2028 başı.
0: AK Partililerin bir kısmı 2027 sonunda yani Kasım'da yapılmasını istiyor. Kasım seçimlerinin her zaman AK Parti'ye uğurlu geldiği görüşü dile getiriliyor. AK Parti. Bir başka görüşse erken seçim denmemesi için 2028'in 16 Nisan'ında seçimlerin yenilenmesi. Bu görüşü de Başkan Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum seslendirdi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yemen cephesi, İran, Suudi Arabistan rekabetinin yeniden sıcak askeri alana taşındığı ve Hürmüz, Babülmendeb, Kızıldeniz üçgeninde tek bir jeopolitik cepheye dönüşme ihtimalinin yükseldiği yeni bir süreci de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz.
0: Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı saldırılar bardağı taşıran son damla oldu. Yemen'de kara savaşı resmen başladı.
4: 8 Eylül 2026 itibariyle Yemen'de çok önemli bir kırılmanın yaşandığını söylememiz mümkün. Suudi Arabistan İran denklemi anlamında değerlendirdiğimizde Kızıldeniz'in güvenliği, Babülmendib'in ve küresel enerji arzının aynı denklemde birleştiği küresel ve bölgesel bir cepheye dönüştüğünü göstermekte.
0: İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan harekete geçti. Suudi Arabistan'ın desteğini alan Yemen hükümeti aşiretlerle birlikte birçok noktada inerleme kaydetti.
4: Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki koordineli saldırılarla beraber başlayan yeni süreçte Suudi Arabistan'ın da en etkinde en üst perdeden cevap vermesiyle beraber yeni bir dengenin ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor ki bu gelişmeyle beraber Husiler artık Riyad'a sadece Yemen cephesinden askeri baskı uygulamıyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın petrol üretimi ve ihracat altyapısına doğrudan caydırıcılık hedefi noktasına getirdiğini görmekteyiz.
0: ABD ile yaşadığı savaş nedeniyle İran'dan Husilere destek gelmiyor. Bu da Suudi Arabistan'dan destek alan ve ilerleme kaydeden meşru Yemen hükümetinin elini güçlendiriyor.
4: Yeterli destek artık İran tarafından gelmeyen Husilerin de giderek elinin kolunun bağlandığı yeni bir dönemi beraberinde getiriyor ve bununla da beraber Yemen'deki iş cephe hareketlenirken yeni bir yapılanmanın da ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. İran'ın Hürmüz üzerindeki baskısıyla Husilerin Babil Mendeb Kızıldeniz batısı eş zamanlı hale gelirse mesele çok daha farklı bir noktaya çıkar. O zaman da Yemen savaşı olmaktan çıkar, küresel bir savaş ölçeğine ulaşabileceğini söylememiz gerekiyor.
0: Yaşanan bu gelişmeler enerji hatları ve küresel ticaret yolları açısından da büyük önem taşıyor.
4: Kuzey-Güney rekabeti, Yemen'in gelecekteki siyasi yapısı, İran-Suudi rekabeti, Körfez ve Kızıldeniz'in yeni güç dengesini, Kızıldeniz mücadelesi ise küresel enerji ve küresel ticaret boyutundaki yeni güç dinamizminin ortaya çıkmasını sağlayacak. Kızıldeniz'i hem Yanbu boru hattı da dahil olmak üzere ve Suudi Arabistan için önemli bir enerji jeopolitiğinde denklemi kendi kontrol altına almasıyla beraber yeni bir güç dinamizmini de beraberinde getiriyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Rekabet Kurulu otomotiv yan sanayi sektöründe harekete geçti. Çalışanların iş değiştirmesini engelleyen anlaşmalar yapıldığı ve ücretlerle çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası mercek altına alındı. Ön araştırmada otomotiv yan sanayi şirketlerinin TOSB ve TAYSAT bünyesindeki toplantılarda ve çeşitli iletişim kanallarında birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme yönünde centilmenlik anlaşmaları yaptığına yönelik ciddi şüphe oluştu. Aynı incelemede çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerinde paylaşıldığına yönelik bulgulara ulaşıldı. Kurul bu uygulamaların rekabeti kısıtladığına ilişkin şüphelerin ciddi ve yeterli düzeyde olduğu değerlendirmesini yaptı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
10: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
11: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
12: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
13: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
9: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
14: Anlayı sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
15: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
16: Sen gece sultanla beraber miydin?
17: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkarttım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
5: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: AHAVE ekranlarından iyi akşamlar efendim. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Bu akşam da Türkiye'nin, dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte. Pek çok başlık var aslında. Dünyayı hareketlendiren, bölgemizi hareketlendiren önemli gelişmeler yaşandı. Tek tek masaya yatıracağız. Kimlerle birlikte? Ben kendilerini de takdim etmek istiyorum. Akademisyen, siyaset bilimci, Profesör Doktor Burak Küntay bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Gözümü Burak Hoca'nın kravatından alamıyorum bu arada.
0: Benim de gözüm orada.
2: Evet, güzel.
0: Yayın öncesi ufak bir tüyo verdi. detaylarını alacağız, tüyonun tamamını alacağız. Hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ben de şimdi internetten o kravat tüyosuyla ilgili gelişmeleri takip ediyorum yakından. Bulacağız birlikte.
0: İnşallah.

0: şişman bir adamın en büyük derdi insan içindeyken kravatının sağa sola kayması. Hanım da devamlı yıllardır gözüyle kaşıyla böyle yapar. Sonunda çok basit bir şey buldum.
1: Küçük bir plastik malzeme.
0: Küçük plastik malzeme, iki deliği var. Bunu buradan geçiriyorsunuz.
2: Gömleğin.
0: Bunu üst düğmeye takıyorsunuz.
2: Evet.
0: Öbürünü de alt düğmeye takıyorsunuz ve bu basit inovasyon sayesinde
3: kravat oynamıyor.
0: Kravat yerinden oynamıyor. Ve göbeğiniz rahat ediyor. Dolayısıyla kiloluların, hatta ne yalan söyleyeyim, kilosuzların da kravatla imtihanı böylece ayrıca çözülüyor.
3: Göbeği de gölgeliyor.
0: Tabii hocam, zaten mesele onun yüzünden.
1: Ama inovasyonun merkezi, keşfedildiği yer Amerika.
0: Silikon Vadisi.
1: Silikon Vadisi, o da önemli bir detay. Şimdi başka inovasyonlar da var. Bölgemizde yeni inovasyonlar peşinde olanlar da var. Yunanistan'ı konuşuyoruz aslında günlerdir ki bizden çok onlar bu ara kendilerini konuşuyor. Malum Türkiye korkusu üzerinden Yunanistan'ın İsrail'le çok yakın bir müttefiklik sürecini izliyoruz. Ama bu müttefiklik öyle bir noktaya geldi ki ülkenin savunmasını, hatta pek çok önemli unsurunu İsrail'e teslim ettiği şeklinde yorumlanıyor. Bunu biz yorumlamıyoruz, bunu Yunanistan söylüyor. Hatta Türkiye korkusu üzerinden yapılan bu girişim ülkede büyük bir İsrail korkusuna dönüşmüş durumda. Nedenine bakalım. Dendias dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu, bir dinleyelim.
4: İparhi Pagia Endoli.
5: Kesin bir talimatım var. Yunan Silahlı Kuvvetleri kaynak koduna sahip olmadığımız hiçbir sistemi tedarik etmemektedir ve etmeyecektir. Şu an bilmediğim ancak bu alanda her zaman özel bir çekince payı bırakmamız gereken son derece istisnai durumlar haricinde özellikle komuta ve kontrol için bu ulusal egemenliğin de ötesinde ulusal varoluş açısından mutlak surette kilit öneme sahiptir. Başka bir deyişle yabancı ülkelerin en dost ve en müttefik olanın dahi rehinesi durumuna düşmesi tamamen imkansızdır. Dolayısıyla size aksi yönde bir bilgilendirme yapmadığım sürece ülke tarafından tedarik edilen her şeyin kaynak koduna sahibiz demektir.
1: Şimdi söylemiş olduğu sözler ülkede de büyük bir tartışmayı başlattı. Silah alıyoruz, sistemi kuruyoruz ama o sistemi çalıştıracak anahtar İsrail'in elinde. Yani Yunanistan mı kullanacak, İsrail mi kullanacak? Bu tartışma başladı. İsrail tarafından da yapılan açıklamalar var.
2: Evet.
1: Onlar da diyor ki vermeyiz. Yani anahtarı biz de vermeyiz. Haliyle Yunanistan'ın başı belada bu ara. İsrail'le başı belada. Ne kadar sağlıklı bir iş yaptılar diye önce soracağım. Burak hocam, sizleri böyle davet etsem.
0: Tabii.
1: Şimdi kılavuz olarak kendine İsrail'i seçen bir Yunanistan var. Türkiye korkusu uzun zamandır vardı zaten. Evet. Aslında Türkiye'nin öyle bir tehdidi yok ama. Onlar Başkan Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebilir sözü üzerinden ve geçmişten gelen anıları üzerinden daima bu korkuyla yaşadılar, hukuksuzlukları nedeniyle. Bunu İsrail bu aralar pekiştirdi mi? Bak, Türkiye gelecek, böyle yapacak sana, işte adaları alacak ya da şunu şunu yapacak diye pekiştirdi mi? Yunan aklı dediğimiz o akıl bu kadar mı işledi?
0: Şimdi kompartmanları ayıralım. Önce şuradan gidelim. Türkiye'yi, yani bizi bir kenara koyun.
1: Hı hı.
0: Bir kere bu mantıklı bir alım mı, alım değil mi? Bizden ziyade Yunan kamuoyu konuşuyor.
1: Evet.
0: Neden? 3 milyar dolar, euro civarı olan bir alım. Burada bunların daha önce Fransa'dan, İspanya'dan, Yunanistan'ı kastediyorum. Ve Patriot olmak üzere, bir de S-300. Olmak üzere birçok karmaşık savunma sistemleri var. Tamam. Ve bunlar, bu savunma sistemleri hem eskidi, hem parça bulma sıkıntıları var. Biri Rusya'dan, biri oradan, biri buradan. Bunu bir yenileme ihtiyaçları var. Yani buraya kadar okey. Bunları tek bir yerde toplamak için Aşil kalkanı, ki eğer ileride bana bir komplo teorisi anlat derseniz vallahi bu geceye özel anlatacağım. Bir kenara koyalım, onu bırakıyorum. Ama Aşil kalkanının çok önemli mitolojide, Aşil'in, Akilis'in bir özelliği vardır biliyorsunuz. Kalkanıyla bütün her şeyi def eder, hiçbir yerinden öldürülemez. Sadece bugün tıp literatürüne de Aşil tendonu diye giren topuğun üst kısmında.
2: Biz de tam oraya hedef alacağız.
1: Yarı ölümsüz bir savaşçı.
0: Zaten Yunan mitolojisinde.

0: tanrı, yarı tanrı olarak da görülür. Şimdi bu topuk işinden şundan bahsettim. Bütün Yunan medyası, daha doğrusu Yunan medyası demeyeyim, Yunan kamuoyu şunu diyor. Aşil'in kalkanı bizde de topuk İsrail'in elinde. Yani bunu ben söylemiyorum espri olarak. Bütün Yunanistan kamuoyunda bu oluyor. Niye? Çünkü bütün bu alımı yaptığınız zaman kodların, yani o mevcut savunma sanayinin, savunma kodlarının kimde olacağı konusu hala net değil. Anlaşma 31 Ağustos'ta imzalanmış olmasına rağmen. Burada durum, bir şey daha söyleyeyim. Yaklaşık bütçenin, bu çok ciddi bir noktadan bahsediyorum, ekstra, yani mevcut savunma bütçesi değil, bütçenin üzerine, yani bütün Yunanistan bütçesine %5,5 daha ekstra yük bindiriyor.
1: Yani şunu diyorlar, Yunanistan'ın bunu ödeyecek parası onu diyorum. Yok ki. Neyin karşılığında?
0: Peki bunu yaptınız, tamam. Şimdi Türkiye de harcama yapıyor. Doğru mu? Yalnız arada çok önemli bir fark var. Türkiye bu harcamaları yaparken kendi sanayini, kendi know-how'ını, kendini geliştirmeye yönelik yapıp bir de bunları satıyor. Yunanistan sadece alıcı durumunda, ta ki İsrail'le yaklaşık 5 ay önce şu anlaşmayı yapana kadar. İsrail dedi ki firmaların %30'u senin yüklenicilerinden olsun, yani Yunan firmalarından olsun, 700 milyonu orta vadede ve uzun vadede o 3 milyar doların sana geri gelsin. Şimdi bir tabir vardır, hani ooo diye. O hadise olacak da, vuku bulacak da, senin yerel sanayin ayaklanacak da, bu esnada bu dediğin şeyler olana kadar, ki İsrail'de öyle kolay vermeyeceğini kendi söylüyor. Know-how'u vermeyeceği aşikar. O 700 milyon dolarlık hayaller olup da kendi sanayin kalkınacak diyene kadar, ben size çok açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Yunanistan ekonomisi bu alımı ister peyderpey yapsın, ister bir hamlede yapsın, ki bir hamlede yapacak durumu yok. Ciddi anlamda daha büyük bir mali sıkıntı içine girecek.
1: Tırnak içerisinde geçtiğimiz günlerde Mitsotakis Türk turistlere teşekkür etti. Onlar adalarımızı ziyaret ederek bizlere gelir sağlıyorlar diye. Biz de zaten böyle komşuluk ilişkileri istiyoruz diye de bir parantez açmıştı. Ama merak ettiğim bir nokta var. Şimdi Aşil Kalkanı kapsamında Yunanistan'a konuşlandırılacak bu sistemler Avrupa'da başka ülkelere de İsrail tarafından satılıyor mu üst falabarda?
2: Benim bildiğim İsrail'in Avrupa'ya sattığı yok. Ortak üretim yaptığı ülkeler var, Fransa gibi.
1: Peki 300 de var dedik Yunanistan'da.
2: Rus, çok eskimiş.
1: Bugüne kadar NATO'nun diğer üyeleri ya da Avrupa ülkelerinden buna yönelik Yunanistan'a bir itiraz gelmiş miydi?
2: Ne Yunanistan'a geldi, ne Hindistan S-400 aldı, ona yönelik bir katsa yaptırımı söz konusu oldu. Ben Yunanistan'ın Girit'te Suda Körfezi'nde konuşlandırdığı S-300'leri bizzat yerinde gördüğümde, oradaki bir Yunan generaline bir sual sordum. Stand alone mu kullanılıyor? NATO içerisindeki radarla da bir bağınız var mı diye sorduğumda, standalone kullanıldığını fakat NATO radarlarından gelen bilginin bir arayüz vasıtasıyla aktarıldığını söyledi. Dolayısıyla aslında NATO standartları gereği Türkiye'ye yönelik uygulanan S-400 şeyi, katsa yaptırımları tamamen İsrail'in hava üstünlüğüyle alakalı, Türkiye'yi bir şekilde P-35 projesinden dışarı çıkartma maksatlı kullanılmış bir argüman. Eğer argüman geçerli olsaydı, mesela Hindistan'a da katsa yaptırımları uygulanırdı. Ya da S-400 radarlarının üstünde vızır vızır uçan Batı tayyareleri var. Hem Estonya, Letonya, Litvanya hattında, hem de Ukrayna hava sahasında. Dolayısıyla orada transfer olmayan bilgilerin Türkiye'de transfer olacağını iddia etmek akıllıyla bağdaşır değil zaten. Bir son konu daha söyleyeyim.
1: Bu sistemler NATO'ya entegre edilebiliyor mu?
2: İşte şimdi eğer bu sistem NATO'ya entegre edilmesi konusu gündeme gelirse, Türkiye'nin asıl bu konuyu NATO'nun gündemine taşıması lazım. Neden? Çünkü NATO'ya ait bilgilerin İsrail radarları vasıtasıyla İsrail'in eline gitmesi demek. İsrail bir NATO ülkesi değil. Dolayısıyla da bu sistemlerin NATO'ya entegrasyonu birinci sorundur. Birazdan konuşuruz. İkincisi de gayri askeri statüde bulunması gereken Boğazönü adaları, Doğu Ege adaları ve Menteşe adaları ya da 12 adalar dediğimiz adalara bu sistemler konuşlandırılacak mı? Yoksa onun dışında alsın tepe tepe Atina, Selanik, işte Batı Trakya, nereye istiyorsa yerleştirsin.
1: Burada şu soru ortaya çıkıyor hocam. Haliyle hangisi daha gerçekçi? Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kendini savunması mı,

0: Yoksa İsrail'in Yunanistan'ı kullanarak Türkiye çevresinde bu sistemleri kendi adına konuşlandırması mı?
1: Şimdi buradan bakalım İsrail'den. Bölgede ve dünyada yalnızlaşıyor mu?
2: Evet.
1: Aksini
2: İsrail iddia edemem. Parlamentosunda bu tartışılıyor zaten.
1: Yani tamamen bak biz Türkiye'yiz. Burada bir tarafız ayrı. Ama gerçekten objektif soruyorum. İsrail yalnızlaşmıyor, destek görüyor diyen biri çıkar mı?
3: Zor.
1: Aklı senin kimse dünyada çıkmaz. Bak dünyada diyorum bizi bırakın.
0: Şu aralar en yakın müttefiki tamam. Somaliland'e kadar
1: gitti.
0: Düşmüş.
1: Şimdi dolayısıyla İsrail'in Amerika'nın içinde ve kendi ülkesinde dahil. İsrail'in öyle ya da böyle bir şekilde geleneksel iki huyu vardır. Bunlardan biri problemli olduğu ülkenin problemli olduğu ülkeleri desteklemek. Bu geleneksel bir üsluptur. Buradan sorunuzun birinci cevabı. İkincisi de ne olursa olsun bir yerde ittifak sağlamak. Yunanistan'la yapılacak en ufak bir ittifak bile bir artı demektir. Kendi açısından doğruyu yapıyor. İki, silah satıyor. 3 milyar dolar diyorsunuz. Adamın cebine 3 milyar dolar giriyor. Yani başkasına da satabilir. Hiç problem değil. Yeter ki cebime para girsin. Tamam, burada bir nettiz. Geldik Yunanistan'a. Ben vallahi Yunanistan'a üzülüyorum. Her gece, her kanalda Türkiye'nin potansiyel istilası ve Türkiye'nin saldırılarına karşı, ya Allah aşkına biz maç seyrediyoruz.
0: Gözüne uyku girmez o zaman insan.
1: Ama yok böyle bir, yani bu yeni değil. 1950'lerden, 40'lardan, 60'lar, yani her gece komutanlar çıkıyor. Diyor ki işte Türkiye şuradan gelirse biz şunu yaparız. O sırada da biz derbi seyrediyoruz. Ya şunu anlatmak istiyorum. Tabii
0: İsrail benzeri bir durumu var.
1: Var.
0: İsrail de hemen her gün işte Filistin'den şu olursa, Gazze'den bu olursa, Lübnan'dan bu olursa diye tetikte ve bu sayede de seçim stratejilerini yürütüyor.
1: Çünkü popülizm dediğiniz şey dünyanın her yerinde, kimse bunun aksini iddia etmesin. Amerika'dan tutun Avrupa'ya, bizden tutun Orta Doğu'ya. Demokratik her ülkenin her yerinde popülizm var. Popülizmin içinde olmadığı bir siyaset, yani teoriye karşı siyaseti yani şeyden, Plato'dan itibaren çöpe atmanız lazım. Bu vardır işin içinde. Herkesin de popülizm, bu arada kötü bir şey değil, popüler oynamak. Orada da bir Türkiye bizi işgal edecek olayı var. Öbür tarafta bizi bütün dünya Kudüs'ten, bütün dünya bizi Kenan Vadisi'nden atmak istiyor sendromu var. Bunu körüklemedikleri müddetçe de çok açık ve net söylüyorum. Oyalamazlar. Her Yunan hükümeti o geliyor aynı şeyi söylüyor. Bu geliyor aynı. Peki netice nereye varıyor biliyor musunuz? 5 sene içinde göreceksiniz nereye vardığını. Bakın ben 50 yıllık ailem Marmaris'te bir evimiz var. 50 yıl benden önce alınmış. Marmaris'te her gün en az 4 sefer, bak en az 4 sefer diyorum yazları, buraya resmi Türk-Yunan ortak bir feribot firması vardır. Yunanlılar bizim tarafa geliyor, bizimkiler Yunan tarafına gidiyor. Akşam herkes evine geri dönüyor. Bak full. Ve bu dün değil, yıllardır böyle. Şimdi halkları birbiriyle ticaret yapan, yani gidiyor oradan bir şey alıyor, oradan bir şey alıyor. Yunanlar da buraya geliyor. Halkları birbiriyle turizm yapan, toplumları birbiriyle ister beğenin ister beğenmeyin birbiriyle entegre, birbiriyle iyi geçinen iki toplum. Bak ne diyor Miçotakis? Türk turistlere teşekkür ederiz. Ciddi anlamda orada harcamalar yapılıyor. Neyi zorluyorsun ya?
0: Füzelerin parası.
1: Ya valla Yunanistan'a üzülüyorum burada. Ama en önemli bu gece söyleyeceğim, belki söylediğim şey şu, altını çizerek söyleyeyim ve bitireyim. Bizim yaptığımız savunma yatırımı bizim gençlerimize istihdam sağlıyor. Bizim mühendisimize iş veriyor. Bizim tedarikçimize, bizim her noktada yan sanayimize iş sağlıyor. Sonra da bizim dış ticaretimize payda sağlıyor. Üstüne tabii ki kendi savunma sanayimize geliştiriyor. Bir de know-how kazanıyoruz. Şimdi sen gidip birinden o kadar para verip bir şey aldığın zaman sana da sadece bir havuç gibi bunun %30'unu sana know-how olarak öğreteceğiz. Kendi firmaların yüklenecek yani 700 milyon dolarını. Ama o da peyderpey yaklaşık 5 yıl içinde olacak dersen o mal da bir gün eskiyecek. Özetle Yunanistan kanaatimce bugünkü popülizmin içerisinde çok yanlış bir yola giriyor. Şu hamlelerini gerçekten ekonomiye, turizme, birçok şeye yapsa Yunanistan çok daha kuvvetli, çok daha iyi, çok daha gelir seviyesi, refah seviyesi yüksek bir noktaya gelecek.

0: teşekkür ederim hocam. Devam edeceğiz. Yusuf Alabar'da sizleri de davet edeyim. Abi. Bu arada hocam şunu da merak ediyorum. Yusuf Bey buraya gelene kadar hemen onun da cevabını almış olayım. Ya bunu bile bile nasıl imzaladılar peki anlaşmaları? Kim imzaladı ya da hangi akılla, stratejiyle imzaladılar?
1: Bir savunma paktı kuruyorsunuz ve savunma bakanının bundan haberi yok. Ve biraz önce konuşmasında da söyledi. Ben bilmeden eğer böyle bir metin ortaya çıkmışsa bunun düzeltilmesi gerekir dedi. Demek ki savunma bakanına rağmen bir başka devletin baskısıyla Yunanistan İsrail'le böyle bir ittifak kurmuş gibi bir algı doğuyor. Bu Yunan halkı da ondan hesabını sorar. Dendi yastan.
0: Hesabı sorulur. Şimdi Yunan basınında şöyle bir konu yer aldı. Hemen arkadaşlarım getirebilirse rica edeceğim. Şimdi Katimerini gazetesi. Bu arada Yunanistan'da çok ciddi bir muhalefet var. Yani İsrail korkusu birilerini sarmış durumda. Gerçekten o Yunan aklı, devlet aklı tecrübesini kullananlar diyelim. Diyor ki Aşil Kalkanı Anlaşması'nın önemli bir eksikliği komuta kontrol sistemlerinin kaynak kodunun Atina'ya verilmemesi oldu. İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moshe Patel lisans anlaşmasında kaynak kod erişiminin bulunmadığını söyledi. İsrail bunun yerine sürekli bakım, teknik destek ve gelecekteki güncellemeleri sağlayacak. Bu durum Yunanistan'ın sistemleri onları yöneten özel yazılıma tam erişim olmadan kullanacağı anlamına geliyor. Peki bu haberle birlikte şu soruyu sormak istiyorum. Yunanistan'ın kullanımı olmadan, onayı olmadan İsrail istediği zaman bu sistemi devreye sokup kullanabilir mi?
2: Devreye sokup kullanmaktan ziyade devreye girip kullanmana mani olabilir mi? Yani böyle bakmak lazım gelir. Öncelikli olarak bizi dinleyenler açısından nedir konu? Ne diyoruz biz? Ne anlatıyoruz kaynak kodlarıyla ilgili olarak? Şimdi artık günümüzde birçok şey elimizle dokunabileceğimiz nesneler olduğu gibi aynı zamanda da yazılım kodlarıyla alakalı. Neden? Çünkü sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tedbir olarak alındığı için söylüyorum. Buradan fırlatılan bir füzeye karşı bu hava savunma sistemiyle alçak, orta ve yüksek irtifada önleme atışı yapacaksınız. Neyle bunu tespit edeceksiniz? Radarla. Radar bir yazılım. Aynı zamanda da dokunabileceğim bir şey. İkisinin bir araya gelişi. Şimdi bu yazılımda Türkiye'den gönderilen sistemlerin ya da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların friend or foe dedikleri dost düşman ayrımını neye göre yapıyor? Yazılıma göre yapıyor. Daha birçok şey. O zaman bu kaynak kodlarını İsrail elinde tutuyorsa neyin dost neyin düşman olduğu ayrımı da İsrail tarafından güncellenecek süreç boyunca. Çünkü burada bir şey söylüyor bak. Bunun yerine sürekli bakım, teknik destek ve gelecekteki güncellemeleri kim yapacakmış? İsrail yapacakmış. İşte biz buna lojistikte life cycle diyoruz. Ömür devri maliyeti boyunca bu 3,5 milyar doları verecek. Artı. Ömür devri ayrıca yaklaşık 10 katı kadar hesaplanır.
0: Bu bizim yıllarca tankımızdan topumuza helikopterimize kadar harcadığımız gibi.
2: Vereceğim örneğini. Bu 10 katı olarak hesaplanır. 3,5 milyar dolarsa 35 milyar dolar da life cycle cost. Yani ömür devri maliyeti boyunca bu sistemin yedek parçası, yazılım güncellemesi hepsi İsrail'in Yunanistan'ı adeta savacağı bir noktaya sürüklenecek. Şimdi 35 milyar dolar life cycle cost dediğiniz Yunanistan dediğiniz, ben Yunanistan'da görev yapmış bir adamım. 9 milyonluk bir ülke, 4,5 milyonu Mora Yarımadası'nda yaşıyor. Başta Atina olmak üzere etrafındaki periferde, geri kalanı ya adalarda ya Selanik'te ve köylerde yaşıyor. Ve bu nüfusun önemli bir kesimi devlet memuru zihniyetiyle istihdam edilmiş, rekabetten uzak, Avrupa Birliği'nin fonlarıyla günlük yaşantısını idame ettiren bir ülke Yunanistan. Yunanistan'ın bunun ömür devri maliyetini karşılayabilmesi mümkün değil. Haddi zatında Yunanistan'ın ekonomik krizlerle bugüne gelmesindeki en önemli amil, yorgana, ayaklarını yorgana göre uzatmayıp savunma harcamalarını bu noktaya taşımasından dolayı oldu. Ha niye İsrail? Şimdi Yunanistan kendisinin Türkiye ile alakalı korkularıyla orantılı olarak tarih boyunca Rusya tarafından, Avrupa tarafından kullanılmıştır. Şimdi de içlerinde Ortodoks Kilisesi'nin her bir okulda endoktrine edici süreçlerinden geçen her bir Yunan ferdi, hayata başladığı andan itibaren Türkiye korkusuyla yatar kalkar. Her gün basından manşet haberi Türkiye ile alakalıdır.
0: Temeli nereye dayandırır?
2: Temeli Ortodoks Kilisesi'nin verdiği endoktrinasyona bağlıdır. Ta 1800'lü yıllardan bu yana bu endoktrinasyon devam etmektedir Yunanistan'da. Yunanistan'da Meteora kiliselerine gittiğinizde ya da güneye inip de Mora Yarımadası'ndaki kiliselere gittiğinizde sürekli olarak Türk sancağını onlara teslim eden kafasına kılıç geçirmekle mükellef bir tane Yunan generali, bunlar kiliselerinde depikte edilir. O nefret, o kin hiç bitmesin diye. Yani ben bunları gördüğüm için, yani inanmayan gider Meteora'daki kiliseleri gezer. Şimdi buradan baktığımızda da Yunanistan, İsrail ile yazılım kaynak kodlarına erişmekle ilgili hususu neden baştan gündeme getirmedi? Levent Hoca'ya biraz önce de zikrettiniz ya, bakın. Bu da kendi içerisinde bir beşeri sermayedir. Öyle bu sistemleri İsrail'den nasıl alacağınızın dokümantasyonunu yapmak bile Yunan'ın boynunun bu aşan bir husus. Şimdi aymışlar, tartışıyorlar gazetelerinde. Bunun kaynak kodu var mıydı, yok muydu?
0: Geç olmadı mı?
2: Geç oldu tabii ki, ama başka bir şey daha söyleyeceğim.
0: Çıkabilirler mi? Bugün diyebilirler mi? Ya İsrail, ben vazgeçtim kardeşim.
2: Diyemezler ve demezler. Niyesini söyleyeceğim. Yunanistan'da bu kaynak kodları açıldığı takdirde Yunanistan'ın bu kaynak kodlarını gerek komuta kontrol gerekse silahların kendi yazılımında ilave metin girdisi sağlayabilecek beşeri sermayesi yok. Bak, bir önemli bir şey söylüyorum. Yani hadi dedi ki açtım sana kaynak kodunu. Adamın o kaynak kodunun millileştirecek beşeri sermayesi yok. Öyle
0: yani
2: Türkiye değil.
0: Yani savunma sanayinde biz yok, konuşuyoruz işte yerli koronu şuradan işte, yok, şuraya geldi
2: işte,
0: şu kadar
2: Yunanistan'da
0: harcandı.
2: Ona iki satır ilave edecek beşeri sermaye yok kardeşim. Mesela, bilerek. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Biz neden kaynak kodları konusunda Eurofighter alırken İngiltere ile pazarlık yaptık? Neden Eurofighter'ı tercih ettik 4,5 nesilde? İngiltere dedi ki ben sana kaynak kodlarını vereceğim. Burada çok konuştuk. Bir ekranlarda konuştular. Dediler ki vay be, bu kadarcık uçağa bu kadar parayı niye veriyorsun? Kaynak kodunu aldığın için veriyorsun. Ama Türkiye'nin kaynak kodunu alması anlamlı.
0: Neyi değiştirecek? İşte bak, almasak o uçakta.
2: Onu söyleyeceğim.
0: Ne değişecek?
2: Türkiye'nin kaynak kodunu alması anlamlı. Yunanistan'ın alıp almaması hiç fark etmez. Niye? Şimdi siz Eurofighter'ı aldınız, Yunanistan'da F-16'ları aldı. Ya da işte ne yaptı? Barak MX'i aldı ya da işte efendime söyleyeyim
0: Davud'un
2: sapanını aldı. Şimdi sen dersen ki ey İsrail, bana kaynak kodlarını da vereceksin. Ben Davud'un sapanında kullanılan füzeleri kendi roket sanımda üreteceğim, oraya monte edeceğim. Anlamlı bir istekte bulunuyor adam. Yunanistan'ın ürettiği bir şey yok ki. Alsan ne olacak, almasan ne olacak? Evet. Mesela şimdi biz F-16'lar, Eurofighter'larla ilgili niye istiyoruz? Bir, AESA Murat radarı geliştirdim ben. Eurofighter'ın kullanmış olduğu radardan daha etkin mesafede düşman unsurlarını görebiliyor.
0: Çünkü benim TUSAŞ'ım var, Aselsan'ım var.
2: Aselsan üretti bunu. Ya da ben Gökdoğan Bozdoğan hava füzesi yaptım.
0: Roket sanım var.
2: Bu hava füzesini F-35'te kullanmak istiyorum ama F-35 bana diyor ki ben sana kaynak kodunu vermem. Ne kullanacaksın? AIM-120'yi kullanacaksın. Amerikan menşeli. Lindsey Graham öldü ama dolu Lindsey Graham var. Kaldır parmak, ildir parmak. Türkiye'ye verenler yok, vermeyenler kaldırdın. Ne yapacağım ben F-35'i? 30 Ağustos'ta merasim tayyaresi mi yapacağım? Lütfen bana 2 dakika, 1 dakika daha ver. Şimdi Yunanistan'ın kendi yerli, milli savunma sanayisi olmadığı için kaynak kodunu adam sana verse, uçağına hangi hava füzesini takacaksın, hangi radarı takacaksın, hangi aviyonik sistemlerle değiştireceksin, hangi kapsamda modernizasyon yapacaksın? Yok, ne verilirse
0: imzalayanlar bunu bildikleri için imzaladılar.
2: Biliyor tabii, hiç böyle peşref çekmesinler yani. Sizin o kaynak kodlarına ilave edecek bir satırınız yok. Bu türden silah sistemlerine yönelik olarak da kaynak kodunu alayım ki şunu ona eklerim, kendi ürettiğim bunu eklerim, kendi ürettiğim radarı koyarım, kendi ürettiğim füzeyi koyarım diyebilecek bir sanayisi yok. Buradan Yunanlılara akıl veririm. Alın, olduğu haliyle alın. Zaten bir şey yapabilecek durumda değilsiniz. Kaynak koduna ilave para harcamayın. O haliyle alın. İsrailliler de sizi ömür devri maliyeti dediğimiz 10-15 yıllık hatta 20 yıllık süre boyunca verimli bir süt ineği gibi sağmaya devam etsinler. Teşbihte hata olma, sakaret bablı söylemiyorum.
0: Peki şimdi İsrail konuşalım mı? Bunları soracağım. İsrail medyasının bir haberi vardı. Diyor ki Ankara kendi teknolojilerini geliştirmek amacıyla savunma harcamalarını %200

0: %29 oranında
1: iki kat arttırıyor.
0: Artırdı demiş. Bizler hep yerlik oranlarından bahsederken işte %20'lerden %80-85'lere varan savunma sanayinde bir yerlik oranından bahsediyoruz. Birazdan İlhan da bekliyor. İlhan'a da soracağım. Tamam. Yunanistan'da mesela bu oran kaç? Yunanistan ne üretiyor?
1: Bak şöyle bir fark var. En temel fark ne biliyor musun? Ben savunma harcamalarımı 40 milyar dolardan iki kat daha arttırdım. 80 milyar dolara çıkarttım. Ya da 120 milyar dolara çıkarttım. Örnek olsun diye söylüyorum. Benim harcayacağım savunma harcamaları ile ilgili paranın kahir ekseriyeti benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki piyasada kalacak. Mesela ben hızlı ve seri bir şekilde kızıl elmaya sahip olmak istiyorum. Baykar grubuna dedim ki bu yıl 10 tane, seneye de 20 tane, toplamda 30 taneyi 2 yıl içerisinde bana teslim et. Zaten Türkiye'de imal edilen sistemler bunlar. Ya da Roketsan'da, ya da Aselsan'da, ya da hep isimleri unutulan Samsun'da, Antep'te, Denizli'de, Balıkesir'de orta ölçekli, küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretilen firmalarda kalıyor. Dolayısıyla istihdama dönüyor.
0: Bir de Yunanistan'ın şu teknolojiye harcadığı 50 milyarla bizim harcadığımız...
1: Sen 50 milyar harcadın mı Yunanistan'ın aldığı 250-300 milyar dolarlık sistem üretirsin.
0: Çünkü bu, o rakamları tabii, da o bu, şekilde bu. Kıyaslayalım. Şimdi 4 ayrı şeyden evet. bahsediyoruz. Evet. Anladığımız kadarıyla.
1: Katman bu.
0: Radarlar. Yani Davut'un sapanı hani
1: katman, demir kubbe. Alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa katmanına yerleştireceğiz sistemler bunlar. Tabii bu sistemler füzeyi atması için ne yapması lazım? Görmesi lazım. Radar gören radar. Görüyor. Radar gördü. En alçak irtifada Spider mobil sistemleri var. Bunları alçak irtifada kullanacaklar. Bir de anlaşmanın metninin içerisinde var bu. Rafael'in drone dom, drone kubbesini kurup adalara yerleştirmek istiyorlar. Alçak irtifada Spider, orta irtifada İsrail'in kullandığı Güney Kıbrıs Rum yönetimine de yerleştirdiği Barak, yüksek irtifada da David Sling dedikleri Davud'un sapanı.
0: Yusuf Alabay'da evet. Hazır buradayken hemen son sorumu da sormak istiyorum. Şimdi biz bu menzillerden, sistemlerden bahsedince genellikle hani bu İsrail-İran savaşı en yakın zamanda tamam. yaşadığımız örnekler. Mesela Lübnan'dan ya da Gazze'den fırlatılan o küçük roketlerin vesaire ya da dronların İsrail tarafından çok da savuşturulamadığına şahit olmuştu.
1: Doğru.
0: Şimdi tabii ki böyle bir ülkemizin niyeti yok ama bir senaryo dahilinde ya adalar, bahsettiğimiz adalar Yunanistan'ın epeyce uzağında ama geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan dedi ya
1: biz aykırsam sesim duyulur mu?
0: Evet yani şuradan seslensek karşıdan evet. duyulabilecek seviyede. Ki bizim sadece işte dronlar, füzelerden bahsetmiyoruz. İnsansız diğer araçlarından da bahsediyoruz. Deniz aracı, hava aracı vesaire. Neden mi koruyacak ki?
1: Bak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dediğin gibi Yunanistan'ın en ufak bir toprağında gözü yok. Evet. Ama siz bunları 1923 Lozan Anlaşması gereği gayri askeri statüde olması gereken Boğazönü Adaları dediğimiz Limni, Semadirek ve Taşöz Adalarına ya da yine Lozan'da isimleri zikredilen Doğu Ege Adaları olarak bildiğimiz Midilli, Sakız, Sisam gibi adalara yerleştirirseniz siz açık bir şekilde uluslararası bir anlaşma Lozan'ı ihlal ediyorsunuz.
0: Peki bu anlamda Türkiye'nin müdahale hakkı var mı?
1: Tabii ki var. Oturup niye izleyelim? Oturup niye izlesin? Ha efendim işte adalar silahlandırılıyor, bugüne kadar ne yaptınız bilmem ne konuşuluyor. Sanki adalar 10 yıl önce silahlandırılmaya başlamış gibi. 1960'lı yıllarda başladı adaların silahlandırılması. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda dediler ki, kendi tezlerini söylüyorum, Türkiye adaları işgal ediyor. Dolayısıyla bu anlaşma geçersizdir. Ben buradan soruyorum. Kıbrıs ne zaman Yunan adası oldu? Kıbrıs niye işgal ediliyor olsun? 1959'daki Londra ve Zürih anlaşmalarındaki garantör devletin hakları ortada. 15 Temmuz 1974 yılında Niko Samson isimli darbecinin adayı Yunanistan'a bağlamak üzere darbe yapıp devleti ortadan kaldırdığı orta. Bu mevzu bahis farklı bir konu. O günden bu yana adaları silahlandırıyorlar. Bak eğer ki İsrail'in bu konuyla ilgili motivasyonuna gelirler, hatta halk tabiriyle söyleyeyim gazına gelirler de ilk mermi onların namlusundan çıkarsa statüko değişir. Bu bir tehdit değil. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 4-5 mil mesafedeki MEİS'i 580 kilometre mesafeden müdafaa edebiliyorsan...

0: ada sana helali hoş olsun. Bak net söylüyorum.
1: Sözü bu.
0: Sen 12 mile diyor ki ben diyor hava üstünlüğünü de elime geçirirsem diyor dün Miçotakis. Bunu mutlaka kullanacağım. Sen 12 mile çıkarttığında benim evimin ortasından geçen bir karasuları var. Ben Balıkesirliyim. Ben bunu kabul eder miyim? Bu benim için bir varoluş mücadelesi. Şimdi milletler savaşmak istemezler ama çamur gelip paçanıza sıvaştıysa onu mutlaka hanif hale getirmek de sizin omuzlarınıza düşen bir görev olabilir. Dikkat etmesi lazım gelir. Basite almıyorum, bir şey olmaz rahatçılığı içinde değilim. Çünkü Yunanistan'daki eğitim ve radikalleşme süreçlerini sonuna kadar bilen birisi olarak söylüyorum. Lavrion kampında beslediklerini gittim gözümle gördüm. Lavrion kampında her yerde HKPC posterleri, PKK posterleri falan.
1: Terör yuvası.
0: Terör yuvası. Peki bunu niye yapıyor? Çünkü ona bunu veren bir teopolitik akıl var. O teopolitik aklın Türkiye'de de iz düşümleri var. Zannetmesinler ki farkında değiliz. Zannetmesinler ki bilmiyoruz. Körün gözüne parmak sokar gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Pontus Rum Devleti'ne son verdiği gün Meryem Ana Günü adı altında artık kutlanmıyor. Sümele Manastırı'nda. Neden kutlanmıyor? Çünkü biz bu konuyu ekranlarda sonuna kadar ha dini özgürlüklerine karşı 17 Ağustos'ta istediğin kadar kutlayabilirsin. Ama kör göze parmak sokar gibi bu işleri yapmayın. Efendimiz'e salya sümük küfreden birçok metropolit hala Atina'da duruyor. Türkiye'deki efendilerinin ağzından tek kelam duymadım. Hadsiz, edepsiz. Sen neden insanların peygamberine böyle diyorsun? Ama çok güzel iftar sofralarında obje olduklarını, süs olarak oturduklarını gördüm.
1: Keşke sadece onlardan ibaret olsa. Hocamla daha önce mesela yaptığımız yayınlarda ismini zikrettiğimiz bazı isimler vardı ki tepki gösterdiler de bize. Kıbrıs'ta bir sendika başkanı, ismini tekrar anmıyoruz ki.
0: Almayalım, tamam.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki Büyükelçiliği'nin önüne gitti. Go home elçi dedi. Şimdi bu kişi okulda gidip çocuklara öğretmenlik yapan bir kişi. Hı hı. Ve bir büyükelçi, yani Türkiye'nin o şerefli toprağının, ki Büyükelçilik kapısına, o devletin toprağı sayılır.
0: Tabii, sayılır değil, toprağı.
1: Toprağıdır. Oranın kapısına gidip go home elçi dedi. Ya bunları da gördük. Hani siz o poz veren farklı inançtaki ama, kişilerden bahsettiniz ama içimizdekiler de
0: var,
1: derken.
0: Var ama şöyle, Kıbrıs Türk'ünün damarı çok güçlüdür. Bak bunu da gördük. Kıbrıs'ın içerisinde bir damar vardır ki çok açık bir şekilde Rumlarla yatar, Rumlarla kalkar. Ama bir damar da vardır ki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın nüvesini oluşturmuştur. O Erenköy müdafasını biz nesillerimize aktaramadığımız için zannediyoruz ki Kıbrıs'ta oturan Türk evladı hep bunlar gibi. Öyle bir şey yok.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür tabii ki ederim. Toplumlar arasında, gerek Yunanlarla Türkler arasında, gerekse Rumlarla Kıbrıs Türkleri arasında herhangi bir zaten sorun söz konusu değil, ama birileri işte bu tür hareketlerde bulunarak sanki Türkiye Yunanistan'ı bir savaş açacakmış, adaları ele geçirecekmiş gibi bir algı oluşturup sürekli o düşmanlığı pekiştiriyorlar. Hocam sizleri de davet edeceğim. Şununla biraz önce Yusuf Alabarda'ya da sordum. Uluslararası hukuk kapsamında Türkiye tüm adımlarını atıyor. Tüm diplomatik hamlelerini hem sahada hem de masada. Şimdi Yunanistan'ın adaları bunlarla donatması, adaları silahsızlandırması, silahsız bir şekilde olması gereken adaları silahlandırması açık açık uluslararası hukukun ihlalidir değil mi? Peki müdahale hakkı uluslararası hukuk kime veriyor? Ya da uluslararası hukuk dediğimiz bunun arkasındaki garantörler, bu hakkı tanıyanlar kimler? Bunu da merak ediyoruz.
2: Evet, Ege Denizi bağlamında, Adalar Denizi bağlamında iki tane uluslararası antlaşma var. Bir tanesi 1923 Lozan'la varoluşsal anlamda coğrafi olarak Türkiye'nin bir parçası olduğu net gözüken adaların bir kısmının Yunanistan'a bırakılması. Sonrasında ise önce İtalya, ardından Fransa üzerinden 1947 Paris antlaşmasıyla, yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir antlaşmayla Yunanistan'a devredilen adalar. Ki bugün hala egemenliği belirsiz adalar sorunu varlığını korumaya devam ediyor.
1: Bu arada hep 12 ada diyoruz da burada 12'den fazla oldukça ada da var.
2: Tabii tabii.
0: Egemenliği Yunanistan'a bir anlaşmayla devredilmemiş kayalıklar konusu ayrı bir konu.
1: O da var.
2: Orada
1: o ayrı
2: bir konu. Onlarca, yüzlerce adacık, kaya ve kaya parçaları var ki Kardak'ta biz o kayaların ve o adacıkların her biri için ne kadar cüretkar olabileceğimizi ortaya koyduk. Bu antlaşmalardaki aradan 100 yıl aşkın bir zaman geçti. Diyor ki bu adalar gayri askeri statüde kalmak kaydıyla Yunanistan'a bırakılır. Şimdi tam da burada olduğu gibi. 1923 Lozan ve 47 Paris Antlaşması. Burası biliyorsunuz Uşi Barışı'ndan, Trablusgarp'tan sonraki süreçte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar görüşülecek denmişti. Görüşülemedi. Hadise İkinci Dünya Savaşı'na kaldı. Sonrasında ise şu Almanya'nın kaybetmesi, Fransa ve Yunanistan'ın sözde kazanan olmasının ardından bu adalar Yunanistan'a bırakıldı.
0: Ama bırakılmasıyla ilgili bir saplama yapabilir miyim? Müsaaden var mı?
2: Estağfurullah.
0: Ali İhsan Sabri Çağlayangil, Allah rahmet eylesin. Abi. 1947 Paris Barış Antlaşması'na Türkiye'nin çağrıldığını, bak adaları biz statüsünü belirleyeceğiz. İtalya'nın elinden çıkacak zaten yenilmiş faşistler.
1: 1947
0: 47 İsmet Paris İnanır. Antlaşması'nın hemen öncesinde Paris'te bununla alakalı bir konferans düzenliyoruz. Türkiye'den kim katılacak şeklinde gelen cevap, yazı cevapsız bırakılmış. Bu metnin olduğunu Ali İhsan Sabri Bey kendisi hayattayken bunu Dışişleri Bakanlığı'nda bu belgeyi gördüğünü söylüyor. Yani biz orada hocamın dediği gibi taraf değiliz Paris Antlaşması'nda, ama olmasak da silahlardan arındırılmış olması lazım. Ama çağrılıp da gönderilmeme gerekçesi daha bu ülkede tartışılmıyor. Niye göndermediniz Paris'e adam?
3: Resmi yok ama.
0: Ali İhsan Sabri Çağlayangil ben evrağı gördüm diyor.
3: Çağlayangil'in bir kitabı var.
0: Evet.
3: Çağlayangil'in kitabı da dahil, kendi söylemi dışında ikinci bir söylemiş duymadım.
0: Duymamış olabilirsiniz. Yani Türkiye'nin burada bu adaları hocanın dediği gibi Balkan Harbi sırasında İtalya'ya devrettik, mülkiyeti bizde diye Paris'e ayağını basması lazımdı. Ona bile gerek görmemiş.
1: Ya da bu belirsiz olan adalarla ilgili
0: o belirsizlik
1: neden
0: apayrı
1: bir
0: şey
1: söz konusu hiç olmamış? Ki 1947 Paris Barış Antlaşması'na göre bunlar devredildikten, Yunanistan'a verildikten sonra bile herhangi bir girişim olmamış anladığımız kadarıyla bir Türkiye'nin bir
4: şöyle anlamda. Adaları kime kaybettik?
1: İtalya.
4: Şimdi işe başından bakın. Bir silsile var ortada. Uluslararası ilişkileri son dakikasından yakalayamazsınız. Biz adaları kime kaybettik? Bir. Soru bir. Biz derken sadece bugünkü devletimizden bahsetmiyorum. Tamam. Evvelki devletimizden.
0: Tam 1912'de ama bu şey için geçerli değil. Paris Barış Antlaşması gereği verilenleri biz İtalya'ya verdik, devrettik. Sizde kalsın dedik ama mülkiyetini vermedik.
4: Şimdi bir, biz bunları daha sonra İtalya bize Osmanlı döneminde tamam alın dedi mi? Dedi. Balkan Harbi'ni vesile ederek o sırada
0: dursun
4: çok
0: dedi.
4: Muazzam bir gemi aldı Yunanlılar.
2: Bir tane.
0: Averof.
4: Bir tane. Muazzam bir gemi.
0: Averof.
4: Ve o Averof dönemin bütün gemilerini, yani tam zırhlıya geçiş dönemi. Bizimkiler de bak hiçbir zaman ben tarihi bugünkü bakış açısıyla değerlendirmeyi sevmem. Hep o günkü duruşla bakacaksın. Bizimkiler de dedi ki şimdi biz bunu alırsak bunlar Averof'la
2: tekrar geri
4: alabilirler. Şu harp bitene kadar sizde dursun dediler.
0: Dedik, mülkiyetini vermedik.
4: Tamam. Harp bitti. Harp bittiğinde burası mesela Yunan adalarına gittiğinizde görürsünüz ki biz burayı Lozan'da Yunanlılara verdik gibi bir algı vardır.
0: Lozan'da değil, 1912'de Doğu Ege adaları. Hayır. Ama 12 adalar için
1: geçiyor. Burada söylüyorum. Tek bir bölgeden bahsediyoruz. İki ayrı ada topluluğundan bahsediyoruz.
2: Tabii, tabii, 12 Doğu Ege. Hani Kuzey Ege adaları eğer buraya bakarsanız da güneybatı kısmı.
1: Zaten... Bizim İtalya'ya verdiklerimiz hangisi?
0: Şu, 12 orası Menteşe adaları.
1: Şu bölge. Şu alt bölge.
0: Batman'dan başlıyor.
4: Bu arada
0: kadar.
4: Bu 12 adada 12 tane değil. malumunuz.
5: Adı öyle. Menteşe
4: onun
5: adalar.
4: 12 kişilik meclislerden oluşması hasebiyle 12 adalar.
2: İhtiyar heyetlerinin sayısı 12 olduğu için 12 kişi oldu.

0: 12 ada diye geçiyor.
1: Yani orada 12 tane ada var sanırım. Adalar. O adaları yöneten heyet-i umumiyeler 12 kişilik olduğu için 12 adalar. Hepsine bir ad vermişiz. Neyse. Sonra biz hep şu algı vardır. Bunu da duyarsınız. İsmet Paşa Lozan'da bunları şeye verdi.
2: Bak. Şimdi 23'teki adalarsa bu üstteki adalar olarak.
3: Evet. Biz oraları 1912'de kaybettik.
1: Bir kısım Osmanlı'yı eleştireceğim diye. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bunu bırakmadığımız müddetçe tarafgir hale geliyoruz. Bir kısım Osmanlı'yı eleştireceğim. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde hata yapılmadı demek için. Mütemadiyen biz bunları Osmanlı döneminde kaybettik diyor. O günkü güç dengelerini hiçe sayarak. Bir kısım İsmet Paşa Lozan'da verdi diyor. Bir kısım bak bir tek İhsan Sabri Çağlayangil ki amcamdır. Allah nurlar içinde yatırsın. Yani yıllarca babamla aynı kabinede görev yaptılar. Kıymetlimdir. Ekselans. Çok önemli bir adam. Ama çok açık söylüyorum. Bir işi, bir devlet, bir yöneticinin, bir kişinin uhdesiyle Türkiye gibi en az kunlara kadar giden bir devlet hiçbir zaman o kararları öyle dönemsel almaz. Dış politikanızda gücünüz mukabilinde attığınız adamlar bir silsile olarak gelir. Çok açık ve net söylüyorum. Bizim boğazları, yani Montreux var ya Montreux. Montreux'u da 12 ada işinden mesela münferit tutamazsın. Montreux meselesi eğer 2. Dünya Harbi'ne giden bir süreç vuku bulmasaydı sizce olmazdı. Alabilir miydi?
3: Olmazdı.
2: Açık o halde olsun. Burak Hocam gücümüz mukabilinde o dönemki diplomatik gücümüzün olmadığı nedeniyle mi sesimizi çıkaramadık biz bu adalara?
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyemez miydi? Bunların mülkiyetini ben 1912'de verilen adalarda olduğu gibi kimseye vermedim. Bunu mesela Kıbrıs'ta 1878 yılında Sultanahmet İngiliz idaresine vermekle beraber mülkiyetini vermediği için Kıbrıs Lozan'da gündeme geldi. 1878 neresi? 1923 neresi? Neden? Mülkiyetini vermediğin sürece bu masada kalır.
4: Yusuf Bey şöyle bir şey de var. Yani o güvenlik öncelikli yani güvenlikte önceliğinizin ne olduğu da önemli. Yani 2. Dünya Savaşı yaklaşırken ve ondan sonraki süreçte Türkiye güvenliğini mesela hocam dedi işte Montreux boğazlara önem veriyor. Doğuya önem veriyor. Hatay meselesini mesela çözmüşler. İşte Dersim'deki mesele isyanı bastırmaya öncelik verilmiş. Yani onların böyle savaş öncesi ve sonrası yapılanmada Türkiye'nin öncelikleri devreye girmiş. Ama yani bu adalar ve işte Libya, Trablusgarp Savaşı çok önemli. Yani Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp düştükten sonra yani daha doğrusu savunma kapısı yıkıldıktan sonra Balkanlar'da çöktü. Sonra Birinci Dünya Savaşı ve dağılmaya başladı. Ama şu var yani mesela Kıbrıs'taki süreç burada da tekrarlanıyor. Osmanlı Rusya'ya karşı zayıfladığı için İngiltere'den güvenlik karşılığında Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdi. Yani tam vermedi ama yani şeyini egemenlik kullanım hakkını devretmeden kullanım hakkını devretti. Ve Türkiye mesela zayıfladıkça 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte 2. Dünya Savaşı'na doğru gelirken İngilizlerin Kıbrıs üzerindeki egemenliği artmaya başladı. Türkiye'nin uluslararası dengelerde gücü arttıkça Kıbrıs'ta pay sahibi olmaya başladı. Yani işte 1959-60 anlaşmasından sonra işte iki devletli toplum, daha sonra işte 1980'lerde Türkiye'nin tek taraflı mesela orada devlet ilan etmesi, şimdi en son geldiğimiz aşama. Yani Türkiye'nin gücü arttıkça, gücümüz düşünce Kıbrıs'ta zayıfladık, gücümüz arttıkça da Kıbrıs'taki politikamız yani öne çıkmaya başladı.
2: Sahada ve masadaki gücünüz mukabilinde... De.
4: Ege adaları için de aynı süreç devrede.
2: Ya da ilgi alanınız daralıp genişleyebiliyor.
3: Doğru yönetip doğru yönetmemekle de alakalı. Bakın 1959 yılında Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ikisinin ortaya koymuş olduğu gayret sonucunda Kıbrıs'ta Türkiye garantör olduğunda Rauf Denktaş geliyor diyor ki Adnan Menderes'e Sayın Başbakanım Türk Mukavemet Teşkilatları'nı 1960 yılında diyor Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Lağvedecek miyiz? Türk alayı yerleşti oraya falan. Diyor ki asla TMT'yi lağvetmeyeceksiniz. Yine lazım olur. 27 Mayıs darbesinden sonra darbecilerin adaya gönderdiği elçinin adı Emin Dırvan'a. Emin Dırvan'a oraya ilk geldiğinde Rauf Denktaş'ın anılarında yazıyor. Getirin diyor TMT'nin silahlarını. Darbecilerin bugün bildiğimiz Cumhuriyet Gazetesi de dahil olmak üzere manşet atıyor. Menderes'in gestopoları zor durumda diye. Öyle devlet güçlenince güçleniyoruz, zayıflayınca zayıflıyoruz. Doğru ama neden zayıflıyoruz, neden güçleniyoruz konusu buralarda saklı işte.
4: Orada işte şu...
3: Emin Dırvan'a ile ilgili diyor ki İsmail Tansu hatıralarında. Emin Dırvan'a diye diyor bir elçi göndermişler diyor. Girne'de diyor Rum çocuklarıyla yatıyor. Rum çocuklarıyla

0: kalkıyor. Anılarında yazıyor.
1: Şimdi dolayısıyla biz diyebilirdik ki bir dakika, ben mülkiyetini falan vermedim kimseye. Siz beni Paris'e çağırmasanız da bu hükümsüzdür diye tarihe en azından bir not düşebilir.
2: Ki söylenildiğinde Türkiye'nin haklılık payı var. Uluslararası anlaşmalar, hukuk da bunu gösteriyor. Sanırım Korkut Türkiye'nin bunu her an diyebilecek olması mı diye bir...
3: O zaman o haritayı alalım mı?
2: Hoş geldin diyelim.
3: Peki. Buyurun, siz... O haritayı alalım mı tekrar? Tabii tam ki. Da kaldığımız yerden devam etme şansına sahip olmuş oluruz. Çünkü 47 Paris, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen bir anlaşma. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda yok. Almanya, Yunanistan'ın topraklarının 2/3'ünü işgal etmiş vaziyette ve Almanya kaybediyor. Hı hı. Kaybettikten sonra Almanya, ki bu Mora dahil bu işe, Fransa'da kazanan olarak öne çıkıyor. Ve maalesef Yunanistan'ın işgal edilmesi senaryosunun ardından bu adalar Yunanistan'a bırakılırsa Yunanistan güvenliğini tüm Avrupa adına sağlamış olur algısıyla böyle bir antlaşma ortaya çıkıyor. Türkiye'nin taraf olmadığı bir antlaşmada da şu yazıyor. Bu adalar da tıpkı Kuzey Ege adalarında olduğu gibi gayri askeri statüde kalmak kaydıyla Yunanistan'a bırakılıyor. Peki Yunanistan'ın tezi ne? Yusuf Bey belirtti. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığı gün Yunanistan 1969 Viyana Antlaşma Hukuku Sözleşmesi'nin antlaşmanın geçersizlik koşullarından biri doğmuştur diye feryat figan uluslararası alanda bağırıyor.
1: Halbuki diyor ki, Kıbrıs Yunan adası değil.
3: Olmadığı gibi Yunanistan iddiası şu. Ya buraya müdahale eden diyor Yunanistan. Buraya mı etmeyecek? Bunlara mı etmeyecek teziyle önce kendini kandırıyor. O kadar güçlü bir yalan ki. Önce kendileri inanıyor, sonra Avrupalılar inanıyor. Tez şu. Antlaşmanın koşullarında, bu iki antlaşmanın koşullarında çok köklü bir değişiklik oldu. Artık Türkiye ve Yunanistan sandığınız gibi müttefik değil. NATO antlaşmasının tarafı bu iki devlet. Ama Türkiye garantör olarak Yunanistan'a rağmen bir yere müdahale edebiliyor. Demek ki bunlara da edebilir. Ha demiyorlar ama hiçbiri. Yani 1963-64'te Kıbrıs'ta ne oluyor demiyor. Kanlı Noel'de ne oluyor demiyor. 1974'te ne oluyor demiyor. Cengiz Topel'e ne oldu demiyor. Şehit Ercan nasıl hayatını kaybetti? Kimse sormuyor bunları. Ve sanki bu adalara da müdahil olunabilir algısıyla Yunanistan bu antlaşmanın en kritik maddesinden tek taraflı çekiliyor. Ben bu adaların sahibiyim ama Türkiye'nin müdahale gücünü gördüm, yaşadım ve korkuyorum. Korktuğum için de, hani altını çizelim, bu adaları silahlandırmak barışa daha çok hizmet eder diyor. Türkiye ne yapabilir? Net söylüyorum. En böyle uzun erimde ne yapabilir? Kardeşim madem sen bu adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırma kararı aldın ve bu antlaşmalara bana sormadan çekince koydun. Bir, ben bu çekinceni tanımıyorum. O adalar silahsızlandırılıncaya kadar iki tane kruvazyör gönderiyorum bak bakalım diyebilir. Çok böyle topik. İki, madem tanımıyorsun çık. Madem tanımıyorsun o zaman gel 1912-13 Balkan Savaşı öncesine dönelim. 1911 Trablusgarp Savaşı ve Uşi Antlaşması'nın öncesine dönelim. Çünkü sen bu anlaşmayı tanımıyorsan ve bu ikisi yok hükmündeyse adalar kime aitti? Adalar Türk adasıydı. Osmanlı Devleti'ne aitti. 1860-65
2: yani
3: Girit'i saymıyorum.
2: Herhalde yani Kaş'ın hemen yanı başında, gerçekten yanı başında olan ada Atina'ya ait. Herhalde bunu coğrafyada söylemez. Çünkü
3: bir gün,
2: ada burada, bir ada burada.
3: Tarih ve coğrafya uyumlu hale gelir bu coğrafyada. Tarih ve coğrafya uyumlu hale geldiği zaman acaba bu adalar sarı mı kalır? Yoksa hakkaniyet ölçüsünde tekrar masaya mı oturulur, sormak lazım.
2: Peki araya gitmeden İlhan Tahsin de bizleri bekliyor. İlhan'ın da dönelim. Önce hoş geldin diyelim. O da son günlerde özellikle yapmış olduğu açıklamalarla ses getirdi. Hakikaten de Gümülcine'de de soydaşlarımızın özellikle yakından takip ettiği bir isim. Yunanistan'da takip ettiği bir isim. İlhan Tahsin, kolay gelsin öncelikle. Hoş geldin bir kez daha.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizdeki değerli konuklarınıza da gümüşüneden sevgiler, saygılar, hürmetle.
2: Konunun başından bir soru soracağım. Mevzu Türk korkusuydu, Türkiye korkusuydu. Hangi ara İsrail korkusuna dönüştü? Yunanistan'da tartışmaların ana gündemi İsrail oldu.
4: Türk korkusu her zaman vardır. Değerli komutanımı Yusuf Alabar'la bir dikkat dinledim ve diğer konuklarınızı da hakikaten Yunanistan'ı çok iyi okumuşlar, çok iyi biliyorlar. Yani benim fazla söyleyecek bir şeyim yok bu konuda. Ancak baktığımız zaman Yunanistan'da kiliseden küçük çocuk pazar ayininden sabahleyin çekilir. Bak Türkiye'ye gelecek, yemeğini yemesen, kiliseye gitmesen, papazın elini öpmesen öyle yetişirler. Türkiye korkusuyla bu bir defa kesin bunu göz ardı etmemek gerekir. Ancak baktığımız zaman Moshe Patel, İsrail'i bir askeri bilirkişi, stratejik uzman,
2: İlhan Tahsin, görevli. Önemli bir şey söyledin. Sen onu söyleyince böyle göz göze geldik hepimiz, gülümsedik. Yemek yemeyen çocuğuna Türkleri mi çağırırım diyorlar.
4: Tabii yani baktığımız zaman yani yemeğini inatsan fakale sot oturdu. Bak Türk'ü davet edeceğim, Türk'ü çağıracağım, bak yemeğini ye. Baktığımız Türk'ü zaman yani kundaktan öyle bir şey vardır bizim Batı'da. Yani kundaktan daha öyle yetiştirilir. Dolayısıyla bu siyasilere kadar, üniversite öğrencilerinden, güncel yaşamdan siyasilere kadar ulaştı. Siyasiler yıllarca bunu kullandı. Dolayısıyla da iktidara gelmek kolay oluyor. Şu anda Mitsotakis %44'lerde iktidara gelmişti. Tek parti olarak tek iktidar. Şimdi ancak 22, 23, 24'lerde Yunanistan kesin bir koalisyona gidecek veya geçici bir hükümet olacak.
2: İlhan Tahsin, bir şey merak ediyorum. Hani dedik ya tamam, evet. Türkiye korkusu. Ya Türkiye korkusu için Yunanistan ne yapıyor? Mesela kendisi, biz konuştuk, bir şeyler üretiyor mu? Yoksa İsrail aman gel Türkiye, bak gelecek yarın öbür gün, gel beni sen koru. İşte gidiyor Amerika'ya, ya bana silah verin, silahlarınızı getirin, ki kimse de vermiyor anladığımız kadarıyla. Emaneten orada bir transfer gerçekleşiyor. Yani kendisi ne yapıyor? Mesela soracaktım unutmadan, Yunanistan'da savunma sanayinde yerlilik oranı diye bir şey var mı? Ne üretiyorlar kendilerini korumak için?
3: Sapan haricinde. Ama normal
4: hedef
3: sapan.
4: Hedef 2030 demişti Savunma Bakanı Delyas, Savunma Bakanlığına geldikten sonra. Ve dolayısıyla Yunanistan'ın içerisinde bir inovasyon merkezi. Dolayısıyla da buraya teklifler, hangi üniversite ne yapabilir? Şu anda Teselya Üniversitesi, Selanik Aristo Üniversitesi, Demokritos Üniversitesi, yani 3-4 üniversite, hatta buna Yanya Üniversitesi dahil oldu. Şu anda yerli ve milli olarak projeler üretiyorlar. İlk aşamada bir çalışma başladı. Ama Türkiye kat kat önde gidiyor bu konuda. Yunanistan şimdi başladı. Hemen ne yaptı? Mesela bu Aşil Kalkanı'yla ilgili, ki bu zaten Yunanistan'ın bir malı değil. Yunanistan'ın da olmayacak o. Yunanistan her ne kadar bunu İsrail'den alsa da bu Yahudi ulusal sermayesi kullanılacak burada, bakın. Bu bir gerçek yani, şu anda 3 milyar 45 milyon Yunanistan'ın kasasında bunu karşılayacak bir şey yok. Kaldı ki dolayısıyla da bu işte bunun yazılımı, evet. Şu anda Delyas'ın hedefi, Yunanistan'ın hedefi bu Aşil Kalkanı'nda şu: 740 milyon civarı bir tasarruf yapabilir miyim bu 3 milyarın üzerinden? Dolayısıyla da ne dedi? Şunu dedi: benim Volos'ta, liman kenti Volos'ta bir sanayi de bulunuyor orada, demir sanayi. Orada bu fırlatıcıların, BİMİK, BARAK'ın, işte bu fırlatıcıların boruları, o dört köşe borular, yani öyle söyleyeyim ki halkımız anlasın. Onların orada üretimi, ancak yazılımı ve bunların
2: kalorifer peteği gibi bir şey üreterek başlayacaklar anladığımız kadarıyla.
3: Bir yerden başlayacaklar. Cem Yılmaz'ın filmi diyordu ya, al bu bak top diye. Yunanistan'da şu anda o noktada, al sana bu boru.
4: Bir yerlilik oranı. Evet, bir yerlilik oranı. Ancak geniş fotoğrafa, ben günlerdir söylüyorum, geniş fotoğrafa baktığımızda şu anda İsrail, sizin de stüdyoda biraz önce söylediğiniz gibi, dışlandı tüm dünyada. Sadece bölgede değil, bakın, baktığımız zaman tüm dünyada dışlanınca da ne oldu? Hemen yanı başında Türkiye ile sorunu olan Güney Kıbrıs diye küçük bir ülke, Dolayısıyla da hemen yanı başında Yunanistan. Baktığımız zaman

0: Bu geniş fotoğrafa ben şöyle bakıyorum, Yunanistan'ı her an her dakika takip ettiğim için. Yani yarın öbür gün ben Türkiye ile 12 mil diyor da 12 mili kesinlikle zaten onu açıklayamaz, çıkaramazlar. Bu bir gerçek. Holding meydan diyorum, ben buradan söylüyorum. Yani çıksın birisi Türkiye'den yani bu şeyi, bu fikri paylaşmayan gazeteciler olabilir, 12 mile bunu çıkaramaz. Bu İsrail değil, Fransa'da yanına gelse zaten çıkaramaz. Yani bölge tamamen değişik bir şeye dönüşür burada. Ama baktığımız zaman şimdi Yunanistan ne yapıyor? Masaya oturup elinin güçlü olabilmesi için şu anda 2030 yılını hedef seçti. Bu 2030 yılına kadar çok eski 1950'lerden kalmış silah envanterini, silah depolarını yeniliyor. Ama bunu yaparken de ne oluyor? S-300'ler Girit'teydi. Irak'lı Kandiya'da havalimanında. Hem sivil havalimanı hem askeri havalimanı. Sayın Yusuf Alabarda komutanım da zaten biliyor, gittim gördüğünü söylüyor. Dolayısıyla onların da kullanım dönemi bitti artık. Yani onlar da orada öyle 4 adet bir şey üzerinde bir hangarda duruyor baktığımız zaman. Ve çok önemli, Afrin Kalkan'ın bakımı yıllık, Yunanistan bunu karşılayamaz. Yani bu gayri milli sahası kesinlikle yani yetmez. Zaten ekonomik sorun devam ediyor.
1: İlhan, çok uzun araya gideceğim.
0: Lazım
1: ama son olarak kısa bir cevap rica edeceğim. Yunan halkı ne diyor buna? Yani Yunanlar, biz en son İsraillileri mesela kovduklarını hatırlıyoruz. Yahudiler, yani bu soykırımcılara çok sert tepkiler gösterdiklerini hatırlıyoruz. Yunanlar bu İsrail'le olan muhabbete ne diyorlar?
0: Şimdi Tahir Hanım, burada iki değişik cepheye bakmamız lazım. Yani iki değişik halk içerisinde, Yunan halkı içerisinde. Bir, sol görüşlüler. Her zaman bunlar zaten silahlanmaya, silaha, savaşa, bu tür şeylere karşı olan. Bunlar liman işçileri, limanlarda çalışanlar. Genel anlamda bunlar. Ancak diğer yandan baktığımız zaman burada yine Türkiye faktörü ortaya çıkıyor. O da şu: Türkiye yerli ve millileştikçe sürekli olarak atmacasından tutun son füzesine, şu anda işte bütün bunlar olduğu andan itibaren Yunan yetkililer, Yunan siyasiler, ülkenin başbakanı ve bakanı şunu söylüyor: Türkiye bize karşı silahlanıyor. Türkiye bunların ihracatını satıyor gibi söylüyor ama küçük küçük yazılarda, basında da ve televizyonda. O diğer yandan bize karşı silahlanıyor ve dolayısıyla da Yunan halkına bir korku, o korkuyu salmaya devam ediyorlar.
1: İlhan, teşekkürler. Devam edeceğiz bölgede yaşananları değerlendirmeye. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından memleket meselesinde yine gündemin başlıklarını yorumluyoruz.
2: Yatay hem dikey kablosuz süpürge Arnika Solara Hibrit.
3: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'nin toryum kaynakları geleceğin nükleer teknolojilerinde yakıta dönüşecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ta Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat saptı imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecek. Hedef, toryum bileşiklerinin nükleer yakıt standartlarına uygun şekilde yerli imkanlarla üretilmesi. Yapılan mutabakatta yerli sanayi, araştırmacılar ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kiralık otomobille drift pahalıya patladı. 140 bin lira ceza kesildi. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün kiralık otomobille drift yaptığı anlara ait video arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntüler trafik denetleme büro amirliğine ulaştı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kimlik tespitinin ardından kiralık araçta drift atan şoföre 140 bin lira para

0: Bu kez sadece tarihin sayfalarında değil, Mısır semalarında da parladı. Milli Savunma Bakanlığı da görüntüleri dikkat. Bu görüntüler yapay zeka değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür mesajıyla paylaştı. Gösteri Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin güçlendiği bir dönemde geldi. İki ülkenin hava kuvvetleri Haziran ayında Türkiye'de Anadolu Kartalı 2026 tatbikatında ortak eğitimler gerçekleştirmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Rönesans Holding uluslararası müteahhitlikteki gücünü koruyor. Mühendislik sektörünün önemli referanslarından İENAR'ın listesinde Rönesans 11. kez dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında yer aldı. Şirket Türkiye'deki yaklaşık 3500 üretici ve taşeron firmayla işbirliği yaparak 2 milyar dolara aşan mal ve hizmeti yurt dışındaki projelere taşıdı. Uluslararası projelerde 28.853 Türk çalışan istihdam edildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
5: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
0: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: "122 milyon liralık vurgun yaptı. Pişman değilim," dedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan adamın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesabına, daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı öğrenildi. Şüpheli 5 yıl boyunca toplam 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Muhasebecinin bu paralarla kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelinin zimmetine geçirdiği paralarla sevgilisinin estetik operasyonu için 5 milyon lira harcadığı öğrenildi. Kumarhanelerde ise 60 milyon lira harcandı. Muhasebeci ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede "pişman değilim" dediği öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Gerekirse Rusya'nın füze fırlatma tesislerine kendimiz ateş etmeye başlamalıyız.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları Hollanda'da gündeme geldi. Demokratlar 66 Partisi Milletvekili Hanneke von der Werf, Rusya'ya karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini savundu. Ruslar Ukrayna'ya sık sık hava saldırıları düzenliyor diyen van der Werf, Moskova'ya askeri karşılık verilmesini istedi.
6: Gerekirse Rusya'nın füze fırlatma tesislerine kendimiz ateş etmeye başlamalıyız.
0: Bu çıkış Avrupa'nın Rusya'ya karşı doğrudan müdahale tartışmasını yeniden alevlendirebilecek nitelikte. Hollandalı vekilin mesajı sadece Rusya'da

0: ile sınırlı değil, Avrupa'nın savunmada Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirtti.
1: Eğer Patriot sistemleri yoksa, Kiev gece üstüne gece yoğun bir şekilde bombalanıyorsa ve yakında sıcaklıklar yeniden -30 dereceye düşecekse bunun alternatifi nedir? Bu bir an önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hale gelmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ukrayna'nın bu kış gelmeden hava savunmasını yeniden yeterli hale getirebilmesini sağlamamız gerekiyor.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Memleket meselesine devam ediyoruz efendim. A Haber ekranlarında kıymetli konuklarımızla birlikte. Şimdi Türkiye karşıtlığından yola çıktık geçtiğimiz gün, ama dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Şimdi son günlerin en çok tartışılan isimlerinden birisi, ülkelerinden birisi Mısır. Mısır'ın duruşu, hani Camp David vesaire bahane ediliyor. Özellikle bazı anlaşmalar ya da Mekke anlaşmasına katılmaması yönünde. Ama başka önemli gelişmeler de var. Mısır'ı burada etkili kılan aktörlerden birisi kim? Yunanistan mı? Yani Yunanistan-İsrail cephesi mi? Yoksa başka etkenler mi var? Onu da soracağız. Zira Yunanistan ve Rum yönetimi Mısır'daydı. Şimdi Bercan Tutar, sizleri böyle davet etsem. Hep bahsediyoruz Türkiye karşıtı bir ittifak oluşturma arayışında, evet. İsrail diye. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la birlikte. Ama Doğu Akdeniz'de büyük bir ordusu olan, kara ordusu olan ya da donanması olan bir ülke olmadan ne kadar mümkün olur sorusu hep soruluyor. Şimdi burada da Mısır hep bir soru işareti olarak kalıyor. Şimdi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nda Mısır yer almadı. Evet. Ama Yunanistan'ın bu ziyareti ve Mısır'ın bu anlamda sessiz kalması neye işaret?
4: Yani Mısır'ın sessiz kalması, tabii Mısır şuna inanıyor. Mesela Mekke Pakti ile ilgili bir soru sorulduğunda Mısır'a 1950 ve 60'larda sanırım, tam tarihini hatırlayamadım da, Suudi Arabistan'la zaten biz Mekke Paktı'na benzer bir anlaşma yapmıştık diyor Mısır. Mısırlı yetkililer.
3: Ne zaman?
5: Yaptı. Doğru.
4: 1960'larda öyle bir anlaşma, yani 67 şeyinden sonra, savaşından sonra İsrail'le, Arap dünyasının
3: 6 gün savaşından sonra.
4: Şimdi o anlaşmada diyor, yani bir ülkeye saldıran öbür ülkede yani bir ülkeye saldırı, öbür ülkeye de saldırı kabul edilir şartı var diyor. Dolayısıyla diyor biz aslında otomatik olarak Mekke Paktı'nın üyesiyiz demeye getiriyor. Tabii bunu emekli elçiler, emekli büyük elçiler tarafından, işte Ahram gibi mesela, Şarkul Avsat gibi gazetelerde dile getirdiler.
3: Yani, şöyle bir yorum da geçtiğimiz günlerde Mekke Anlaşması imzalandığında Mısırlı emekli bir generalin açıklaması, diyor ki ya Suudi Arabistan'ın da, Türkiye'nin de, Pakistan'ın da askeri anlamda hani dış operasyon doktrinini var. Sınır ötesi operasyon doktrinleri var, askeri doktrinleri var. Bizim böyle bir şeyimiz yok diyor. O yüzden biz yer almadık.
4: Şu an işte bu şeye benziyor. Biraz önce konuştuğumuz işte Ege Adaları, Yunan-Türkiye ilişkileri. Şimdi bir uluslararası ilişkilerin bir ideolojik tarafı vardır. Yani işte burası benimdir, ideolojik ihtiraslarınız vardır. Bir de jeopolitik gerçekler vardır. Şu anda dünya jeopolitik döneme doğru gidiyor. Jeopolitik dönemde yani o ideolojik ihtiraslarınız jeopolitik taleplerinizi, hedeflerinizi karşılamayabilir. İsrail mesela şu an içine düştüğü durum gibi. İşte Arz-ı Mevut şeyle Nil, Fırat arasındaki topraklara hükmedeceğim, Orta Doğu'da yeni bir harita dizaynı yapacağım diye yola çıktı. O ideolojik ihtiraslarına jeopolitik imkanları yetişmedi.
5: Kapasiteniz, hevesinizi karşılamayabilir.
4: Evet, yani
5: jeopolitik 65 ciddi anlaşması.
4: İmkanları geriledi. Yani o jeopolitik olarak şimdi yükseliş dönemindeki ülkeler var. Türkiye o ülkelerden bir tanesi. Yani şuna benzetebiliriz. Yani tarihsel olarak biz nasıl işte Mısır, Suriye'yi fethettikten sonra Yavuz Mısır'ı da fethetti. O Osmanlı'nın yeni bir diriliş dönemi başladı. Kuzey Afrika'daki yükselişimiz başladı. Şimdi aynı süreçten geçen bir Türkiye var. Yani Yunanistan da bunu görüyor, İsrail de bunu görüyor, diğer büyük ülkeler de

0: bunu görüyor. Bu anlamda Türkiye'nin diyelim rakibi olan güçler İsrail gibi, Yunanistan gibi ülkeler değil. Yani tarihsel olarak da Türkiye'nin rakibi olmamışlar. Türkiye'nin hep egemenliğinde yaşamış bölgeler. İsrail'in korkusu Türkiye'nin o tarihsel coğrafyasına dönüşünden kaynaklı. Yani Osmanlı çekildiği için İsrail var oldu bu coğrafyada. Şimdi Türkiye o coğrafyaya geri döndüğü için İsrail panikte. Türkiye o tarihsel coğrafyasına döndüğü için Yunanistan panikte. Yani bir ideolojik argümanlar vardır mesela. Ama şu anda dünya jeopolitik bir döneme giriyor. Yani küreselci siyonist paradigmanın böyle her tarafına çatırdadığı bir dönem. Yani jeopolitik dönem derken şunu kastediyorum.
1: Böyle bir dönemde Mısır da en çok kendinde bir tehdit hissetme mi?
0: Mısır mesela olamaz mı yani? Jeopolitik olarak yenildi. Yani İsrail karşısında Amerika'nın ve Batı'nın desteklediği kampa karşı yenildi bir şekilde. O yenilgiyi yani resmi olarak mesela tescillemedi ama yani Arap dünyası mesela 67 savaşlarından sonra İsrail'le anlaşma yapmaya çok mesela baskı gördüler. Anlaşma yap, İsrail'i tanı diye şeklinde. Araplar mesela Kahire'de bir araya geldik, deklarasyon yayınladılar. O zaman Rusya'nın desteği vardı arkalarında. İsrail'i tanımayacaklarını, temasa geçmeyeceklerini deklare ettiler. Şimdi o süreç hala devam ediyor. Mısır mesela bu konuda biraz pes etti. İsrail'i tanıdı, anlaşma imzaladı Camp David'de ama yani Suudi Arabistan mesela o direnişini hala devam ettiriyor. Şimdi Mekke paktıyla birlikte o direniş yani o İsrail'le normalleşme sürecine karşı duran bir Suudi Arabistan var şu anda. Yani o Suudi Arabistan Orta Doğu'daki İslam dünyasındaki bunun nedeni de Türkiye'nin yükselişinden kaynaklanıyor. Yani o soğuk savaş dönemindeki ideolojik kamplaşmayla İşte Soğuk Savaş sonrası dönemindeki medeniyetler çatışması üzerinden Amerika'nın kurguladığı veya Batı'nın kurguladığı paradigma artık yıkılıyor. Yeni bir paradigma var ve bu paradigma jeopolitik paradigma. Jeopolitik paradigmada da aktörler rasyoneldir. Yani ideolojik argümanlarla, ideolojik hedeflerle veya tezlerle hareket etmezler. Türkiye mesela çok...
1: Ama bir real politik var ve bu real politikte Mısır,
0: işte Mısır
1: nerede
0: şimdi...
1: olduğu tam olarak...
0: Mısır o real politiği görüyor. Türkiye'ye yanaşıyor.
2: Var çünkü ayağında.
0: Türkiye'ye yanaşıyor. Yani yeni yükselen güç Türkiye liderliğindeki yeni Orta Doğu. Şimdi Mısır buna eklemlenecek. Yani buna eklemlenmek zorunda. Çünkü burada mesela tarih dışı, ideolojik yani bir Yunanistan'dan bahsediyor. Mitolojik öğelerle hareket ediyor. İsrail'e bahsediyor. Teolojik ögelerle hareket ediyor. Şimdi bir de karşısında jeopolitik argümanlarla, tezlerle yani tarihin getirdiği imkanları sonuna kadar kullanmak isteyen, kullanan bir ülke var karşılarında. Bu Türkiye. Yani Türkiye'nin mesela yani işte Doğu Akdeniz'deki siyaseti, Ege'deki siyaseti, Kuzey Afrika'daki siyaseti bu jeopolitik argümanlara dayalı olduğu için mesela ses getiriyor. Uluslararası hukuka da uygun bir şekilde. Burada mesela yani Suudi Arabistan, Pakistan, işte Türkiye'nin imzaladığı bu pakta ben Yunanistan'ın da işte Mısır'ın da yani doğal üyesi olduğu kanaatindeyim. Bütün İslam dünyası
1: peki,
0: aslında doğal üye.
1: Burak Hocam bir engel var mı? Hani Camp David bahane gösteriliyor, İsrail'le ilişkiler bahane gösteriliyor vesaire. Mısır'ın Mekke Anlaşması'nın imzalamasına ya da dahil olmasına yönelik bir engeli var mı?
3: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Türkiye, şu haritaya bir bakın. Resimleri de kaldırsak aslında daha net göreceğiz. Yaklaşık Suudi Arabistan'ın da kurulduğundan beri Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan haritada da görürsünüz. Bu bölgenin 4 tane sacaya. Bu dediklerim bazen radikal gelebilir. Ama ister beğenilsin ister beğenilmesin. Uluslararası ilişkilerin bir gerçeği, realitesi var. İran'a yapılan, İsrail ve Amerika tarafından yapılanları kimse tasvip ediyor mu? Etmiyor. Ama İran'ın bizden daha güçlü olmasını ister misiniz?
4: İstemeyiz tabii ki, bu real politik.
1: İran da bizi istemiyor.
3: Aynen.
4: Tabii.
3: Buna itiraz olan var mı?
4: Yok, bunu söylüyoruz zaten.
3: Aynı şey Mısır Türkiye için geçerli.
4: Nükleer silah sahibi olmasını da istemem.
3: Bunlar 2 kere 2 4.
4: Tabii.
3: Yani bunlar tartışılacak şey değil. Bu böyledir. Aynı şey, burası ekseriyetle Müslüman bir ülke, doğru mu? Orada Mısırlı ya da Suudi bir din kardeşimize herhangi bir kötü şey olmasını ister misiniz?
4: İstemeyiz
1: tabii ki.
3: Fakat Birinci Dünya Harbi esnasında bizi İngilizlerin, bizim onlara yolladığımız silahlarla, İngiliz lobisiyle, Gertrude Bell'ler, Lawrence'lar vesairelerle Osmanlı'ya savaş açtılar. Doğru mu? uluslararası ilişkilerde menfaat öne çıktığı zaman

0: kimse ne ona ne buna ne başka bir şeye bakmaz. Bakmaz. İki kere iki dört eder.
1: Mevzu çıkarlardır.
0: Netice sorunuzu Mekke anlaşmasından sordunuz. Ben niye bunları anlattım? Şu yüzden. Buraya baktığınızda Mısır bilhassa Kral Faruklar, Fuatlar yani bunlar şeyin nesli biliyorsunuz. Kavalalı'nın torunları. O nesilden itibaren bak Kavalalı'dan Kral Faruklara kadar Osmanlı karşısında kendini yeni bir belirleyici güç olarak oturttu Kavalalı döneminden. Cemal Abdülnasır'la birlikte de Arap milliyetçiliğinin merkezi benim dedi. Sünni milliyetçilik demeyeyim de Sünni ümmetinin merkezinde Suudi Arabistan kendi uhdesi altına aldı. Tamam. Bu ülkelerin hiçbiri Türkiye veya birbiriyle savaş veya harp halinde olmak istemez. Dört ülke saydım size. Ama bir tanesinin kendinden daha güçlü olmasını da istemez.
2: Veya ne? Zayıf olup başka ülkenin gelip müdahale etmesini
0: aynen
2: de istemez.
0: Aynen öyle. Yani evet. Bu dengenin muhafaza halinde olmasını ister. Hepsi.
1: Şu an dengeli mi peki?
0: Şimdi daha? Şu an 20 yıl önce 20 yıl sonra zaman değişir. Bir. Suudi Arabistan'ın bir evrim halinde olduğunu, petrol dışı bir transformasyon halinde olduğunu kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Başka bir ekonomiye doğru kayıyor. Mısır çok önemli krizler ve devrimler geçirdi. Hala kafayı tam kaldıramadı. Hala demokratik değil. Yani Sisi kim?
3: Darbeci.
0: Darbe yapan adam. Yani hala demokrasiye geçemedi. Ama o dediğim Cemal Abdülnasır ve Kavalalı zihniyetini de kolay kolay kenara bırakmak istemiyor. İran keza öyle. Dengeli mi derseniz şu an bütün oklar hangi ülkelerin lehine görünüyor derseniz bugün Türkiye ile Suudi Arabistan. Bak 20 sene ne 20'si ya 10 sene önce konuştuğumuz tehditlerle bugünkü aynı mı?
1: Bambaşka şeyler konuşuyoruz.
0: Peki bunların hepsi bizim yaptığımız işler yüzünden mi? Hayır. Dünya dönüyor ya. Herkes de ortaya bir kos koyuyor ya. Biraz da uluslararası ilişkiler şansı diye bir şey olacak. Bugün dünya bizden yana dönüyor. Biz de doğru adımları atıyoruz. Bak bir saat burada savunma sanayini konuştuk. Bu savunma sanayi atılımlarına Türkiye'nin kimler neler dedi hatırlıyor musunuz?
2: Hocam eskiden neyi konuşuyorduk?
0: Hatırlıyor musunuz?
2: Eskiden neyi konuşuyorduk? Sağ solu konuşuyorduk. Seküler işte seküler Müslüman, şeriat, Kürt bölücülük falan.
1: Yani Alevi, Sünni, ideolojik meselelerin olaylarla ha, hep
2: ideolojik meselelerin açıldı yani
0: bıraksanız,
2: etnik, dini, mezhep.
0: Bıraksanız hala oralardan ülkeyi değiştirmek isteyen evet. Bir sürü iç ve dış şey var. Fırsat kollayan var. Siz enfeksiyonu açık hale getirmezseniz kendinizi bir şey olmaz. Neticede demek istediğim şu. Yarın Mekke Anlaşması'na imza da atar. Atmaz. Dışında kalır. Destekleyeceğim der. Gözlemciyim der. İçindeyim
1: ama
0: der.
1: Ama Yunanistan'a da İsrail'e de gitmez.
0: Dur. Mi? Bağdat Paktı'nı hatırlıyor musunuz? Hı hı. Sento'yu hatırlıyor musunuz?
2: Balkan Paktı.
0: Bunları bir okuyun. Ya okuyun derken hepiniz biliyorsunuz. Herkes adamı. Biliyor da hani tekrar etmek mahiyetinde. Bir de bugünkü yapılan anlaşmalara bakın. Bunların ne şartlarda olduğunu ve daha önemlisi ne şartlarda patladığına bakın.
3: Ama bugünkü... orada biraz şey yok mu hocam? Orada birileri istediği için yaptığımız bir Sento Bağdat var. Burada da kendi inisiyatifleriyle bir şeyler ortaya koyan ülkeler var.
0: O günde Sento Bağdat için...
3: Seni NATO'ya almayalım gel sen burada idare et dediler.
0: Aynen.
3: İngiltere ve oradan bir kuşak çektiler. Aynen.
0: Şimdi ben şuna katılıyorum veya katılmıyorum diyeyim. Çok eyvallah. Açık ve net söylüyorum. Yarın Türkiye, İsrail'le bir harbe girdi. Girmez de onu da söyleyeyim. Girdi. Teknik olarak Türkiye... Ya en önce destek vermesi gereken ittifak hangisi?
4: Türkistan NATO. Coğrafyası.
0: NATO. Yok canım NATO.
1: NATO.
0: Hani müttefikiz ya. Çok net soruyorum. NATO Türkiye'ye destek verir mi?
2: Vermez.
0: Bitti. Bak hiç tereddütüm yok.
1: Gerekçesi ne vermez. Olabilir? Yani
0: ona geleceğim.
1: Ne sunacaklar bize?
0: İki, şu yaptığımız anlaşmanın üç tarafını, üç ülkesini bana söyler misiniz? Şu bu son yaptığımız anlaşmanın.
1: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye.
0: Yani ne demek? Birinden birine biri vurursa öbürü de topa girecek. Hazır mısınız soruma? Hindistan Pakistan'a saldırdı yarın. Bak bizi geçti mi? Biz veya Suudi Arabistan Hindistan'a giriyor muyuz?
3: Eğer ki çatışma değil de Pakistan parlamentosu savaş kararı alırsa bu şartlarda girmeniz gerekiyor. Asker göndermezsin, silah gönderirsin, teknoloji evet.

0: gönderirsin. Ama çatışma, mesela Husilerden bir roket atıldı, Yemen'le mi savaşacağız? Savaşmıyorsun ki. Çatışma her daim olur.
1: Sorun net.
2: Ben daha ilgili maddeyi görmedim bu arada.
1: Ben sorun net.
2: NATO Antlaşması'nın 5. maddesi
1: gibi madde Hindistan, ülke adı veriyorum. Girerse olacak mı? Ben sorunca olmayacak. Daha ileri gideyim. İsrail olmaz ya. Yine bizle kapıştı. Ya da Pakistan'a saldırdı. Bu arada o da olmaz. Diğerleri girecek mi? Hayır, o da olmayacak.
3: Ya da Yunanistan'la savaşırsa gene girmez. Kimse girmez yani.
1: O yüzden anlatmak istediğim özetle şu. Uluslararası sistem, sistem değil yanlış söyledim. Uluslararası hukuk falan konuşuyoruz ya. Bu işin modern çağda bittiği dönem nedir biliyor musunuz? 11 Eylül saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. O güne kadar en azından mış gibi giden güzel bir dünya vardı. Yani sanki uluslararası hukuk varmış gibi hareket ediyorduk. Çünkü hani yüz yüze konuşmuyorduk. Bir laf vardır meşhur. Söyleyeni söylemeyeceğim. Almak istemediğin cevabın sorusunu sorma derdi bir büyüğüm. Büyük laftır. Yani sonunda cevabını duymak istemediğin soruyu 40 kere sorma derdi.
4: O zaman neden imzalandı anlaşma?
1: Bir dakika.
2: Sordu ya.
1: Bir dakika.
2: O soruyu sorma
1: diyorum
2: diye.
1: Ki Amerika ne zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rağmen kendi kurdu. Kendi. Ne? 5 üyeden biri yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin hayırına rağmen Irak'a vurdu. O gün itibariyle uluslararası hukuk yeni modern dönemde bitmiştir. Bu anlaşmaların her biri askeriyeden çok bir ticaret, iki imaj, üç duruş anlaşmalarıdır. Bak, duruş. Neredeyiz? Ne noktadayız? Tavrımız ne? Eğer dünyadaki savunma anlaşmalarının sadece %5'i hayata geçse üçüncü değil. Galaksi savaşı çıkar.
4: Peki biz bununla nasıl bir duruş sergiledik? Kime karşı nasıl bir duruş sergiledik?
1: Bir kere bölgesel olarak çok net bir şekilde Türkiye, Suudi Arabistan'la ve Pakistan'la birlikte, zaten Pakistan'dan çok bahsetmeye lüzum yok. Yani Pakistan-Türkiye ilişkileri sadece Kurtuluş Savaşı'na atfedenler var. O da değil. O bölgeyle Türkiye'nin ilişkileri çok kadim, çok eski ilişkiler. Bir kere bizim kadim ana baba topraklarımızdan bahsediyoruz. Bu bir kere bir duruşu ortaya koymaktır. Tam Hindistan krizinin hem de çok artan krizlerin esnasında. Dikkat çekerim, Pakistan'da, bizde de, Suudi Arabistan'da da olmayan bir şey var.
2: Nükleer silah.
1: İki, Suudi Arabistan, bak bunu çok önemli görüyorum. Şu an öyle ya da böyle İran'ın direkt hedef almaya çalıştığı ama politik olarak Orta Doğu'da İsrail'den sonra en büyük düşmanım dediği kimdir? Suudi Arabistan. Ben bunları savunma duruşlarından ziyade politik duruşlar olarak görüyorum. Türkiye evet İran'a yapılanın sonuna kadar aleyhinde, sonuna kadar karşısında, sonuna kadar bunu desteklemediği gibi karşı duruyor. Ama bir o kadar Suudi Arabistan'ın da, oradaki körfez ülkelerinin de İran tarafından yapılan saldırılar noktasında da belli bir tavrını ortaya koyuyor. Dış politikaya bakarken tek bir gözle, tek bir istikametle, tek bir yolla bakamazsınız. Öyle baksaydık, açık bir şey söyleyeyim, İkinci Mahmut döneminden beri biz dış politikada belirleyici faktör değiliz. O günlere kadar büyük ölçüde oyunu kurandık. Fakat güç kaybı, Avrupa'da sanayi devrimleri, onlar bunlar derken, İkinci Mahmut'la birlikteki en güzel örneği işte Kavalalı'nın hadisesidir. Oyun kuran değil de oyun bozan durumuna düştü. Kimse buna bozulmasın, tam tersine sevinsin. Çünkü bazı ülkeler ne oyun kurabilir ne oyun bozabilir. Bugün dünyada oyun kuran bir tane ülke kalmadı. Amerika dahil. Şimdi sen bu diplomasiyi yönetirken, ağızdan televizyonlarda bizim söylediğimiz gibi çıktığı kadar basit bir şey değildir diplomasi. 40 tane ayağı vardır, o 40 tane ayakla 40 tane oyun kurarsın. Türkiye attığı her adımla bunları doğru yapıyor. Yunanistan'a sabah bir mesaj veriyor. Dostluk, akşam daha bir sert. Bunu yaparken bambaşka bir şey yapıyor. Lübnan'la ilişkiler konusunda farklı bir şey yapıyor. Onu yaparken Ürdün'e başka bir mesaj veriyor. Şimdi bunları tek bir anlaşma, o da girerse bir ittifak, karşısında bu ittifak vara dönersek ne olur biliyor musunuz? Bütün televizyonlarda 3 senedir konuşulan 3. Dünya Savaşı bu akşam çıkıyor mu ya döneriz? Çok net şunu söylüyorum, bitiriyorum. Ben Türk dış politikasının bilhassa son birkaç senedir kurgulanışı çok hoşuma gidiyor.

0: Hangi yönüyle?
1: Her yönüyle. Yani bunu da siyasetten münferit. Hangi parti, hangi kişi, X, Y, Z'den münferit konuşuyorum. Çok kademeli, çok kapsamlı, çok doğru okuyarak, çok kendinden emin adımlarla gidiyor.
2: Hocam onun nedeni ne biliyor musun? Bana göre yani şimdi jeopolitika dedik ya, aktörler rasyonel hareket ederler. İdeolojik hareket ettiğiniz zaman savrulabilirsiniz. Yani Türkiye son yıllarda yani jeopolitika değil mi? Geleceğe dönük bir hazırlıkla hareket ediyor. Onu, o mantıkla hareket ettiği için yani etnik meseleleri aşabiliyor, mezhebi krizleri aşabiliyor, işte kültürel veya ideolojik, siyasi, buna çok ayrıntı görülüyor. Yani jeopolitikada önünüze bakarken daha çok beka meselesini görürsünüz. Dünyanın gidişatına bakarsınız. Şimdi Amerika'da artık jeopolitik hareket ediyor. Yani o eski işte küreselci mantıkla işte liberal kültürü yayacağım, işte kurallara dair uluslararası sistem tezlerini falan hepsini geride bırakıyor. Yani neye bakıyor Amerika? İşte baktığında kendi salt çıkarına bakıyor. Yani Batı dünyasında, küresinde, yarım kürede benim dışında herhangi bir emperyal, hegemon aktör istemiyorum diyor. Rusya'ya bakıyorsunuz, biraz ideolojik davrandığı için mesela Rusya, Ukrayna'da batağa saplandı. Oradan kurtulmaya çalışıyor. Yani artık yani o ideolojik bakışı geride bırakıp jeopolitik baktığımız için işte bugün mesela terörist Türkiye'den konuşabiliyoruz. En kadim sorunlar çok rahat, çok basit şekilde saplanım halledilebiliyor. Aşabiliyorsunuz yani. Türkiye'nin bütünleşmesi sağlanıyor, birleşmesi sağlanıyor. Bölgeyle bütünleşebiliyorsunuz. Eskiden mesela Suudi Arabistan'la, Pakistan'la Türkiye'nin yan yana geldiğini düşünün. İşte Batı bize ne
0: gelemez deniliyordu. O mantıkla hareket ederdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın...
2: Veya işte Mısır'da, Libya'da ne işimiz var diyenlere bugün mesela hangi mantıkla cevap veriyoruz? Yani jeopolitik baktığınız zaman...
0: Çok güzel
2: zaman,
0: de... Hem siyasi, hem sahada, hem masada cevaplar veriyoruz ama işte savunma sanayi, teknoloji transferleri, savunma sanayi anlaşmalarıyla birlikte de çok güzel mesajlar veriyoruz. Şimdi
3: ben buraya girmeden
0: görüntüyü devam edeceğim aynı konuya. Peki. Ama
2: orada Yusuf Bey'e de bir şey sorayım savunma sanayi ile ilgili.
0: Buyurun.
2: Yani lafınızı kestim. Yani dünyada böyle mesela tahvil senetleri artıyor. Bütün ülkeler para topluyor, borçlanıyor. Yani sıcak paraya ihtiyaçları var her ülkenin. Yani para bana gelsin. Japonya mesela tahvil senetlerini kendisi faizleri yükseltip dışarıya gönderdiği para kendi ülkesine çekiyor. Savunma sanayilerine, yani kendi geleceklerine, silah daha doğrusu endüstrisine inanılmaz bir yatırım var savunma sanayine. Yani bunu mesela işte yani Avrupa'da da bu var. İşte Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, işte Türkiye'de Amerika'nın kendisi bile mesela altın kubbeden bahsediyor. Yani bunu tabii 3. Dünya Savaşı'na yönelik hazırlık diye okuyanlar var da ben aynı kanaatte değilim. Yani daha çok böyle küresel bir uzlaşı var gibi geliyor bana. Orada da yani dünya yeniden dizayn edilirken jeopolitik anlamda herkes kendi payını arttırmaya çalışıyor.
0: Kendi savaşın maliyeti yetebilen ülkeler olabilmek savunmada, teknolojide aynı zamanda bir nevi bağımlılıklarınızı da sona erdirdiğiniz anlamına geliyor.
4: En büyük kubbe sahip olduğunuz caydırıcılık gücü. Ne kadar kuvvetlenirseniz size karşı savaşın maliyeti o kadar artıyor. Bu arada teknik bir soruydu sizin sorduğunuz aslında. Mısır Mekke Antlaşması'na taraf olamaz. 1978 Camp David, 1979 Mısır-İsrail İttifak Antlaşması'nın 6. maddesinde diyor ki en çok gözetilen ulus kaydı diyor İsrail için. Yani yarın bir gün İsrail'in içinde olmadığı bir antlaşmaya Mısır taraf olursa aynı hakları İsrail'e vermek için 79'da imza attı Mısır. Mısır da bunun farkında.
2: Amerikan yardımları keser.
4: Amerika da bunun farkında. Biz de farkındayız. Mısır'ın gönlü bizdedir. Eminim.
0: Ama Ürdün ve Mısır'ı bu anlaşmalar bir şekilde bağlı tutuyor. Evet. Şimdi Mısır'dan bahsettik. Dün Mısır'da
3: oraya bir geçmeden ben söyleyeceklerim var ya. Ben bu ittifakın birbirleriyle savaş etmeyen, bir savaş kararı alındığında elleri kolları bağlı duracağına falan inanmıyorum. Yani hocamdan ayrışıyorum orada. Yani bu ittifaklık 5. maddeyi ihtiva ediyor mu etmiyor mu? Ben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediğine bakarım. Ediyor diyorsa ediyordur benim için. Net. Savaşın karakteri oraya kara ordusu göndermek olmayabilir.
2: Evet, teknolojik
3: olarak. Ne olur
2: olarak...
3: işte mesela Pakistan dün Türkiye'den almış olduğu savunma sistemlerini gösterdi. Sürü drone teknolojilerini gösterdi. Birlikte bir milli gemi projesi yapıyorsunuz. Yarın bir bakarsınız Suudi Arabistan'da konuşlandırılmış Türk hava savunma sistemleri ve askerleri olur. Dolayısıyla ben illa kara birliğiyle destek verme anlamında

0: da değil ama işte Yunanistan'da bir harbe girdiğinizde Suudi Arabistan'dan alacağınız hava gücü desteği olabilir. Katar'dan alacağınız katılırsa ileride mesela.
1: Öyle davet edeyim. Hatta şu rakamlarla da bu konuları isterseniz biraz daha öbür kişiye değerlendirelim. O bir önceki haritayı da getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Ki bugün artık hep bunu konuşuyoruz. İşte Türk askerinden bahsetmiyoruz Pakistan'da ama Türk askerinin gücüyle inşa edilen, milli mühendislerimizin gücüyle inşa edilen, aklıyla inşa edilen işte radar sistemlerinden, elektronik harp sistemlerinden bahsediyoruz. Belki de daha etkili bir unsurdan bahsediyoruz.
0: Çünkü Türk savunma sanayi Türk hariciyesinin ortaya koyduğu siyaseti de dizayn ediyor. Ya da Türk hariciyesi ortaya bir tarzı siyaset koyarken yaslandığı yerlerden bir tanesi de Türk savunma sanayi.
2: Karşılıklı destek.
0: Bu olmaksızın sizin oluşturabileceğiniz siyaset farklılaşabilir. Ben 1950'de uygulanan harici siyaseti de 60'ı da 70'i de 80'i de o dönemin çerçevesi içerisinde o şartlar altında bakarım. Ama sizin paraşüt ipini dahi üretmediğiniz bir ortamda elbette NATO konusunda Johnson size mektup yazdığında yutkunmak durumunda kalırsınız. Şimdi de yutkunmak durumunda kaldığımız birçok şey oldu, olmadı da değil. Ama şunu söylüyorum, Türkiye yaklaşık son 15 yıldan bu yana savunma sanayindeki ürettiği stratejik ürünlerle etrafında ve içerisindeki bütün vesayet mekanizmalarını kırdı. Sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olmanız karakolların basılmasını önlemeye yetti mi yetmedi mi? Ben size soruyorum. Vicdanınıza sormuyorum, rasyonel bilgiyi soruyorum. Karakol basılırken golf oynayanları unutmadık. Dolayısıyla Türkiye savunma sanayini şekillendirirken masaya oturdu. Yıl 2004 Savunma Sanayi İstişare Kurulu toplandı. O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bütün alımları şöyle bir kenarda pause tuşuna bir basın. Stop değil bak, pause, bir durdurun. Bir durdu onlar orada. Bizim stratejik olarak neye ihtiyacımız var konusu geldi gündeme. Bak bu köy, bu ülkenin köyünün kahvesinde bu konuyla alakalı konuşuyorum. Heronlar bakımdan geldi mi gelmedi mi konusu tartışılıyordu. Heronlar. 4 tane 5 tane Heron almışsınız. Kaçı İsrail'de bakımda kaçı değil. Heron ne? SİHA mı? Değil. Sadece İHA. Yüzüne kamera takılı bir İHA. Silahı mühimmatı falan yok. Bu ülkede Milli İstihbarat Teşkilatı açık bilgi olduğu için söylüyorum. Yurt dışındaki ilk nokta operasyonunu SİHA'larla 2018 yılında yaptı. Şunun şurası 8 yıl geçmiş daha. İlk operasyonunu yaptığı tarih. Dolayısıyla hülasa Türkiye üretmiş olduğu deniz kuvvetlerine ait unsurlar, hava kuvvetlerine ait unsurlar, kara kuvvetlerine ait unsurlarla savunma sanayisini çok farklı bir yere getirdi.
1: Peki o güne kadar üretimimizdeki...
0: O savunma sanayisi olmasaydı biz hala terörün vesayetinde karakollarımızı derme çatma karakollarda Mehmetçiğin kanı pahasına, evlatlarımızın kanı pahasına müdafaa etme gayreti içindeydik. İsrail'le niye karşı karşıya kaldık? Çünkü İsrail'in proksilerini ortadan kaldırınca Türkiye PKK'yı, YPG'yi, DAEŞ'ı İsrail kendisi adımını atmak zorunda kaldı. Çünkü bana hiç kimse DAEŞ'in kendi başına kurulmuş, hiçbir bağlantısı olmayan bir örgüt olduğunu falan söylemesin. Tamamen İsrail'in güvenliği kaygılarıyla terör örgütleri ihdas edildi bölgede.
3: Hocam sonuçta...
0: Bir ucu Basra Körfezi'nde, bir ucu Hatay'da olan Toyota pikaplara bindirilmiş, ellerinde silahlar, ibrişimden sancaklarıyla terör örgütü barındırılamaz.
1: Mustafa Labar'da belki çok klasik amiyane bir soru olacak ama şimdi kimilerine soruyoruz. Diyor ki ya devlet tabii ki üretecek, benim vergilerimle bunları yapıyor.
0: Üretseydiniz efendim.
1: Peki neden üretilmedi? Çok klasik bir soru ama.
0: Üretseydiniz efendim.
1: Üretirmeyen güçle bugün bunları ürettiren güç bak, arasında ne fark var?
0: Bak şöyle söyleyeyim. Aselsan'ın kuruluşu 1975'tir. O günden bugüne kadar Aselsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da, Hülasa savunma sanayinde faydalı işler yaparak bugüne katkısı olan herkese selam olsun. Başımın üzerinde yeri var. Ama kardeşim bu ülkenin özellikle savunma sanayisinin 2004 yılındaki savunma sanayi istişare kurulunda alınan kararlar ve kendisine yönelik parti kapatmadan darbelere kadar 27 Nisan en muhtıralarından bilmem nelere kadar mücadele etmiş siyasi iktidar sayesinde.

0: de bunlar olmuştur. Bak ben şunu biliyorum. Kardeşim, bu ülkede savunma sanayi ile ilgili Kore dosyası tutanlar, İsrail dosyası tutanlar, Amerika dosyası tutanlar vardı ve bu adamlar oradan tedarik edilecek şeylere gözlerini dikmişlerdi. Bugün Selçuk Bayraktar haklı olarak ben SİHA'yı üretiyorum ama Çorlu'daki havalimanı bana tahsis edilmiyor, SİHA'ya mühimmat takacağım, mühimmat verilmiyor diye kendi ağzıyla konuyu gündeme getirmiyor mu? Dolayısıyla siyasi iradenin ortaya koymuş olduğu elini değil gövdesini taşın altına sokmasını inkar edemeyiz. Şöyle diyeceğimizi zannediyorlar. Ya savunma sanayisi evet bugün çok güzel işler yapıyor ama hepsi 1974 yılında, 75 yılında kurulan şirketler sayesinde oldu. Onların ekmeğinde Recep Tayyip Erdoğan yiyor. Öyle mi ya bu iş? Karakollar basılırken İsrail'den istenilen heronlar konusunu o yüzden örnek veriyorum. Türkiye vesayet mekanizmasıyla kotarılmıştı. Terör bir vesayetti. Darbeler bir vesayetti. Jüristokrasi bir vesayetti. Bunları anlamadan buraya gelmek elbette mümkün değil. Eğer Türkiye bu vesayet mekanizmalarını ortadan kaldırmasaydı Libya diye bir konu olabilir miydi? Somali diye bir konu olabilir miydi? Birilerine göre hala deniz aşırı maceracılık. Ama şunu söyleyeyim. Biz gittik Libya'da savaştık. Şehit olan askerlerimiz var.
1: Ya da bugün Suriye'de toprak bütünlüğünden bahsedebilir
0: miyiz? Suriye'de yüzlerce askerimiz operasyonlarla girip savaşıp şehit olmadı mı? İkiye ayrılıyor. Birisi girdi, ayağını bastı, Fırat Kalkanı harekatıyla 3000 DH'yı etkisiz hale getirdi. Bu operasyonun bir yıl öncesinde Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı yapmış emekli Genelkurmay Başkanı Sözcü Gazetesi'ne Haziran 2015'te manşetlik haber veriyordu. Girersiniz ama çıkamazsınız. Demek ki kendi gücünün ne olduğundan bir idrakmış diyorum ben. Dolayısıyla savunma sanayisinde geldiğimiz yer vesayet zincirlerinde kırdığımız için Türk dış politikasını Libya'da da, Suriye'de de, Irak'ta da tahkim ediyor. Şu lafı diyorlar artık. Türkiye'nin elini tutan kaybetmez. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor dün? Bizle yürüyenler kaybetmeyecek.
1: Bize o kadar artık alışılagelmiş hale geldi ki işte bugün de savunma sanayinde şu ürün, işte İHA'ların yeni bir türevi, işte füzelerin yeni bir türevi, o kadar ya da insansız araçların yeni bir çeşidi daha üretildi. O kadar sıradan geliyor tabii ki. Ama Avrupa'daki bazı ülkelerin manşetlerine
0: bir
1: bakıyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim, bir cümle söyleyeyim.
1: Onlar övünüyorlar.
0: Tabii. Bu gelişmeler olmasaydı elinizi vicdanınıza koyup cevap verin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi gücü olmasaydı Kafkasya'daki 33 yıllık işgal devam mı ederdi, şimdiki gibi kendiliğinden bitmiş mi olurdu? Ya Minsk grubu çatışmasızlığı ve sorunu çözsün diye kurulmuş. En çok feryadı onlar etti. O zaman anladık ki uluslararası örgütler sadece sorun çözülsün diye değil, statüko korunsun diye de kuruluyor.
1: Ebu Fez Elçi Bey'in, rahmetlinin,
0: 4 helikopter vermediniz dediği
1: insan
0: olay var.
1: İnsan kurtarmak için.
0: İşte yani tabii insani yardım
1: için. Sivilleri kurtarmak için helikopter istedik. Bir de nakit para, yani bir borç para şeyi var ki o sözler hala akıllarda. O
0: ben şunu görüyorum. Ben şunu görüyorum. Dünya savaşa hazırlanıyor. Yani burada çiçek böcek anlatacak halim yok. Tamam mı?
1: Şimdi
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti de
1: nedir bu?
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dünyanın hazırlandığı şeye hazırlanıyor. %229 savunma harcamalarını arttırıyorsanız siz, İsrail'in ortaya koymuş olduğu Nagel Komitesi raporunu unutmamanız lazım. Ne diyordu Nagel? İran'ı geçin. Biter. Ama esas tehdit Türkiye diyor. Ha, o zaman bizim geldiğimiz noktada Yunanistan ile de İsrail ile de muhtemeldir ki dünya bir hercümercin içerisine gittiğinde bu eksenlerle bir mücadelemiz olacak. Umut edilir ki bu sıcak çatışmaya dönmez. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan-İsrail ekseni varsa o zaman Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni de var. Ve bu eksen şu üretilmiş sistemlerle tahkim ediliyor. Edilmek durumunda edilecek. Bu konuyla ilgili kimisi finansal destek ortaya koyacak. Kimisi bu konuyla alakalı kendisindeki var olanı koyacak. Pakistan'ın ürettiği birçok çünkü önemli sistem var. Türkiye'de savunma sanayisini bu ülkelerin hizmetine sunacak şekilde, elbette bedeli karşılığında sunacak. Ve bunlar

0: bir şekilde sınanma noktasına geldiğinde eğer biz o sınavı kaybedersek, zuhur hava üssünü vuruyor diye İsrail, çekin takvimleri 20 yıl geriye, Urfa'ya yakıt tankı bırakıp gidiyordu. Hiç kimse sormuyordu bu ülkede radarlarınız çalışmıyor mu diye. Urfa'ya yakıt tankı, Google'lasınlar görürler ne demek.
1: Tırnak içerisinde bir bilgi paylaşayım. Yanlışsam hocam lütfen düzeltin. Bazı İsrailli kaynaklara ya da Yahudi kaynaklarına göre Harran Kudüs'ten çok daha değerli bir yer. Şimdi Harran. Çünkü yürüyüş, kutsal yürüyüş oradan başlıyor.
0: Ya sadece teolojik açıdan da bakma sevgili Tahir. Yani ama her türden toprak
1: teolojik ilerliyor.
0: Tamam, her türden toprak parçası İsrail için kıymetlidir. O yüzden sadece Harran'a bakmayalım. Aynı zamanda Kıbrıs'a da bakalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimini goyimleştirmelerine şu kadar kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İsraillilerin edinmiş olduğu mülkleri aman ne olacak bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler liberalciliği içerisinde maalesef okuyamıyorum. Okumamak lazım gelir. Çünkü okuyanlar ne durumda kalıyorlar bugün görüyoruz coğrafyada. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. %229 artıyor. Çünkü dünya bir maça hazırlanıyor. Türkiye'de bir maça hazırlanıyor. Korku pompacılığı yapmak istemiyorum. Etrafımızda herkes yatağından Türkiye'de kalktığı gibi kalkmıyor. Mesela bana söyle. Ukrayna'daki bir genç ya da bir işine gidecek insan yatağından kalktığında oh yatağımızdan da kalktık gideyim şurada bir işte kahve içeyim falan demiyor. Rusya'da da demiyor. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. İran'ı yerle yeksan ettiler tesislerini. Azerbaycan 33 yıllık işgali 33 yıl aradan sonra güç bela sona erdirdi. Fırsatını bulsalar Ermenistan'ı hala destekliyorlar. Allah'tan Paşinyan gibi aklı selim sahibi bir başbakanları var. E geçin Irak'a. Irak'ın içerisi fokur fokur kaynıyor. Suriye bombalanmaya İsrail tarafından devam ediyor. Gazze'de soykırım devam ediyor. Yunanistan silahlanıyor. Şöyle mi demeliyiz yani? Bunların hepsi Türkiye'nin etrafında olurken bize bıldırcın eti de mi vermelisin demeliyiz acaba devletimize?
1: Kim saldıracak ki Türkiye'ye de biz bu silahları alıyoruz ya da bu silahları
0: hayır,
1: ediniyoruz?
0: Hayır birileri falan değil. Kemal Bey bizzat kendisi söylüyordu yani. Yani kim şöyle, o mu saldıracak bu mu saldıracak?
2: Yani, üçüncüne yani büyük aktörler anlamda bir savaş çıkmayacak ama Yusuf Bey'in dediğini ben şöyle yani bölgesel anlamda krizler giderek artacak.
0: Derinleşiyor çünkü.
2: Enflasyon yani. Mesela İsrail ile Türkiye kapışabilir bak bu ihtimal eskiden ihtimal dışıydı. Yani bir Avrupa'nın Amerika'nın dahili söz konusuydu ama şimdi Amerika ve Avrupa bu konuyla artık çok fazla ilgilenmek istemiyor. Yani her ülkeyi kendi başlarına bıraktıkları bir döneme giriyoruz büyük güçlerin. Yani eğer bir gerçekten şuraya kadar diyor seni tamam bundan sonrası için senin için kavga edemem. Yani Amerika İsrail için bunu söylüyor. Yani bugün mesela AfD Almanya'daki partinin lideri yani vergilerimizi diyor İsrail'e göndermeyin. Yani Almanya gibi bir ülkede aşırı sağ Saksonya eyaletindeki işte seçimleri kazandılar. Açık açık şekilde biz İsrail'e artık yardım etmek istemiyoruz. Yani kendi dertleriyle artık dertleniyor herkes. O anlamda Türkiye'nin savunma sanayine yatırım yapması, caydırıcılık gücünü arttırması yani Yunanistan'da İsrail'de paniğe yol açıyor. Yani batılı ülkelerde de bu var ama batılı ülkelerin artık Türkiye'ye güç getirebilecek, diş geçirebilecek dönemi geride kaldı.
1: Yani ya şu rakamlara çekiliyor. O anlamda bu
2: 47 milyar dolar savunma sanayi çok önemli.
0: Artacak iki kat, %229. Artacak olan bu. Neden? Çünkü bu
1: ama siz biraz önce dediniz ki bizim harcadığımız 47 milyar dolar
0: Yunanistan'ın harcadığı kendisi üretmeyen ülkenin öyle söyleyeyim. Kendisi üretmeyen her ülkeyle kıyaslanmaz.
1: Yani biz bugün kendimiz üretmeseydik şu rakam çok çok yani tabii, tamamen dışa bağımlılığımız tabii, devam etseydi tabii, belki 300-400 milyar tabii, dolarları bulacaktı.
0: Bulabilirdi. Tabii ki bulabilirdi. Dolayısıyla Türkiye dünya bu kadar sıcak çatışmaya hazırlanırken eli kolu bağlı bir şekilde oturamaz. Cevdet Yılmaz'ın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamış olduğu savunma bütçesinin iki kattan daha fazla artacak olmasının sebebi, hikmeti budur. Türkiye'de bu sıcak çatışmalara olağanüstü derecede hazırlanıyor. Türkiye'nin daha seri üretime, silolarını, depolarını daha hızlı doldurmaya ihtiyacımız
1: hangi
0: var?
1: Hangi alanda? Yeniden dönebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Bu arada Sayın Cevdet Yılmaz'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının ifadesi de şu: savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını

0: 229 arttırıyoruz.
1: Ya işte mesela şöyle söyleyeyim. Hava savunma sisteminde çelik kubbe geçtiğimiz yıl tam bu vakitlerde bir teslimat töreni vardı. Ben katıldım törene bizzat. Ondan sonra 6,5 milyar dolar bir bütçeyle yeni savunma hava savunma sistemlerinin üretilmesi kararlaştırıldı, imzalandı. Bununla alakalı olarak da 10 yıl içerisinde 24 milyar dolar sadece hava savunma sistemlerine aktarılması planlanıyor. Demek ki neye ihtiyacımız var? Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Başka? Türkiye'nin Kaan projesini hızlandırması gerekiyor. Bununla ilgili bir kaynak sorunu yok ama mesela balistik füze üretimi. Evet, Türkiye çok başarılı balistik füze vuruşlarını alıyor, gösteriyor. Dünyanın gözü önünde bu gerçekleşiyor. Ama bizim balistik füze seri üretimini daha da arttırıp Türkiye'nin 81 noktasına ulaştıracak şekilde dağınık bir mimariyle can yakacak bir balistik füze teknolojisine sahip olmamız gerekiyor. Görseller ne kadar doğrudur bilinmez. Fakat şu biliniyor. TOKİ, Türkiye'nin ihtiyacı çerçevesinde 81 vilayete sığınaklar planlıyor. Para.
0: Çok konuştu.
1: Para işte. Nereye gidecek konusunun cevabı. Dünya geldiğimiz noktada F-35'ten daha ziyade sürü dronların başarısını konuşuyor. Biz bu sürü dronları falan İran'da görmedik. İran'ın elinde bir kamikaze dronlar, bir de balistik füzeler var. Fakat Türkiye sivrisinek sürü dronlarını Pakistan'a vermiş. Pakistan, çünkü o yayınladığı görüntülerde o var. K-2 kamikaze dronları gördük. 2000 kilometre menzil ve 200 kilogramlık harp başlığını taşıyabilen kamikaze dronlar. Bizim bunları seri üretim şeklinde dağıtık mimari, yani Kastamonu'da da üretilecek, yani Van'da da üretilecek, Kars'ta da üretilecek, Denizli'de, Balıkesir'de de üretilecek bir dağınık mimari içerisinde üretmemiz gerekiyor.
0: Biz hep ordu bunlar dediğimizde hep para. Bu bazı rakamları konuşuyoruz ama sizin bahsettikleriniz bunların içerisinde belki tabii de daha etkili olabileceklerden. Tabii. Hep dedik ki insansız hava araçları, Türkiye insansız
1: balistik
0: hava araçları.
1: Balistik füzeler, İran Savaşı'ndan çok şey öğrendi.
0: Savaş stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesine, hatta yeniden yazılmasına sebep oldu pek çok ülke için. Şimdi şu Türkiye'nin elindeki rakamlara baktığımızda.
1: Yani Türkiye'nin o yüzden sadece konvansiyonel tank üretimine değil, konvansiyonel olmayan asimetrik silah sistemlerini de üretmeye ihtiyacı var.
0: Mesela 1083 elimizde uçağımız var ama diyorsunuz ki sürü dronlar, balistik füzeler çok daha etkili. Genellikle
1: hayır,
0: bu rakamların içerisinde yer alıyor.
1: Bunun dışında sürü dronları gönderdim savaştığım ülkenin adalarına ya da savaştığım ülkeye. Arkasından kamikaze dronları gönderdim. Adamın hava savunma sistemini yordum. Arkasından balistik füze göndereceğim. Envanterimde ne kadar var? Dolayısıyla tayyare sayısını 1083 yazmak konuyu izah etmeye yetmiyor. Benim havadan atılabilen balistik füzeye ihtiyacım var. İHA 300, İHA ER 500, Extended Range 500. Ne bu? Balistik füze nereden atılıyor? Hava araçlarından
0: atılıyor. İşte görüyoruz, İran Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı 9 aydır devam ediyor. Önemli. Tek bir kara birliği.
1: Orada arada kara sınırı yok ama. Biz kara sınırı.
0: Ama neler konuşuldu? Balistik füzeler, tabii, İHA'lar.
1: Şimdi o güneydeki ülkeyle de bir kara sınırımız yoksa o zaman deniz kuvvetlerinin de içinde yer alacağı bir savaş olacaktır. Bakın, İsrail'deki açık kaynaklara yansımış haliyle söylüyorum. Bundan 10 gün önce İsrail gazetelerinin ekseriyeti, büyük bir çoğunu ekseriyeti şu şekilde haberlerle çıktı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve gemilerinde bir hareketlilik var. Okumuşsunuzdur haberi. Neden? Neden? Çünkü Ekim ayındaki seçimlere giderken radikal bir adam olan soykırımcı Netanyahu her an bir çılgınlık yapıp bunu seçimlerde kendi lehine kullanmak için
0: ya da seçimlerin yapılmaması ertelenmesi
1: gibi sebeplerle bir çılgınlık yaparsa Doğu Akdeniz'de donanma da karşılık verecek. Yani İran savaşı gibi olmayacak. Biz saatte 220 kilometre giden kamikaze drone atmayacağız düşmanlarımıza. Biz havadan air launch ballistic missile dediğimiz havadan balistik füze fırlatacağız. 400 kilometre menzilli, 300 kilometre. Ama bunun seri üretim şekilde sürekli olarak benim depolarıma girdisinin yapılması lazım. Ne lazım bunun için? Bu lazım. Tamam mı? Dolayısıyla denizaltı, İsrail nükleer silahlarını Almanya'dan tedarik ettiği denizaltısına taşımanın planlarını yapıyor. 14 yıl sürdü Almanya'dan tedarik ettiği denizaltının üretilmesi. Şimdi o Hayfa yoluna doğru yolda. Önümüzdeki süreçlerde İsrail'in elindeki nükleer silahları bu tedarik ettiği

0: Almanya'dan tedarik ettiği devasa denizaltına monte etmesi planlanıyor.
1: Ama elinde patlayabilir de
0: diyorsunuz. İşte tedbir alacağız yani, işte bütçe bu. Yani şöyle, insanlar oturduğu kasabalardan Türkiye'yi o kasabaymış gibi görüyorlar. Ben anam babamdan da biliyorum. Bizim Kepsut ilçesindeki her dert Türkiye'nin de derdiymiş gibi. Hı hı. Kardeşim, Bartın'ın derdi ayrı, Mardin'in derdi ayrı, Diyarbakır'ın derdi ayrı, Balıkesir'in derdi ayrı, emeklinin derdi ayrı, memurun derdi ayrı, ama bir de buna kafa yoran adamın derdi ayrı.
1: O noktada bizim haricimizde kafa dışarıdan yoranlar da var. Onlara yönelik dedik ya, çok güzel mesajları dış politikada veriyoruz, bakanlıklar nezdinde veriyoruz, savunma sanayiyle veriyoruz, ama bir de Milli Savunma Bakanlığı, yani kahraman ordumuzla birlikte veriyoruz.
0: Bir cümle söyleyeyim, yerime oturayım. Eğer ki o devletle, bu devletle, şu devletle masaya oturduğunuzda o masaya süngünüzün gölgesi düşmüyorsa sizi o masada dinleyen olmaz.
1: Rüzgarı yetiyor.
0: Evet.
1: Rüzgarı yetiyor. Evet. Şimdi biraz önce konuştuk Mısır'ı. Hatta direkt Milli Savunma Bakanlığı da şunu diyerek paylaştı. Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür dedi. Konum Mısır. Piramitlerin üzeri ve gökyüzündeki bu şahinlerde Türk yıldızları. Bir dinleyelim, bir izleyelim. O gururu yaşayalım.

0: tekrar ifade edelim. Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle paylaştı bu nefes kesen görüntüleri. Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür. Türk Yıldızları Mısır'daydı. Mısır'da gerçekleştirilen bir uluslararası hava şovu kapsamında, fuarı kapsamında gökyüzüne yükseldi. Ve dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır piramitlerinin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bıraktı. Türk Yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk yıldızları göklerde.
1: Gönül coğrafyamız bizim açımızdan o kadar değerli ki, o coğrafyada bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup Mehmetçiğimizi görmek ya da Türk yıldızlarının bu gösteri uçuşunu görmek aslında adı konulmamış bir müttefiklik bağının birkaç yüzyıl sonra ne kadar objektif şekilde hepimiz tarafından kucaklandığını ortaya koymuyor mu? O yüzden biraz önce dedim. Mısır belki hukuken taraf olamayabilir. Ama gönlünün nerede olduğunu nereden gördük? Libya ile Türkiye 2019'da deniz yetki alanları anlaşması yaptı. Mısır da Yunanistan'la yaptı. Ama Mısır ne dedi? Türkiye'nin deniz alanına girmemek kaydıyla deyip Türkiye'nin egemenlik yetkisini Türkiye'ye devretti. Bu bağlamda ben evet tebrik ediyorum. Büyük bir coşkuyla takip de ediyoruz aslında. Her Türk evladı gibi Türk yıldızlarının yapmış olduğu her figür her birimizin artık aklında. Ve dünyada galiba sayılı başarı sahip pilotlar artık Türkiye'de. Ara ara konuşuyoruz ya, kaç uçağımız var? Tamam şu kadar. Ama bir de pilotlarımızın sahip olduğu kabiliyet var.
0: Ve Ankara'dayken o yapılan gösteri Amerika'da bile o kadar konuşuldu ki bunlar aynı zamanda kahraman pilotlarımızın, hava kuvvetlerinin de gücünü gösteriyor dediğimiz.
1: Yeteneğini, cesaretini ve mukavemet kabiliyetini de ortaya koyuyor. Şu anda Avrupa'nın çok sayıda ordusunu anlatıyoruz. Mesela Polonya'nın şu kadar askeri var, Almanya'nın bu kadar uçağı. Hangisi en son cephede herhangi bir terör unsuruyla, düşman unsurla karşı karşıya geldi? Mesela Litvanya, Letonya, Estonya, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra hangi terör organizasyonuyla bir mücadele içine girdiler? Ya da Yunanistan. En son ne zaman savaştı Yunan ordusu? En son Kardak'ta savaşa

0: üstün olduğu dönemden
1: hocam,
0: geçti.
1: Kendileri de kabul ediyor. Yani Türk ordusunun mukayesede üstünlüğü Amerika'nın ordusundan bile çok fazla.
0: Bu pratiği?
1: Yani bunu, dünya bunu kabul ediyor. Yani o anlamda bu çok önemli. Biraz önceki o savunma sanayi şey, yani orada şu var. Yani Türkiye jeopolitik hedeflerine ulaşmak için bu hamleleri yapmak zorunda. Yani savaş için değil bak. Yani jeopolitik hedefler var. Bu jeopolitik hedeflere önünde eğer bir duracak bir aktör savaş istiyorsa onu da yapar. Yani nasıl biz mesela Libya'daki jeopolitik hedeflerimize ulaştık. Karabağ'da ulaştık. Suriye'de ulaştık. Şimdi Suriye haritasına bakarken de Suriye sadece Suriye'den ibaret değil. Yani o işte içinde Lübnan var, Filistin var, Ürdün var. Yani o ülkelerde de Irak'ta da istikrarın yeni bir düzenin tesis edilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin o jeopolitik, yani terörsüz Türkiye dışındaki o terörsüz bölge hedefinin, o jeopolitik hedefin gerçekleşmesi için işte Yusuf Bey'in dediği gibi o namluların, tankların, SİHA'ların gölgesinin o diplomasi masalarına düşmesi lazım. O mantıkla hareket eden bir Türkiye var. Yani bunu Türkiye yaparken şu fark var tabii. Yani mesela hep diyoruz ya, coğrafi keşifler oldu. Osmanlı o dönemde keşke bir strateji değişikliğine gitseydi. Avrupa sanayileşirken Osmanlı neden yetişemedi diye hep hayıflanıyoruz değil mi? Şimdi dünya büyük bir değişimden geçiyor. Tek fark şu, Türkiye o değişimi hem yakalıyor hem de önünde gidiyor.
2: Şu yani o anlamda görüntülerle araya gideceğim. Burak Hocam, aranın ardından yorumunuzu alacağım ama belki de bu görüntülerin ve son yaşananları şöyle özetlediğimizde dalgalandığın yerde ne korku ne keder
0: ne güzel, ne güzel.
2: Net bir şekilde özetleyecektir. Kısa bir ara devam edelim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatında illerin performansı dikkat çekti. 56 ilin ihracatını artırdığı Ağustos ayında 35 ilde çift taneli artış kaydedildi. Listenin zirvesinde İstanbul var. İstanbul Ağustos'ta 5 milyar 503 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bursa 1 milyar 423 milyon dolarlık ihracatta dördüncü, Mersin ise 1 milyar 241 milyon dolar. Dolarla 5. oldu. Ağustos'ta ihracatını en fazla artıran il de İstanbul oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş, yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan altın çaldığını tespit etti. İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödemeyle yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Görüntüler Japonya'nın Nagoya kentinden. Şiddetli yağışlar sene yol açtı. Sokaklar nehre dönüştü, su altında kalan çok sayıda araç sürüklendi. Bölge yetkilileri en yüksek seviyeli acil durum ilan etti. Bu görüntüler ise İngiltere'den. Luna Park'ta hız treni arızalandı. 27 kişi yaklaşık 2 saat boyunca tepede mahsur kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen yıkıcı kasırganın görüntüleri oldu.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Erkekler kendi aralarında kavga ederler ama kadınlar daha uyum içinde, daha dirençli, daha kararlı yol alırlar.
2: CHP'de gözler kuruluş yıl dönümü etkinliklerine çevrildi. Mansur Yavaş resepsiyona katılmama kararı aldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da etkinliklere de katılmayacak.
2: ABB kaynakları Mansur Yavaş mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor, bir taraf olmayacak dedi. A Haber'in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre tüm belediye başkanlarına resepsiyon için mail ortamında Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı imzalı davetiye gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına diye başlayan davetiyede partimizin bu özel gününde programlara katılmanızı bekleriz ifadelerine yer verildi.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir programında partili kadınlara seslendi.
1: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir.

0: Haber Radyo.
1: Devam ediyoruz efendim memleket meselesine. Türkiye'de özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeleri değerlendiriyoruz. Biraz önce araya gitmeden gururlandıran bir görüntüyü ekranlarınıza getirdik. Kahraman Türk ordusunun göz bebeği olan Türk yıldızlarının Mısır'da piramitlerin üzerinde yapmış olduğu o gösteriyi ekranlarınıza getirdik. Şimdi o gösteri tabii bazı ipuçlarını da veriyor. Altını çizmemiz gereken bazı noktalarda da hem bize mesaj veriyor hem de bir yerlere o mesajlar gidiyor. Burak Hocam, sizin yorumunuzu da alacaktım. Tam Türk yıldızlarının Kahire'deki o görüntüsüyle ilgili araya gittik. Buyurun.
2: Şimdi bir kere ben oradaki görseli biraz daha farklı okumak gerektiği kanaatindeyim. Tamam, askeri gücümüz, yaptığımız işler, pilotlarımız vesaire, bunlar çok önemli. Ama bundan sadece 3-4 sene önce biz Mısır'la ne durumdaydık? Hatırlayan var mı?
3: Kanlı bıçaklıydık.
2: Bir daha rica edeyim üstadım.
3: Kanlı bıçaklı.
4: Papaz durumdaydı.
3: Papazdık.
2: Şimdi Mısır'da çok önemli, içinde uçakların barındığı, askeriyenin barındığı bir gösteriye davetliyiz. Ve uçaklarımız Kahire'de, onların en önemli yerinde aslında bir dostluk sembolü olarak uçuyor. Doğru
1: Mısır
2: mu?
1: Mısır halkını selamlıyor. Evet. Mesajda da öyle söylüyor.
2: Şimdi işte benim hep üzerinde durduğum şey bu. Uluslararası ilişkilerde anlık hislerle hareket etmemek lazım. Bak, sadece 3-4 sene önceki duruma bakın. Bugünkü vaziyete bakın. Bu benim için uçuş, uçak, pilot, bunlar da zaten iyi gidiyoruz. Bunları fazla deşmeye lüzum yok. İyiyiz, millet de ürkmesin. Daha da iyi olacak. İyi gidiyor. Hep de şunu söylüyorum. Hadi laf açılmadı ama dayanamıyorum, söyleyeceğim bunu da. Bu sanayi hamlesine, askeri sanayi hamlesine ilk başlanmaya başladığında, ilk başlanması yıllar yıllar evvel tabii de, bu son atılımlarla birlikte çok eleştiriler oldu. İşte motorunu biz mi yapıyoruz, ucunu biz mi yapıyoruz, işte camını biz mi yapıyoruz, kanadını biz mi yapıyoruz diye. Ya bırak her şeyi ya, istihdam sağlıyor. Bak, istihdam sağlıyor.
4: Sen insanı yeniyor mu bunlar diyor ya.
2: İstihdam sağlıyor.
4: O da diyor, yeniyor mu bunlar? Demek ki yeniyor.
2: Yeniyor, bayağı yeniyor.

0: Eve ekmek gidiyor ya. Bak her şeyi bıraktım. İki, dış ticaretinde bu ciddi bir yer etmeye başladı, farkında mısınız?
1: Tabii. Çok ciddi.
0: Demek hem yeniyor hem de yiyecek ekmek getiriyor. Üç, oradan buradan başından sonundan yeni fark etmez bir şekilde know-how yaratıyor. Bak ben üniversitede yavaş yavaş insanların meslek seçiminde bile savunma sanayine doğru kaydığını hissediyorum. Ben işim orası, üniversite.
1: Şimdi işte 81 ilde açılacak mesela drone fabrikalarından bahsediyorum.
0: Bak bu şeyle dalga geçtiler çok. Size çok enteresan bir örnek. Bu çok dalga geçildi Türkiye'de. Ne festi bizim o?
1: Teknofest.
0: İşte burası Silikon Vadisi'nden mi tutun bilmem neye kadar. Bunlara girin arşive. Fazla değil ha. 4-5 sene öncesine kadar. Liselerde benim kendi oğullarım lisedeyken, ortaokuldayken daha iyi. Bir baktım ne yapıyorsunuz, dedim ki biz Allah var sosyal bilimci aileyiz. Yani çok da böyle teknik konulara aşina değiliz. Çocuklar bir projeler yapmaya çalışıyor. Drone yapmaya çalışıyor. Bak bir milleti hareketlendiriyorsun. Bir toplumu. Çocuk yaşta.
2: Adam panayır dedi ya utandı.
0: Tamam mı? Bunlar iyidir.
1: Hocam en son 20 bunlar yıl öncesine ya. Kadar şöyle 10-15-20 yıl öncesine kadar işte ilkokullarda çocuklara sorulduğunda ne olmak istersin denildiğinde böyle hayali bir ütopya gibi astronot olmak isteyenler olurdu sınıf arkadaşlarımızdan. Şimdi hayali bir ütopya gibi gelirdi. Çünkü biz ya Türkiye neresi, uzay neresi diye konuşurduk. Bugün o sınıflarda bu sorular sorulduğunda astronot olacağım demek artık bir hayal değil, her an olabilir gibi geliyor.
3: En gerçekçi arzu, hedef.
1: Abi. Astronotları uzaya götürecek olan füze mekanizmalarını, mekik mekanizmalarını, mekikleri üretebilme yeteneğine sahip gençlerden, lise öğrencilerinden bahsediyoruz artık.
0: Şu çok dokunur bana. Siyasetin doğasında rekabet vardır. Tabii ki partiler birbirini eleştirecek, oradan vuracak. Yani bunun olmadığı bir siyaset var mı dünya tarihinde? Olacak. Olacak da bazı şeyler milli değerdir. Bak ben bir Türk milliyetçisiyim. Tamam mı? Bununla da gurur duydum. Bununla da hep mutlu oldum. Bundan haz aldım. Ya şunlar hoşuma gidiyor ya. Gemi yaptık diyorsun. Ya önemli değil. Orasını yapmış ol, daha bir kısmını yapmış ol. Güzeldir bunlar. Bunlarla övünmek ne kadar normal bir şeyse, bunları politize edip siyaset üzerinden eleştirmek ya da siyasi malzeme yapmak değil, devlet devamlılığı açısından da önemlidir bunlar.
1: Devlet meselesi, siyaset meselesi değil bahsettiğimiz konular.
0: Ya şunla mutlu olmayacak insan, ne bileyim. Bir garip geliyor
3: hocam,
0: bana ya.
3: Gebze'de Bilişim Vadisi açılırken bile eleştirenler vardı. Neye yarayacak diye falan. Şimdi görüyor, devasa inanılmaz
0: bak,
3: bir şey yani.
0: Söyleyeyim. He. Bilişim Vadisi açılırken, açıldığı gün, ben de o günkü fikrimle bugünkü fikrim aynı. Kimse sabahtan akşama Silikon Vadisi beklemesin.
3: Tabii.
0: Ama Silikon Vadisi'nin de başlangıcı bir garajda oldu. He. Bir yerden bir şeylere başlaman lazım. Şimdi sorunuz neticesinde bunları niye anlattım? Bunun iki tarafı var. Birincisi bu süreçler, izleyenler, bunlardan haz edenler, eleştirsel bakanlar, her vatandaşımız, her görüşten insan olabilir ama bir gerçek var ki Süleyman Demirel'in tabiriyle eğidir.
1: Eğidir.
3: Hocam muhalefet de değişmeye başladı yavaş yavaş o. Yani eskiden böyle çok sert şekilde ideoloji körlükle karşı çıkanların tavrı yumuşuyor.
0: Ya bunun
3: yani
0: neyin
3: çünkü
0: karşı,
3: bilgi gerçek algıyı değiştiriyor.
0: Bu güzel bir şey ya. Evet. İş sağlıyor iş.
1: Algı biraz önce iş. Yusuf Alabar'da da hatırlattı ya. Yeniyor mu bunlar? Ya yeniliyor. Bunu sattığın zaman da gelen seni doyuruyor. Dolaylı yönden de olsa. Burada bunun üretiminde çalışan da senin çocuğun. Senin yeğenin, senin doyuyor. Mahallenin çocuğu ya da sensin.
4: Ve bir tersine beyin göçünü. Biz yıllardır konuşuruz değil mi? Acaba hangi noktada tersine beyin göçü gerçekleştirebiliriz? Mesela hekimler açısından tıp alanında mı? Olmadı. Sosyal bilimcileri mi geri çağırabiliriz? Olmadı. Ama mühendisler geri geliyor. Bizim birinci sanayi devrimini kaçırdığımız aşikar. Buharlı makineden tanka topa kadar. İkinci bir sanayi devriminin tam ucundan yakalamış vaziyetteyiz. Ve eğer Türkiye...
3: Hem de 4 sıfır hocam.
4: tam da kritik noktada.

0: bazı devletlerin sanayisizleşme girdabına yakalandığı gibi o girdaba yakalanmayıp oradan çıkacaksa bize bir motor sanayi alanı lazımdı. Bu otomobil olabilir, bu beyaz eşya olabilir, bu başka bir şey olabilirdi. Bizde savunma sanayi oldu. Eğer 2026-27'de planlanan 2 yıl için toplam 30 milyar dolarlık bir ihracat rakamıysa, toplam sanayi ihracatımızın %8'ini bu alan ihtiva ediyorsa, o zaman 150 bin kişi burada çalışıyorsa, 40 bini mühendisse biraz anlamlı değil mi? Dikkat etmişsiniz, hocam bizzat içinde. Teknik üniversitelerin puanındaki artışlar, mühendislik bölümlerinin talepkar hale gelişi, puanlarındaki artışlar sürpriz olmasa gerek. Birçok bölümde çok ciddi kontenjan azalmaları yaşadık. Ama mühendisliklerde olmadı. Çünkü biz endüstri mühendisliğini de, makineyi de, metalurji alanında, bilgisayarı da, elektrik elektroniği de buradaki kritik alanlara nakşetmiş vaziyetteyiz. Bu arada izleyenlerimiz şunu unutmasın. Şimdi konuşuluyor, duyuyorum. Sosyal medyadan da geldi mesajlar. Hocam niye eğitime değil, niye sağlığa değil de bu bütçeden savunma sanayi alanında bu kadar ayrılacak, parlamentoda bu konu konuşulur mu?
1: Eğitim değil mi bu? Biraz önce bir eğitimci olarak hocam...
2: Dur. Neyse bitirsin, bir şey ekleyeceğim.
1: Biz, şimdi teknik liselerdeki...
3: Beşeri sermaye.
1: Şimdi sadece üniversitelerdeki mühendislik fakültelerinden değil, teknisyenlerden, meslek liselerinde bunlardan bahsediyoruz.
3: Bunlara yönelik yapılacak
1: yardımlar, ileri teknolojiyle donatılmış.
0: Hani meslek liselerini cazip hale getirebilecek birçok hamle yaptık, başaramadık. Hayır. 28 Şubat'ın meslek liselerindeki etkisini ortadan kaldıramamıştık. Ta ki bu alana kadar. Şimdi hem meslek liseleri hem meslek yüksek okulları bu alanlara çok kritik ara eleman üretiyor. Bizim bir tane kaynağımız var. Petrol kaynağın yok. Doğal gaz kaynağın yok. Ama insan kaynağın var. O zaman insan kaynağını doğru yönetmek, doğru planlama ve stratejiyle doğru kanalize etmek zorundasın. İzleyicilerimiz şunu unutmasın. Türkiye'nin 2026 bütçesiyle ilintili süreci bitti. 2027 bütçesinde aşağı yukarı 50 milyar dolara yakın bir savunma harcaması öngörüsü var. Bu kişi başına şu anda 500 dolar. Her vatandaşımız için 500 dolar. Yunanistan'da bu harcama kişi başı 1200 dolar. İsrail'de 9 bin dolar. Yani biz eğitime, sağlığa ayırmıyor değiliz. Sanıldığı kadar yüksek meblağ da değil. Kişi başı 500 dolar. İsrail'e rekabet içerisinde ol diye... Bütün dünya peşinde hadisenin. Aman Türkiye-İsrail rekabet içine girsin. İsrail-Türkiye hedef gösterebilsin. Oradan da prim yapabilsin diye. Kişi başı 9 bin dolar para harcıyor İsrail savunma alanında. Eğer sen Mekke mutabakatını büyüteceksen, Türkistan coğrafyasıyla kurduğun ittifakı savunma bağlamlı, anlamlı hale getireceksen, evet, benim, tekrar ediyorum, savaşın maliyetini artırmam lazım. Yani benim ittifakın içerisinde olduğum örgütlerle ilintili biri namluya basacaksa, tetiğe basacaksa, aa Türkiye var deyip iki adım geri atması lazım. Bu da ancak ve ancak bu savunma alanında ortaya koymak zorunda olduğun projeksiyonla oluyor. Ötesinde hiçbir kavramın, hiçbir manası olmadığını vurgulayalım. Yenir mi, içilir mi? Evet.
1: Peki.
0: Hem yenir hem içilir.
1: Peki şimdi güneyimizde yaşananları konuştuk, bir de kuzeyimizde yaşananlar var. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yapılan ziyaretler acaba bir sonuç getirecek mi? Herkes bunları yakından takip ediyordu ama daha bu görüşmeler tam olarak sonuçlanmadı. Yani meyvesini göremedik ki Rusya salı sabahı erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir hava saldırısı başlattı. Balistik füzelerle Kiev'i vurdu. Demir yolları, yine bazı tesislerde hedef alındı. O görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kiev'de askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezleri vurduk ifadeleri yer aldı. Ukrayna peki ikna edildi mi diye düşünüyorduk ki oradan da bir açıklama var. Zelenski diyor ki savaş devam edecek.
0: İlginç bir açıklama değil mi?
1: Evet.
0: Savaşın bitmesi için hiçbir

0: gerekçe yok. Savaşın bitmesi için hiçbir gerekçe yok. Rusya'nın ortaya koymuş olduğu maddeler bağlamında basına sızanlardan bir tanesi, işgal altında tuttuğum toprakların tamamının egemenliği bana devredilecek. Bir tanesi de Polonya'nın doğu bölgesinde askersiz alan istiyorum diyor. Yani Polonya savaşta değil ama Belarus'la sınırdaş olduğu bölgede o bölgenin de askersizleştirilmesini talep ediyorum. Ukrayna NATO'ya üye olmayacağını anayasasına koysun. Avrupa Birliği üyelik sürecinde 10 yıl sonra müzakereye başlasın. Olmaz. Rusya işgalci bir devlet olarak şu anda Ukrayna'yı işgal ediyor. Ama saydığı bu maddeler kabul olursa hukuku da işgal eder. Küresel bir işgal rejimi başlatmış olur ve uluslararası hukuk ve BM sistemi tamamen abluka altına alınmış olur. O yüzden Zelenski'nin savaş devam edecek demekten başka bir çaresi yok. Rusya maksimalist taleplerde bulunmaya devam ediyor ve işgalci kendisi değilmişçesine ahkam kesmeye devam ediyor. Bakın, demir yollarını vurdu diyorsunuz. Hani sivil hedefler savaş alanlarının dışındaydı? An itibariyle Rusya da farkında, savaşın bitmesi için hiçbir hukuki zemin yok.
1: Diyor ki mevcut koşullar savaşın sona ereceğini dair işaret vermiyor. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek. Güvenlik garantilerinin temeli güçlü Ukrayna ordusu olmalı. Ukrayna'nın füze savunması güçlenecek. Son 10-12 ayda savaş alanında biz güçlendik. Rusya yeni bir seferberlik ilan edebilir diye.
2: Yani Ukrayna bitirse bile hocamın dediği gibi Ersin Bey'in, Avrupa kabul etmez bunu. Yani çünkü Ukrayna'daki durumu kendisine doğrudan
1: peki.
2: Yani zor. Avrupa kabul etmiyor çünkü geri adım
1: Hangisinin
2: atmıyor.
1: Geri adım
2: yani Amerika'nın baskısına rağmen Avrupa geri adım atmıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, yani Rusya'nın o taleplerini kabul edilemez buluyorlar ve Avrupa'ya da yani Amerika'ya da şu baskıyı yapıyorlar. Eğer sen yani bu şartları kabul edersen, bu yani tıpkı mesela işte Polonya'nın işgal edilmesi ne benzer bir süreci başlatabilir diye bir korkular var. Yani reel politik bekaya dayalı bir korku bu. O yüzden Avrupa'nın yani bu Avrupa'nın bu tepkileri böyle çok şey değil. İdeolojik tepkiler değil yani.
0: Real.
2: Yani real tarihsel kaynaklara dayanakları var. O yüzden Amerika'ya baskı yaparak Rusya'yı o Ukrayna'da yani makul alana çekmeye çalışıyorlar. Biraz zor görünüyor.
1: Burak Hocam, sizleri böyle davet edeceğim. Bir de Ukrayna'da savaş devam ediyor. Bir harita arkadaşlarımdan rica edeceğim. Son duruma baktığımızda Ukrayna son durum haritasında şimdi sahada bir Rusya'nın ilhakı durumu söz konusu artık. Bazı bölgelerde Rusya ben geri çekilmem der, buraları aldım. Ukrayna diyor ki hayır diyor, eğer savaşı bitirmek istiyorsan buralardan çıkacaksın. Şimdi böyle bir şartta, böyle bir ortamda bu savaş bitebilir mi?
3: Hayır, savaş bitti ama bitmedi de.
1: Yani Trump gelse bitirir. Bugün kimse damadıyla Witkoff geldi.
2: Ben Trump 24 saatte bitireceğim diyordu, bitiremedi.
3: 3 ay sonra. Çünkü bir 3 ayı 4 ayı görmemiz gerekiyordu. Söylediğimin aynısını söyleyeceğim. Tamam, hiçbir değişiklik yok. Bundan 3 sene sonra da aynısını söyleyeceğim muhtemelen. Yani çok kurcalayacak bir şey yok. Çok basitçe söylüyorum. Rusya seçimlerde kırmızı ve mavi. Kırmızı Rusya'ya yakın taraf. Mavi daha Rusya ayrılıkçısı AB'ye yakın taraf. Böyle giderdi başkanlık seçimlerinde bu harpten önce. Buralar masmavi. Buralara doğru mavi. Buralar kırmızı, yani Rusya'ya yakın kişiler var.
1: Rusya yalnız.
3: Rusya buraları aldıktan sonra harp esnasında tabii ki o onu vurdu, bu bunu vurdu. 3 ay sonrası itibariyle bu ekranlarda burada bir şey söyledim. Dedim ki bundan böyle dünyanın bizim derslerde anlattığımız çatışmalı bölgeler dersine yeni bir chapter, yeni bir bölüm eklenmiştir. Hayırlı olsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Filistin meselesi gibi, Kıbrıs meselesi gibi. Söyleyin.
0: Hindistan, Pakistan. Hindistan, Çin.
2: Kore.
3: Kaşmir.
0: Afganistan, Pakistan. Gibi.
3: Bu derslerde bizim bundan sonra minimum 50 sene. Bak. 50 sene okutacağımız bir chapter, bir bölüm olarak kitaba girmiştir. Bitti. Şimdi bu burayı vermeyecek. Bu burayı alamayacak ama hakkından da feragat etmeyecek. 2. Bak çok net söylüyorum, hiç dolandırmadan. 3.

0: Rusya buraları aldı ya, toprak arttırdı gibi görünse de hayır, Rusya da toprak kaybetti.
1: Rusya toprak kaybetti.
0: Evet, ne demek bu? Bunlar hep söylediğim şeyler ha. Yani yeni söylemiyorum. Rusya'nın 2. Dünya Harbi'nden evvel, Çarlık Rusyası, 1. Dünya Harbi'nden de evvel, Rusya ne ülkesidir dediğinizde cevabı şuydu. Buralarda, bak buraları gösteriyorum. Buralarda etkisi olan, Fransa ile, Almanya ile çok muazzam ilişkileri olan, burada etkisi olan bir Avrupa ülkesiydi Rusya. Tamam. Birinci Dünya Harbi'nden sonra yavaş yavaş geriye doğru çekildi. İkinci Dünya Harbi ile birlikte Soğuk Savaş dönemiyle o meşhur demir perdeyle iyice buraya geriledi. İkinci Dünya Harbi Soğuk Savaş bittikten sonra NATO genişlemesiyle elinde Rusya'nın bu taraflarda ne kaldı biliyor musunuz? Ukrayna, Belarus. Siz bundan sadece ve sadece 5 yıl önce Rusya'nın sınırları nereye uzanıyor dediğinizde cevabım çok net şuydu. Şuralara.
1: Ukrayna'nın neredeyse tamamı.
0: Evet, neredeyse değil.
1: Batı tamamı. Sınırlarına kadar tamamı. Olan hepsi.
0: Bugün Rusya resmi olarak bunu aldı da artık bunu tamamen kaybetti. Bu da 3.
1: Peki biz bu Ukrayna konusunu Rusya-Avrupa savaşı olarak değerlendiriyoruz. İşte Rusya'nın son açıklamalarına baktığımızda, Avrupa'dan gelen, İngiltere'den, işte Almanya'dan gelen açıklamalara baktığımızda hep böyle büyük resimde Rusya-Avrupa savaşı şeklinde yeniden yorumluyoruz. O büyük savaşın yaşanmaması için burada dediğiniz o karışıklık 50 yıl devam mı etmek zorunda?
0: Edecek. Birileri oradan feragat edene kadar 50 yıl sonra ne olur bilmem. Ama o iş devam edecek, sebebi de çok açık. Siz mevcut Ukrayna gücünü kullanarak, Ukrayna gücü mevcut ne demek? Avrupa Birliği fonlarıyla en son galiba 90 milyar dolardı, avroydu. Avrupa Birliği fonları, Amerikan desteği, İngiliz desteğiyle var olmuş bir Ukrayna gücü var. Burada da Rusya var. Tamam mı? Bir açıyorsunuz 1 milyon 400 bin Rus askeri öldü işin başından beri deniyor. Öbür kaynak 700 bin diyor. Öbürü 400 bin diyor. Önemli mi? Değil. Niye değil? Çünkü burada bir kilitlenmişlik var. Siz İngiltere ordusu olarak, Avrupa'daki büyük devletlerin orduları olarak, Fransa mesela. Siz Amerikan ordusu olarak, bak yayının başında söylediğim, yine başka bir konudan bu sefer söylüyorum. Rusya'ya saldırmak gibi bir derdiniz var mı?
2: Yok.
0: O zaman bitmiştir. Bak bu kadar net. Şimdi bunu söylediğim zaman benim için bu hafta önemli olan mevzu neydi biliyor musunuz? İngiltere'nin buradaki tutumu. Bu yeniydi.
3: Hocam İngiltere'nin de şöyle
0: olan buydu. Bütün
3: yıpratma savaşı olarak dediğiniz gibi yıpratma savaşı olarak görüyorlar. O yıpratma savaşını da uzun vadeye yayıldığında Rusya kaybediyor. Bak Kafkasya'dan çekilmek zorunda kaldı. Orta Doğu'dan çekilmek zorunda kaldı.
2: Afrika'dan.
3: İran üzerindeki etkisi azaldı. Afrika'dan çekildi. Yani hocamın o dediği tespit, bu savaş yıpratma savaşı şeklinde. Evet. Devam ettikçe Rusya geriliyor.
0: Güç kaybediyor. Evet. Ama ölmüyor.
2: Rusya ölmez. Sadece Rusya topraklarıyla ilk defa sınırlı kalıyor. Afrika Rusyası kalmadı. Orta evet. Doğu Rusyası kalmadı. Kafkas Rusyası kalmadı. Bağımsız devletler topluluğu kalmadı. Kolektif güvenlik
3: hiçbir kalmadı. Orta Asya'dan da kalmadı. Mesela bayağı bir zayıfladı.
0: Bak, Kenan mektubunu ilgili olan her şeyi bilir. George Kennan'ın. Soğuk Savaş uzun döneminde. Mektup. Uzun. The Long Telegram. Uzun Telegram.
4: Uzun Telegram.
0: Sonra bunu Foreign Policy dergisinde tam isim vermeden detaylarını X, Mr. X olarak evet, yayınladı. Mr. X. Bak her uluslararası ilişkiler meraklısının bugünleri tarif etmek için o Cannon telegrafını okuması lazım. Orada çok uzun telegraf da adı üstünde zaten, uzun long telegram. Ben basitçe adamın oradaki konseptini söyleyeyim. Bunu Amerikan başkanına Moskova'nın bakış açısı, Moskova'nın gittiği yer olarak mesaj olarak veriyor. Adam diyor ki Rusya bir Bozkır İmparatorluğu. Katılırsınız, katılmazsınız ayrı. O günden beri bu Amerikan felsefesi olmuş. Yapmamız gereken şey Çarlık döneminden itibaren aynı Knezlik döneminde olduğu gibi Rusya'yı Avrupa'dan Bozkır'a itmek. Bu birden olacak şey değildir. Gururunu kırmadan yavaş yavaş yıpratarak yapmak lazım.
1: Bahsetmiş olduğunuz o yani Polonya-Almanya işlerinden bugün buralara kadar, Donetsk'e kadar çekilmesi de bunun bir göstergesi.

0: belgesi o zaman.
1: Bu askeri. Hani Napolyon savaşları oldu, Hitler girdi, o çıktı, bu çıktı. Asıl ne biliyor musunuz? Fransız aileleri, Rus aileleri, Alman aileleri. Ya çok basit bir örnek vereyim mi size? Öldürülen Alexei, yani şeyin son Rus çarı, Nikoleviçler, Romanovlar. Bir resmini bulun. Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bir resmini bulun. Son öldürülen, yani sonra da zaten Lenin devrimi oldu. Resmini bulsun arkadaşlar, son Romanov çarının. Yanına da aynı dönemki İngiltere Kralı George'u koysunlar. Bak çok ilginç bir şey görecekler. İçeride arkadaşlar bulabilirse son öldürülen Romanov şeyini bulsunlar. Yanına 5. George'u koysunlar. Arada çok enteresan bir şey göreceksiniz. Geldiğinde söylerim. O kadar fazla birbirine girift ki hadiseler, askeri siyasi olarak buraya itildi. Dolayısıyla burada Rusya buraları kazanmadı. Rusya geri doğru itti. Bu devam edecek mi, edecek? Araya Trump damadı, işte kayınçosu, kayınbiraderi, dünürü, efendim ne var başka akrabalı?
2: Eltisi,
1: görümcesi,
2: golf arkadaşları.
1: Falan, golf arkadaşları.
3: Kendi bile gelse.
1: Ya kendi zaten gelse. Ya kim gelir Trump'tan sonra yeni bir başkan gelsin. Onun da yine tüm akrabalar gelsin. Bu iş burada kilitlenir. Çünkü şu an bu kilit bu.
3: Ama dediniz ki 50 yıl daha konuşacağız biz burayı.
1: Size bir şey söyleyeceğim. Kıbrıs'ın yarısı uluslararası, bütün dünyaya rağmen diyorum, bak bütün dünyaya rağmen, Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bizden başka tanıyan var mı?
4: Yok.
1: Resmi olarak.
3: Yok.
1: Aslan gibi duruyor orada. Ha? Ne oldu?
4: Hocam bir hocamız diyor.
3: 50 yıldır da orada.
4: Uluslararası ilişkilerde.
1: 100 yıl daha durur.
4: Uluslararası ilişkilerde mesela diyor da 193 ülke var. Hayır demişti. Her ülkeye göre ülke sayısı değişir.
1: Aynen öyle.
4: Mesela Kıbrıs'a göre dünyada sadece bir ülke var.
1: Ya Kıbrıs,
4: başka ülke yok.
1: Bak bunu yapan Rusya Amerika değil. En yok döneminde, en yok dönemlerinden birinde Türkiye oraya giriyor. Evet. Bağımsız bir hale getiriyor. Ve o gün bugündür bütün dünyanın baskısına ve tanımamasına rağmen orada duruyor. Öyle kolay değil o işler.
4: Hocam burada...
1: O yüzden yani bu, kimse bir şey umutlanmasın. Buradaki mesele İngiltere, onu doğru okumak
4: evet,
1: lazım.
4: Şimdi hocam,
3: iki açıklama var. Hemen onu da ifade edeyim. Lavrov diyor ki eğer Avrupa Rusya'ya saldırırsa savaş tamamen çok farklı olur ve çok kısa sürer. Yine İngiltere'ye hedef alan bir açıklaması var. Diyor ki yaralı bir canavar çok daha tehlikeli hale gelir. Avrupa çok kötü yaralanmış bir canavardır. Bu yüzden şimdi 1970'lerden bile daha az istikrar var Avrupa'da. Britanya Ukrayna'nın yanında sonuna kadar duracağını söyledi. Ukrayna'nın sonu mutlu olamayacağından Britanya için üzülüyorum demiş.
1: Hazır
3: mısınız? Direkt oraya.
1: Hazır mıyız? Tek tek gidiyorum. Burada kimsenin Rusya'ya saldıracak bir durumu yok. Öyle bir niyeti yok. Öyle bir şu an derdi yok, öyle bir kuvvet yok. Millet Rusya ile barışalım da şu pet bir gaz aksın buraya tekrar geri diye dua ediyor.
3: Hazır bu arada, geldiler.
1: Beyefendileri, birbirine benzerliğini görüyor musunuz?
3: Aradaki farka baktığımızda madalyalar.
2: 7 benzerliği bulalım şimdi.
1: Adamlar yani, aynı ya.
4: Avrupa'daki kraliyet ailelerinde de acayip benzerlik.
1: Bunların hepsinin atası kim biliyor musunuz? Kraliçe Victoria. Kızlarından biri onunla evleniyor, biri onunla evleniyor.
4: Hocam bunun hatta bunun filmi var. Yani o öbürü onu çekemediği için Rusya'ya karşı mesela İngiltere'nin yaptığı
1: bak, bir
4: askeri
1: bir
4: operasyon var.
1: Bir
4: kuzenler.
1: Alman kralı Kaiser. Evet. Kaiser Wilhelm var ya, o da kuzenleri.
3: Hocam dünya ne çekmiş bu İngiltere'deki kraliçe sayesinde.
1: Victoria. Yani bak şu bir, aynı anda biri İngiltere kralı, bir tanesi de bu şey Romanov. George. Biri İngiltere'nin kralı, biri Rusya'nın kralı. Hatta neyse uzun hikaye, şimdi girmeyeyim bunlara. Sadece
3: ya
1: şunu anlatmak
3: istiyorum. Bugün bile işte kraliyet ailesinde şu oldu, işte Prens William şunu yaptı diye bir magazin haberi çıktığında dünya çalkalanıyor. Baksanıza bunun yani geçmişi kaç yıl önceye kadar?
2: 100 yıl. 100 yıl önceki
1: kuzen, eltilere... kuzen, adamlar kuzen. Victoria'nın ya. Bütün herkes oradan. Bak bir de yanlarına şeyi koyun, Kaiser'i, William'i. O da kuzen.
0: Tabii o şey burada, mavi kan hikayesi.
1: Aynen öyle. Bunu

0: O mavi kan hikayesi de aslında şu... Neyse ya, girmeyeceğim. Girmeyeceğim, sonra gidiyor konu, acayip bir yerlere götürüyorum. Neyse, şu, geri geliyorum.
1: Aradaki gerginlik buradan başlıyor mu?
0: Dahi be.
1: Dahi be. Ama aile içi şiddet buralara kadar.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Victoria'yı bir programda oturup bir ele almak lazım. Çok enteresan.
2: Aynı prensesle evlenmek istiyorlar. Herkesi oradan biri... başlıyor hadise.
0: Bak, bir Habsburglar. Adamlar Brezilya'ya kadar herkesi birbiriyle evlendirmiş. Yani Habsburg olmayan hanedan kalmamış dünyada. Mesela onların diplomasi tarzı da enteresan. Savaşsız izdivaçla yönetiyorlar. Victoria'da bir, yani Danimarka'da bile var bir kolu. Ya Yunanistan kralının soyu Prens Philip.
1: Ah Victoria, ah.
0: Neyse, geçelim de şuna geleyim. Asıl diyeceğimi diyeyim ben.
1: Peki.
0: İngiltere. Burada bütün her şeyi bırakın. Benim için önemli olan o.
1: Esas savaş İngiltere ve Rusya krizi mi?
0: Sadece bu hafta ben okurken, hadi bir şey daha söyleyeyim, öyle İngiltere'ye bağlayayım, sonra da susuyorum.
1: Peki.
0: Ben son bir ay dünya ile ilişkimi kestim. Zor bir buçuk sene geçirdim. Evet. Annemin rahatsızlığı, sonra vefatı. Bir sene Allah televizyon, internet, sosyal medya, anlatıyordum değerli arkadaşlarıma biraz önce. İzin aldım her yerden. Bir ay sadece ailemle bir politika detoksu, dış politika detoksu, sosyal medya detoksu yaptım. Ve gerçekten hiçbir şeyden haberim olmadan, başka türlü dinlenemiyorsunuz.
1: Mağaranın dışından baktınız.
0: Aynen. Bir ay sonra pazartesi günü işe başladım. Dedim ki ne olmuş dünyada? Aa, bıraktığım yerde duruyor. Ama arada 5 kere değişiklik olarak yine aynı yere gelmiş. Yani... İran'la Amerika 5 kere barış görüşmesi yapıp o bir ayda tekrar 5 kere savaşmış. Ukrayna ile Rusya 5 kere masaya oturacağım deyip 5 kere savaşmış.
2: Petrolün fiyatı bile 5 defa değişmiş.
0: İnmiş çıkmış, altın inmiş çıkmış, her şey aynı. Sonunda gelinen nokta ama 5 kere aynı şey olmuş. Tek fark bu. O yüzden bunu es geçmem. Bu burada bir şey olacak. Şimdi bir, kendini tamamıyla Avrupa'dan ayrıştırmak istiyor. İngiltere'nin bir laf vardır siyaset biliminde, grand strateji diye. Bir şey oturtmaya çalışıyor, tutturabilirler mi bilmiyorum ama ben onu söyleyeyim yeter. Bir, Avrupa siyasetinden ayrıştırmaya çalışıyor. İki, oraya aski, dikkat edin, en çok sesi çıkan İngiltere. Doğal olarak bir uluslararası ilişkilerci şunu sorar. Ne oluyor da? Yani ne kazanacaksın bu işte? Bir, ortak silah yatırımına giriyorlar.
1: Ukrayna'yla.
0: Evet. Kendi hub'ına, aynı Amerika'nın, aynı İsrail'in Yunanistan'a yaptığı gibi kendi silah hub'ını buraya yaymak istiyor. İki. Üçüncüsü, ekonomik olarak bu savaş ekonomisinin yarattığı üretimle birlikte İngiltere ekonomisini canlandırmak istiyor çünkü iyi gitmiyor. Ciddi bir savunma ekonomisi yatırımı var. Dört. Buraya giden silahların parasını kimse şöyle sanmasın. Madem ekonomisi kötü, cebinden oraya silah. Hayır, öyle değil. Avrupa Birliği ve dünyada birçok fon meydana geldi. Şey fonu. Ukrayna'ya destek fonu. O fonların ağırlığını kendi almak istiyor. Bu beş. Ve en önemlilerinden bir tanesi, bunlar kısa vadeli. Orta ve uzun vadede stratejik olarak bu bölgeye giderken Anglo-Sakson ittifakında Amerika'nın buradaki boşalttığı boşluğu İngiltere doldurmak istiyor.
1: He, bak, geri geldim.
0: Aynen öyle. Bu boşluğu ben doldurmak istiyorum diyor ve şu sınırları, pardon yanlış çizdim, bu sınırları Rusya'ya karşı kendi kontrol ettiği bir tampon bölge olarak tutmak istiyor. Bak, buradaki lafıma dikkat etmenizi rica
1: ediyorum. Başarabilir mi Rusya karşısında?
0: Yapar.
3: Şimdiden oluştu mesela, Doğu Almanya'daki gibi hat oluştu. Yani
0: yapar.
3: Batı ve
0: şimdi burada bir hat var. Evet. Ama soru şu. Bu hattın Ukrayna'yı bir tampon bölge olarak görün. Kontrolü kimde? Şu an Amerika'da. Niye? En çok parayı Amerika veriyor. Yavaş yavaş burada silah konusunda hami haline gelirsen hakim hale gelirsin.
1: O da İngiltere'yi işaret ediyor.
0: Beni kısaca bu bir aile ilgili anlattım ya. En enterese eden şeylerden biri İngiltere oldu. Bak, en önemli noktalardan biri İngiltere'nin buraya karşı üslubu. Yoksa şuradan itibaren alın. Ya kimsenin Rusya ile savaşmakla öyle bir derdi yok. Amerika'da dahil.
1: Çok burada da yeniden var olmaya çalışıyor.
2: Avrupa Birliği'nden çıkış.
0: Yani, ben bitirdim.

0: Sadece
1: İsrail Amerika konusunda ve İngiltere'nin
0: Amerika
1: sesi ve, bu ara çok yükselmeye başladı.
0: Amerika ve İngiltere'nin şöyle bir şeyi var, acısı var diyelim. Yani mesela İngiltere düşünün, dünyada hakimiyet kurmadı alan yok. Yani şu haritaya bakarsak Avrupa, Afrika,
1: her
0: Asya,
1: yerde vardı.
0: Lord Curzon'un dünyasına bakarsak 1920'lerdekine, biz sadece Rusya'ya nüfuz edemedikleri görülüyor. Öyle bir acısı var. Yani şimdi o Rusya'yı kuşatma, etkisi hale getirme, o kalpgahı ele geçirip küresel hegemonyalarını kurtar. O dönem geçti artık. Yani şu anda hocamın dediği gibi Rusya'yı yıpratma savaşıyla dizginleme. Yani Amerika'nın Soğuk Savaş'tan sonraki temel stratejisi de buydu. Renkli devrimlerle önce başladı Rusya'yı sıkıştırmaya, kuşatmaya. Ve yavaş yavaş da hedefine ulaştığı görüyor. Yani çok uzun vadeli bir projeksiyon. Burada da mesela ben Amerika'nın o ince eleyip sık dokuduğu stratejide yavaş yavaş bence başarıya gittiğini görüyorum.
1: Şimdi devam edeceğim ama biraz iç gündeme döneceğim son 10 dakikada. Şimdi neden, daha doğrusu İngiltere'nin ya da diğer ülkelerin yalnız bıraktıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yeni partide neler oluyor? Kısaca ona bir bakacağım. Neden yalnız bıraktıklarını bugün Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak açıkladı.
0: Çok tarihi bir açıklama yaptı.
1: Evet. O açıklamayı da arkadaşlarımdan rica edeceğim, ekranlara getirebilirsek. Bugüne kadar Türkiye ile ilgili en ufak bir şeyde muhalefetle ilgili ses çıkaran Avrupa'dır, İngiltere'dir. Bunları her zaman duymaya, işitmeye alışkınız. Ama bu kez İmamoğlu konusunda onların bile sesi çıkmadı. Hatta Özgür Özel'in o mesajlarını hepimiz daha iyi biliyoruz. Ya yeter ki bize destek olun, bize destek olun, ses çıkarın, biz daha iyi NATO müttefiki olacağız gibi açıklamaları da vardı. İşte neden yalnız bırakıldıklarını Avrupa'nın da o ülkelerin de daha yakından tanıdığı bir isim, Kılıçdaroğlu, açıkladı. Bir dinleyelim.
2: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
3: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı ama evet. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için
2: bir kişi
3: kamuoyunda bunlar tartışılıyor diye soruyorum.
2: Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Bunlar ayrı.
1: Salabardo.
4: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun eşinden ilk açıklama geldi ve eşinin siyasi tutuklu olduğunu söylüyor. Bu konuyla alakalı objektif veriler ortaya koymak lazım gelir. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili savcılık bir iddianame hazırladı. O iddianamenin içinde 140 küsür parça davaya konu olabilecek ayrı konu var. Şimdi bunlarla ilgili konular mahkemede görülmeye başladığında Ekrem İmamoğlu'nun tavrı, kendini müdafaa edip bunların olmadığını delilleriyle ortaya koymak yerine Cemal Süreyya'dan şiir okuyorsunuz. Çünkü o kadar mızrak çuvala sığmayacak şekilde konular var ki, adam mahkeme salonuna geliyor, benden bunu istedin, şurada toplandık, talimat verdin, ben bu parayı buraya gönderdim, ben mi istedim diyor. Evet, sen istedin. Daraltılmış HTS kayıtlarına bakılıyor. Söz konusu itirafçının o konuyla alakalı söylediği yerde telefonları birlikte sinyal vermiş. Adamın dediği tarihte para transferi olmuş. O olmuş, bu olmuş. Ve en sonunda da haşa ve sümme haşa, yani senin hakkından Allah bile gelemez şeklinde İmamoğlu tarafından söylenmiş cümleler. Şimdi bunlar alt alta üst üste koyulduğunda öyle. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu dava ile ilgili söylemiş olduklarımın dışında, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti siyasi görüş farklılıklarından mütevellit iki ayrı parti haline mi geldi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde makam ve güç uğruna birbirlerine yönelik olarak kurdukları kumpaslar, işte delege pazarlıkları gibi hususlardan dolayı mı buraya
1: geldi? Hepsinin ortak noktası İmamoğlu'nda buluşuyor.
4: Hepsinin ortak noktası Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuğu ele geçirmek maksadıyla bir havuz oluşturup, ki Sayın Adalet Bakanı'nın direkt tespiti budur, yolsuzluk havuzu. Bu havuz vasıtasıyla önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni, sonra da Türkiye'de siyaseti ele geçirme. O yüzdendir ki yeni partinin ortaya koyduğu ne kadar tarzı siyaset varsa hepsi Cumhuriyet Halk Partisi ile birebir örtüşüyor. O zaman sorarlar, peki niye ayrıştınız? İşte Kılıçdaroğlu'nun dediği yere gelir. Çünkü konu farklı bir siyasi düşünceye sahip olup bunların çatışmasından dolayı partinin ayrılması değil, tamamen duygusal sebeplerden. O yüzden Ekrem İmamoğlu bu söylemiş olduğum delillerle de sabittir ki siyasi bir suçluğu değil, kendisiyle ilgili iddialar ortada, mahkemede yargılaması devam eden, yolsuzluk dosyaları devam eden bir kişi olarak mahkemede yargılanmaktadır. Ha şu söylenebilir, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı, belediye başkanı adayı olmasaydı, müteahhit olarak iş yapsaydı, acaba diploması gündeme gelir miydi? Gelmezdi. Niye gelmezdi? Çünkü yükseğe çıkanın pantolonundaki yama gözükür. Oraya projektör tutarlar. Bu Amerikan seçimlerinde de var. Trump'ın gençliğine gidiyorlar. Bill Clinton'ın lise yıllarına kadar iniyorlar. Nedir ne değildir diye.
0: Yusuf Bey.
4: Böyle olunca da bir projektör tutulduğunda biz gördük ki Doğu Akdeniz Üniversitesi diye İstanbul Üniversitesi'nin kayıtlarına defteri kebire yazılmış. Şimdi yazanlar diyor ki sehven yazılmış. Niye? Çünkü projektör tutulunca gördük ki Doğu Akdeniz'den kayıt yaptırmayı bırakın. Doğu Akdeniz Üniversitesi açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okumamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırmamıştır. Doğu Akdeniz'in kapısının önünden bile geçmemiştir diye. Şimdi öyle olunca diploma iptal edildi. Siyaseten mi iptal edildi? Evet, siyaseten bu konu, siz siyasetin içinde olunca projektör tuttular ve siz açık verdiniz.
1: Bunu siyasete taşıyanlar bizzat kendileri Yusuf Bey, ha,
4: tabii canım. Ha, başkası da taşıyabilir. O da nereden kaynaklanıyor işte? İnsanlar belli bir yere gelince projektör tutuluyor. Siz bunun hesabını vermek zorundasınız. Şimdi yanımda benim bir rektör hoca var. Desem ki diploman sahte. Hadi lan oradan der, önüme getirir, koyar değil mi? Şimdi diyorlar ki 30 yıl önce adam öldürseydi zaman aşımına uğramıştı. Yani diyorlar ki evet böyle bir şey var ama bu zaman aşımına uğrasın. Peki o zaman ben soruyorum. Tahir olarak sen, Allah göstermesin, kalbinden bir sorunun olsa diplomasını bu yollarla elde etmiş bir doktorun altına gider yatar mısın? Al istediğin ameliyatı yat diye. Aynen öyle.
0: Ya İmamoğlu'yla ilgili temel sorun şu bana göre. Yusuf Bey söyledi yani o yükselmesinden veya dikkat çekmesinden dolayı. Bana göre haddini aşmasından kaynaklanıyor. Yani Venezuela'da Guaido vardı. Amerikan işte Maduro yerine işte Venezuela'nın işte başkanı diye resmi olarak tanıdığı bir isim vardı. Yani o ondan mülhemle yani onu Amerika atamıştı ama şimdi İmamoğlu kendi yani kendinden menkul bir kendini ataması var. Kendini işte Türkiye Devleti'nin işte Cumhurbaşkanı, başkanı gibi atayıp öyle hareket etmeye başladı. Yani en büyük hatası bence o. Yani öyle yükselmesinden falan değil. Kazandı. Millet zaten o şeyini kabul etti neyse
4: ne. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini evet, kazanmasıyla ilgili tek
0: değil.
4: Bir tartışma
0: yani dahi. Temel sorun haddini aşıp kendini Guaido ilan etmesinden kaynaklandı. Yani arkasında da sanki aday batılı güçler varmış gibi hareket
1: bir
0: etti.
1: Umvan şu, onun, yani bunu Özgür Özel defalarca kullandı. Bir sonraki cumhurbaşkanımız diyordu. Bir sonraki hatta şimdiden
4: yani onu Kemal Bey de yapıyordu. Beyaz gömlekleri giydiler. Allah aşkına utanç verici sahne.
1: Sayın Cumhurbaşkanı
4: yardımcım falan.
0: Olur bir de yani arkamızda Batı oynuyor. Var diye hava basıyorlardı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu Euronews'e bu röportajı vermesi bile Batı'nın ne kadar İmamoğlu'ndan uzak durduğunu göstergesi. Normalde Kılıçdaroğlu'nun böyle konuşacağı bu dönemde belli. Euronews eğer Kılıçdaroğlu'na bu sohbeti yapıyorsa demek ki bir nedeni var. Yani ya o İmamoğlu'nun beklediği o Batı'dan desteği yani en marjinal kesimlerden bile artık almamaya başladığını görüyoruz. Bu biraz da onun kanıtı.
5: Türkiye'de siyasi tutukluluklar oldu. 70'li yıllara gidelim hep beraber. 12-180 darbesine gidelim hep beraber. En ufak bir mali suça bulaşmadan sadece ideolojisinden kaynaklı olarak binlerce insan cezaevine girdi. O bak siyasi tutukluluk. İfade özgürlüğünün sınırlarının çok flu olduğu dönemler gördü Türkiye. 28 Şubat'ta da gördü bunu. Ve insanlar cezaevindeydi. Niye? Çünkü bu eylemlere dahil oldun, bu eylemlere katıldın, bu fikri savundun diye. Şiir okumak mesela siyasi bir tutukluluktan kaynağını alabilir.
0: Yani yanlış da olsa prestijli bir şeydi.
5: Bunda öyle adım vardı. Dersin içeri girdin. Suçun ne? Siyasi dersin. Siyasi mahkumlar ayrı tutulur zaten. Ama eğer 100 küsür maddeyle ve hemen hemen tamamı 100 kızartıcı suçlar, mali suçlar, rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi suçlarla ilintili ise Kemal Bey'in belirttiği konu önemli. Bunun arkasından ben siyaseten önlenemez bir yükseliş içerisindeydim. O yüzden beni tutukladılar. Pek doğru olmayabilir.
0: Bir de rüşvet de
1: Avrupa'ya yarın bir boykot açıklaması gelir mi? Euronews'e de Özgür Özel'den bir boykot, Avrupa'ya da bir boykot derler mi? Onu muhatap aldınız diye.
6: Bu röportaj nerede?
0: Euronews'e yapmış.
5: Yaptı. En son birçok Türk ve milli markayı boykot etmişlerdi. Bir netice alınamadı. Demek ki Euronews'i de boykot edebilir. Bir netice çıkar mı onu Euronews'e sormak lazım. Ama oraya tutunduğu dal olarak baktığı için herhalde orayı boykot etmez diye düşünüyorum.
1: Ya son zamanlarda mesela...
0: Yani öldürücü darbe oldu bu İmamoğlu için.
1: Daha önce nereye dönüktü?
5: Bir de böyle bir soru var. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi Yusuf Bey önemli bir konudan bahsetti. İdeolojik bir kopma yok.
1: Yok.
5: Bir tane var. Mesela Mekke mutabakatına Cumhuriyet Halk Partisi olumlu bakarken...
4: Ama şeyde koptuktan sonra...
5: Tamamen neyi kastettiğinizi biliyorum.
4: Tabii.
5: Zeynel Bey yeni parti diyor ki...
4: Cedidi Kılıçdaroğlu. Yani yeni Kılıçdaroğlu var. Bir de Atiki Kılıçdaroğlu var. Eski Kılıçdaroğlu var.
5: Çok büyük bir
4: Cedidi
5: risk.
4: Cedidi Kılıçdaroğlu da evet.
5: Mekte mutabakatının ne gibi riskler barındıracağı belli olmaz diyerek... Ve milli noktadan biraz daha uzaklaştığına dair bir kanaat oluşmaya başladı. Umarım bu kalıcı değildir. Umarım halkın, milletin gözünde milli politikalar benimseyecek bir yeni parti yeniden teşekkür edilir. Çünkü Özgür Bey şöyle dedi. Logomuz da değişebilir dedi. Merkez Yönetim Kurulu değişebilir dedi. Kongre süreçlerini göreceğiz. Yeni kurultaydan sonra hep beraber bakacağız dedi. Çünkü unutmayalım. Şu andaki yeni partinin...
1: Var mı bir tahmininiz isme yönelik?
5: İsmim yeni parti iyi bir isim. Çünkü kısa bir süre için kuruldu. O yüzden çok güçlü, çok ideolojik kökü olan bir isme ihtiyaç yok. İki tane seçim mağlubiyeti için kuruldu. Bir, Cumhurbaşkanı seçim mağlubiyeti ve genel seçim. Ardından da yerel seçim mağlubiyetinden sonra şu anda yeni parti siyaset yapanların tamamının baba ocağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmek için sıraya gireceği aşikar.
1: Bu arada kulislerde konuşulduğu da ifade ediliyor. Bazı yeni partideki milletvekillerinin yeniden CHP'ye...
5: Çok normal.
1: Dönebileceği...
5: Şöyle düşün Tayyip Bey. Yeni partinin güç aldığı bir taban var. Çok sayıda belediye başkanı. Dedi ki ben buradan güç bulacağım. Gayet makul. Ama bu şekilde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti ayrı ayrı adaylar çıkararak Cumhurbaşkanı seçimine, genel seçime ve yerel seçime girerlerse bir başarı elde edebilirler mi? Bu matematiksel bir şey. Olmayacağı da çok aşikar olan bir şey.
0: Hocam birleşseler bile
5: sonra CHP'ye dahil
0: birleşseler bile elde edemezler. Yani yeni seçim sistemine göre %51'i geçmen lazım. Yani bırak CHP'yi. Yani HDP'yi, DEM Parti'yi, diyelim İyi Parti'yi, diğer bir sürü partiyi çekmen lazım.
5: Yani
0: sadece birleşmeler de yetmez. Evet. Bir de bölünmüşler üstelik daha da bir.
1: Hocam kötü tablo çıkabilir. Tablo aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef içine düştüğü durumu hani eski CHP'lilerin de şu anda yeni partililerin de ya konuştukları tartıştıkları şey yolsuzluk ve rüşvet. Bundan dolayı bölündüler. Özgür Özel diyor ki sen geldin canına okudun şimdi partiyi böldürdün. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na diyor ki kişi hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Bizim bildiğimiz CHP'li budur diyor. Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur.
5: Tabii şunu hatırlatalım mı? Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay'daki temyiz dilekçesini geri çekti. Mutlak butlan davasıyla ilgili. Bu ne demek? Mutlak butlan kararı kesinleşti demek. Yani kurultayda mutlak butlana sebebiyet veren hukuksuzluklar olmuş. Bunu üst yargı organı söyledi. O bakımdan biz artık kurultaydaki şaibe meselesiyle Ekrem Bey'in davası arasında çok güçlü bir korelasyonun varlığından bahsedebiliriz. Devam eden ceza davaları var. Birçok milletvekili dokunulmazlığından kaynaklı olarak henüz sanık sandalyesinde değil. Ama yarın bir gün bu kişiler vekil seçilemezse, dokunulmazlıkları kalkarsa ne olur? Bambaşka bir yargılama tablosu ortaya çıkabilir.
1: Orada da ilginç bir tablo var. Yani bu soruşturmalar kapsamında hakkında pek çok iddia olan, pek çok suçlama olan Ama dokunulmazlığı olduğu için yargılanmayan, yani mahkemede sanık kürsüsünde olamayan milletvekilleri hiçbir şey olmamış gibi Silivri'de gidip o koltuklarda şöyle oturup davayı izliyorlar.
5: Ama sayıları azalmış galiba.
1: Ya en azından yargılanan milletvekilleri için söylüyorum.
0: Sayısı öyle azalmış.
5: Tabii.
1: Yani bu soruşturmada adı geçen bazı milletvekilleri var.
5: Peki soruyorum Tahir Bey.
1: Buyurun.
5: Bu kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam etseydi, yeni parti diye bir parti kurulmasaydı, Kemal Bey bu kişileri aday gösterir miydi, yoksa arınmaya onlardan mı başlardı? Böylece yeni seçimde bu kişiler tekrar vekil olamazdı. Anayasanın 83. maddesinin onlara sağladığı zırhtan istifade edemezlerdi. O zaman ne lazımmış? Yeni bir parti lazımmış. Bir tek şu değişti. Bir kelimesini aldılar. Yeni bir parti lazımdı. Yeni parti oldu.
1: Bir yanda o var. Diğer yanda hala ben yeni partiliyim, İmamoğlu'nun sonsuz arkasındayım diyen ama Özgür Özel benim liderimdir diyen ama bazı siyasi gerekçelerden dolayı ya da maddi gerekçelerden dolayı mı diyelim artık mecliste ya da belediyelerde hala CHP rozetiyle görev alanlar var.
4: Bunu anlamak çok güç yani.
1: Yani CHP nasıl sindiriyor bu ayrı bir mesele. O kişi nasıl bunu kendine
4: Ankara
1: şey görüyor? Ankara
4: Büyükşehir Belediye Başkanı bunun en güzel ete kemiğe bürünmüş hali. Yani evet. Mansur Yavaş'ın yeni partiyle ilişkisini koparmaması, CHP'nin içinde yer alması. Yani bunlar
1: İBB Başkan Vekili de aynı.
4: Tabii bunlar anlaşılır şeyler değil yani.
1: Peki ama bu açıklama, yani Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması önümüzdeki günlerin en çok tartışılacak başlıklarından birisi olacak. Muhalefet çatışması içerisinde. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Alabar'da.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Burak Güntay, çok teşekkür ediyorum.
5: Sağ olun.
1: Doçent Doktor Levent Ersin Oralı, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Bercan Tutar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Memleket meselesini bugün de noktalıyoruz efendim. İyi geceler.
6: Haber Radyo, 24 saat haber.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. İngiltere karanlık mirası kölelikten bir türlü kurtulamıyor. 18. yüzyılda Britanya İmparatorluğu tarafından kolonileştirilen Jamaika şimdi İngiltere'den tazminat talep ediyor.
8: İngiliz Milletler Topluluğu genelindeki insanları dinleyerek geçmişimizin en acı verici yönlerinin nasıl yankılanmaya devam ettiğini anlıyorum. Bu nedenle gelecekte doğru seçimler yapmamıza rehberlik etmesi için tarihimizi anlamamız hayati önem taşıyor.
7: Jamaika hükümeti kölelik tazminatına ilişkin dilekçeyi Jamaika'nın devlet başkanı konumundaki İngiltere Kralı 3. Charles'a sundu.
9: Atalarımızın köleleştirilmesinin Jamaika'yı olumsuz etkileyen çok fazla etkisi oldu. Bu nedenle daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmemize yardımcı olacak bir desteğin olması gerektiğine inanıyoruz.
7: Doğrudan bir ödeme talebi içermeyen dilekçe kralın ardından yargı komitesine sevk edilecek. Kral Charles'ın sevk konusunda kişisel bir takdir yetkisi bulunmuyor. Ancak Buckingham Sarayı talebin uygun şekilde sunulmasını sağlamak için Jamaika'yla yakın işbirliği içinde çalıştığını açıkladı. 1833 yılında kölelik kaldırıldığında İngiliz hükümeti köle sahiplerine tazminat olarak 20 milyon sterlin ödemişti. Ancak Jamaika yine de yakın zamana kadar hala köle olarak görülmeleri karşısında hukuki bir yola başvurmak istiyor.
6: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Okuma yazmak güzel, yani çok güzel şey.
11: Okuma yazma öğrenmeden önce yaşadığımı sanıyordum, aslında yaşamıyormuşum.
7: 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü.
12: Okuma ihtiyacı barut gibidir. Bir kere tutuşunca artık onu söndüremezsiniz. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak da bu çağrının cevapsız kalmayacağına gönülden inanıyorum.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan, haydi kızlar okula, ana kız okuldayız gibi programların yanı sıra okuma yazma seferberliğiyle bugüne dek gösterilen çabaları vurguladı.
13: Haydi kızlar okula çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. Ana kız okuldayız kampanyası öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. Okuryazarlık seferberliği binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. Nerede kalmıştık projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkansızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi.
7: Projelerin hayatları nasıl değiştirdiğine dikkat çeken Emine Erdoğan, kalem tutan her el verilen emeğin en güzel karşılığıdır ifadelerini kullandı.
13: Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum.
14: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Gece Ajansı'ndasınız. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Ardından konuklarımız olacak. O başlıkları yine sizlerle değerlendireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk önce Kars'a uzanacağız. Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk kış mevsimini aratmadı efendim. Yağışın etkili olduğu kentte sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Araçların camları buz tuttu.
2: Eylül ayında sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camı buz tuttu. Kars'ta günlerdir etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sabah araçlarının yanına gelen sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
3: Efendim bugün 8 Eylül 2026. Gördüğünüz gibi araçların camları buz tutmuş.
2: Kimi buz tutan camları kazıdı, kimi araçlarını çalıştırarak buzun çözülmesini bekledi.
1: Japonya'nın başı hızla artan yabancı turist sayısıyla dertte efendim. Başkent Tokyo'da turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölgelerden Shinjuku sakinleri turistlerin çevreye verdiği o rahatsızlıktan şikayetçi oldu. Bölge yetkilileri artan şikayetler üzerine kısa süreli konaklamaları yasaklamaya karar verdi.
2: Japonya rekor düzeye ulaşan yabancı turist sayısıyla baş etmeye çalışıyor. Yasaklarsa peş peşe geliyor. Başkent Tokyo'da turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölgelerden biri Shinjuku. Ancak bölge sakinleri durumdan memnun değil. Zira çöplerin gelişigüzel bırakılması, gece saatlerindeki yüksek gürültü, sigara yasaklarının çiğnenmesi ve hatta özel mülke izinsiz girişler mahalleyi rahatsız etti. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Shinjuku yönetimi şimdi bir düzenleme ile yerleşim alanlarında okulların ve kültürel mirasların yakınında kısa süreli konaklamaları durdurmaya hazırlanıyor. Yasaktan yaklaşık 2000 kiralık konut etkilenecek. Kararın Şubat ayında resmiyet kazanması ve yıllık kiralama sınırının da 180 günden 120 güne düşürülmesi hedefler arasında. Son yıllarda yaşanan rekor ziyaretçi artışı Japonya'nın tarihi ve turistik merkezi

0: katılım nedeniyle iptal edildi.
1: Efendim, İstanbul Başakşehir'de kiralık otomobille drift yaptığı anları video kaydına alan şahıs hakkında işlem yapıldı. Aracın sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
0: Kiralık otomobille drift pahalıya patladı. 140 bin lira ceza kesildi. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün kiralık otomobille drift yaptığı anlara ait video arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntüler Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne ulaştı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kimlik tespitinin ardından kiralık araçta drift atan şoföre 140 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Efendim, Berat Topay boyun ve sırt bölgesindeki ağrılar nedeniyle sözde bir fizyoterapistin kapısını çaldı. Ancak masaj anında kendisine uygulanan işlem halk arasında kütletme olarak biliniyor. Topay bu uygulama sonrası can verdi efendim. Kendisini terapist olarak tanıtan kişi de bir sahtekar çıktı.
2: Rahatlamak için gittiği masaj sonu oldu. Sözde fizyoterapist kendisine gelen kişinin boynuna yaptığı müdahaleyle onu öldürdü. Kendisi de büyük bir sahtekar çıktı. 21 Mayıs'tı. Berat Topay bölgesel ağrıları nedeniyle masaj yaptırmaya gitmişti. Topay'a halk arasında kütletme olarak bilinen işlem uygulandı ve talihsiz adam bir daha oradan çıkamadı.
3: Boyun ve sırt bölgesinde ağrıları olan Berat Topay erkek kardeşiyle birlikte Beyoğlu'nda bir süredir tanıdıkları halk arasındaki deyimle kütletmeciye gitti. Ardından boynuna bir işlem yaptırdı ancak kısa süre sonra bilincini kaybetti. İşlemi yapan kişi ise ne bir doktor ne de bir uzmandı.
2: Berat Topay hayatını kaybetti. Üstelik sözde fizyoterapistin yalnızca masörlük belgesi olduğu ortaya çıktı. Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
4: Genel bir fizyoterapist eşliğinde yapıldığında birkaç saat sonra hastanın ağrısı ve fonksiyonu üzerinde olumlu ve faydalı olabileceği gösterilmektedir.
5: Zaten amacımız böyle eklemdeki o hizalanmayı dengelemek.
3: İşte onlarca kişi bu sesi duyabilmek için kapı kapı dolaşıyor. Kimi tanıdığına soruyor, kimi ise sosyal medyadan görüyor. Ancak sonuçları sizi ölüme kadar götürebilir.
5: İnsanlar izleyince bile rahatlıyor ama işin klinik boyutunu falan unutuyorlar genelde.
4: Boyun bölgesi özellikle çok hassas bir bölgedir. Dolayısıyla doğru bir hareket ya da teknik yapılmadığında damar diseksiyonu gibi, sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmekte.
2: Bir rahatlama yöntemi olarak görülse de bu uygulama herkese yapılamıyor. Bunu bilmek için de elbette uzman olmak gerekiyor.
5: Romatizmal hastalıklarda biz bunu uygulayamıyoruz. İltihabi romatizmada özellikle.
3: Ya da fıtıkta.
5: Fıtıkta da uygulayamıyoruz.
3: Öyle ki artık yalnızca tanıdık veya sosyal medya üzerinden değil, berberlerde de bu durum popülerleşmeye başladı. Müşterilerin talebi üzerine erkek kuaförlerinde de masaj paketleri oluştu.
2: Her yerde yapılmamalı. Ancak bu hizmeti veren bazı işletmeler de var. Sırt, kol, boyun bölgesi masajı yapıyorlar. Ücret tarifeleri var ancak uzmanlıkları yok. Mesela bazı berberler.
6: Kütletme müşterilerimiz bazen istiyor ama şimdi biraz sakıncalı olduğu için hani sağa sola çevirdiğimizde biraz tehlike olduğu için.
3: Yapmıyorsun ama yapanlar var.
6: Yapanlar var. Panolun bölgesi. Ellerimizle güzel giderekten müşteri rahatlayacak bu şekilde böyle. Yorgun oluyor, stresli oluyor. Masajını yapıyoruz bu şekilde. Çok iyi geliyor diyor. Riski olduğu için diyorum hani müşteri istiyor ama biz yapmıyoruz yani. Sadece masaj yapıyoruz.
1: Efendim, Aydın'da yaşayan Cihan Topal 16 yıl önce Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle sağlığına kavuştu. O günden bu yana otomobil ve motosiklet kullanan Topal ehliyetini yenilemek istedi. Ancak sadece traktör kullanabileceğini öğrendi.
7: İste koptu yani.
8: Koptu.
7: gösterebilirim.
8: Bir kaza sonucu korkusu.
7: Tabii ki. Bir kaza sonucu. İlk elimi kaybettim.

0: 2010 yılında da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle şu an iki eli sahibim.
1: Artık istediğin gibi kullanabiliyorsun.
0: Tabii canım. İstersen tokalaşabiliriz, her şey yapabiliriz. Sıkıntı yok.
2: Çift kol nakli oldu. Traktör kullanmasına izin verildi ama otomobil kullanmasına izin verilmedi. Aydın'da yaşayan 44 yaşındaki Cihan Topal, 2008 yılında geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan hastası oldu. Naklin ardından hayatını yeniden kurdu. Ailesiyle çiftçilik yaptı, zeytin ve incir topladı.
0: Çok şükür 2010 yılında da Sayın Profesör Doktor Ömer Özkan Hocam sayesinde, Berici Ailen sayesinde iki kol nakline bugün sahibim. Ve şimdi çocuklarımın elinden tutabiliyorum, saçını okşayabiliyorum.
2: Yıllardan beri otomobil ve motosiklet kullanan Topal, ehliyetini yenilemek için yaptığı başvurunun ardından sağlık kuruluna sevk edildi. Hakem heyeti Topal'ın yalnızca traktör kullanabileceğine karar verdi.
0: Arabamı kullanabiliyorum, motosikletimi kullanabiliyorum. Ya F sınıfı, sürücü sınıfı ehliyet, zirai araç şoförü olabilirsin demek istediler. Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum.
2: Topal kararın ardından pazarcılık yapmasının ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamasının da zorlaştığını belirtiyor.
0: Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu anda. Arabamla hiçbir yere gidemiyorum. Bunun bir an önce giderilmesine, ehliyetimin yenilenip elime ve teslim edilmesini geri istiyorum.
2: Nakli gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan da Topal'ın kollarını günlük yaşamda aktif şekilde kullandığını belirtti.
3: Tabii rutin kontrolleri yapılıyor. Olabilecek en iyi şekilde hem fonksiyonel hem de yapısal olarak kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor. Kendi ihtiyaçlarını görüyor. Arabasını kullanıyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer bir şekilde bunlara uygun araba ya da ehliyetli bir şey verilecekse, bunlar da maddi durumları belli insanlar, ya bizim mevzuat olarak yardımcı olmamız gerekiyor.
2: Cihan Topal şimdi yıllardır kullandığı otomobil ve motosiklet ehliyetine yeniden kavuşmayı bekliyor.
4: Orman yangınlarının çıktığı Adana ve Antalya'da yine ciğerlerimiz yandı. Rüzgarın büyüttüğü alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Adana'da 132 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Antalya'da da yüzlerce ev tahliye edildi.
5: Çoğaldı, üstümüze geliyor yine. Çok kötü.
6: Gökyüzü karardı, Antalya alevlerle aydınlandı. Bir kıvılcımla başladı ama rüzgarın sürüklediği yangın mahalle mahalle yayıldı.
7: İtfaiye şu anda yangının içinde kaldı, onlar da geri çekiliyor.
5: Alev geliyor, alev geliyor, geliyor, geliyor, yürü. Yürü, ısı geldi.
6: Aksu'daki orman yangınına karşı yüzlerce kişilik ekip amansız bir mücadele verdi. Bir yanda yangınla, diğer yanda alevlere yön veren rüzgarla savaşıldı.
8: Büyük ihtimalle ev yandı. Halen daha şiddetli bir şekilde devam ediyor.
6: İlçede 254 hane boşaltıldı. 720 kişi de tahliye edildi.
9: Ciğerlerimiz yanıyor arkadaş ya.
5: Her yer yandı. Yandı yani burası. Buradan ileriye Aksu tarafına geçemiyoruz.
6: Bölgede adeta seferberlik vardı. Mahalleli traktörleriyle yangına su taşıdı.
10: Akşamdan hazırladık tankerleri zaten. Evleri falan boşaltmamızı söylediler ama bir sürü hayvan olduğu için boşaltamadık tabii ki. Bekledik.
6: Serik'teki yangın da yerleşim yerlerine ulaştı. Alevler 3 evi yaktı.
11: Duman iyice bürüdü burayı. İçeride mağdur abam vardı. Ben onu aldım. Hemen biz kaçtık.
6: Mahsur kalan hayvanlar içinse veterinerler mesai yaptı.
12: Dumandan etkilenen hayvanlarımız için de şu anda solunum desteğimiz devam etmektedir.
6: Antalya alevlerle boğuşurken bir yangın haberi de Adana'dan geldi.
13: Çok kötü, Allah'ım sen yardım et Allah'ım.
6: Kozan'daki orman yangını sonrası 40 ev tedbiren tahliye edildi.
14: Gördün, bağ yanıyor zaten.
6: Karadan yürütülen çalışmaya 3 uçak ve 9 helikopterle havadan da destek verildi. 132 hektar orman zarar gördü.
15: Yaklaşık 350 civarında bir ekip organize olmuş halde.
16: Bu yangın ağaçlandırma sahalarımızı ve ormanlarımızı tehdit etti, devam etti.
6: Antalya ve Adana'yı vuran yangın sadece ormanı değil, yürekleri de yaktı.
17: Allah.

0: Efendim gecenin sıcak haberiyle devam edeceğiz. Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınlarındaki son durum ne? Hemen bunu aktaracağız sizlere. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Her iki bölgede de onlarca ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazar günü başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ancak ters yönden esen rüzgar ve sıcak hava çalışmaları zorlaştırmış durumda. Alevlere gün boyu karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra tomalarla da müdahaleler gerçekleşti. Zaman zaman yangının enerjisi düşse de şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yeniden alevlendi. Kepez ilçesine de sıçrayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit edince çok sayıda hanede tedbir amaçlı boşaltıldı. Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer nokta oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve hızla geniş alana yayılan orman yangınında çok sayıda mahalle, onlarca ev yine tahliye edilmişti. Ve burada da ekiplerin çalışması yine aralıksız şekilde devam ediyor. Yangınlarla mücadele pek çok noktada sürüyor. Efendim, düdüklü tencere kazalarını zaman zaman ekranlarınıza getiriyoruz. Bu kez de Mehtap İpek'in başına geldi bu durum. Mutfakta yemek yaptığı sırada düdüklü tencere adeta bir bomba gibi patladı.
1: Benimkiler içeride oynarken ben de şöyle güzel bir salata yapıyorum. Annem yemekleri yaptı.
2: Hiç beklemediği bir anda patladı. Ölümle burun buruna geldi. Düdüklü tehlike bir kez daha gözler önüne serildi.
1: Arkamdan güm diye bir ses. Düdüklünün kapağı önce yukarıya fırladı. Yukarıdan da oranın gücüyle aşağıya halıya doğru sıçradı.
2: Mehtap İpek yemeğin daha hızlı pişmesi için düdüklü tencere kullandı. Yemeği aygaza koydu, mutfakta salata yapmaya devam etti. Ve işte ne olduysa ondan sonra oldu. O düdüklü tencere bir anda patladı.
1: Eğer annem ocağın başında başka bir yemek yapıyor, onunla uğraşıyor olsaydı, o patlayan basınç gücüyle suratına gelebilirdi. Eğer kızım arkamda işte anne diye oynamaya hala devam ediyor olsaydı, tam kapağın sıçradığı yerde oynuyordu çünkü. Kapak o hızla kızımın kafasına gelebilirdi.
2: Sadece Mehtap İpek değil, pek çok kişi yemeklerin daha hızlı pişmesi için kullanıyor düdüklü tencereyi.
3: Nasıl oldu?
4: Pat diye ne olduğunu anlamadım, baktım ki düdüklü. İçindeki bütün her şey dışarı çıktı.
3: Daha çabuk oluyor. Yani kısa sürede pişiyor. Örnek veriyorum, bir saatte, bir buçuk saatte pişireceğimiz yemekleri yarım saatte pişirmiş oluyoruz.
5: Yemek piştikten sonra çabuk açmıyorum, bekletiyorum soğumasını.
2: Ancak ne var ki kullanırken dikkat etmemiz gereken birçok unsur var.
6: Buharın çıkışını tıkarsanız basıncın tahliye edilmesini engellersiniz. Yemek artıkları buhar kanalını kapatır ve emniyet sistemleri de çalışmazsa içeride tehlikeli düzeyde basınç birikebilir. Bu yüzden tencereyi asla fazla doldurmayın. Çatlamış çanta, hasarlı kapak ya da arızalı valf pişirmeye devam etmenizi engeller. Parçaları uygun yenileriyle değiştirin ve gerekirse akım yaptırın. Kapak açılmıyorsa kesinlikle güç kullanmayın, sabredin. Basınç tamamen düşmeden kapağı zorlamak kaynar yemeğin ve buharın üzerinize fışkırmasına neden olur.
3: Kullanır mısınız hala da?
4: Kullanıyorum, yine aldım.
3: Patlamasına rağmen kullanmaya devam.
4: Kullanıyorum yani. Kolaylık her şeyde.
0: İki yaşındaki Abbas Memiyev'in en büyük hayali yıldız bir futbolcu olmaktı. 2 hafta önce futbol okuluna yazıldı ve o gün de sokakta top oynuyordu. Bir anda silahlı kavganın ortasında kaldı efendim. Kurşun küçük çocuğun ayağına isabet etti ve kalıcı hasar meydana gelme durumu var.
7: Daha 2 hafta olmadı, hiç ayağı böyle kusurlandı.
8: En büyük hayaliydi futbolcu olmak. Ancak o hayal yarım kaldı. İki grup arasında silahlar konuştu. Sokakta top oynarken 12 yaşındaki küçük futbolcu kurşunun hedefi oldu.
7: Arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. İki taraf arasında çatışma oldu.

0: Gazadan kurşun benim tozuna şey olmuştur. Hesap olmuştu. Ayağı sakat kalabilir.
1: Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Abbas Memiyev arkadaşlarıyla top oynarken sokakta çatışma çıktı. Topuğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Mahalleli hemen yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk ameliyata alındı. Topuğuna saplanan kurşun çıkarıldı.
0: Ameliyat edildiler, kurşunu çıkarttılar. Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O da ne bilsin ki böyle olacak. Ayağı sakat kalabilir. Başka yerine değseydi laf kötü olabilirdi.
1: Ailenin tek isteği tedavisi devam eden evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşması.
2: Efendim, Ankara'nın Keçiören ilçesinde alkollü iki kişi taksi durağındaki şoförleri darp etti. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler ise gözaltına alındı.
3: Taksi durağına gelerek araç istediler. Araç yok cevabını alınca şoförleri darp ettiler. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesinde kayda alındı. Bir taksi durağına gelen iki kişi durakta bulunan şoförlerden araç istedi. Şoförler durakta araç bulunmadığını, istirahat ettiğini söyledi. İddiaya göre iki şahıs alkolün etkisiyle ayakta zor duruyordu. Bir anda gözleri döndü. Şoförlere saldırmaya başladılar. Şoförlerden birisi sopayla kendisini korumaya çalıştı. İki şoför de tekme ve yumruk darbelerinin hedefi oldu. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Olayın ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Taksi şoförlerini darp eden iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
2: Efendim, İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi 3 yıldır yanında çalıştırdığı elemanın gram gram altın çaldığını fark etti. İlk pazarlıkta 600 gramı itiraf alınsa da kasa defterleri çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
3: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş, yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan altın çaldığını tespit etti. İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödemeyle yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti.
2: İstanbul'da terör örgütlerinin finansmanına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı kişilere para transferi yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçuna ilişkin çalışma başlattı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin DAEŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri belirlenen adreslere 8 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

0: Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edilen başkan vekili seçimi yenilendi ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 4. turda 23 oy olarak başkan vekili seçildi. Böylece Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Ancak oylamada CHP ve Yeni Parti kanadından da AK Parti adayına oy gittiği ortaya çıkınca CHP yönetiminden tepki gecikmedi.
1: Usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi yenilendi. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili oldu. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
2: Dündar Ziya Gültekin.
1: Belediye Meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi için toplandı. İlk 3 turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Gözler en fazla oyu alan adayın başkan vekili seçileceği 4. tura çevrildi. Son turda kullanılan 42 oydan 19'unu CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya, 23'ünü ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin aldı ve Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili oldu. CHP Yeni Parti cephesinden de AK Parti adayına oy gidince ortalık karıştı.
3: Bu arkadaşlarımız başka siyasal partiye geçerek açık biçimde oy kullanan arkadaşlarımızdan daha ahlaksızdırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarttığı adaya oy vermeyerek çok daha büyük bir ahlaksızlık yapmışlardır.
1: İBB davasında ise bu kez hakim karşısına Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu çıktı. Suçtan elde edilen geliri aklama suçlamasıyla yargılanan Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk sermaye için aile içi destek ifadesini kullandı. İmamoğlu söz konusu paranın kaynağını ise annem ve dedemden borç aldım sözleriyle açıkladı. 772 bin liralık sportif yelkenli içinde babası Ekrem İmamoğlu'ndan borç aldığını söyledi.
4: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
1: İspalt Genel Müdürü Burak Korza ise 80 milyarlık kaçak döküm iddialarını doğruladı. Fatih Keleş İmamoğlu'nun sağ koluydu. Kaçak dökümlerden ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler ifadesini kullandı.
5: Devletin adaletine güvenim
6: İstanbul. Verdiğiniz ifadenin arkasında mısınız?
5: Biraz sonra duyarsınız.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının bir diğer adresi Buca'da ise bilirkişi raporu çıktı. Raporda bazı parsellerde imar planlarında sınırların aşıldığı tespit edildi. 2 kat izinli bir yapıya 12 kat, 6 kat izinli bir başka yapıya ise 15 katlık ruhsat verildiği belirtildi.
7: Bu konuyu çok hızlı bir şekilde, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde çözeceğimizi de biliyorum. Burada daha önce... Tabii ki. Hemen eyleme geçeceğiz.
1: Ve eti meskut. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan sonra Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı efendim. İmamoğlu için siyasi tutukla değil ifadelerini kullandı. Her bir kör kuruşunun hesabının verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilimse bu kez de CHP Genel Merkezi'ne asılan bir afişle gün yüzüne çıktı.
8: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün.
9: Kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Bizim bildiğimiz CHP'li budur.
1: Biri partiyi sen böldün diyor, diğeri kör kuruşun hesabı sorulsun istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki tansiyon hiç düşmüyor.
9: Rüşvete kim bulaştıysa bu parti işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu parti işi yoktur. Ya gidecek hesabını verecek. Hesap vermekten korkuyorsanız siz zaten bir şeyler yapmışsınız demek.
1: Avrupa yayınlı bir haber kanalına konuşan Kılıçdaroğlu'nun hesap vermeli dediği kişi tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İddianamedeki suçlar temelsiz değil dedi ve ekledi.
9: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
10: Yolsuzluk.
9: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
1: İkili arasındaki gerilim zaman zaman sözlerle, zaman zaman beden diliyle gözler önüne seriliyor.

0: Kılıçdaroğlu cephesi bu kez CHP genel merkezine asılan afişle gönderme yaptı Özel'e. Dev Atatürk posterinin altına "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" mesajı yazıldı. CHP'de takvimlerse 9 Eylül kuruluş yıl dönümüne ayarlandı. Kılıçdaroğlu hem yol haritasını açıklayacak hem kurultay takvimini duyuracak. Peki genel başkan adayı olacak mı?
1: Sayın genel başkan şu anda parti için bir sigorta. Tamam mı? Hani bu böyle şimdi kariyer planlaması yapanlar
2: Amana
1: aklınızı başınıza alın, genel başkanımız büyük kurultaydan çıkacak aday olacak.
0: Yeni parti cephesinde ise bina krizi patlak verdi. Siyaset kulislerinde partililerin 5 katlı binayı yetersiz ve küçük bulduğu şikayetlerini Özel'e ilettikleri konuşuluyor. Özel'in ise gelen eleştirilere "biz genel merkezde değil sahada olacağız" cevabını verdiği de iddialar arasında.
2: Efendim sırada yurttan ve dünyadan kısa bir haber turu var.
0: Çığ yine aniden geldi. Dev kar bulutu 11 kişiyi yaşamdan kopardı. 6 kişi kayıp, kurtarma çalışmaları sürüyor. Uyuşturucu iğne leoparı durdurmaya yetmedi. Çevredekilerden biri pençelerden nasibini aldı. Leopar daha sonra çimlere kaçtı. Ekip de mecburen iğnenin onu uyutmasına bel bağladı. Beton pompasının freni patladı, sürücü kaçacak yer aradı. Uçurumun kenarına gelince son çare direksiyondan atladı. Çevredekiler gözlerine inanamadı. Çin GT yarışında kaza yüzünden bir araç alev topuna döndü. Pilot Oli Milroy şans eseri hayatta kaldı. Onu rakibi Loe Kartop kurtardı. Bang! Straight into the side, but there is Oli Milroy. He's a... Bu kazada kimsenin sağlığı tehlikeye girmedi, ancak 5 milyon dolarlık aracı arkadan çarpan sürücü başına büyük bela aldı. Acemi hırsız otomobile cam tavandan girmeye kalktı ama mahsur kaldı. Polis onu kıskıvrak yakaladı. Bir video uğruna hayatını tehlikeye attığının farkında değildi. Geriye takla atıp 10 metre yükseklikten indiği su yüzünden iki bacağı da kırıldı. Bir de kameralara çok aşina gibi davrananlar var. İnsanların ortasında kalabalık yoldan karşıya geçen bu ayı gibi.
3: Şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz.
4: Kızım için adalet istiyorum.
0: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetmiş, aracın sürücüsünün ev hapsiyle cezalandırılması üzerine aile itirazda bulunmuştu. Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy yeniden gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Karakoçan'a bağlı Ürünlü mezrasından gelen yangın ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi. Korkunu çek. Hayriye ve Ağa Ülkü çiftinin yaşadığı iki katlı evi saran alevler söndürüldüğünde karı kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Arkadaşlar tavan çöker diyor, dikkat edin.
0: Gülistan 9 soruşturması kapsamında Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş, FBI sorgusunda genç kızın Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü, Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Tunceli'deki arama çalışmaları Altaş'ın işaret ettiği bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma arama

0: kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazları ile çalışmalarını sürdürüyor.
1: Abi yasak yasak. Koymayacaksınız diyorlar. Yasak abi.
2: Ben belediye başkanım.
1: Tamam ara abi belediye başkanı.
2: Arayacağım. Akrabam diyor.
1: Tamam ara abi tamam, kim isterseniz.
3: Kaldırımı delmişsin. Zarar vermişsin. Bunlar hemen
0: çekeyim. Hatay İskenderun'da zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik denetime çıktı. Esnaf engel olmaya çalıştı ama ekipler kurallara uymayan duba, reklam materyalleri ve malzemeleri tek tek kaldırdı.
1: Ablam bırak bitti abla bir daha koymayacaksınız zaten. Kaldırımın ortasına koyun.
0: Kayseri'de cadde üzerinde çalışır haldeki aracında uyuyakalan sürücü önce uyandırıldı sonra alkol testi yapıldı.
4: Tamam cihazı kesin. Ben durduğuna kadar. Yavaş.
5: Sivas cadde, Farabi cadde kavşak.
4: Devam kesme. Çok az kaldı.
0: 287 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu. 25 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mersin'de 60 bin liralık olta takımını denize düşüren balıkçı sualtı dronuyla arama çalışması yaptırdı. O çalışma sırasında kameraya 3 köpek balığı takıldı.
6: Efendim şimdi gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Hemen sizlere takdim edeyim. Murat Akan bizlerle araştırmacı yazar. Hoş geldiniz hocam.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Emrah Golgiyaz bizlerle. Doğru söyledim değil mi soy isminizi?
7: Doğru söylediniz.
6: İlginç bir soy isminiz var. Doğru. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Kemal Olçar da bizimle birlikte olacak. İlerleyen dakikalar içerisinde akademisyen birçok konumuz var elbette. Hepsini konuşacağız ama başlayalım dilerseniz. APAP Derneği'nin Kocaeli'ndeki depolarında çadırdan yatağa çok sayıda yardım malzemesi tespit edilmişti. Ekibimiz o depoya girdi efendim. Çürümeye terk edilen malzemeleri görüntüledi. Bir izleyelim.
8: 895 taneden fazla çadır olduğu biliniyor. Oldukça da deforme olmuş. Bazı yerlerinde yırtıklar var. Sobaların üzerinde olduğu bir hasta yatağı. İyilik mutfağı diyoruz ama bu yardımların hiçbirinde depremzedelere ulaşmadığını görüntüleyebiliyoruz.
9: Çadır, yatak, ısıtıcı, portatif soba, buzdolapları, fırınlar ve daha yüzlercesi. Hepsi asrın felaketinde sözde afetzedeler için toplandı.
8: Peki Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından depremzedelere ulaşsın diye gönderilen bu yardımlar neden hala depolarda tutuluyor? Üstelik depolarda tutulan malzemelerin birçoğu da uzun süreli beklemeden dolayı kullanılamaz durumda. Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi. Yüzlerce burada uyku tulumu olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim.
9: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişledikçe kirli ağlarda bir bir gün yüzüne çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde sanatçılardan tanınan isimlere birçok ünlü bağış için vatandaşı Ahbap'a yönlendirmişti. Ancak birçoğunun derneğe bağış yapmadığı ortaya çıkmıştı. Milyarlarca liralık para dışında yüzlerce insani yardım malzemesi de toplandı. Sözde depremzedeler için temin edilen o malzemeler depolarda bekletildi.
8: 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan yardımların bir bölümünün Kocaeli Derince'de bulunan Ahbap Derneği'nde olduğu ortaya çıktı. İşte bu depoda tekerlekli sandalyelerden bisikletlere, kullanılmamış çadırlardan portatif yataklara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bunlar maddi yardım da olsa, aynı yardım da olsa o zamanlarda depremzedelerin oldukça ihtiyacı olan malzemelerdi. Tabii maddi yardımların da nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. İki tane karavan görüntülüyoruz.
9: Bazı malzemelerin uzun süreli muhafaza yüzünden deformasyona uğradığı görüldü. Kayyım heyeti malzemelerin değer kaybetmeden Hatay'daki afetzedelere ulaştırılmasını istedi.
6: Evet, Ahbap Derneği soruşturması oldukça konuşulmuştu. Muhabir arkadaşlarımız da o Kocaeli'ndeki depolara gitti. Ve o depolarda çürümeye terk edilmiş pek çok eşyanın olduğu görüldü. Bu kapsamda da konuşmak istiyorum Emre Hocam öncelikle sizlerle. Tabii. Dilerseniz sizi buraya alayım. Görüntülere bir bakalım neler var. Şu anda depoları bir yandan arkamızda görüyorsunuz. O depolarda 800

0: 95 adet paketli hiç kullanılmamış insani yardım çadırları, şu an onları görüyoruz. Evet. O çadırların paketli halde hiç açılmamış, kullanılmamış durduğunu görüyoruz. Bunlar kedi evleri, bunlar da yine aynı şekilde elektrikli bisikletler var burada. Onlar da yine hiç kullanılmamış, sıfır bir şekilde duruyor. 20 portatif telsiz çıktı. Tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, elektrikli ısıtıcılar, portatif sobalar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebirleri. Yani aslında bir afette ihtiyaç olabilecek ne varsa o depolardan çıktı. Ama şimdi şunu sormak istiyorum. Bunlar neden bekletiliyor ve bunların dağıtılması gerekmiyor muydu? Yani derneklerde işleyiş böyle sürmüyor mu? Hani sürekli bir sirkülasyon halinde bir işleyişleri olması gerekmiyor mu?
1: Zaten derneklerin kendi bir tüzükleri var. Yani ne için biz bu derneği kurduk, neye hizmet ediyoruz, hangi amaca hizmet ediyoruz diye onları yazıyor. Orada da Ahbap Derneği'nin de kendi tüzüğü var. Şimdi deprem zamanında birçok kişi, sanatçı olsun, farklı kesimden kişiler olsun, devleti bir tarafa bırakarak insanları Ahbap'a yönlendirdiler. Hı hı. Bütün yardımların buraya yapılmasını, aslında tırnak içerisinde devletin yardım edemeyeceğini, yardımları ulaştıramayacağını, bu noktada aciz kaldığını söyleyip herkesi Ahbap'a yönlendirdiler. Ahbap da bu sürede ciddi bir şekilde nakit bir bağış aldı. Bunun yanında aynı bağışlar da aldı yani.
0: Evet, bunlar da mesela, aynı bağışlar.
1: Evet, yani mesela işte bir beyaz eşya firması, ya ben şu kadar beyaz eşya bağışlıyorum. İşte elektrikli bisikletleri gördük. İşte muhtemelen bir elektrik bisiklet satıcısı, ya benim de elimde şu an işte nakit yerine şunları vereyim, orada ulaşım için kullanılır gibisinden. Ama ne yaptılar? Bunları, yani şu an görüyoruz ki deprem üzerinden yıllar geçmesine rağmen burada tutuluyor. Hı hı. Şimdi burada tutulmasının amacı ne? Şu olabilir. Ya bunları nakite çevirmek istediler, bir şekilde çeviremediler, burada tuttular. Ya da önce kasadaki nakitleri bitirip daha sonra buraya geleceklerdi. Ama bunları anlamak da mümkün değil. Çünkü yani deprem bölgesinde insanların o kadar ihtiyacı var. Yani burada çadırlar var, buzdolabı var, yani kedi evleri var. Yani
0: siz bunu burada tutuyorsunuz. Istiyorum. Bunların tutulduğu yerler bir ahır. Yani ahırdan sonra bir depoya dönüştürülmüş. Ve bu yatakların, çadırların pek çoğu uygun koşullarda saklanmadı yine.
1: Belirlen. Şimdi diyoruz ya, o dönemde bir bağımsız sözde, bağımsız bir denetim firmasından derneği denet edip kendi sitesine yükledikleri, biz denetlendik, hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok, gelir gider tablomuz ortada. Dolayısıyla derneğe giren her bağış, her nakdi bağış, her aynı bağış yerine ulaştırıldı diye bir rapor vardı. İşte o rapor aslında nasıl bir rapordu? Şuydu. Siz derneğe 1 milyon TL bağış girdi o tarihte. Ben bu 1 milyon TL bağışla gittim, çadır aldım, elektrikli bisiklet aldım vesaire aldım diye parayı gönderdiğini söylüyor. Ama ne, aslında alınmamış. Hı-hı. Sadece o para gitmiş ama kimin hesabına gitmiş? Gerçekten o mal teslim edilmiş mi? Bu da yok. Bu ne, halkı bir şekilde, yani o algıyı oluşturarak biz denetlendik, hiçbir sorunumuz yok, daha da bize bağış yapmaya devam edebilirsin. Çünkü Ahbap sadece deprem döneminde bağış toplamadı, ondan sonraki süreçlerde de bağış topladı. Depremin etkisi yani bayağı bir uzun sürdüğü için ve daha sonrasında da işte biz köy okulları yapıyoruz vesaire falan, işte okuyamayan kız çocukların, çünkü insanların yumuşak karınlarını veya yumuşak karnı demeyelim de yani hassas noktalarını, evet, biliyorlar. Ne mesela? Kız çocuklarının okumaya olan özlemi.
0: Tam da o noktalarda.
1: Evet, ne? İşte biz kız çocuklarının okuma teşvik etmek için, onların maddi olarak onların yanında olmak için biz destek olur, siz bize bağışta bulunun, biz bu bağışları ulaştıracağız. Ulaştırıyorlar mı? Ulaştırmıyorlar. Şimdi nakit çekiyorlar 950 milyon TL'yi, kiralık kasaya koyduk diye söylüyorlar. Kasa açılıyor, içinde ilaç var vesaire, bir şeyler var.
0: Bir okuyucu olarak şunu da sormak istiyorum. Sosyal medyada bazen şöyle yorumlara denk geliyorum bu konuyla alakalı. İşte bunlar bir sonraki afet için saklanıyor, bir sonraki işte durumlar için, dağıtılmak için bekliyor diye ifadeler var. Şimdi birçoğunun özellikle gıda malzemelerinin, ilaçların vesairenin tarihlerinin geçmiş olduğunu görüyoruz bu anlamda. Yatakların kullanılamaz hale geldiğini ve pek çok şeyin de yine kullanımdan, bakın burada da görüyorsunuz, evet, bir tane elektrikli sandalye toz içerisinde, yani burada atıl bir durumda bekletiliyor. Bunun bir sonraki depremi bekleme şansı var mı, ya da bir sonraki durumu bekleme şansı var
1: öyle
0: mı?
1: Bir, öyle bir seçenek yok, öyle bir alternatif yok. Çünkü niye? asıl bir felaketi olmuş, deprem olmuş. İnsanlar işte sanatçıların da yönlendirmesiyle maalesef

0: sizlere güvenmişler yani. Sizlerin bu yardımları o anda, yani o anda, yani o afet döneminde oraya ulaştıracağınıza olan inancıyla vermişler. Yoksa bunu az sizde kalsın bir bekleyelim. Yani bu nasıl bir bakış açısı olabilir ki? Yani bir sonraki afete yetiştireceğiz biz. Bir sonraki afette vereceğiz. Yani sen ne ulaştırdın ki? Hani şöyle bir tablo olsa, siz deprem bölgesine gittiniz. Bütün herkese ihtiyacı olan her şeyi temin ettiniz. Herkes dört dörtlük bir hayatını kurdu. Bütün ihtiyaçlarına erişiyorlar. Ne elektrikli bir sete ihtiyaç var, ne buzdolabına ihtiyaç var. Bütün kedilerin işte kedi evleri var, köpek evleri var vesaire, ısıtıcılar, işte su sebile, her şey var. Dolayısıyla bunlar fazla kaldı. Bunları depoda tutalım. Olur da bir dahaki afet olursa biz burada kullanırız. Ama böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Yani baştan bilinçli olarak, yani şu, yani onların artık vicdanı nasıl bir şeyse onu sorgulamak gerekiyor aslında yani. Sizin orada hani görüyorsunuz, hadi gitmediniz deprem bölgesine, ki çoğu deprem bölgesine gitmedi ama televizyonlarda, sosyal medyada o insanların o felaket anındaki zor durumlarını görüyorsunuz yani. Hani hangi vicdanla bunu burada tutuyorsunuz? Hadi paraları yediniz. Yani işte kumarda vesaire bir şekilde harcadınız. Bari bunları gönderin. Yani
1: karavan
0: bunları
1: var göndermeniz mesela. Için şu an karavan görüntüleri görüyoruz. Evet. Bu karavanlar da yine aynı yardımlar kapsamında birileri tarafından, hayırseverler tarafından afet bölgelerine verilmesi için veya satılması ve paralarının işlenmesi için gönderilmiş, yardım olarak verilmiş karavanlar. Bunlar bile yollanmamış.
0: Maalesef işte. Yani bu hangi vicdanla, hangi şeyle, yani parayı yediniz. Hadi ona artık bir şey diyemiyoruz. Yani. Ama yani verilmiş ya. Yani evet. Bunu bir tıra yükleseniz gönderirler zaten.
1: Şimdi o dönem şunu da ifade etmek istiyorum. Kemal Hocam, depremin olduğu ilk gün bizler muhabir arkadaşlarımız, haberci arkadaşlarımız deprem bölgelerine akın ettik adeta. Ki orada bir ay süreyle tüm hemen hemen her şehirde yayınlar yapmaya çalıştık. Ve o dönemde sosyal medyada Kızılay'ın olmadığı, devletin olmadığı, devletin yardım kurumlarının, AFAD'ın olmadığına dair birçok dezenformasyon paylaşımlar ve AFAD'ın orada olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Şimdi biz orada görev yaptığımız süre boyunca devletin varlığını ekranlarda anlık olarak aktardık. Buna rağmen bir kesimi anlatamadık ne yazık ki. Ve ben orada bir ay bulunduğum süre boyunca deprem bölgesinde bir kez bile AFAD'ın herhangi bir şekilde yardım araçlarını, yardım kuruluşlarını, yardım dağıttığını görmedim şahsi olarak. Şimdi ama böyle bir dezenformasyon bilgiyle insanların yanıltılması, bir kesimin buna destek vermesinde nasıl okumak gerekiyor sizce?
2: Valla şöyle, şimdi burada AFAD ve Ahbap. Ahbap bir dernek. Onun bir tüzüğü var. Kuruluşu falan yasal. Ona bir şey demiyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar kendi sayfalarında birçok şeyi dökmüşler. Yaptıkları faaliyetleri. Hayvanlarla ilgili yapıyorlar. Öğrencilerle ilgili yapıyorlar. Sağlıkla ilgili yapıyorlar. Eğitimle ilgili yapıyorlar. Ve afetlerle ilgili yapıyorlar. İti. Böyle iddiaları vardı. Şimdi, AFAD bambaşka bir şey. AFAD Türkiye'de sadece doğal afet faaliyetleriyle ilgilenmiyor. AFAD bütün dünyadaki faaliyetlerle ilgileniyor. Yani bugün işte Yunanistan'da bir doğal afet meydana gelsin, AFAD oraya koordineli şekilde gider.
1: Evet, Venezuela'da
2: Kızılay gider. Yine. Dolayısıyla bakın burada arada hiç bence kıyas kabul etmeyecek kategori farkı var. Ama sizin de ifade buyurduğunuz gibi insanlara AFAD'ın ne olduğunu anlatamadık. Hı hı. O kargaşada. AFAD çünkü kendini anlatacak ortamı yoktu orada. Kendini anlatacak öyle bir derdi de yok zaten. Doğrudan iş başında arama kurtarma faaliyetleri AFAD'da. Ne bileyim, yardım dağıtım faaliyetleri AFAD'da. Toplama faaliyetleri AFAD'da. Demografik analiz yapma işi gene AFAD'da. Çadır kent kurma AFAD'da. Konteyner kent kurma AFAD'da. Dışarıdan gelecek olan yabancı yardımların koordinasyonu da AFAD'da. Yerli yardım kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin de oraya takviye etmesi konusu da AFAD'da. Yani AFAD orada her şey.
1: Evet.
2: Tek bir şey değil. Ahbap ne? Ahbap tek bir şey. O da ne biliyor musunuz? Söyleyeceğim bunu. Bugün için kayyum atandı. Geçerli değil söyleyeceğim ama o dönemki Ahbap Derneği bir dolandırıcı örgüt. Suç örgütü. Kuruluşundan bugüne kadar yaptıklarını bağımsız tutuyorum, parantezde tutuyorum ama geldiğimiz noktada bir suç örgütü olduğunu kabul etmek zorundayız. Suç örgütleri de maalesef o dönem tanınmış insanlardan mürekkep olduğu için yönetim kadrosu, tanınmış insanlara karşı da bizim halkımızın teveccühü vardır. Bizim halkımızın sempatisi vardır. Onun kendi özel

0: özelliğinden kaynaklıdır ama iyi bir sanatçı olması, iyi bir aktrist olması, iyi bir aktör olmasından kaynaklı teveccühtür bu. Hiçbir kimse halkımızdan böyle bir kişiliği, böyle bir sevilen kimliğin bir suç örgütü kurmak ve işletmek konusunda destek vermez. Ama bir kesim vardı maalesef, bunu bile ve isteye yaptılar. Onlar da sanatçılar olduğunu söyleyelim, bir kısım sanatçılar.
1: Evet. Hocam burada
0: bir şey daha var, onu da söyleyelim. Tamamlayın. Bakın lütfen. Burada çok kritik başka bir şey daha var. O da şu, bu tür derneklerin iç ve dış denetim mekanizmaları vardır. Hı hı. İç denetim mekanizması kendi personelinden mürekkeptir. Denetim kurulu vardır. Denetim kurulu 3 kişiden mürekkep. Şimdi onlar yılda en az bir kez denetim yapmak zorundalar. Ne istiyorlar denetimde? Bir kere defterleri istiyorlar. Karar defterleri. Ondan sonra üye kayıt defterleri, evrak kayıt defterleri, işletme defterleri, faturalar, alındı belgeleri ve fişler. Bunlar burada şu anda depolanmış olan yardım malzemeleri çok büyük ihtimalle iç denetim mekanizmasına ispat için tutulmuş malzemeler. Ben bunu 99'da çok gördüm. Yani adam mesela alıyor şeye, bir deponun içerisine 50 tane yatak depoluyor, işte şu kadar çadır depoluyor, sandalye depoluyor, çeşitli malzemeler depoluyor. Hatta gıda stoklayan bile gördüm. Ve diyorlar ki denetim mekanı, işte biz bunları aldık. Alttan sonra bir denetim daha yapılıyor ya da 2 ay sonra. Biz gene aynı şey, biz bunları aldık bakın. Hep sahte faturalarla, sahte fişlerle, bunlar aynı yardım değilse şayet, ki aynı yardım bile olsa aynı şeyi yapabilirsiniz. Yani siz bu defterler var ya, biraz önce saydığım defterler, tek tek kontrol etmesi lazım. O defterlerdeki sahte faturalar, sahte fişler, sahte kayıtlar burada ispatı gerçekleşiyor. Denetim ekibi gidiyor buraya yerinde denetim yapmak için. Bakıyor burada işte 100 tane şey alınmış, buzdolabı. Tanesi kaç para, atıyorum 10 bin liradan, şu kadar tutuyor. Yani alınmamış olan bir
1: belki
0: malzemeyi...
1: Belki de bunlar denetimden kaçmak için, kaçabilmek
0: tabii, tabii,
1: için
0: depolanan. Tabii tabii, o sahte faturaların karşılığında ispat için gösterilen yerinde denetimin bir parçası gibi. Hı hı. Her geldiğinde aynı şeyleri gösteriyorlar. Her geldiğinde aynı malzemeleri gösteriyorlar. Ama her geldiğinde bu 4-5 kez alım yapılmış aynı şeyler. E nerede kalanlar? Dağıttık. Hani uyanık bir denetimci ise gitmiştir, bakmıştır. 3 ay sonra geldiğinde tekrar bakar. E bunlar aynı. Onlar dağıtıldı, yenisini aldık falan. Alındı belgesi var, işte ne bir fatura var, fiş, hepsi sahte. Ya da bunlar dediği gibi hocamın, bir takım aynı yardımlar, bunları da paraya çevirmek için fırsat bulamadılar. Ayyuka çıktı Ahbap Derneği'nin faaliyetleri. Yani bunlar da yarın öbür gün piyasaya ucuz, evet, yarı fiyatına satışa spotçularla sunulacaktı. Onlardan elde edilen gelir de kasaya aktarılacaktı. Yani Haluk Levent Beyefendi'nin bir kumar paketi daha, evet, buradan karşılayacaktır. Dolayısıyla şimdi, böyle bir sıkıntı var burada.
1: Şimdi burada dedik ya, halkın güvendiği isimler, işte bir yandan AFAD, Kızılay, deprem bölgelerini ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan halkın güvendiği isimler de Ahbap'ın Ahbap'a bağış yapılması yönünde çağrılarda bulunuyordu. Şimdi bununla ilgili bir görüntümüz, sesimiz var. Bir onu izleyelim. Üzerine sonrasında konuşalım.
2: Bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar.
3: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de.
4: Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
6: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
7: Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
8: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
9: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
10: Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben niye mücadele ediyorum abi?
11: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez.
12: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
13: Babalı ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken...

0: Kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
1: Olmuş.
2: Topla ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
3: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatıyorum.
4: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
5: Dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye.
6: Kan kaşmaz yapıyor.
7: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı, dünyanın insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi.
8: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor, helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı?
9: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeliyle.
10: Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
4: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
11: Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
12: Evet, bu isimlerin birçoğu adliyeye ifade için çağrıldılar. Ve ifadelerindeki detaylar daha ilginçti bana kalırsa. Çünkü birçoğu aslında Ahbap Derneği'ne kendilerinin bağış yapmadığını söyledi. Kendileri bağış yapmazken bu videolarla, biraz önce izlediğimiz seslerle halkı bağış yapmaya, Ahbap'a bağış yapmak için yönlendirmeye, oradaki IBAN'ları yönlendirmeye başladılar ama kendilerinin bağış yapmaması da ayrı bir tezattı. Ne düşünüyorsunuz?
13: Şimdi 6 Şubat depremlerindeki bu tavrı iyi anlamak lazım. Ben o süreci iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla yakından ilgilenen bir kişi olarak şunu gördüm. O dönemde hani 11 ilde deprem olmuş. Gerçekten de Allah kimsenin başına bir daha öyle afet, evet, vermesin. Yani tabii ki insanlar uykudan uyanmış, efendim işte can derdine düşmüş, devlet teyakkuza geçmiş, her türlü yardımı götürmeye çalışıyor ama bu tür olağanüstü durumlarda şimdi birileri devreye giriyor. İktidar düşmanlığını devlet düşmanlığına çeviriyor. Aslında şunu söyleyeyim, yani orada yapılan şey şuydu. Devletin itibarını zedeleme, devlette bir kaos, çatlak oluşturma, devlet yoktur, efendim düzen yoktur. Dolayısıyla bakın işte bunu sivil toplum kuruluşları yapıyor, yönetiyor. Yani dediğim gibi burada esasında hani iktidar düşmanlığı yapıldı. Çok net söylüyorum.
12: Devlet yok, ahbap var.
13: Ahbap yani var. Şimdi baktığınız zaman aslında orada sadece ahbap da yoktu böyle bir şey. Yani orada samimi olarak çalışan, gerçekten de o depremzedelerin, evet, imdadına koşan çok sayıda sivil toplum kuruluşu, evet, vardı. Bunlar dürüst çalıştığı için, samimi çalıştığı için bunları kimse görmedi maalesef. Yani işte o bahsettiğiniz isimler şimdi niye ahbaba yönlendirildi? Efendim işte devlet dururken sivil bir toplum kuruluşunu adeta devlet gibi göstererek onu yücelttiler. Ya bu da aslında bir suçtur. Yani suç tamam, yardım yapmamış olabilirsiniz vesaire filan. Ha şunu da söyleyeyim, ben burada bu Ahbap Derneği'ne yardım edenlerin hepsinin kötü niyetli olduğunu da düşünmüyorum.
12: Elbette,
13: İnsanlar işte o şeyi görünce, o felaketi görünce yardım yapmış olabilirler.
12: Birçok kişi farklı birçok yere yardım yaptı.
13: Farklı yere yardım yapmış olabilirler ama bilinçli olarak yapanları ayırmak lazım. Hı hı. Bilinçli olarak devleti hani burada akamete uğratma, devletin itibarını zedeleme, efendim iktidar düşmanlığı yapma, yani kaos kargaşa ortamı oluşturmak isteyenleri ayrı bir yere koymak lazım. İşte medyanın önde gelen isimleri az önce dinledik yani. Şimdi yönlendiriyor. Efendim ben AKUT'a şeye güvenmiyorum. AFAD'a güvenmiyorum. Ben Kızılay'a güvenmiyorum. Ahbap dediğiniz kim yani? Nasıl bir örgütlenme? Nasıl? Şimdi baktığınız zaman başında bir kişi var. Yani sonuçta dediği gibi hocamın, yani ünlü bir aktris olabilir, ne bileyim artist olabilir, bilmem ne olabilir. Ama şimdi bu tür örgütlenmelerde gerçekten sağlam bir yapı var mı? Hı-hı. Gerçekten verdiğimiz, yaptığımız yardımlar gerçekte böyle yerine ulaştırılabiliyor mu? Şimdi o gün bunu hiç kimse düşünmedi. Efendim nasıl olsa iktidara buradan vuruyoruz. Nasıl olsa devletin itibarı zedeleniyor. Efendim gün bugündür işte bakın devlet görevini yapamıyor. İktidar görevini yapamıyor.
12: Evet.
13: Vay efendim bir adam çıktı devletten daha büyük iş yaptı. Bu çok büyük bir yanlıştı. Yani aynı zamanda da bakın şimdi ortaya çıkan bu görüntüler. Yani görüntü derken durum. Bakıyorsunuz işte bilmiyorum avukat bey mesela şey diyor, daha hukuksal anlamda ne olduğunu söylüyor. Yani milyarlar havada uçuşuyor. Şimdi insanların güveni de kaybolur.

0: oldu.
1: Evet.
0: En büyük sıkıntı güveni kaybetmektir. Şimdi düşünün, olması. Allah korusun, böyle bir felaket daha yaşandığında insanlar gerçekten artık yardım yapabilmek için ne kadar samimi olursa olsun karşıdaki, evet, bu sivil toplum kuruluşu, insanlar yardım yapmak istediklerinde emin olun bin kez düşünecekler. Şimdi bu duruma getirenler utansın yani. Bu ortamı oluşturanlar utansın. Niye? Efendim iktidara zarar verelim. Efendim devlete zarar verelim. E ne oldu? Ben o gün hatırlıyorum yani. Ya bakıyorsunuz, can siperhane çalışan, işte polisinden, askerinden, sivil toplum kuruluşlarından başka o samim olanlardan bahsediyorum. Devletin oradaki işte AFAD, her şeyi, Kızılay'ı orada. Bunlar dururken bütün görüntüler efendim Ahbap üzerinde yoğunlaşıyor. Televizyonlara bakıyorsunuz, işte Ahbap için toplanan yardımlar vesaire, az önce gösterdiniz. Şimdi bu, ben bunu bir proje olarak düşünüyorum. Yani bunu sadece efendim iktidar düşmanlığından, devlet düşmanlığından da daha ziyade bir proje. Dışarıdan da bu desteklendi. Yani hani devlet olan güvenin sarsılması, Kızılay'a olan güvenin sarsılması.
1: Kızılay'a,
0: bunlar bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum.
1: O dönemde kan stokları sıfırlandı. Kan bulamadılar. Yani bu yüzden...
0: Daha sonra da oldu. Ben mesela devlette de görev yapan bir kişi olarak şunu gördüm. Yani gerçekten dediğiniz doğru. Mesela bu olaydan sonra, o işte algıdan sonra daha doğrusu, evet, o algıdan Kızılay çalışmıyor, Kızılay işte kendisine yapılan yardımlar efendim yiyor, çadır satıyor vesaire, bütün bu iddiaları, bu algıyı konusunda yerleştirdiler. Evet.
1: Oldukça önemliydi. O nokta da oldukça önemliydi. Şimdi dediler ki Kızılay bize çadır satmaya kalktı.
0: Çadırların şimdi, nerede olduğu belli.
1: Dolandırılmayan tek kurumun Kızılay olduğunu görüyoruz burada. Çünkü Kızılay'ı da dolandıracaklardı. O çadırları aldıktan sonra demek ki buralarda çürüyecekti.
0: Evet.
1: Şimdi Kızılay iştirakine yönlendirdi. Buradan parayla alabilirsiniz. Biz elimizdeki çadırları dağıttık dedi. Dağıtıyoruz dedi. Ve buradan da Kızılay çadır satıyor kısmında sosyal medyada ünlüler
0: algısını oluşturdular.
1: Çok büyük bir algı oluştu.
0: Ve
1: şimdi aynı olgu burada oluşmuyor ama.
0: Evet. Kızılay'a yapılan yardımların yerine ulaşmadığı algısını oluşturdular. Sonra ne oldu? O bahsettiğiniz işte kan stoklarında ciddi bir düşüş, evet, oldu. Gidiyorduk yani Kızılay araçları bir yerde kan alma merkezleri kuruyordu. Emin olun yani Kızılay'a böyle düşman kuruluşu gibi bakanlar vardı. O kadar tırnak içerisinde şeytanlaştırdılar. Ya bu devletin kurumlarına yapılacak en büyük kötülüktü. Bunu yaptılar ama diğer taraftan bakın ortaya çıkan görüntü, ortaya çıkan manzara korkunç yani. Yani 4.3 milyardan bahsediyorlar, dolardan bahsediyorlar. Bilmiyorum miktar ne kadar. Hocam söyle. Yani burada esasında şu var. Yani gözü kara bir kesim, o dönemde özellikle medyadaki bazı klikler mesela bilerek isteyerek bu Ahbap Derneği'ni ön plana çıkardılar. Ahbap Derneği üzerinden bir muhalefet oluşturmak istediler ve devletin itibarını zedeleyerek hükümet düşmanlığı yaparak, iktidar düşmanlığı yaparak esasında bunu devlet düşmanlığına dönüştürdüler. Buradaki çıkarları neydi? Mutlaka birileri maddi çıkar da sağladı. Kimlerin sağladığını biliyoruz işte. Yani hani bu malzemeler kimden alındı, kaça alındı? Ondan sonra ne kadar para girişi oldu? Bunlar nerede harcandı? Bunlar tek tek ortaya çıkıyor. Sonra dön, efendim biz hata yapmışız. İyi de o dönem devlete, millete, efendim devletin yardım kuruluşlarına, devletin kritik kurumlarına vermiş olduğun zarar ne olacak?
1: Evet.
0: Bu nasıl karşılanacak? O yüzden şimdi benim en çok üzerinde durduğum güven kaybı önemli. Yani o gün devlete olan güveni sarstılar. Ama şöyle bir hayırlı bir durum da ortaya çıkıyor. Ya artık evet devlete bu kadar yüklendiler. Efendim devletin kurumları Kızılay'a, AFAD'a bu kadar yüklendiler. Ama onlar gerçekten işlerini o gün çok iyi yapmışlar.
1: Evet,
0: şimdi bu noktaya geldiler.
1: Görüyorlar.
0: Ama doğru, işte bunca zarardan sonra bu noktaya geldi.
1: Ama kimsenin ister ki özür dilememesi, bir hata yaptık dememesi de oldukça ilginç.
0: Evet, yani adliye giden ben yardım yapmadım. Evet işte iyi niyetli falan.
1: Biz zaten biliyorduk. Daha önceki soruşturmaların dosyalarını biliyorduk Halik Levent'in. O yüzden güvenmedik, yardım yapmadık diyorlar. Madem biliyordunuz peki neden o zaman halkı yönlendirdiniz? Bu da ayrı bir soru.
0: Şimdi bir de tabii bu yardım konusu gerçekten insanların duygularını sömürme açısından çok kritik bir durum. Yani sadece depremler nedeniyle bunlar yardım toplamadı. Hocam yine söyledi yani işte kız çocuklarını okutma, okul yapma vesaire. Belli ki buraları da yapmışlar.
1: Evet.
0: Yani milleti en hassas noktasından vuruyorlar. Bu korkunç bir şey. Yani güven kaybı korkunç bir şey. Bugün tekrar söylüyorum, Allah korusun böyle büyük bir afet olsa insanlar oturup yani acaba vereyim mi vermeyeyim?
1: Doğru.
0: Çünkü işini doğru ve dürüst yapan sivil toplum kuruluşları da bundan
1: zarar
0: gördü.
1: Maalesef.

0: lazım.
1: Doğru.
0: O gün baktığınız zaman bütün medyadaki önemli isimler böyle sanki gerçekten o kurumun içindeymişler. Gerçekten onu çok iyi tanıyorlarmış gibi böyle yüksek perdeden konuşmaları, insanları oraya yönlendirmeleri. Ama şimdi dönüp baktığınız zaman hiçbirisi bunu kabullenmek istemiyor. Efendim ben yardım yapmadım diyor. Ben yönlendirmedim ama işte hani iyilik yapmak istedik. Evet insanlar çaresizdi. Keşke şöyle deseydiniz. Yani devleti karalamadan, devletin devleti zaafa uğratmadan, devlete iftira atmadan hani ona da ya böyle bir kurum da var, böyle bir kuruluş da var. Çünkü devlet sadece burada hani canhıraş şekilde çalışmasına rağmen hani ihtiyaç var insanlara, yani sivil toplum kuruluşlarına, insanların bireysel olarak çabalarına devletin her zaman ihtiyacı var. 11 ilde deprem olmuş. Gerçekten önemli bir felaket. Hı hı. Ama birileri tabii hani can derdine düşmüşken birileri mal derdine düşmüş. Evet. Açık net şekilde bunu gösteriyor bu Ahbap meselesi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle alayım. Kemal Hocam, sizi yanıma rica edeceğim ve bir sorusu yönelteceğim siz gelirken. Şimdi Kızılay, Kızılaç ve benzeri kurumlar. Şimdi savaşta bile hedef alınmaması gereken kuruluşlar, kurumlar olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Ama bu durum ülkemizde bir depremin ardından Kızılay'ın hedef alınmasıyla sekteye uğramış oluyor.
2: Çok doğru. Mesela şöyle örnek vereyim ben. Paralel yapılar çok tehlikeli. Bir şeyi devlete rağmen yapamazsınız. Devletle beraber yaparsınız. Bu tür örgütlü toplumlarda ki teşvik ederiz biz, tavsiye ederiz, örgütlenin diye. Sivil toplumun koruyucusu sivil toplum örgütleridir adı üstünde. Bunlar örgütlenirler. Devletin boşlukta bırakmak zorunda kaldığı alanlarda ya da çok ilgilenemediği alanlarda bunlar o boşlukları doldurabilirler. Temel felsefe budur zaten. Ama devlet karşıtlığı üzerinden devlete rağmen tekrar söyleyeyim bir faaliyet ve eylemde bulunmanız doğru değil. Onunla beraber olmak da zorunda değilsiniz ama siz o boşlukları doldurmak zorundasınız. Çünkü tüzüğünüzde öyle şeyler yazıyor. İkincisi mesela Ukrayna'da bir savaş çıktı değil mi? Ruslar gittiler 2022 Şubat'ta saldırdılar. Bakın orada paralel bir ordu vardı. Wagner diye. O Wagner ne yaptı biliyor musunuz sonradan? Genelkurmay Başkanı'nın yerini almaya çalıştı. Ve Putin'e ulaşıp oradaki savaşla ilgili her şeyi kustu. Her şeyi söyledi. Yarısı doğru, yarısı yanlış. Fark etmez. Doğru olanlar da söylenmez savaşta. Ve gitti, darbe yapmaya çalıştı. Tırnak içerisinde yürüyüş. Gitti, Putin de onu bir şekilde ortadan kaldırdı. Bakın paralellik kurunca devlette savaş kaybedersiniz. Ve Harkiv'i alamadılar o zaman işte. Sırf bu Prigojin yüzünden, Wagner yüzünden.
1: Aslında ne kadar tehlikeli olduğunu
2: çok görüyoruz. Sakat bir iş bu iş. Bakın devletse devlettir, bitmiştir. Bütün organlarıyla, bütün yetkisiyle millet egemenlik kullanma hakkını devlete vermiştir. Hükümete vermiştir. Evet. Seçimler onun için vardır. Meclis o yüzden vardır. Egemenliği kullanan meclistir. Kimin hesabına? Adına? Millet adına. Siz millete rağmen, devlete rağmen böyle bir örgüt kuruyorsunuz, dernek kuruyorsunuz ve hepsini karşınıza alıyorsunuz. Ondan sonra kalkıp burada AFAD gibi devletin temel afet kuruluşu olan bir örgütü karalıyorsunuz, yok sayıyorsunuz ki Kızılay ayrı bir kategoridedir aslında. Kızılay çok daha eskidir.
1: Evet.
2: Osmanlı döneminden günümüze aktarılan bir yardım kuruluşudur. Kan toplar, bağış toplar, aynı yardımlar yani mal ve eşya toplar onları aktarır. Şimdi dernek dediğiniz yapılar şöyle çalışmalı bence. Bence değil, tüzüklerinde de yazar bu. Bir kere hedef kitleyi tespit edersiniz. Yani kimlere biz destek atacağız, kimlere destek
1: kimlerin
2: vereceğiz.
1: Kimlerin yardıma ihtiyacı
2: kadınlara,
1: var.
2: Çocuklara, gençlere, sağlık sorunu olanlara ya da ihtiyacı olanlara, evsizlere filan. Yani hedef kitleniz bellidir. Tararsınız, ne bileyim demografik bir ölçek kullanırsınız, ölçersiniz, biçersiniz, hedef kitlenin ihtiyaçlarını dökersiniz. Bu ihtiyaçları genel kurula getirirsiniz, onay alırsınız. Yönetim kurulu vasıtasıyla da bunu icra edersiniz. Bütçeye bakarsınız. Bütçede olan miktar kadar hedef kitleye, hedef kitlenin ihtiyaçlarını temin eder ve dağıtımını yaparsınız. Bu süreçlerin hepsi denetime tabidir. Yani siz buraya bu çadırları koymuşsunuz. Bu malzemeleri koymuşsunuz. Kime vereceğiniz belli olmalıydı.
1: Evet.
2: Ve depolanmaz yardım malzemeleri. Öyle bir şey yok. Stok yapamazsınız. Malzemeler dedim ya hedef kitleye göre düzenlendiği için alımları vesaireleri onları paket olarak alırsanız en fazla bir gün bekletir. ertesi sabah ihtiyaç sahiplerine aktarmak zorundasınız.
1: Yani sosyal medyada

0: Hala bile bu konuşuluyor. Yani şimdi ekranın sağ tarafında görüyoruz o depolanmış malzemeleri. Bunlar bir sonraki afet için depolanıyor ya da bir sonraki durumlar için depolanıyor. Sonra dağıtılacaktı vesaire şeklinde.
1: Hayır, hala bir hangi afet? Nereden biliyorsun?
0: Evet,
1: ne afeti?
0: Nereden biliyorsun?
1: Bunların stok ömürleri var.
0: Evet, ömürleri geçmiş birçoğu.
1: Dolayısıyla bu saçma bir argüman. Bu bir. İkincisi, ilk sorunuza gelelim. Hakikaten dokunulmazlar diye bir liste vardır. Savaşlarda, harplerde, harp prensipleri gereği olabilir ya da Cenevre sözleşmeleri, Lahey düzenlemeleri, bu Birleşmiş Milletler'in kendi yaptığı sözleşmeler, bütün bunlar, hani gelenek görenekleri falan saymıyorum, uluslararası gelenekleri, teamülleri saymıyorum bile, bunların hepsi kodlanmıştır, kodifiye edilmiştir ve dolayısıyla savaşlarda bile dokunulmazlar listesi içerisinde en temel dokunulmaz organizasyon, örgütler sağlık örgütleridir. Kızılay aynı zamanda bir sağlık kuruluşudur. Yani tırnak içine söylüyorum. Tıbben destek verebilecek üniteleri de vardır. Hı hı. Yardım da dağıtır. Kan toplar, kanları stoklar ve onları ilgililere aktarır. Dolayısıyla bir sağlık hizmeti yapan bir kuruluşsa Kızıl Haç gibi. Evet. Bunların özel işaretleri vardır. Savaşta düşman asla dokunmaz. Harp esirlerine dokunamazsınız. İnanç merkezlerine dokunamazsınız. Silahsız kadın, çocuk, erkek fark etmeksizin dokunamazsınız. Sivil halka temas edemezsiniz. Bakın, öldüremezsiniz demiyorum. Temas edemezsiniz. Etrafından dolaşmak zorundasınız. Bunlar
0: savaş
1: prensipleri.
0: Kuralları gereği dokunamazsınız.
1: Öyleyken siz devletin en temel afet örgütü olan, kurumu olan, kuruluşu olan AFAD'a ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Kardeşim bakın ne diyorum? Düşman yapmaz bunu, evet, diyorum. Bu da o düşmanın inisiyatifinde olan bir şey değil. Kurallar böyle. Teamüller böyle olduğu gibi kurallar da bununla ilgili. Yaptırımlı kurallardır bunlar. Şimdi siz Kızılay'a laf ediyorsunuz. Onu sattı, bunu sattı. Kardeşim tamam, içte olabilir bazı şeyler, problemler. Gerekli mercilere şikayetini yap. Onlar gereğini yapmazsa gerekli şeyler yaparsın. Hiç bunlar uygulanmadan televizyon kanallarından, sosyal medyadan, platformlardan siz Kızılay'ı yardım yapamaz hale gelsin, kilitlensin.
0: Evet.
1: Ve sadece üzerine bomba atmaktan ibaret değildir bertaraf etmek. Onu itibarsızlaştırırsanız, eğer prestijini alırsanız elinden, o gene kilitlenir. Üzerlerine bomba yağdırmanıza gerek yok. Kızılay gibi çok kutsal bir kuruluşumuzu, kurumumuzu sizin ağzınıza sakız ettirmeyiz. Ettirmemeliyiz. Ettirmediler zaten. Türk milleti ettirmedi. Ne oldu şimdi bakın? Hepsi Kızılay'a ettiği laflar, ki savaşta edilmez. Ne bileyim işte AFAD Derneğimizdeki çapını ben az önce arz ettim sizlere. Öyle at gözüyle bakmamak lazım AFAD'a. Daha geniş bakmak, hı hı, gerekiyor. Çok katmanlı bir örgüttür, organizasyondur. Çok geniştir, derinliği vardır. Ve çok güzel teşkilatlanmıştır. En ufak bir afet olasılığında bile ilgili yere çok kısa süre içerisinde teknik donatımı, teknik donanımı, teknik personeli aktarabilecek yansıtma gücü vardır. Bu muazzam bir örgütlenmedir. Dünyada örnekleri vardır ama AFAD kadar geniş çaplı örgütlenme çok nadir ülkelerde vardır. Şimdi bu hal buradayken, böyleyken siz AFAD'a ahbap var, AFAD yok cümlesini kurduğunuzda benim aklıma düşmanca bir tavır geliyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bakın düşmanca, kötülük değil mi? Kötülük daha böyle hani muhalefet, kötülük yapma filan, bunlar daha böyle naif ifadeler ama siz demek ki düşmanca bir tavır içerisindesiniz. Bu düşmanlığı nereden alıyorsunuz? Bu motivasyonu nasıl elde ettiniz? Sizler kimler size kulağınıza bir şeyler fısıldadı? Ben böyle bakarım.
0: Evet.
1: Böyle bakmak zorundayım. Çünkü ben bu kurumumu sadece doğal afette kullanmayacağım. Yarın savaşta kullanacağım. AFAD savaşta da kullanılacak olan bir örgüttür. Yarın savaş çıktığında Wagner gibi, paralel bir yapı gibi AFAD şeyleri, ahbapları karşımıza dizerseniz böyle, biz sizle mi uğraşacağız iç cephede? Dış cephedeki düşmanla mı uğraşacağız? Bu kadar riskli bir pozisyona kadar götürülebilecek bir durum.
0: Evet.
1: Son söyleyeceğim şu olsun. Beni çok rahatsız etti bu konu. Biraz önce verdiğiniz görüntüleri. Efendime söyleyeyim. Bu adamlar Kızılay'a laf etmiş. Ahbabı övmüş. AFAD'ı yermiş. Yerin dibine sokmaya çalışan karakterler. Kimliği ki ne olursa olsun, sanki böyle sahneye çıkar gibi, bilir kişi gibi, yani bir ombudsman ayaklarıyla, tavırlarıyla o şeye, mahkeme salonlarına bir yürüyüşleri var. Aman Allah'ım, bu şey nereden geliyor bu?
0: Aykut Cepkin'in bir ifadesi vardı.
1: Kimse kusura bakmasın, yani bunu söylemek zorundayım.
0: bilgimize başvuracaklar gibi bir ifade söyledi.
1: Hangi bilgisine başvuruyor? Ne kadar seviyesi
0: yani
1: var?
0: Yani ifade vermeye değil de sanki bilirkişi sıfatıyla çağrılmış ve onun bilgisine başvurulacakmış gibi
1: bakın,
0: bir yansıma
1: yapmış. Bakın şu şüphe varken bunu yapıyorlar ya. Bakın şu şüphe varken ben burada konuştum o konuyu. Bakın şüphe şuydu. Aynen söylüyorum tekrar. Bu insanlar ahbaba yardım edin, AFAD'a yardım etmeyin derken ne kadarlık bir bütçe tahsis ettiler size? Bakın ne kadarlık bir bütçe tahsis ettiler size. Çünkü hepsi biliyormuş ya zaten durumlarını falan. Ahbap derneğine aktarılacak olan paraların kumarda ya da özel faaliyetlerde ya da başka bir takım sektörlerde yeme içme sektörüne eğlence harcanacağını biliyorsunuz ki siz. Biliyor olduğunuzu biliyoruz çünkü söylüyorsunuz bunu. Hı hı. Biz bu durumdayken siz hala Ahbap derneğine para aktarın, AFAD'a bir şey vermeyin, evet, diyorsanız bu tavır içinde, bu algı varken hala da özgüvenli kalkıp da oralarda böyle sanki denetlemeye gelmiş edalarıyla gitmenizi yani kınıyorum en kötü ihtimalle. Evet. En iyi ihtimalle daha doğrusu. O yüzden şu tavırların üstenci, yukarıdan bakış tavırları, AFAD'ın personelinin böyle gece gündüz uykusuz, aç, susuz, kesinlikle orada insan kurtarmaya çalışırken o kurumun, işte ait oldukları o kurumun tarafınızdan kötülenmesinden kaynaklı moral bozukluğunu hesaba katmıyorsunuz kardeşim. Bir AFAD yetkilisi olarak oraya gidip elde kazmayla bir tane canlı acaba yakalayabilir miyiz, çıkartabilir miyiz motivasyonuyla uykusuz,
0: yemek yemeden,
1: aç,
0: durmadan,
1: işte sefil
0: gerçekten
1: vaziyette orada işi yaparken o adamın yaşadığı travmayı bile hesaba katmıyorsun, evet, sen burada. Yani tırnak için söyleyeyim, artist gibi geliyorsun buralara. Artist olduğun için belki geliyorsun ama burası sahne değil. Burası mahkeme. Ve sen buradan sorumlusun. Bu yardımlar bakın depolarda çürüdü. Belki bu yardımlar doğru yerlere aktarılmış olsaydı şimdiye kadar belki binlerce insan biraz daha konforlu bir yaşama kavuşmuş, aynen, olacaktı öyle, bir an evvel.
0: Daha bu konu konuşulsa çok daha uzun tabii, konuşulur tabii hocam. Çok daha detaya inilir ama şimdi bir başka başlığa geçelim istiyorum. Sizi yerinize alırken ben de o haberimizi anonslayayım. Şimdi sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın gösterişli düğün nedeniyle bir soruşturma başlatıldı efendim. Düğünü denetlemeye gelen polisleri korumaları eşliğinde karşılayıp o anları bir de sosyal medyada paylaşan Tançalan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düğünde sergilenen yüklü miktardaki altın ve paranın kaynağı için ise MASAK bir inceleme başlattı.
2: Altınlar takıldı, görüntüler yayıldı ama devlet sessiz kalmadı. Anında düğmeye basıldı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'daki düğünü gösterişli görüntüleriyle gündeme düştü. Gelin ve damadın üzerine takılan altınlar, sergilenen paralar ve sosyal medyada paylaşılan o anlar dikkat çekti. Ancak dosyanın odağında sadece düğündeki altınlar yoktu. Düğün alanını denetlemek için gelen emniyet mensupları, Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve korumaları eşliğinde karşılandı. Dağıtıma açılan görüntüler üzerine adli makamlar harekete geçti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamayı düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında yürütülüyor. Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan yakalanıp gözaltına alındı. Düğünde takılan servet değerindeki takılar da mercek altına alındı. Ziynet eşyaları, döviz ve Türk lirası tek tek soruşturma dosyasına dahil edildi. MASAK'tan da inceleme talep edildi. Bir yandan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki adli soruşturma sürerken, diğer yandan düğündeki altınların ve mal varlığının kaynağı inceleme altında. Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
0: Evet, son zamanların belki de en çok konuşulan düğünlerinden bir tanesi oldu. Aslında düğünün ardından yaşananlar çok konuşuldu. Bakın görüntülerde de görüyoruz. Bu düğünde kilolarca geline altın takıldı. Hatta öyle ki yani gelin altınları taşıyamayacak duruma geldi neredeyse. Yalnız bu görüntülerin servis edilmesinin, özellikle sosyal medyada çok konuşulmasının ardından, bakın burada gelini görüyoruz. Üzerindeki altınlar, kilolarca altın var ve düğünde takılmaya yenileri gelmeye devam ediyor.

0: ediyor. Bu görüntülerin ardından da savcılık harekete geçti efendim. Konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında MASAK'ın raporlarının gelmesi bekleniyor ama bu süreçte de Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı efendim. Yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Efendim sizleri tekrar yanıma istiyor olacağım. Emrah Golgaz avukat. Şimdi öncelikle burada ifadeler ortaya çıktı elbette. Ben size kısaca bu konulardan bahsedeceğim. Ama Dubai üzerinden mail order işlemlerinin yapıldığına dair bilgiler dosyada yer aldı. Şimdi MASAK'ın hazırlayacağı rapor önemli. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Öncelikle bu soruşturma nasıl ilerliyor? Şimdi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Burada kilolarca takılan altının açıklanması istendi kendisinden.
1: Evet.
0: Ve kendisi dedi ki, düğünde sergilenen altınların büyük bölümünü kuyumcudan reklam amacıyla emanet aldım. Sonra iade ettim dedi. Düğün masrafları ve organizasyonlar büyük ölçüde sponsorlar tarafından karşılandı. Dubai'de oturum izni almak amacıyla bir şirket kurdum. Düğün sonrası burada araç kiralama işi yapmayı planlıyordum. Üzerime kayıtlı Cadillac'ı yaklaşık bir yıl önce borç parayla alarak borç parayla satın aldım ve halen 6 milyon TL borcu var. Eşim Çağla Öz sosyal medya fenomeni olduğu için reklam mağaza ve bazı şirketler üzerinden gelir elde ediyor. Kıyafetler de sponsor kapsamında demiş. Şimdi bu altınları açıklayabilecek mi? Bu mal varlığının nereden geldiğini açıklayabilecek mi? Açıklayamazsa nasıl işleyecek süreç?
1: Şimdi en başta şunu belirtmek lazım. Yani bir kişi varlıklı olabilir. Kazancı da yüksek olabilir, aileden gelebilir veya kendi kazancı olabilir. Bunu bu şekilde sosyal medyada veya işte çeşitli işte düğünde olabilir, yemekte olabilir, bir organizasyonun bu şekilde sergilemesi, ya en fazla şöyle değerlendirebiliriz. Yani görgüsüzlük veya ahlaken uygun olmayan şekilde değerlendirebiliriz. Ama burada daha farklı bir durum var. Çünkü kendi ifadeleri de var. Ben bu altından hepsini emanet olarak aldım. Yani bunlar benim değil. Senin değilse yani sen bunları kimden emanet aldın? Bunu açıklaman lazım. Ve o kişinin de gelip savcılıkta, emniyette ifadesinde gerçekten böyle bir şey var mı yok mu bunu söylemesi lazım. Çünkü bu kişilerin sosyal medyada çok çok şatafatlı bir hayatları evet. var. Yani çoğu kişiyi tırnak içerisinde böyle zehirleyen, ya işte bunlar bir hayat yaşıyorsa
0: onu
1: acaba biz ne yaşıyoruz?
0: Özellikle gençler açısından gerçekten oldukça zor bir durum.
1: Evet.
0: Kötü
1: yani
0: bir durum.
1: Burada savcılığın aslında araştırdığı şey şu. Yani siz dedin ki zengin olabilirsiniz. Hı-hı. Aileden olabilir, kazancınız olabilir, ticaretiniz olabilir. Burada hiçbir problem yok. Eğer siz bunu açıklayabiliyorsanız eğer. Ama siz düğünde taktığınız takıyı veya hesabınıza giren parayı veya kullanmış olduğunuz aracı veya diğer envanterleri eğer açıklayabiliyorsanız bu da problem yok. Ama bunun kaynağını açıklayamıyorsanız siz tutup da hesabınıza bir anda 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon gibi bir nakit para veya döviz yatırıyorsanız bunun kaynağı size sorulduğu zaman bunu açıklayamıyorsanız çünkü bunu şey diyemezsiniz yani hani ben bir ticaret yaptım, yaptıysam faturası nerede evet. o zaman? KDV'sini ödedin mi, ödemedin mi? Bunlar nerede? Bunu getirirsen, açıklarsan hiçbir problem yok zaten. Yani savcılık bunun peşine düşmüyor zaten. Önemli olan burada siz bir kara parayı veya kaynağı belli olmayan bir parayı bir şekilde sisteme sokmaya çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Aslında burada araştırılan husus bu. Dolayısıyla burada da işte düğünde takılan, hatta bir videosu var, bilmiyorum belki eğer bulunabilirse, orada şey diyor işte ben yani kilosu kadar takıyorum diye işte arkadaşı soruyor ona, kilosu artık kaçsa o kadar altın takıyor diye. Bunu nasıl temin ettin bu altınları? Bunu açıklayabiliyor musun? İfadesinde ben bunu kiraladım. Ya bu ne kadar makul bir şey? Kim bunu bu kadar altını sana kiralık
0: reklam
1: olarak verir?
0: Reklam karşılığı kiraladım altınları geri vereceğim diyor.
1: Var mı mesela bir reklam anlaşması? Yok.
0: Evet,
1: sponsorlar sponsor
0: olması gerekiyor
1: tabii değil
0: mi?
1: Bunlar da faturalı olması gerekiyor. Yani siz savcılık sonuçta hani mahkeme ciddi bir kurum yani siz onun karşısına çıkıp da bu sponsorluk malzemesi işte bu reklam malzemesi deyip bunu temellendiremiyorsanız yani siz yargı makamında aslında dalga geçiyor oluyorsunuz yani. Dolayısıyla evet olabilir mi? Olabilir. Sponsorluk olabilir. Reklam da alabilirsiniz. Bu da pek tabii olabilecek bir şey. Ama bunu vergilendirdiniz mi? Yani siz işte onlarca kıyafetten bahsediyor. Kendisinin
0: evet,
1: giydiği kıyafetten.
0: 33 kına evet. kıyafeti, 18 gelinlik kendisi için 25 özel takım.

0: takım elbise.
1: Evet, yani siz bunları giymişsiniz, değiştirmişsiniz vesaire. Sponsor bunları bana getirdi. Olsa ben buraya maddi bir kaynak ayırmadım diyorsunuz. Var mı sponsorla bir anlaşmanız? Niçin? Bununla bir anlaşması olması gerekiyor. Yani size eğer bunları sağlıyorsa bilabedel siz orada giyin diye. Bunun bir anlaşması, ödenen bir ücreti varsa bunların hepsinin sunması gerekiyor. Ama bakıyoruz ki hani şu ana kadar gördüğümüzde sunulan bir evrak var mı? Bir fiş, bir fatura, bir KDV ödemesi, bir ticari girdi çıktı, ticari deftere işlemek. Çünkü kendisi de hani ticaret yaptığını söylüyor. Yani evet. Hem Türkiye'de hem Dubai'de. Dolayısıyla bunun hani kaynağını açıklayabilecek bilgi, belge, dokümanı bu şu ana kadar sunmuş değil.
0: Şimdi yeni özellikle sosyal medyadaki reklamlarla ilgili son dönemdeki düzenlemeyle birlikte artık bir reklam yapacaksanız ya da bir paylaştığınız gönderide reklamın görünmesi bile devlet tarafından bunun hesabının sorulmasına yol açabiliyor. Diyor ki sen bunu reklamı yaptın ama vergisini verdin mi? Sen bunu bildirdin mi? Artık reklam yapmak bile sosyal medyada oldukça kanunlarla, kurallarla belirlenmiş durumda. Şimdi böyle reklamlar yaptıysa bile diyelim ki yaptı, bunları yine bildirmesi gerekiyordu.
1: Evet, bunu bildirmesi gerekiyor. Yani hatta artık sosyal medyada şu oluyor. Yani eğer siz mesela reklam aldıysanız, bir işbirliğiniz varsa işte öyle bir hashtag koyuyorsunuz. Evet. Ben işbirliği yapıyorum diye. Ama burada var mı? Şatafatlı bir hayat var. Ki biz bunu sosyal medyada başka kişilerde de gördük. Yani farklı soruşturmalara konu olan, kaynağını açıklayamayan kişilerde de gördük. Yani burada da böyle bir durumu şu an itibariyle görüyoruz. Hani ilerleyen süreçlerde ne olacak? Daha fazla bilgi belge çıkınca işin arkasında neler var? Bu paranın kaynağı neresi? Gerçekten emanet mi, değil mi? Veya farklı yerlerden kazançları bu şekilde işte düğünde. Şimdi bunun bir sonra misal söyleyeyim, bu olay ya da bu soruşturma bir yıl, iki yıl sonra olsa herhangi bir nedenden dolayı bu defa şu diyecek: ben şu arabayı aldım, siz bu arabayı nasıl aldınız diyecekler. Veya bu taşınmazı, bu evi, ya işte düğünden gelen takılarla aldım. Aslında bu onun altyapısı mı? Evet. Diye bir soru işareti var.
0: Siz nereliydiniz hocam?
1: Bingöl.
0: Bingöllüsünüz. Evet. Belki sizin oralarda da vardı. Düğünlerde o taraflarda, doğuda çok fazla altın takma, aşiretler arasında yüklü miktarda altınlarla düğünlerde böyle organizasyonlar oldukça görülür, değil mi? Ama burada işte ayrılan bir nokta var ki bunun ayrımının iyi yapılması gerekiyor bu noktada. O da şu an işte arkamızdaki görüntülerle karşımıza çıkıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla
1: tutuklanmış. Bu kişi ifadesinde şunu da diyor: yani ben önceki eşime olan nafaka borcumu ödeyemiyorum diyor.
0: Evet, o ifadesi de yani çok ilginç. Ben de değinecektim, iyi hatırlattınız. Eski eşim nafakasını ödeyemediğini
1: işte
0: söylüyor.
1: Ben eski eşime karşı olan sorumluluğumu yerine getiremiyorum. Nafaka ödemiyorum ama aynı anda düğün yapıyorum. Ve yani düğün de öyle normal bildiğimiz, yani böyle hani derme çatma ya da böyle sadece 3-5 kişi arasında geçen, yani o yoksulluğu gösteren bir düğün de değil yani. Yani orada yenilen, içilen, içeceğe, o kadar kameraya, yani kasta, ajansa, yani altınlara bakıyorsunuz. Ama bir yandan diyorsunuz ki benim çok borcum var, ben ama eski eşime olan nafaka borcumu ödeyemiyorum. Bunu da yeni eşime söyleyemedim.
0: Orada da diyor
1: ki, bu ne kadar tutarlı bir şey.
0: Düğünde organizasyon, catering ve ikramların yine reklam karşılığı olduğunu söylüyor. Çünkü bunlar da soruyor. Hatta şöyle bir ifadesi daha var, orası da ilginç. Diyor ki hatta bir yıl önce bir turizm şirketinin kendisini Maldivlere sponsor olarak gönderdiğinde yine ifadesinde beyan ediyor ki hani ben böyle şeyler yapıyorum der gibi. Hani yani şirketler böyle şeyler yapıyorlar.
1: Ya olabilir, şirketler yapıyor mudur? Yapıyordur kendi politikası olarak. Ama mesele şurada, yani biz bir tatilden bahsetmiyoruz. Yani 3-5 günlük bir yurt dışı tatilinden bahsetmiyoruz. Yani diyor ki yani kendi ağırlığınca, yani eşinin, işte gelinin ağırlığınca altın takılmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yani bir tatille özdeşleştirmek doğru olmaz yani. Yani şu artık koluna da takamıyor zaten. Hani bu şekilde bir görüntü var yani. Bir yandan diyorsunuz ki ben eşim olan nafaka borcumu ödeyemiyorum. Hı hı. Ki nafaka borcu da muhtemelen çok da cüzi bir şeydir.
0: Doğru.
1: Onu ödeyemiyorken hani sen, yani şimdi toplum olarak, ben vatandaş olarak şu an bir uçu kimliğimi köşeye bırakarak söylüyorum. Yani sen eşine olan görevini yerine getirmiyorsun ki işte çocuğu var mı yok mu bilmiyorum. Hı hı. Çocuğu da eğer varsa mesela, ona karşı olan
0: çocuğu vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Görevini yerine getirmiyorsun. Hı hı. Tutup bir de evleniyorsun. Evlenebilirsin tabii ki ama senin önceliğin o borcunu ödemek.
0: Evet.
1: Hani ödemiyorsun
0: bile.
1: Evet, yani şimdi bunu izleyen kişi, yani sen ben nafaka borcumu ödemiyorum ama insanlar veya şirketler bana sponsor olmak için sırada. Ya burada bir çelişki var.
0: Evet.
1: Bir tezat var. İşte bu savcılık soruşturmasında ortaya çıkacak. Gerçek.

0: gerçekten böyle bir şeyler varsa bilgi belge ortaya koyar. Savcılık da bunu araştırmasını yapar. Doğrusu ortaya çıkar. Evet. Ama değilse tabii çok ciddi yaptırımlar evet. olacaktır.
1: Kemal Hocam, siz evli misiniz?
2: Evet.
1: Hocam, eşinize kilosunca altın taktınız mı düğünde sizde?
2: Şimdi dinliyorsanız yani şimdi şöyle bir şey var. Hukuk bizim için çok önemli. Ama hukukçu hocam kusura bakmasın biraz eleştireceğim. Bu tür meseleleri hukuk diliyle anlattığınız zaman biraz böyle sanki değil mi, bağlamından aşağıda konumlanıyor gibi. Kusura bakmayın hocam, sizin şey için söylemiyorum. Yani ben şöyle bakacağım olaya eğer şeyse müsaade ederseniz. Bir kere bu arkadaş kara para aklıyor gibi gözüküyor. İddia. Ama gözüküyor o. Neden? Şimdi oradaki düğün yapanları yine tenzih ediyorum ama şunu söylemek zorundayım. Çünkü ben Çaldıran'da 2 sene yaşadım. Görev yaptım. Muradiye'ye de çok yakın. Bu arkadaşın yakalandığı yer. Muradiye ilçesi. Bırakın 50-60 milyonluk altın maltın ya, yani oralarda bir tane lokanta, 2 tane lokanta falan en fazla vardır. Esnaf vardır falan filan. Yani böyle yüklü bir altını stoklayacak, bilmiyorum, belki değişmiştir, kalkınmışlardır filan. Ama şimdi düğünlerde şöyle bir şey yapılıyor. Bunları niye göstere göstere yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların hepsi Müslüman insanlar. Bizim vatandaşımız. Müslümanlıkta böyle bir gösteriş yoktur. İnsanların işte ne bileyim ön plana çıkartıp da maddi varlıklarınızı birbirinize böyle göstermezsiniz. Onlar gizli yapılır. Takılar gizli takılır, paralar gizli verilir. Ne yardım alan ya da düğünde ne takılan ya da takan rencide olur. Şimdi dolayısıyla böyle bir hassasiyet varken niye bu bölgede ya da bölgemizde ya da ülkemizde...
1: Anonsluyoruz hocam, yani düğünlerde kimi taktın,
2: işte,
1: elimizde
2: mikrofonla onlar,
1: şu kadar
2: niye bunlar
1: para
2: yapılır?
1: Taktın, bu kadar para taktın.
2: Niye yapılır yani işte. Bu biraz özel bir konu, o yüzden söylüyorum evet. bu konuyu. Burada şimdi kaç 60 milyon Türk liralık altın gelinin üstünde... Takıcılar var, takılar takıyor. Ondan sonra bir de böyle para sayma ekibi kurulur takım olarak.
1: 45 milyon da nakit para.
2: İşte gelenler o paraları sayıyorlar. 100'er, 200'er. Dikkat edin, hep 200'lü banknottur onlar genelde. Çünkü bu iddiayı söylemek durumundayız. Çünkü bunların hepsi göstere göstere 60 milyonluk bir kara paranın aklama görüntüleri. Bence bunların %10'u falan bunlara kalıyor. Yani 60 milyonun 5-6 milyonu bunlara kalıyordur. Geri kalan iade ediliyordur. Doğru söylüyor olabilir yani. Emanet diyor ya arkadaş.
1: Emanet almış olabilir.
2: Doğru söylüyor olabilir. Ama hiç kimi kuyumcu böyle bir emanet vermez. Ancak benim söylediğim tarzda. Çünkü maalesef o bölgede, anlattığım coğrafyada, Irak, Suriye, Van sınırlarımızda yoğun bir kaçakçılık yapılmaya çalışılıyor. Birliklerimiz, oradaki hudut birliklerimiz can siperhane bu işi çözmeye çalışıyorlar. Oradaki mülki amirler sınırlardan sorumludur. Ve bu kaçakçılık rezaletini durdurmaya çalışıyorlar. Ama yine de bir şekilde bu paraların kaçak yollarla yapılan bir takım faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması gibi duruyor. Bunu dikkate evet. alsınlar dinleyenler. Dikkate alsınlar. O yüzden bunun bir miktarı bu düğün sahiplerine kalırken geri kalan baronların bir şekilde ceplerine gidiyor. Bu bir. İki, şimdi bu insanlar neden tutuklandı? İki suç. Biri demin anlattığım konu, kara para aklama. Yani suçtan kaynaklanan gelirin aklanması. Hocam ne oluyor? Kara para değil mi?
3: Evet hocam.
2: Suçtan kaynaklı. Yani suç işlemiş.
3: Ya da
2: ve kaçakçılık yapmış. Kaçakçılık yapmış olabilir. Ya da işte bir şekilde başka bir yöntemle bir kara para elde etmiştir. Ya da başka bir şeyler olmuştur. Onun aklanması. Bir de bir şey daha var. TCK 301. Yani halkın polisini, daha doğrusu kamu görevlilerini aşağılama suçu.
1: Evet, orada yanında korumalarıyla birlikte
2: sen
1: polislerin yanına
2: ya?
1: Gidiyor.
2: Hadi atladın
1: o
2: paranı maranı bu yöntemle. Ya devletin polisini, bak ahbapla paralellik kurun AFAD arasında. Aha, bunlar da işte bizim polisi. Polis, işte bu var, kim bu? Kara Haydar mı? Neydi adı?
1: Vanlı evet, Kara Haydar.
2: Vanlı, niye adı o? O da, adı o da değil. Başka tam bir adlı tamam. aslında da. Kara Haydar. Kara Haydar, sen kimsin ya? Polisin karşısına 40 tane adamla çıkıyorsun. Bu şov niye? Kime mesaj? Al sana AFAD, ahbap ilişkisi. Ya ilişkisi derken meselede bağlamı. Gelin burada bu Kara Haydar'la bizim polis teşkilatımızın arasındaki paralelliği kurun. Sen buna paralel bir görüntüyle. Polis teşkilatı mı kurdun? Sen paralel bir güvenlik birimi mi kurdun? Hangi cephedesin? Neredesin? Bu şov

0: Bir güç gösterisi.
1: Bu bir Polat meselesi gibi değil. Polatların içeriğindeki bazı finansal suçlar, burada da benzer şeyler var ama burada bir tık daha yukarıda, biraz daha böyle devletin dışında ve üstünde ve paralel yapı içerisinde oradaki kamu düzenini benden sorulur. Öyle bir şey yok arkadaş. Bak sen burada son söyleyeceğim şey şu, rol model hocamız bahsettiler. Hakikaten en tehlikelisi de bence o. Gençlere bu tarz görüntüleri aktardığınız zaman gençlerimiz tabii çok akıllı hepsi, yani zeki. Hepsi Teknofest genci falan ama adam bakıyor şimdi, çocuklar burada izliyorlar. Şimdi normal koşullarda kardeşim sen üniversiteyi bitireceksin ya bitirmeyeceksin. Meslek sahibi olmuşsun. Anların akıyla bir para kazanıyorsun. Onları böyle ilmek ilmek
0: görüntüleri izliyorsun.
1: Araba alacaksın, ev alacaksın ama spekülatif bir yaşam var. Kaç yaşındadır bu arkadaş? Taş çatlasın. 35-40 arası var mı yok bilmiyorum ama yani gençlerden kastettim benim 30-35 civarı olan kişiler zaten. Hayata başlamış, evlenecek, araba alacak, ev alacak, değil mi? Annesini tedavi ettirecek, babasını yani adam böyle ilmek ilmek her ay aldığı maaştan arttırarak yaptığı işler ömür boyu bir günde yapıyor arkadaş. Evet. Bu rol model sahte, çocuklar dinleyin bakın. Bu rol model sahte. Bu görüntünün bir de elleri kelepçede 4x4'lük bir hücrede olanı var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim.
0: Kesinlikle öyle. Bu konuyu ayrıca bir paranteze açmak istiyordum. Hocam değindiğiniz iyi oldu. Murat Hocam sizlere yanıma rica edeceğim yine. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi bir yandan işte bu görüntüleri izlerken tam da Kemal Hocamızın söylediği gibi. Şimdi gençler bu görüntüleri izlediklerinde özellikle sosyal medyada çok hızlı para kazanmanın mümkün olduğunu, çok hızlı zenginleşmenin mümkün olduğunu zannediyorlar ve özellikle yeni kuşaklar bir şeyler üretmek yerine, çalışmak, para kazanmak yerine daha kolay şeylere yönlenmeye meyilli oluyorlar. Bunu hep konuşuyoruz. Özellikle yeni kuşaklardaki belki de en büyük sorunlardan bir tanesi bu olarak karşımıza çıkıyor ki ara işçi bulmakta çok zorlanıyoruz artık. Yeni modelde o işçi sınıflarını bulmakta, tedarik etmekte zorlanan bir ülke konumuna geldik ki artık gençler çalışmak, üretmek, meslek sahibi olmak yerine sosyal medyadan çok da kolay videolar paylaşarak, fotoğraflar paylaşarak para kazanabileceklerini düşünüyorlar. Bu görüntüleri izleyip ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada sosyal medya takip ediliyor ya da kullanılıyor. Ama ben şunu gördüm ki bu benim uzmanlık alanımla da ilgili bir konu sosyal medya. Mesela ben dünyada Türkiye'deki sosyal medya kullanımının hiçbir ülkede bu kadar hoyratça kullanıldığını düşünmüyorum. Görmedim daha doğrusu. Hı-hı. Yani özellikle bu tür gösterişli düğünler ya da ne bileyim işte daha adını söylemeye gerek yok. Bundan bir iki ay önce bir çift mesela hani böyle şaşalı yaşam tarzını sunarken mesela bir takım sıkıntıların çıktığı, işte hapse girdi. Ya devlet bunu takip ediyor bir kere. Bir. İki, bir kere bu sosyal medya üzerinden bu tür böyle şaşalı hayatları pazarlamaya çalışanları yani devletimiz takip ediyor da bundan sonra çok daha sıkı takip etmek zorunda. Niye? Dediğiniz doğru. Şimdi gençlere bakıyorsunuz. Yani gençler kolay yoldan para kazanma, kısa sürede zengin olma evet. hayalleri kurarken işte bunları örnek alıyor. Yani diyor ki ya bu adam mesela bu şaşalı hayata nasıl kavuştu? Bilmem sosyal medya fenomeni. Tamam sosyal medya fenomeni. Ya bu kadar dediğiniz bu hani 60 milyondan bahsediyorsunuz değil mi? Bu kadar para nereden alınıyor? Nereden geliyor? Nasıl kazanılıyor? Bir, hocalarıma katılıyorum. Bu bir kara para aklama yöntemi olabilir. Ki genelde yapıyorlar. Mesela işte hani bir kişiye ya da bir soruşturma çerçevesinde birisine sorduğunda ya nereden aldın bu parayı? Hemen kısa cevap olarak işte düğünde bu kadar altın takıldı değil mi hocam? Evet. Bunu söylüyorlar. Yani bu bir aslında şey ya aklama yani. Yöntem serveti yöntem. Yani. Bu önemli bir şey. Bunu bilerek ya bu şaşayı bilerek göstermiş olabilirler. Ben bunun da bir reklam evliliği olduğunu düşünüyorum. Yani bu evliliğin de böyle hani işte hani severek, aşk yaşayarak bilmem ne böyle aşık olarak falan olduğunu düşünmüyorum. Ya bu bir reklam evliliği. O yüzden de diyor ki mesela altınları reklam olarak aldım. Tamam da şimdi ben şöyle bir şey görmedim mesela. Bu altınların üzerinde bir firmanın ismi yok. Bir mesela şeyin altın
0: hocam takarken sadece yanında
2: ya da başka
0: bir yerde
2: sosyal
0: görünüyor.
2: Medyadan da ben şu işte şeyden aldım. Hı-hı. Efendim altın yerinden aldım. İsim yazan bir şey görmedim. Dolayısıyla bunlar

0: Hocamın da söylediği gibi bunları, bu kadar büyük bir altın, bu kadar para eden bir altını böyle al götür, tak sonra getir dediklerini de düşünmüyorum. Ya burada birileri yalan söylüyor. Bunu elbette çözecek devlet. Nitekim de tutuklandı. Dolayısıyla şimdi burada insanları böyle helal para kazanmak yerine kısa yoldan efendim köşeyi dönme, kısa yoldan zengin olmaya teşvik edecek bu hesaplar bizim özellikle de işte Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan siber suçları takip, ondan sonra ne bileyim ya bu tür internet üzerinden oluşabilecek suçları takip eden birimler mutlaka var zaten. Bunlar takip ediliyor. Daha sık takip edilmesi gerekir. Yoksa ben mesela bunların tamam neyini yasaklayacağım? Mesela işte böyle bir adam kendisini ele veriyorsa, bu ya gelin beni alın diyorsa, tabiri caizse kaşınıyorsa, bunun bakın işte böyle bu şekilde devlet gider yakasına yapışır. İkincisi de efendim yanına 2-3 tane adam alan, işte siyah elbiseler giyen, kendisine böyle bir hani mafya tarzı şeyi havası veren insanlar, bakıyorsunuz bunlar da aslında toplumu etkiliyor. Yani hani sosyal medya üzerinden ben şöyle insanları tanıyorum. Bakın çok kişi tanıdım. Aslında tatil falan yapmıyor. Gidiyor lüks bir otelde bir iki fotoğraf çekiliyor. Sanki ya da farklı farklı mekanlarda sanki her yeri geziyormuş gibi, çok lüks hayat yaşıyormuş gibi bunu sunuyor. Aslında bu işte evlilikleri de bitiren konulardan bir tanesidir mesela. Bugün baktığınız zaman ismini vermeyen bir sosyal medya ona işte hikayesine bakıyor. Ailelerden birisi diyor ki ya da eşi, ya bak falanca aile, falancalar gitmiş, tatile gitmiş, lüks içerisinde yaşıyorlar. Bizim neyimiz eksik? Bakın bu tarz söylemlerin ciddi boşanmalara neden olduğunu, yani avukat bey de burada hocam.
1: Yani, hocam şöyle yani
0: bir dosyada
1: gördük işte cevap dilekçesinde. Yani eşi şunu yapıyor yani hani komşuları ve arkadaşları sık sık işte yılda 3-4 defa tatile gidiyorlar. Bu defa eşine biz neden tatile gitmiyoruz? İşte neden daha fazla çalışmıyorsun? Neden daha fazla kazanmıyorsun? İşte bizim onlardan neyimiz eksik? Ben niye sürekli işte evdeyim? Ben niye sürekli işte çalışmak zorundayım? Ben de tatil yapmak istiyorum, i̇şte şuraya gitmek istiyorum diye.
2: Sonra ben işte neden yapmıyorum? Yani.
0: Ya da biz niye bu kadar lüks yaşayamıyoruz? Neden evet. Bu kadar paramız yok?
2: Biz neyi yanlış yapıyoruz?
0: Tabii. Çünkü rol model olarak onları alıyorlar. Bu tarz şeyleri tabii aynı zamanda aileleri de bilinçlendirmek lazım. Mesela kendi hayatını yaşamayanlar başkasının hayatlarının peşine takılır giderler. O ayrı bir şey. Bilinçli olmak lazım. O yüzden de ben hani sosyal medya okur yazarlığının da bir şekilde hani derslerde yani insanlar orada görünenlerin gerçeğin aslında kendisi kesinlikle olmadığı,
2: çok önemli.
0: Orada gerçekten de sahte bir dünyanın olduğunu anlatmak gerekiyor. Çünkü öyle olmadığı takdirde bu tür böyle hani baktığınız zaman işte devlet harekete geçmese birileri ay adamda ne para varmış. Bakın nasıl işte sosyal
2: nasıl
0: medya.
2: Nasıl düğün yaptı, nasıl altınlar takıldı.
0: Yani burada bir özenti var. Burada bir şaşalı dünyayı özendirme var. O yüzden de ben devletin burada yaptığı takibi çok önemsiyorum. Aynı zamanda da benim param var, ben bunu yaparım. Efendim işte bunu da sosyal medyadan yayarım, şöyle yaparım diyenlere de artık dur demenin zamanı geldi. Ha bu işte Türk Ceza Kanunu'nda nedir ne değildir yine hocam burada söyler. Ama burada daha ziyade bir etik sorunu var yani. Bakın sosyal medyada etik sorunu var. Abi bunu kullanırken yani efendim yazdığınız, çizdiğiniz ya da kullandığınız ya da efendim işte o görüntülerin nereye gideceğini, nasıl algılanacağını, nasıl bir algı oluşturacağını bilmeniz gerekiyor ki ben bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Hı hı. Yani şimdi bu kadar altınla sen böyle bir düğün yapıyorsun, efendim işte etrafına toplamışsın, bunun ilgi çekeceğini, bunun esasında gündeme geleceğini bilmiyor mu? Biliyor. Bir, reklam evliliği. Tekrar söylüyorum. Bu bir reklam amaçlı yapılan şeydi.
2: Eğer ki öyleyse reklam evliliyse daha da organize bir işe dönüşüyor bu aynı zamanda.
0: Dönüşmüş zaten. İki, burada kara para aklama gündeme gelebilir. Planı var olabilir. Üçüncüsü de işte bakın sosyal medya fenomenleri böyle bir hayat yaşıyor. Bunu daha büyük bir akıl da pazarlıyor olabilir. Yani çünkü bugün dediğiniz gibi baktığınız zaman evet sosyal medya bütün dünyada kullanılıyor. Fakat işte bunu kullanırken yani kurallar nerede başlayacak, nerede bitecek? Şimdi bunu takip eden birimler bunun üzerinde iyi durması lazım. Toplumun ahlakını, toplumun efendim işte bazı kültürel kodlarını bozan, yozlaştıran bu tür hesaplara işte adına fenomen deyin, bilmem ne derseniz deyin, bunları takip edip bunların rol model olmasını kesinlikle engellemek.

0: lazım. Ayrıca da bunların bilmiyorum cezası nedir ne değildir ama yani bunlar yarın çıktı efendim gitti işte ifade verdi efendim öbür taraftan gitti. E ne oldu? Yaptığı reklam yanına kar kaldı. Ben söyleyeyim şimdi bu Kara Haydar mıdır nedir? Bunun yapmış olduğu şu reklamı yani milyarlar verse yapamazdı hocam yani.
1: Doğru hocam.
0: Yani ciddi söylüyorum yarın bu kişi efendim işte ifade verdi çıktı giderse yani bakın bundan sonra çok daha ünlü hale gelecek. Onu söyleyeyim yani. Gerek yok.
1: Herkes tanımış olacak.
0: Ya kesinlikle. O yüzden de burada hani mali suçlarla ilgilenen biri mutlaka bunun şeyini tutuyordur. Yani bunun hesabını yapıyordur. Eğer helal parasıysa şimdi belki kimse bir şey diyemez ama bu kadar hani çok malın da helal olduğunu da pek düşünecek durumda değilim.
1: Bu anlamda
0: benim görüşüm hani... bir etik anlamında bir kere kesinlikle yanlış bir şey. İki, bunun mali boyutu, bunun işte efendim kara para aklama boyutu her yönüyle soruşturulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Evet,
0: ben.
1: Şimdi MASAK raporları bu anlamda oldukça önemli. Kesinleşmiş bir mahkumiyet yok sizin de söylemiş olduğunuz gibi. En kritik başlığı paranın ve mal varlığının kaynağı. Eğer açıklayabilirse bu mal varlığının kaynağını o zaman belki çıkma ihtimali de olabilir.
2: İfadelerinde şey de söylüyorlar, özür dilerim sözünüzü kestim.
1: Lütfen.
2: Hanımefendinin yani eşinin bir butik şeyin dükkanının olduğunu, bir butik işletmesi olduğunu, bunu İstanbul'da işte Maslak'ta bir yerde olduğunu, kirasının fazla artmasından yani pahalı olmasından dolayı oradan farklı bir yere taşındığını, yani öyle bir şey çiziyor ki yani sanki hani 5 liraya muhtaç bir profil çiziyorsun, hani savcılıkta öyle ifade veriyorsun ama öte yandan
1: ama
2: sosyal medyaya sunduğun hayatta ise bambaşka bir şey var yani.
1: Evet. Şimdi bir diğer konumuza geçelim efendim. Adidas'ın bir reklam filmi vardı hatırlayacaksınız. Oldukça konuşulan konulardan bir tanesiydi son dönemde. Adidas'ın İsrail ordusuna görev yaparken Gazze'deki saldırıya katılan ve bir bacağını kaybeden İsrail askerine reklam yüzü yapmasına o tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Alman spor ürünleri üreticisi ise boykot çağrısı sonrası özür diledi ancak... Bu özür de tartışmalara yol açtı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu.
3: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
4: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
3: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
1: Hocam Adidas'ın bu reklamı oldukça konuşuldu.
2: Evet.
1: Oldukça tepki çekti. Dünyadan tepki çekti. Bunun üzerine işte bir özür açıklandı ama resmi o kendi hesaplarında değil sadece bölgesel hesaplarında paylaşıldı. Şimdi bu konuda ne söylersiniz? Nasıl okuyacağız
2: şimdi
1: bu
2: şöyle
1: dünya
2: okuyalım.
1: Markasının böyle bir reklam yapmasını?
2: Evet. O kadar çok doluyum ki nereden başlayacağımı bilemiyorum ama şununla başlayayım isterseniz. Bir kere bu Adidas'ın yetkilileri, Uluslararası Yönetim Kurulu başkanları, CEO'ları, Türkiye'deki şubeleri, dünyadaki şubeleri, bunların başlarındaki yöneticiler aptal değilse, akıl tutulması da yoksa şunu tahmin etmek zorundaydılar. İsrail diye bir katil devlet var. Onun yönetimi şu anda bir siyonist artı soykırımcı bir hükümet tarafından katil Netanyahu'nun başkanlığında bir katil kabine tarafından yönetiliyor. Lübnan'a saldırdılar. Yüz binlerce insan öldürüldü. Milyonlarca insan yerinden edildi. Gazze'ye saldırdılar. 0 yaşında bebekten 90 yaşına kadar masum insanları attıkları 150 bin ton bombayla katlettiler ve soykırım yaptılar. Bir soyu yok ettiler. Yok etmek üzereler. Bir taraftan bakın Suriye'de öldürmedikleri insan kalmadı. Yemen'de

0: aynı şekilde soykırım yaptılar. Daha doğrusu katliam yaptılar. Ya bütün bu coğrafyada böylesine bir katil devletin içindeki bir katil ordunun ferdini siz bize bir spor ayakkabısını tanıtmak için kullanamazsınız. Ya bu kadar, tekrar söylüyorum,
1: yani
0: aptal değilseniz,
1: evet, çok
0: eğer
1: merak
0: akıl tutulması
1: gerçekten
0: yoksa bu reaksiyonları tahmin etmişsinizdir. Bilmiyorum, biz edebiliyoruz yani rahatlıkla. Hiçbir yetkimiz yok. Adidas'ın başında da değilim ben. Hocalarım da değilse eğer. Dolayısıyla bu kadar büyük bir şirket, yaygın bir şirket, büyüklükten kastettim o, yaygın. Yani ürettikleri ürünler karşılık bulabiliyor bazen. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapının, teşkilatın, böyle bir şirketin bunu tahmin etmesi ya da etmedilerse bile alttan onları destekleyen ya da köstekleyen ya da ikaz edenler olması gerekiyor. Evet. Ha, o zaman siz öyle bir reklam yapalım ki, öyle bir reklam yapalım ki kamuoyu bizi tartışsın. Batmak üzereyiz. Tartışsın. Ama işte orada İsrailli katiller var. İsrailli katiller var. Belki kaç tane çocuğu öldürmüş bir adamı, bilmiyoruz öldürdü mü öldürmedi mi ama öldürdüğünü tahmin ediyoruz. Bir adamı profil olarak koyalım. Karşılığında başta Türkiye'de olmak üzere birçok kesimden tepki gelecektir. Amerika, Avrupa, Hindistan, Çinler, Hindistan demeyeyim de yani Çin, oralardan tepki gelecektir. Bu reklama ihtiyacımız var. Neye rağmen? Bir katilin reklamda kullanılması ve tepkilere rağmen.
1: Ha, i̇şte o zaman size yaptığı.
0: Size evet. Size o zaman hocam şunu soralım. Bakın bu katiller ne yaptı? Adidas yetkilileri. Tekrar söyleyeyim. Bu insanlar o kadar çok bomba attılar ki 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha fazla bomba kullandılar. 365 kilometre kare içerisinde. Metrekareye kaç kişi düşüyor bak. 2.3 milyon insanın yaşadığı yerde. Zaten yoklukla yaşayan insanlar bunlar.
1: Ve bunu yapanlar yıllarca soykırım üzerinden kendilerini
0: nemalandılar, değil mi? Holokost üzerinden. Şimdi iki ne yaptılar? Sniperlar koydular, keskin nişancı, gazeteyi gören. Ekmek almaya giden çocuğu uzaktan, bin metre uzaktan, bir kilometre uzaktan alnından vurdular. Ve turist getirdiniz. İnsan avı için oralarda para karşılığı Gazze'li çocukları avladınız orada. Şehit ettiniz. Üçüncüsü ne yaptınız? Habitatı yok ettiniz. Yani bir insanın değil, canlının bile yaşama imkanı olmayan Gazze'yi komple yok ettiniz. Habitat bitti. Temiz su yok. Temiz gıda yok. Sağlık ve hijyen koşulları hiç yok. Ve siz giriş çıkış, gıda vesaire gibi malzemelerin giriş çıkışını kapattınız. Siz böyle bir ordunun elemanını şu anda bizim reklam yüzü olarak kullanıyorsunuz. Başka ne yaptı bunlar? Bütün dünyada Siyonizmi yaymak için bütün ülkelerin içerisinde operasyonlar yaptılar. Ülkeleri karıştırdılar. Toprakları böldüler. Ne bileyim, ülkeleri parçaladılar. Ve kardeşi kardeşe düşürdüler. Müslümanı Müslümana düşürdüler. Ya Bosna'da, işte ne bileyim Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, her coğrafyada siz varsınız. Mossad vasıtasıyla buralarda karışıklıklar yaratıyorsunuz ve insanlar katletmeye devam ediyor birbirini. Ve siz böyle bir yapının, dünyada kara leke olan bir yapının yine elemanına çıkıp burada ayakkabınıza model yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizleri ya, tırnak içerisinde.
1: Evet.
0: Bu kadar aymazlık, bu kadar bir katil sürüsünün reklamı daha iyi yapılamaz. Ama ne olacak bundan sonra? Göreceğiz bakalım. Bu reaksiyonlar gerçek mi, değil mi? Yani bütün dünya halkları böyle bir reaksiyonu gerçekten samimiyetten verdi, vermedi mi? Bir tane Adidas marka araç, ayakkabı yarın sabah satılıyorsa eğer, samimiyet testi ben orada fark edeceğim, göreceğim.
1: Evet.
0: Yapabileceğimiz tek şey bu.
1: O zaman göreceğiz reklamın iyisi kötüsü oluyor mu, olmuyor
0: işte
1: mu?
0: O zaman geleceğiz. Yani dolayısıyla çok muazzam, işte neokapitalizm dediğimiz vahşi hikaye bu.
1: Hı hı.
0: Neokapitalizm, yeni liberal arkadaşlar, neokonlar kastetmiyorum, yeni liberalleri kastediyorum. Amerika'da yeni konular başka bir şey ama yeni liberaller işte böyle vahşi bir ortamda sadece kar maksimizasyonu düşünen vahşi tipler.
1: Evet.
0: Hepsi kravatlı, ceketli, gömlekli ve modern, çağdaş insan görünümünde bunların hepsi. Ama içlerinde yaşattıkları vahşi insan işte burada katliamları bile fırsata çevirebilecek karakterde. Dünya bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Ama şunu da anladık. Bazı konularda yalnızız maalesef. Yani ne uluslararası şirketlerin Gazze söylemleri, Evet. Ne Gazze destek birimleri, ne Gazze'deki o barış kurulları, hepsinin arka planında bu CEO'lar yatıyor işte. Hı-hı. Samimiyetsiz CEO'lar yatıyor. Orada bir şey kuruyorlar, hepimiz oraya yerleşiyoruz, mutlu oluyoruz. Bakıyoruz ki arkadan Adidas gibi gruplar çıkıyor. Bakıyoruz hocam, ki arkasında başka şeyler çıkıyor maalesef.
1: Son sözü Murat Hocam'a da vereyim, sonrasında tamamlıyor olacağız. Hocam, sizin de görüşlerinizi alayım bu konuda.
2: Şimdi ben bu reklamın bilinçle yapıldığını düşünüyorum. Yani Adidas gibi bir firmanın bu reklamı yaptıktan sonra tepki gelmeyeceğini düşünmediğini ben düşünmüyorum. Yani o zaman bu firmaya bunu yaptıran nasıl bir baskı var ki bu reklamı yaptırmak zorunda kalıyor?
1: Arka planında ne var?
2: Hatırlayın, bütün dünyada artık İsrail imajı yerle bir oldu. Bunu Netanyahu bizzat söyledi ve dedi ki bundan sonra biz bu imajı düzeltmeye çalışacağız. Çünkü o kadar büyük katliam yaptılar ki, o kadar büyük bir soykırım yaptılar ki Gazze'de, bunun neye mal olacağını biliyorlar. Bütün
1: hocam,
2: dünyada şu anda
1: röportaj yapıyorlar, böldüm. İnsanlara diyorlar ki İsrail deyince ilk aklınıza ne geliyor? Herkes diyor ki soykırım geliyor, işkence geliyor, insan öldürmek geliyor diyor. Şimdi, artık insanların aklında böyle bir İsrail var.
2: Onu nasıl düzeltecekler? Algı çalışmasıyla düzeltecekler. Dolayısıyla hep ben zaten şunu söylüyorum. İsrail'in bugünkü gücü askeri kuvvet çarpanlarından gelmiyor. Küresel alanda kurmuş olduğu ilişkilerden geliyor. İşte sermaye gücünden geliyor. Lobi gücünden geliyor. Efendim işte ne bileyim sivil toplum kuruluşlarından geliyor. Yani uluslararası alanda kurmuş olduğu düzenden geliyor. İşte bunlardan bir tanesi. Sermayeden geliyor. Şimdi bunu yaparken şunu diyor. Efendim Gazze'de 74 bin insanı katletmiş, soykırım yapmış, yani bebekleri öldürmüş. Bunların tırnak içerisinde hiçbir önemi yok. Ama bir İsrailli askerin efendim ayağını kaybetmesini gündeme getirip bakın burada bir mağduriyet edebiyatı yapıyor. Ya bu gerçekten tam bir aymazlık, tam bir utanmazlık. O yüzden de şimdi hocam da söyledi, Kemal hocam söyledi. Burada önemli olan şey şu, yani Müslümanların bilinçli olması. Eğer gerçekten ne yapıldığını biz görmez isek bunlar yarın unutulur gider. Dediğiniz gibi reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yarın bakarsınız işte unutulmuş gitmiş, insanlar tekrar bunu alıyor. Ama ne kadar özür dilerlerse dilesinler, aslında bu yaptıkları İsrail'i temize çıkarmak, İsrail'in imajını düzeltmek. Bunu teknolojiyle de düzeltmeye çalışıyorlar. Sosyal medya aracılığıyla, küresel basın aracılığıyla, firmalar üzerinden bir şekilde yeni bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Ama emin olun şunu görüyoruz. Dünyada ne yaparlarsa yapsınlar, artık bütün dünyadaki vatandaşlar, bütün devletlerde yaşayan vatandaşlar İsrail'le ilgili düşüncelerini değiştirdi. Hı hı. Zaten o yüzden buralara kadar düştülerse, bu firmayı bile bunlara görüşlerine, bu fikirlerine alet ettilerse, yani işin ucu çok daha büyük yerlerde. Bunun Müslümanlar akıllı olmak zorunda. Şunu yapıyorsa dönüp bunu almayacaksın kardeşim. Yani bunu gerçek anlamda boykot. Tekrar söylüyoruz. Mesela bugün işte Orta Doğu'da, Gazze'de bu katliamlar, bu efendim işte savaşlar, bu İslam coğrafyasının zenginliklerine çökme. Bunu önleyebilmek için aslında İslam dünyası bazı basit şeylerle bunları caydırabilir. Ellerinde ciddi güç var. Boykot gücü bugün gerçek anlamda uygulansa emin olun bunlar geri adım atacaklar. Evet. Elinde petrol gibi, enerji gibi bir gücü var. Efendim işte ne bileyim, yani illa savaşarak bir şeyi caydırmak gerekmiyor. Elinizdeki imkanları ya da bir boykotu gerçek anlamda uyguladığınız zaman bunlar geri adım atmak zorunda. Tepki gelmiş, ben onu da izliyorum. Ciddi anlamda da tepkiler gelmiş ama bunların kalıcı olması gerekiyor. Yani bugün evet.
1: Bunun bir yaptırımının olması
2: bugün
1: gerekiyor.
2: Bugün söyledik, yarın unuturuz, tekrar alırız. Yapılırsa bunları yapmaya devam eder. Ama öyle gözüküyor ki bu sefer iş ciddiye bindi. Hı-hı. Şimdi neyin ne olduğunu anlaması gerekiyor insanların. Evet. Dolayısıyla yani sen binlerce insanı öldüreceksin, soykırım yapacaksın. Sonra bir askeri çıkarıp bütün dünyada reklam yaptırarak bakın aslında bizi öldürüyorlar. Askerlerimizin ayakları gitti, bacakları gitti vesaire filan. Ya bunu artık yani insanlar, özellikle ben Müslüman coğrafyasını kastediyorum. Buna artık evet, efendim prim vermemeleri gerekir. Neyin ne olduğunu iyi bilip ona göre davranış Neşli sergilemesi gerektiğini gerekti. Düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Murat Akan. Bu akşam bizlerle konuğumuzdu. Doçent Doktor Kemal Alçay bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Avukat Emrah Golgiyaz bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınızdan dolayı. Şimdi çocuklar dedik, onları korumak dedik. Onunla ilgili bir analizimiz var efendim. Çocukları korumak için artık sadece televizyon ekranına bakmak yetmiyor. Çünkü çocuklar bugün çok daha büyük bir dijital dünyanın içinde büyüyor. Peki onları gerçekten korumak istiyorsak denetimin yönünü nereye çevirmeliyiz? Cevabı haberimizde olacak.

0: Çocukları korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Ama çocukları korumak için önce çocukların nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Televizyonda mı? Yoksa elinden düşürmediği telefonda mı? RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uyguluyor. Elbette çocukların zararlı içeriklerden korunması gerekiyor. Televizyonlar da kurallara uymak zorunda. Buraya kadar tartışma yok. Ama asıl tartışma şu: çocuklar artık hangi ekranda?
1: Acil olarak devletin dijital platformlarda olan bitene karşı hukuki bir süreç geliştirmesi ve kontrol mekanizması oluşturması lazım.
0: Devir değişti. Çocukların alışkanlıkları da dönüştü. Misket, yakar top, körebe, saklambaç gitti. Dijital oyunlar ve ekran bağımlılığı geldi.
2: İngiltere'de, Fransa'da, bütün ülkeler seferberlik halinde. Çünkü bunun nasıl bir tehlike olduğunun herkes farkında.
0: Toplumun en zayıf halkası çocuklar. Onları tehlikeli içeriklerden korumak en başta ailenin görevi. Daha sonra resmi kurum ve kuruluşların.
1: Devlet, Black Box adı verdiğimiz karanlık kutuda çocuklara öneri algoritmaları olarak sunulan her türlü yönlendirici, zararlı süreçten sorumludur. Bu yüzden bunu da hukuki yollarla yapmak zorundayız.
2: Eğer biz çocuklarımızı, yani bu kuşağı, gençlerimizi bu dijital çağın zorbalığından, ekran zorbalığından kurtaramazsak ortaya çok değişik bir kuşak çıkacak. Yani algı ayarlarıyla oynanmış, kendi ülkesinin, kendi toplumunun değerlerine yabancılaşmış bir kuşak ortaya çıkacak. Aşama aşama oraya gidiyoruz.
0: Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı %66,1'e, 11-15 yaş grubundaysa %79'a ulaşıyor.
3: Bu dijital medya platformlarını denetlemek zorundayız. Dijital medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini devlet eliyle mutlaka denetlemek ve onları sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek zorundayız. Bunun için en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de bu dijital medya mecralarının Türkiye temsilciliklerinin, Türkiye bürolarının aktif olarak kullanılmasını sağlamaktır.
0: Üstelik gençlerin %70,8'i sosyal medyayı her gün kullanıyor. Son bir ay içinde sosyal medya kullananların oranı ise %89,2.
3: Dijital mecraların en büyük handikaplarından bir tanesi aslında baş döndürücü bir hızla ve sonsuz bir süratle ilerliyor olması. Çok süratle geliştiği için doğruyla yanlışın ayırt edilmesi ciddi anlamda zor oluyor. Ve bu baş döndürücü hızla beraber güzelliklerle beraber olumsuzluklar da baş döndürücü hızla yayılabiliyor.
2: Bu dijital platformlara bakıyorsun, kardeşim LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz. Çocuklar dijital platformlarda, gençler yine orada. Biz burada televizyonları cezalandırırken karşı taraf öne otoban gibi açık. Hiçbir şekilde bir denetime tabi değil. Orada sürekli ilerliyor.
0: Her ne kadar sosyal medya iletişimde lider görünse de insanlar haber alma ihtiyacını yine televizyondan sağlıyor. Çünkü daha güvenli, daha doğru. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberlerle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya.
2: Bunlar böyle dört nala koşuyorlar, reklam pastasından daha fazla pay alıyorlar, ceplerini sınırsız bir şekilde Türkiye'de dolduruyorlar, doğru düzgün vergi ödemiyorlar ve bir de biz üstüne bunlarla mücadele etmesini beklediğimiz yerli ve milli kanallarımızı, geleneksel medyayı nefes alamaz hale getiriyoruz. Bakın, yarın öbür gün bu işler bittiğinde, geleneksel medya diye bir şey kalmadığında, Allah korusun bu ülke bir başka badireyle karşılaştığında, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin haklı tezlerini anlatacak, bu algı oyunlarını çökertecek bir medya kuruluşu kalmayacak.
0: Konunun bir de ekonomik boyutu var. Yabancı sermayeli dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Netflix, YouTube, HBO, TikTok, Instagram gibi platformlar geçen yıl Türkiye'den 100

0: dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde toplumun ve bireyin korunması gerekmektedir.
1: İşte tam da burada Türkiye'nin yeni bir denetim sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Çünkü televizyonda yayıncı belli, kanalın adresi belli, sorumlu belli, yayın saati belli, içeriğin nasıl ve nerede yayınlandığı belli. Dolayısıyla hukuki sorumluluk da büyük ölçüde belli. Dijital platformlarda ise yapı çok daha karmaşık. YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcı aynı anda farklı içerikler üretiyor. Herkes istediğini söylüyor, istediğini çekip yayınlıyor. Doğru ya da yanlış. Herkes her şeyi görüyor, izliyor. Çocuğun karşısına çıkacak içerik yalnızca çocuğun yaptığı tercihle belirlenmiyor. Algoritma da seçiyor. Algoritmanın amacının çocuğun gelişimini korumak olduğu sanılmasın. Asıl amaç kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak. İşte tam da burada başlıyor tehlike. Siber zorbalık, şiddet, dezenformasyon. Gerçek hayattan uzaklaştırma, lüks yaşamın dayatılması. Çocuğun tüm bu etkenlerden korunması şart.
0: Bir platformun öneri algoritması adı altında bireylere sunduğu bu uygulamalar, bu süreçler tamamen ticaridir. Ve en önemlisi ebeveynlerdir. Anne ve babaların da bu algoritmik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklarının saatlerce böylesi içeriklere maruz kalmamalarına dikkat etmesi lazım.
1: Gelelim denetim ve kontrol konusuna. Geleneksel medya 20 Nisan 1994'te kurulan radyo ve televizyon üst kurulunca denetleniyor. Hukuka aykırı veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir yayın yapılıyorsa yaptırım uygulayabilen tek kurum RTÜK'tür. İyi de çocuğun gün boyunca karşısına çıkan içerikleri nasıl denetleyeceğiz? Asıl mesele televizyon yayıncılığı değil, merkezleri yurt dışında bulunan dijital medyanın kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması.
0: Peki ne yapmalı? 18 yaş altına algoritma kullanımı, onların kendi takip ettiklerinin dışında kapalı şekilde verilmesi oldukça önemli. Kişiselleştirilmiş reklam yasağı, sıkı yaş doğrulamanın kontrolü ve platformların çok net olarak hukuki bir zemine oturtulması gerekmektedir. Türkiye'de de ne yazık ki dijital hukuk uygulamaları sadece biçimsel olarak sosyal medya alanlarındadır. Fakat diğer dijital platformlar bu denetimin çok dışındadır. Bu yüzden radyo televizyon üst kurulundan tutun da BTK'ya kadar birçok kurum ve kuruluş çocuklarımızı korumaya dönük olarak çok önemli kararlar almalıdır.
1: O halde soruyu bir kez daha soralım. Çocukları korumak istiyorsak neden sadece televizyona bakıyoruz? Çocukları gerçekten korumak istiyorsak denetimin ağırlık merkezini de gerçek risk alanlarına taşımamız gerekiyor. Çünkü artık çocuk yalnızca televizyon karşısında değil, telefon ekranında, tablette, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Ne izleyeceğine kendisi karar vermeden algoritmaların önüne getirdiği içerikleri tüketiyor. Dolayısıyla 2026'nın medya denetimi anlayışı 1990'ların, 2000'lerin televizyon alışkanlıklarıyla kurulamaz.

Efendim A Haber Gece'de birlikteyiz. Saatlerimiz 2'ye yaklaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize başlayacağız. Ama Hürmüz'de gerilim dinmiyor efendim. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın 5 petrol tankerini imha etti. İran'dan da misilleme geldi. CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 2 günde bir ABD savaş gemisine 2 kez balistik füzelerle hedef almasının ardından İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiğini açıkladı. ABD savaş gemisi İran'ın saldırı girişimlerinden başarıyla kurtulduğunu vurguladı. Hiçbir ABD personeli zarar görmedi denildi. İran'da ABD saldırılarına ilişkin misillemede bulundu. Ürdün ve Bahreyn'de bulunan ABD üsleri İran füzeleri tarafından hedef alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu misillemeye ilişkin düşman giderek daha fazla çaresiz kalıyor açıklamasında bulundu. Saldırılar sona erene kadar mücadelemiz güçlü bir şekilde devam edecek.

0: Direkt en eld. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 5 İran petrol tankerini imha ettiklerini açıkladı. Başka sıcak gelişmeler de var efendim. A Haber muhabiri İrfan Satmaz bizleri bekliyor o gelişmeleri aktarmak için. İrfan, söz sana bırakalım.
1: Merhabalar Esra. Evet, ABD-İran savaşında Hürmüz ve Basra Körfezi cephesi yeniden sert biçimde tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 8 Eylül'de İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiğini açıkladı. CENTCOM'a göre saldırının nedeni İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 2 gün içerisinde bir Amerikan donanma savaş gemisini 2 kez balistik füzelerle hedef alması. Amerikan savaş gemisi her iki saldırıdan da kaçmayı başardı ve bölgesel sulardaki devriye görevine devam etti. CENTCOM hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığını veya hayatını kaybetmediğini açıkladı. Bu, Washington'ın İran uyguladığı yeni askeri stratejiyi de ortaya koyuyor. İran, Amerikan savaş gemilerini hedef aldıkça ABD İran'ın petrol taşıma kapasitesini vuruyor. CENTCOM 5 Eylül'de İran'ın 2 Amerikan savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerini vurmuştu. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper o saldırıdan sonra İran Amerikan kuvvetlerini hedef alması halinde İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosuna daha ağır ekonomik bedel ödettirileceği uyarısında bulmuştu. Şimdi 3 gün sonra 5 tankerin daha hedef alınması bu tehdidin sahada uygulanmaya devam ettiğini gösteriyor. İran'sa karşı tehdidin kapsamını genişletiyor. Tahran, Kuveyt ve Bahreynli limanları çevresindeki petrol tankerlerinin hedef alınabileceğini bildirirken Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz dışlama bölgesi oluşturacağını açıklıyor. Bu gelişmeler enerji piyasalarında yeniden baskı altına aldı. Hürmüz'den geçen MTA gemilerinin sayısı pazartesi günü yalnızca 7'ye geriledi. Orta Doğu'dan ham petrol ihracatı ise savaş öncesindeki günlük yaklaşık 18 milyon varilden 11 milyon varil seviyesine düşmüş durumda. Brent petrolün varil fiyatı $98 seviyesine yaklaşmış durumda. Trump yönetiminin İran stratejisinde şu anda iki paralel baskı görülüyor. Bir tarafta CENTCOM aracılığıyla İran'ın askeri ve petrol taşıma kapasitesine doğrudan saldırılar. Diğer tarafta yaptırımlar ve petrol fabrikasıyla İran ekonomisini sıkıştırma politikası. Dolayısıyla sahadaki son tablo savaşın sona ermesinden çok ABD ile İran arasındaki askeri saldırı, petrol ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen ekonomik yıpratma savaşının yeniden sertleştiğini gösteriyor diyebiliriz Esra.
0: Evet, İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmeleri bizlerle paylaştı. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim efendim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesine ekonomik ve askeri darbelerle hedef almayı sürdüren ABD'ye meydan okuduğu, İran'a saldırıları tamamen pişman edene kadar mücadelemiz sürecek dedi.
2: و بی عدالتی ها در منطقه است این حق ویژه محصول ترکیب پیچیده ای از مهاجران بسیار هوشمندان انتخاب شده است
0: جوانان بی تر پزشکیان ABD ile devam eden savaşa ilişkin sert bir çıkışta bulundu. İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ve ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini savunan Pezeşkian ardından da Beyaz Saray'a meydan okudu. İran'ın bugüne kadar kendini savunmayı çok iyi bir şekilde başardığını söyleyerek bu direniş saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla sürecek dedi. İran halkının haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz diye de ekledi. Efendim, Antalya ve Adana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her iki bölgede de onlarca ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazar günü başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ancak ters yönden esen rüzgar ve sıcak hava çalışmaları zorlaştırmış durumda. Alevlere gün boyu karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra tomalarla da müdahale edildi. Zaman zaman yangın enerjisi düşse de şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tekrar alevlendi. Kepez ilçesine de sıçrayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit edince çok sayıda hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Kumluca ilçesi de çıkan orman yangınlarının ardından alevlerle mücadelenin sürdüğü diğer bir nokta oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. çok sayıda evin tahliye

0: edildiği bölgede ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor. İstanbul Güngören'de akran tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında karar duruşması görüldü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Hala bunlara çocuk diyorlar. Hala anlayamıyorum.
2: Atlas Çağlayan cinayetinde karar açıklandı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Tarihler 14 Ocak 2026'yı gösteriyordu. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu.
1: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var ne gündüzümüz var ne uykumuz var. Artık evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
2: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı mütalasını açıklamış, katil zanlısı hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep etmişti. Vahşice öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde karar duruşması görüldü. Duruşmada Atlas'ın okul arkadaşları ve Yasemin Minguzzi de adliyeye gelerek ailesine destek verdi. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini ve bu kişilerin de tutuklanmasını istedi.
1: Diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Bugün onlar burada bile değil. Maalesef ki bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. Yani 3 yıl 5 yıl yatarız, ondan sonrası hayatımıza devam ederiz düşüncesi olmasın artık.
2: 16 yaşındaki katil zanlısı Efe Çekli duruşmada son savunmasını yaptı. Daha sonra mahkeme kararını açıkladı.
3: Atlas Çağlayan cinayetinin görüldüğü davada karar çıktı. Efe Çekli, katil Efe Çekli 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı.
4: En üst sınırdan ceza verilmesini bekliyorduk. Ne yazık ki en üst sınırdan cezalar verilmedi her 3 suç içinde. Bu nedenle mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceğiz. Neden en üst sınırdan verilmedi diye. Ve bu gerekçelere göre de biz bu kararı istinaf edeceğiz.
2: Mahkeme çıkışında anne Gülhan Ünlü gözyaşlarına boğuldu.
0: Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'yi hayattan koparan kazada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemece ev hapsi kararı verilen sürücü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
2: Minik Elif'i hayattan koparan sürücü tutuklandı. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve 4 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Anne kazayı hafif yaralı atlattı. Ağır yaralanan minik Elif ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
2: Kazanın ardından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında verilen ev hapsine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nce itirazın kabul edilmesi üzerine sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Elif'in kazadan bir gün önce 3. yaş gününü kutladığı öğrenildi.
0: Efendim Ahbap Derneği'nin Kocaeli'ndeki depolarında çadırdan yatağa çok sayıda yardım malzemesi tespit edilmişti. Ekibimiz o depoya girdi. Çürümeye terk edilen malzemeleri yerinde görüntüledi.
6: 895 taneden fazla çadır olduğu biliniyor. Oldukça da deforme olmuş. Bazı yerlerinde yırtıklar var. Sobaların üzerinde olduğu bir hasta yatağı. İyilik mutfağı diyoruz ama bu yardımlarının hiçbirinde depremzedelere ulaşmadığını görüntüleyebiliyoruz.
2: Çadır, yatak, ısıtıcı, portatif soba, buzdolapları, fırınlar ve daha yüzlercesi. Hepsi asrın felaketinde

0: sözde afetzedeler için toplandı.
1: Peki Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından depremzedeleri ulaşsın diye gönderilen bu yardımlar neden hala depolarda tutuluyor? Üstelik depolarda tutulan malzemelerin birçoğu da uzun süreli beklemeden dolayı kullanılamaz durumda. Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi. Yüzlerce burada uyku tulumu olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişledikçe kirli ağlar da bir bir gün yüzüne çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde sanatçılardan tanınan isimlere birçok ünlü bağış için vatandaşı Ahbap'a yönlendirmişti. Ancak birçoğunun derneğe bağış yapmadığı ortaya çıkmıştı. Milyarlarca liralık para dışında yüzlerce insani yardım malzemesi de toplandı. Sözde depremzedeler için temin edilen o malzemeler depolarda bekletildi.
1: 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan yardımların bir bölümünün Kocaeli Derince'de bulunan Ahbap Derneği'nde olduğu ortaya çıktı. İşte bu depoda tekerlekli sandalyelerden bisikletlere, kullanılmamış çadırlardan portatif yataklara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bunlar maddi yardım da olsa, aynı yardım da olsa o zamanlarda depremzedelerin oldukça ihtiyacı olan malzemelerdi. Tabii maddi yardımların da nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. İki tane karavan görüntülüyoruz.
0: Bazı malzemelerin uzun süreli muhafaza yüzünden deformasyona uğradığı görüldü. Kayyım heyeti malzemelerin değer kaybetmeden Hatay'daki afetzedelere ulaştırılmasını istedi.
2: Efendim erken seçim tartışmaları gündemde. Başkan Erdoğan'ın aday olabilmesi için ne şekilde seçime gireceği konuşuluyor. Meclisin erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel kalmıyor. Adaylığı anayasa değişikliğiyle de gerçekleşebilir. Erken seçim tarihi olarak da 2027'nin Kasım ayı veya 2028'in Nisan ayı işaret ediliyor. Anayasa değişikliği olursa seçim 2028 Mayıs ayında yapılacak.
3: Milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar nasıl aday olacak? İşte bu soruların yanıtı aranıyor.
0: Milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçimi son olarak 14 Mayıs 2023'te yapıldı. İlk turda sonuç alınamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda seçildi. Normal tarihte olursa seçimlerin yine 14 Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir deniliyor. Bu maddeye göre Başkan Erdoğan yapılacak seçimde aday olamıyor. Aday olabilmesi 2 şekilde mümkün olacak. Bunlardan birisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği nasıl yapılabilir? Anayasanın 101. maddesi bir kimsenin en fazla 2 değil 3 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği şeklinde değiştirilirse Erdoğan aday olabiliyor. Peki anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? Anayasa için geniş bir mutabakat gerekiyor. 2 tur oylama yapılıyor. Bir de paketin tümünün oylaması gerçekleşiyor. Birinci tur oylama nabız ölçmek için önemli. Ama asıl sonuçları belirleyecek olan ikinci turla paketin tümünün oylaması. Hem ikinci tur oylamada hem de paketin tümünün oylamasında 400 oy alınırsa kesin kabul edilmiş sayılıyor. Ama 360 ve 400 arasındaki bir sayı paketin referanduma gitmesine neden oluyor. Oylamalar gizli yapılıyor. Anayasa değişikliğiyle Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin mümkün olduğu ancak zor bir yol olduğu üzerinde duruluyor. Peki Erdoğan'ın aday olabilmesinin ikinci yolu ne? Bu da erken seçim. 14 Mayıs 2028'den önce yapılacak her seçim erken seçim olarak kabul ediliyor. Anayasaya göre meclis seçim kararı alırsa Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Meclisin seçim kararı alma koşulları nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alabilmesi için 360 oy gerekiyor. Peki şu anda meclisteki sandalye sayısı ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı kaç? Tabloya göre Cumhur İttifakı'nın sayısı Hüdapar ve DSP eklendiğinde 3

0: 331'de kalıyor. AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İyi Parti 27, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hüdapar 4, YRP 3, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, EP 2, SP 1, DSP 1, DP 1. 360'a ulaşmak için 30 milletvekilinin daha desteği gerekiyor. AK Parti bu desteğin bulunabileceği görüşünde.
1: Seçimi biraz daha öne alacaksa o meclisin takdirinde, ona bizim şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.
0: Peki erken seçim ne zaman olur?
2: Erken seçim için iki tarih gündeme getiriliyor. 2027 sonu ve 2028 başı.
0: AK Partililerin bir kısmı 2027 sonunda, yani Kasım'da yapılmasını istiyor. Kasım seçimlerinin her zaman AK Parti'ye uğurlu geldiği görüşü dile getiriliyor. Bir başka görüşse erken seçim denmemesi için 2028'in 16 Nisan'ında seçimlerin yenilenmesi. Bu görüşü de Başkan Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum seslendirdi.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve zimmet soruşturmasına yönelik iddianame tamamlandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında zimmet suçuna yardım etme suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
0: Rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiasıyla 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan 523 sayfalık iddianame kapsamında tutuklu bulunan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya hakkındaysa zimmete yardım etme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi durumunda 19 şüphelinin yargılanmasına İzmir Adliyesi'nde başlanacak. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 Temmuz 2025'te tutuklandı.
3: Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri başkan vekilliği seçimi için toplandı. 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. Seçimin sonucunu 4. turda kullanılan oylar belirledi efendim. Başkan vekili Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
4: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
5: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
6: Geçerli olan oylarımızı geçersiz sayma iradesizliğinizi not ettik bir kenara.
0: Usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla iptal edildi. Oylama için yeniden toplanıldı. Üsküdar'da başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
4: 4. tur sonucu 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
7: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ama gönlü adayımız tarafından olan meclis üyelerinin de dahliyle sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
0: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar eski belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine ilk başkan vekili seçimi 5 Ağustos'ta yapılmıştı.
7: Soy isminin başındaki G harfi 6'ya benzetildi. İsmindeki Z harfi 2'ye benzetildi gibi birçok farklı sebeplerle bizim 5 oyumuz geçersiz kılınmıştı.
0: AK Parti adayının isminin yazılı olduğu oy pusulaları çeşitli bahanelerle iptal edilince suç duyurusunda bulunuldu. İtiraz üzerine oylama iptal edildi.
8: Meclis üyeleri 5 Eylül'de sandığa gidecekti. CHP grubuysa seçime katılmayacağını açıkladı. Ardından seçim haftanın ikinci gününe ertelenmişti. Yapılan seçimde ise ilk 3 turda yeterli çoğunluk sağlanamadı.
4: Danıştay kanununa göre bunu 4. tura götürmek durumundayım. Anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.
0: En çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada kullanılan 42 oydan 19'unu CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya, 23'ünü ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin aldı. CHP ve Yeni Parti grubunun 2 oya karşı

0: Yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçilmiş oldu.
1: Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz. Neden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetimden rahatsız? Neden bu tavrı sergilediler?
2: CHP 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak efendim. Bu kapsamda tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genel merkezde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmama kararı aldı. Peki bu kararın arkasında ne var? CHP kaynakları ne diyor? Cevaplar haberimizde olacak.
3: Erkekler kendi aralarında kavga ederler ama kadınlar daha uyum içinde, daha dirençli, daha kararlı yol alırlar.
0: CHP'de gözler kuruluş yıl dönümü etkinliklerine çevrildi. Mansur Yavaş resepsiyona katılmama kararı aldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da etkinliklere de katılmayacak.
0: ABB kaynakları Mansur Yavaş mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor, bir taraf olmayacak dedi. A Haber'in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre tüm belediye başkanlarına resepsiyon için mail ortamında Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı imzalı davetiye gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına diye başlayan davetiyede partimizin bu özel gününde programlara katılmanızı bekleriz ifadelerine yer verildi.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir programında partili kadınlara seslendi.
3: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir.
2: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terörsüz Türkiye projesinin etkileri yerinde hissediliyor. Terörün mağduriyetinden dolayı memleketlerini terk etmek zorunda kalanların yeniden geri dönmeye başladığını belirtti.
6: Terörsüz Türkiye projesiyle birlikte tersine göç ile tekrar göçler başladı. Herkes kendi memleketine gelip orada yatırımlar yapıp, projeler yapıp kendi yerlerine hizmet etmek için geri dönmüş oldular.
0: Doğu ve Güneydoğu illerinde önceden kayıplar konuşuluyordu.
6: Bizim bölgemizde yıllarca ekonomik kayıplar yaşandı, can kayıpları yaşandı. Gençlerimiz göç etmek zorunda kaldılar büyük şehirlere.
0: Ama tablo artık değişti. Terörsüz Türkiye projesiyle umut konuşulmaya başladı.
6: Terörsüz Türkiye hepimizi çok umutlandırdı. Gençler çok umutlu.
0: Terörsüz Türkiye süreci sayesinde bölgede tersine göç yaşanıyor.
6: Devletimizin başlattığı bu terörsüz Türkiye projesiyle beraber umutlar yeşerdi. Gençler tersine göçle tekrar bölgelerine gelip orada yaşayıp orada projeler üretmek istiyorlar.
0: Van Hakkari Sınıhi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı bölgeye huzurla birlikte yatırımların da gelmeye başladığını söyledi.
6: Gerçekten orada yatırımlar artmaya başladı. Yavaş yavaş artık bir huzur geldi oraya. Orada artık dağlarımızda silah sesleri değil, çocukların sesleri, şenlikler yapılıyor. Çok büyük organizasyonlar yapılıyor. Doğa turizmiyle birlikte orada turist sirkülasyonu fazla olmaya başladı.
0: Bölgede gelecek için net hedef de var.
6: İnşallah bir 5 yıla kadar, 10 yıla kadar tamamen bir daha bu konuyu hiç konuşmayacağız. Bir daha hiç söylem olmayacak. Sadece yatırımların olduğu, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı daha güzel bir Güneydoğu, Doğu Anadolu göreceğiz inşallah.
2: Amerikan heyetinin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından ABD-Rusya hattında kritik bir temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin detayları Kremlin Sarayı duyurdu. İki liderin Ukrayna Savaşı'nı daha çabuk bitirmek için atılabilecek adımları ele aldığı bildirildi. Olası yeni bir esir takası konusunda da fikir alışverişi yapıldığı ifade

0: edildi.
1: Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları olmadığı mesajını da iletti. Görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. Soykırımcı İsrail'e küresel tepkiler günden güne artarken İsrail kamuoyunun Başbakan Netanyahu'ya desteği de hızla azalıyor. 27 Ekim'de seçime gidecek olan İsrail'de yapılan son anketler Netanyahu'nun partisi Likud'un bir önceki sonuçlara göre iki koltuk daha kaybettiğini gösterdi. Yarışı önde götüren eski Genelkurmay Başkanı partiyi de mevcut iktidarla arasında 4 koltuk fark koymuş durumda.
2: Seçimlerin giderek yaklaştığı İsrail'de soykırım hükümeti kan kaybetmeye devam ediyor. Sandık sonuçlarına ilişkin yapılan anketlerde ikinci sıraya düşen Netanyahu'ya destek her geçen gün azalıyor.
3: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
2: İsrailli Kanal 12'nin yayımladığı son anket sonuçlarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot'un partisi Yasar, Netanyahu'nun partisi Likud'la arayı açıyor. Sandıktan birinci çıkması beklenen Yasar partisi mevcut iktidardan 4 koltuk önde. Bir önceki ankete göre bir koltuk daha kazandığı görülen Yasar partisi 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 25 milletvekiliyle birinci parti konumunda. Son sonuçlarda iki sandalye kaybeden Netanyahu'nun partisi Likud ise 21 milletvekiliyle ikinci sırada yer alıyor. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in birlikte partisi ise 13 sandalyeyle üçüncü sırada.
3: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
2: İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle de söz konusu kamuoyu yoklamalarına bakıldığında karmaşık koalisyon hesapları ve pazarlıkların kaçınılmaz olduğu aşikar. Şimdi ise gözler 7 milyona yakın İsrailli seçmenin sandık başına gideceği 27 Ekim'e çevrilmiş durumda.
1: Adidas'ın İsrail ordusunda görev yaparken Gazze'deki saldırıya katılan ve bir bacağını kaybeden İsrail askerinin reklam yüzü yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor efendim. Alman spor ürünleri üreticisi ise boykot çağrısı sonrası özür diledi. Ancak bu özür de tartışmalara yol açtı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu.
2: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
4: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
2: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti efendim. Tarihi zaferden dolayı milli sporcular ve teknik heyeti tebrik eden Erdoğan 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
5: 2026 Avrupa
6: A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üst üste

0: 2023'te ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Erdoğan künliyedeki kabulde Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkarak Türkiye'yi gururlandıran finalin sultanlarını tebrik etti.
1: Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.
0: Başkan Erdoğan, milli takımın gösterdiği kararlılığı övdü.
1: A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
0: Hükümetin spor altyapısına verdiği desteğe işaret etti.
1: Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk.
0: Erdoğan, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
1: Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız.
2: Gençlerin evlilik kararını desteklemek amacıyla uygulanan faizsiz evlilik kredisinde kapsam genişliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için yeni adımlar atılacak.
1: 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
3: Ekonomik koşullar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençlere yönelik destek mekanizması genişletiliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin evlilik desteğinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. Uygulanan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında genç çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 18-25 yaş arasındaki çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Taraflardan en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması halinde ise 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Kredinin vadesi 48 ay. İlk 2 yılsa geri ödeme yapılmıyor. Çiftlerin kredi süresi içerisinde çocuk sahibi olması durumunda geri ödeme süresinde de erteleme uygulanıyor.
1: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır.
3: Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte gelir seviyesi düşük genç çiftlerin destek mekanizmasına erişiminin artırılması bekleniyor.
2: Efendim, İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi 3 yıldır yanında çalıştırdığı elemanın gram gram altın çaldığını fark etti. İlk pazarlıkta 600 gram itiraf alınsa da kasa defteri çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
0: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve

0: ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan altın çaldığını tespit etti. İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödemeyle yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti.
1: İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması içinse bir çalışma başlatıldı.
0: Cadde ortasında pusu kurdular, otomobile kurşun yağdırdılar. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Adres İstanbul Çekmeköy. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan 26 yaşındaki Fırat Yavşan hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Araçta 28 kurşun giriş ve çıkış noktası tespit edilirken çevrede yapılan kontrollerde 21 boş kovan bulundu. Yavşan'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde alkollü iki kişi taksi durağındaki şoförleri darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler gözaltına alındı.
0: Taksi durağına gelerek araç istediler. Araç yok cevabını alınca şoförleri darp ettiler. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesinde kayda alındı. Bir taksi durağına gelen iki kişi durakta bulunan şoförlerden araç istedi. Şoförler durakta araç bulunmadığını, istirahat ettiğini söyledi. İddiaya göre iki şahıs alkolün etkisiyle ayakta zor duruyordu. Bir anda gözleri döndü. Şoförlere saldırmaya başladılar. Şoförlerden birisi sopayla kendisini korumaya çalıştı. İki şoför de tekme ve yumruk darbelerinin hedefi oldu. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Olayın ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Taksi şoförlerini darp eden iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
1: Efendim, ünlü isimlerin taziye mesajları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir türlü rahmet dileyemeyen birçok ünlü onun yerine ışıklarda uyu, enerjin bizimle, yerin sonsuzlukta huzur olsun gibi cümleler kuruyorlar. Peki rahmet dilemek bu kadar mı zor? Perde arkasına bir bakalım.
2: Yattığı yeri incitmesin.
3: Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak.
4: Işıklar içinde, nurlar içinde yatsın.
5: Mekan cennet olsun deriz.
6: Aynen öyle.
5: Işıklar neymiş? Öyle bir kanı mı varmış?
6: Allah rahmet eylesin derim tabii ki. İnna lillah ve ileyhi raciun derim önce.
0: Rahmet demiyorlar. Onun yerine ışıklarda uyu diyorlar. Enerjin bizimle diyorlar. Yerin sonsuzlukta huzur olsun ifadesini kullanıyorlar. Serhat sol şeritten kaynak yaptı diyenler dahi var.
7: Allah'ım ona merhamet et, onu affet, onun kabrini genişlet, onun mekanını cennet eyle, onun vardığı yeri gittiği yerden daha hayırlı eyle gibi cümleleri peygamberimizin böyle dua ettiğini görüyoruz.
8: Allah rahmet eylesin deriz, mekanı cennet olsun deriz.
6: doğru bulmuyorum. Onların inanışları o şekildedir. Saygı duyuyorum ama.
8: Ölen kişi Müslümansa tabii ki Allah rahmet eylesin demeyi tercih ederim. Gayrimüslimse toprağı bol olsun demeyi tercih ederim.
7: Mesela ışıklar içinde uyusun veya efendim nur içinde uyusun bile dese efendim aynı anlama geliyor. Bunlar Müslüman kültürüne ait, bize ait bir kültür değildir. Bunlar yabancı kültürlerden bize gelmiş ve bizim olmayan tabirlerdir.
9: Tabii ki rahmet dilemek gerekiyor.
10: Rahmet edilir ve dua okunur ölen kişinin arkasından.
0: Yeter ki Allah'ın adı geçmesin. Yeter ki dua edilmesin. Yeter ki o kelime kullanılmasın. Sanki ağızlarından çıkarsa bütün modernlikleri bozulacak gibi endişeli ve telaşlılar.
11: Allah rahmet eylesin, yeterli zaten. Mekanı cennet olsun, yeterli zaten.
7: Farklı olma düşüncesiyle bu ifadeleri kullanmanın doğru olmadığını, sakıncalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Ölüm karşısında dahi kelimelerimizi değiştirme telaşındayız. Özellikle bazı ünlüler için Allah rahmet eylesin demek neredeyse ağır bir yük. Oysa rahmet sadece bir kelime değil, bir inanç, bir medeniyet hafızası. Rahmet dilemek aslında ölen için Allah'tan merhamet dilemek demek. Bundan kaçınca ne oluyor? Ölüm değişmiyor, insan değişmiyor, sadece kelimeler makyajlanıyor. Birçok ünlü cennet demeye çekiniyor ama sonsuz alem diyor. Dua etmekten kaçınıyor ama ölüyle konuşmaya devam ediyor.
12: Işıklar içinde uyusun diyorum.
0: Allah'tan söz etmiyorlar ama enerjiden, ışıktan, sonsuzluktan söz ediyorlar. Yani metafizikten kurtulamıyorlar. Sadece İslami kavramların yerine başka kavramlar koyuyorlar. Böyle yapınca havalı olduklarını düşünüyorlar. Bu masum bir kelime tercihi değil, bir hafıza tercihi, bir aidiyet tercihi. Üstelik yerine koydukları ifadelerin çoğu taşıdıkları anlam bakımından rahmet kelimesinin yanına bile yaklaşamıyor. Çünkü Allah rahmet eylesin bir temenni değil sadece. Bir dua, bir teslimiyet, bir inanç cümlesi. Ve belki de bu yüzden rahatsız ediyor. Ölüm geldiğinde modern, seküler ve steril kelimeler yetmiyor. İnsan yine kadim bir hakikatin karşısında kalıyor, ölüyor. Her nefis ölümü tadıyor.
1: Yıllardır kullanılan lakaplar sadece insanları birbirinden ayırmıyor, her biri geçmişten bugüne uzanan bir hikayeyi de yaşatıyor. Kimi bir meslekten, kimi bir özellikten, kimi ise yıllar önce yaşanan bir olaydan kalma. Peki dillere yerleşen bu lakapların nasıl ortaya çıktı? Haber ekipleri sizler için araştırdı.
13: Size ne lakap taktılar?
14: Bizi kozaklar taktılar.
13: Neden?
14: Kızılcımörtlü bizi kozaklar derler. Çünkü soyadımdan da gördüğünüz gibi ak kozak pamuktan geliyor. Pamuk beyaz olduğu için, ak olduğu için.
15: Kimi bir meslekten, kimi bir huydan, kimi ise yaşanmış bir olaydan. Bir kelimeyle başlayan lakap yıllar içinde bir insanın kimliğine dönüşebiliyor.
14: Büyük dedelerimden bir tanesi Aydın Bozdağ'ın tarafından tüccarlık yapıyor, pamuk getiriyor. Ondan bizi ak kozak diyor. Biliyorsunuz Kızılcımörtlü de dokumanın merkezi olduğu için. Dokumacılık pamuktan bizim öz şeyimiz. O yüzden bizi ak kozaklar diyorlar.
15: Denizli'de her lakabın ardında ayrı bir hikaye var.
16: Anadolu'da birbirinden farklı lakaplar kullanılıyor. Kimisi anlamlı, kimisi de komik. Hatta öyle lakaplar var ki nüfus cüzdanındaki isimler bile unutuluyor. Peki Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük mahallesinde kime hangi lakaplar takılıyor?
15: Kimi güldürüyor, kimi düşündürüyor. Ama her biri bir hayatın izini taşıyor.
13: Abi seni tanıyalım.
17: Ben Kızılcabölük'ten Topal Mahmud'un oğlu Mustafa Çaput.
13: Neden Çaput demiştin?
17: Bize nenemiz yani harp zamanında bu gördüğünüz ağırlarda bez yıkıyormuş. asker gelmiş, atını sulayacakmış. Nene, çaputunu çeker misin demiş. Biz çaput olarak kalmıştık öyle.
13: Memnun musunuz lakapta?
17: Memnunuz tabii.
15: İsimleri unutulsa da lakapları yıllarca hafızalarda kalıyor.
13: Lakap ne?
18: Lakap celepler.
13: Celepler.
18: Evet.
13: Neden?
18: Dedilerimiz hayvan alıp sattığı için celeplerde lakap kalmış. İkinci ismimiz var. O da babamın koca olan ismi lakap.
13: Ne? Koca olan. Koca olan. Ha, iki lakabınız var burada. Neden koca olan demişler?
18: Onu da babam gençliğinde tekstil yumaklarını kendi attığı için, bu mesela traktör sabanına kendi attığı için, biraz güçlü olduğu için lakabını koca olan olmuşlar.
13: Ha, yapılı olduğu için böyle, o yüzden koca olan diyorlar.
18: Evet.
15: Lakaplar sadece bir hitap biçimi değil, geçmişten bugüne taşınan bir kültürel miras.
13: Size ne diyorlar lakap olarak burada?
19: Şehitler.
13: Bu kendi aileniz mi?
19: Beyimin ailesi şehitler.
13: Neden şehitler demişler?
19: Dedemiz yumurtaştı ha. Çocuklarına yediler, şehit verdiği için şehitler ondan kalmış o. Şehitler deniyor. Çok vermiş o verdiği için yavrum. Onun için şehit vermiş. Onlar şehitler de ünleniyor. Şimdi benim kızlı kadınlar komşular düdük de ünleniyorlar arkamda.
13: Düdükler diyorlar.
19: Düdük de
13: ünleniyorlar. Ha, neden?
19: Öyle de ünleniyorlar. Ben bir şaşırt deniyor. Demeyene düdükler de yara.
13: Neden düdük diyorlar?
19: Dedemiz varmış, babamın babası. Güç olsun namuslu deden varmış. Onun babası güçlüymüş boyu. O demiş ki ben nefer gittim nefer geldim demiş benim babamın babası.
13: Askere.
19: Sen küçük boylu geldin. Ben düdük oldum, onbaşı oldum da geldim demiş. Onlar hani düdükler. Düdükler dedim, herkes bilir.
13: Düdükler?
19: Düdükler. İşte dedim konuşa ben düdük deyim yani arkamda.
13: Öyle mi?
19: Hı, düdükler de. İnnerler. Kızıyorum da en iyi kızı ne dedim adım?
13: Kızıyor musun? Düdük
19: mü? Aa kızma. Kızma. Ne iyi kızı ne oğlum? Aa, düdük. Düdüksüz gelin gelmeye dönmez. Düdüksüz zurnasız gelin gelmeyor oğlum. Öldüm düdükte uçalmıyordu geliyor işte. İşte böyle oğlum düdük.
13: Yani bütün lakaplarla gurur duyuyoruz. Hele şehitlerle değil mi?
19: O şehitlerle tabii. Onlar şehitler diyorlar bize.
13: Abi sizi tanıyalım.
20: Ben Ahmet Naza.
13: Ahmet?
20: Ahmet Naza.
13: Naza?
20: Naza, evet.
13: Sizin lakabınız ne?
20: Bizim lakabımız Nazırlar diye.
13: Nazırlar?
20: Nazırlar.
13: Nazır.
20: Evet, Nazır.
13: Nereden gelmiş bu?
20: Bu Osmanlı döneminde Nazır bakanlık verilen bir kişilere Nazır denilmiş. Bizim de sülalede yani o dönemlerden gelen, dedelerimiz, atalarımızdan gelen bir şey, Nazır. Yani oralardan gelme, bakanlık yapmış dedelerimiz, atalarımız, şeylerimiz varmış yani bizim de. Öyle,
13: geçmişte.
20: Nazır, geçmişte. Sonra Nazır, Naza olarak şey yapmış.
13: Naza olarak.
20: Evet, Naza olarak geliştirilmiş bizim.
13: Ama size Nazırlar diyor.
20: Nazırlar. Sülale olarak burada bizim şeyde, Kızılcabayık'ta Nazırlar diye lakabımız Nazırlar olarak.
13: Siz mutlusunuzdur lakabınız.
20: Tabii.
21: Lakaplarımız Fettahların İlyas kızı Ummahan Işın'dı benim eski kızlık soyadım.
13: Niye Fettahlar demişler?
21: Dedemizin dedesi Fettahımış, ondan Fettahlar diye kalmış.
13: İsimler Fettah?
21: Ha, Fettah olduğundan Fettahlar diye kalmış. Öyle işte.
13: Bu zamana kadar?
21: Bu zamana kadar şimdi sürüyoruz Fettahlar diye. Öyle. Dedemin ismi olduğundan. Babamın da Sivitçe Ellazer değilermiş evveli babamın ismine.
13: Ne derler mi?
21: Sivitçe Ellazer diye evveli sivit yaparlarmışmış. Çorap örerlermiş babam gille. Öyle işte eski zamanlarda.
13: Şimdi iki tane Osman gönlümün tam da ortasındayım. Sol taraftaki Osman abiden başlayacağım. Abi size ne lakap taktılar?
22: Kel Osmanlar lakabımız var.
13: Kel Osmanlar.
22: Evet, dedemizin kel olmasından dolayı sülalemizde kellerimiz çoktur. Rahmetli Özen gönlüm de kel olduğundan dolayı kendisi peruk kullanırdı.
13: Bu akrabanızdı.
22: Evet, evet.
13: Baba Allah rahmet eylesin. Mekan
22: etmeyi mutlu olsun. Zamanla biz de ihtiyarız ki bizim saçlar gidiyor, dökülüyor. Kelleye doğru gidiyoruz artık.
13: Evet, üst taraf açılmış.
22: Açılıyor, açılıyor ya.
13: Şimdi Osman abi, sende saç var.
22: Bende var.
13: Sana da mı yine kel Osmanlar?
22: Bizde de kel Osmanlar diyorlar. Ben Telatoğlu'yum. Osman abi Muammeroğlu. Amca oluyoruz zaten. Ben anam tarafı çekmişim. Onun için benim saçım ambizm olamaz peki. Onunki de aynı Osman abim gibi dökülüp gider. Demek ki irsi oluyor. Ama benimki o taraf çektiğimde herhalde dökülmedi. Onun için.
13: O yüzden saçı olsa da kel Osmanlı.
22: Ama şanslı ama kelle ya. Seninki de azıcık açık gidip gider de. Öyle mi? Hani yağmur yağınca böyle ıslanmıyor, buğurlamaya gerek kalmıyor. Bizimki sıkıntı oluyor ya. Onun için.
13: Mahallede, köyde herkes birbirini lakabıyla tanıyor.
22: Tabii ki, tabii ki. Şimdi Kel Osman'dan işte Muammer'in oğlu. Kel Osman'dan Telat'ın oğlu Osman. Bu şekilde işte biraz önce komşularla muhabbet ettin. Nazırlar Ahmet dedin bilirsin. Yani Ahmet Nazır desen inan böyle insan düşündü gider. Mesela ben Muhammed Çavuşoğlu'dayım ben. Muhammed Çavuşoğlu ama aslında Mehmet Aktaş. Ama Muhammed Çavuşoğlu desen gidiyorsun. Öbür türlü mümkün değil. O Mehmet Aktaş'ı bulamazsın. Onun için lakap küçük yerlerde güzel oluyor.
15: Bugün şehirleşmeyle lakap takma giderek azalsa da Konya'da gelenek hala devam ediyor.
2: Köylerde sizi nasıl bilirler?
3: Bizim babam dedemden kalma canavardırlar. Babamdan bana kaldı. Civar yerlerde hep canavar olarak bilirler.
15: Konya'nın mahallelerinde, köylerinde ve ilçelerinde kullanılan her lakabın ardında ayrı bir hikaye bulunuyor.
2: Ne derler sizin aile? Canavarların ailesi mi?
3: Evet.
2: Neden, nereden gelmiş canavar?
3: Dedem rahmetli koyun kesmişler arkadaşları. Evet. Çiğir almış kaçmış. Ana canavar gidiyordu. Lab oradan gelme bizim.
15: Kimi yaptığı işle anılıyor. Kimi görünüşüyle. Kimi karakteriyle. Kiminin lakabıysa yıllar önce yaşanan unutulmaz bir olaydan kalma.
4: Bu soyad isimleri verilmeden önce lakaplar vardı. Hep lakaplar oradan geliyor. Önceden yani bu biliyorsun önceleri soyad yoktu. Soyad cumhuriyetin ilanından sonra soyadlar verildi. Onun önce lakaplar.
2: Bir alışkanlık mı kaldı diyorsun?
4: Alışkanlık evet. Herkesin lakabı var. Öyle mesela Lugatçagil, Körasangil, Çerkezler, Dilicikikil,
2: Baklar.
4: Şöyle biraz daha. Kubuzlar. Mesela adam kubuzlar ya. Kubuzlar.
2: Patlaklar.
4: Patlaklar.
2: Peki sen mesela isim soy isim söylendiği zaman zor oluyor değil mi onu?
4: Tabii. Mesela hocaların ümmet deyince bize lakabımız.
2: Konya'da insanlar da lakaplarıyla anılır. Bir yandan lakap, bir yandan da aslında onların şanıdır. Dedelerinden gelen lakapları halen kullanmaya devam ediyorlar.
23: Asıl şeyimiz Hacı Durmuşlar diye geçer lakabımız.
2: Yani Hacı Durmuşların falanca oğlu mu diyorlar?
23: Aynen öyle diyorlar. Hacı Durmuşların işte Yingali'nin torunu diller. İşte böyle konuşurlar işte devam.
15: Köklü bir kültüre ev sahipliği yapan bu topraklarda insanlar çoğu zaman isimleriyle değil lakaplarıyla tanınıyor.
2: Köylerde insanlar lakaplarıyla tanınır. Evet. Size ne derler?
22: Hüseyin Çavuşoğulları.
2: Nereden geliyor?
22: Valla dedemizin Hüseyin zamanında askerliyken Çavuş'muş. Hüseyin dedemizin ismi. Dedemin babası. Hüseyin Çavuşoğlu.
2: Peki köylerde herkes lakabıyla mı anılır?
22: Evet, lakabıyla anılır.
2: Lakabın var mı?
24: Lakabın paşalar.
2: Paşalar. Nereden geliyor?
24: Hadim'den.
15: Zaman geçiyor, nesiller değişiyor ama bazı lakaplar yaşamaya devam ediyor. Şimdi o bölgelerden biri olan Tokat'tayız.
25: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yasaya göre herkesin bir adı ve soyadı olması gerekiyor. Ancak köylerde herkesin bir de lakabı var. Lakaplarıyla çağırıyorlar. Bizler de bugün Tokat'ın Kat köyündeyiz. Bakalım Kat köyünde yaşayanların lakapları neler?
26: Lakabınız nedir?
27: Yesiroğlu.
26: Niye Yesiroğlu?
27: Bizim büyüklerimiz, iki tane dedelerimiz Rus harbinde savaşa gitmişler. Savaşta orada kalmışlar. Orada artık şehit mi oldular? Ne oldukları belli değil yani. Orada kalıyorlar. Esir olarak kalıyorlar herhalde. Yesiroğlu olarak kalmış. Devam ediyor şu anda.
15: Tokat'ta da her lakabın kendine özgü bir hikayesi var.
25: Şimdi sizin de lakabınız Yesiroğlu. Sizi köyde nasıl çağırıyorlar?
24: Yesiroğlu. Şeyimiz Yesiroğlu bizim.
25: Sizin isim ne normalde?
24: Mustafa.
25: Yesiroğullarının Mustafa'yı mı çağırın dedi?
24: Evet. Yesiroğlu Mustafa.
15: Kimi tebessüm ettiriyor, kimi şaşırtıyor.
25: Sizin lakabınız?
27: Gıdık Halil.
25: Gıdık Halil.
27: Evet.
25: İsminiz ne?
27: Ahmet.
25: Ahmet abi niye Gıdık Halil demişler?
27: Dedem küçük kaldığı için Gıdık Halil demişler.
25: Boyu mu kısaymış?
27: Boyu kısaymış. O Gıdık demişler.
25: Sizin de lakab?
27: Hani dağlarda davalar var ya davar. Gıdık ya, Gıdık demişler.
25: Sizin de lakap öyle geldi öyle gidiyor.
27: Öyle geldi öyle geçiyor.
15: Söylenişi kısa, hikayesi uzun. Anadolu'nun lakapları. Onları herkes gerçek isimleriyle değil, lakaplarıyla tanıyor.
25: Abi lakap ne?
22: Sırım Ali gelin.
25: Sırım Ali.
22: Sırım Ali.
26: İsim ne normalde?
5: Kenan.
26: Kenan abi niye size sırrım Ali diyor?
5: Dedelerimizin babası bu sırrım Ali denen pehlivanmış.

0: haber ekranlarından iyi akşamlar efendim. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Bu akşam da Türkiye'nin, dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte. Pek çok başlık var aslında. Dünyayı hareketlendiren, bölgemizi hareketlendiren önemli gelişmeler yaşandı. Tek tek masaya yatıracağız. Kimlerle birlikte? Ben kendilerini de takdim etmek istiyorum. Akademisyen, siyaset bilimci, Profesör Doktor Burak Küntay bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Gözümü Burak Hoca'nın kravatından alamıyorum bu arada.
0: Benim de gözüm orada.
2: Evet, güzel.
0: Yayın öncesi ufak bir tüyo verdi. detaylarını alacağız, tüyonun tamamını alacağız. Hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ben de şimdi internetten o kravat tüyosuyla ilgili gelişmeleri takip ediyorum yakından. Bulacağız birlikte.
0: İnşallah. Ve gazeteci Bercan Star. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kravat demişken tabii ekranda kravatla sürekli hareket halinde olmak zor. Ama Burak Hocam çok güzel bir yolunu bulmuş. Çok güzel bir girişimi keşfetmiş. Amerika'dan hocam, keşfetmiş.
3: Bu akşam seni arayan çok olur.
1: Şu iş çok... Aşil kalkanından daha çok rağbet gördü. Göstereyim.
0: Tabii ki.
1: Herkes bir merakını atsın. Şimdi ömrümüz derslerde, toplantılarda, televizyonlarda geçiyor. Şişman bir adamın en büyük derdi insan içindeyken kravatının sağa sola kayması. Hanım da devamlı yıllardır gözüyle kaşıyla böyle yapar. Sonunda çok basit bir şey buldum.
0: Küçük bir plastik malzeme.
1: Küçük plastik malzeme, iki deliği var. Bunu buradan geçiriyorsunuz.
2: Gömleğin.
1: Bunu üst düğmeye takıyorsunuz.
2: Evet.
1: Öbürünü de alt düğmeye takıyorsunuz ve bu basit inovasyon sayesinde
4: kravat oynamıyor.
1: Kravat yerinden oynamıyor. Ve göbeğiniz rahat ediyor. Dolayısıyla kiloluların, hatta ne yalan söyleyeyim, kilosuzların da kravatla imtihanı böylece çözülüyor.
4: Göbeği de gölgeliyor.
1: Tabii hocam, zaten mesele o, onun yüzünden.
0: Ama inovasyonun merkezi keşfedildiği yer Amerika.
1: Silikon Vadisi.
0: Silikon Vadisi, o da önemli bir detay. Şimdi başka inovasyonlar da var. Bölgemizde yeni inovasyonlar peşinde olanlar da var. Yunanistan'ı konuşuyoruz aslında günlerdir ki bizden çok onlar bu ara kendilerini konuşuyor. Malum Türkiye korkusu üzerinden Yunanistan'ın İsrail'le çok yakın bir müttefiklik sürecini izliyoruz. Ama bu müttefiklik öyle bir noktaya geldi ki ülkenin savunmasını, hatta pek çok önemli unsurunu İsrail'e teslim ettiği şeklinde yorumlanıyor. Bunu biz yorumlamıyoruz, bunu Yunanistan söylüyor. Hatta Türkiye korkusu üzerinden yapılan bu girişim ülkede büyük bir İsrail korkusuna dönüşmüş durumda. Nedenine bakalım. Dendias dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu, bir dinleyelim.
5: İparhi pagia endoli.
6: Kesin bir talimatım var. Yunan Silahlı Kuvvetleri kaynak koduna sahip olmadığımız hiçbir sistemi tedarik etmemektedir ve etmeyecektir. Şu an bilmediğim ancak bu alanda her zaman özel bir çekince payı bırakmamız gereken son derece istisnai durumlar haricinde özellikle komuta ve kontrol için bu ulusal egemenliğin de ötesinde ulusal varoluş açısından mutlak surette kilit öneme sahiptir. Başka bir deyişle yabancı ülkelerin en dost ve en müttefik olanın dahi rehinesi durumuna düşmesi tamamen imkansızdır. Dolayısıyla size aksi yönde bir bilgilendirme yapmadığım sürece ülke tarafından tedarik edilen her şeyin kaynak koduna sahibiz demektir.
0: Şimdi söylemiş olduğu sözler ülkede de büyük bir tartışmayı başlattı. Silah alıyoruz, sistemi kuruyoruz ama o sistemi çalıştıracak anahtar İsrail'in elinde. Yani Yunanistan mı kullanacak, İsrail mi kullanacak? Bu tartışma başladı. İsrail tarafından da yapılan açıklamalar var.
2: Evet.
0: Onlar da diyor ki vermeyiz. Yani anahtarı bizde.